0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye hava üslerinden radar sistemlerine, Kara Kuvvetleri Komutanlığından lojistik altyapıya kadar birçok NATO tesisini topraklarında barındırıyor. Bu tesisler resmi olarak ortak savunma amacıyla faaliyet gösterse de yıllardır egemenlik tartışmaları, yabancı askeri varlık ve Türkiye'nin bölgesel krizlerin merkezine sürüklendiği yönündeki eleştirilerin odağında yer alıyor. Türkiye'deki en tartışmalı NATO bağlantılı tesislerin başında İncirlik Hava Üssü geliyor. Soğuk Savaş'tan bu yana ABD ve NATO operasyonlarında kullanılan üs, Körfez Savaşı, Afganistan, Irak ve Suriye'deki birçok askeri faaliyette lojistik merkez olarak görev yaptı. Üs, zaman zaman ABD'ye ait nükleer silahların burada bulunduğu iddialarıyla da gündeme gelirken, Türkiye'nin yabancı askeri operasyonların önemli bir parçası haline geldiği yönündeki eleştirilerin odağında bulunuyor. Malatya'nın Kürecik bölgesindeki radar sistemi, NATO'nun balistik füze savunma kalkanının en kritik unsurlarından biri olarak gösteriliyor. Radar, olası füze tehditlerini erken tespit ederek NATO komuta sistemine veri aktarıyor. Özellikle İran'la yaşanan gerilimlerde Kürecik sık sık gündeme gelirken, uzmanlar bu tesisin Türkiye'yi bölgesel güç rekabetinin doğrudan parçası haline getirdiğini savunuyor. İzmir'de bulunan Landcom, NATO'nun kara kuvvetlerinin en üst düzey komutanlığı. Burada ittifakın kara harekatları planlanıyor, eğitim ve tatbikat faaliyetleri koordine ediliyor. İstanbul'un Ayazağa bölgesinde konuşlu NATO süratli intikal kolordusu ise NATO'nun yüksek hazırlık seviyesindeki en önemli kara kuvveti karargahlarından biri olarak faaliyet gösteriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 3. kolordusu temel alınarak oluşturulan karargah, NATO'nun kriz bölgelerine kısa sürede sevk edilebilecek kara kuvvetlerini planlıyor ve koordine ediyor. Daha önce Afganistan başta olmak üzere çeşitli NATO operasyonlarında komuta görevi üstlenen NATO süratli intikal kolordusu, Türkiye'nin ittifak içindeki askeri rolünü güçlendiren yapılardan biri olarak öne çıkıyor. Konya Hava Üssü de NATO'nun AVAX erken uyarı uçaklarının kullanıldığı üslerden biri. Üs özellikle Irak ve Suriye çevresindeki operasyonlarda keşif, gözetleme ve koordinasyon görevlerinde öne çıktı. Bu nedenle Konya'da NATO'nun bölgesel askeri faaliyetlerinde stratejik merkezlerden biri olarak değerlendiriliyor. Türkiye'yi uluslararası gerilimlerin odağına sürüklemekle eleştirilen NATO tesislerine yenilerinin eklenmesi için de planlamalar yapılıyor. Planlamaya göre Adana'da konuştu 6. Kolordu Komutanlığı bünyesinde çok uluslu Kolordu Türkiye adıyla yeni bir NATO karargahı oluşturulacak. Karargahın Akdeniz, Karadeniz, Balkanlar, Kafkasya ve Orta Doğu'da yaşanabilecek kriz senaryolarında NATO kuvvetlerinin sevk ve idaresinde görev alması öngörülüyor. Kurulması planlanan bir diğer yapılanma ise İstanbul'da konuşlandırılacak NATO Deniz Unsur Komutanlığı olacak. Karadeniz'deki güvenlik faaliyetlerinin koordinasyonunda görev üstlenmesi planlanan komutanlığın deniz ulaştırma hatlarının güvenliği, mayın tehdidiyle mücadele ve çok uluslu deniz operasyonlarının planlanmasında etkin rol oynaması hedefleniyor. Ancak kamuoyunda bölgesel ilişkileri zedeleyebileceği ve boğazların statüsünü tartışmaya açacağı gerekçesiyle sert şekilde eleştiriliyor. Türkiye, NATO'nun güney kanadındaki en kritik ülkelerden biri olarak hava üslerinden radar sistemlerine, komutanlıklardan lojistik altyapıya kadar çok sayıda NATO tesisine ev sahipliği yapıyor. Mevcut askeri yapılanmalara yenilerinin eklenmesi planlanırken, bu genişleme yalnızca savunma politikaları açısından değil, Türkiye'nin egemenliği, dış politika bağımsızlığı ve bölgesel güvenliği açısından da tartışmaları beraberinde getiriyor. Yabancı askeri unsurların ve NATO komuta yapılarının Türkiye'de giderek genişlemesi kamuoyunda eleştirilere yol açıyor. Bu durumun Türkiye'yi kendi ulusal güvenlik önceliklerinin ötesinde bölgesel ve küresel krizlerin doğrudan tarafı haline getirebileceği, olası çatışmalarda stratejik hedef konumuna taşıyabileceği ve dış politika kararlarında hareket alanını daraltabileceği yönünde değerlendirmeler yapılıyor. Türkiye'nin NATO varlığı mevcut üs ve karargahların yanı sıra kurulması planlanan yeni askeri yapılanmalarla daha da genişlemeye hazırlanıyor. Bu genişleme egemenlik tartışmalarını derinleştirirken yabancı askeri varlık ve Türkiye'nin bölgesel krizlerdeki konumuna ilişkin eleştirileri de artırıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik. Maybe I didn't love you quite as often as I could have.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: İstanbul'da binlerce kişi aynı anda horon oynayarak Guinness Rekorlar kitabına girdi. Maltepe'de düzenlenen organizasyonda 5000 kostümlü folklorcu yaklaşık 3 dakika boyunca aynı anda horon oynayarak dünya rekoru kırdı. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu öncülüğünde düzenlenen rekor denemesi Maltepe etkinlik alanında gerçekleştirildi. Türkiye'nin farklı illerinden gelen 5000 kostümlü folklorcu Horon Bizimdur sloganıyla aynı anda horon halkası oluşturdu. Yaklaşık 3 dakika süren performansın ardından Guinness hakemleri değerlendirmelerini tamamladı. Guinness Türkiye temsilcisi Şeyda Subaşı, Türk Halk Oyunları kategorisinde rekorun başarıyla kırıldığını açıkladı. Rekorun tescillenmesinin ardından alandaki binlerce folklorcu ve katılımcı büyük sevinç yaşayarak yeniden horon oynadı. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Hüseyin Güler ise gelecek yıl İzmir'de 15 bin kişinin katılımıyla bu kez zeybek kategorisinde yeni bir Guinness Dünya Rekoru kırmayı hedeflediklerini söyledi. İstanbul Maltepe'de düzenlenen organizasyonda 5000 kostümlü folklorcu aynı anda horon oynayarak Guinness Rekorlar kitabına girdi. Yaklaşık 3 dakika süren performansın ardından Türkiye, Türk Halk Oyunları kategorisinde yeni bir dünya rekoruna imza attı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yükseköğretim Kurulu üniversitelerde yeni dönemin yol haritasını açıkladı. 2026-2027 eğitim öğretim yılında yapay zekadan biyoteknolojiye, dijital oyun teknolojilerinden finansal teknolojilere kadar uzanan 16 yeni bölüm ilk kez öğrenci kabul edecek. Yükseköğretim Kurulu'nun açıklamasına göre 2026 YKS tercih kılavuzuna 7 lisans ve 9 ön lisans olmak üzere toplam 16 yeni program eklendi. Yeni lisans programları arasında tarih ve yapay zeka, felsefe ve yapay zeka, işletme ve yapay zeka, finansal teknoloji, biyoteknoloji ve genetik, paramedik ve balıkçılık teknolojisi yer alıyor. Ön lisans düzeyinde ise yapay zeka destekli web tasarım ve kodlama, yapay zeka destekli tasarım ve animasyon, dijital oyun teknolojileri, mobil güvenlik teknolojileri, ilaç üretim teknolojisi, patlayıcı ve enerjetik malzemeler teknikerliği, hayvancılık teknolojileri ve işletmeciliği, laboratuvar hayvanları ve balıkçılık teknolojisi programları ilk kez tercih edilebilecek. YÖK Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, yeni programların belirlenmesinde bugünün ve geleceğin iş gücü ihtiyaçlarının esas alındığını söyledi. Özvar, yapay zeka ve dijital teknolojiler başta olmak üzere yükselen alanlarda yeni kontenjanlar oluşturduklarını belirterek, program planlamalarının Türkiye'nin kalkınma hedefleri ve istihdam ihtiyaçları doğrultusunda hazırlandığını ifade etti. Çağın gerisinde kalan ve mezunlarına yeterli istihdam sağlayamayan programların yeniden değerlendirileceğini vurgulayan Özvar, yükseköğretimde dönüşüm sürecinin aynı kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi. Özvar, üniversitelerinde yeni bölüm ve kontenjan taleplerini, teknolojik gelişmeler, sektör ihtiyaçları ve geleceğin meslekleri doğrultusunda hazırlaması gerektiğini de sözlerine ekledi. Yükseköğretim Kurulu 2026-2027 eğitim öğretim yılında 7 lisans ve 9 ön lisans olmak üzere toplam 16 yeni programı üniversitelere kazandırıyor. Yapay zeka, biyoteknoloji, finansal teknolojiler ve dijital oyun teknolojileri gibi geleceğin mesleklerine yönelik bölümler bu yıl ilk kez YKS tercih kılavuzunda yer alacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Yıllık yapay zekaya harcanması planlanan para yaklaşık 38.4 milyar lira olarak bekleniyor. Yani yıllık yaklaşık 824 milyon dolarla bizim dünyayı yakalayacağımız öngörülüyor. Dünyayı 824 milyon dolarla yakalayabilir miyiz? Çok zannetmiyorum ben. Önümüzdeki 5 sene yapay zekaya ayıracağımız para yaklaşık Diyanet bütçesinin bir yılına denk geliyor. Hangisi bizi daha çok ileri getirir sorusunu sizin bakış açınıza bırakıyorum. Ama Diyanet'in yıllık bütçesi 174.4 milyar lira, yapay zekaya ayrılan para, yıllık kamu yatırım payı 38.4 milyar lira. Yaklaşık 4,5 katı.
2: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe saat 14'te Radyo Sputnik'te.
0: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü başlıyor.
1: Yapay Zeka Günlüğü'nden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Bir Yapay Zeka Günlüğü'nde daha sizlerle birlikteyiz efendim. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üstünden ve YouTube kanalından dedikten sonra bugün ne yapacağız? Bugün sizler için haftanın yapay zeka haberlerini birkaç değişik parçaya böldüm. Onların alt kırılımlarına baktım. Hep beraber sizlerle böyle kategori kategori gideceğiz. Yaklaşık 6 farklı parçam var, 7 farklı parçam var ve hepsinde totalde 24 haber çıkartmışım. Yaklaşık 100 küsür haber içinde. Efendim şöyle ilk başlığımız şu: yapay zeka ekonomisi, küresel risk ve yönetim arayışı yapay zekada. Olay bu. Şimdi dünyanın en tepesindeki ekonomistler yapay zeka için alarma geçtiler. Yani burada yapay zeka balonu konusu var, borç konusu var, işsizlik ve siber risk aynı dosyada birleşiyor. Bunu Wall Street Journal'dan toparladım, derledim bu haberi. Avrupa Merkez Bankası sempozyumunda merkez bankacılar, akademisyenler ve yatırımcılar ana sorunun etrafında toparlanmışlar. Yani soru şu: yapay zeka küresel ekonomi için büyük bir verimlilik devrimi mi, yoksa yeni bir finansal kırılganlık kaynağı mı? Soru bu efendim. Yani kötümserlik tek başına hakim değil bu bakış açısında. Fed Başkanı mesela yapay zeka devriminin henüz birinci ya da ikinci aşamasında olduğumuzu, bu teknolojinin daha büyük refah getirebileceğini söylüyor. Böyle bir hani ortalığı yakıp yıkmayalım diyor. Ama toplantıdaki birçok ekonomist aynı anda üç büyük riske de dikkat çekmişler. Diyorlar ki yapay zeka devlerinin ve hiper ölçekli ve merkezi şirketlerin artan borçlanması, yatırımcıların yapay zeka hisselerine kaldıraçla yüklenmesi ve teknoloji gerçekten insan emeğini ikame ederse işsizliğin yükselmesi, bunlar sıkıntılı konular diyor. IMF'den Tobias Adrian net uyarılardan birini getirmiş. Diyor ki borç alan tarafta da yatırımcı tarafında da kaldıraçlar var. İki taraflı kaldıraç finansal istikrar açısından özellikle tehlikeli diyor. Çünkü sistem çökerse her iki taraf birden gidecek demeye getiriyor efendim. Yani oradaki haberdeki yapay zeka iyimserliği piyasa fiyatlamalarıyla tehlikeli biçimde birleşiyor. Yani Bank of Canada, yani Kanada Merkez Bankası'nın başkanı Tiff Macklem, yapay zeka bağlantılı şirketlerin değerlemelerinin tarihsel ölçülere göre çok şişik göründüğünü ve bunun gelecekteki dev kar beklentilerine dayandığını söylüyor. Yani buradan acayip para kazanıyor. Yani herkes bunu pompalıyor bu arada. Herkes bunu pompalıyor. Abi acayip ileride paralar gelecek buradan, yapın yatırımı, var ya daha bu pilav çok su kaldırır diyorlar. Ben çok inanmıyorum oraya. Yani görmediğimiz bir şeyin fiyatını önceden öngörmek, yani bilmiyorum ki, hani bir araba alacaksınız, arabanın saatte kaç kilometre yapacağını, kaç fren şeyinin ne olduğunu, kaç metrede arabanın durabileceğini, ne kadar yakıt yaktığını falan bilmiyorsunuz. Ama arabaya sürekli yok abi bu araba var ya 2 milyon eder, yok yok 3 milyon eder, yok yok 5 milyon eder falan diye arabaya sürekli değerler atfediyorsunuz. Durun bakalım ne olacak. Şimdi yine enteresan bir haber daha, yine yönetsel haberlerden bir tanesi, yapay zekanın yönetişimle ilgili haberlerinden bir tanesi. Birleşmiş Milletler yapay zeka için CEO'lar ve devlet liderlerini aynı masaya topluyormuş. AI for Good Global Commission diye bir çağrı yapmışlar. Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Telekomünikasyon Birliği tarafından toplanacakmış liderler. 8 Temmuz yani gelecek hafta 8 Temmuz 2026'da Cenevre'de insanlar bir araya geliyorlar. İşte herkes orada. Yani Ruanda Devlet Başkanı da orada. İşte ne bileyim Salesforce'un CEO'su da orada. Bayağı bir ITU'dan o Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin genel sekreteri vesaireler de orada. Hep beraber bir araya gelecekler. Niye bir araya geliyorlar? Küresel yapay zeka düzenlemelerinin giderek parçalanması. Amerika, Avrupa Birliği, Çin, Körfez ülkeleri, Afrika, diğer aktörler falan yapay zekayı farklı güvenlik, egemenlik ve inovasyon politikaları üstünden ele alıyor diyorlar. Yani bunları biraz bir araya getirelim diyorlar. Şimdi mesela şöyle düşünün. ITU aslında burada iyi bir şey olmuş. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin orada olması iyi bir şey olmuş. Mesela 5G çıkacağı zaman Amerika çıkıp da ben böyle 5G yapacağım, işte Çin ben böyle 5G yapacağım demiyor. Hepsi ortak bir frekans bütünlüğü, işte nasıl çalışacak bilmem ne filan. Hep beraber bunun kararını alıyorlar ve oradan ilerliyorlar. Şimdi yapay zekada da böyle bir şey olması lazım. Yapay zekada biri ben böyle yapacağım, biri ben şöyle yapacağım, birisi ben teröristlere izin vereceğim, birisi ben genetik araştırmalara izin vereceğim, ötekisi ben vermeyeceğim derse bu iş böyle gitmez. Yani bu iş bir yere gider de bizim düşündüğümüz yere doğru gitmez. Ya o yüzden de birazcık bir araya gelip masada oturup konuşmak lazım. Birleşmiş Milletler'in bu arada yaptığı şey çok doğru bir şey. Şöyle doğru bir şey. Hani sadece CEO'ları toplayalım ya da sadece devlet liderlerini toplayalımla da bu iş gitmez. Yani orada değiliz. Biz hep beraber bu masaya oturup ortak bir karar alınması lazım. Yani Çin'in de, Avrupa Birliği'nin de, Amerika'nın da evet ya bu bence de böyle olmalı falan deyip o kararlarına uyması lazım. Yani sonuçta ITU verilerine baktığımızda dünyada 2.2 milyar kişi internet erişiminden yoksunmuş. Ama yine Birleşmiş Milletler raporlarına göre internete giremeyen insan sayısı suya ulaşamayan, içme suyuna ulaşamayan insan sayısından daha düşük. Yani insanların önce suya erişmesini sağlayıp sonra internete erişmesini sağlamak, ardından yapay zekayı halletmek sanki daha doğru bir sıralama gibi geliyor ama tabii kimin oradan ne para kazandığını da bilemiyoruz. O yüzden de ne desek burada hikayeye giriyoruz efendim. Hadi devam edelim. Sam Altman, OpenAI'ın CEO'su biliyorsunuz. Kuralları şirketler değil demokratik kurumlar koymalı demiş. Ne güzel söylemiş. Ne güzel söylemiş. Şöyle gelişmiş yapay zeka modelleri için Amerika öncülüğünde uluslararası bir güvenlik ve erişim çerçevesi kurulmasını önermiş. Ama işte bakın yine kendi tarafına yontma. Dalıncı keseri hep kendine doğru yontar ya, işte bu da öyle. Amerika öncülüğünde uluslararası bir güvenlik erişim çerçevesi kuralım diyor. Niye Amerika öncülüğünde acaba Altman? Yani Fransa'daki G7 toplantısının dünya liderleri ve yapay zeka şirketleriyle yapılan görüşmelere atıfla yapay zekanın dünyaya fayda sağlamasının ancak güvenlik riskleri ciddiye alınırsa mümkün olacağını savunuyor. Tamam, güzel, doğru söylüyorsun. Ama niye Amerika öncülüğünde yapılıyor bu iş? Yani işte dün, evvelsi gün bunları konuştuk. Sevgili Fethi'nin programına konuk oldum, orada da konuştuk. Yani eğer siz Amerika öncülüğünde bir şey yaparsanız, Amerika'ya kötü bir şeyler söylemek istediğinizde yapay zeka yo Amerika çok iyi, yo hiç öyle bir şey yok ki falan diyor. Ya mesela bizim işte arkadaşlar, editörlerimiz NATO konusunda yapay zekaya sorular sorduğunda bir yıkıyor yağlıyor NATO'yu yapay zeka. Neden? Çünkü Amerika öncülüğünde. Arkadaş, bunun öncülüğü bir ülkeye ait olmasa mı acaba bu yapay zeka? Yani herkese erişim vaadi sürdürülemez çünkü kötüye kullanım, siber saldırı, biyo güvenlik, askeri kullanım ya da otoriter denetim gibi alanlarda büyük zararlar doğurabilir diyor. Doğru söylüyor Sam Altman. Gerçekten de siber saldırılar, biyo güvenlik, askeri filan her yerde yapay zekanın sıkıntılı alanları var. Ama bunları çözmek Amerika'nın öncülüğüne mi kalıyor? Niye Amerika'nın öncülüğüne kalıyor? Dünyada Birleşmiş Milletler yok mu? Bir şey yok mu arkadaş ya? Yani Sam Altman diyor ki hükümet temsilcileri, bağımsız teknik uzmanlar ve diğer paydaşlardan oluşacak bir uluslararası forum yapalım. Bu forumun görevi kabul edilmiş standartlar koymak, gelişmiş modellerin kabiliyetleri ve risklerini tarafsız biçimde değerlendirmek, kurallara uyan ülke ve şirketlere ileri yapay zeka sistemlerine düzenli erişim sağlamak olsun diyor. Süper. Ama niye Amerika öncülüğünde? Niye her şeyin başına Amerika'yı koyuyorsunuz arkadaş yani? Şimdi yazının bir fikri var. Şöyle düğümleniyor. Diyor ki demokratik kurumlar sorumluluğu yapay zeka laboratuvarlarına devredilmemeli diyor. Doğru söylüyor. Yani mesela yapay zekanın biyogüvenliğe nasıl gireceğini, askeri işler yapıp yapmayacağını OpenAI ya da Google ya da Anthropic ya da Palantir karar vermemeli. Evet. Kesinlikle. Yani onlar çünkü nalıncı keseri ve kendine yontacak her şeyi. İşte yani bunu vatandaşların ve seçilmiş temsilcilerin karar vermesi gerektiğini söylüyor. Çok doğru. Ama tekraren soruyorum. Neden Amerikan öncülüğünde uluslararası bir güvenlik ve erişim çerçevesi? Neden arkadaş? Yani bu kibriniz nedir sizin? Bu sizin bu kibrinizden nasıl kurtulacağız biz acaba? Neyse. Şimdi Futurizm diye bir yayın organı var. Onun bir haberini topladım. Yapay zeka araştırmacılarının korkusunu masaya yatırmış. Enteresan. Yapay zekanın Çernobil anı yaşaması ve toplumun teknolojiye sonsuza dek sırt çevirmesinden korkuyormuş uzmanlar. Şimdi haberin detayına geçince o Çernobil anının ne olduğunu daha iyi kavrayacaksınız. Amerikalı ve Çinli yapay zeka araştırmacıları kontrolsüz yapay zeka geliştirme yarışının bir noktada Çernobil anı denebilecek büyük bir felakete yol açmasından korkuyor. Çernobil anı neydi? Bir yerde bir şey patladı ve herkes nükleer santrallardan soğudu. Ama nükleer santrallar dünyayı bayağı sırtında taşıyor şu anda. Neyse buradaki benzetme yalnız hani bir kaza, o Çernobil kazasına değil, o kazanın kamuoyunda yaratacağı kalıcı güvenlik yıkımına işaret ediyor. Yani bugün ne zaman nükleer santrallar konuşulsa ama Çernobil'de de bilmem ne olmuştu. Arkadaş Çernobil'de 1980'lerde oldu ve oradaki işte hataların ne olduğunun dizileri yapıldı birbiri üstüne. Ama işte o insanların kafasındaki algıyı kolay değiştiremiyorsunuz. Gerçekten de. O yüzden de yapay zekayı o büyük patlamaların eşiğine getirip insanlar Allah kahretsin bu yapay zekayı, nefret ediyoruz biz ondan demeden önce bizim bazı kararlar almamız gerekiyor. Bazı şeyleri doğru yapmamız gerekiyor. Yani sektörün korkusu şu anda bir şeyler ters gider mi değil, bir kitlesel can kaybı, dev bir siber saldırı, işte daha büyük bir felaket olursa toplumun yapay zekayı nükleer enerjiye benzer biçimde uzun süreli bir korku nesnesine çevirmesi. Yani nükleer enerjiden korktuğu kadar. Ya bugün nükleer enerji, şimdi bakmadım sizler için ama yani biraz baksak dünyada nükleer enerji olmazsa bizim enerji kullanımımız yetmiyor bize. Öyle ya da böyle. Yetmiyor arkadaş. Tamam biz burada nükleer enerjiyi daha güvenli hale getiriyoruz. Aman işte diyoruz şurası şöyle olsun, burası böyle olsun. Bombayla saldırı yapılamasın, uçakla saldırı yapılamasın falan diyoruz. Ama diğer taraftan da işte bu patlama anı olmadan önce bizim bir şeyleri değiştirmemiz gerekiyor. Yani bunu mutlaka düşünelim. Şimdi bir haber daha okuyacağım. Bu haberin ardından müzik arasına gideceğiz. Böyle hazırlanın. Çok güzel müzik geliyor sizlere. Şöyle efendim, Amerika Anthropic'in en güçlü modellerindeki kısıtlamayı kaldırmış ve Fab ve Mythos'u yeniden sahaya sürmüş. Daha önce size bundan bahsetmiştim biliyorsunuz. Bu Amerika'da şey olmuştu böyle, hani biz bir bakalım ya şu sizin uygulamalara nasılmış onlar. Sadece görmek için hiç müdahale falan yok falan demişti Amerika. Sonra bakmıştı, aa bu Fab ve Mythos çok acayipmiş ya, bunu siz girmeyin, kısıtladım ben bunu dedi Amerikan hükümeti. Şimdi işte 30 Haziran Salı günü, önceki gün Anthropic'in tüm yapay zeka modelleri üstündeki kısıtlamaları kaldırmış. Böylece şirket en güçlü teknolojilerini yeniden çevrimiçi hale getirme fırsatı bulmuş. Ticaret Bakanı Amerika'nın Howard Lutnick Anthropic'e gönderdiği mektupta şirketin Claude Mythos ve Claude Fab modellerini artık ihracat ya da ülke içindeki yabancı kişilere transfer lisansı almasına gerek kalmayacağını söylemiş. İşte bu karar 12 Haziran'da çıkarılan ve ulusal güvenlik gerekçesiyle Anthropic'in en yeni modellerini tüm yabancı uyrukluların erişimini askıya alan emri tersine çevirmiş hale gelmiş. Haberin arka planına bakalım isterseniz. Şimdi Anthropic ile Trump yönetimi arasında ilişkiler çok gergin biliyorsunuz. daha önceden başlamış bir şey bu. Yine satır satır günü gününe, saati saatine sizlere bunu aktarmıştım. Şimdi Ticaret Bakanlığı'nın ilk kısıtlaması hızla büyüyen yapay zeka sektöründe Amerikan hükümetinin ne kadar müdahaleci olacağı sorusunu gündeme getirmişti. Yani Amerika'ya bir şey diyor, ya biz nasıl müdahale ederiz, serbest piyasa ya filan diyor ama çatır çutur da kapatıyor. Mesela Anthropic diyor ki ya ben askeri sistemlere girmek istemiyorum. Ne? O zaman kapatıyorum ben seni diyor. Hep bunu yaşadık. Hep yaşadık ve yaşayacağız da. İşte o Mart'taki o Pentagon şirketinin yapay zekasından olay çıktı. Şimdi bakalım, kısıtlamalar kaldırıldı. Ticaret Bakanlığı Anthropic arasındaki o müzakerelerin ardından geldi bu. Ne konuştularsa artık. Belki de Anthropic tamam abi tamam Allah kahretsin. Sen ne diyorsan onu yapacağız dedi artık, bilmiyorum. Ya bundan sonra başka şeyler kapanacak mı? Yine Amerikan hükümetiyle şeyler yapacaklar mı? Karşılıklı müzakereler yapacaklar mı? Bunları göreceğiz efendim. Haydi o zaman bir müzik arasına gidelim. Ardından tekrar birlikte olacağız.

0: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Ben Serhat Ayan, Yapay Zeka Günlüğü programında sizlerle birlikteyim efendim. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle tüm sosyal medya araçları üstünden ulaşabilirsiniz dedikten sonra hadi devam edelim konularımıza. Şimdi enteresan bir haber. Bu haber bize birkaç bir şey öğretiyor aslında. Onun için bu haberi seçtim. Washington Post'un haberi CIA direktörü John Ratcliffe. Kurumun yapay zeka ve kuantum bilişim ile ilgili teknolojileri çok daha hızlı benimsemesi için yeniden yapılanma başlattığını duyurmuş. Yani bu işlere biz de giriyoruz CIA olarak. Biz de boş değiliz diyor CIA. Şimdi şöyle bir şey. Normal şartlarda CIA bir teknolojiyi benimsemek ve kullanmak için icadından sonra 3 yıl geçmesini bekliyormuş. Yani 3 yıl geçsin ki abi sakatı var mı, yanlışı var mı görelim bunu. İyice bir otursun ondan sonra alalım diyormuş. Bunu öğrenmiş olduk. İşte bu süreyi Ratcliffe yapay zeka çok hızlı geliştiği için 6 aya indirmiş. 3 yıldan 6 aya indirmiş ve bunu temel bir yeniden şekillendirme olarak duyurmuş. Şimdi tabii bu dönüşümün merkezinde yeni bilim ve yeni satın alma mantığı da varmış. CIA içinde siber güvenlik, ileri veri ve altyapı hizmetlerine odaklanacak yeniden yapılandırılmış bir teknoloji yapılanması varmış. Bu şeyde bütün oradaki basın organları şunu söylüyor. Bu yapı yalnızca dijital yenilik vitrini değil, işte kurumun bütün bilgi teknolojisini, mimarisini güçlendirecek ve veriyi standartlaştıracak işlerde diyor. Yani casusluk, CIA tarafındaki casusluk, o filmlerde gördüğümüz casusluk artık yalnızca sahadaki ajan, gizli mikrofon, işte klasik insani istihbarat filan meselesi olmaktan çıkmış. Yapay zeka destekli analiz, siber kabiliyet ve veri entegrasyonuna doğru gitmiş efendim. Hayırlı uğurlu olsun, ne güzel, dünyanın içinden geçiyorlardı. Hepimize böyle darbeler filan düzenliyorlardı. Şimdi yapay zekalı darbeler düzenleyecekler. Aman ne güzel, ne güzel. İşte bakın, her gün söylediğim şeyi tekrar size burada söylemek istiyorum. Bizim kendi yapay zeka büyük dil modelimize ihtiyacımız var. Çünkü bu adamlar bu işlerin içine girerek algıları değiştirmeye, darbeler organize etmeye vesairelere vesairelere çalışıyorlar. O yüzden de bizim kendi yapay zeka sistemlerine ihtiyacımız var. Adamlar açık açık söylüyorlar bunu yapacağız diye ya. Daha ne desinler ya? Gerçekten daha ne desinler? İleride ben şunu söylemek istemiyorum. 2026'da ben size bunu demiştim. Bak darbe olduğu ülkede yapay zekayla yapmışlar. Demek istemiyorum. Ama yani bu böyle bangır bangır geliyor arkadaş. Birazcık dikkatli olalım ya. Neyse efendim. Hadi o zaman ikinci kısmımıza geçelim. Şimdi burada devletler, emek ve toplumsal düzen kısmını sizlerin için toparladım. Yapay zeka kimi koruyacak? Yapay zeka kimi ezecek? Soru bu. Şimdi Çin'in yapay zeka Marksizmi diye bir kavram çıkartmışlar. Yapay zekayı büyütürken işçi öfkesini kontrol etme planı diye bir şey yapmışlar. Enteresan geldi bana. Topardım sizin için New York Times'dan. Yani şimdi yapay zeka yarışında en güçlü modeli kim yaptığı tarafını artık geçtik. Orası biraz geride kaldı. Şimdi bu işte son Çinlerin yaptığı son bir GLM 5.2 modeli varmış. Anthropic'in son modellerine yaklaşan performansı varmış bu modelin. Ama en önemlisi de çok düşük maliyetlerle bunu yapabiliyormuş. Ya o yüzden de Amerika-Çin yapay zeka rekabetinde çok acayip şeyler geliyor. Fakat şimdi burada esas olan model performansı değil. Bu size başta söylediğim, başlıkta söylediğim esas iddia şu. Çin yapay zeka devriminde belki de en önemli avantajı, yani teknolojinin toplumsal ve siyasi etkilerini yönetme kapasitesinde de bir avantaj yakalayabilir diyorlar. Yani Pekin için mesele sadece daha zeki model değil, robotlar, otomasyon ve yapay zeka yayılırken insanların, özellikle de çalışan sınıfların sistemden kopmamasını sağlamayı hedefliyor. İşte mesela Wuhan'da mesela robot taksiler yapmışlar. Mesela bunu örnek olarak almışlar. Dünyanın en büyük açık hava sürücüsüz araç test imkanlarından biri haline gelmiş Wuhan. Oradaki taksiler robot taksi filolarının büyümesine karşı dilekçeler verilmiş mesela. Ne oluyor, bizim işimizi elimizden alıyor diye. Sosyal medyada kampanyalar başlatılmış. İşte bu arada yerel tabii itirazlar hızla bastırılmış. Evet. orası Çin. Ama işte olay Pekin'de ciddiye alınmış. Yapay zeka ve otomasyon insanları kitlesel biçimde işten ederse buna sosyal tepki nasıl yönetilecek diye konuşuyorlar. Çin bu konuda tabii ki en deneyimli ülkelerden bir tanesi. Ülkelerde, fabrikalarda, ülkenin fabrikalarında 2 milyondan fazla endüstriyel robot çalışıyormuş Çin'de. İşte sürücüsüz teslimat araçları çalışıyormuş. Otel ve restoran robotları varmış. İşte ne bileyim batarya değiştiren makineler, yemek taşıyan dronlar. İşte günlük hayatın bir parçası haline gelmiş. Yani Çin diyor ki yapay zekayı durdurmak değil, yapay zekanın iş gücünü tamamen ikame eden, yerine geçen değil, insanı güçlendiren bir araç olarak yönlendirmesi gerektiğini söylüyorlarmış. Çin bakalım bu işi yapacak mı, yapabilecek mi? Yapabilirse karşımıza neler çıkacak? Ben buradan sizlere bunu an be an anlatacağım, biliyorsunuz. Geçelim. Şimdi Kaliforniya yapay zeka kaynaklı iş kayıplarını izlemek için erken uyarı sistemi kurmuş. Şimdi Kaliforniya nasıl bir yer? İşte böyle yeşilin peşinden koşan, doğanın peşinden koşan, insan haklarının çok yukarıda tutulduğu filan bir yer Kaliforniya. O yüzden de yapay zekanın işini, insanları işinden etmesine karşı ilk kurşunu tabii onlar atacaklardı. Atmışlardı zaten efendim. Bunu da haberi de Yahoo Finance'ten toparladım. Orada Kaliforniya valisi Gavin Newsom yapay zekanın iş gücü üzerindeki etkilerini izlemek için Amerika'da ilk kez eyalet ölçeğinde bir çevrim içi takip aracı başlatmış. Amaç ne? Amaç yapay zeka nedeniyle oluşabilecek iş kayıplarını yalnızca olduktan sonra saymak değil, bunları olmadan önce tespit edip eyaletin nerede destek, yeniden eğitim, iş arama yardımı, sağlık sigortası filan, beceri geliştirme programı gerekir gibi sorularına cevap verebilmesi. Yani olmadan önce. Ay kız, aynı Türkiye be. Aynı bizim gibi yapıyorlar gerçekten de. Bir şeyler olmadan önce nasıl proaktif, nasıl aynı Türkiye, aynı Türkiye hükümeti. Neyse. Yani bu yapılan araçla İşte orada şey yapılmış, California Employment Development Department'la University of California bünyesinde bir policy lab kurulmuş ve bunun işbirliğiyle aylık olarak güncellenecekmiş. Aylık olarak, düzenli olarak takip edeceklermiş. Kim ne yapıyor, nereye gidiyor, bu işler ne oluyor, kim işsiz kalıyor, kim işsiz kalabilir diye bakacaklarmış. Yani burada tabii dünyanın en büyük 50 özel yapay zeka şirketinin 33'ü Kaliforniya'daymış. Hani Silikon Vadisi falan deriz ya, orada. Şimdi haberde enteresan bir konu var. Onu ben size vermek istiyorum. İlk veriler Kaliforniya genelinde yapay zekaya açık mesleklerde büyük çaplı bir işsizlik dalgasının yaşandığını göstermiyormuş. Bu enteresan. Yani böyle büyük ölçekli yapay zeka kaynaklı işten çıkartmalara dair kimse daha bir kanıt görememiş üniversiteler falan buna baktığında. Fakat bu hani hiçbir etki yok, yapay zeka hiçbir şey yapmıyor ki, o her şey çok güzel anlamına da gelmiyor tabii. Yani veriler özellikle işte o San Francisco'nun Körfez bölgesi gibi o teknoloji yoğun bölgelerde üniversite mezunu veya yapay zeka yüksek derecede maruz kalan mesleklerde bazı artış örüntülerine işaret ediyormuş. Yani mesela ChatGPT 3.5 2022'de kamuya açılmasından sonra yapay zekaya yüksek düzeyde açık işlerde çalışan ya da çalışmak durumunda olan üniversite mezunlarının işsizlik sigortası başvurularında artış görülmüş. Buna yani ya şöyle ama tabii buna karşılık tabii ırk, etnik köken, cinsiyet ya da yaş grupları açısından büyük ve orantısız bir ayrışmada saptanmamış. Ya yani bir şeyler var, bir şeyler oluyor ama şu anda o bize bahsettikleri korkutucu felaket, dünyanın sonu geliyor senaryoları gibi değil. Ama bir şeyler var işte. Asıl olan şey bu işler daha olmadan bu işten ön alabileceği ve araştırılabileceği yapılar kurmak. Aynı bizim Türkiye'de yaptığımız gibi. Türkiye'de ne yapıyoruz biz? Önceden bütün önlemlerimizi alıyoruz. Başımıza bir şey gelirse zaten önlem aldığımızdan onlar yapılıyor. Ya neyse. Fed Başkanı'na gidelim. Fed Başkanı Walsh diyor ki enflasyon riski geriliyor. Yapay zeka istihdamı yok etmekten çok dönüştürebilir diyor. Yani istihdamın dönüştürülmesinden bahsediyor. Bunu da NBC'den toparladım. Şöyle bu risklerden bahsederken şöyle diyor, %2 enflasyon hedefinden vazgeçmeyeceğini vurguluyor. Aynı biz. Bizim ama aylık o. Aylık %2. Onlar da yıllık tabii. Neyse. Piyasalar Fed daha yüksek enflasyona razı olur diye düşünüyorsa onları hayal kırıklığına uğratacağım demiş yani. Şimdi yapay zeka yatırımlarının ekonominin üretim kapasitesini arttırabileceğini, bunun para politikası açısından çok büyük sonuçları olabileceğini savunmuş. Yani adamın mantığı şu, diyor ki eğer yapay zeka gerçekten verimliliği artırırsa ekonomi daha hızlı büyürken enflasyon baskısı eskisi kadar artmayabilir diyor. Neden? Çünkü verimli yapıyorlar. Ha, bizde her tür biz arttırabiliyoruz enflasyonu. Her tür arttırabiliyoruz. Çünkü neden? Biz tarladan 25 liraya muz alıyoruz. Muz bizim şeyimizde, marketimizde 150 liraya satılıyor. 6 kat daha yükseğe satılıyor. Neden? Çünkü aradaki insanlar oturdukları yerden onu üretmekte olan köylüden daha fazla para kazanmak zorundalar. Artık kaç kere zıplıyorsa fiyat arada 6 katına çıkıyor. Düşünün yani. Ha, bunu şey laflarla açıklamak çok zor. Köprü fiyatları, benzin filan taşıma, onunla açıklamak çok zor bunu. O aradaki adamların sayısını azaltmak lazım belki. Abi sen dursan mı filan demek lazım. Neyse. Şimdi üçüncü bölümümüze geçelim. Bu üçüncü bölüme geçtikten sonra da yine bir müzik arasına gideceğiz. Onu da söylemiş olayım ben size. Yapay zeka şirketleri güç mücadelesi ve kurumsal stratejileri sizler için toparladım. Şimdi Anthropic'in o en sessiz kurucusu, arka planda duran kurucusu Tom Brown vardı. Beyaz Saray'la yaşanan o krizde şirketin siyasi kozu olmuş. Enteresan bir şekilde. Şöyle Anthropic en yeni o yapay zeka modelleri, o Fab ve Mythos demiştim ya sizlere, yüksek gerilimli bir şeye girdiğinde, hani bunu yabancılara satamazsın, ihraç edemezsin filan dediğinde, ondan sonra bu Tom Brown'a hitaben Ticaret Bakanı'na mektup yazmış. Bu da adamın rolünü görünür kılmış. Tom Brown da böyle birazcık şey yapmış hani orada. Hadi arayı bulalım. Hadi tamam bak, bu kadar sivri olmayalım filan diye. Aynı bir böyle adam, bu arada şeyin önüne çıkan bir adam değil. Gazetelere filan çıkan, konuşmalar veren, dinlenmeler filan bir adam değil. Enteresan bir adam. Daha önce girişimler kurmuş, kapatmış filan bir adam. Ama sözüne de güvenilir bir adam. İşte biz aslında şu anda Anthropic kullanabilmemizin sebebi orada sessiz, akil bir adamın duruyor olması. O da Tom Brown'muş. Hadi bakalım Tom Brown. Aferin sana ya. Hadi bakalım. Hadi o zaman bir müzik arasına gidelim. Müzik arasından sonra tekrar birlikte olacağız.

Yapay zeka günlüğündeki o yapay zeka haberleri arasındaki yolculuğumuz devam ediyor efendim. Ben Serhat Ayhan. Şimdi geçelim yapay zeka ile biraz yapılanları size anlatıyordum. Arada antropik demiştik. Antropik'ten enteresan bir haber çıkalım. Claude'u, antropik Claude'unu ilaç keşfine sokuyormuş. Da hedef öncelikle ihmal edilmiş hastalıklar demişler. Bunun da haberi de CNBC'den toparladım. Şöyle şirketin önceliği büyük ilaç şirketlerinin ticari açıdan yeterince cazip görmediği ihmal edilmiş hastalıklar için tedavi adayları bulmak olacakmış. Antropik'in o yaşam bilimleri biliminin başında Eric Coderer Abrams varmış. San Francisco'daki bir etkinlikte ilaç geliştirme sürecini gerçekten deneyimlemeden biyofarma şirketleri için iyi araçlar üretmenin zor olduğunu söylemiş. Yani şirket diyor ki yalnızca bizim modelimiz bilim insanlarına yardımcı olur demekle yetinmek istemiyormuş. Laboratuvarın çamuruna biraz da kendi ayakkabısıyla basmak istiyormuş. Böyle yorumlamışlar. Şimdi burada şey var, Claude'un yani Anthropic'in Claude'unun içinde bir Claude Science diye bir araştırma ortamı duyurulmuş. Reuters'a göre Claude Science araştırmacıların veri analizini, karmaşık hesaplama iş akışlarını ve bilimsel süreçleri tek bir arayüzden yürütmesine yardım etmeyi amaçlıyormuş. Ve bunu bir yapay zeka araştırma tezgahı olarak konumlamışlar. Yani Anthropic de bunu şöyle açıklıyor. Araştırmacıların sık kullandığı araç ve paketleri entegre eden, denetlenebilir çıktılar üreten ve hesaplama kaynaklarına esnek erişim sağlayan özelleştirilebilir bir uygulama olduğunu belirtmiş. Yani bir başka deyişle Claude Science sıradan bir sohbet robotu, bizim konuştuğumuz öyle bakalım yapay zeka falan öyle bir chatbot değil, bilim insanının kod, veri, model, hesaplama ve raporlama işlemlerini aynı masaya toplamaya çalışan bir yapay zeka laboratuvar asistanı gibi. Yani işte burada bakın güzel şey şu, adamlar daha çok para kazandıran ilaç bulalım demiyorlar ya da daha hızlı ilaç bulalım da herkesten önce para kazanalım demiyorlar. Adamlar diyorlar ki ilaç şirketlerinin cazip görmediği, karlı olmayan, ihmal edilmiş hastalıklara doğru gidelim diyorlar. Çok güzel insanlar ya. Antropik'i gerçekten giderek insanın daha çok sevmemesi için çok motive olması lazım. Sevmeme motivasyonuna sahip olması lazım. Geçelim şimdi oradan biraz Palantir'e, Alex Karp'a. Yani bir yandan sevdiğimiz bir firma, bir yandan da gerçekten evlat olsa sevilmez bir adam ve firmasına geçelim. Palantir CEO'su Alex Karp bir işte programa çıkmış. Demiş ki orada yapay zeka sektörünü tamamen çığırından çıkmış olmakla suçlamış. Karp'a göre büyük yapay zeka laboratuvarları kurumsal müşterilere modellerini gerektiğinden fazla vaatle satıyormuş. Şirketler pahalı token harcamaları yapıyormuş. Karşılığında bekledikleri değeri alamıyormuş. En kötüsü fikri mülkiyetlerini, verilerini ve rekabet avantajlarını bu laboratuvarları açma riskiyle karşı karşıya kalıyorlarmış. Yani yapay zeka şirketleri aslında böyle çok da bir vaat falan vermiyor. Ben hani bütün her şeyden okuduğum için biliyorum. Çok da vaat vermiyor ama yani alanların da bunu alınca uzaya gideceksiniz vaadine uyarak onları aldığını düşünmüyorum. Kimse de dışarıda o kadar şey değil. Ya biraz burada Palantir geride kaldı ya, bir de Palantir kötü işler, pis işler yapıyor ya, böyle savaş, casusluk, insanların telefonlarını kırma, bilmem ne falan gibi işler yapıyor ya. İşte o Palantir orada birazcık işi şey çekiyor. İşte AI sovereignty, yani böyle yapay zeka egemenliği, ulusal egemenliği gibi bir şey olsun diyor. Herkes bizden bir şey alsın, onlara egemenliği biz verelim diyor. Palantir'den gelecek egemenlik yerin dibine girsin ya. Gerçekten neyse, şimdi konuşturttu beni. Yani işte diyor ki Palantir, yapay zeka laboratuvarlarının genel amaçlı model artı token tüketimi ekonomisine karşı daha kontrollü, kapalı ortamda çalışan, müşterisinin verisini dışarı taşımayan ve kuruma özel yapay zeka kullanımlarını öne çıkarsın diyor. Onlar öyle bir şey yapıyorlar diye düşünüyorum ben şu anda. Onun için yani işte adam böyle bir öfkeli öfkeli, bir atarlı atarlı konuşuyor. Yani ötekileri aşırı pazarlamayla suçluyor ama pazarlamanın kralını kendi yapıyor. Bunlar tehlikeli adamlar. Gerçekten yani. Neyse. Geçelim bunları ya. Geçelim de, bir sürü konuşacak adam var. Elon Musk mesela. Haydi buyurun.
Şimdi Elon Musk yapay zeka piyasasında büyük bir çöküş yaşanacağı yönündeki tartışmalara yanıt vermiş. Demiş ki kısa vadeli düşüşlerin her hızlı büyüyen ekonomide görülebileceğini söylemiş. Fakat uzun vadeli eğilimin ezici biçimde yukarı doğru olduğunu söylemiş. Yani tamam böyle aslında. Evet yani. Evet anlık düşüşler gerçekten de her şeyde oluyor. Her yerde oluyor. Her yerde. Ama işte öyle bir piyasanın içinde yaşıyoruz ki insanlar her çıkış ya da yükselişte birilerinin cebinden para çalmak için bunu fırsat olarak kullanıyorlar. Tokatlama fırsatı olarak kullanıyorlar. Yani Elon Musk da bunları anlatıyor ama işte kendi şirket stratejileri uyumlu olduğu için anlatıyor ya. Şimdi Elon Musk'ın nesi var? Tesla'sı var. Optimus insansı işte robot programına, otonom sürüş teknolojilerine yatırım yapıyor. xAI var, Grok var filan falan. Bir sürü bir şeyleri var. SpaceX'te yapay zeka bağlantılı uydu iletişimi şeyleri var. Başlangıçları var filan. Yani burada piyasaya bu arada şey sundu biliyorsunuz. Yeni hisse senetleri sundu. SpaceX'in hisselerini sundu. O arada birazcık düşer gibi falan oldu. O yüzden bunları anlatıyor bize. Anlatabiliyor muyum? Yoksa yapay zekayı çok sevdiğinden falan falan değil yani. Ama ne zaman öyle bir şey yapmış ki Allah aşkına. Neyse. Şimdi bir diğer habere doğru yelken açalım isterseniz. Şöyle bir haber. Şirketler yapay zeka diye işten çıkarttıkları çalışanları geri almaya başlamışlar. Yani yapay zeka geliyor abi ne yapalım senin işini elinden aldı falan diye atmışlardı adamları. Şimdi gelsene ya biz seni attık ama bak bir sor bakalım niye attık falan diyorlarmış. Yani sorun burada teknolojide değilmiş aceleci yönetimlerdeymiş. Yani çünkü işten attılar maymunu döndüler şimdi adamları nasıl geri çağıracağız diye 40 tane taklalar atıyorlar. Yani çünkü bakın yani işten atıyorsunuz ama mesele insan deneyiminin sanılandan daha kritik bir hale gelmesi ve bunu insanları işten attıktan sonra farkına varmaları. Yani biz bunları atarız, ne olacak yapay zekayı da oraya koyarız falan falan dediler ama olmadı işte. Yapay zeka insan deneyimini kullanamıyor. Çünkü yapay zekaya o adamın yaptığı her şeyi yaptırırım ben diyorsunuz. Adamı yapay zekayla 6 ay çalıştırıyorsunuz. Tamam adamın her şeyini öğrendi. Biz bunu yaparız diyorsunuz ama öyle olmuyor işte. Çünkü bir adam bir işte çalışırken bakın etrafıyla etkileşim kurar. Etrafını yukarı çeker. Bazen aşağı çeker. Orada hiç olmayan şeyler. Yani mesela şunu biliyor musunuz? Mesela toplantılara girerdik biz çalıştığım zamanlarda. Toplantılarda yıkıcı bir eleman vardı. Disruptive eleman deniyordu buna toplantılarda. Bu adam şunu yapıyordu mesela. Toplantıda birileri bir şey anlatırken oha çok güzel. Wow çok güzel. Harika gidiyor filan gibi böyle bir anda şeyler yükselmeye başlar. Övgüler yükselmeye başlar. Sonra o disruptive eleman girer devreye. Der ki arkadaş böyle söylüyorsunuz ama şöyle olursa ne olacak? Bu çok beğenmişsiniz ama bu ne olacak? Yani orada herkesin beğendiği şeye çomak sokar. Neden? İşler daha iyiye gitsin diye. Ben genelde o çomak sokan elemandım. Neyse. Mesela yapay zeka bunu anlayamaz. Yapay zeka bunu kodlayamaz kendi içinden. Çünkü bu çok insani bir şey. Ve bu yıllarca yapılan toplantıların sonunda icat edilmiş bir şey. Yani toplantıda mesela birinin cep telefonuyla oynamaya başladığı anda o sizin konuyu değiştirme çabanızı yapay zeka anlayamaz. İşte o yüzden de insanlar insanların yaptığı her şeyi yapay zeka yaptırırız. Haydi onları işten atalım. Dedikten sonra abi biz ne yaptık dediler. Ve tırım tırım şu anda geri alıyorlar efendim. Ve bu da trendde bayağı büyüyormuş. Yani şöyle söyleyeyim size. Mesela Meta'da 8 bin işte kişiyi işten atmışlar. 7 bin kişiyi aynen geri almışlar. Gel abi gel gel gel demişler. Geri almışlar yani. İşte hani hayat bu. Hayat bu efendim. Neyse yapay zeka bu arada kodlama yazılımcılarını yani kodlayan programcıları kabilelere bölmüş. Kabileler. Yani CEO'lar falan öyle değil de tabii. Şöyle kabileler şöyle oluşuyor. Hayran olanlar, kuşkucu olanlar ve arada kalanlar diye üçe bölünmüş yazılımcılar. Nasılmış? Hadi onun detayına bakalım biraz. Çok enteresan geldi bana bu çünkü bu haberin. Şimdi bazılarına göre yapay zeka ile kodlanma yardımcılık yazılımcının değerini azaltmıyormuş. İyi kullanılırsa onu daha üst düzey kararlar veren birine dönüştürüyormuş.
böyle bir anket yapılmış. Geliştiricilerin yaklaşık %60'ı yapay zeka araçlarına olumlu bakmış. Bu da hiç az buz bir rakam değil. Bütün yazılımcıların %60'ı yapay zekayı iyi diyorsa o iyidir arkadaş yani. Evet. Şimdi diğer tarafta da yapay zekanın kodlama dalgasının mesleğin ruhuna, yaratıcılığına ve iş güvencesine tehdit görenler varmış. İşte bazı geliştiriciler kod yazmanın giderek yapay zeka çıktısını denetleme, düzeltme ve botlara çocuk bakıcılığı yapma işine dönüştüğünü hissetmeye başlamışlar. Bu kesin için işimi kaybeder miyim korkusu değil, mesleğin anlamının değişmesi ve bozulması olduğunu söylüyorlar. İşte yani bunların arasında da işte o ara katmandaki insanlar var. Bakalım ne olacak, ama bence ya bu kadar da şey düşünmemek lazım, kötü düşünmemek lazım diye düşünüyorum ben. Geçelim efendim bir diğer habere. Şimdi evet, şöyle zamanımız azaldığı için sizler için enteresan haberler bulmaya çalışıyorum. Evet, uzayda veri merkezi, bundan bahsetmiştim size. Şimdi giderek ileriye doğru adımlar atıldıkça sizlere daha çok bahsetmeniz gerekiyor bundan. Fütürizmden aldım yine bu haberi. Şimdi yapay zeka modelleri için o işlem gücü gerekiyor biliyorsunuz. O işlemci gücü talebi ne kadar büyürse teknoloji devleri de Amerika'da o kadar yüz milyarlarca dolarlık veri merkezi yatırımlarına doğru yöneliyor. Biliyorsunuz biz yapay zeka şeyimiz olarak 1 gigawattlık veri merkezi dedik. Adamlar onu böyle oturup kalkınca hemen yapıyorlar, kuruyorlar. O bizim 2030 yılına kadar hedefimiz. Neyse, şimdi elektrik şebekesi işi var burada. Soğutma ihtiyacı var, kamu tepkisi var, enerji tüketimi vesaire. Onlar bunlar bir sürü bir şeyler var. Şimdi işte Elon Musk o SpaceX ile bunun bize şeyini verdi. Az önce söylediğim haberde de vardı bu. Adam diyor ki veri merkezlerini dünyanın dışına taşıyalım. Dünyanın yörüngesine taşıyalım diyor. Güneş enerjisi neden? Uzayda kesintisiz. Burada neden? Günde en iyi ihtimalle 12 saat güneş var. Sonra zup diye sönüyor güneş biliyorsunuz. Şimdi güneş enerjisi uzayda kesintisiz. Doğru yere konumlandırırsanız uyduları. Şimdi dev uydular bununla yapay zeka hesaplamasını hızlıca yapabilir diyorlar. Bir de tabii orada soğutma derdi yok. Uzay zaten soğuk. Ondan sonra işte ne bileyim, ama işte başka şeyler de var orada tabii ki. Ne bileyim, bakım zor mesela orada. Aa işte kart yanmış, hemen gideyim hop değiştireyim tamam diyemezsiniz. Uzaya nasıl gideceksiniz gibi şeyler. Ha, radyasyon var uzayda tabii ki. Radyasyona karşı nasıl koruyacaksınız? Bu var. Uzay çöplüğü diye bir şey var bu arada. Yani uzaya bizim attığımız uydular falan dünyanın çevresine dönen bir çöp şeyine de dönüşüyor. Uzayda inanılmaz bir çöp varlığımız var bizim. Hatta diyorlar ki bir süre sonra biz uzaya füze gönderemeyeceğiz. Uzay gemisi gönderemeyeceğiz dünyanın çevresine dönmekte olan çöpler yüzünden. Uy, ne acayip bir şey değil mi? Neyse. Yani mesela işte StarCloud orada uzayda 5 gigawattlık hesaplama kapasitesi hedefleyen veri merkezi uydularını düşünüyormuş. Bunun için devasa güneş paneli alanları yapacaklarmış. 1.6 mil, yani yaklaşık 3 kilometre 4 kilometre karelik bir alan kaplayacak diyor. Bunu Uluslararası Uzay İstasyonu güneş panellerinden yaklaşık 5000 kat büyük olduğunu söylüyorlar. Yani işte orada soğutma belası da var tabii ki. Yapay zeka donanımları dünyada bile aşırı ısıt üretirken uzayda neredeyse o vakum ortamında ısıyı atmak daha da zor diyorlar. İşte glikol benzeri soğutucu sıvılar kullanıldığında da işte acayip bir sıvı pompalanması gerekir diyorlar. Yani şöyle, o sıvı pompalanmasını şöyle vermişler. 40 saniyede olimpik bir yüzme havuzunu boşaltacak kadar sıvı pompalanma hızı gerekiyormuş orada soğutmak için. Hani uzay zaten soğuk diye ben düşünüyorum, ama demek ki o kadar basit değilmiş o işler. Şimdi gelelim Meta'nın o yapay zeka gözlüklerine. Bakın bu haber de enteresan. Şöyle yapay zeka gözlüklerinde o çalışan özellikler sınırlanmış. Bazı özellikler. Hangi özellikler? Şimdi bakalım. Şimdi mesela kullanıcının karşısında bir özelliği varmış. Kullanıcının karşısındaki kişinin sesini gürültülü ortamlarda daha net duymasını sağlayan bir özellik varmış. Mesela işte restoranda, kalabalık sokaklarda, etkinlik alanı gibi yerlerde falan arka plan gürültüsünden konuşmacının gürültüsünü ayırıyormuş. Meta'nın yeni düzenlemesine göre bu özellik abonelik sahibi olmayan kullanıcılar için ayda yalnızca 3 saat kullanılabilecek demişler. Daha uzun kullanmak isteyen 20 dolarlık bir aboneliğe geçmesi gerekiyormuş.
plan. Yani buradaki tartışmanın sebebi ne? Bir yapay zeka hizmeti gibi çalışmıyormuş. Bu acayip de bir yük bindiriyormuş şeye, sunucu tarafına. Yani özellikle internet bağlantısı kapalıyken çalışması durumu varmış. Gözlüğün üzerindeki donanım üzerinden işliyormuş. Meta bu özelliği daha önce açık kulak hoparlörü, işte bilmem neler üstünden, işte gerçek zamanlı uzamsal işleme teknolojisiyle çalışan bir sistem olarak tanıtmış ama yani işin kazın ayağı öyle değil demişler. Abi gel biz sen bunu yapmak için sen bize bir 20 dolar ver helalinden. Aa biz orada anlaşalım tamam mı demişler. Hadi o zaman son haberimize geçelim efendim. Son haberimizde şöyle bir haber. Yapay zekadan sağlık tavsiyesi alanlar aşı karşıtı mitlere karşı daha açık oluyormuş. Ne enteresan değil mi? Şimdi yapay zeka botlarını sık kullanan yetişkinler aşılarla ilgili yanlış iddialara inanmaya daha yatkın hale gelmişler. Oo, işte mesela işte yapay zeka kullanımı MMR aşısı otizme yol açar. mRNA aşıları DNA'yı değiştirir. İşte kızamık aşısı kızamığın kendisinden daha tehlikelidir. Filan gibi yanlış inanışlar arasında ilişki kurulmuş yapay zeka kullananlarda. Yani bu ilişkinin yaş, ırk, eğitim ve siyasi eğilim gibi değişkenler kontrol edildiğinde sürdüğü belirtiliyormuş. Yani mesele sadece gençler yapay zekayı kullanıyor. Gençler de başka türlü düşünüyor kadar basit değilmiş. Hangi yaştan hangi ırktan olursa olsun insanlar yapay zekadan görüş almaya başladıklarında ya bu kızamık aşısını olursak çocuğumuz şey oluyormuş ya otistik oluyormuş falan gibi laflar etmeye başlamışlar. Bunun da sayısı artmış. Uzmanlar bunun sebeplerini araştırıyorlarmış. Henüz bulamamışlar dedikten sonra programın sonuna geldik efendim. Ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Hepinize mutlu bir gün diliyorum. Yarın haftanın keyfinde aynı saatte burada birlikte olalım. Hoşça kalın.

0: anlaşılır bir dille aktarabilecek uzmanlar arıyorlarmış. Bu roller için kaç para maaş veriyorlar sizce? İşte orası olayın tıkandığı yer efendim. Yaklaşık yıllık 200 bin dolarla 775 bin dolar arası paralar teklif ediliyormuş. İnsanlar bu paralara sizin şirketinizin hikayesini anlatır. Ben diyorlarmış. İyi para. Dünyanın her yeri için iyi para.
1: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe saat 14'te Radyo Sputnik'te.
2: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü'nün tekrarını dinlediniz. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler, hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Okan Aslan'la gün ortası radyo programı başladı. Radyonuz Radyo Sputnik'te sizlerle birlikteyiz. Şimdi bugün çok yoğun bir gündem günümüz olacak, daha doğrusu öyle söyleyeyim. Radyo programında birazdan sevgili Özgür bizimle beraber olacak. Özgür, ekrandasın, açıdasın şu anda. Neyse, alacağız artık, yapacak bir şey yok. Özgür'le konuşacağız hanımlar beyler, ama öncesinde WhatsApp numaramızı Mikail'e hatırlatacağız. Ya yani Mikail size hatırlatacak daha doğrusu, değerli dinleyiciler. Radyoyu şu anda kulak veren dinleyicilerimize, iki tane çiftimize kıymetli dinleyiciler, bilet hediye edeceğim, konser bileti. Bugün biraz hızlı bir giriş yapacağız. 13 Temmuz Pazartesi günü Harbiye'de, sevgili dinleyiciler, Harbiye Açık Hava'da harika bir konser var. Türk halk müziği severler katılım gösterebilirler. Radyomuzda ağırladığımız sevgili Oğuz Aksaç ve aynı zamanda Güler Duman'ın birlikte sahne aldığı konserler var, biliyorsunuz. Hakikaten tam bir müzik, tam bir halk müziği ziyafeti. 13 Temmuz Pazartesi akşamı Harbiye'de olacak ve ben konser gününe kadar bilet vermeye devam edeceğim. Yayınımda değerli dinleyiciler, sizlere hediye etmeye devam edeceğiz. Şimdi WhatsApp numaramızı sevgili kardeşim Mikail hatırlatacak. İsminiz, soy isminiz, değerli dinleyiciler, konser tarihini bana yazan ilk iki dinleyicimiz toplamda 4 bilet yani kazanmış olacak. 2 çift kazanmış olacak. Hangi numaraya göndereceksiniz? O Mikail'de.
1: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.
0: BİSAM verilerine göre günlük sağlıklı beslenme maliyeti 880 lira olarak belirlenmiş. 880. En yüksek harcama gereksinimi 258 ile sebze ve meyve. Meyve yiyorsun Simge. Yemiyor musun? Sebze. Niye? Sevmiyor musun? Para diyor, para. Para yok çünkü. Para yok çünkü. Bak ne diyor biliyor musunuz? 30 gün boyunca zaten sağlıklı beslenirsek 26.400 lira yapıyormuş. Allah'ım yarabbim ya. Bak düşün. Açlık sınırı ne kadar? İşte açlık sınırı 26.418 lira. Süper işte. İşte bu. Günlük 880 lira. Başka ne var? En yüksek harcama gereksinimi 258 lira. Meyve ve sebze olmuş. Süt ve süt ürünleri 225. Et, tavuk, balık grubu 171. Ekmek 80. 46 TL. Yağlar. Gıda harcamalarının içeriğine baktığımızda değerli dinleyiciler, en büyük pay %29.3 ile meyve ve sebzeye ait. Et, tavuk, yumurta ve kuru baklagil grubu 26.32 hanımlar beyler. Yani fiyatlar son derece yüksek ve alım gücü bizde yok.
1: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik'te. Comanchero,
0: Comanchero. Akif'imin de sesi akıyor yani orada resmen, bildiğin. Ara ara bu tanıtımları duyuyorsunuz ya, programlardan kesitler. Arif'in parmaklarının ucundan, zihninden dökülüyor onlar. Sağ olsun, var olsun canım kardeşim benim. Şimdi o kadar hızlı geldi ki mesajlar değerli dinleyiciler. 13 Temmuz'da zaten sorunun cevabı da buydu. Bugün öyle çok zorlamadım çünkü vaktimiz de dar. Birazdan Mine Ayman da canlı yayında konuğum olacak. Onunla konuşacağız, sohbet edeceğiz. 13 Temmuz'da Harbiye'de bir Türk halk müziği resitali olacak. Gerçekten Türk halk müziğinin iki dev ismi Oğuz Aksaç ve Güler Duman, değerli dinleyiciler, muhteşem bir sahneye imza atacaklar. Harbiye'de harika bir konsere imza atacaklar. Bir süredir bir arada konserler düzenliyorlar zaten. Onlara buradan çok teşekkür ediyorum. Önce her ikisine, tüm ekibe, sevgili Hayrettin'e, Şile'ye selamlar, sevgiler gönderelim. Hayrettin, Şile'de görüşeceğiz onlarla. Bu biletleri sağ olsun dün itibariyle sevgili Hayrettin kardeşim halletti. Dedi ki gönlümüz zengin dedi, dinleyicilerimize verelim dedi. O gün orada olsunlar dedi. İki tane dinleyicimiz, ilk iki mesajı gönderen dinleyicimiz, değerli dinleyiciler, isimlerini bana Akif gönderecek. Ben de onlara isimleri sizden göndermiş zaten. Hemen söylüyorum. Tuğrul Bey, Tuğrul Topçu ve Elif Odabaş. Tuğrul Topçu ve Elif Odabaş dinleyicilerimiz. Akif, bir kenara not edelim. Bilgilerini not edelim, telefon numaralarını not edelim. Siz hiç merak etmeyin, biletler size ulaştırılacak. Toplamda iki çift, yani Tuğrul Bey ve Elif Hanım yanınızda birer sevdiğiniz insanla birlikte, eşinizle dostunuzla birlikte iki kişi olarak ne yapabiliyorsunuz? Konsere gidebiliyorsunuz 13 Temmuz'da Harbiye'de. Ama bugün itibariyle şey alamayanlar, bilet kazanamayanlar üzülmeyin. Bu biletleri ben dağıtmaya devam edeceğim kıymetli dinleyiciler. O zaman Öznur, yanımdaki turunculu arkadaş hazır mı? Kamerası hazır mı? Ver onu da. Vay be, ya bizdeki de var ya müthiş bir hız ya. Şuna bak, çat diye hemen değiştirdi görüntüyü.
2: Yayından önce hazırladı, sağ olsun.
0: Sese bak. Özgür hoş geldin. Hoş Adını bak. Unuttum bir an. Nasılsın?
2: Teşekkür ederim, iyiyim, sen nasılsın?
0: Çok teşekkür ederim, sağ ol. Yine rakamlarla geldim buraya.
2: Evet, rakamlarla geldim. Şöyle de bir dipnot çekeyim. Fiyat manipülasyonu çok fazla. Yani iki senedir bu enflasyon raporunu tutuyoruz.
0: Evet.
2: Bütün fiyatları neredeyse 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliyoruz artık yıllık artışı. Fakat marketlerde bu halk günü vesaire bilmem nesi, hepsi enflasyonun hesaplanacağı aya denk geliyor. Evet. Yani burada
0: günlere denk geliyor.
2: Günlere denk geliyor. O haftaya denk geliyor. Yani inanılmaz kalabalık oluyor. Fiyatlar aşağıya çekiliyor. Demek ki fiyatlar aşağıya çekilebiliyor.
0: Ne yapalım biz? Çekilebiliyor. Ne yapalım biz, bir de böyle ay ortasında falan mı yapalım acaba hesaplamayı?
2: Bence
0: ay sonuna bırakmadan bir ay öyle yap.
2: Evet.
0: Ya da üşenmezsen bak şöyle değişik bir şey yapalım, tamam abi. Şu da olabilir. Ayın başında, yani şeyden sonra, ikinci haftası daha doğrusu, ikinci ve dördüncü haftası enflasyonun açıklanacağı hafta diyelim. Yani bir sonraki ayın başı. Yani bir ayın ikinci haftası, hatta üçüncü haftası ve
2: üçüncü
0: diğer
2: haftası
0: ayında,
2: daha iyi olur.
0: Tamam, diğer ayında enflasyon açıklanacağı hafta rakamlarını da birbiriyle kıyaslayalım.
2: O şekilde de
0: biraz
2: yapalım.
0: Zor olur belki ama
2: yok,
0: yani sen bir genele bak, sen bir genele bak, bir de öyle iki haftayı birden kıyaslamış olalım.
2: Çünkü günlük alışveriş yapıyorum, her gün alışveriş yaptığım yerden alıyorum bu fiyatları.
0: Orada bile değişiyor.
2: Evet.
0: Şimdi ben bir kez şöyle bir toparlamak istiyorum. Bizim Özgür'le beraber burada gerçekleştirdiğimiz olay şu hanımefendiler. 2024 yılının Aralık ayında biz asgari ücreti cebimize koyduk. Dedik ki gidelim markete. Marketten sadece mutfakta kullanacağımız ürünleri alalım. Asgari ücretin tamamını orada harcayalım dedik. Ve ay ay devam ettik. 2024 Aralık ayında başladığımız bu olaya 2026 Temmuz ayına geldiğimizde neler ne kadar değişti bugün bir kez daha göreceğiz. Ben susuyorum, vaktimiz dar. Sözü sevgili Özgür'e bırakıyorum. Evet. Özgür sendeyiz.
2: 2024 Aralık ayında 22.400 liraya almış olduğumuz alışveriş sepetinin tamamını Haziran ayında almaya kalkarsak cebimizden çıkması gereken para 62.194 lira. Tam 3 katına çıkmış fiyat.
0: 3 katı.
2: Evet.
0: Vay vay vay.
2: Bir önceki ay 61.550 liraymış. Bir önceki ayla bu ayki aradaki mutfak enflasyonu, altını çizerek söyleyelim, mutfak enflasyonu %1.05. Geçen ay %3.95'ti. Bu ay sadece 1000 liralık bir artış var sepette. Çünkü fiyatta bu meyvelerin bazılarının fiyatlarının düşmesi, mevsimin gelmesinde etkisi var bunun içerisinde. Diğer taraftan 6 aylık mutfak enflasyonumuz %39.21. Geçen ay %63 olarak çıkmıştı. Ramazan'dan çıkmanın da etkisi vardı geçen ayki fiyatlarda, onu da söylemiştim. 10 aylık mutfak enflasyonumuz %11.14. Geçen ay %93.66 idi. 12 aylık mutfak enflasyonumuz da %105.11. Geçen ay %116.94'tü. Diğer taraftan asgari farka bakacak olursak %121.53. Yani 2024 asgari ücretle şu ankinin arasındaki bu sepetin maliyeti %121.53, 2 senelik.
0: %121.53 artmış,
2: evet,
0: mı?
2: Artmış. 2024 yılındaki asgari ücretli bir çalışan bu sepetin aynısını bugün almaya niyetlense cebine ekstradan 40 bin lira daha koymak zorunda. 22.104 liralık sepetten bahsediyoruz. 2026 yılı asgari ücret bir çalışan 2024 yılındaki bu sepeti aynısını bugün almaya çalışsa cebine ekstradan 34.119 lira daha para koymak zorunda.
0: Çok fena.
2: Yani daha önce söylemiştik, madem asgari ücretle bir standart yok, onun bir eşel mobil olayı yok. Yani benzindeki gibi otomatik olarak düşüyor fiyatlar ya da yükseliyor. Kimse buna ekstra müdahale etmiyor. Yani bu bir hükümetin talebiyle olan bir şey değil. O bir sabit sistem. Küreseldeki fiyatlar düşünce düşürüyor, yükselince yükseltiyor şeklinde. Asgari ücrette de ihtiyacı zaten belli. Dün açıklandı açlık ve yoksulluk sınırı. Sen de programda söyledin. Onun zaten altında. Ya verelim bu sepeti. Bu sepeti endekslesinler asgari ücreti. Fazla bir şey istemiyoruz. Bize %150 verin demiyoruz. %200 de verin demiyoruz. Ki zaten asgari ücretin 50 bin lira 100 bin lira olmasının karşısındayım ben. Evet. Enflasyonun düşük olmasını istiyorum. Alım gücünün yükselmesini istiyorum. Daha önce burada yaptık, 200 lirayla ne alabiliyoruz ya da 5 tane ülke seçtik. 5 ülkenin en yüksek para birimiyle, en büyük para birimiyle ne alışveriş yaptığımıza baktık. Birisi bir aylık mutfak alışverişini yapıyor, biz 200 lirayla peynir alamıyoruz.
3: Evet, yarın bu arada enflasyon rakamları açıklanacak. O enflasyon rakamlarını da göreceğiz ama biz burada sadece mutfak enflasyonuna bakıyoruz. Özgür, ekleyeceğin bir şey varsa ekle, yoksa son bir kez daha net bir şekilde koparıp alacağımız şekilde bir toparla, bir tekrarlayalım, ondan sonra vedalaşalım.
2: 2024 Aralık ayında 22.104 liraya yapmış olduğumuz alışveriş sepetinin aynısını Haziran ayında 62.194 liraya yapıyoruz. Bir önceki aya kıyasla mutfak enflasyonumuz %1.05, 6 aylık mutfak enflasyonumuz %39.21, 10 aylık mutfak enflasyonumuz %11.14, 12 aylık mutfak enflasyonumuz %105.11.
3: Evet, çok teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim.
3: Ayağına, ağzına, yüreğine sağlık. Evet. Hanımlar, beyler, devam ediyoruz canlı yayınımıza. Özelleştirme. Özelleştirme. Aslında keşke bu böyle algılansaydı. Özelleştirme. Ama öyle algılanmadı. Özelleştirildi.
1: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

Hanımlar beyler devam ediyoruz. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Devlet Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında konuk savunma bakanları ve NATO üst düzey temsilcilerine resepsiyon verilecektir açıklaması geldi değerli dinleyiciler. Birazdan bu arada enflasyon rakamları dediğim gibi yarın açıklanacak. Bakalım orada rakamlar ne olacak? Tabii bu rakamlar sonrasında ki durumlardan bir tanesi işte maaşların zamlarının belirlenecek olması. Al sesi komple sevgili Mikail. Belirlenecek olması. Madımak katliamının 33. yıl dönümü ve Sivas'ta insanlar buluştular. Anma programında Özgür Özel'in katıldığı bir yürüyüş vardı. Özel insanlığa karşı suçların zaman aşımına uğramaması gerekiyor ve Sivas katliamının da bir insanlığa karşı suç olarak kabul edilmesi, her türlü zaman aşımından muaf olması gerekiyor dedi. Ve yürüyüş katliamın yaşandığı Madımak Oteli'nde son buldu. Özel burada yaptığı açıklamada da devlet tarafından resmen buranın bir utanç müzesi olarak kabul edildiği ve 2 Temmuz Temmuz'un bir utanç günü olarak kanunlaştığı güne kadar mücadelemizi sürdüreceğiz açıklaması sevgili dinleyiciler Özgür Özel'in yapmış olduğu açıklama. Bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz ve bunu gerçekleştirenlerin tabii ki en ağır cezaları almasını istiyoruz ama işte o kocaman bir ama değerli dinleyiciler. Kumar bağımlısı ateşe yardımcısı konsolosluk kasasından 180 bin dolar çaldı diye bir haber var. Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'nda görevli ateşe yardımcısı Özer Y. kendisine emanet edilen konsolosluk kasasından 180 bin dolar çalıyor. Parayı sanal bahiste kaybediyor. Şüpheli soruşturma sonucunda suçunu da itiraf ediyor. Hakkında zincirleme şekilde zimmet suçundan 21 yıla kadar hapis cezası istendi. Diğer taraftan da Özer Y'nin 2017, 2018 ve 2022 yıllarında kumar bağımlılığı nedeniyle Amatem'de de tedavi gördüğü bilgisi var. Değerli dinleyiciler, özür dilerim, bunu da sizlerle paylaşmış olalım bu yeni gelen günde. Engelli ve eski hükümlüler için hibe desteği başvuruları başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başvurular için son günün 10 Temmuz olduğunu belirtti. Değerli dinleyiciler, İşkur aracılığıyla sağladığımız engelli ve eski hükümlü hibe desteğine Mayıs ve Haziran aylarında 162 milyon lira kaynak sağlamıştık. Bugün bu önemli uygulamamızın devamını hayata geçiriyoruz. Hibe desteğimizin 2026 yılı 4. dönem başvurularını başlatıyoruz. İstihdama, üretime katılmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz açıklaması. Kıymetli dinleyiciler, bakanın yapmış olduğu açıklama. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında 61. celse mahkeme salonunda çıkan bir tartışma. Ekrem İmamoğlu'nun çıkarıldığı bilgisi salondan. Mahkeme başkanıyla arasında savunma takvimi nedeniyle bir tartışma yaşanmış. Tartışmanın büyümesi üzerine de İmamoğlu ve bazı CHP milletvekilleri, avukatlar ve izleyiciler salondan çıkarılırken duruşmaya ara verildi bilgisi var. İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 59'u tutuklu 414 kişinin yargılandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında 61. celse değerli dinleyiciler bugün görülüyor. Onu da bir kez daha sizlere hatırlatmış olalım bu yeni gelen günde. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir dava vardı biliyorsunuz. İstismar davası, orada bir karar. Stajyer öğrencilere yönelik cinsel istismar iddialarına yönelik davada karar çıktı. Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanıklardan Durmuş Uğurlu 6 yıl 16 ay 3 gün, İbrahim Beşlioğlu 1 yıl 15 ay, Recep Seven 6 yıl 3 ay, Halil İlker Güner de 1 yıl 16 gün 16 ay 3 gün şeklinde cezalar. Beraat eden isim de Ramazan Çetin. Atılı suçlardan beraat etmiş değerli dinleyiciler. Bu da bir başka haber. NATO zirvesi, bu NATO zirvesiyle ilgili protestolar devam ediyor. Sosyal medyada ardı ardına şeyler görüyoruz.
Makyaj arka taraf. Fakirliğin gizlendiği, yani arka tarafta fakirlik, ön tarafta aman kimse görmesin, her şey günlük gülistanlık denilsin ve dünyalar öyle böyle değil yani, sağlam paralar değerli dinleyiciler, orada ne oluyor? Harcandığı bilgileri geliyor bizlere. Ne diyoruz? Bizim halk arasında bir meşhur bir cümlemiz vardır. Neydi o cümle Mikail? Ya neydi? Benim ışıklarım niye yanmıyor bu arada? Ne oldu? Çok mu geliyor fatura? Bana benim ışıklarım niye yanmıyor dedim Mikail'e. Abi böyle çok daha güzel. Neredeyse mum yakacak şuraya. Oldu olacak, ben kapıya girerken çapıt bağla da bari. Dilek minek falan tut. Kilit as, bir şey yap yani. Benim ışıklarım, şimdi bizim stüdyomuzda hanımlar beyler, anlatayım size. Karşı tarafımızda ve bu köşelerde falan bizim ışıklarımız var. Çok artistiyiz yani. Acayip, havamızdan da geçilmiyor. Çok şükür paramız da var ondan sonracım, ama gereksiz yere harcamıyoruz. Böyle kamuflaj yapmıyoruz. İhtiyacımız olanları alıyoruz. Paramız var, harcıyoruz abi. Işık mı lazım? Al ışık. Mikrofon mu lazım? Ya al mikrofon, parası neyse al git şurada kredi kartından çek gibi. Normalde bizim ışıklar yanıyor. Bize de güzel bir hava veriyor. Bugün ışığımı söndürmüşler. Şimdi fark ettim ha. Niye? Zam gelecek, elektriğe zam gelecek. Paradan bahsedip paramız var deyip arkasından abi elektriğe zam gelecekmiş diye bir bahaneyle ışığın söndürülmesi. Bir şey söyleyeceğim. Bir tek bende mi sönük, herkeste mi sönük? Herkeste sönük. Bak eğer sadece bende sönük olsaydı çok kötü bozulurdum. Çok kötü küserdim yani. Acayip küserdim. Hanımlar beyler, nereden geldik biz bu konuya? NATO dedik, kamuflaj dedik, sosyal medya dedik. NATO'dan çıkamamış mıydık? Bakayım. Tabii NATO'dan çıkamadık. Ha, bizde bir laf vardı halk arasında dedik. Neydi o? Lan bak onu ben de unuttum ha. Az önce Mikail'e sordum. Öznur şey dedi. Hani ayranlı, ayran içmeli bir şey var ya. Ayranı yok içmeye misali olan bir atasözümüz var ya bizim, onu söyledi. Canım benim ya, benim canım editörüm. Bir de şey vardı ya. Dur var ya bak, bu iş var ya çok kötü noktalara gider. Yani kelden melden yürürsek hiç işin içinden çıkamayız o zaman. Neyse, yani paramız bol, saçacak yer mi arıyoruz? Bunu ihtiyacı olan yerlere kullansak bu paraları daha mantıklı değil mi diye insanın aklına geliyor hanımlar beyler. Bu arada Ankara Valiliği NATO zirvesi kapsamında uygulanacak yeni yasakları duyurdu. 5-10 Temmuz tarihleri arasında ağır tonajlı araçların kent merkezine girişi yasaklandı. Ayrıca çok sayıda yol trafiğe kapatılıyor ve belirli güzergahlarda moto, kurye değerli dinleyiciler faaliyetlerine izin verilmeyecek. Sonracıma park yasağı yine uygulanacak belli noktalarda. Gıda ve ilaç taşıyan araçlarla ilgili düzenlemeler var, belli saatler olması gerekiyor kıymetli dinleyiciler. Neden? NATO. Hadi buyur bakalım. Haydi buyur bakalım sevgili dinleyiciler. Tekrar merhabalar Okan Bey. Aydınlarını yakan, cezaevine atan tek ülkeyiz sanırım. Elinden geriye dönük engelli haklarını geri versinler, başka ihsan istemez demiş Zafer Bey, göndermiş. Selam ve sevgilerimi gönderiyorum kıymetli dinleyicimize hanımlar beyler. Şimdi birazdan sevgili Mine Ayman konuğum olacak. Mine ile hem meslektaşım hem de bir taraftan da güzel şarkılar kendisi yapıyor biliyorsunuz. Yeni bir şarkısını da yine paylaştı. Biz de kendisini burada misafir edeceğiz. Onunla da güzel. Hatta Mine'nin bir de şöyle astroloji tarafı da var. Mine'nin bugün biraz astroloji tarafından da konuşmak istiyorum. Burcunuz neyse, burcunuzla ilgili yorumlar da bekliyorsanız gönderebilirsiniz. Mine'ye yorumlatalım geldiği zaman. Mine stüdyomuza geldiği zaman hangi burç? Nasıl? Bak işte deyince, burç deyince bir anda nasıl coştular? Burçlar gelmeye başladı. Değerli dinleyiciler, 0505 171 66 56 bedava burç analiz hizmeti geldi. Sevgili Mine'yi hazır buraya getirmişken, Mine Ayman'ı, burçlarla ilgili olarak da sorularınız varsa, merak ediyorsanız, ben şu burcuyum ne olacak ne bitecek diye soruyorsanız 0505 171 66 56 numaralı değerli dinleyiciler hattımızdan bize, WhatsApp hattımızdan
gönderebilirsiniz kıymetli dinleyiciler. Canlı yayında onu da konuşacağız. Benzine zam geldi. Fiyatlar gece yarısı değişti. Bunu duyurmuştuk zaten. Benzinin litre fiyatına 2 lira 19 kuruş zam olarak yansıdı. Eşel mobil sistemi nedeniyle artış pompaya 55 kuruş olarak geldi kıymetli dinleyiciler. Bu arada barajlardaki doluluk oranları ile ilgili olarak İSKİ'nin çıkardığı şeyler var. Yani İSKİ bunları söylüyor. İSKİ verileri var biliyorsunuz. İstanbul'da su sağlayan barajlarda doluluk oranı 2 Temmuz itibarıyla %64.3, en yüksek doluluk %89.16 ile Ömerli Barajı'nda olmuş. Bu sene var ya güzel yağış almıştık. Ondan sonra acıma o güzel yağışların tabii nedir? Öyle yani. Ay, NATO kafa NATO mermerlerin NATO'su demiş dinleyicimiz. Melih Seçkin göndermiş. Vallahi harika. NATO kafa NATO mermer. Şiarımız itibardan tasarruf olmaz demiş sevgili dinleyicimiz Turhan Bey göndermiş. Neydi? İtibardan tasarruf olmaz. Aa gözlüm aç beni bir duyayım hep beraber arkadaşlarımla beraber. Arkadaşlar 3'e kadar sayıyorum itibardan tasarruf olmaz diyorum. Sevgili dinleyiciler sizler de orada lütfen arabadasınız, evdesiniz, neredeyseniz, nerede olursanız olun hep beraber ne diyoruz? Bir dakika oğlum sayacağım 3'e kadar. Sevgili dinleyiciler 3'e kadar sayıyorum. 3 deyince 1, 2, 3 iyi itibardan tasarruf olmaz. Bravo alkışlıyorum hepinize, helal olsun size. Sevgili dinleyicilerimiz siz de söylediniz mi? Okan Bey İzmir'den merhaba. Adaşım hanımefendiye burcumu söyleyeyim demiş. Başak Burcu Mina Hanım göndermiş. Dur bunu ben okunmadı olarak işaretleyeyim mi? Okunmadı olarak işaretledim ki Mine geldiği zaman sorarız. Hanımlar beyler kaç saatimiz? O vakit gelmiş. O zaman sizlerden yüksek müsaadenizi istiyorum. Kısacık mini minnacık bir ara, sonra tekrar burada sizlerle birlikteyim. Mine ile beraber burada olacağız.

0: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Bizim Nurcan zehirlenmişti. Bu kadar rahat söylüyorum ben. Zehirlendi ya, önemli bir şey yok. Balık yemiş. Bana bir gün önce balık yedim, kendimi hiç iyi hissetmiyorum dedi. Ben de çok oralı olmadım. Meğer zehirlenmiş. Bayat balıkları mı yediriyorsunuz bize ya? Burada Eminönü'nde yemiş ekmek arası. Bir de balığı da çok sevmiyorum Okan Bey dedi bana. Bu zehirlenme olayı bir süre sonra ortaya çıkıyor. İlk saatlerde falan değil. Biz Nurten Hanım'la konuşmuştuk, sağ olsun anlatmıştı bize. Yani dikkat edelim, ne diyeyim. Ama biraz da siz anlatılmayanları anlatın. Hep biz anlatıyoruz yani. Üzerimize böyle bir sorumluluk yüklenmiş. Biraz da biz kendimiz kaşınmışız. Sloganı böyle belirleyince anlatılmayanları anlatıyoruz. Ben kendimi sorumlu hissediyorum. Ha, Mustafa Hoş'la karşılaştım. Okan ne haber dedi. İyi abi, sen nasılsın dedim. Ne yapıyorsun dedi. Yayına gireceğim abi dedim. Gel beraber yayına girelim dedim. Güldü ve sessizce oradan uzaklaştı. Ama biraz da siz anlatılmayanları anlatın.
2: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: hanımlar beyler, tekrar sizlerle birlikteyiz ve konuğum sevgili Mine Ayman. Alkışlasanız onu. Mine hoş geldin.
1: Hoş bulduk her zamanki gibi.
0: Alkışlasanız onu diye bir çay böyle geriye doğru çekilerek böyle.
1: Yani o gayet o coşkuyu hissettim, ekip şahane. Radyo Sputnik ailesi. Süper. Vallahi stüdyo yine süper.
0: Sen de
1: şu anda bugün yayındayız herhalde.
0: Yayındayız.
1: Hayır, radyoda ayrı.
0: Kamera seni çekiyor, görüntüdeyiz.
1: YouTube canlı yayınında mıyız?
0: Telegram'da canlı yayındayız. İzliyoruz. Daha sonra kesitleri sosyal medyada göreceksiniz.
1: O kesitler süper oluyor ya. Çok canımsın, gülüyorum. Canımsın. Harika.
0: Şimdi bugün de oradan çok acayip kesitler çıkaracağız. Yani bugün Mine ile hem konuşacağız hem bol bol sohbet edeceğiz. Ayrıca şu yumurcaklardan çektireceğiz sevgili Mine'ye. Mine içeri giren, onların içinde ne var diye sordu bana.
1: Dedi ki sevgili dinciler, yarım gram cumhuriyet. Şansına
0: yarım demedim,
1: ne çıkarsa
0: bir kere
1: dedi.
0: Gram çeyrek
1: şansına
0: dedim.
1: Şansına ne çıkarsa
0: yarım
1: dedi.
0: Yarım hiç demem.
1: O zor diyorsun.
0: Yani artık ya gram diyoruz ya çeyrek diyoruz. Şimdi sevgili dinleyiciler, ben Mine'yi biliyorum. Mine astrolojiyle de bir astroloji tarafı da var onun. Zaten on parmağında on marifet, konuşacağız birazdan. Dolayısıyla 0505 171 66 56, hazır yakalamışız bedavadan.
1: Astrolog ayağınıza
0: geldi misali. Burçlarınızı bize gönderiyorsunuz. Hangi burç olduğunuzu sevgili Mine'den de yorumlamasını isteyeceğiz. Mine, 0505 171 66 56. Şimdi öncelikle hayırlı olsun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Yepyeni bir şarkı geldi. Sosyal medyada video ve müzik platformlarında orada burada paylaşman gereken yerlerde paylaştın. Çok da güzel gidiyor, görüyoruz.
1: Teşekkür ederim.
0: Anlat önce hikayesini, klasik senden dinleyelim. Nereden aklına geldi, nasıl seçtin, ne oldu, ne bitti? Onu bir dinleyelim önce.
1: Galiba benim bütün şarkılarım çok kadersel ilerliyor. Çok ya, önüme geliyor, denk geliyor. Adam olaydın.
0: Hepsinde böyle mi oldu?
1: Hepsinde düşünüyorum böyle oldu. Hmm. Gerçekten yani benim kendi yazdığım Kırık Günler'de bile öyle oldu. Hmm. Yani Deniz Arcak'la feat yaptım Kırık Günler'de. Hmm. Deniz bana dedi ki hadi şarkı yaz. Hmm. Mesela bak, hep bir şey, akış önüme geliyor. Hmm. Ve akışa çok inanıyorum. Hmm. Yani Deniz Arcak benim hocam, müzik hocam. İşte ben daha önce yazdığımı söyledim, bıraktığımı söyledim falan. Hadi dedi, şimdi hemen şarkı yazıyorsun dedi. Yani o Kırık Günler 5-10 dakika içinde yazdım ve Deniz Arcak anında besteledi ve bence bu bir kadersel bir şey. Yani plan yok. Hmm. Ferhat Göçer'le Reva'yı yaptım. Hmm. Böyle bir plan yok. Yani tamamen espriyle başladı. Bence daha iyi tabii ki. Hmm. Çünkü kader seni yönlendiriyor ve hep sonuçlar
0: onun
1: güzel oluyor.
0: Daha güzel oluyor.
1: Çok
0: değil mi?
1: Daha doğal oluyor. Çünkü zorladığın şeylerde sıkıntı yaşıyorsun. Hmm. Mesela
0: Sen de daha rahat oluyorsun, tabii. Daha relax oluyorsun.
1: Mesela bak, Böl Beni şarkısını yıllar önce Barlas bana oku dedi. O zaman okumamıştım söz müzik Barlas Erinç'in ki ben kimselere yar olmam da onundur. Çok severim Barlas şarkılarını da. Ben Böl Beni oku dedi. O zaman okumamıştım. Sonra yıllar sonra okuyayım dedim. Hı. Ya şarkıya 4 aranje falan yapıldı. Beni var ya, en kanırtan, en zorlayan şarkı mesela Böl Beni oldu. Bir türlü istediğimiz gibi olmuyor. Ya aranje olmuyor, ya vokal olmuyor, ya bir sorun. En sorunlu şarkı.
0: Onda Böl mı bu Beni'ydi. Bahsettiğin durum onda olmadı mı peki? Yani?
1: Onda olmadı işte. Zorlamış oldum. Aslında kader bana bunu bu kadar zor. Bu arada sonuç güzel. Hı. Ama o sonuca gelene kadar beni en uğraştıran iş o oldu. Ama mesela diğer işler o kadar akışında ki, yani telefon rehberi de çok rahat çıktı. Hı, hı. İşte ben kimselere yar olmam aktı anında, aranjesi 5 dakikada çıktı falan. Hı hı. Ondan sonra yani çok zorlamamak lazım. Zorlayınca yoruluyorsunuz.
0: Hayat
1: sonunda
0: böyle,
1: yine
0: hayatta böyle mi? Yani sadece müzik olarak değil. Sen
1: İyi,
0: hani
1: evet.
0: Mesela Mine normal hayatında
1: de zorladığım şeyler. Tabii bak nasıl biliyor. Yani mesela bazen birini çok sevdiğini zannediyorsun. Hı. Bir ilişkiyi sürdürmeye çalışıyorsun. Hı. Ya seviyorsun zannetmiyorsun da aslında seviyorsun ama hı, yok olmuyor, o karşıdakiyle yaşaman olman hı, mümkün değil. Aynı kafada değilsin, aynı ruh halinde değilsin, seni anlamıyor, hı, aynı hayalleriniz,
0: sen niye
1: idealleriniz
0: bu konuya girdin
1: yok.
0: Bakayım? Ben niye örneği buradan
1: dert
0: verdim yine? Ne oldu? Hayırdır? Yani Mine ile bugüne kadar 3 mü 4 mü ne oldu program?
1: Yok canım, bu 3. galiba.
0: 3 oldu evet. Yani. aşk, hiç aşk konuşmadık biz bugüne
1: aşk
0: kadar.
1: Aşk konuşalım.
0: Daha doğrusu senin aşk hayatını konuşmadık.
1: Aşk konuşalım. Adam olaydını boşuna mı yaptım? Adam olaydın beni alaydın. Almadın. Bak ne haldesin diye.
0: Ha böyle enerjiyle gelmiş bir şarkı yani.
1: Yok onu şimdi anlatayım öyleyse.
0: Vallahi biz kayıtlara o girdi onu kullanırız.
1: Faruk K. Sevgili Faruk K.
0: Ben
1: K'yla.
0: Faruk K. Maruk K. falan dinlemem. Buradan selamlar gönder. Onunla da güzel bir program olmuştu ama. Abi biz şeyi aldık.
1: Mesajı aldık.
0: Bitti.
1: Şöyle Faruk K. Röportaj yapmıştık kendi radyo programım için. Çok da severim. Eski de tanırım. Mineciğim dedi yani ne istersen dedi benden okumak istediğim bir şey varsa hani.
0: Vay
1: dedim
0: arkadaş.
1: İstemez miyim? Adam olaydın.
0: Hayır yani bunu var ya bir de Mine'ye söylüyor. Hani
1: ben yaparım bırakmam ya, biliyorsun.
0: Şimdi bak hani Faruk K hani öylesine şimdi Mine
1: aşk
0: öylesine
1: olsun, söyleyecek bana.
0: Hayır diyecek bir insan değil yani. Mine çünkü insanları dikkatle dinler, dikkate alır.
1: Böyle her dediğini ciddiye alır.
0: Ciddiye alır.
1: Verdiği yani sözü tutmasını bekler.
0: Bu kadar yani. Bu kadar.
1: Ferhat Göçer de ilk 2022 yılında espri yapmıştım. Aşk olsun Biber'le düet yapmadınız diye. O ara bir sürü 10 tane gençle düet yaptı tanınmayan yeni isimlerle. Dinledim o düet albümünü dinledim. Bitti stüdyoda. Aşk olsun dedim. Biber'le düet yapmadınız.
0: Şak diye yaptı ondan sonra.
1: Sonra dedi ki yapalım senle de. Belki dediğin gibi o an öylesin.
0: Yalnız şunu da buradan ifade etmek lazım.
1: Müzik sektörüne beni kazandırdı.
0: Hakikaten ya. Ferhat Göçer'e de sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Gerçekten bambaşka bir insan
1: çok,
0: yani. Ne oldu onun bu sene yazan merhaba partisi
1: ya,
0: bana?
1: Ya Ferhat Göçer.
0: Bir merhaba demedik
1: buradan
0: mi?
1: Canlı yayından da söylüyorum. Bakın herkes yaza merhaba partisini bekliyor. Üzerimde ciddi baskı var.
0: Pardon yani.
1: 2-3 haftaya
0: Göçer.
1: Yapıyoruz.
0: Yapıyor muyuz?
1: Yapıyoruz. Peki. Artık dedi ki bizim orası dedi Beykoz çok esiyor dedi. Anca ısınıyor dedi.
0: Bahaneye bak arkadaş ya. Ama gerçekten
1: çok soğuk
0: çok
1: oluyor
0: güzel,
1: orası.
0: Çok güzel. Şimdi Ferhat Göçer değerli dinleyiciler sağ olsun böyle bir yaza merhaba ve yaza veda şeklinde partiler düzenliyor. Çok da güzel oluyor. Mine de sağ olsun biz davet ediyoruz. Sen adam olaydına devam et.
1: Adam olaydında da işte Faruk'a adam olaydına okusam dedim izin verir misin? Tabii ki Mineciğim dedi yap dedi. Yani sağ olsun çok teşekkür ediyorum şarkıyı hediye de etti. Ama adam olaydını yaparken de biraz zorlandık. Faruk'a ilk aranjeyi beğenmedi. İkinciyi de ben beğenmedim. Bu üçüncü aranje.
0: Üçüncü ikiniz birden beğendiniz yani.
1: Tabii.
0: Aranje bittikten sonra sen tabii Faruk K'ya gönderiyorsun.
1: Tabii. Şimdi tabii şarkının söz ve bestecisi olarak onun onayı çok önemli. İlk yaptığımı aslında ben beğenmiştim ama o çok daha kafasında başka bir şeyi düşünüyorum dedi. Sonra başka bir aranjöre. İlk aranjör farklıydı olmadı. İkinci aranjör farklıydı. İkinci gelen yok yani şey aşırı Alaturka falan yok dedim. Hani benlik değil tarzım değil. Ondan sonra Faruk A dedi ki ya daha elektronik olsun dedi. Erol Temizel'le mi yine çalışsan dedi. Dedim Erol Temizel benim canım. Canıma minnet. Hemen Erol Temizel'e gittim ve sağ olsun uçurdu şarkıyı. Yani zaten çok güzel bir şarkı ama 90'lardaki sound bambaşka. Bizim yaptığımız bambaşka. Erol Temizel o kadar başarılı bir aranjör ki ve elektronik müzikte özellikle dans müziğinde çok usta olduğu için biliyorsun Romeo Kibir'i falan yanma demezler yanan adamayı falan yapmış bir adam. Hepsinin hayranıyım o şarkıların, aranjelerin. Adam olaydını da uçurdu. Faruk K'a da dinlediğinde işte bu dedi. Çünkü başka bir şey daha yani çok ters köşe olsun dedik. Orijinaliyle alakası yok yani hiçbir şekilde. Gümbür gümbür bir yaz şarkısı oldu. Üçüncü seferde oldu. Yani adam olaydın da biraz zorladığımız bu, doğrudur.
0: Mine süreç ne kadar? Yani ne kadar sürdü bunun stüdyo okumaları tamam bitti. Sonra aranjesi bütün
1: yani
0: her şey hazır hale.
1: Herkesin okeyini alıp herkesin mutlu olması ve üzerine klip falan derken 3-4 ayı buldu. Şarkı zaten Hall Production'dan çıktı. Halil Güzel benim yapımcım. Klibimi de o çekti. Klip de biraz aceleye geldi. Çünkü vakit artık kalmamıştı. Bir hafta kalmış şarkı çıkıyor, klip yok. Apar topar Halil'le ve ekibiyle buluştuk. Kısırkaya'ya gittik. Biliyorsun bu Sarıyer, Kısırkaya plajına. Oranın bir de orman alanı falan var. Çok güzel. Ben bayağı Heidi gibi ormanda dağda bayırda.
0: Yalnız bir şey söyleyeyim. Çok güzel. Yani sevgili Mine Ayman'ın böyle nedir, kliplerine de baktığınızda o şarkıyla cıvıl cıvıl. Cıvıl cıvıl, yani o güzel bir şey gerçekten. Onu
1: bütün kliplerim renkli, evet. Bu arada bir tek Sev Beni klibim daha böyle siyah beyaz gibi, biraz daha sonbahar modu gibiydi o. Hı-hı. Ki o da çok şık bir klipti, ama onun dışında bütün kliplerde bol kıyafet, işte bol renk, Reva'dan beri, hı-hı, çok fazla renkli klipler.
0: İnsanların görmek istedikleri şey bu galiba, değil mi? Yani
1: bence öyle. Yani o, sıkıcı klipler.
0: Böyle hareketli, canlı, renklerin canlı olduğu, renkler, dansların
1: canlı,
0: olduğu.
1: Canlı olsun, dans. Keşke bir dansçıların falan da olsa, ama bütçemiz yetmedi. Yoksa da
0: çok ciddi paralar ama burada dönen paralar.
1: Dansçılar tabii ki çok ciddi para. Yani oraya ben 4-5 kişi koymaya kalksam, bunun koreografisi, dansı, kıyafeti, hı-hı, stylingi. Hı-hı. Yani dansçılarım olamadı. Reva'da vardı. Reva'da daha zengindik.
0: Reva'da bir de Ferhat döneminde, Göçer de vardı.
1: Ferhat, yani. Ama klibi ben çektim. Ferhat, hı, Göçer çekmedi. Ferhat Göçer şarkıyı hediye etti. Hı-hı. Feat yaptı. Klibime kalktı, İzmir'e geldi. Hı-hı. Ama herhalde 2022 yılında daha zenginmişim ki klibimde böyle lüks arabalar.
0: Yani genelde böyle müzik yapmaya başlayan insanlarda zenginleşme emareleri olsun diye beklenir, ama genelde bitiyor.
1: Bizde tam tersi. Türkiye'de tükeniyor. Şarkı yapmak çok zor. Klip ayrı, şarkı ayrı. Aranjesi, yani hani Allah'tan şarkılarımı hediye ediyorlar, ama bunun aranje kısmı var, dünya paralar, çok iyi isimlerle çalışıyorum, klip öyle, yapımcında bir yere kadar, bunun işte PR'ı var, hı-hı, sosyal medyası var, o su var, bu su var falan, hiç kolay değil, benim için bile kolay değil ki ben birçok şeyi, bana favor yapıyor insanlar, jest yapıyor, karşılıklı bir şeyler yapıyoruz, jestleşiyoruz, hı-hı, falan, bana bile yani ciddi paralara geliyor. O yüzden de artık lüks klipler ve dansçılar kullanılıyor.
0: Peki şeyi soracağım sana Mine. Başladığın günden, yani şimdi Mine, tabii ben işte sosyal medyada paylaştığımız bir video var. Girişte kullandığımız bir video çektik program tanıtımı için. Biz Mine Radyo Camiası'nın bilinen isimlerinden, eski isimlerinden, mesleğin ilk isimlerinden bir tanesi.
1: 93'ten beri tabii, çocuk yani, yaşımda yerel radyoyla başladım.
0: Ve o günden bugüne de gerçekten çok güzel programları hala da devam ediyor programlarını, ama bir taraftan da o müzisyenlik kimliğini de artık aldın. Şeyi soracağım sana, başladığın günle bugün arasında, ama müzik için soruyorum bunu, tamam, sadece. Başladığın günle bugün arasında bir değişiklik var mı sende? Yani daha da bir geliştim, daha da yeni
1: tabii,
0: yeni şeyler öğrendim falan
1: şöyle,
0: gibi.
1: 2022 yılında ses eğitimi olmadan sadece bir anlık bir gaza gelmeyle, 99'da da benim albüm hayalim vardı, cesaret edip yapamamıştım. Ama Ferhat Göçer'in desteğiyle, çok önemlidir yani, mihenk taşı oldu yani müzik kariyerimde Ferhat Göçer. Ve Reva'daki okumam tamamen doğal okumamdır. Yani hiçbir çalışma olmadan yaptığımız ve çok da samimi, çok da sıcaktır, tatlıdır ki Reva hala en çok dinlenen ve beğenilen şarkım. Daha Reva'yı geçemedim. Hı-hı. Yani güzel işler yapıyoruz ama daha onu geçemedim. İnşallah kendi şarkımla yarışıyorum şu
0: i̇nşallah,
1: anda.
0: İnşallah.
1: Geçmek için. Sonrasında şöyle, hem işte Ben Kimselere Yar Olmam'da okuma koçuyla çalıştım. Sevgili Fatih Ertür'le, selam olsun, çok ustadır. Hı-hı. Yani daha profesyonel ilerlemeye başladım. Yani yönetmenlerim her zaman profesyoneldi. Hı-hı. Aranjelerim her zaman profesyoneldi, ama artık okuma tekniği olarak da çalışmaya başladım. Zaten son bir yıldır Deniz Arcak'tan dersler, hı-hı, alıyorum okuma koçluğu. Daha öncesinde Sibel Tüzün'den dersler aldım. Hani usta isimlerle çalıştım. Bir kere okuma tekniğim artık daha güzelleşti. Sesim daha açıldı. Yani yeni okumalara da baktığınızda çok daha güzele doğru gidiyor, iyiye doğru gidiyor. Sonuçta hani konservatuarlı değilim, sahnede yetişmedim. 99'da evet bu işe niyet ettim, ama Mine, ciddi çok, ciddi aslında.
0: Bu çok güzel bir şey ya. Böldüm ben sözünü ama. Yani bu senin yapmayı istediğin bir hayalin
1: gerçek oldu, evet.
0: Evet, yani şöyle de bir şey olabilirdi. Ya ben bir hayalimi gerçekleştireceğim kardeşim. İyi olsun ya da olmasın, çekilirim kenara. En azından yapmış olurum. O hayalim gerçekleşmiş olur. Bak sen de öyle değil. Sen bir hayali gerçekleştirip ardından üstüne koyarak da devam,
1: evet,
0: ediyorsun.
1: Evet.
0: Şeyi soracağım
1: çünkü
0: sana.
1: Çünkü keyif alıyorum. Mutluyum.
0: Mesleğin, işin erbapları, iyileri tarafından, iyi müzisyenler tarafından, ki sen birçoğunu zaten tanıyorsun, Onların tepkileri nasıl? Onlar nasıl değerlendiriyorlar?
1: Valla açıkçası çok şaşıran var. Hı. Yani ilk başta...
0: Ya Mine'den bu kadarını beklemiyorduk.
1: Gerçekten bunu duyuyorum. Hı. Yani hadi ilk şarkıyı yaptın, eğlencesine devam edeceğimi düşünmemişler. Ne bileyim, bu kadar iyi şarkılar bulacağımı düşünmemişler. Bu kadar iyi isimlerle geliyor. Hı. Yani telefonlarda, mesajlarda. Hı. Çok Hı. çok önemli isimlerden de bizi şaşırttın. Gayet iyi, süper şarkılar buluyorsun. Bir kere şarkı seçimlerim çok beğeniliyor. Hı. İyi yakalıyorsun, iyi aranjörlerle çalışıyorsun vesaire gibi. Ve en önemlisi de bana artık şarkılar geliyor, Okan okur musun diye.
0: Baksana.
1: Yani bu iş artık bence doğru yolda.
0: Şu anda gelen şarkılar var mı oku diye?
1: Var tabii ki. Aa. Hem de bildiğin isimlerden. Sana şey... Bunu okur musun diye, yani bildiğin hit yapan isimlerden, bunu senin için düşündüm, ister misin falan.
0: Aa, ne güzel.
1: Hatta
0: bir şey
1: hediye
0: ya.
1: Edeceğim. Hani para da, para karşılığı da değil. Hmm. Hani para karşılığı desen tamam. Mine'den hani satalım edelim. Hı. Öyle bir şey de yok. Hani ben zaten şu güne kadar aldığım bütün şarkılar hediyedir. Hani çok Hı. sağ olsun. Benden para çıkma.
0: O önemli bir şey. Bu yani önemli. Bu devamlılığın kilit noktalarından bir
1: şarkı
0: tanesi de o.
1: Şarkı olarak öyle ama aranjelere paramızı ödüyoruz. Kliplerimizi, masrafımızı. Ya bu işler kolay değil. PR'ımıza, dijital reklama. Hı hı. Bak sana ne diyorum, şarkılara hani hediye edildiği halde bana dünya para gidiyor. Bir de şarkılara para versek Oho. Bittik yani.
0: İlkinden sonra zaten
1: da,
0: pek ilerlenemez
1: ya da,
0: gibi.
1: Ya da çok cüzi rakamlarla hani Hı. aldığım bir şarkı
0: bir şey
1: da oldu.
0: Peki şimdi sıcağı sıcağına var ama daha doğrusu iki şey soracağım sana. 2026 bitmeden yeni bir şeyler yapmayı düşünüyor
1: Şu
0: musun?
1: Şu an stüdyodayız, yapıyoruz.
0: Şaka yapıyorsun.
1: Yapmıyorum.
0: Yani şaka yapmıyorsun.
1: Şaka Şarkı yapmıyorum yapıyorsun. Hatta arttırıyorum. Eylül ya da Ekim'de sizi Hı. çok daha şaşırtacağımı söylüyorum. Buradan da Hodri Meydan.
0: Nasıl şaşırtacaksın? Ne yapacaksın Allah'ını
1: seversen? Bak şu güne kadar benim
0: farklı
1: çıkan...
0: Farklı bir tarz mı okuyacaksın?
1: Evet, benim şu güne kadar çıkan 7 şarkım var. 2 de remixim var. 9 track.
0: Tamam.
1: Listelerde bir şekilde hani dijitalde tamam. her yerde var. Bu sefer ama çıkan şarkılarımın hepsi eğlenceli. Hı. Cover... Bir tek Kırık Günler benim sözler Hı. beste Deniz Arcan. Onun dışında hepsi cover. Hı. Hepsi dans ya tamam. da eğlence, hareketli. Yüksek tempo. Bu sefer benden...
0: Slow bir şarkı mı geliyor?
1: Orta ritim ama damar bir şarkı geliyor.
0: Allah Allah.
1: Evet.
0: Cover mı yoksa yeni bir şarkı?
1: Cover ve daha da arttırıyorum. Onur Mete ile feat yapıyoruz.
0: Oo, ciddi misin
1: Olayı
0: sen
1: daha
0: ya?
1: Olayı daha büyütüyoruz.
0: Aa.
1: Damarın dibi
0: şarkı,
1: geliyor.
0: Hangi şarkı söylemeyeceğim?
1: Şarkıda
0: herhalde.
1: Bir Ferhat Göçer coverı.
0: Öyle mi?
1: Ya.
0: Stüdyoda mısınız? Ciddi misin sen ya? Eylül ya da Ekim.
1: Eylül-Ekim. Demomuz hazır. Şu anda şarkının aranjesini oturtma dönemindeyiz. Yani bir aranjemiz var.
0: Okumalar da yapıldı
1: da yapıldı. Bir aranjemiz var ama acaba farklı bir şey mi yapsak diye hala B planındayız. Bak bu aranje işi çok sakat. Yani bir türlü emin olamayabiliyorsun. Hı. Öyle mi olsun, böyle mi olsun, şöyle mi olsun. Ferhat Göçer de sağ olsun bir şarkısını bana hediye etti. Bir Ferhat Göçer şarkısı daha Onur geliyor Mete, yani.
0: Onur Mete nasıl oluştu peki o isimlerden? Hani
1: Onur Mete'yi
0: nasıl?
1: Çok severim.
0: Tamam,
1: süper okay. bir ses. Onunla da yine konuk aldım. Ben konuk aldığımı yakalıyorum.
0: Şarkı yapalım mı diyorsun anladığım kadarıyla?
1: Hayır ya.
0: Bir gün Mine ile biz de yapalım yani. Bence ben de
1: Gerçekten
0: yapabilirim.
1: Gerçekten biz de yapabiliriz. Şöyle... Kendime çok yakın hissettiğim, çok inandığım, çok özel bir isim olursa teklif edebiliyorum. Onur Mete'ye de bu şarkı o kadar uygun ki tarz olarak, yani o duygusallığı. Onur'a dedim ki bak bende demo var hazır, yollayacağım sana ama hiç gönül koymam. Hani yapmak zorunda değilsin. Şarkıyı beğenmeyebilirsin, benle düet yapmak istemeyebilirsin sonuçta yani. İstemeyebilirsin. Hı hı. Ondan sonra ama seversen düşünür müsün? Tamam Mineciğim yolla dedi. 5 dakika sonra aradı. Direkt okey diyorum dedi.
0: Aa, ne kadar güzel.
1: Yani işte bu çok önemli. Sanatçının şarkıyı sevmesi, hı hı. bir işte istekli olması, yoksa zoraki yapılan düetler var. Hatra bilmem neye hiçbir şey olmuyor biliyorsun. Hı hı. Doğal hı hı. olduğunda yerini buluyor. Nasıl biz Ferhat Göçer'le feat yaptığımızda o çok doğaldı. Hı hı. Ve
0: bu da öyle bir şey olacak.
1: Bu da öyle bir şey olacak. Çünkü şarkıyı çok sevdi Onur Mete. Ben zaten bayıldım. Ferhat Göçer benim kendi okumamdan şarkıya bayıldı. Tam senlik dedi ama şu an işte feat bölümünü oturtmaya çalışıyoruz. Yani. Sana yayın sonrası dönüyor tabii ki. Onda. Tabii ki kliplendireceğiz. Onur Mete de olacak klipte kısmetse. Eylül, Ekim olacak.
0: Peki kendi yazdığın yeni bir şarkı hiç düşünüyor musun?
1: Düşünüyorum. Var. 2-3 tane de kendi yazdığım var ama onları bir tık daha bekletiyorum. Neden biliyor musun?
0: Hareketli mi slow mu onlar?
1: Bir tane slow var, bir tane de orta ritim var. Yani onlar olur mu, başka mı olur, ben ara ara yazmaya devam ediyorum.
0: En azından
1: ediyorum.
0: Bak şarkıyı söylemesek bile klipte oynayabilirim. Yani ne bileyim hani mesela slow şarkıdır. Çocukla böyle bir çay kahvesine gitmiş oturuyorsunuzdur. Çayı getirebilirim.
1: Ya çok tatlısı
0: dök
1: ya.
0: Dök desen dökerim. Ya çocuğun üzerine dökerim. Yani dur, bunları yapabilirim ben.
1: Buna uygun bir konsept. Ben ne istiyorum biliyor musun? Çok eğlenceli bir şarkı yapayım.
0: Tamam.
1: Radyocu dostlarım gelsin, hep beraber olalım klipte.
0: Ya niye hemen bütün radyocuları katıyorsun işin içine ya?
1: Almayalım mı onları?
0: Allah Allah ya. Ben ne güzel konsepti hazırlamışım. Eyübe gideceğiz. Proje senin. Gideceğiz şurada. Proje benim, pardon. Proje senin dedim. Özgür ya. Lütfen.
1: Dur,
0: canım kardeşim.
1: Bu da olur ayrı. Bir de o da güzel olabilir.
0: Tamam, o da güzel olur.
1: Hani
0: ayrı
1: anı
0: mesela.
1: Olarak hepimiz çok, böyle çok özel dostlarla.
0: Çok efsane olur.
1: Şimdi kendi şarkılarımla devam edeceğim ama. Bir tane... bir şarkı buldum Okan. Bak sana onu da dinleteceğim. Bayıldım.
0: O kadar güzel diyorsun.
1: Yani üstelik radyoculuk yapmış olan, Bursa'da radyoculuk yapmış olan bir radyocu arkadaşımdan aldım. Bana hediye etti. Mine dedi sen, bayıldım. Belki bir sonraki iş o olabilir. Kendi şarkımdan da önce. O kadar sevdim. Sana onu da dinleteyim.
0: Tamam,
1: şu an beni bir kapladı yani. Bir sardı.
0: Slow bir şarkı mı?
1: Slow. Harika. Ama çok acayip
0: çok
1: bir şey.
0: Çok güzel olur.
1: Şeyi söyleyeceğim. Muhtemelen bu Onur Mete ile yapacağım cover son cover olacak.
0: Öyle mi? Bir daha?
1: Artık yani. Artık
0: belki ilerleyen dönemlerde
1: 7. cover'ı çıkaracağım için. Şu ana kadar 7 şarkım var. Biri kendimin. 7. cover'da sanıyorum zirvede bırakacağım.
0: Ama şunu anlıyoruz
1: yani
0: ki.
1: Yani cover'ı zirvede bırakacağım.
0: 2026 yılında bu Onur Mete ile gelecek, beraber gelecek olan şarkı. Sonrasında belki bahsettiğin o şarkı ve yani 2026'yı başka
1: dönüşüm
0: şarkılarla
1: başlıyor.
0: Da yine tamamlayacağız.
1: Evet, yani tarzım değişiyor.
0: Ne kadar var Özgür? Tamam, bir dakikaya yakın. Sevgili dinleyiciler, sevgili Mine Ayman canlı yayında konu. 0505 171 66 56. Birazdan

0: diye işte benim derdim şu şu der. Öğretmene git sor, ah geçinemiyorum der. Doktora gidersin der, ah bu nöbetler beni perişan etti. Eczacılara gitsen desen ki eczacılar işte dükkan kirası şöyle, eleman personel parası böyle, ilaç fiyatları, kur hesabı falan bize yetmiyor. Asgari ücretle çalışan insanlar, ya emekliye git, emeklilik Allah'ını seversen iş bulsa çalışacak, ya da iş bulup zaten çalışanlar var, bu emekli maaşıyla ben nasıl geçineyim diyenler var. Kiracının ayrı bir derdi, ev sahibinin ayrı bir derdi. Biz nasıl bir ülke olduk böyle ya?
1: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
2: Okan Aslan'la Gün Ortası devam ediyor.

0: Hanımlar beyler, tekrar sizlerle birlikteyiz ve konuğumuz sevgili Mine Ayman. Mine, şu arkadaşlardan bir tanesini bir çeker misin lütfen? Bizim o içlerinde sert davranabilirsin açarken, birazcık sıkı olabilirler. Ne diyor? Soru ne bakalım? O sorunun da cevabını alalım senden. Nasıl? Soruyu da oku. Evet.
1: O dünyaya bir dahaki gelişinde insan değil de bir hayvan olarak geleceksin deseler, hangi hayvan olmak isterdin? Kaplan.
0: Kaplan mı olmak istersin? Niye?
1: Çok seviyorum.
0: Kaplanı.
1: Acayip seviyorum. Yani estetik olarak, görsel olarak, güç olarak. Ha, bu arada kedi de olur. Yani kedi cinsi. Kedi olabilir. Aslan olabilir, kaplan olabilir, çita olabilir. Yani
0: en sevdiğin hayvan ne?
1: Kedilerin hastasıyım. Kedilerin, çok seviyorum. Hastası. İşte kaplan da totem olarak.
0: Bir şey söyleyeceğim. Bizim reji niye doldu? Bu arkadaşlar, editör arkadaşlar niye, bunlar şeyler mi? Burççular mı? Burç için mi geldiler? Aldın ücretleri. Bir dakika, kim ne burcu? Söyle Caner. Sen ikizler. Bir dakika. İkizlerden iki tane var. Bir tane Başak var. Öznur, sen, Alkan, Terazi, Mikail, Aslan ve Özgür, Yükselen ikizler. Peki ikizleri daha fazla duyduk. Mine, ikizlerle ilgili olarak ne söyleyeceksin?
1: Sadece ikizleri mi söyleyeceğiz?
0: Hepsinden sırayla gideceğiz de. İki tane ikizler var, bir yükselen var.
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Dün itibariyle büyük bolluk ve şans gezegeni Jüpiter Aslan burcuna geçti. Önümüzdeki bir sene boyunca Temmuz'a kadar, Temmuz sonuna kadar Aslan'da. Dolayısıyla Aslan, Koç ve Yaylara müthiş yarayacak. Ekstra
0: Aslan, Koç ve Yaylara.
1: Evet, ayrıca ikizler, Terazi ve Kovalar da bundan nasibini alıyor.
0: Bu nasıl para mı ne oluyor, aşk mı, para mı, ne?
1: Yani şöyle, herkesin yükselenine göre ne getireceği değişecek. Benim bir videom var. Şöyle, Mineciğimle Astroloji kanalıma öncelikle herkesi abone olmaya davet ediyorum. Tamam. Orada Jüpiter Aslan geçişi diye bir video var. Tek tek yükseleninize göre size ne getireceğini göreceksiniz. Para mı, sağlık mı, aşk mı? Ama şunu söyleyeyim, herkese mutlaka bir yerden bir şans getirecek. Senin mesela burcun
0: Kova.
1: Bak, şanslısın.
0: Şanslıyım gerçekten.
1: Tabii, Jüpiter sana da yarayacak.
0: Bir dakika, yükselen neye göre belirleniyordu? Doğum saatimize.
1: Doğum saatine göre.
0: Gece 3.
1: Sen hiç bakmadın mı doğum yükselenine?
0: Yok, gece 3. Ya neyine bakayım, gece 3 işte.
1: Ama hiç merak edip burcun yükseleni. Değişiyor tabii ki, nasıl yani?
0: Ya gece 3 olunca nasıl değişiyor?
1: Öyle değil. Doğum tarihine göre.

0: Gün, ay, yıl,
1: bunun hepsine
0: doğum
1: beraber.
0: saati ve doğum yeri gerekiyor.
1: Ha ciddi misin
0: Tabii
1: sen?
0: Ki her seninle aynı
1: dakika,
0: gün doğan, o saatte doğan aynı değil yükseleni.
1: Bir dakika, bir daha söylesene, neye göre tam?
0: Yükselen burç, doğum tarihinize göre ve doğum
1: gün,
0: saatinize
1: yıl.
0: Göre belirlenir. Ve sen 3'te doğdun diye senin gibi gece 3'te doğanlarla yükselenin kesinlikle aynı olmaz.
1: Aa, ben hepimiz öyle zannediyordum. Orada çok önemli bir bilgi ha. Sen yükselenini biliyor musun Alkan? Sen İrem biliyorsun ney? Ney? Sen ikizler
0: miydin? Terazi.
1: Bak buradan yürüyelim.
0: Hem ikizler hem terazi.
1: Yükselen
0: gayet
1: terazi.
0: Şanslı olacak. Jüpiter yarar. Yani
1: ne faydası olacak mesela?
0: Ama şimdi onu hesaplamamız lazım. Açıp harita bakmamız lazım.
1: Ha, öyle mi?
0: Tabii ama dediğim gibi Jüpiter aslan videomu izlerlerse orada yazıyor. Şu an ezbere kafamdan söyleyemem. Yükseleni yani Mineciğimle astroloji kanalıma giriniz. Abone olunuz, videoları beğeniniz. Oradan yorumlarınızı, sorularınızı yazabilirsiniz. Hem dün itibariyle Jüpiter Aslan'a geçti. Onu mutlaka izleyin. Ayrıca dün itibariyle Merkür Retrosu başladı. Mutlaka izleyin bu ay sonuna kadar Merkür Retro, Yengeç'te Retro. Özellikle Yengeç, Terazi, Koç ve Oğlakları sert etkiliyor bu Merkür Retrosu. Burcunuz, yükseleniniz ya da Ay burcunuzda eğer Terazi, Koç, Oğlak, Yengeç etkisi varsa bu bir aya çok dikkat. Merkür Retro sizi zorlar. İşleriniz,
1: dikkat derken ne yapacağız?
0: Şöyle, mesela randevular karışabilir, iptal olabilir, imzalarınız yanlış şeyleri imzalayabilirsiniz, kandırılabilirsiniz, dolandırılabilirsiniz. Ama attığınız imzalara dikkat, ev sözleşmesine, evlilik sözleşmesine, tatil planlarına dikkat, trafikte sorunlar olabilir. Karşınıza eski sevgiliniz, eski eşiniz, eski dostunuz çıkabilir, geçmişten birileri önünüze gelebilir, hesap kapanmamışsa hesaplaşma yaşanır. Ondan sonra eski alacak verecek, bana borcum vardı unuttun deyip bir bakmışsın seni biri arar falan, ya da işte vergi borcudur bilmem nedir, trafik cezasıdır, önünüze gelebilir.
1: Yani var ya, Mini'ye şimdi fatura numarası verip sorgulatasım geldi ha. Bir şey söyleyeceğim, baya hangileriydi bunlar Mini?
0: Özellikle Yengeç. Oğlak, Koç ve Teraziler. Başınıza böyle bir sürü aksilik gelebilir.
1: Alkan,
0: temkinli
1: seni,
0: olun. Ama
1: Alkan'ı alalım dışarı, ama, terazi bu.
0: Ama Teraziler, Jüpiter Aslan'da Allah'tan o sizi biraz desteklediği için hafif atlatabilirsiniz. Bir yandan da yani Jüpiter daha çok tabii maddi şans da getirir. Sizin büyümenizi sağlar. Neyi büyütmek istiyorsanız, işinizi mi, aşkınızı mı? Hani oralarda özellikle Aslan'a, Koç'a, Yay'a, İkizler ve Kova'ya ve biraz da Terazi buralara şans getirecek.
1: Öznur Başak. Başak, Emine, editörümüz.
0: Başakları şu anda çok etkileyen bir şey yok. Sakinler, sakin geçiriyorlar Merkür Retrosu'nu. Jüpiter Aslan da zaten onları çok etkilemiyor. O yüzden bir de yükseleninize bakın bence. Yükselenden.
1: Biliyor musun yükseleni? Onu da Başak diye biliyorsun.
0: Başaksa eğer yükseleni, Aslan Jüpiter geçişi yükselen Başaklara ne getirir? Ruhsal büyüme, meditasyon, mistik hayat, huzur, psikolojik sorunlar varsa bunların iyileşmesi.
1: Şöyle
0: bak
1: yani.
0: Bu da güzel bir şey. Mesela psikolojik hassasiyet yaşayanlar.
1: Bu değil mi
0: aynen
1: aslında?
0: Aynen öyle. Psikolojisi yükselen Başakların çok düzelir. Benim de yükselenim Başak. İnşallah ben de daha normale dönüşüm.
1: Okan Bey, İzmir'den merhaba. Mine hanımefendiye burcumu söyleyeyim. Başak demiş zaten. Adaşım demiş Mine Hanım. Herhalde duymuşsunuzdur Mine Hanım. Çünkü bizim Öznur'un da. Başak. Ama tabii yükselen önemli.
0: Yükselen önemli. Yani bu biz genel yorumları yükselen burca göre yapıyoruz. Şimdi Öznur Hanım, yani Minecimle Astroloji kanalım YouTube'da açık. Oradan girin. Yükseleninize göre Aslan'ın neler getireceğini görün. Yükseleninize göre Merkür Retro'nun neler etkileyeceğini görün.
1: İknur editörümüz boğaya boğaymış. Duyan geliyor, ne yapayım Mine? Astroloji böyle bir şey ya. Boğaya boğa ne?
0: Boğaya bakmamız lazım. Hemen açayım. Hadi hemen şu an bak. Profesyonel
1: bak,
0: profesyonel haritamı açtım
1: helal
0: şu
1: olsun
0: anda.
1: Helal olsun, alkışlayalım. Peki.
0: Profesyonel haritamla geziyorum.
1: Bu bakayım şuna bir. Profesyonel.
0: Ama başıma dert oluyor. Sürekli herkes baksana.
1: Ya bir şey söyleyeyim mi? Bundan hiçbir şey. Bunu okumak var ya. Okumak önemli bir şey ya.
0: Herhalde. Oradan bakıp okuyorsun.
1: Şimdi
0: aynen.
1: Şimdi boğaya bakıyoruz haritadan. Sevgili
0: yükseleni
1: için.
0: Boğaysa eğer. O zaman şöyle, tabii derecelere göre kayabilir. Herkesin haritası şahsına münhasır. Kendi haritanıza baktırmanız lazım. Ya kendiniz bakmayı öğreneceksiniz ya profesyonel bir astrologdan destek alacaksınız. Ama ben genel olarak yükseleni boğa olanlara Jüpiter ne getirir diye söylüyorum. Ev, aile, evlilik, çocuk,
1: daha yeni
0: bu tür
1: evlendi.
0: Şeyler bekliyorsanız
1: daha yeni evlendi.
0: Tamam. Evliliği daha da güzelleşir. Bileyim evi oturur. Evi yoksa ev alır. Bu bir sene içinde.
1: Bir sene içerisinde.
0: Tabii yani Jüpiter orada evle ya ev alır ya evini satar ya evini döşer. Ya ev yatırımı fazla olur yükselen boğaların ya da evlilik planları fazla olur. Çocuk isteyenler için çocuk yapma yılı diyebilirim. Yükseleniniz boğaysa çocuk enerjiniz yüksek. Ve aile gündemleri olur. Mesela aileyle sorun yaşayanlar, annesiyle babasıyla kardeşiyle sıkıntısı olan yükselen boğalar bu Jüpiter desteğiyle sorunları çözebilirler. Orada Jüpiter yardıma geliyor. Çok merak ettim. Senin yükselenini bulacağız.
1: Benim yükselenimi bulacağız.
0: Evet.
1: Bir dakika dur şimdi onu buluruz.
0: Doğum tarihini söylemek istemeyen.
1: Yok be ondan değil. Boğayı çözdük.
0: Evet.
1: Ama şeyi merak ediyorum ben. Daha detaylı bilgi almak mümkün.
0: Elbette.
1: Kişiye özel daha detaylı bilgi almak mümkün.
0: Danışmanlık alacaklar.
1: Doğum tarihi, ay, gün, yıl hepsi birden olacak.
0: Gerekiyor.
1: Doğum saati olacak.
0: Evet.
1: Net çıkıyor yani orada.
0: Doğum
1: saatiniz, haritası mı diyorlardı?
0: Evet. Eğer doğum tarihiniz yanlış değilse, doğum saatinizi biliyorsanız, çünkü bütün referansı o saate göre yapıyoruz. Tek doğum tarihi de yetmiyor. Yanıltıcı olur saati yanlışsa. Eğer tarih ve saat doğruysa %90 o haritadaki olayları yaşarsınız. Kötü açıları söyleyebiliriz, iyi açıları söyleyebiliriz. İyi zamanlar, kötü zamanlar, sağlık, aşk, para. Aslında her şey kitap gibi yazıyor orada. Ama tabii ki yorum farkı var. Ben farklı yorumlayabilirim, başka bir astrolog farklı yorumlayabilir. İşin içine spiritüellik de giriyor. Yani hislerimi de kullanıyorum, bilgimi de kullanıyorum. Bir de haritanın gösterdiği kadar bazen göremeyebiliyorsunuz bile. Yani hani biz de şey değiliz yani hani her şeyi bilirim, her şeyi görürüm, böyle bir dünya yok. Bir de zaten bu harita sizin hayatınızı, kaderinizi değiştirmiyor. Herkesin bana göre bir kaderi var, bir yolu var ve o yolda giderken kadersel seçimler var. Sağ seçersen böyle gidersin. Solu yani birkaç seçeneğin var hayat yolunda. Seçtiğin yöne göre de o yol yine değişiyor. Yani astroloji de diyor ki sana seçenekleri veriyor. Bak şöyle yaparsan kötü, şöyle yaparsan iyi olur. Sen hangisini uygularsan da oradan yeni pencereler açılıyor. Yani astroloji sana bir kader sunmuyor. Senin kaderinle ilgili sana tiyolar veriyor.
1: Tiyolar veriyor.
0: Vay yani be. Bir şeyi değiştirmiyoruz
1: dinleyicimiz
0: biz.
1: Bak hızlı hızlı bul çünkü istedik yani bedavadan fal diyorum ya astroloji
0: falla
1: var dedik.
0: Fal'la da astroloji lütfen karıştırmayalım.
1: Karıştırmayalım. 11 bu ne? 11-21-1975 akrep. Yine akrep 1975. Akrep
0: 11-21 21 Kasım. Akrep evet.
1: Akrep ne bileyim ya bana mı soruyorsun? Ben mi söyleyeyim?
0: Nesini soruyor ama akrep. Ne demiş yani?
1: Hayır işte soruyor yani
0: Merkür
1: akreplerle
0: yengeç,
1: ilgili.
0: Merkür yengeç şu an retroda akreplere ve balıklara çok yarayacak. Eski fırsatlar geri geliyor mesela öyle güzel bir haber verelim bu dinleyicimize. Mesela eski sevgili de gelebilir. Eski işler de gelebilir. Eski kaybettiğin paralar gelebilir. Eskiden seyahate gittiğin tatil yerine yeniden gidebilirsin. Eski fırsatlar akrep ve balıklara geri gelecek. Değerlendirin.
1: Mine Hanım'a sevgiler selamlar.
0: Selamlar.
1: Mayıs, 6 Mayıs 1972 Boğa. Sanırım Boğa burcuyum.
0: Boğa.
1: Mine Hanım'ın yorumunu bekliyorum demiş. Zafer Bey göndermiş.
0: Boğa'dan da az önce bahsettik. Jüpiter aile, ev, evlilik konularında, çocuk konularında destekleyecek, şans getirecek.
1: Elveda Hanım, Mine Hanım hoş gelmiş radyosu.
0: Adı Elveda mı?
1: Elveda. Elveda Alkan. Balık burcu.
0: Tamam.
1: Balık da ne duygusal burç öyle mi ya?
0: Balık var. Japon balığı mı, köpek balığı mı?
1: Sen balık mıydın?
0: Pirana mı yoksa?
1: Bu balığa ikizler.
0: Pirana mı yoksa? Eyvah. Hem balık hem ikizler çok tehlikeli.
1: Ciddi misin? Beni bir titreme aldı ha. Gerçi tanıyorum, biliyorum. Bizim Özgür'ün de hiç de bir tehlikesi yok. Arada bir bize simit alıyor.
0: Sana yoktur özel hayatında. Neler yapıyordur acaba? Acaba.
1: Seni gidi seni.
0: Ne yere bakan yürek yakan
1: balıkla
0: diye.
1: Ilgili, balıkla ilgili ne söylersin bir iki cümle?
0: Balıklar
1: çünkü mesajlar
0: da şanslı.
1: Var. En azından Merkür, okuyacağım bunları
0: Merkür
1: sana.
0: Merkür retrosunda balıklar da şanslı. Eski şanslı. Fırsatlar geri geliyor. Bir de zaten Satürn balıktan çıktı, bir rahata erdi balıklar, bir oh dediler. Artık biraz daha işleri güçleri hızlanır, aşk hayatları hızlanır. Ama ben bir kez daha genel bir yorum olarak şunu vermek istiyorum. Merkür şu anda retro, lütfen attığınız imzalara dikkat edin. Çok acil değilse gidip arabanızı yenilemeyin, gidip ev alıp satmayın.
1: Balık için mi söylüyorsun?
0: Genel herkes için söylüyorum. Söylüyorsun. Gidip araba yenilemeyin, bilgisayar almayın, telefon almayın. Yine? Temmuz sonuna kadar. Temmuz ne yapacaksınız biliyor musunuz?
1: Niye benim bugün
0: tatil
1: ihtiyacım
0: yapacaksın.
1: Var. Alma evde bir ihtiyaç var yani.
0: Teknolojik ürün mü?
1: Teknolojik
0: tamam.
1: Şey.
0: Ne yapacaksın biliyor musun?
1: Şarjlı süpürge buradan söyleyeyim ya. Bütün her şeyimizi de söyledik.
0: Tamam bir şey
1: şarjlı
0: söyleyeceğim.
1: Şarjlı süpürge diye tuttular.
0: Şarjlı
1: tuttular.
0: Süpürgeyi al, zaten garantisi vardır. Ama ben zaten
1: vallahi
0: şunu diyorum.
1: Bozulacak diyor. Yani.
0: Bozulacak demiyorum. Bozuk çıkabilir. Kontrol etmeden alma.
1: Mine gebertirim bak.
0: Mine, bana ne canım, ben mi yapıyorum?
1: Sen dedin.
0: Yani teknolojik ürünlerde sorun çıkabilir. Kontrol edip alın. Mutlaka garantili ürün alın. Yoksa uğraş, hani garantiyle değiştirmekle bunlarla uğraşmak gibi bir vakit kaybı olabilir.
1: Temmuz'un sonu mu bekleyin?
0: Evet, Temmuz sonu itibariyle daha ne alıyorsanız alabilirsiniz. Ama şunu söylemek istiyorum. Temmuz'da
1: bak,
0: ne
1: Temmuz'da
0: yapacağız?
1: Bir şey almıyoruz
0: bak,
1: elektronik.
0: Tatil planları yapıyorsanız eskiden bildiğiniz, gittiğiniz güvenli yerlere gidin. Risk almayın. Gidip yani İspanya'da sıcağın altında bayılmayın. 45 derecede hastanelik olmayın. Bildiğiniz yerlere tatile gidin. Bildiğiniz insanlarla vakit geçirin. Güvenliğe çok önem verin. Çünkü Merkür Yengeç'te güvenlik konuları önemli. Büyük imzalar atmayın. Mümkünse bu ay evlenmeyin. Evleniyorsanız da çok emin olduğunuz
1: Temmuz
0: kişiyle
1: evlenin.
0: Temmuz
1: sonuna kadar evlenmeyin.
0: Ki Temmuz ayı, düğün
1: çünkü
0: ayı.
1: Çünkü onun garantisi yok.
0: Yani çok ya dikkat olmadı. Edin. Eskiden biri tanıdığınız güvenlik.
1: Şarjlı süpürgeyi,
0: bak, mesela,
1: şarjlı süpürgeyi götürür, tamire, servise verirsin, değiştirirsin.
0: Haber
1: de
0: verirsin.
1: Evlenince ona bir şey yapamazsın.
0: Ha, aynen, bir şey söyleyeceğim. Mesela 3 ayda birini tanıdım. Yıldırım nikah yapmayın yani. Çok risk. ani büyük kararlara dikkat. Bu arada çok güzel bir tarih vereyim dinleyicilerine. Güneş Sirius kavuşumu var. Sirius biliyorsun sürprizli gezegen, mucizevi gezegenlerden özel.
1: Biz onlardan hiçbir şey anlamıyoruz. Biz sen Merkür şuraya git diyorsun. Güneş bize
0: bak,
1: geldi,
0: Güneş
1: oturdu, gitti.
0: Sirius kavuşumu var. Bu pazar gecesi Güneş'te Sirius kavuşuyor. Yani
1: kaçta? Saati var mı?
0: 3.33'te.
1: Gece.
0: 3.37'de. Pazarı pazartesiye bağlayan
1: mümkün
0: gece.
1: Mümkün değil. Biz onu kaçırırız.
0: 03.37'de kavuşum var. Dilek saati, istediğiniz bir şeyler olabilir. Pazar ve pazartesiyi.
1: Kalkmamız gerekiyor mu?
0: Güzel dileklerle. Kalk, ister bir dua et, ister meditasyon yap, ister manzarayı izle teleskopun varsa, görülebilir diye düşünüyorum. Tabii Türkiye'den görülebilir mi bilmiyorum ama yani
1: Mine,
0: çok
1: bak,
0: özel bir
1: seni.
0: Kavuşma.
1: Ararım seni bak.
0: Gece 3.37'de ben uyuyorum.
1: Telefon açarım.
0: Ben uyuyorum.
1: Daha kendi kalkmıyor, bana kalk istersen diyor.
0: Bak istersen diyorum. Ritüel yapmak isteyenler.
1: Yaparım bak bunu gerçekten
0: yapsın. Ha, bu arada belki ben de yaparım. O anki yorgunluğuma bağlı, moduma bağlı. Aslında çok güzel bir enerji var. Ama bak kalkamıyorsan da. Bak bir şey söyleyeceğim. Kalkamıyorsan da yatmadan önce ne bileyim
1: dua
0: inancına
1: et.
0: Göre duanı
1: tabii,
0: et.
1: Tabii tabii.
0: Meditasyonu
1: doğru.
0: Yap. Ya da güzel hayaller imgele.
1: Çok güzel
0: anladın
1: bir şey.
0: Anladın mı? Hani
1: işin şakası bir yana hakikaten çok
0: enerji
1: önemli.
0: Çok pozitif o gece. O yüzden de Güneş Sirius'u bir hatırlatalım istedim.
1: Tamam. Gece pazarı pazartesiye bağlayan gece saat 3.33'te.
0: 37'de.
1: 33 dedin az önce.
0: Yanlış söyledim. Sonra
1: ha, 37.
0: Düzelttim.
1: Düzeltti bunu. Düzeltme. 33-37 evet. Oldu. Sirius
0: Güneş kavuşuyor.
1: Kavuşuyor. Dilekler.
0: Yılın en özel enerjisi.
1: Özel,
0: evet.
1: Ben bunlara gerçekten çok inanırım.
0: Ama daha yükselenini bilmiyor. Bulacağız.
1: Bulacağız. Yemin ediyorum Deniz Arcak mayası hissetmiştim şarkıda demiş.
0: Eşref, 40 günlerde mi?
1: Eşref Akbal göndermiş.
0: Aa, sağ olsun.
1: Bakalım. Ondan sonracığıma şöyle farklı mesajlar da var.
0: Bu arada
1: Burcum Balık yükselen Yengeç. Okan Bey Mine Hanım'a iyi yayınlar diliyorum demiş. Yengeç Burcu. Burcum Yengeç, yükselenim de Yengeç demiş.
0: Tamam,
1: dinleyicimiz.
0: Merkür retrosu yarayacaktır. Eski bir kısmet, eski bir şans geri gelecektir. Bu arada yine dinleyicilerini uyarmak istiyorum. 11, 12, 13 Temmuz'a ve 14 Temmuz'a dikkat. Mesela bu tarihlerde ben olsam tatile falan da çıkmam. Çok gergin açılar.
1: Bir şey söyleyeceğim.
0: Hayal kırıklığı, ani olaylar. Bak, dikkat.
1: Nokta atışı bir şey gelmiş. Okan abicim merhabalar. Severek dinliyorum. Mina Hanım'a da selamlar. Burcum Aslan, yükselenim terazi, 24 derece 17 dendi haritam için. Mina Hanım bir yorumlarsa çok sevinirim, teşekkürler demiş. Aslan burcu, yükselen terazi, 24 derece 17 dakika. Bu ne be? 24 vay, derece 17 dakika.
0: Tabii, bak yükseleninin derecesini yazmış sana. Süper.
1: Vay arkadaş.
0: Şöyle zaten Aslan çok şanslı. Yükselen terazi miydi? O da şanslı. Hı. Bence Jüpiter Aslan'dan bol bol yükselen faydalanacak. Terazi. 17 dereceyi söylemiş zaten, derecesine göre de yükselinde aslan olduğuna göre hem ruhsal anlamda rahatlama yaşayacak. İlk bir 6 ay daha çok ruhsal büyüme, huzur, psikolojik olarak rahatlama. Mesela çok gergin, çok stresliyse, ne bileyim ilaç kullanıyorsa, böyle bir psikolojik hassasiyetleri varsa Jüpiter daha rahatlatacaktır ilk 6 ayda. Son 6 aydaysa daha da imajını güçlendirecektir. Mesela hayatına bir partner gelebilir, bir iş ortaklığı gelebilir, iş çevresi, sosyal hayatı değişecektir bu dinleyicimizin, tam derecesine göre bildiği için söylüyorum. Muhtemelen yeni sezonda Eylül-Ekim'de yeni bir iş yeri kurabilir, yeni bir iş yerine girebilir, yeni bir partnerle işte sevgili olur, evlenir ya da iş ortaklığı yapar, ama mutlaka sosyal hayatı, günlük hayatı, ofis ortamı değişecek. Hayırlı
1: vay
0: olsun.
1: Vay arkadaş. Ya dur şu mesajları okuyayım hemen. Koç Yay Adaş demiş. Başka bir Mina Hanım mı? Bakayım bir dakika. Yok, Okan Bey. O da Okan Bey. Selamlar. 16.04.1972 Mina Hanım. Yükselenim Yay. İş ve maddi olanaklar lütfen demiş. Söyler misiniz demiş. Okan adı beyefendi.
0: 16.04.
1: Evet. 1972.
0: Yani Koç burcu.
1: 1972. Evet, Koça.
0: Hem Koç hem Yay. Oo, çok güzel. Koç sizi destekleyecek bence. İşlerinizde toparlanma olacaktır. Sizin de yine iş değişimi, sosyal hayat değişimi söz konusu olacaktır önümüzdeki 6 ay içinde. Bu arada tabii Satürn de Koç burcunda ilerlediği için her ne kadar Jüpiter desteklese de ara ara Satürn zorluklarını da 3 sene boyunca yaşayacaklar. Satürn 3 sene Koç'ta kalacak. Satürn'ün baskılarına, aşırı sorumluluğuna dikkat, işleri çok artabilir, ama bir yandan Aslan'dan dolayı da şans yakalayıp kazanç elde edebilir.
1: Çok Olcay Hanım'a buradan Antalya'ya sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Çok kıymetli bir dinleyicimiz Mine. İyi yayınlar. Radyoyu şimdi açtım. 5 Eylül doğumluyum. Annem öğleye doğru doğdun derdi. Yükselenim Yay'la Akrep arası demiş. Açıklamalarınız için teşekkür ediyorum demiş. Mina Hanım'a sevgiler demiş. Olcay Hanım'a neler söylersin?
0: Çok teşekkür ederim. Şimdi doğum saati belli olmayınca tabii biraz sıkıntı oluyor. Fakat yaşadığınız olaylara göre haritadan yükselen oturtulabilir. Yakın bir tarih olduğu için, atıyorum öğlen şey, yükseleni Başak mı, Yay mı, işte Akrep mi, o aralıkta yaşadığı olaylardan ve fiziksel görüntüsünden Başak mı, Yay mı, Akrep mi anlayabiliriz. Yani mesela çok konuşuyorsa, çok geziyorsa, çok sosyalse, sevgi kelebeği, yardımsever her yerden çıkıyorsa yükseleniniz Yay. Ama daha gizemli, daha içe dönük, daha ev hayatını seven, herkesle muhatap olmayan, daha coolsanız yükseleniniz Akrep mesela.
1: Peki neler bekliyor, neler söyleyebilirsin ona?
0: İşte yükselen net olmadığı için net bir şey söyleyemiyorum, ama yükselen Yaysa Jüpiter Aslan geçişinden büyük şanslar elde edecektir. Yükseleni Akrepse de şu Merkür retrodan dolayı geçmişte kaçırdığı fırsatları bu bir ay içinde geri yakalayabilir. Yani eski işine geri dönebilir, eskiden alamadığı paraları tahsil edebilir, eski sevgilisi dönsün istiyorsa dönebilir. Yükselen Akrep, yükselen balıklar bu Merkür retroda çok şanslı.
1: Yani duruma göre, aslında burçlara göre kimine bu süreç, önümüzdeki bir süreç
0: zorlu
1: değil.
0: Evet.
1: Başak burcuyum demiş bu arada.
0: Başak burcu, işte başaklar şu an sakin zaten. Yükselenden de Yay'dan da şans yakalar. Yükselen Akrep'ten de yine şans yakalayabilir. Biri Merkür şansı, biri
1: her şekilde Merkür şans, yani öyle
0: şu
1: mi?
0: Şu an evet, ona göre yani Akrep ya da Yaysa yükseleni mutlaka bir yerden bir şans yakalayacak. Bu ara.
1: Anladım. Mine.
0: Bu iş çok uzun iş, çok karışık.
1: Gerçekten
0: iş.
1: Çok karışık.
0: Bin bir çeşit.
1: Bin
0: yani,
1: bir çeşit ama.
0: Bazen böyle saçma sapan yorumlar oluyor. Aa, 12 burç var, 12 insan mı var ya, bu kadar sığ, bu kadar cahilce cümleler. Hmm. Yani inanmıyorum. Ya inanmıyorsan inanma. Ama yani inananlara da saygı duy. Sonuçta bu astroloji yeni çıkmadı. Hmm. Osmanlı'da da vardı, öncesinde de vardı, Mısır'da da vardı, bütün kadim dinlerde de vardı, kadim inançlarda vardı. İnanana saygı duyalım, inanmayana da saygı duyalım ama evet. Yani şu cümle çok kötü, 12 çeşit insan mı var ya Allah aşkına Okan, burcun yetmiyor ki, bunun yükseleni Ay burcu, Mars'ın konumu, Venüs'ün konumu, açıların bunlar, etkisi, doğduğun yer, aile
1: tabii
0: etkisi.
1: Bunların hepsi çok önemli aslında.
0: Çok derin.
1: Biz kısacık zamanda böyle üzerinden evet. Bu minicik zamanda geçmeye bunlar çalışıyoruz ama daha
0: kısa basit soruluyor.
1: Detaylı da bakılabiliyor ama.
0: Tabii ki yani, danışmanlık, astroloji danışmanlığı, birçok astrolog arkadaşım danışmanlık veriyor. Ben
1: ya.
0: De ara ara veriyorum.
1: Harika.
0: Tabii çok yoğunum ama yani astroloji danışmanlığı. Bu işe meraklıysanız bu danışmandan alacaksınız daha detaylı yorumlar
1: Olcay
0: için.
1: Hanım, ben de sizi seviyorum. İyi ki varsınız. Güzel şeyler söyledi sizin için Mineciğim. Mine, tekrar teşekkür ediyorum. Ayağına sağlık. Bitti mi süremiz?
0: Ay bitti mi
1: Özgür?
0: Ya?
1: Bitmiş vallahi, bitmiyor.
0: Aa, bak astrolojiyle bittik. Daha dedikodu yapacaktık. Sektörü konuşacak.
1: Biz onu içeride konuşuruz. İyi ki varsın. Tekrar hayırlı olsun.
0: Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Sevdin mi şarkımı?
1: Çok güzel bir şarkı. Adam olaydın. Değerli dinleyiciler, ama biz Mine'den yeni sürprizleri bekliyoruz.
0: Evet,
1: onlardan
0: da
1: zaten
0: bahsettik.
1: Paylaşacağız. Ayağına yüreğine
0: çok
1: sağlık.
0: Çok teşekkür ederim. Lütfen Mineciğimle astroloji kanalımı takip etmeyi unutmayın. Videolarımı izlemeyi, beğenmeyi unutmayın. Yorum da yazarsanız oradan da haberleşiriz.
1: Görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Bay bay.

0: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın. Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Fethi Yılmaz'la yazı yorum tekrar yayını.
1: Dünyanın bilinmeyenleri, üstü örtülen gerçekler, tartışılan başlıklar. Araştırıyor, inceliyor ve hakikati ortaya çıkarıyor. Fethi Yılmaz'la yazı yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
0: Fethi Yılmaz'la yazı yorum başlıyor.

0: Bugün 2 Temmuz Perşembe, saatler 19.09'u gösteriyor. Ben Fethi Yılmaz yazıyorum programıyla karşınızdayım efendim. Hemen WhatsApp ihbar hattımızın telefon numarasını verelim. 0505 171 66 56. 0505 171 66 56 diyelim. Buradan bize sorularınızı, görüşlerinizi, yorumlarınızı yazabilirsiniz. Yazın. Okuyacağım efendim. Okumak için elimden geleni yapacağım. Hemen konu başlıklarımıza dönelim. İBB davasında neler oldu bugün? Özellikle bugün çok ciddi tartışmalar oldu. Ekrem İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında tartışma çıktı. Sonrasında mahkeme başkanı Ekrem İmamoğlu'nu salondan çıkardı. Daha sonra CHP'li milletvekillerini salondan çıkardı. Ve orada tırnak içinde şovmenlik, değil mi? Şovmenlik yapmayın, burası soytarılık, düzeltiyorum efendim. Soytarılık tırnak içinde ifadesini kullandı. Bayağı bir tartışmaya neden oldu. Bunu anlatacağız, bunu konuşacağız. Unutturulan bayramın Türkiye'ye kazandırdıkları. Şimdi trilyonlarca dolar kazandırdı. Hangi bayram bu? Bunun detaylarını konuşacağız. Yani söyleyince belki aranızda kısmen kutlayanlar vardır ama ne kadar önemli olduğunu biraz tarihe giderek, biraz geriye giderek anlatacağız. Çünkü bugün övünülen, yani muhalefetinde, iktidarında, silahlı kuvvetlerinde, bakanlıklarında övündükleri birçok gelişme, işte o kanun, İşte o anlaşma ve işte o bayram sayesinde oluyor. Ama maalesef çok değeri bilinmiyor bu anlamda. Kutlanması anlamında, hatırlanması anlamında. Ondan bahsedeceğiz. Türkiye'de kaldırıldığı kapitalist batı dahi yeniden dönüyor. Servet vergisi, nereden buldun vergisi. Örneklerini tek tek tek anlatacağım. Yani hani kapitalizmin ağababası dedik mi akla ilk ABD gelir. Orada dahi eyaletlerde var. Bugün Avrupa Birliği'nde bazı devletlerde var. Bazıları da getirmeye çalışıyor ki Almanya ekonomik kriz içerisinde. O da benzer bir tasarı hazırladı. Bunu böyle tırnak içinde bazı sitelerde Robin Hood tasarısı diye görebilirsiniz de hiç öyle değil. Onun da detaylarını anlatacağız efendim. Türkiye'de ne zaman vardı, nasıl kaldırıldı, neydi? Özellikle nereden buldun yasası? Tabii neden getirildi onu da anlatacağız. Biraz yine geriye dönerek bugüne geleceğiz efendim. İngiltere'de İsrail tartışması, silah satışı arttı. Eleştirenlere Nazi denildi. İngiltere hani Avrupa kamuoyu ya da Amerikan kamuoyunda biz İsrail'in Gazze'deki soykırımı sırasında kamuoyunun, altını çizerek söylüyorum, kamuoyunun tepkilerini gördük. Gerçekten Filistin'le birlikte ortak hareket etme, Filistin davasını bir şekilde gündeme getirmek için oradaki kamuoyu bir sesini çıkardı. Devlet liderleri de kısmen sesimizi çıkarıyoruz dedi ama arka planda özellikle 2023'te İsrail'e verdikleri destek 2024'te 2025'te katlanarak devam etti ama bunu sakladılar. Sanki tepki gösteriyormuş gibi tavır sergilediler ama katliamın bir anlamda ortağı oldular. Çünkü o katliamlar, o soykırım işte buradaki destekle yapıldı. Onların başında da kim var? ABD hep söyleniyor ama yanına İngiltere hiç konuşulmuyor. Biraz İngiltere'den bahsedeceğiz. İsrail'e gizli saklı nasıl destek verdiğini, nasıl ticaretini geliştirdiğini bunları anlatacağız efendim. Başlıklarımızdan diğeri, Türkiye'de cezasızlık denilince akla gelen katliam, Sivas katliamı. Bugün 2 Temmuz, 33 yıl geçti. Sivas'ta aydınlarımızın diri diri yakılmasının üzerinden 33 yıl geçti. Biraz o davayı, o Sivas davasını, o cezasızlığı anlatacağız. Başka başlıklarımız da olacak tabii ki. Mesela krediniz var efendim, krediniz var. Ve işten kovuldunuz, değil mi? Daha çok böyle durumlarda hep şey denir ya, hani işten atıldığı zaman benim bir sürü kredim var, şimdi bunları nasıl ödeyeceğim? Kredi yapılırken bir de sigorta yaptırıyorsunuz, değil mi? Hayat sigortası. Çoğu insan onu şöyle zannediyor. Ola ki hayatımı kaybedersem kredimi hayat sigortası ödeyecek. Öyle değil efendim. İşsiz kaldığınızda da 30 gün eğer işsiz kaldığınız takdirde kredinizi o sigorta ödüyor. Bunun detaylarını anlatacağım. Aslında detayları dediğim bu kadar ama daha örnekleriyle anlatacağım bunu. Çok yakınım bunu yakın zamanda yaptı ve kredisini sigorta şirketine ödetti. Bunu bilin lütfen. Diğer başlığımız Rasim Ozan Kütahyalı olacak. Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı biliyorsunuz. 46 gün oldu. 18 Mayıs'ta tutuklandı. Ama tırnak içinde söylüyorum, tam bir ölüm sessizliği var değil mi? Ne bir hakkında haber görüyorsunuz, ne bir isim görüyorsunuz, ne bahsedildiğini görüyorsunuz. Bu da ister istemez akla şunu getiriyor. Hani aman benden bahsetmeyin. Çünkü Rasim Ozan Kütahyalı gibi bir arşiviniz varsa, bir geçmişiniz varsa bahsedilmek istemezsiniz. Bahsedilmeyince de böyle sessiz sedasız sanki böyle bir cezaevinden çıkmak için aman ölü taklidi yapma durumu söz konusu. Onu biraz hatırlatacağız efendim. Diyelim Özgür Öz'ü özet gene uzadı. Hadi detaylara geçelim. Hani kamyon arkası yazısı vardır ya, bazen çünkü bazı meseleleri anlatmak için, yani taşı gediğine bir şekilde oturtmak için kullanılması güzel oluyor. Toplum içinde adam bozanın tenhada özrü kabul olmaz.
1: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
0: Fethi Yılmaz'la Ruhi Su köşesindesiniz efendim. Özgür unuttu herhalde. Evet Özgür. Biraz. Şimdi biraz Ruhi Su'yu dinleyelim bence.

Ruysu Dostlar Korosu şefi Refik Köksal 2 yılı aşkın süre önce bu programa katıldığında İstanbul'un ilçelerine biz Ruysu'nun isminin bir salona verilmesi için başvurduk, dönüş de yapmadılar dedi. Daha sonra bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de bu konuyla ilgili bir başvuru yapıldı. Oradan da benzer bir yanıtsızlık, yanıt değil yanıtsızlık alındı. Biz de Ruysu'nun ismine İstanbul'da konan bu ambargo üzerine bu köşeyi başlattık. Ta ki pozitif bir sonuç alınana kadar. Ta ki Ruysu'nun ismini bir salona vermek bu kadar zor mu? Düşünsünler demişti. Ruysu Dostlar Korosu'nun o dönemki şefi Refik Köksal, Ruysu'nun da öğrencisi. Biz de o soruyu tekrar etmeye, söylemeye Ruysu'nun sesiyle devam edeceğiz efendim.

0: Fethi Yılmaz'la Yazıyorum programındasınız. Radyo Sputnik'tesiniz efendim. Artık Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı ismini değiştirdi. Savaş Bakanlığı yaptı. Çünkü artık sizi kandırmaya ihtiyaç da duymuyor efendim. Diyor ki ben ne yapacaksam istediğim ölçekte yaparım diyor.
1: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
0: Evet efendim, Fethi Yılmaz'la Yazıyorum programına devam ediyoruz. Konuğumuz gazeteci Hilmi Hacaloğlu, bugün Silivri'deydi. Duruşmayı da takip etti. Hilmi abi, yayına hoş geldin.
2: İyi akşamlar Fethi, kolay gelsin.
0: Teşekkürler. Hemen sormak istiyorum abi, senin takip ediyorsun davayı uzun zamandır. Bugün 61. günüydü Silivri'deki yargılamanın, duruşmanın. Bir 9 Temmuz tartışmasıyla başlayan ve daha sonra işte şovmenlik yapmayından Ekrem İmamoğlu ve bazı avukatların mahkeme başkanı tarafından dışarı atılması, dışarıya çıkarılması süreci ne oldu abi, bize biraz anlatır mısın?
2: Vallahi hepimiz merak ediyoruz aslında ne olduğunu. Çünkü son dönemde duruşmanın insicamında herhangi bir sorun olmuyordu. Fakat önceki gün salı günü heyet başkanı kendi takvimlerini açıkladı. Açıkladıkları takvime göre dün ve önceki gün Murat Ongun savunmasını yapacaktı. Bugün Tuncay Yılmaz, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve tabii ki avukatları. Pazartesi salı günü Fatih Kereş, İstanbul Spor, İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Yönetim Kurulu Başkanı ve çarşamba, perşembe günü de Ekrem İmamoğlu, yani 9'unda Ekrem İmamoğlu olacaktı. Bu arada tabii önümüzdeki pazartesi günü Ekrem İmamoğlu iki davadan daha Silivri kampüsünde yargılanacak. Bunlardan biri casusluk davası, ki o davada Ekrem İmamoğlu ile beraber Necati Özkan, Hüseyin Gün ve gazeteci dostumuz Tele1 genel yayın yönetmeni Merdan Yanardağ'ın Tele1'de tabii ki kayyuma devredilmiş durumda. O gün ayrıca diploma ceza davası var. Ekrem İmamoğlu'nun evrakta sahtecilik yaptığına dair bir dava görülüyor. O da o mahkemede Silivri'de görülecek. Dolayısıyla pazartesi günü Ekrem İmamoğlu'nun böyle iki davası var. Şimdi bu şekilde biz bugüne geldik. Ve bugün tabii acayip şeyler oldu. Aslında her şey çok normale başladı. İşte Ekrem İmamoğlu salona girdi. Orada milletvekilleri vardı. Bülent Tezcan, Aykut Kaya, Seyit Torun, Sezgin Tanrıkulu ve Suat Özçağdaş. Onlara sizlere güveniyorum, Türkiye sizlerin kararını emanet diyerek bence yeni sürece dair, yeni partiye dair de bir takım cümleler kurdu. Sonra basın mensuplarına hoş geldiniz dedi vesaire. Sonra duruşma başlarken söz aldı. İşte dananın kuyruğu da orada koptu. Çünkü burada senin de altını çizdiğin 9 Temmuz meselesini gündeme getirdi. Şöyle dedi İmamoğlu, yani bulunduğumuz bu dava hem Türkiye'nin hem dünyanın ilgisini çeken dava 9 Mart'tan bu yana ufak tefek aksiliklerle süreç bugüne geldi. Fakat dedi 9'unun son tarihi olduğunu söylediniz dün ve avukatın Rafşan Daliş'in biliyorsun Murat Ongun'un avukatı, onu artık toparlayın dedi. Savunmanın bu şekilde kısıtlanması usule aykırı, kanuna da aykırı. Ve bugüne kadar da yani şöyle söyleyeyim, 3-4 suçtan, 3-4 eylemden yargılananlar yarım gün savunma yaptıklarını da gördük. Şimdi Murat Ongun yanılmıyorsam 62 eylemden suçlanıyor.
0: 1000 yıl isteniyor hakkında. Yani 1000 yıl hapis cezası istenen bir insanın savunması.
2: Toparla. Yani toparlasın avukatın. Onu bırak Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu bu davanın örgüt lideri olarak iddianamenin gösterdiği bir isim. Ve o da 4500 neredeyse, değil mi? Yani şimdi rakamları artık o kadar bini geçince rakamlar kafamızdan çıkıyor ama 142 eylemden suçlanıyor. Bak 142 eylemden 4000 sayfalık iddianamenin tümünden suçlanan bir insan. Diyor ki sen bir gün konuş, 3 tane avukatın var. Onlar da işte bir gün içinde ikişer saat savunma yapsınlar, bitirsinler diyor. Ekrem İmamoğlu zaten ana itirazı şu. Diyor ki ya diyor şimdi 1,5 yıldır hazırlık yaptı Murat Bey. Bu dosyanın içinde en fazla isminin geçen isimlerden biri. Valla dün Murat söyledi onu, 7400 kez falan geçmiş galiba. Yani 7000'den fazla geçmiş. Ve diyor ki yani Tuncay arkadaşımız da toparlayabilir gibi görünüyor. İnan Bey, Fatih Bey'in süreci toparlayabileceklerini düşünüyorum. Ama diyor 3-3 saatlik zaman diliminde toparlamak zor görünüyor diyor. Ve sonra diyor ki ya bunları alt alta dizdiğimizde yani İnan Güney'i, işte Fatih Keleş'i, Tuncay Yılmaz'ı ve Murat Olmun'un devamını şöyle diyor, yani bana kalacak süre o iki gün bana kalırsa yetmez. Niçin 9 Temmuz'la ilgili bu ısrar diyor.
0: Ve bunun bir yanıtı var mı? Abi sen şimdi davayı başından mı? Hani neden mesela neden 22 Temmuz değil de 9 Temmuz?
2: Şimdi şöyle, aslında tabii dava ilk açtığında 2 ay sürecek bu yargılama dedi.
0: Nisan sonu.
2: Nisan sonu. Şimdi Fethi sen de çok iyi biliyorsun bu süreçleri. 107 tane tutuklu sanık vardı o gün. 107 evet. Tutuklu sanık. Ve Nisan sonu dediğinde, şimdi ben o gün hesabını yapmıştım ama yani şöyle 27 duruşma günü dediği tarihte, 27 duruşma günü ki işte 23 Nisan'ı falan da var bunun içinde.
0: Evet.
2: Yani buraya sığma imkanı yoktu. Nitekim de sığmadı. Geldik işte 1 Temmuz, 2 Temmuz. Bugün 2 Temmuz mu? 2
0: evet,
2: Temmuz
0: 2
2: galiba.
0: Temmuz bugün.
2: 2 Temmuz'a geldik. Ve şimdi sonuç itibariyle Ekrem Bey şunu istiyor. Ben öncesinde de Tora Pekin'le de Fikret İlgin'le de konuştum. Yani onlar bir haftayı kapatmak istiyorlar. Yani 2 gün, 2,5 gün Ekrem İmamoğlu, 2 gün ya da 1,5 gün avukatlar gibi böyle bir planlama yapmışlar. Sonuç itibariyle az evvel söylediğiniz 142 eylem, 4000 sayfa, bütün bunlara ayrıntılı bir şekilde yanıt verecek. Çünkü yani şimdi sosyal medyaya baktığınız zaman işte mesela biz tweet atıyoruz. Vay işte buna niye yanıt vermedi, ona niye yanıt vermedi, ona niye yanıt vermedi? Bir sürü sorular soruluyor. Ekrem İmamoğlu için bu misliyle sorulacak.
0: Evet.
2: Ona bu zamanın verilmesi lazım. Fakat tabii orası orada karışıyor iş. Diyor ki biz karar verdik, Tuncay Yılmaz'dan sonra sizi alacağız diyor. Kalan savunları da ikinci ceza almaya karar verdik. İşte esas bence krizin olduğu yer burası. Yani Ekrem İmamoğlu bir örgüt lideri olarak kabul ediliyor. Ve deniyor ki 9 Temmuz'da siz, yani şöyle diyor Tuncay Yılmaz, bugün bitirsin tamam, sen önümüzdeki haftayı kapat. Ama senden önce Fatih Keleş ve İnan Güney konuşmasın demeye getiriyor. O da buna itiraz ediyor. Ben bu örgütün lideriysem ben herkesi dinleyeceğim. Ondan sonra da ben konuşacağım. Yani esasında burada bir çeşit karşılıklı restleşme, karşılıklı bilek güreşi yapılıyor. Ve bu bilek güreşinin sonunda aslına bakarsan heyet başkanı hiç uzatmıyor. Neden sonra uzatmıyor? Çünkü Ekrem İmamoğlu şöyle bir şey söylüyor. Yani seferberlik ilanı varsa ona göre hareket edelim diyor. Hatta kıyamet mi kopacak diye başka bir şey söylüyor. Hı hı. Böyle deyince o zaman heyet başkanı Ekrem Bey'i dışarı alalım. 203'ü, CMK 203'ü uyguluyorum diyor. Tabii orada itiş kakış biraz Kemal şey Ekrem Bey'i de galiba koluna bir dokunma da oluyor galiba, o da ayrı bir kriz.
0: Hı hı.
2: Dolayısıyla tutuklu sanıklar ondan sonra çıktı, heyet indi. Bu arada tabii buna Suat Özçağdaş çok ciddi tepki gösterdi. Sezgin Tanrıkulu, onlara da heyet başkanı siz işte yani oraya işte orada bir tane mübaşir var. Duruşma sonunda dava bu mahkemenin mübaşiri. Her konuda hani çok hızlı aksiyon alan biri. Orada salonu boşaltalım demiş. İşte az evvel saydım, Bülent Tezcan var, Suat Özçağdaş var filan. Onlar da ya sen nereden çıkartıyorsun filan. Hani mahkemeyi, yani burayı mahkeme heyet başkanı mı yönetiyor, sen mi yönetiyorsun diye bir tartışma oluyor. Oradan Suat Bey itiraz edince bu sefer de heyet başkanı soytarılık yapma diyor. Tabii o ayrı bir kriz. Milletvekilleri dışarı çıktılar, basın açıklaması yaptılar filan. Tabii bunun sonucunda şöyle oldu. Avukatlar salondan ayrıldılar. Fakat sonrasında Tuncay Yılmaz işte avukatı çıkınca aradan sonra heyet başkanı Tuncay Yılmaz'ı çağırdı. Siz başlayın dedi. İşte Rahşan Hanım yok. Murat Bey'in savunmasını burada bitiriyorum dedim. Tuncay Bey de, Tuncay Yılmaz da benim avukatım yok dedi. Niye yok? İşte bir gerekçesi var mı? Yok. O zaman dedi, CMK'dan dedi bir avukat atansın, barodan gelsin falan. Öyle bir başka tartışma daha başladı.
0: Ya bu şundan dolayı önemli değil mi Hilmi abi? Şimdi sen yıllarca benzer birçok dava vesaire takip ettin. Şimdi örgüt suçlaması var. Haliyle mesela Aykut Erdoğdu'nun avukatı da aynı şeyi söylemiş. Yani Fatih, şimdi mahkeme 9 Temmuz'da biz bir ara karar açıklayacağız diyor. Belki bazı isimler tahliye olacak, bazı isimlerin tutukluluğuna devam kararı verilecek. Ama herkesin savunmasını yapması Çünkü bu örgüt davası olduğu için tırnak içinde hani birçok isim de birbiriyle bağlantılı. Mesela Aykut Erdoğdu'nun avukatı demiş ki yani Fatih Keleş'in savunması gerekiyor. Çünkü Aykut Erdoğdu ile ilgili birçok iddia Fatih Keleş'in savunmasıyla bağlantılı. Biz kendisine soru soracağız ki belki o iddialar çürüyecek. Ona göre siz kararınızda belki tutukluluğa devam değil de belki serbest bırakma yönünde karar alacaksınız. Hani bu tartışmanın biraz şeyi de bu değil mi?
2: Yani tabii ki bu. Yani sonuçta burada örgütlü suçlardan bahsediliyor. Bu örgüt arasında bir illiyet bağı olması gerekiyor. Aykut Erdoğdu'nun avukatları da, ben Tuğba Torun'la da konuştum. O da çok feveran ediyordu. Yani burada bir yani usul değişikliği yapılmaya çalışılıyor ve esas mesele şu Fethi. Yani neden 9 Temmuz?
0: Evet.
2: Yani burada hani Allah kelamı mı? Hani burada milletvekillerinin, avukatların dediği şey şu ya. 9 Temmuz mesela niye 10 Temmuz diyen? Niye Perşembe bitmek zorunda? Niye 10 Temmuz olmuyor? Yani sonuç itibariyle buraya kadar geldik. 2 aydı iş geldi. 4 aya neredeyse. 4 ay tamamlandı.
0: Evet.
2: Şimdi burada yani bu kısıt nereden ileri geliyor? Ve arkasında siyasi bir durum var. Ve bunu heyet başkanı yalanladı. Böyle bir şey yok. Bu bizim kendi kararımız dedi. Ama bu kararın dayanak noktasında ne olduğunu anlamadık biz. Yani kimse izlerken kimse anlamadı. Herkesin anlamadığı konu bu. Neden 9 Temmuz? Ve hani bu bayağı da sertleşildi. Ekrem Bey çıktı. Yani şöyle dedi, çıkarıldı. Hani Ekrem Bey savunması yapana kadar gelmeyecek gibi bir şey söyledi. Yani el yükseltmeye de devam etti heyet başkanı. Dolayısıyla burada bu hafta krizli bir şekilde bu noktaya geldi. Tabii İnan Güney'in savunmasını yapması da biraz tartışma konusu oldu bir miktar. Çünkü yani avukatlar çıkmış, İnan Güney devam etti. İşte o da savunmasını tamamladı. Avukatı konuştu. Yani orada bir birlikteliğe dair de böyle bir takım tartışmalı bir durum oluştu. İnan Güney tabii etrafıyla konuşuyoruz. Onlar şunu düşünüyorlar. Bizle ilgili suçlama Murat Kapki'dendi. Murat Kapki bu suçlamayı geri çekti. Bu iddiasını geri aldı. Dolayısıyla biz suçsuz kaldık. Suçsuz kalınca, konusuz kalınca İnan Bey'in de tahliye edilmesi gerekiyor. Böyle düşünüyorlar. Ve o yüzden de İnan Bey, İnan Güney bu savunmayı yapmak istedi. Ve yaptı. Tabii bunun da nasıl bir sonuç doğuracağını önümüzdeki hafta göreceğiz. Eğer Perşembe günü dediği gibi 9'unda itebilirse ilçesi, yani şu ilçesinin bitmesi de gerek yok dedi. Yani o da öyle. Şimdi sonra Ekrem Bey'i belki ikinci celsede dinleyecek. Yani orası tam netliğe kavuşmuş değil.
0: Peki ikinci celsenin bir başlama tarihi var mı?
2: 10 Ağustos diye bir tarih telaffuz etti. 10 Ağustos'ta ikinci yani ikinci celsenin başlaması için birincisinin bitmesi de gerekmiyor da dedi. Böyle daha önce pek alışık olmadığımız bir şey. Bir de biliyorsun tabii dün İstanbul 40 Ağır Ceza Mahkemesi kapatıldı. 40 evet. Ağır cezada görülüyordu. O 34 galiba değil mi? 34 ağır cezaya çevrildi.
0: Evet.
2: O da görülecek şimdi. Tabii o da dün neden oldu filan herkes orada bir kafalarda soru işareti yaratıldı. Tarsus'tan bir şey getirildi. Yedek büyüğü 1. mahkemeye. Yani 40 ağır cezanın işte değiştirilen ağır cezada 4. üye, 1. heyetin 4. üyesi atandı. Yani bu dava üzerinde bir hareketlilik olduğu muhakkak ama yani tabii şöyle bir şeyler söyleniyor, onu da söyleyeyim. İşte 9 Temmuz'da ne olacak? 7-8'de NATO zirvesi var. O bitecek. 9 Temmuz'da duruşma bitecek. Acaba 10 Temmuz'da böyle bir siyasi bir hareketlilik olabilir mi? Birileri işte tutuklanabilir mi? Suçüstü iddiaları var falan. Böyle şeyler dedikodu kazanı kaynamaya başladı. Çünkü yani birden ileri gelen bir ısrar 9 Temmuz. Yani ne oldu? İşte 2 günde ne değişti? Kimsenin anlayamadığı şey bu. Böyle durum vaziyet bu noktada yani.
0: Peki son olarak şeyi şimdi mahkeme başkanı CMK Ceza Muhakemesi Kanunu 203'e göre işte Ekrem İmamoğlu'nu salondan çıkardı, avukatını çıkardı. Ben de CMK 203'ün ikinci paragrafını okumak istiyorum burada. Mahkeme başkanı veya hakim duruşmanın düzenini bozan kişinin savunma hakkının kullanmasını engellememek koşuluyla salondan çıkarılmasını emreder. CMK 203 ikinci maddede böyle diyor. Son olarak neler söyleyeceksin Hilmi Acaloğlu? Son cümlelerini alayım, teşekkür edeyim.
2: Ya son cümlelerim şu. Şimdi bugüne kadar sanıklar gerçekten mahkeme heyetine başta birkaç gün biraz gerginlik oldu. Gazeteciler arkaya atıldı. İşte heyet başkanı duruşmayı erteledi falan, böyle şeyler oldu ama

0: salon karma, yani karma karışık olurdu. Herkes yani bayağı acayip şeyler olurdu. Gayet serin kanlı bir şekilde, yani heyet başkanının bu kadar üstenci, soytarılar da şey, soytarılık yapmayın. Bak evet. Soytarılık milletvekiline söylüyor. Böyle yani bu noktada bile yani oradaki sükunet bozulmadan gayet şey edepli, adaplı bir şekilde getirildi. Ha, buradan nasıl çıkılır? Eğer burada heyet başkanı bunda ısrar ederse sonrasında bu yargılama nasıl olur? Hakikaten bilmiyorum. Krizli bir noktada kaldı. Ama hep yani savunma avukatları hep bir uzlaşı, hep bir sulh, hep bir müzakere arayışında. Bakalım bu sefer de sonuç verecek mi? Bugüne kadar çoğunda verdi. Bakalım bu sefer ne olacak? Hep birlikte izleyeceğiz.
1: Peki. Çok teşekkürler. Gazeteci Hilmi Acoloğlu Silivri'de bugün davayı başından bu yana takip ediyor. Bizi bugünkü gergin gündemi de aktardı. Çok teşekkürler Hilmi abi katıldığın için.
0: İyi yayınlar. Teşekkürler. Teşekkürler.
1: Evet efendim, devam edelim. Şimdi diğer konu başlıklarımıza geçeceğiz. Ama öncesinde Özgür bir ufak tanıtım girelim, bir es verelim, ondan sonra devam edelim.
2: Fethi Yılmaz'la yazı yorum tekrar yayını.
3: Çin gemileri Hürmüz sularına girip çıkmaya devam ediyor. Diğerlerinin işlerimize karışmamasını bekliyoruz. Hürmüz Boğazı İran'ın kontrolündedir ve boğaz bize açıktır dedi. Tabii ABD şimdi yalanlıyor. Öyle bir şey olmamıştır söz konusu bile değildir falan diyor ama hangi birine inanacağız ki? Yani o kadar çok yalanladıkları şey doğru olduğu çıktı ki o yüzden yalancı çobana dönmüş durumdalar efendim. Köyleri de yanıyor, kimse de inanmıyor. Tablo da böyle. Görüyoruz ABD'nin durumunu. Orada da bir yangın var.
2: Fethi Yılmaz'la yazı yorum programı her salı ve Perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
1: Evet efendim, devam edelim. Bir iki mesajlarınızı okuyayım. Ruhi suya bir salonun ismini vermeyen bütün sağır belediyelere duyurulur. Ben evimin salonuna Ruhi suyun ismini verdim. Siz kulağınızın üstüne yatmaya devam devam korkaklar sürüsü. Adnan Çağlak, Adnan Bey yazmış. Teşekkürler Adnan Bey. Umarım sağır kulaklar duyuyordur bunları. Fethi Bey iyi yayınlar diliyorum. Burhan Kuzu ölümünü irdeleme şansınız var mı? Birçok haber yapmıştık konuyla ilgili Covid nedeniyle. Tekrardan bir bakalım. Neyi kastettiğinizi tam anlayamadım ama Covid döneminde korona nedeniyle hayatını kaybetmişti diyelim. Diğer konu başlığımız Rasim Ozan Kütahyalı. 18 Mayıs tarihinde tutuklandı. 46 gündür tutuklu, yasa dışı bahis, rüşvet ve kara para aklama gerekçesiyle tutuklandı. Ve fark ettiyseniz Rasim Ozan Kütahyalı ile ilgili hiç haber çıkmıyor. İsmi dahi hiçbir yerde görülmüyor, anlatılmıyor. Hani 46 gün önce bu kadar bir şekilde medyanın önünde olan, konuşulan, tartışılan bir isim, değil mi? Bir tutuklandıktan bir süre sonra pat diye, çünkü yakın çevresi de tek tek kendisini hani benimle ilişkisi yok, bana da şunu yaptı falan diye sattı. Ama bu sessizliğin bir nedeni var değil mi? Değil mi? Çünkü bir tarihine şöyle hızlıca baktığımızda o kumpas davalarından FETÖ'cü taraftaki yazılarına, Zekeriya Öz'ün FETÖ'cü firari savcı Zekeriya Öz'ün heykeli dikmesinden işte aldığı kredilere, boşnak yurttaşlara ya da boşnak insanlara yaptığı ağzım yani söylerken onu zorlanıyorum. Ağır sert ırkçı ifadesinden yani böyle bir tarih, böyle bir tarihi olan, böyle bir geçmişi olan, hani Allah kimseye böyle tarih nasip etmesin dedirtecek bir geçmişi olan bir isim. Hiç bahsedilmiyor isminde. Neden sizce? Yani hiç bahsedilmiyorsa, tek bir yerde bile adı anılmıyorsa bunun bir sebebi vardır. Bilerek yapılıyor bu. Kasıtlı bir şekilde ölü taklidi yapıp kendini unutturmaya çalışıyor. Neden? Çünkü hatırlandığında işte biraz önce böyle 1-2 dakikada saydığım tarihi tek tek tek tek detaylarıyla, yani sadece kumpas davaları, şike sürecinde de öyle. Hani şike derken şike kumpası sürecinde de nasıl destekler vermişti, neler anlatmıştı, neler neler yazmıştı. Bunlar hatırlanınca haliyle Rasim Ozan Kütahyalı'ya dair, o geçmişine dair hem toplumdaki öfke kabarıyor ve haliyle sanki böyle yargılama ya süreci ya da böyle cezaevinden çıkma ihtimali daha da diriliyor gibi, bunlar hatırlatılmayınca. Bu sessizliğin sebebi biraz o gibi görülüyor. Bunu böyle tarihe bir yere not düşelim Özgür.

0: Tamam mı? Bunun da tanıtımını yap. Biz buradan hatırlatalım o kirli tarihi, o kirli geçmişi Rasim Ozan Kütahyalı'nın. Çünkü dediğim gibi bu sessizlik böyle hayra alamet bir sessizlik değil, biraz planlı, biraz değil tam anlamıyla planlı. Çünkü arkada belli ki başka bir şey hesaplanıyor. Bu kadar teması olan insan bu kadar kendisiyle ilgili sessiz kalınmasını tahammül edemez. Planlı bir sessizlik, belli ki arka planda başka bir şeyler işliyor gibi görülüyor efendim diyelim. Diğer konu başlığımıza geçelim. Ben çok ağır konuşmayayım da size dair. Nazım'ın şu şiirini sadece okuyayım. Diyor ya, akrep gibisin kardeşim. Korkak bir karanlık içindesin akrep gibi. Serçe gibisin kardeşim. Serçenin telaşı içindesin. Midye gibisin kardeşim. Midye gibi kapalı, rahat ve sönmüş bir yanardağ ağzı gibi korkunçsun. Kardeşim, bir değil, beş değil, yüz milyonlarlasın maalesef. Koyun gibisin kardeşim. Bocuklu celep kaldırınca sopasını sürüye katılıverirsin hemen. Ve adeta mahrur koşarsın salhaneye. Dünyanın en tuhaf mahlukusun yani. Hani şu derya içre olup deryayı bilmeyen balıktan da tuhaf. Ve bu dünyada bu zulüm senin sayende. Ve açsak, yorgunsak, alkan içindeysek eğer ve hala şarabımızı vermek için üzüm gibi eziliyorsak, kabahat senin. Demeye de dilim varmıyor ama kabahatin çoğu senin canım kardeşim.
1: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
0: Evet efendim, yazıyorum'a devam ediyoruz. Şimdi tane tane anlatıyorum. Genellikle bu tip durumu geçen en son özel hastanelerden ücretinizi nasıl alırsınız videosunu yaptık. Hala da sosyal medya hesabımızda duruyor, frekans 360 haberde. Özel olarak bana da yazıyorsunuz nasıl yapıyorum diye. Anlattım ya videoda yani. Hani nasıl yapacağız biz bunu? Videoda anlatıyorum ve şimdi tekrar anlatıyorum. Bir krediniz var. Tamam, 1, 2, 3 ne kadarsa. Bir kredi, yani kredisiz ya da kredi kartsız zaten yurttaş yok artık. Ödeme aracı haline geldi. Çünkü o kadar paramız yok. Senin kredi kartın yok mu Özgür? Sen istisna insanlardansın. Seni bir yere koyalım. Kredi kartı da yokmuş. Neyse, krediniz var efendim. Bir şekilde olmasını kimse istemez ama işten kovuldunuz. Ya da iş akdiniz feshedildi. Hadi beyaz yakalı tarzında söyleyeyim. İş akdiniz feshedildi. İlk aklınıza gelen, ki biz bunu böyle videolarını falan da görüyoruz. Ya işime son verildi, benim iki tane kredim var, nasıl ödeyeceğim bunları? Değil mi? Siz kredi çekerken sigortalı sigortasız diye bir tercih var. Ola ki sigortalı olarak kredinizi çektiniz. Tamam mı? Bu krediyi eğer sigortalı olarak çektiyseniz, siz işsiz kaldığınızda ve 30 gün çalışmadığınızda, yani 30 gün sonrasında sizin kredilerinizi o sigorta şirketi ödüyor efendim. Yani sigorta poliçenize bakmanız gerekiyor, ödüyor. Biz tabii o poliçelere vesaire hiç bakılmadığı için ve ona hayat sigortası deniyor. Herkesin aklına şu geliyor. Gelmeden önce böyle bizim radyoda da böyle bir şey yaptım, test yaptım. Herkes hayat sigortası diyor ona. Yani şöyle düşünüyor. Eğer ola ki benim başıma bir şey gelirse, yani ölürsem, kredimi hayat sigortam ödüyor. Tek başına o değil. İşsiz kaldığınızda da bu sigorta sizin kredilerinizi ödeyebiliyor efendim. Not edelim. Diğer konu başlığımıza geçelim. Kredi kartı kullanan insan sayısı 37.8 milyon. Zaten hani çocukları vesaire çıkardığımızda neredeyse bütün yetişkinlerde kredi kartı var denebilir. Bir yılda kartta harcamaların tutarı 12.8 trilyon TL. Yani ayda kredi kartlarıyla 1 trilyon harcama yapılıyor. Takipteki alacakların tutarı 260.5 milyar TL. Borç var ve kredi kartı sahipleri bu borçlarını ödeyemiyorlar. şunu unutmamak lazım. Yani İsrail'in 1 milyar dolar değerinin üstünde olan 79 tane
2: teknoloji şirketi var.
0: Şimdi neden bu kadar güçlü? Sermayedarların desteği, Batı'nın özellikle bu anlamdaki teşviki doğru. Ama bakıldığında meselenin eğitim boyutunun ne kadar önemli olduğunun da en büyük göstergesi.
1: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
0: Evet efendim, devam ediyoruz. Biraz önce anlattığıma, krediniz işsiz kalırsanız kredinizi sigorta şirketi ödüyor. Bu işsizlik teminatı olması gerekiyor poliçenizde. O olursa ödüyor efendim. Bu eklemeyi yapayım sadece diyeyim. Diğer konu başlığımıza geçelim. Unutturulan bayramın Türkiye'ye kazandırdıkları trilyonlarca dolar. Neden böyle? Unutturulan bayram ne? Özgür ne? Kabotaj bayramı. Hadi orada notlarda yazıyor Özgür, okuyup bana. Kabotaj bayramı. Efendim 1 Temmuz kabotaj bayramı. Şimdi yaşamadığımız için ne anlama geldiğini de çok çözemiyoruz. Kapitülasyonlarla birlikte 24 Temmuz 1923 Lozan Anlaşması'yla kapitülasyonlar kaldırıldı ve Türkiye kabotaj hakkına kazandı efendim. Kabotaj yani 19 Mayıs 1926 yılında 815 sayılı kabotaj kanunu Türk limanlarını, karasularını, akarsuları, göller arasında deniz taşımacılığı, kılavuzluk, romörkör gibi hizmetlerin tamamını Türk bayraklı gemiler ve Türk vatandaşlarına verdi. Yani tam anlamıyla bir o seyri sefer ve limanlarına, denizine dair bütün yaptırım gücü tekrar senin eline geçti. Daha önce böyle bir şey yoktu. Daha önce ihracat, ithalat, yabancılar bunu yapıyorlardı ve ücret ödemiyordu. Ya düşünebiliyor musunuz? Mesela sizin limanınıza bir gemi istediği gibi giriyor, çıkıyor ve ücret ödemiyor. Haliyle taşımacılığı o yapıyor. Yolcu taşımacılığını o yapıyor. İhracat, ithalat, yük, mal taşımacılığını o yapıyor. İster istemez siz denizcilik anlamında da gelişemiyorsunuz. Böyle bir sonuç getirmişti kapitülasyonlar. Eğer bunu daha detaylı okumak istiyorsanız Doğan Avcıoğlu'nun Türkiye Düzeni kitabını muhakkak okuyun. Orada çok detaylı bir şekilde verir, anlatır. 1 Temmuz 1926 yılında yürürlüğe girdi. 1935'ten itibaren kabotaj bayramı, daha sonra da denizcilik ve kabotaj bayramı olarak söylenmeye başladı. Türkiye'nin 833 bin kilometre kıyı şeridi var efendim. Bu kıyı şeridi de tam hakimiyeti işte biz bu kabotajla sağladık. Hani bugün Milli Savunma Bakanlığı ya da Türk Silahlı Kuvvetleri çıkıyor diyor ya, biz aynı anda, ya da Genelkurmay Başkanı, biz aynı anda 50 tane savaş gemisi inşa ediyoruz. Bu kabotaj sayesindedir. İşte liman işletmeciliği kabotaj sayesindedir. Mavi vatan kavramı, bugün o kavramın kullanılması, bizim kullanmamız, onun üzerine Türkiye'nin siyaset geliştirmesi, hatta yasal düzenleme yapma ihtimali, bunu konuşması dahi işte bu kabotaj bayramı sayesindedir. O kadar önemlidir. Yani bizim denizcilikle ilişkimiz her ne kadar istenilen seviyede olmasa da, ama bizim denizcilikle ilişkimiz doğrudan bu kabotaj sayesindedir. Biz bu sayede bu hakları elde ettik. Bu sayede limanlarımız şu an mesela gemi işletmeciliği, hani yapıyoruz ya, gemiler övünülüyor ya bununla. İktidar övünülmeli de, evet. Ama tamamı işte bu kabotaj bayramı, bu kabotaj yasası, o verilen, geçmişte verilen 100 yıl önceki o yasa sayesindedir. Hak ettiği şekilde kutlandı mı? Hayır. Hak ettiği şekilde bahsedildi mi? Anlatıldı mı? Hayır. İşte biraz ses tonumun biraz sertleşmesinin nedeni de tam da bu efendim. Çünkü sadece Mustafa Kemal'in bir sözüyle devam edeyim. Bu kabotajla ilgili o bir anlamda denizcilik vizyonunu da anlatıyor. Diyor ki, denizciliği Türk'ün büyük milli ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız. Hızlı bir şekilde denizcilikle ilgili adımlar atmalıyız diyor. Bunun getirdiği birçok madde, birçok gelişim, birçok kazanım var. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Sadece bir tanesi, bakın. Türkiye lojistik ve taşımacılıkta neden trilyonlarca dolar kazandırıyor? Hani maddi bu anlamı. Lojistik ve taşımacılıkta Türkiye 2025 yılında 42.4 milyar dolarlık bir kazanç elde etmiş. Lojistik ve taşımacılık sadece. Bu sektörlerde aklınıza şöyle diyeyim. Yani denizcilik sektöründe çalışan, buna balıkçılar falan da dahil. Hani şu an av sezonunda değiliz ama av sezonu açıldığında balıkçılar dahil, işte gemi işletmecileri dahil, yolcu taşımacılığı dahil, işte gemi tamiri dahil, gemi ihracatı, gemilerle ilgili çalışmaların tamamı, yani denize dair ne yapılıyorsa bugün o kabotaj sayesinde yapılıyor. Geçmişte yapılmıyor muydu? Kısmen, çünkü kapitülasyonlar nedeniyle sınırlı değildi. Rekabet edemiyordun. Haliyle gelişemiyordun. E bugün Türkiye denizcilikte, deniz taşımacılığında, deniz şimdi dünyada 11. sırada. 2024 verileri bu. 2154 gemi var taşımacılıkta, dünyada 11. sırada. Bu gelişimi sağlayan kabotaj bayramıdır efendim. 2025 yılında 42.4 milyar dolar dedim. 2024'te 41, 2023'te 38.3 milyar dolarlık bir, bu sadece taşımacılık ve lojistik. Hani Türkiye'nin gemi yapıp sattığı, şu an birçok savaş gemisi üretiyor Türkiye ve başka ülkelere de satıyor. Milgen projeleri, bu anlamdaki mühendislik, bu anlamdaki üniversitelerdeki işte akademik çalışmalar vesaire, bunların hepsini besleyen şey işte o kabotaj kanunudur. O yüzden 1 Temmuz'daki kabotaj bayramına, kabotaj ve denizcilik bayramına gereken önem iktidarıyla muhalefetiyle her anlamıyla verilmelidir. Okullar kapalı olduğu için belki okullarda böyle bir çalışma yapılmıyor ama biz hem çocuklarımızın hem gençlerimizin, yetişkinlerimizin hem de insanlarımızın kafasına bunu muhakkak anlatarak, bu yönde anlatarak geçmemiz gerekiyor diyelim. Diğer konu başlığımıza geçelim. F-35 programından iyi ki çıkarılmışız diyor musunuz siz Kaan'a bakınca?
2: Uçak ya imal edilecek uçacak ya da imal edilecek uçacaktır. Birçok ülkenin yıllarca böyle gevşek bir şekilde yapmış olduğu bu çalışma için havaya kalkan bu uçak aslında birçok mesajı birlikte veriyor. Bilim var, uçağı yaparız edemeyiz, kalorifer petiydi, kesildiydi, edildiydi. Tartışmaların hepsine noktayı en güzel havacılıkta şöyle verilir: uçarak verirsiniz. Uçmak demek cevabı, yani karşıya tokat vurmak demektir. Bu Türkiye'nin milli kurtuluşudur. Çok önemli bir aşamadır. Bir havacı general olarak, emekli general olarak gururla söyleyebilirim.
1: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
0: Türkiye'de kaldırıldığı kapitalist batı dahi yeniden dönüyor. Servet vergisi nereden buldun yasası. Efendim, İsviçre Bankası UBS dünya genelinde 2025 yılında 1 milyon yeni dolar milyoneri katıldığını söylemiş. 1 milyon kişi. 1 milyon kişinin 1 milyon ve daha fazlasında bir servet sahibi olmuş efendim. 2025 yılında sadece. Bu anlamda küresel olarak servet sahipleri geçen yıl %10.8 artış sağlamış milyonerler sayısı. 2024'te bu 4.6 idi, 2023'te 4.2. Belli ki gelir adaletsizliğinin ne kadar yıl yıl arttığının da en güzel göstergesi. Yani parası olan daha fazla para kazanmaya başlıyor. Orta sınıf ve alt sınıflar daha fazla fakirleşmeye başlıyor. Bu onun göstergesi. Türkiye'de de tablo böyle. Neydi? Türkiye'deki en yukarıdaki %20'lik dilim. Az buz değil bu rakam. %20 dediğimizde nüfus anlamında 16-17 milyon insana tekabül ediyor. Çocuklarıyla birlikte vesaire. Hani bu soruluyor ya, işte kafeler dolu, oralar dolu, bu buralar dolu, şu arabaları alıyorlar, bu telefonları kullanıyorlar falan vesaire. O servet işte 17 milyon insan, az değil ha. Onları bir görün. %20'lik kesim Türkiye'deki bütün o gelirin %48'ini harcıyor, alıyor. %48'ini kazanıyor. Sadece en üstteki %20. Bu durum haliyle Batı'da da yavaş yavaş böyle bu servet vergisini konuşulmaya başladı efendim. Mesela Almanya'da yeni bir düzenleme geliyor. Bu Robin Hood yasası gibi anlatıyorlar da hiç öyle değil bu. Yok işte zenginden alıp fakire verilecekmiş. Almanya'daki ekonomik gidişatın kötü olmasından kaynaklanıyor efendim, ama servet sahipleri 250 bin euronun üstünde olanlara %45, 2000 280 bin euronun üstünde kazancı olanlar ise %47 oranında vergi uygulanacakmış. Amerika'da bunun örnekleri var. Mesela Massachusetts eyaleti 2022 yılında bir kanun elde ediyor. Diyor ki yıllık geliri 1 milyon doların üzerinde olanlardan ek %5'lik eyalet vergisi alınıyor. %4 ile %5. Bu nereye harcanıyor biliyor musunuz? Eğitime, toplu taşımaya, bir de o yollara. Sadece bu üçüne harcanıyor. Benzer şekilde Washington'da da böyle bir eyalette böyle bir yasa var. Kaliforniya'da buna dönük bir düzenleme yapılıyor şu an. Mesela Norveç'te 160 bin doların üzerinde olanlar için %1 ile 1.1 oranında servet vergisi alınıyor. İspanya'da yine 700 bin euronun üzerinde olanlar için böyle bir uygulama var. İsviçre'de var ki İsviçre bu kanunun şeyidir, başlangıcını yapar ta 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana. İsviçre'de de benzer bir düzenleme var. Kolombiya'da var mesela servet vergisi. Yani benzer uygulamalar Avrupa ülkelerinde de var. Bunlar 1990 ile 2000 yılları arasında birçok Avrupa ülkesi kaldırmış, tekrar getirmeyi şu an tartışıyorlar. Bizde de efendim, bizde de şöyle bir denklem var. Bizde 31 Aralık 1960 yılında bir gelir vergisi kanunu elde ediliyor. Bu gelir vergisi kanunu çıkarılıyor. Burada yıllık gelir vergisi beyanı, yani kişilere deniliyor ki servet vergisi, servet beyannamesi, bunun kendisi, çocukları vesaire herkese bakılıyor. Servetinin yıl içerisinde artışına, yani bütün o işte parası, arabası, evi, bunların hepsini beyan etmek zorunda. Çocukları, eşi, yakınları kim varsa beyan etmek zorunda. Bu beyanlardan sonra hesap uzmanları bakıyorlar. Bir dengesizlik var mı? Kazancıyla mülkü arasında bir dengesizlik var mı? 1960 yılında çıkmış bu kanun. Ne zaman kaldırılıyor bu? 18 Nisan 1984 Turgut Özal döneminde kaldırılıyor bu. 24 yıl yürürlükte kalıyor. Neden? Çünkü 12 Eylül gelmiş artık. 12 Eylül gelince hani patronlar diyor ya o zaman, yani işçilere hatta çok meşhur, şimdiye kadar onlar güldü şimdi biz güleceğiz diyorlar. Böyle bir tablo var efendim. Özal döneminde kaldırılıyor bu. Daha sonra 1998 yılında Maliye Bakanı Zekeriya Temizel, Ecevit hükümeti dönemi, nereden buldun yasası getiriyor efendim. Bu kabul ediliyor. Bu nereden buldun yasasının da nedeni şu: vergi dışı olan, kayıt dışı parayı kontrol altına almak ve insanlara sormak. Şimdi mesela etrafınızda vardır, dersin ya bu adam şurada oturuyor, yani hani bu kadar serveti, bu kadar parayı nereden buldu? Özellikle siyasilere ya da bürokratlara bu sorunun sorulması gerekiyor değil mi? Bugün bir sürü nereden buldun diye haber yapıyoruz biz. Nereden bulduğunu da yapıyoruz da bir sonuç alınmıyor, o ayrı. Ama bu kanun geçmiş. Bu ne zaman kaldırılmış biliyor musunuz yürürlükten? Hemen tarihini de söyleyeyim. 9 Ocak 2003'te. Şu anki iktidar partisi iktidarı aldıktan sonra ilk uygulaması bu nereden buldun kanunu kaldırmak olmuş diyelim. Diğer konu başlığımıza geçelim. İngiltere'de İsrail tartışması, silah satışı arttı, eleştirenlere Nazi dedi efendim. İngiltere, şöyle bir tablo var. İngiltere Başbakan Yardımcısı Richard Tack milletvekillerine İsrail'in etkisi hakkında konuşmamalarını talimat olarak vermiş. Bu İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın finansıyla birçok İngiliz milletvekili İsrail'e ya da işte Kudüs'e, coğrafyaya gidip orada gezdiriliyorlar efendim. 67 kez İsrail'e götürülmüş mesela bazı milletvekilleri ve bunun ortalama 118 bin sterlin ediyor bu. Burada önemli olan nokta şu: parlamentoya İsrail yanlısı etkinin siyasete ve demokrasi üzerindeki etkisine dair bir soruşturma. 118 bin imzalı, 118 bin kişinin imzalı bir dilekçe sunuluyor. Ve İşçi Partisi milletvekili Peter Pearson dilekçenin tanıdık olduğunu söyleyerek bunu eleştirenlere, İsrail'in etkisini eleştirenlere, bu dilekçeyi yazanlara Nazi benzetmesi yapıyor. Sadece bu da değil. Son olarak şunu da söyleyeyim. Çünkü süren bitiyor. 2023 yılında İngiltere'nin İsrail'den aldığı silah ticareti 55 bin sterlin. 2025 yılında bu 5.9 milyon sterline çıkıyor. Artış %10.589 efendim diyorum. Bugünkü bana ayrılan sürenin de sonuna geldik. Masada Özgür, editörüm Caner. Önümüzdeki hafta Salı görüşünceye dek hoşça kalın. Tercihlerinizi doğru yapın.

0: Hacı Yılmaz'la yazı yorum bitti.
1: Medyanın bilinmeyenleri, üstü örtülen gerçekler, tartışılan başlıklar. Araştırıyor, inceliyor ve hakikati ortaya çıkarıyor. Fethi Yılmaz'la yazı yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
0: Fethi Yılmaz'la yazı yorum tekrar yayını sona erdi.
2: Radyo Sputnik.
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik özel haber.
3: Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde başkent ve İstanbul başta olmak üzere pek çok ilde eylem yapıldı. Zirvenin günler öncesinden adeta olağanüstü hal ilan edilirken çok sayıda NATO karşıtı gözaltına alınmasının ardından tutuklandı. NATO'ya katıldığı 1952'den bu yana pek çok eylemin yapıldığı Türkiye için bu tablo yeni değil. 1952'de NATO'ya katılan Türkiye'de örgüte karşı protestoların en yoğun yapıldığı dönem 1960'lı ve 1970'li yıllar oldu. 1968 yılının Mayıs ayında düzenlenen NATO'ya Hayır Haftası bu protestoların fitilini yaktı. Dönemin öğrenci liderlerinden Harun Karadeniz, Olaylı Yıllar ve Gençlik kitabında bu haftadan NATO'ya karşı temel sloganımız NATO'nun gerçek niteliğini tanımlamaktan ibaret. NATO, emperyalizmin sömürme aracıdır sözleriyle bahseder. 1967 yılındaki NATO tatbikatı sebebiyle ABD 6. filosunun Türkiye'ye gelmesiyle artan tepkiler 18 Temmuz 1968'de Amerikan askerlerinin Dolmabahçe'den denize dökülmesiyle devam etti. Dönemin devrimcilerinden Deniz Gezmiş'in önderliğini yaptığı öğrenci grubunun bu eylemi sonrası 6. filo 8 günlük ziyaretini bitirmeden limandan ayrılmak zorunda kaldı. 1971 yılına gelindiğinde ise Ankara Balgat'taki NATO üssünde görev yapan 4 Amerikan askeri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan ve Sinan Cemgir tarafından kaçırıldı. Kaçırılan askerlerin sorgulanmak üzere Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin yurtlarına götürülmesinin ardından polis üniversiteyi bastı. Silahlı çatışmaların yaşandığı olaylarda ABD'li 4 asker tanınan 36 saatlik sürenin bitiminden 56 saat sonra serbest bırakıldı. Olayların ardından Gezmiş ve arkadaşlarının farklı illerde polise yakalanması idamlarıyla sonuçlandı. Ancak yine dönemin devrimci önderlerinden Mahir Çayan ve arkadaşları NATO karşıtı eylemleri sürdürdü. Ordu üyedeki NATO radar üstünde görevli teknisyenler Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamını engellemek için kaçırıldı. Teknisyenler 30 Mart 1972 tarihinde Tokat'ın Niksar ilçesi Kızıldere köyüne götürüldü. Teslim olmayacaklarını belirten Çayan ve arkadaşları yine NATO destekli operasyon sonucu katledildi. İdam ve katliamların yanı sıra 1974'te düzenlenen Kıbrıs Harekatı'nda ABD'nin Türkiye'ye silah ambargosu uygulaması NATO karşıtı protestoları güçlendirdi. Dönemin sendika, dernek, meslek odaları ve öğrenci hareketleri üstlere el konması için mitingler düzenledi. Hız kesmeden süren NATO ve ABD karşıtı eylemlerin yine ABD destekli 12 Eylül 1980 darbesiyle birlikte sesi kısılmaya çalışıldı. Muhaliflere dönük ağır baskı ve tutuklama dalgasının yaşandığı 80'li yılların başları oldukça sancılı geçse de NATO üslerinde görevli personellerin araçlarına bombalı saldırılar düzenlendi, askerler hedef alındı. Kitleselliğin önüne geçmek için yapılan baskılar çok sayıda insanın gözaltına alınması ve tutuklanmasıyla sonuçlandı. Ancak NATO karşıtı eylemler 2000'li yılların başında da devam etti. 26 üye ülkenin katıldığı ve ittifakın 17. buluşması olarak tarihe geçen 28-29 Haziran 2004 İstanbul Zirvesi ciddi bir eylemlilikle karşılandı. Eylemlerde Irak ve Afganistan'a karşı savaş başta olmak üzere ABD'nin saldırganlığı protesto edildi. 2003 yılında Irak Savaşı'na asker gönderilmesinin önünü açan 1 Mart tezkeresinin mecliste reddedilmesi halkın mücadelesinin çıktısı olarak okundu. Bu sürecin aktif bir parçası konumunda olan üniversitelerde NATO'ya hayır kampanyaları düzenlendi. 27 Haziran 2004'te NATO'ya karşı Büyük İstanbul Buluşması gerçekleştirildi. NATO karşıtlığı sokağın yanı sıra sahnelerde, konser alanlarında da kendisini gösterdi. Bulutsuzluk Özlemi, Kardeş Türküler, Mor ve Ötesi gibi sanatçıların konserlerinde binlerce insan savaş karşıtı sloganlar attı. Mamak'taki NATO yolunun girişine üzerinde barış yolu yazan tabela yerleştiren eylemciler basın açıklamasıyla NATO'yu ve dönemin ABD Başkanı Bush'u protesto etti. 2009 yılına gelindiğinde İstanbul başta olmak üzere pek çok ilde NATO'nun 60. kuruluş yıl dönümü sebebiyle mitingler düzenlendi. NATO'ya karşı birlik platformu öncülüğünde bir araya gelen siyasi parti ve demokratik kitle örgütlerinin katıldığı mitingde NATO'nun anti-komünist bir yapılanma olarak kurulduğu vurgulandı. Eylemciler Obama'nın Türkiye ziyaretini de protesto etti. Bu yıl başkentte 7-8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin günler öncesinde de İstanbul ve Ankara başta olmak üzere pek çok ilde protesto düzenlendi. Siyasi parti, sendika ve meslek örgütlerinin oluşturduğu NATO'ya hayır koordinasyonu Ankara'da yapılacak NATO zirvesine karşı bir araya geldi. Türkiye'nin NATO'dan ayrılması talebiyle bir araya gelen çok sayıda yurttaş askeri anlaşmaların sona erdirilmesi çağrısında da bulundu. NATO zirvesi Hopa'da da protesto edildi. Hopa, Kemal Paşa ve Arhavi Emek ve Demokrasi güçleri zirveye karşı bir araya geldi. İstanbul'da Dolmabahçe ve Taksim'e yürümek isteyen öğrenciler polis müdahalesiyle karşılaştı. NATO defol kampanyası yürüten ve hakkında gözaltı kararı verilen çoğu öğrenci ev baskınlarının ardından tutuklandı. Kocaeli Gebze Kent Meydanı'nda da eylem gerçekleştirildi. Gebze Kent Meydanı'na yürüyen işçiler zirvede silahlanma ve müdahaleleri derinleştiren politikaların tartışılacağını vurgulayarak NATO'dan çıkılması çağrısı yaptı. Zirve öncesi çok sayıda ilde protesto ve eylemler yasaklansa da NATO karşıtı ses yükseltilmeye devam ediyor. Ankara'da 7-8 Temmuz'da gerçekleşecek NATO zirvesi öncesi çok sayıda ilde ittifak ve ABD karşıtı protestolar düzenlendi. NATO'ya katıldığı 1952'den bu yana çok sayıda eyleme sahne olan Türkiye için bu tablo yeni değil. 1960'lı yıllarda fitili atılan NATO karşıtlığı, sendika, gençlik örgütleri ve öğrenciler arasında yükselmeye devam ediyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.

0: short wine to being ignored.
1: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Saatler 7. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Beykoz Belediye Başkanı Alaaddin Köseler tutuklandı. 5,5 ton etiketsiz et ürünü imha edildi. Karayolları Trafik Yönetmeliğine önemli değişiklikler yürürlüğe girdi. Ayrıntılar bültenimizde. Beykoz Belediye Başkanı Alaaddin Köseler tutuklandı. Beykoz Belediyesi'ndeki ihale süreçlerinde usulsüzlükler yapıldığı iddiasıyla tutuklu yargılanan ve görevinden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaaddin Köseler, rüşvet alma ve icbar suretiyle irtikap suçlarından da tutuklandı. 5,5 ton etiketsiz et ürünü imha edildi. Sakarya'nın Hendek ilçesinde sucuk üretim tesisinde yapılan denetimlerde ele geçirilen 5,5 ton etiketsiz et ve et ürünü imha edildi. Kaçak ürünler imha edilirken işletme sahibine idari para cezası uygulandı. Karayolları Trafik Yönetmeliğine önemli değişiklikler yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle sürücünün görüşünü engellememesi şartıyla ön cama monte edilen telefon tutucuları ve araç kameralarının kullanımına izin verildi. Dikiz aynasına asılan koku ve benzeri aksesuarlarda görüşü kapatmadığı sürece yasak kapsamında olmayacak. Fabrika çıkışlı multimedya ekranlarına ceza uygulanmayacak. Araç içi ses sistemleri ise ancak sesin araç dışına taşarak çevrenin huzurunu bozduğunun tespit edilmesi halinde cezai işleme konu olacak. 33 yıl önce Madımak Oteli'nde katledilen 33 aydın yazar ve sanatçı için Sivas'ta anma töreni düzenlendi. Törene katılan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Madımak insanlığa karşı bir suçtur," dedi.
3: İnsanlığa karşı suçlarda zaman aşımı olmaz. Bunu zaman aşımına tabi tutan bir takım yaklaşımlar var. Bu çoklu adaletsizlik ortamında hep birlikte ailelerin yanındayız, kurumların yanındayız. Resmen buranın bir utanç müzesi olarak kabul edildiği ve 2 Temmuz'un bir utanç günü olarak kanunlaştığı güne kadar mücadelemizi bu konuda sürdüreceğiz.
2: Hantavirüs salgını sona erdi. Dünya Sağlık Örgütü Hollanda bandıralı yolcu gemisinde tespit edilen hantavirüs vakalarına ilişkin 25 Mayıs'tan bu yana başka vaka bildirilmediğini, bu nedenle salgının sona erdiğini duyurdu.
4: Ekonomi.
2: Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem başlıyor. Yeni dönemle birlikte değer kaybı tazminatları ayrıca başvuru aranmadan maddi hasarla birlikte hesaplanırken sigortalının ayrıca bir aracıya başvurmasına ihtiyaç kalmayacak. Değer kaybı kaynaklı dava süreçlerinin azalması, hasar süreçlerinin hızlanması ve maliyetlerdeki düşüşün sigortalılara olumlu yansıması bekleniyor. MTV ikinci taksit ödemeleri başladı. 2026 yılına ait motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödemeleri başladı. Ödemeler ay sonuna kadar yapılabilecek. MTV vergi daireleri PTT ve banka şubelerinden tahsil edilebiliyor. Aromaterapi ürünlerine yönelik yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Yönetmelikle birlikte bitkilerden elde edilen uçucu yağ içeren ürünlerin satışı yalnızca eczanelerle sınırlandırıldı. Ayrıca ürünlerin ruhsatlandırılması, piyasaya arzı, tanıtımı, üretimi ve ithalatına ilişkin süreçlerde de daha sıkı kurallar uygulanacak.
4: Kupanın günlüğü.
2: Dünya Kupası son 32 turunda Portekiz Hırvatistan'ı 2-1 mağlup ederek son 16'ya yükseldi. Hırvatistan Perisic'in golüyle öne geçerken Portekiz'e beraberliği Cristiano Ronaldo penaltıdan getirdi. Uzatma dakikalarında Gonçalo Ramos'un golü galibiyeti getirdi. Hırvatistan'ın son bölümde bulduğu gol ise VAR incelemesi sonrası offside gerekçesiyle iptal edildi. Dünya Kupası son 32 turunda İspanya Avusturya'yı 3-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. İspanyollara galibiyeti getiren goller Nico Williams, Pedri ve Lamine Yamal'dan geldi. Bu sonuçla İspanya son 16 turunda Portekiz'in rakibi oldu. Dünya Kupası son 32 turunda şu dakikalarda İsviçre-Cezayir mücadelesi oynanıyor. Karşılaşmada ilk yarı İsviçre'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
4: hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevki, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ile Osmaniye çevreleriyle Kahramanmaraş'ın güneybatısının kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Bugünün beklenen en yüksek sıcaklıklarına baktığımızda Ankara, İstanbul, İzmir parçalı ve az bulutlu. Ankara 33, İstanbul 31, İzmir 35 derece. Trabzon parçalı ve az bulutlu 27, Gaziantep az bulutlu ve açık 37 derece. Diyarbakır az bulutlu ve açık 40, Van az bulutlu ve açık 28 derece.
4: Yol durumu.

0: İstanbul'da şu dakikalarda %27'lik bir yoğunluk var. Her iki yakada Avrupa ve Anadolu yakasında %27'lik bir yoğunluk trafiği mevcut. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gelmeden Hasal'da trafik yoğunluğunun biraz artmaya devam etmiş olduğunu belirtelim. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde Altunizade'de kırmızı ile işaretlenmiş bölgeler mevcut. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gelmeden de Elmalı'da araç sürücüleri artık yavaş yavaş dur kalk yaparak ilerlemeye başladılar. Trafiğe etkisi yüksek olan bir diğer yerse D100 Selimpaşa'dan Silivri yönüne doğru bakım onarım çalışması nedeniyle tüm şeritler trafiğe kapalı. Trafik akışı aksi istikametten giriş geliş olarak sağlanmakta. Bölgede yoğun trafik yaşanmakta. Yayınımız Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı programıyla devam edecek. Hoşça kalın.
1: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı başlıyor.
2: 3 Temmuz 2026 Cuma, ben Güçlü Özkan. Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine güzel, keyifli, daha önemlisi sağlıklı bir gün dileyerek başlıyorum programa. Saatim 07.11'i gösteriyor. Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve tabii ki bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve anlamaya çalışacağız. Özetle anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim elbette. Ondan önce izninizle hatırlatmalarımı tekrar edeyim. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ediniz. Örneğin X'te @radyosputniktr ya da Telegram'da Sputnik Türkiye kanallarını takip alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişimi kurmak isterseniz de kişisel sosyal medya hesaplarımı kullanınız. X ya da Instagram Güçlü Özkan, birleşik ve küçük harfle Güçlü Özkan yazmanız yeterli. Görüşleriniz, önerileriniz ve elbette eleştirileriniz çok çok önemli bizler için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da not ediniz cep telefonunuza. 0505 171 66 56, tekrar ediyorum, 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
0: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: Dün akşamdan gelen güzel haberle başlamak istiyorum. Güne, programa da aslına bakılırsa FIBA 2027 Dünya Kupası elemelerinde C grubunda mücadele ediyor basketbol milli takımımız, biliyorsunuz. Dünkü karşılaşmada 5. karşılaşmasıydı grubundaki milli takımımızın. Bosna Hersek'i 82-75 mağlup etti ve A milli erkek basketbol takımı da grupta 5. müsabakasında kazanmış oldu. Liderliği de garantiledi. Dediğim gibi güzel haber basketboldan, hatta bir de voleyboldan geliyor. Futbolda, Dünya Kupası'nda yaşadığımız hayal kırıklığı da böylece bir parça da olsa telafi etmiş oluyoruz. Basketbolcularımız ve voleybolcularımız sayesinde milli takımımız ilk 4 maçta evinde Bosna Hersek'i, deplasmanda İsviçre'yi, Sırbistan'ı yine aynı şekilde ve İstanbul'da bir kez daha Sırbistan'ı yenme başarısını göstermişti. İşte dünkü Bosna Hersek galibiyetiyle söylediğim gibi grubunda liderliği de garantilemiş oldu. Buradan basketbolcularımıza da teşekkürlerimizi gönderelim. En azından onlar yüzümüzü güldürüyorlar. Dünya Kupası, bir de onunla dilerseniz sporla başlamışken hadi sporla devam edeyim. Şu dakikalarda oynanan İsviçre-Cezayir karşılaşması, son 16 turu için mücadele ediyor iki ülke. Az önce İsviçre ikinci golünü dağıttı. 2-0 öne geçti Cezayir karşısında. Bunu da hatırlatmış olalım. Gece saatlerinde oynanan karşılaşmalar, uykusuz bırakan, bizleri uykusuz bırakan karşılaşmalar. İspanya-Avusturya'yı 3-0 yendi. Portekiz'de Hırvatistan'ı 2-1 yenme başarısını gösterdi. Ne oldu? Son 16 turunda böylece Portekiz'de İspanya'nın da eşleştiğini, karşı karşıya geleceğini de söyleyebiliriz. İki komşu ülke, gerçekten enteresan, güzel bir maç olacak. Şimdiden bunun haberini verebiliriz. Ve geçelim gerçeklerimize, geçelim kendi dünyamıza, yaşananlara. Bir davayı size hatırlatacağım. O davanın duruşması vardı ve hatta karar duruşması vardı dün itibariyle. Buradan başlayalım dilerseniz. Mecliste, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında stajyer öğrencilere cinsel istismar iddiasıyla açılan bir dava. Toplamda 16 yılın üzerinde hapis cezasına çarptırıldığı sanıklar. Bunu hatırlatmak, bu haberle aslında bakılırsa başlamak istedim programa. Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü dava. Savunmalar enteresandı. Şöyle savunmalara baktığım zaman, ailelerin tabii tepkileri var, sanıklara tepkileri vardı ama savunmalar da çok dikkat çekici. Medya baskısı kurulmaya çalışılıyor yargı üzerinde gibi bazı savunmalar yaptı sanıklar. Müştekilerin anneleri, babalarının da da tepkilerini hatırlatmak gerekiyor. Davada en yüksek cezayı Recep Seven aldı. Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklar açısından da öyle ama bir amamız olacak elbette maalesef. Davadaki tüm sanıklar hakkında tutuklu bulundukları süre göz önünde bulundurularak tutuklama kararı da çıkmadı efendim. Bunu da hatırlatalım. Bir yandan da buradan meclisteki vekillerimize bir eleştiri var. Günlük tartışmalar, siyasi tartışmalar içerisinde onlarla daha doğrusu o kadar meşguller ki ilk birkaç gün, günlerce tartıştık bu meseleyi hatırlayınız. İlk birkaç gün evet bir tepki vardı. Arkasından milletvekillerimizin meclis çatısı altında yaşanan bu skandala ki hapis cezalarıyla da sonuçlanmış oldu. Yargı da kararı verdiğine göre artık daha rahat konuşabiliriz. Buna rağmen meclisinde genel olarak bir sessizliği vardı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da bu tip tartışmaları meclisi yıpratma olarak tanımlamıştı. Öyle mi gerçekten bilmiyorum. Mecliste bu konuyla yüz yüze gelecek mi? Gelebildi mi sizce? Dilerseniz bu sorunun yanıtını da siz vermiş olun. Ve şöyle devam edelim. Deniz Göktaş, komedyen Deniz Göktaş. Kendisiyle ilgili olarak biliyorsunuz bir stand-up şovu çok tartışıldı, çok konuşuldu. Hatta ben şöyle tanımlamıştım. Hani artık yeni bir fay hattımız daha oldu demiştim. Gerçekten de hani ülke tam anlamıyla burada Deniz Göktaş'la ilgili olarak ikiye bölündü. Şimdi şöyle bir tablo var. Yurt dışındaydı kendisi. Bir yakalama kararı çıkartılmıştı. Kendi isteğiyle döndü Türkiye'ye. Kendi isteğiyle döndü ve havaalanında gözaltına alındı. Şimdi hemen şunu söyleyeyim, son haberi aktarayım size. Avukatından gelen açıklama saat 10.30'da hakimlik karşısına çıkacağı yönünde. Suçlamalar neler? Suçlamalar da Cumhurbaşkanı'na hakaret ve halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçlamaları yöneltiliyor komedyen Deniz Göktaş'a. Dediğim gibi tam anlamıyla bir fay hattımız oluştu. Burada benim dikkatimi çeken mesele, neresinden bakıyorsunuz konuya bilemem ama burada benim dikkatimi çeken dün verilen Deniz Göktaş'ın gözaltına alınmasıyla ilgili verilen o fotoğraflar aslında benim en çok dikkatimi çeken konu. Neden bunu söylüyorum, neden bunu anlatıyorum? Ters kelepçe yapıldı. Biz nereden hatırlıyoruz bunu son olarak? Sevgili Ali Çağatay içinde, değil mi? Ali Çağatay'la birlikte biz buna tekrar tanıklık etmiştik. Ali Çağatay da emniyete götürülürken ters kelepçeyle maalesef götürülmüştü. O görüntü medyayla da paylaşılmıştı aslına bakılırsa. Şöyle bir tablo var, şöyle bir gerçeklik var. Tıpkı Ali Çağatay gibi ki o görüntüleri şu an Telegram'dan görüntülü takip eden dinleyicilerimiz de izleyebilirler. Komedyen Deniz Göktaş'ın emniyet içerisinde güvenlik şube müdürlüğündeki o ters kelepçeli görüntüleri. Dediğim gibi Ali Çağatay için de geçerliydi maalesef aynı durum ama kendi isteğiyle ki kendisinin hakkında bir gözaltı kararı var. Kendi isteğiyle yurt dışından gelmiş ve zaten kaçma şüphesi yok. Ve dediğim gibi kendisi hani istese gelmeye de bilir dedim. Böyle bir tablo da vardı. Bir niyet göstergesidir bu aslına bakılırsa. Ki şunu da hatırlatalım. Ali Çağatay da gözaltına alındığında ki o gözaltı haberleri çıktığında ilk olarak aramıştım kendisini. Var mı ulaşan bir durum, bir tebligat ya da polisler geldi mi diye. Hayır, güçlü evde bekliyorum demişti. Çağrılsaydı emniyete. Tıpkı işte komedyen Deniz Göktaş gibi ya da işte Ali Çağatay gibi bir şekilde gitmezler miydi? Tabii ki böyle olurdu. Tabii ki böyle bir tablo ortaya çıkabilirdi. Ama şimdi bizim görebildiğimiz kadarıyla böyle bir fotoğrafta verilmek istendi. Bu arada hani o stand-up gösterisindeki kesitlerde X'de engellendi. Onu da söyleyelim. YouTube'daki o görüntülerle ilgili olarak, o stand-up gösterisiyle ilgili olarak bir engelleme şu an itibariyle benim bildiğim kadarıyla yok. Zaten yurt dışına kaçtığı iddiaları vardı. Daha doğrusu böyle iddialar gündeme getirilmişti. Hayır demişti. Böyle bir durum yok. Uzun yıllar ben Türkiye'de kalmaya devam edeceğim açıklamasında yine Deniz Göktaş yapmıştı. Şimdi benim aklıma ne geldi biliyor musunuz? Bu iki fotoğrafı yan yana koymak gerekiyor. Daha doğrusu üç fotoğrafı belki de. Bir, Ali Çağatay'ın ters kelepçeyle gözaltına alınmış olması. Deniz Göktaş'ın da yine aynı şekilde ters kelepçeyle gözaltına alınmış olması. Neyi hatırlattı bana biliyor musunuz? Sevgili İrem, o görüntüyü, o fotoğrafı sana sabah akışı gönderirken göndermiştim, seninle paylaşmıştım. Kurye Ata Emre Akman. Balıkesir'de 25 bıçak darbesiyle kendisine yönelik bir saldırı sonrasında aldığı 25 bıçak darbesiyle öldürülmüştü. Peki mesela bir cani, değil mi? Şimdi o fotoğrafı da görüyorsunuz işte. O cani nasıl gözaltına alınmıştı? İşte kolunda polisler, önden kelepçelenmiş, evet başı önde ama ters kelepçe yok. Kolunda polisler yürüyor ve bu kişi işte tıpkı işte şimdi az önce de konuştuk. Ali Çağatay'ı konuştuk. Komedyen Deniz Göktaş'ı da konuştuk. Peki bu kişi mesela eğer ters kelepçe yapılacak ise bir kişiyi, bir kuryeyi, Ata Emre Akman'ı 25 bıçak darbesiyle öldüren bir kişinin mi ters kelepçeyle tehlikesinden dolayı yarattığı tehlike nedeniyle, potansiyel nedeniyle de daha doğrusu onun mu ters kelepçeyle gözaltına alınması gerekiyordu, yoksa işte bir komedyen ya da bir gazetecinin mi, 70 yaşındaki bir gazetecinin mi bu şekilde ters kelepçeyle gözaltına alınması gerekiyordu? Varın buna da siz karar verin. Ben sadece bu fotoğrafları yan yana koymak istedim, yan yana bir göstermek istedim. Dedim, hafıza, aklın zamanda dolaşma gücü var ve biz bu gücü ne olursa olsun kullanmaya devam edeceğiz. İşte bu tip fotoğrafları, bu tip kareleri gördüğümüz zaman da aklımızı şöyle geçmişe doğru, çok da uzun bir geçmiş, uzak bir geçmiş değil elbette, geçmişe doğru biraz kısa bir yolculuğa çıkardığımız zaman tüm gerçekliği de görebiliyoruz. Bu karşılaştırma yapma hakkını da kendimizde görüyoruz. Devam edelim. Takip edeceğiz. Söylediğim gibi komedyen Deniz Göktaş da bugün saat 10.30'da yaklaşık 3 saat sonra da hakim karşısında çıkarılacak. Bakalım ve işte Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlaması, ilk tutuklama kararında o suçlamada yoktu. O suçlamanın sonradan eklendiğini de hatırlatmak istiyorum sizlere. Dün bir konuğumuz vardı. Beraber dinledik. Dün programı dinleyen dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Oğuz Soyu Bey. Depremde yıkılan, Adana'da yıkılan Beluk Apartmanı davası. Ve o davayla ilgili olarak neyi konuşmuştuk biz kendisiyle? Zaten dün bir karar duruşması vardı. O karar duruşmasında gerekli cezalar, verilen cezalar da açıklandı. Onu paylaşacağım. Fikri takip açısından efendim, ama şunu bir hatırlatayım önce. Oğuz Soyu Bey bir tazminat davası açmıştı. Dün yayında da anlatmıştı bunu kendisi. Seyhan Belediyesi'ne karşı gerekli denetimleri zamanında yapmadığı için, ki o apartmanda, Beluk Apartmanı'nda, 6 Şubat'ta yıkılan Beluk Apartmanı'nda 10 yurttaşımız hayatını kaybetmişti. O 10 kişiden 3'ü Oğuz Soyu Bey'in de ailesiydi. 2 çocuğu ve eşiydi. O da tazminat davası açmıştı. Davayı kaybetmişti. Seyhan Belediyesi mahkeme ve avukatlık masrafları için kendisiyle ilgili olarak bir icra süreci başlatmıştı. Hani bunu ara ara hatırlatacağım. Seyhan Belediyesi'nin bu konuda bir geri adım atması gerekiyor. Peki devam edelim. Bu depremde yıkılan Beluk Apartmanı'nda ilgili alınan kararlar ne? Bakınız, 4'ü kamu görevlisi 5 sanığa 6 ile 15 yıl arasında hapis cezası verildi. Bunu da hatırlatmak, bunu da aktarmak istiyorum. Düzenli olarak programı izleyen, takip eden dinleyicilerimiz biliyorlar ki bu tip davaları, deprem davalarını, yani sembol haline gelmiş davaları daha çok, o davalarla ilgili gelişmeleri daha doğrusu aktarmaya çaba gösteriyoruz. Neden? Çünkü aslında bütün bu davalarda benzer gelişmeler oluyor. İşte bilirkişi raporlarında sorunlar çıkıyor, tutukluluklara itirazlar, o itirazlarla ilgili tartışmalar, ailelerin buna verdikleri tepkiler, daha önemlisi ne? Kamu görevlilerinin, ki bu konuda hani adeta bir duvar var ve o duvarı aşmak için, o duvarı kırmak için mağdur aileler, yakınlarını kaybetmiş olanlar da yoğun mücadele vermek mecburiyetinde kalıyorlar maalesef. İşte ben de bu tip davalarla ilgili gelişmeleri olabildiğince detaylı şekilde sizlerle paylaşmak istiyorum. Onlarca, yüzlerce dava var çünkü. Tabii ki hepsini paylaşamayız ama diğer davalarda ne oluyor, ne bitiyor, bunu görmek, bunu anlayabilmek açısından önemli. Bu yüzden bunu özetlemeye çalışıyorum. Geçelim diğer başlıklarımıza, ne var? Bugün şimdi gözümüz kulağımız nerede? Emeklilerin, çalışanların, memurların gözü kulağı nerede? Türkiye İstatistik Kurumunda. Neden? Çünkü Haziran ayı enflasyon verileri paylaşılacak. Şöyle söyleyeyim, yapılan çalışma, anketler diyor ki yani %1 civarında, ki bunu da nasıl başarıyorlar onu bilmiyorum. Çok samimiyet, büyük samimiyetle söylüyorum bunu. Hani ekonomistlere de soruyorum. Beni tatmin eden yanıtları alamıyorum maalesef, ama özellikle Aralık ve Haziran aylarında bu enflasyon nasıl oluyor da bir önceki aya göre dramatik şekilde düşüyor? Öyle hani bindelik oranlarda değil, böyle yüzdelik oranlarla nasıl düşüyor? Bunun yanıtını gerçekten bütün samimiyetimle söylüyorum, bilim insanları da ekonomistler de bu konuda hani mürekkep

bir mesaj verdi. Bir açıklasın bakalım TÜİK, ondan sonrasında biz gerekli yasal düzenlemeyi yaparız. Hep dün de söyledim bunu. Hani vergilere, işte köprülere, otoyollara vesaire, işte alkol, tütün, bunlara yönelik vergiler otomatik, ama asgari ücretlere, emeklilere yapılan zamlar manuel yapılıyor bu ülkede. Garip bir tabloyla karşı karşıyayız. Velhasıl şunu söylemek istiyorum. En düşük emekli maaşının da meclise getirilecek bir yasal düzenleme gerekiyor onun için. 23.500 lira, 23.500 ile 23.700 lira arasında olması bekleniyor. Tabii görmek gerekiyor, yaklaşık işte 2,5 saat sonra Türkiye İstatistik Kurumu bu verileri açıklayacak. Ama bu veriler ne kadar bizim gerçekliğimizi karşılıyor, ne kadar bizim hayatımızı anlatıyor, o ayrı bir tartışma konusu. Neden? Ben söylemeyeyim efendim. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'nun bir araştırma bölümü var. KamuAR araştırma birimi. Bakın hesaplamış, bizim yerimizi hesaplamış. 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 37.996'ya, yoksulluk sınırı ise 116.106 liraya kadar yükselmiş durumda. Bakın şöyle bir karşılaştırma yapılabilir. Şöyle bir daha doğrusu bakılırsa 4 kişilik bir ailenin geçinebilmesi için artık 4 kişinin çalışması, asgari ücretli 4 kişinin çalışması yetmiyor. Asgari ücret üzerinden eğer bu süreci okursak, tabii memur maaşlarındaki o yoksulluk analizi de yapılmış, KamuAR yaptığı için bu çalışmayı, bir talepleri var. O talebi de elbette buradan dile getirelim biz de. Belki birilerinin kulağına kar suyu kaçırırız. Umutsuzum bu konuda ama olsun. KamuAR diyor ki memura %87.6'lık bir zam yapılması gerekiyor. Neden? Çünkü alınan ücretler, emekli aylığı, memur maaşları vesaire, bunlara baktığımız zaman sadece ve sadece, çok gerçekten dramatik bir rakam. Tabii gerçeklik rakamın çok daha ötesinde bir yerde. Sadece 4 kişilik bir ailenin 22 günlük beslenme giderini karşılayabiliyor bu rakamlar. Bu rakamlarla beraber nasıl yaşanacak, nasıl yaşanabilecek? Bunun yanıtını da herhalde siyasetçilerimiz verecektir diye düşünüyorum. Memur maaşları içinde o tartışma devam ederken, dedim ya size, zamlar otomatik yapılırken, vergilere, otoyollara, köprülere zamlar otomatik yapılırken, maaşlara düzenlemeler manuel gerçekleşiyor. Tabii bunun bu fiyat artışlarında en çok zorlandığımız konu neresi? Fiyat artışı dediğimiz zaman akaryakıt giderleri, çünkü her şeyi etkiliyor. Her şeyi etkiliyor. Yani işte evimizin içinden tutun da marketteki meyve sebzenin fiyatına kadar etkiliyor. Bakın enteresan bir karşılaştırma rakamlara bakınca ortaya çıkıyor ve neden sorusunu da sordurtuyor insana. Bakın 2026'nın Ocak ayı. Şimdi neden 2026'nın Ocak ayını işaret ediyorum size? Çünkü Orta Doğu'daki bu kriz, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a saldırmadan önceki 28 Şubat'ta o saldırılar gerçekleşmişti, hatırlayınız. Şimdi Ocak'ta, bu yılın Ocak ayında petrol 70 dolar civarındaydı. Yani az çok 70 dolar civarında dolaşıyordu. Bakın yine aynı yere döneceğiz çünkü. Mazot ne kadardı litresi? 54 liraydı. Geldik 2026'nın Nisan ayına. Nisan ayında Brent petrol fiyatı 120 dolara kadar yükseldi. Evet, bütün dünyada da aynı durum geçerliydi. Mazot ne kadar oldu? Ocak'ta 54 lirayken Nisan ayına geldiğimizde de 71 lira 50 kuruş, 71,5 lira oldu, öyle söyleyeyim hadi. Tamam, bu artışla beraber, Brent petroldeki artışla beraber bu artışta anlaşılabilir, dışa bağımlıyız. Peki 2026 Temmuz Brent petrol ne kadara kadar geriledi? Yine Ocak ayındaki rakamlara kadar gerilemiş durumda. 70 dolar civarında dolaşıyor. Peki Ocak ayında Brent petrol 70 dolarken mazot 54 liraydı litresi. Şimdi peki yine Brent petrol aynı seviyede, 70 dolar seviyesinde. Mazot niye 64 lira? 64 liranın da üzerinde. İşte gerçeklikten kopuyoruz dediğim şey tam olarak bu. Ekonomide gerçeklikten koptuk dediğimiz şey de tam olarak bu. Bunu görmek, bunu anlamak önemli. Soruyorum ben de tekrar. Ocak ayındaki Brent petrol fiyatıyla Temmuz ayındaki Brent petrol fiyatı aynı. Ama arada bugün Türk lirası olarak neden 10 liralık bizim tüketicinin aleyhine bir fark var? Bunu da açıkçası sormak istedim. Bir gariplik daha, bir tuhaflık daha. Türkiye Ziraat Odaları Birliği yine bu rakamlar üzerinden

0: konuşursak, diyorum hep bunu söylüyorum, bu rakamlar bizim gerçekliğimizi tam anlatmıyor ama mesela şu rakam, şu veri herhalde ya da şu tespit gerçek biraz o ne yaşadığımızı anlatıyor. Genel Başkan Şems Bayraktar açıkladı bu veriyi. Haziran ayında üretici, dikkat, üretici ile market arasındaki fiyat farkları ürünler üzerinden değerlendirdi. Elma %379'luk bir fark var. Üreticiden çıkıp markete, manava gidene kadarki fark. Bunun gerçeklik, işte havuçta %284, çilekte %283. Şöyle bir bakıyorum, kiraz geçen senenin yıldız meyvesiydi değil mi? Geçtiğimiz yılın yıldızlaşan meyvesiydi. O biraz daha insaflı davranmış. %246'lık bir fark var. Bahçeyle, üreticiyle market arasındaki fiyatları karşılaştırdığımız zaman, işte hani evet, TÜİK bize şimdi bir rakam açıklayacak, işte saat 10 gibi bir veri bizim önümüze koyacak ama hep söylüyorum, o veriler bizim hayatımızı anlatmıyor, bizim hayatımıza karşılık gelmiyor efendim. Tablomuz budur, ekonomideki tabloda budur diyelim ve bir kısa araya gidelim, arkasından siyasette neler oluyor ona bakacağız.
1: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: ülkelerde ne diyor? Her üç çocuktan biri yoksulluk ya da sosyal dışlanma riskiyle karşı karşıya. 2 milyon çocuk en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayan evlerde yaşamak mecburiyetinde kalıyor. OECD diyor ki çocuk yoksulluğunda 39 OECD ülkesi içerisinde en kötü ikinci sıradayız. Sadece bu mu? Hayır değil. 950 bin çocuk çalışıyor ülkemizde. 950 bin çocuğun çalışmak mecburiyetinde olduğu, 1,5 milyona yakın çocuğun örgün eğitimin dışında kaldığı bir ortamdan bahsediyoruz. Tablo bu.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz, Yeri ve Zamanı'na. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik o davadaki gelişmelerle devam etmek istiyorum. Çünkü dün bir 9 Temmuz gerilimi yaşandığı duruşma salonunda hakim, mahkeme heyeti 9 Temmuz'a kadar savunmaların tamamlanacağını söyledi ve İmamoğlu'nun da buna bir tepkisi vardı. Neden? Çünkü son savunmayı kendisi yapmak istiyordu ve bunun bu süreç içerisinde imkansız olduğunu söyledi. Tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Zaten ilk başlarda da konuşulduğu zaman, daha duruşmalar ilk başladığı zaman da aslında sıralama bu yöndeydi. Bu şekilde belirlenmişti. Hatta buna dair tartışmalar da yoğun şekilde yapılmıştı. Çok uzayacak bu süreç, uzun yıllara yayılabilir mahkemenin karar verme süreci şeklinde bir tartışmada yapılmıştı, hatırlayınız. İmamoğlu da dedi ki 9 Temmuz'da neden böyle bir karar aldınız? Bu süreç içerisinde savunmaların yapılabilmesi imkansız. Nasıl bitecek duruşma bu süreç içerisinde dedi ve ekledi. 9 Temmuz'da milli seferberlik mi ilan edilecek yoksa başka bir operasyon mu olacak şeklinde de bir tepkisi oldu. Arkasından yine mahkeme başkanıyla İmamoğlu arasında gerilim artınca milletvekilleri de Sezgin Tanrıkulu, Suat Özçağdaş gibi milletvekilleri de bu tartışmalara dahil oldular ve mahkeme başkanının milletvekilisiniz diye burada soytarılık yapamazsınız cümlesi gerçekten salonda bir, nasıl söyleyelim, soğuk duş etkisi yarattı. Tabii milletvekillerinin çok sert tepkisi vardı. Bu konuyu yargıya taşıyacaklarını da söylediler. Enteresan, söylediğim gibi İBB davasında ilginç, enteresan gelişmeler oluyor. Bakın İmamoğlu'nda bütün bu süreçten, bütün bu yaşananlardan sonra ki mahkeme salonundan çıkartıldı, mahkeme heyeti tarafından, daha doğrusu başkan tarafından 9 Temmuz gerilimi olarak tanımlanabilir herhalde buna. Daha sonrasında bu yönde, bu konuda bir açıklama yaptı. Ekrem İmamoğlu'nun adına avukatları bir açıklama yaptı. İBB davasının hakimi aynı gün benim İBB davasında savunma yapmamı istiyor. Oysa ki aynı gün hem diploma davası var, hem casusluk davası var. Ben nasıl 6 Temmuz pazartesi günü bu 3 davaya birden yetişirim? İşte bütün zaten mesele de buradan başlıyor. Gerçekten de tuhaf bir tablo ortaya çıktı. İmamoğlu'nu 6 Temmuz'da 3 mahkemede, 3 davada savunma yapması gerekiyor. Buna zaten bir tepkisi vardı, buna bir eleştirisi vardı. Şimdi davayı yerinde takip eden gazeteci Hilmi Hacaloğlu dün Fethi Yılmaz, biliyorsunuz Yazıyorum programında Fethi'nin konuğu oldu. Dilerseniz bir ne yaşandı, bir de ilk gözden, ilk ağızdan öğrenelim, Hilmi Hacaloğlu anlatsın.
3: Bugün sabah acayip şeyler oldu. İmamoğlu duruşma başlarken söz aldı. İşte dananın kuyruğu da orada koptu. Çünkü 9 Temmuz meselesini gündeme getirdi. Şöyle dedi İmamoğlu, yani bulunduğumuz bu dava hem Türkiye'nin hem dünyanın ilgisini çeken dava, 9 Mart'tan bu yana ufak tefek aksiliklerle süreç bugüne geldi. Fakat dedi 9'unun son tarihi olduğunu söylediniz dün. Ekrem İmamoğlu 142 eylemden suçlanıyor. Bak, 142 eylemden 4000 sayfalık iddianamenin tümünden suçlanan bir insan. Diyor ki sen bir gün konuş, 3 tane avukatım var. Onlar da işte bir gün içinde ikişer saat savunma yapsınlar, bitirsinler diyor. Ekrem İmamoğlu zaten ana itirazı şu. Diyor ki bana kalacak süre, o iki gün bana kalırsa yetmez. Niçin 9 Temmuz'la ilgili bu ısrar diyor. Diyor ki biz karar verdik, Tuncay Yılmaz'dan sonra sizi alacağız diyor. Kalan savunları da ikinci ceza almaya karar verdik. İşte bence krizin olduğu yer burası. Yani Ekrem İmamoğlu bir örgüt lideri olarak kabul ediliyor ve deniyor ki 9 Temmuz'da siz, yani şöyle diyor Tuncay Yılmaz, bugün bitirsin tamam, sen önümüzdeki haftayı kapat ama senden önce Fatih Keleş ve İnan Güney konuşmasın demeye getiriyor. O da buna itiraz ediyor. Ben bu örgütün lideriysem ben herkesi dinleyeceğim, ondan sonra da ben konuşacağım. İmamoğlu şöyle bir şey söylüyor, yani seferberlik ilanı varsa ona göre hareket edelim diyor. Hatta kıyamet mi kopacak diye başka bir şey söylüyor. Böyle deyince o zaman heyet başkanı Ekrem Bey'i dışarı alalım. 203'ü, CMK 203'ü uyguluyorum diyor. Buna Suat Özçağ da çok ciddi tepki gösterdi. Orada bir tane mübaşir var. Bu mahkemenin mübaşiri. Orada salonu boşaltalım demiş. Bunlar da ya sen nereden çıkartıyorsun filan. Yani burayı mahkeme heyet başkanı mı yönetiyor, sen mi yönetiyorsun diye bir tartışma oluyor. Oradan Suat Bey itiraz edince bu sefer de heyet başkanı soytarılık yapma diyor. Tabii o ayrı bir kriz. Milletvekilleri dışarı çıktılar, basın açıklaması yaptılar filan. Tabii bunun sonucunda şöyle oldu. Avukatlar salondan ayrıldılar. Esas mesele şu Fethi. Yani neden 9 Temmuz? Arkasında siyasi bir durum var. Bunu heyet başkanı yalanladı. Böyle bir şey yok. Bu bizim kendi kararımız dedi. Ama bu kararın dayanak noktasında ne olduğunu anlamadık.
4: İkinci celsenin bir başlama tarihi var mı?
3: 10 Ağustos diye bir tarih telaffuz etti. Dava üzerinde bir hareketlilik olduğu muhakkak. 9 Temmuz'da ne olacak? 7-8'de NATO zirvesi var. O bitecek. 9 Temmuz'da duruşma bitecek. Acaba 10 Temmuz'da böyle bir siyasi bir hareketlilik olabilir mi? Birileri işte tutuklanabilir mi? Suçüstü iddiaları var falan. Böyle şeyler dedikodu kazanı kaynamaya başladı. Çünkü yani birden ileri gelen bir ısrar 9 Temmuz. Yani ne oldu? İşte 2 günde ne değişti? Kimsenin anlayamadığı şey bu.
0: Hilmi Acaloğlu, gazeteci Hilmi Acaloğlu İBB davasını yerinde takip ediyor. Gerçekten bu arada şu parantezi de açmak gerekiyor. Bağımsız gazeteciler özellikle bu davaları takip etmeye çaba gösteriyorlar. İnsanüstü bir çaba içerisindeler. Yani ulaşımdan tutun da binaya giriş çıkış ve haber ulaştırma, haber iletme konusunda oldukça zorlanıyorlar. Şartlar, fiziki şartlar gereği. Hani onların da eline, emeğine sağlık, ülke şartları içerisinde. Hani zaten gazeteci olarak çalışmak her anlamda zor. Bir yandan da işte Hilmi Acaloğlu gibi arkadaşlarımız da pek çok isim var. Diğerlerine de haksızlık etmeyeyim elbette ama gerçekten insanüstü bir gayret gösteriyorlar. Onların da eline emeğine sağlık. Hemen onu söyleyerek devam edelim. Ne diyor Hilmi orada? 9 Temmuz meselesine dikkat çekiyor. İşte duruşmada da ortaya çıkan tablo, dünkü duruşmada 9 Temmuz'da NATO zirvesi sona erecek ve dedikodu kazanı kaynadı diyor. Hatırlayınız. Şimdi ben de oradan birkaç başlık, birkaç detay size aktarayım. Hani hangi konular gündemde ya da neler tartışılıyor bu sürece dair? Neden bu 9 Temmuz tartışmaları yapılıyor? Mahkeme heyeti, biz kendimiz buna yönelik bir karar verdik. Yani siyasi bir müdahale mi var diyor Ekrem İmamoğlu ama işte mahkeme heyetinin yanıtını da Hilmi Acaloğlu anlattı ama konuşulanlar, şunlar var, şu başlıklar ön plana çıkıyor. Sizlere aktarayım dilerseniz. Hani ne kadarı gerçek olur, ne kadarı gerçekleşir, gerçekleşmez onu göreceğiz. Hep beraber tanıklık edeceğiz. Profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız diyorum her seferinde. Giderek daha da profesyonelleşiyoruz bütün bunları görerek. Şimdi Özgür Özel'in örneğin dokunulmazlığının kaldırılabileceği gibi bazı iddialar var ki kendisiyle ilgili çok sayıda, sayısını açıkçası bilmiyorum, çok sayıda dokunulmazlık dosyası var. Meclis başkanlığına da yollanmış durumda. Buna dair bir adım atılabilir yorumu yapılıyor. Buna dair işte o dedikodulardan bir tanesi bu. İşte CHP'nin yeniden dizaynı konusundaki o tartışmalar da hala bitmedi. İşte biraz sonra Kılıçdaroğlu'nun düzenlediği basın toplantısı diyeceğim ama soru almadığı için ona tam olarak basın toplantısı da denmez. Basını bilgilendirme toplantısı gibi bir şey olabilir. Onun adını da doğrusu koymakta zorlandım ama neyse, oraya geldiğimizde, yeri ve zamanı geldiğinde konuşuruz. CHP'nin yeniden dizaynı konusunda işte bazı adımların atılabileceği yönünde iddialar da var. İşte zaten daha geçtiğimiz günlerde, salı günüydü değil mi, doğru hatırlıyorum, 26 il başkanlığı dağıtıldı. Yeni atamalar da yapıldı. Ankara hala tartışılıyor. O tartışmayla ilgili de bir şey söyleyeceğim birazdan. Mansur Yavaş'ın daha pasifize edilebileceği yönünde bazı yorumlar da yapılıyor. Hani CHP'nin ya da yeni partinin, işte neyse, nasıl ilerleyecekse o süreç, o yeni partinin potansiyel adaylarından bir tanesi olarak Mansur Yavaş'ta görülüyor, gösteriliyor. Biz de bunları biliyoruz, takip ediyoruz. Bunlar hani muhalefet kanadında olabilecek gelişmeler 9 Temmuz sonrasında. Neden bu tarih, işte tekrar söylüyorum, NATO zirvesinin Ankara'da gerçekleştirilecek olan NATO zirvesinin bitimiyle beraber atılabilecek adımlar. Bir de tabii bu hani bir teori değil, bu zaten iktidarın sık sık dile getirdiği bir mesele. Çözüm sürecine dair bir çerçeve yasa. O çerçeve yasanın da yine çıkmasıyla ilgili yapılacak tartışmalar, o yasanın meclis gündemine gelecek olması, hangi tartışmalarla birlikte geleceğini zaten biliyoruz. Aylardır biz bu meseleleri konuşuyoruz, konuşmaya da devam ediyoruz. Bu tartışmalar gündeme gelebilir. Tabii bir de sadece o çerçeve yasa meselesi değil, bir yandan da bir anayasa değişikliği tartışması. Özellikle de tabii AK Parti ilk gününden beri, gerçi bütün anayasa değişikliklerinde aynı şey söylendi değil mi? Mesela ben 2010'u hatırlıyorum, 2017'yi hatırlıyorum. O dönemlerdeki gerçekleşen anayasa değişikliklerinde de 12 Eylül'ün izini sileceğiz anayasadan. Tamam, silin, kimse kimsenin elinde tutmuyor burada. Zaten buna da kimsenin itirazı da olamaz elbette, ama bu kadar anayasa değişikliği yapıldıktan sonra hala 12 Eylül'ün gölgesi bizim anayasamızın üzerindeyse, orada o zaman yapılan düzenlemelerde bir eksiklik mi var acaba tartışmalarını da beraberinde getiriyor. Tabii biz anayasa değişikliğinin neden, hangi amaçla yapıldığını da biliyoruz. Hiç onun konuşmanın bir anlamı da yok. Hepimiz bunun farkındayız. İşte bunlar 9 Temmuz sonrası bu başlıkların ön plana çıkacağı ya da işte bizim gündemimize bu başlıkların geleceği yönünde bazı teoriler, bazı dedikodular da konuşuluyor. Ama tabii burada şunu da görmek, şunu da okumak gerekiyor. Dün sevgili Mustafa Hoş tam da bu konuyu kendi programında yorumlarken şu ifadeyi kullandı. Gerçekten katılıyorum ben de. Burada evet, bu hesaplar, kitaplar yapılıyor olabilir. Hani bir gündem, biliyorsunuz yani iktidarın da bu anlamda gündem belirleme konusunda artık yani 25 yıllık bizim de bir tecrübemiz, bir AK Parti tecrübemiz var. Oldukça mahir olduğunu biliyoruz, görüyoruz, ama bu kez acaba Özgür Özel ya da işte CHP içerisindeki Özgür Özel kanadı diyelim, böyle tanımlayabiliriz herhalde, onların ne yapacağı, hangi adımları atacağı da bu gündemin, bahsettiğimiz bu gündem sürecini ya da bu gündem belirleme sürecini, hadi böyle tanımlayalım, etkileyecek en önemli unsurlardan bir tanesi. Bu kez hesaplanmamış başka bir veri olarak ortaya çıkabilir. Bu denklem içerisinde Özgür Özel kanadının bu süreçte ne yapacağı ya da ne tür adımlar atacağı, böyle tanımlamakta fayda var. Hep beraber yaşayarak göreceğiz. Zaten hani ülkenin ruhu da buna çok uygun. Her şeyi yaşayarak, deneyerek ve yanılarak ya da doğrulayarak öğreniyoruz. Öğrenmek mecburiyetinde kalıyoruz. İşte bunlar da söylediğim gibi 9 Temmuz ya da sonrası için ülke gündemiyle ilgili yapılan, ortaya atılan iddialardır. İmamoğlu'nun söylediği nedir, ne değildir, kastettiği başka bir şey midir acaba ya da aklında başka bir şey mi var? Elbette niyet okuyacak değiliz ama ortadaki gerçeklikte bu. Geçelim. Az önce söyledim. Kılıçdaroğlu'nun basın bilgilendirme toplantısı. Neden bunu söylüyorum? Hani bundan sonraki süreçte CHP'de, yani dedim ya az önce, CHP'nin yeniden dizaynı, buna dair tartışmalarda önümüzdeki günlerde, haftalarda daha yoğun şekilde yapılabilir. Dün Kılıçdaroğlu'nun gerçekteki iki hafta sonra gazetecilerin karşısına çıktı. Neredeyse iki hafta, yanlış hatırlamıyorsam, hafızam beni yanıltıyor olabilir. Gazetecilerin karşısına çıktı. Yani bir gün öncesinde bu toplantının yapılacağı biliniyordu. Zaten CHP'den bir açıklama gelmişti. Hani biz de merak ediyorduk. Gerçekten hem CHP içerisinde yaşananlar, ülkede işte programın hemen başında konuştuk. Ekonomi mesela, buna dair bir şey söyleyecek mi diye bekliyorduk. Ya da işte siyasetin gidişatı konusunda bir şey söyleyecek mi diye bekliyorduk. Ya da yine meclisin gündemine gelecek olan bu çözüm süreci, bu yasalar vesaire, buna da gerçek sorunlarımıza dair, bizim hayatlarımızı, sizin bizim hayatlarımızı gerçekten etkileyen, Ankaralıların dışında NATO zirvesi Ankaralıları gerçekten etkiliyor, ayrı bir tartışma konusu, ama gerçekten günlük hayatımızı etkileyecek konularla ilgili ya da geleceğimizi, konularla ilgili birkaç kelam etmesini beklerken NATO zirvesini gündemine aldı. Tamam, olabilir elbette, bir siyasi parti lideri NATO zirvesiyle ilgili görüşlerini de kamuoyuyla paylaşabilir, ama aması var. İki hafta sessizlikten sonra kamuoyunun karşısına çıkıyorsanız eğer, sadece NATO'yu, sadece NATO üzerinden bir dış politika eleştirisi, hükümete yönelik de bazı eleştirileri de oldu, ama o eleştirileri dile getirirken de nasıl tanımlamak gerekiyor? hükümetin kullandığı tanımlamaları, ifadeleri de birebir kullanmış olması enteresan. Devlet aklı mesela. Ne dedi Kılıçdaroğlu? CHP bu devlet aklının kuruyucu taşıyıcısıdır. Ankara zirvesine bakışımız iktidarın dar propaganda diliyle sınırlanamaz gibi bir açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu'nun söyledikleri bunlar. Genel hatlarıyla hani hükümet politikalarını bu anlamda eleştiren NATO'yu biliyorsunuz Devlet Bahçeli de eleştirdi son yaptığı açıklamalarla. Benim burada dikkatimi çeken sevgili İrem, o görüntüleri de sen yine Telegram üzerinden paylaşırsan, Kılıçdaroğlu'nun dünkü basın toplantısında benim dikkatimi çeken konular ya da başlıklar, bir kere bir imaj değişikliği gündeminde belli ki Kılıçdaroğlu'nun. Dediğim gibi bir zaten işte bakıyor şu an görüyorsunuz siz de bir kere bir renk değişimi olduğunu görüyoruz. Yani buradan nasıl bir köklü değişim peşinde Kılıçdaroğlu yönetimi, bunu anlamak mümkün. Bir, soru almadığını söylemiştim Kılıçdaroğlu'nun basın toplantısında. Soru almıyorsanız nettir. Bir siyasetçi açısından bu önemlidir. Gelecek sorulardan endişe duyuyorsunuzdur. Vereceğiniz yanıt meselesi üzerinden söylüyorum. Bu önemli. Bunun adı basın toplantısı değildir. Basın bildirisidir. Hiç okumanıza gerek yoktu. Onu söyleyeyim. Hani bir basın grupları var. Partilerin de kurduğu, oluşturduğu. Oradan WhatsApp üzerinden gazetecilere yollasanız yeterliydi. Bir diğeri kağıttan okuyor. Yani Kılıçdaroğlu'nun daha önce de hatırlayınız gerçekleştirdiği toplantılarda da alışkın olmadığımız şekilde. Bakın büyük siyasetçi kağıttan okuyabilir elbette. Buna da itirazımız yok. Neden kağıttan okuyorsun diye eleştirecek değiliz ama şimdi CHP'yi ve Kılıçdaroğlu'nu da yıllardır takip ediyoruz. Hepimiz de görüyoruz. Yani bir şekilde hala bu şekilde ilerlediğini öğreniyoruz. Bu devlet aklı meselesi, önemli. Bu değerlendirmesi önemli. Daha önce de aynı şekilde devlet aklı konusu biliyorsunuz CHP içerisinde yaşanan tartışmalarda çok çok gündeme getirilmişti. Sadece bu mu? Hayır değil. Bazı fiziki değişiklikler de gündemde. Belli ki Kılıçdaroğlu eski yönetimin izlerini de tamamen silme niyetinde genel merkezden. Mesela arka plandaki Türkiye'nin birinci partisi yazısının kaldırılmış olduğunu görüyoruz. Kılıçdaroğlu konuşurken bunu öğrendik, bir kere bunu gördük. Yine eski logoya, parti döneminde Kılıçdaroğlu döneminde kullanılan eski logoya da bir dönüş olduğunu da yine CHP içerisinde görebiliyoruz. Pek çok detay, dediğim gibi, Kılıçdaroğlu açısından, Kılıçdaroğlu'nun basın bilgilendirme toplantısında. Gerçi dediğim gibi gazeteci arkadaşlarımız soru soramadılar ama renkten tut bir şekilsel değişim peşinde. Bunu söylemek, bunu görmek açısından önemliydi dünkü Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklama. Ben hani evet içerik önemli, NATO zirvesine dair eleştiriler vesaire, ama benim asıl dikkatimi çeken bunlar oldu. Şekilsel değişim peşinde belli ki Kılıçdaroğlu. Keşke mesela bu ihraçlar ya da dağıtılan il yönetimleri ya da Özgür Özel'le bir temas kuracak mı kurmayacak mı, değil mi? Bunların tamamı ülke siyasetinin geleceği açısından, bugünü ve geleceği açısından önemliydi. Ama bunlara dair maalesef tek bir söz, tek bir soru daha doğrusu almadı Kılıçdaroğlu. Dün aktarmıştım Kılıçdaroğlu demişken şunu da söyleyeyim. Ankara il yönetimine getirilen bir isim Gizem Altunsoy. Demiştim ki daha öncesinde sosyal medya hesabı üzerinden Gülşah Durbay, biliyorsunuz Şehzadeler Belediye Başkanı, hayatını kaybetmişti. Yine Özgür Özel hakkında sosyal medya hesabı üzerinden böyle tuhaf garip paylaşımlar yapan bir kişiydi ve çok eleştirilmişti. Ankara yönetimine getirilmesi, il yönetimine getirilmiş olması. Şunu öğreniyoruz dün yapılan toplantı itibariyle, CHP'den gelen açıklamalar itibariyle, bu karar, Gizem Altunsoy'un Ankara İl Yönetim Kurulu'ndaki görevlendirilme kararı bizzat Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla iptal edilmiş efendim. Şimdi hani neden, tabii bu tepkiler nedeniyle mi iptal etti? Tabii bizim bildiğimiz bu olduğu için bunu görüyoruz, bunu anlıyoruz, ama mesela o tepkiler sadece sosyal medya üzerinden gelmedi. Onu söyleyeyim. Durbay ailesinden de, yine Gülşah Durbay'ın ailesinden de, yine bu atamayla ilgili olarak Gizem Altunsoy'un yine bu Butan yönetimi tarafından Ankara İl Yönetimi'ne atanması sonrasında çok sert tepkiler geldi. Eleştirdi CHP yönetimini, daha doğrusu doğrudan aile Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi ve dediler ki bu çok ağır, her türlü eleştiriden daha ağır. Altunsoy özür dilemişti ama biz asla bu özrü kabul etmiyoruz ifadesini kullanarak üstelik bu eleştirilerini gündeme getirdiler. Velhasıl son tahlilde Kılıçdaroğlu da geri adım atmış oldu bu ismin atanmasıyla ilgili olarak. Daha önce de aktarmıştım size, Çanakkale İl Başkanı ile ilgili tartışmalar hala devam ediyor. Yine pek çok isim CHP'de illerde gelen yönetimler, illere getirilen yönetimler, daha doğrusu isimler, geçmişleri itibariyle, geçmişte yaptıkları paylaşımlar ya da açıklamalar itibariyle de eleştirilmeye devam ediyor. Yeni bir CHP ile karşı karşıya kalacağımızın delilleri bunlar. İşte az önce Kılıçdaroğlu'nun basın toplantısındaki değişimleri, fiziki değişimleri de bir şekilde anlatmaya çaba gösterdiğimiz. Bir yandan da süreyi elbette kontrol ediyorum. Bu çerçeve yasa meselesi, meclis demişken hadi onu da aktaralım. Temmuz ayı içerisinde gündeme gelmesi bekleniyor. DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli bu konuya dair bazı açıklamalarda bulundu. Temmuz ayı bitmeden, meclis kapanmadan gelmesi durumunda konusunda mutabakat sağlandı ifadesi benim dikkatimi çekti. Neden bunu söylüyorum? Hani hiçbir pazarlık, hiçbir vesaire durum yoktu, değil mi? Bunlar en başından beri hükümet kanadından gelen açıklamalardı ama görüyoruz ki bir uzlaşı arayışı, DEM Parti ile bir uzlaşı arayışı olduğunu da ben bu açıklamalardan, en azından yüzeysel olarak da baksak, bu açıklamalardan anlıyorum. Tabii en başta bambaşka bir tablo ortadaydı. Neden bahsediyorum? Hani teröristler teslim olsunlar, sonrasında bir düzenleme yapılır elbette. Oradan nereye geldik? Biz düzenlemeyi yapacağız. Teröristlerin teslim olma süreci, silah bırakma süreci arkasından geleceğe döndü bu iş. Başta daha farklıydı. Son olarak da bu saat diliminde şu Ankara'dan bahsedelim. Yeni önlemlerle karşı karşıyasınız. Gerçekten 7-8 Temmuz hem birkaç gün öncesi hem de birkaç gün sonrası itibariyle sizleri zor günler bekliyor. UKEME kararı çok dikkat çekici. Yeni trafik tedbirleri gündemde. Çok detay detay anlatmayacağım. Zaten onları siz, İletişim Başkanlığı bu konuda bir harita yayınladı efendim. O haritayı açarak hangi gün, hangi saatte, hangi yol kapalı, bunları görebilirsiniz ama o Ankara merkezde çok ciddi ulaşım sorunları yaşanacak. Sadece bu mu? Hayır, değil. Mesela şöyle bir bakıyorum, AVM'ler, umuma açık yerler, marketlerin otoparklarında mesela park etmemeleri gerekecek. 4-9 saatleri arasında araçlar, karavanlar, taşıtlar, konteynerler bulunamayacak. Beton mikserleri, çekiciler, ağır tonajlı araçlar şehre giremeyecekler. Gıda taşıyan maddeler için, taşıyan kamyonlar için, daha gıda maddesi taşıyan kamyonlar için de çok ciddi sınırlamalar var. Şöyle bir bakıyorum valiliğin açıklamaları üzerinden. Zaten her türlü toplantı, yürüyüş, gösteri ve neydi? Açlık grevi. Pek çok ilde olduğu gibi Ankara'da da yasaklandığını hatırlatalım. İçişleri Bakanı bu konuya, bu soruldu İçişleri Bakanı çiftçiye. Eleştiriler var, ulaşım sorunları yaşanıyor. Hiçbir tedbir dedi keyfi değildir. Her şey güvenlik amacıyla, güvenlik perspektifinden bakılarak bu önlemler alınmaktadır ifadesini ya da savunmasını yaptı İçişleri Bakanı da. Dediğim gibi Ankaralıları zor günler bekliyor. Kolaylıklar diyelim ve haber merkezine gidelim. Sevgili Serkan Başdamar'dan geride kalan saat diliminde ne olmuş, ne bitmiş, bunu bir öğrenelim. İkinci saat diliminde ben sizlerle birlikte olacağım tekrar.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 8, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdamar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ali Hamane'nin cenaze törenine katılacak. Kongo'da ölümcül Ebola salgınına karşı kritik deneme başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı 600 personel alacak, ayrıntılar bültenimizde. Cevdet Yılmaz, Ali Hamane'nin cenaze törenine katılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İran'ın eski dini lideri Ali Hamane için düzenlenecek cenaze törenine katılmak üzere İran'a ziyaret gerçekleştirecek. İran'da 28 Şubat'taki saldırılarda hayatını kaybeden eski dini lider Ali Hamane için yaklaşık 4 ay sonra cenaze töreni düzenlenecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda uzman erbaş kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edildi. En az 7 yıl hizmet yapan ve 41 yaşını doldurmamış uzman erbaş ve erler kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilebilecek. Haluk Levent, Ahbap Derneği Başkanlığı'nı bırakacağını açıkladı. Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında dernek başkanlığı görevinden ayrılmayı planladığını duyurdu. Bursa'da yaşlı çift 100 milyon lira dolandırıldı. Bursa'da kendilerini polis olarak tanıtıp yaşlı bir çifti yaklaşık 100 milyon lira dolandırdığı belirlenen organize suç örgütüne yönelik 8 il ve Sarp sınır kapısına eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Hürmüz Boğazı için ücret planı iddiası ortaya atıldı. İran ve Oman'ın Hürmüz Boğazı'nın yönetimi için iki ülkenin ortaklaşa idari ücret toplamasını içeren bir teklifi ABD'ye sunduğu ileri sürüldü. Söz konusu planın kabul edilmesi halinde savaş öncesinde kargo gemilerinin herhangi bir ücret ödemeden geçtiği boğazın statüsünde köklü bir değişiklik yaşanacak. Kongo'da ölümcül Ebola salgınına karşı klinik deneme başladı. Dünya Sağlık Örgütü, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde devam eden Bundibugyo türü Ebola salgınına karşı geliştirilen iki deneysel tedavinin klinik denemesinin başladığını duyurdu. Salgında şimdiye kadar ülkede 1400'den fazla vaka ve 438 ölüm doğrulandı. Güney Afrika'da yolcu otobüsü devrildi, 16 kişi hayatını kaybetti. Güney Afrika'nın Batı Cape eyaletinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 16 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Kazanın nedeni ise polis tarafından yürütülen soruşturmayla araştırılıyor.
2: Ekonomi.
1: Çaykur birinci sürgünde 259 bin ton yaş çay aldı. Çay işletmeleri genel müdürlüğünce yaş çay hasat döneminin birinci sürgününde 259 bin ton çay alımı gerçekleştirildi. Merkez Bankası rezervleri 149,2 milyar dolar oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 26 Haziran haftasına bir önceki haftaya göre 7 milyar 991 milyon dolar azalışla 149 milyar 205 milyon dolar oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı 600 personel alacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Taşra Teşkilatı'nda ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli 300 yurt yönetim personeli ve 300 gençlik çalışanı alımı yapılacak duyuru resmi gazetede yayınlandı.
2: Spor.
1: A milli erkek basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde deplasmanda Bosna Hersek'i 82-75 mağlup etti. Bosna Hersek'in Zenica kentindeki Hüseyin Smailović Arena'da oynanan karşılaşmada periyotlar 18-17, 21-17, 18-25 ve 18-23 sona erdi. 12 dev adam C grubunun oynadığı 5 maçı da kazandı ve namağlup liderlikle ikinci turu garantiledi. Andre Onana Trabzonspor'da kalıyor. Bordeaux mavililer Andre Onana'nın bir sezon daha kiralanması için Manchester United ve oyuncu tarafıyla büyük ölçüde anlaşma sağladı. Onana'nın Manchester United ve 2008-2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Kamerunlu kaleci geçen sezon Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de 29 maça çıkmış. Bu maçlarda kalesinde 34 gol görmüştü. Onana 6 lig maçında kalesini gole kapatmıştı.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevki, İç Anadolu'nun kuzey doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatısının kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Diğer büyük şehirlerdeki hava sıcaklıklarına baktığımızda Ankara parçalı ve az bulutlu, İstanbul parçalı ve az bulutlu, İzmir az bulutlu ve açık, Ankara 33, İstanbul 31, İzmir 35 derece, Trabzon parçalı ve az bulutlu 27, Gaziantep az bulutlu ve açık 37 derece, Diyarbakır az bulutlu ve açık 40, Van az bulutlu ve açık 28 derece.
2: Yol durumu.
1: İstanbul genelinde şu anda %44'lük bir yoğunluk var. İki yakada da Avrupa yakasında %42 olmak üzere, Anadolu yakasında da %49 olmak üzere yoğun bir trafik artışı meydana gelmiş durumda. Önceki bültene göre %10'luk bir artış söz konusu. Trafik yoğunluk haritasına baktığımızda Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde Hürriyet Tepesi ve Mecidiyeköy'de artık yavaş yavaş araç sürücüleri dur kalk yaparak ilerlemekteler. Özellikle işe gidiş saatlerinde yoğunluğun gitgide artış gösterdiğini ifade edelim. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gelmeden de Hastal'da trafik yoğunluğu artmaya devam ediyor. Diyelim, noktaya koyalım. Yayınımız Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı programıyla devam edecek. Hoşça kalın.
0: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.
2: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.

0: Güçlü Özkan'la Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'teseniz Yeri ve Zamanın ikinci saat dilimine hoş geldiniz. Haber merkezine bağlandığımızda şöyle sizlerden gelen mesajlara da baktım. Ağırlıklı olarak Ali Çağatay ile ilgili mesajlar geliyor. Elbette şunu söyleyeyim, bütün mesajlarınız Ali abiye, Ali Çağatay'a da iletilecek. Onu da hatırlatmış olalım. Hatta biz de görüşme için bir başvuruda bulunduk. Sizin selamlarınızı da bizzat kendim de ileteceğim. Görüşme izni eğer çıkarsa bunu da söylemiş olayım. Ekonomiyi konuştuk ilk bölüm itibariyle. Ayşe Hanım, Ayşe Celep 9-11 bloğunda da beni hiç yalnız bırakmıyordu. Yine bizimle birlikte buradan selamlarımı yollayayım. 21 yıl çalıştım diyor. 21 yıldan sonra aldığım emekli maaşı 28 bin lira demiş. Evet, işte bugün itibariyle de yeni bir düzenleme yapılacak Ayşe Hanım. Göreceğiz bakalım nasıl bir düzenlemeyle karşı karşıya kalacağız. Ne zaman? Yaklaşık 2 saat sonra Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı veriler. Bunları da pazartesi günü daha detaylı, daha ayrıntılı şekilde ülkenin durumunu, ülkedeki tabloyu da konuşabileceğiz. Şimdi devam edelim. 2-3 gündür gündemde tutuyoruz. Sadece 2-3 gündür değil. Devlet Bahçeli grup toplantısında hatırlayınız. Askeri hastanelerin açılması gerektiği, bunun bir beka meselesi, ülke açısından bir varlık yokluk meselesi olduğunu söylemişti. Zaten biz yıllardır bu konuyu gündemde tutma çabasındayız. Evet, tamam, Fethullahçı terör örgütünün gerekçe gösterilerek kapatılmıştı. O hastanelerdeki etkinliklerini sıfırlamak için, yok etmek için o hastanelerin kapatıldığı söylenmişti. Ama şimdi artık o tehdit de ortadan kalktı. Neden açılmıyor? Üstelik zaruri, NATO içerisinde bile, oradan bile bakılsa tek ülkeyiz. Askeri hastanesi olmayan. Devlet Bahçeli de bu meseleyi gündeme getirmişti ve bir an önce bu hastanelerin açılması gerekiyor demişti. Milli Savunma Bakanlığı'ndan bu konuda bir açıklama geldi dün itibariyle. Onu bir aktarmak istiyorum. Herhalde olumlu adımlar atılacak. Hatta şöyle söyleyebiliriz. Sayın Bahçeli'nin pek çok beklentisi hayata geçirilmiyor. Hükümet açısından bakarsak ya, işte Selahattin Demirtaş, o Ahmetler çıkışı biliyorsunuz, onlarla ilgili pek çok beklentisini dile getiriyor ve bir şekilde onlar hayata geçmiyor. Ama bakanlık, Milli Savunma Bakanlığı'ndan evet bu açıklama geldi. Deniyor ki askeri hastanelerin yeniden açılıp açılmayacağı meselesi soruldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği direktifler doğrultusunda, biliyorsunuz bütün cümleler böyle başlıyor, askeri sağlık sisteminin güncellenerek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Biz demiştik, yani bu cümleyi kullanmayı çok sevmem de ağzından kaçıverdi. Devlet Bahçeli bu açıklamayı boşu boşuna yapmamıştır. Tahmin etmiştik daha doğrusu, böyle söylediği zaman, bu açıklama geldiği zaman muhtemeldir ki buna dair bir çalışma var. Bu çalışmanın ya hızlanması için Devlet Bahçeli bu açıklamayı yaptı ya da duyurulması için, zaten kendisinin kulağına gelmişti, duyurulması amacıyla böyle bir talebi gündeme getirmişti grup toplantısında. Söylediğim gibi en azından Sayın Bahçeli'nin bir beklentisinin hayata geçirileceğini görmüş olmakta. Diğer konu, yani tabii ki askeri hastanelerin açılması gerekiyor ve bu konuyla ilgili zaten yıllardır anlatıyoruz gerekliliği, zorunluluğu. Neyse, Devlet Bahçeli açısından da sevindirici bir tablo. Çok tartışmalı bir kaza. Buna artık kaza mı, kaza demek için herhalde artık bilmiyorum siz nasıl tanımlıyorsunuz. Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili dosya. Çok konuşuldu, çok tartışıldı. 17 yıl geçti aradan, daha dünmüş gibi hatırlıyorum, bir haber merkezinde çalışıyordum. Yaşananlar, günlerce o enkaza ulaşılamamış olması. Bu işte bir tuhaflık var. Daha ilk olay gerçekleştiği zaman, o kaza gerçekleştiği zaman zaten hani gazetecilik refleksi mi dersiniz, profesyonel Türkiye Cumhuriyeti olmanın bir gerekliliği mi dersiniz, artık nasıl tanımlarsanız tanımlayın, ama günlerce o helikoptere o enkaza ulaşılamaması, daha sonrasında işte ortaya çıkan o kayıt cihazlarının vesairenin kaybolmaması, bununla ilgili tartışmalar zaten akıllarda onlarca, yüzlerce soru işareti yaratmıştı. Şimdi bununla ilgili yeni bir gelişme var. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. 5 kişi hayatını kaybetmişti Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte. Hatırlayınız o 17 yıl önceki helikopter kazası ile ilgili 190 klasörlük bir arşiv. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Şu an itibariyle de dün itibariyle de süreci Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir kez daha gözden geçirecek. Akın Gürlek, hatırlayınız, geçtiğimiz günlerde bu aydınlatılamayan cinayetler, aydınlatılamayan dosyalar üzerine bir açıklama yapmıştı. Muhtemeldir ki bu açıklamanın bir yansıması olarak değerlendirilebilir. Kahramanmaraş'ta Kahramanmaraş Adli Arşivindeydi. 190 klasör, 25 torba içerisinde düşünün, yani nasıl büyük bir arşiv var devletin elinde ve muhtemelen orada hangi bilgiler var, o bilgilerin de bir şekilde ortaya çıkacak olması önemli. Tabii burada şu önemli, başsavcılıktan gelen bilgiler ya da başsavcılıktan dışarıya sızan bilgiler, özellikle tabii Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili işte suikast mı, cinayet ya da işte bir kaza mı, gerçekten şöyle ifadeler kullandığı belirtiliyor savcılık yetkililerinin. Ucu nereye uzanırsa uzansın gidilecek, elde edilecek deliller doğrultusunda gereken her türlü yasal işlem tereddütsüz yapılacaktır açıklaması önemli. Şöyle bir hatırlayalım, bir hafıza tazelemekte de fayda var. Çünkü bazı olaylar var. Daha doğrusu öyle olaylar var ki, işte Uğur Mumcu cinayeti örneğin, ya da işte dün yıl dönümüydü değil mi? Madımak olayları, Madımak'ta yaşanan o cinayet. Yine pek çok olay böyle sıralayabiliriz. 90'lı yıllar, 2000'li yılların başı, maalesef bu tip olaylara tanıklık ettiğimiz dönemlerdi. Böyle olaylar o dönemin ruhunu, o dönemde neyin yaşandığını, devlet içinde hangi kliklerse eğer, o hangi güç odakları varsa, onların etki alanlarını bir dönem açısından bakıldığı zaman gösteren olaylardır bunlar. Bu açıdan bakıldığı zaman Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle sonuçlanan o helikopter kazasının da nedenleri ve sonuçları itibariyle de bir soruşturması ve ortaya çıkarılması gerekiyor. Yüzleşmemiz gerekiyor. Bu gerçekle yüzleşmemiz gerekiyor. Ne olmuştu? 25 Mart 2009'da Maraş'ta, Göksun'da, hatırlayınız, Keş Dağı'nda o helikopterin düşmüştü. 132 kişi hakkında soruşturma başlatılmıştı. 20 Haziran 2016'da kamu adına, bakın, 20 Haziran 2016 kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına yine o yargılama süreci içerisinde karar verilmişti. Tabii Yazıcıoğlu'nun ailesi, yine Büyük Birlik Partisi'nin itirazı sonrasında Maraş'ta, Nisan 2010 Kahramanmaraş'ta, Nisan 2018'de bu kez şüphelilerden 20 kişi hakkında verilen takipsizlik kararı kaldırılmıştı. 112 kişi hakkında yapılan itirazı reddetmişti mahkeme. Dosyada Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığına iade edilmişti. Sonrasında Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümüyle ilgili 20 kişi hakkında, şüpheli olan 20 kişi hakkında bir kez daha soruşturma başlatılmıştı. İki ayrı bilirkişi kurulu oluşturuldu. Son oluşturulan bilirkişi kurulu 6 ayrı yerde keşif yaptı. Takipsizlik kararının ardından başlatılan ve ne kadar zamandır, 8 yıldır devam eden o soruşturma sonunda Kahramanmaraş Başsavcılığı dosyada yetkisizlik kararı verdi. Nereye gitti dosya? Ankara'ya gitti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Şimdi top Ankara'da. Bakalım Adalet Bakanı Akın Gürley'in o, hani, ucu nereye dayanırsa dayansın her olay, her cinayet aydınlatılacak ifadesi. Bakın mesela bu olay, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümü, nedenleri, o dönemde yaşananlar, o helikoptere bir müdahale var mı yok muydu, bir, iki, arama kurtarma faaliyetlerinde nasıl oldu da öylesine büyük aksamalar yaşandı, bütün bunları anlamak açısından önemli. Söylüyorum, yüz yüze gelmek zorundayız gerçeklerle, bundan kaçmamamız gerekiyor. Bu açıdan bakıldığı zaman da bir turnusol özelliği Akın Gürley'in o ifadelerine karşılık, ucu nereye dayanırız giderse gitsin. Bu cümleyi önemsiyorum ve bir şekilde, bir anlamda da turnusol özelliği taşıyacağını da söyleyebiliriz sadece bu olayın. Bakalım Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ve sonuçlanan o kazayla ilgili hangi adımları atacak. Yine bu kez tuhaf, garip bir haber. Tarikatlar üzerinden tartışıyoruz. Konuşmadığımız gün yok zaten bu meseleleri. İsmail Ağa cemaati. Biz bu cemaati pek çok haberle, hatırlıyoruz. Cemaat içindeki bölünmeler, liderlik savaşı, sonrasında yaşanan, ortaya çıkan tuhaf haberler, ortaya atılan tuhaf haberler, işte Cübbeli Ahmet, Ahmet Mahmut Ünlü'nün iddiaları vesaire, değil mi? En son hangi başlıkta konuşmuştuk? Bir kuyumcuda, bir kuyumcuya cemaate yakın olduğu düşünülen iddia bunlar. Biz de böyle konuşmuştuk zaten. Cemaate yakın isimler işte bir kuyumcuya altınlarını emanet ediyorlar. Sadece bireysel değil, yine cemaate ait bazı vakıfların, derneklerin de yine o altınlarının ya da birikimlerinin altına çevrilerek o kuyumcuya emanet edildiği iddiası. Sonrasında da o bahsettiğimiz kuyumcunun 500 kilo altınla beraber ortadan kaybolmuş olması. Hatta Cübbeli Ahmet de, yani işte Ahmet Mahmut Ünlü, doğru ifade edeyim. O da bir sosyal medya paylaşımı yapmıştı. Hatta o paylaşım üzerine biz zaten o zaman doğru bu iddia. Çünkü cemaatin bir dönem en önemli isimlerinden bir tanesiydi. Her ne kadar şimdi dışlanmış olsa da cemaat içerisinden. Kuyumcuda ne arıyor bu para diye sormuştu o sosyal medya paylaşımında, hatırlayınız. Milletin parasını çarçur eden derneklere, özellikle altın batıran bu yerlere kesinlikle yardım etmeyelim ifadesi yine sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda yer alıyordu. Şimdi biz öğreniyoruz ki cemaat de harekete geçmiş. Bu kez tabii Cübbeli Ahmet'e karşı bu iddialar, diyor, Cübbeli Ahmet'in gündeme getirdiği bu iddialar tamamen gerçek dışıdır, iftiradan ibarettir. Özellikle son yıllarda deniyor. Tam olarak anlatayım size. Camiamıza karşı gerçek dışı ithamları ortaya atan belirli şahıs ve çevrelerin sosyal medya ve çeşitli mecralarda yoğun şekilde dile getirdiği görülen bu iddialar tamamen gerçek dışıdır ve iftiradan ibarettir, diyor. Burada yalanlanan mesele, benim dikkatimi o çekti. Şöyle bir kez daha bakıyorum. Altınların kaybolmuş olması değil. Yani o kuyumcunun ortadan yok olmuş olmaması vesaire değil. Burada dikkat çeken konu Cübbeli Ahmet'in cemaate yakın, cemaatle ilişkili olduğu iddia edilen bazı derneklerin, vakıfların birikimlerinin de bu kuyumcuya emanet edildiği iddiaları. İşte benim daha doğrusu bu metinden çıkardığım sonuç, cemaatin, İsmail Ağa cemaatinin yayınladığı bu metne bakınca da o 500 kilo altının yok oluşuna bir itiraz ya da yalanlama yok. Yalanlama vakıfların ya da derneklerin parasının oraya emanet edilmesi meselesine. Bakalım yargılama süreci, ben hep söylerim bu tip davalarda, Cübbeli Ahmet, Ahmet Mahmut Ünlü kendisini nasıl savunacak, bu iddialarını ispatlayabilme adına hangi adımları atacak. Aslına bakılırsa bunları görmek açısından, bunları anlayabilmek açısından ilginç bir dava olacaktır. Ben de o davayı sizler adına elbette çok çok yakından takip edeceğim. Şöyle devam edelim, birkaç başlığım daha var sizlerle paylaşmak istediğim. Şu öğrenci affı meselesi. Şimdi birkaç dönemdir Adalet ve Kalkınma Partisi'nin üniversite öğrencilerine yönelik, okulu bırakmak zorunda kalan öğrencilerle ilgili bir adım bekleniyordu zaten. Dün bu konuyla ilgili düzenleme meclis başkanlığına sunuldu. AK Parti tarafından hazırlanmıştı. Şöyle söyleyeyim, öğrenciler eğer yasalaşırsa kanun teklifi 4 ay içinde ilişkilerinin kesildiği üniversitelere başvurmaları gerekecek. Detayları tabii şöyle, komisyonda görüşülecek, komisyon üzerinden bir tartışma da yapılacak. Belli ki orada da o tartışmalar var. Mesela terör, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu, uyarıcı madde imalatı gibi suçlardan mahkum olanlar mesela kapsam dışında kalacaklar. Askerlik görevini yapanlar görevlerini tamamlamalarının ardından 2 ay içinde yine ilişkilerinin kesildiği üniversiteye başvurabilecekler. Tamam, doğru bir düzenleme. Kapsamı hatta daha da geniş olsun, ona da itirazımız yok. Şunun da mecliste tartışılacağına inanıyorum ben. Bu üniversiteye geri dönüşlerle ilgili olarak şu sorunun yanıtlanması gerekiyor. Neden bu gençler üniversiteyi, okulu bırakmak mecburiyetinde kalıyorlar? Derslerine devam edemiyorlar ya da etmiyorlar. Özellikle de hep bunu konuşuyoruz, ülkedeki en önemli sorunlardan bir tanesi barınma sorunu. Özellikle büyük şehirlere gelen gençler, Anadolu'dan büyük şehirlere gelen gençlerde çok ciddi çok ciddi barınma sorunlarıyla karşı karşıya kalıyorlar. Ağırlıklı olarak okulların, üniversitelerin bırakılma nedeni bu. Bu bir. İki, üniversitelerdeki eğitim kalitesi ya da

0: olur diye de düşünüyorum. Şöyle devam edelim. Şimdi yeni bir uygulama başladı. Nedir o? Neden bahsediyorum? Depozito iade sistemi. Güzel. Çevre vesaire tabii ki itirazımız yok. Bu konuda atılan olumlu bir adıma itiraz edecek değiliz ama yeni kuyrukları da hayatımıza soktu. Bu depozito iade sistemi enteresan. Bakan kurum ne demişti? Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, her yıl 25 milyar ambalaj bu sayede toplanacak. Nasıl toplanıyor bunlar? İade noktaları var. Böyle depozito iade makineleri var. Bu makinelerin önüne gidiyorsunuz. İşte pet şişeleri içine atıyorsunuz. 1 liralık teşvik bedeli alıyorsunuz. Tabii bunun için cep telefonunuza bir uygulama yüklemeniz gerekiyor. O parada böyle şey verilmiyor size. Yani 1 lira olarak verilmiyor. Zaten artık 1 lira var mı, kullanan var mı bilmiyorum da cep telefonunuzda oluşturacağınız dijital bir cüzdana o para, o 1 lira aktarılıyor. İade bedelleri işte anlaşmalı marketlerde yapılacak alışverişlerde doğrudan, mesela bu cüzdandaki, bu dijital cüzdandaki parayı alışverişlerinizde de kullanabiliyorsunuz. Yine Türkiye genelinde işte market zincirleri, bakkallar, büfeler, oteller, restoranlar, bunlar da bir süre sonra dahil edilecek bu sisteme. İyi niyetli bir adım ama şöyle bir durum da var. Ben dün bu konuda, siz de gördünüz mü bilmiyorum, pek çok sosyal medya paylaşımı gördüm. 1 Temmuz itibariyle uygulama başladı ve bir tür geçim kapısı. Yani gerçekten bütçe destek adımı ya da adımı olarak anladığım kadarıyla görülmüş. Çünkü makinelerin önünde uzun uzun kuyruklar olduğunu görüyorum. Depozito iade sistemi kuyrukları oldu. Yani yeni bir kuyruğumuz daha oldu. Bu da hepimize hayırlı uğurlu olsun. Son bir başlığım daha var. Ondan sonra müzik arasına gideceğim izniniz olursa. İlk günden beri benim hatta tamamen yasaklanması gerektiğini düşünüyorum. İstanbul Valiliği tarafından alınan bir karar. Bence bütün kentlerde yıl boyu alınması bir karar. Kent içerisinde Temmuz ve Ekim ayları arasında, 16 Temmuz'da 28 Ekim arasında havai fişek, işaret fişeği, meşale gibi yanıcı, patlayıcı maddelerin satışı, kullanımı yasaklandı. Güzel. Ama biz bunu nereden hatırlıyoruz biliyor musunuz? Ben bu yasak her sene gündeme gelir, her sene tartışılır. Sizi 2020 yılına götüreceğim. Hatta tam da bugünle götüreceğim. 3 Temmuz 2020 yılına götüreceğim. Bu havai fişek meselesini bir hatırlayalım. Nasıl konuşmuştuk biz? 2020 3 Temmuz'u Hendek'te havai fişek fabrikasında bir patlama meydana gelmişti, hatırlayınız. Ne kadar unutkanız, ne kadar bazı gerçeklere gözümüzü kulağımızı kapatıyoruz. Bunu hatırlatmak için bu başlığı, bu haberi, İstanbul Valiliği'nin bu kararını sizlerle paylaşmak istedim. 3 Temmuz 2020'de Sakarya'daki o patlamada, havai fişek patlamasında 7 çalışan, 7 emekçi hayatını kaybetmiş. 127'si de yaralanmıştı. O günden sonra ne karar almıştık biz ülke olarak? Sosyal medyada kıyamet kopmuştu, hatırlayınız değil mi? Artık havai fişek kullanılmasın, işçilerimizin canı hiçbir şeyden daha önemli, tabii ki her şeyden daha önemli. Sadece işçilerimiz değil, çevreye verdiğimiz zarar, işte kuşların kork vesaire. Ülke olarak böyle bir duyarlılık, sahte bir duyarlılık. Doğrusunu söylemek gerekirse sahte bir duyarlılık içerisine girmiştik. O yaz, o dönemde, o Temmuz ayından sonra o yaz, evet, gerçekten havai fişeklerin kullanılması vesairesi durmuştu. Ama sonrasında ne oldu? 7 işçiyi de unuttuk. O Hendek'teki havai fişek fabrikasında 2020'nin tam 3 Temmuz'unda bugün yaşanmıştı. O işçileri de unuttuk. Çevreye verdiğimiz zararı da unuttuk. O kuşlara verdiğimiz zararı da unuttuk. Her şeyi unuttuk. Yine düğünlerde, derneklerde, maçlarda, işte asker uğurlamalarında, nerede, işte siz de biliyorsunuz bunu, o havai fişekleri kullanmaya devam ettik. Bu gerçekten riyakarlık, bu gerçekten o işçilere, o canlara da bir haksızlık diyelim. O işçileri de, o Hendek'te, tam da bugün de, bugün yıl dönümü 2020 Hendek havai fişek fabrikası patlamasının, o 7 işçimizi de rahmetle analım ama kullanmayalım. Havai fişek kullanmak yani hiçbir anlamı olmayan, sadece çevreyi korkutan, insanları öldüren, işte görüyorsunuz, garip bir eğlence tarzı diyelim. Hadi bir araya gidelim, o aradan sonra devam edeceğiz.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Trafikte şiddet. Yani öyle canınızı sıkan bir hareket, bir size karşı bir tavır olursa sakın muhatap olmayın. Derin bir nefes alın. Bu konuda uzmanlar da söylüyorlar. Şu 3 saniye derin bir nefes alın ve yolunuza devam edin. Özellikle işte bu arabadan inerek kavga edenler, sadece o mu? Sürücü belgesi olmadan araç kullananlara yönelik cezalar, böyle 40 bin, 50 bin, 100 bin liralık cezalar, 3 ay, 5 ay, 6 ay boyunca ehliyetine el konulacağını öngören bir yasal düzenlemeden bahsediyorduk biz, değil mi? Ne oldu o yasal düzenleme? Siz de haber bültenlerinde seyrediyorsunuzdur. Bırakın seyretmeyi, birebir şu an trafikte sağınıza solunuza baksanız muhtemelen göreceksinizdir benzer gerilimleri ya da benzer hataları yapanları. Hala trafik kanunu teklifinin bu kadar önemsendiği halde hala yasalaşmış olmaması da çok dikkat çekici. Hani insan gerçekten hayret ediyor diyebiliriz herhalde.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Az önceki tanıtımda da dinlediğiniz gibi ben hala inatla bazı şeylere hayret etmeye, bazı şeylere şaşırmaya da devam ediyorum. O şaşırma refleksimi kaybetmemeye çalışıyoruz. En azından mesleği sürdürebilmek adına böyle bir durum var. Bu arada o yasada çıktı. Az önceki o çok eski eski bir programda söylediklerimde onu da aktarmış olalım. Ama siz yine de tabii ki trafikte sakin olun. Dediğim gibi, az önce de söylediğim gibi, şu an arabalarında bizi dinleyen dinleyicilerimize, Radyo Sputnik dinleyicisi de, hani herhangi bir böyle bir gerilim vesaire olduğu zaman o 3 saniye kuralını unutmayın. Hemen böyle bir hamle yapmayın. Sakince 3 saniye derin bir nefes alın ve hayatınıza devam edin. Hiç kimseyle bu anlamda yüz yüze karşı karşıya gelmenin de bir anlamı yok. Kimde neyin olduğunu bilmiyoruz çünkü. Peki devam edelim. Şöyle dünyada neler olup bitiyor, orayla başlayalım. Venezuela'ya geleceğim. Venezuela'daki tablo gerçekten deprem gerçeğini bütün dünyaya, bizlere de bir kez daha hatırlattı. Biz her ne kadar unutmaya çalışsak da, daha doğrusu unutma eğiliminde olsak da hatırlıyoruz, görüyoruz. Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tam da NATO zirvesi öncesinde beklentilerini, Türkiye'nin beklentilerini anlattı. Emeğe saygı Hande Fırat'a konuştu CNN'den. Hande Fırat'ın sorularını yanıtlamıştı Dışişleri Bakanı. Tabii Trump, hatırlayınız, sürprizlerim olacak, müjdelerim olacak Türkiye'ye. Böyle bir açıklamada bulunmuştu geçtiğimiz günlerde. O sürprizler ne olabilir? İşte acaba Kaan uçaklarının motoru mu olur, başka bir şey mi olur vesaire, bunlar tartışılırken Hakan Fidan biraz böyle ipuçları verdi. Katsa yaptırımlarının, dedi ki, biliyorsunuz Türkiye'ye yönelik uygulanan, hani müttefikimiz Birleşik Devletler, Amerika Birleşik Devletleri tarafından Türkiye'ye uygulanan yaptırımlardan bahsetti. Çok rahatsız edici bir konu, dedi Hakan Fidan, ve bunun kaldırılacağını, bu yaptırımların kaldırılacağını söyledi. Birçok ülkenin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarının son 3-4 yılda kaldırıldığını dile getirdi. Katsa yaptırımlarının, Birleşik Devletler'in uyguladıklarında kaldırılmasını bekliyoruz ifadesini kullandı. Bunun, dedi, belli adımları var. Bu yönde yürütülen çalışmalar var. Bunları hayata geçtikçe kamuoyumuz da bunu görecek, öğrenecek zaten ifadesi önemliydi. En çok aklımızda olan mesele bu, dedi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Bu F-35 programına, biliyorsunuz, yaklaşık 1,5 milyar dolarımız yok oldu, hiç edildi Birleşik Devletler tarafından. O uçak, o projede Türkiye uzun yıllardır o projenin içerisindeydi. Bir kararla, bir imzayla ya da işte bir oylamayla o projenin dışına çıkartıldı Türkiye. Bu konuda da yine Trump'tan belli ki hükümetin bu yönde bir beklentisi var. Müttefikimiz bize yaptırım uygulamaya devam ediyor. Bakalım Ankara'da Trump'ın vereceği o müjdelerden bir tanesi de bu olacak mı? Tabii takip edeceğiz. Detayları da sizlerle paylaşacağız. Ve Venezuela, yani 9 gün geçti depremlerin üzerinden, biliyorsunuz 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde 30 saniye arayla gerçekleşen iki büyük deprem yaşadı Venezuela. Yapılan resmi açıklamalar 2300 kişinin hayatını kaybettiği yönünde, ama hala on binlerce kişiye, yaklaşık 50 bin kişiye ulaşılamadığı, o kişilerle iletişim kurulamadığı yönünde de yine bilgileri paylaşıyor ülke yetkilileri. Hatta şöyle söyleyeyim, onu aktarmıştım ama depremin büyüklüğünü anlayabilmemiz açısından yinelemekte fayda var. Belki duymayan ya da dikkat etmeyen dinleyicilerimiz olmuştur. NASA'nın bir uydu görüntüleme sistemi üzerinden yaptığı bir çalışma, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin yaptığı çalışma, bakın ilk değerlendirme toplamda ülkede 58.870 binanın depremde yıkıldığı ya da hasar gördüğünü belirlemiş. NASA yaptığı, dediğim gibi uydu görüntüleme sistemleri üzerinden yaptığı analizde bu bile, tek başına bu bile 2300 kişinin öldüğü söyleniyor şu an itibariyle. Bu rakamın gerçeklikten ne kadar uzak olduğunu, tabii bunlar tespit edilebilenler maalesef. Umarız olmaz, tabii ki umarız olmaz ama böyle bir tabloyla da Venezuela karşı karşıya. Yani bunun en çok hissedecek ülkelerden, en böyle içten hissedecek, kalpten bunun acısını, bu durumu, bu tabloyu en kolay anlayabilecek ülkelerden bir tanesiyiz. Daha birkaç yıl önce, değil mi, 50 binin üzerinde, resmi rakamlara göre, açılan rakamlar, açıklanan verilere göre 50 binin üzerinde vatandaşımızı kaybettik daha 3 yıl önce gerçekleşen o depremde. Devam edelim. Irak'ta bir süredir bir yolsuzluk operasyonu Irak güvenlik güçleri tarafından Haziran ayının başından itibaren gerçleştirilen yolsuzluk soruşturmaları, Petrol Bakanlığı müsteşarının itirafları sonrasında ortaya çıkan, gerçekleştirilen bir yolsuzluk operasyonu, çok sayıda kişinin, özellikle Bağdat'ta hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu yeşil bölgede yolsuzluğa karıştırdıkları gerekçesiyle çok sayıda siyasetçi, milletvekili, bürokrat gözaltına alınmış durumda. Hatta Irak Başbakanı'ndan bir açıklama var. Yolsuzlukların üzerine gideceğiz demişti ama yani Irak Başbakanı'nın hukuk danışmanının yaptığı bir açıklama akıl alır gibi değil. 2 trilyon dolarlık, bakın 2003 yılından bugüne kadar, bu yeni bir süreç değil, yani 1-2 yıllık yolsuzluklar araştırılmıyor. 2003 yılına kadar gidilmiş ve diyor ki hukuk danışmanı Münir Haddad, Irak Başbakanı'nın, bu artık operasyonda el konulan varlıklardan bahsediyor. Bir ay içerisinde, değil mi? Evet, bir ay oldu işte. Akıl sınırlarını zorluyor diyor. Ne kadarlık bir miktardan bahsediyor biliyor musunuz? 2 trilyon doları aşan paraya el koyduk biz ifadesini kullanıyor. Gerçekten hani ülkeyi siyasetçiler, bürokratlar, gerçekten hani bir yandan Amerikan işgali sonrasında ortaya çıkan tablo, 1 milyona yakın kayıp verdi Irak. O ortaya çıkan tabloda kaybedenin kim olduğu belli. Irak yurttaşları, Irak vatandaşları, kazananın kim olduğu ortada. 2003'ten bugüne kadar dediğim gibi 2 trilyon dolarlık bir mal varlığına el konduğundan, işte 50'den fazla lüks gayrimenkul vesaire, hani tek bir yetkilinin, tek bir görevlinin 50'den fazla lüks konutuna el konulduğunu söylüyor mesela. Sadece tabii farklı tablolar da var. İşte burada haklarında yakalama kararı çıkartılan şüpheliler var. Onlar ülke dışına kaçmaya çalışıyorlar ya da işte Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin kontrolünde olan bölgeye kaçmaya çalışıyorlar. Ama diyor ki biz bir şekilde işbirliği halindeyiz. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi de bu kişileri bize iade ediyor. Ve bütün bunlar ne oluyor? Halk adına kamulaştırılıyor. Tamamı Irak devlet hazinesine, bu paralar, bu mülkler, bu gayrimenkuller bir şekilde Irak hazinesine devrediliyor. Peki mesela soru şu, bütün bunlar yapılırken, ki şunu da söyleyeyim, bu da enteresan bir haber, onu da görmüştüm, hani CIA'den de bu konuda destek aldığı yönünde bazı bilgiler de var. Detaylandıramadım onu. Onunla ilgili daha net bilgilere ulaşabilirsem sizlerle paylaşacağım bu operasyonlar kapsamında. Tabii o paraların sadece ülke içinde durduğunu düşünmek biraz saflık olur herhalde. Bakalım bundan sonraki süreçte Irak'taki bu yolsuzluk operasyonları da nasıl ilerleyecek, hep beraber göreceğiz. Devam edelim. İran eski dini lideri Ali Hamenei'nin yasını tutuyor. 28 Şubat'ta Birleşik Devletler ve İsrail'in İran'a saldırıları başlamıştı. O saldırıların daha ilk gününde dini lider Ali Hamenei biliyorsunuz hayatını kaybetmişti. Aradan uzun süre geçti. 3-4 ay geçtikten sonra şimdi farklı gerekçelerle, güvenlik gerekçeleriyle cenaze töreni için beklenmişti. Şimdi Ali Hamenei için bir cenaze töreni düzenleniyor ama böyle tek bir törenden bahsetmiyoruz burada. Uzun sürecek, farklı şehirlerde de gerçekleştirecek törenler var. Şu an itibariyle o resmi tören, ilk tören ki Türkiye'den de katılımlar var. Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Tahran'a gitti. Şu an itibariyle Ali Hamenei'nin naaşı Tahran'da. Ama sadece burada mı? Hayır değil. İmam Hüseyin Meydanı'nda o 1979 devriminden bu yana tarihi büyük kitlesel gösterilerin merkezi olan neydi? Azadi Meydanı. Türkçesi Özgürlük Meydanı'nda 10 kilometrelik bir hat boyunca ilerleyecek cenaze. Yaklaşık 20 milyon İranlının Tahran'daki bu cenaze törenine katılması bekleniyor. Beklenti bu yönde. Tabii biz Hümeyni'nin mesela ben yaşı yetenler hatırlayacaklardır ki ben çok net hatırlıyorum mesela. Hümeyni'nin cenazesini de hatırlıyorum. Buna benzer görüntüler ortaya çıkacaktır. Sadece tabii Tahran'da gerçekleşmeyecek Hamenei'nin cenazesi. 7 Temmuz'da Kum kentine gidecek. Şii dünyası açısından bir ilim merkezi olarak tanımlanıyor. Burada da yine törenler düzenlenecek ki o da hani hava sıcaklığı vesaire katılacaklar açısından oldukça sıkıntılı bir durum ortaya çıkabilir. Arkasından Irak'ta da Necef ve Kerbela'da naaş, daha sonra Hamenei'nin naaşı, Şii yine İslam inancının en kutsal yerleri olan Hazreti Ali, Hazreti Hüseyin türbelerinin de ev sahipliği yaptığı o Necef ve Kerbela şehirlerine götürülecek ve 9 Temmuz'da da defin işlemi Meşet'te gerçekleşecek. Yani dediğim gibi yaklaşık böyle bir haftalık bir cenaze töreninden bahsediyoruz ve bugün mesela Meşet'teki törene katılımın 10 milyonu bulabileceği yönünde yorumlar da var. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. İsrail enteresan adımlar atmaya devam ediyor. Neden? İşgal altında tuttuğu ki Kudüs'ün statüsü biliyorsunuz çok tartışmalı bir nokta. Birleşmiş Milletler örneğin Doğu Kudüs'ü hala 1967'de işgal edilen Filistin topraklarının bir parçası olarak kabul ediyor, değil mi? Neden bu konuya girdim? Özetleyeceğim. 1 dolara Amerika Birleşik Devletleri'ne bir bina, bir arazi sattılar. Biliyorsunuz büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı almıştı Trump ve o orada bir büyükelçilik yine yapımı için 1 dolardan bahsediyorum. Neden bunu hatırlatıyorum? Neden bu konuya girdim? Bunu anlatmak için. Dediğim gibi Birleşmiş Milletler hala Doğu Kudüs'ü Filistin'in bir parçası olarak görüyor. Tabii İsrail politikaları hukuki statünün, şehrin karakterinin değiştirilmesi, yıllardır bu politikaları İsrail, Tel Aviv yönetimi zaten uyguluyor. Bir hukuki gerçekliği var mı? Yani uluslararası hukuka bakarsak yok ama işte görüyoruz 7 Ekim'den beri ki bugünlerde 1000. günü yaklaşıyor İsrail'in Gazze'ye saldırılarının. Bir kural, bir hukuk tanıyor mu? Hayır, tanımıyor elbette İsrail. Bu da aslında biraz da bunun bir karşılığı olarak değerlendirilebilir. Şimdi bir arazi, dediğim gibi İsrail yönetimiyle, İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan bu konuda bir açıklama geldi. Bir anlaşma imzalanıyor. Anlaşmayla Amerikan Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınan, Amerikan Büyükelçiliği'nin mevcut binasından Kudüs'teki bu yeni kalıcı yerine taşınmasının başlangıç adımı olarak değerlendiriliyor. Biliyorsunuz 2017'de Trump Doğu Kudüs dahil Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma, büyükelçiliğinde buraya taşıma kararını almıştı. İşte bu adımda bunun bir devamı olarak da değerlendiriliyor. Dediğim gibi 1 dolara sadece, yani Amerikan Büyükelçiliği'nin bu kalıcı kompleksinin kurulacağı arazi kira sözleşmesi ne kadar biliyor musunuz? 1 dolar. 1 dolar 99 yıllığına da İsrail Dışişleri Bakanlığı ile Amerika arasında bir sözleşme imzalanıyor. Uluslararası hukuk diyeceğim, işte belki Trump geldiğinde mesela bu konu bir kendisine hatırlatılır diye umut ediyorum. Filistinlerden gasp edilen bir arazinin Amerikan Büyükelçiliği olarak Kudüs'te Amerika'ya yıllık 1 dolar karşılığında 99 yıllığına kiralanmış olması kocaman bir soru işareti. Tabii Amerika bu kararı aldıktan sonra Türkiye'nin bir tepkisi var elbette, o büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma, ama pek çok ülkenin de bunu tanıdığını hatırlatalım. Yani daha doğrusu yine Kudüs'te büyükelçilik açtığını hatırlatmak gerekiyor. Guatemala, Honduras, Kosova, Paraguay, Papua Yeni Gine, Fiji gibi ülkeler de yine Trump'ın arkasında dizildiler. Amerika Birleşik Devletleri'nin arkasında dizildiler ve Kudüs'te büyükelçilik açma kararı aldılar. Bu uluslararası hukuk vesaire, hep söylüyorum bunu. Bir şekilde hep güçlünün yanında, kendimi sıyırarak söylüyorum bu konudan, ama hep bir şekilde güçlünün yanında olmaya da devam ediyor maalesef. Programın sonuna doğru geliyoruz. Son 5 dakikam. Spora dair elbette birkaç başlık da meraklı dinleyicilerimiz için, spora, futbola, basketbola meraklı dinleyicilerimiz için de birkaç hatırlatma yapmak istiyorum. FIBA 2027 Dünya Kupası elemelerinde basketbolcularımız hani futbolun aksine yüzümüzü güldürmeye devam ediyorlar. C grubu 5. maçında bu kez Bosna Hersek'i 82-75 yendiler. Neden bu kez diyorum? Bu arada grupta 5'te 5 yaptılar. Grup liderliğinde garantilemiş oldular. Neden bir kez daha yendi diyorum? Çünkü ilk maçta da Bosna Hersek'i evinde 93-71 yenmişti milli takımımız. Deplasmanda İsviçre'yi 85-60, Sırbistan'ı 82-78 yenmişti deplasmanda. İstanbul'da da yine Sırbistan'ı 94-86 lık bir skorla, bir sonuçta yenme başarısını göstermişti A milli basketbol takımımız. Buradan kendilerine teşekkür ediyorum. Hani gerçekten galiba hani başarılar sadece başarılar üzerinden değil, ama spora katılım, seyircinin o spor dalına saygısı, o spor dalında mücadele eden sporcuların ve yöneticilerin, karar alıcıların ya da karar vericilerin taraftara, o spora ilgi duyanlar olan saygısı da dikkate alınırsa, gerçekten Türkiye bir voleybol ve basketbol ülkesi olarak tanımlanabilir. Dünya Kupası'nda başarısız olduk. Sonrasında ortaya çıkan tablo, değil mi? Yani açık, herkes bekliyordu bunu. Montella'nın istifasını örneğin. Yani yaklaşık 8 teknik direktör istifa etti Dünya Kupası'ndaki başarısızlık sonrasında. Ama bizde böyle bir durum yok. Futbol Federasyonu hiçbir şekilde bir hesap verme, özür dileme, şu bu, hiç böyle bir şey yok. Aksine ne demişti Futbol Federasyonu Başkanı daha Amerika'da yaptığı açıklamalarda? Bizi eleştirenlerle ilgili olarak Akın Gürley'in devreye girmesini bekliyoruz ifadesini kullanmıştı. Alenen, açıkça böyle bir nasıl söyleyelim, aba altından sopa. Gerçi sonrasında bir özür de geldi federasyon başkanından, ama hiçbir şekilde yine bir hesap verme, özür dileme, istifa, bu mekanizma bizde çalışmıyor. Bir şekilde işlemiyor bu mekanizma. Siyasette de işlemiyor, işte akademide de işlemiyor, dolayısıyla sporda da işlemiyor. Neyse, onu boş verelim, biz başarıyı konuşalım. A milli basketbol takımımıza da buradan tebriklerimizi gönderelim. Dünya Kupası'nda neler oluyor? Dünya Kupası'nda da Portekiz Hırvatistan'ı 2-1 yendi. İspanya Avusturya'yı çok net bir skorla 3-0 yendi ve son 16'da Portekiz İspanya karşılaşmasına tanıklık edeceğiz. Şahane bir maç olacak. Onu da söyleyelim, onu da hatırlatmış olalım. Şöyle bir bakıyorum, yani Portekiz son dakikada, yani 96-4'te İspanya'ya düzeltiyorum, Hırvatistan'ı yenmeyi başardı. Peki son 16 turu eşleşmelerinde şimdi hangi takımları göreceğiz? Söylediğim gibi Portekiz ve İspanya eşleştiler. Daha oynanacak maçlar var. Arjantin, Yeşilburun Adaları gibi karşılaşmalar var. Ama şu ana kadar netleşenleri sizlere bir aktarmak istiyorum. Dediğim gibi Portekiz İspanya ile karşı karşıya gelecek. Amerika Birleşik Devletleri Belçika ile son 16 turunda oynayacak. İlginç bir maç. Şu Meksika şu ana kadar 4'te 4 yaptı. Ev sahibi ülkelerden Meksika'da 6 Temmuz'da İngiltere ile karşı karşıya gelecek. Bu da güzel maçlardan, bence seyredilesi maçlardan bir tanesi olacak. Fransa Paraguay yine 5 Temmuz pazar günü karşı karşıya gelecekler. Brezilya Norveç. Norveç'in direnci, yani Dünya Kupası'nın en çok eğlenen takımı. Taraftarlar açısından da onu söyleyebiliriz. Hani bu Dünya Kupası'nın tadını gerçekten çıkartmaya çalışan ve bunu da tribünler ve takım olarak birlikte yapmayı başaran Norveç'te Brezilya karşı karşıya gelecek bu maçlarda. Kanada ile Fas. Ben Fas'tan doğrusunu söylemek gerekirse oldukça umutluyum. Zaten sürpriz olarak değerlendiriliyor Fas'ın ilk son 16'ya kalmış olması, ama yani biraz spordan, futboldan uzak olanlar herhalde böyle düşünüyorlar. Neden? Çünkü zaten Katar'da oynanan 2022 Dünya Kupası'nda da Fas ilk 4'e girmeyi başarmıştı. Bu önemli. Bunu hatırlatmak gerekiyor. Dedim Arjantin Yeşilburun Adaları oynayacak. Bu maçın kazananı Avustralya-Mısır maçının galibiyle eşleşecek. Benim kalbim Arjantin diyor her Dünya Kupası'nda olduğu gibi. Ama aklımda Fransa diyor. Onu da hatırlatmış olalım ve yavaş yavaş da programı bitirelim, tamamlayalım. Ne yaptık? 3 Temmuz 2026 Cuma'nın gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çaba gösterdik. Programın hazırlanmasında ve ulaşmasında teknik masada bana yardımcı olan, emeği olan teknik masadaki arkadaşıma Mikail Yetkin'e çok teşekkür ediyorum. Ve tabii ki iki editör arkadaşım İrem Başköy ve İknur Karadeniz'e de aynı şekilde. Ben yarın yine aynı saatte sabah 7'de bültenden hemen sonra sizlerle bu mikrofonda olacağım. Yapabilirseniz yarın düzeltiyorum. Pazartesi, günler şaştı, günler karıştı. Pazartesi gününe kadar aklınıza mukayyet olun. Hoşçakalın.

0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 9, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başsımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Ankara Çubuk'ta ormanlık alanlara girişler 30 Eylül'e kadar yasaklandı. 1 ton 45 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ayrıntılar bültenimizde. Ankara Çubuk'ta ormanlık alanlara girişler 30 Eylül'e kadar yasaklandı. Ankara'nın Çubuk ilçesinde orman yangını riskine karşı alınan tedbirler kapsamında Milli Park ve mesire alanları dışında kalan ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Kamp ve çadır kurulmasına izin verilmeyecek. 1 ton 45 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. İstanbul merkezi operasyonlarda 1 ton 45 kilogram uyuşturucu ve 173.009 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 26 şüpheli tutuklandı. Cevdet Yılmaz, Ali Hamaney'in cenaze törenine katılacak. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney için düzenlenecek cenaze törenine katılmak üzere İran'a ziyaret gerçekleştirecek. İran'da 28 Şubat'taki saldırılarda hayatını kaybeden eski dini lider Ali Hamaney için yaklaşık 4 ay sonra cenaze töreni düzenlenecek. Monako'daki bombalı saldırıda sır perdesi aralanıyor. Monako'da Ukraynalı milyarder Vadim Yermolev ve beraberindekilerini hedef alan bombalı saldırının arkasından Ukrayna istihbaratı çıktı. Fransız medyasının iddiasına göre saldırının baş şüphelisi Almanya'da ikamet eden 30 yaşındaki bir Ukraynalı kadın. 11 yaşındaki çocuğun kullandığı kamyonet hac yolundaki keşişlere çarptı. Tayland'ın Muk Thaan eyaletinde 11 yaşındaki özel gereksinimli bir çocuğun kullandığı kamyonet hac yürüyüşü yapan Budist keşişlerin arasına daldı. Kazada 8 keşiş yaşamını yitirirken 20'den fazla kişi yaralandı. Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem oldu. Endonezya'nın Tobela bölgesi açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle can veya mal kaybı bildirilmezken tsunami uyarısı da yapılmadı. Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2595'e yükseldi. Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez, 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2595'e çıktığını bildirdi.
2: Ekonomi.
1: TİGEM 1700 reforme küçük baş hayvan satacak. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğü 1700 baş reforme erkek kuzunun 9 part halinde açık artırma usulüyle satışını gerçekleştirecek. Muammer fiyat kilogram başına canlı ağırlıkta 330 lira olacak. İhale 8 Temmuz çarşamba saat 14'te işletmenin alım satım ve ihale komisyonu huzurunda yapılacak. Memur ve emeklinin zam oranları bugün belli oluyor. Milyonlarca memur, emekli ve sosyal yardım alıcısını ilgilendiren Temmuz ayı maaş artış oranları bugün açıklanacak. Haziran ayı enflasyon verileriyle kesinlik kazanacak. 5 aylık verilere göre SSK ve Bağkur emeklileri için %16,61, memurlar için ise %12,41'lik artış şimdiden netleşti. Muayenelerdeki katılım payları güncellendi. Birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenelerinden katılım payı alınmayacak. İkinci basamak kamu hastanelerinde 50, üçüncü basamak kamu hastaneleriyle eğitim ve araştırma hastaneleri ve devlet üniversitesi hastanelerinde 90, vakıf üniversitesi hastaneleri ve özel hastanelerde ise 100 lira katılım payı alınacak. TMO sadece 21 günde 1 milyon ton ürün alımı yaparak rekor kırdı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı toplamda ise 2 milyon ton ürün alımı yapıldığını açıkladı. Bu yıl arpa üretiminde %50 artışla 9 milyon ton rekor beklediklerini belirten Bakan Yumaklı, üreticilere şu ana kadar 2 milyar lira ödeme yapıldığını ve çiftçinin getirdiği her gram ürünün satın alınacağını vurguladı.
2: Kupanın günlüğü.
1: Dünya Kupası son 32 turunda Portekiz, Hırvatistan'ı 2-1 mağlup ederek son 16'ya yükseldi. Hırvatistan, Perisic'in golüyle öne geçerken Portekiz'e beraberliği Cristiano Ronaldo penaltıdan getirdi. Uzatma dakikalarında Gonçalo Ramos'un golü galibiyeti getirdi. Hırvatistan'ın son bölümde bulduğu gol ise VAR incelemesi sonrası offside gerekçesiyle iptal edildi. Dünya Kupası son 32 turunda İspanya Avusturya'yı 3-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. İspanyollara galibiyeti getiren goller Nico Williams, Pedri ve Lamine Yamal'dan geldi. Bu sonuçla İspanya son 16 turunda Portekiz'in rakibi oldu. Dünya Kupası son 32 turunda İsviçre Cezayir'i 2-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. İsviçre'ye galibiyeti getiren golleri Birel Embolo ve Dan Endoye kaydetti. Bu sonuçla İsviçre son 16 turunda Kolombiya-Gana eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevki, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Osmaniye çevreleriyle Kahramanmaraş'ın güneybatısının kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeyi devam edeceği tahmin ediliyor. Diğer şehirlerdeki beklenen en yüksek sıcaklıklara baktığımızda Ankara, İstanbul, İzmir parçalı ve az bulutlu. Ankara 33, İstanbul 31, İzmir 35 derece. Trabzon parçalı ve az bulutlu 27, Gaziantep az bulutlu ve açık 37, Diyarbakır az bulutlu ve açık 40 derece, Van az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 28 derece. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültenle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Bir şey söyleyeceğim. Anaturka veya Türk Sanat Müziği söyle. Çünkü
4: hocam ben
3: Hüseyin
4: de...
3: Duran vals bile yaptı. Yok yok.
4: Okan'ın bende her yol var. Sıkıntı yok ama türküler şey can damarım yani. O başka bir şey.
3: Okan konuşturma beni şimdi.
4: Şimdi tabii biz...
3: Bir şey söyleyeceğim. Türk Sanat Müziği veya Anaturka söyledin mi hiç?
4: Pandemi döneminde yaptığım hakikaten bir vals var. Yine bir sanat müziği. Yar diye turnam dedim diye bir...
3: He.
4: Bir şarkı da yaptım. Sözlerini eşim yazmış. 15-16 yaşlarında. Ben de besteledim onu.
5: Yar diye turnam dedim. Uçup da yetme.
2: Okan Aslan'la gün ortası. Hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
4: Okan'ın bende her yol var.
6: Bunu biliyor muydunuz?
2: Bunu biliyor muydunuz? Penguenler çoğunlukla Güney Yarımküre'de yaşasa da Galapagos penguenleri Ekvator'un kuzeyinde doğal olarak yaşayan tek penguen türüdür. Galapagos adalarına özgü endemik bir tür olan bu penguenler ortalama 49 santimlik boylarıyla dünyanın en küçük penguen türlerinden biridir.
6: Bunu biliyor muydunuz?
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: aramızdan ayrılanlar. Bugün usta oyuncu Kemal Sunal'ın ölüm yıldönümü. Bir film çekimine gitmek için bindiği uçakta kalp krizi geçirerek henüz 55 yaşındayken hayata veda eden Kemal Sunal, ardında derin bir boşluk ve milyonlarca seven bıraktı.
1: Şaban öldü.
2: Yok canım. Ne zaman öldü?
1: Vah vah. Ben çok iyi adamdım ya.
0: Kemal Sunal 1944 yılının 11 Kasım günü İstanbul'da dünyaya geldi. Aslında 10 Kasım doğumlu olan Sunal doğum gününü 11 Kasım olarak kabul ediyordu. Nedenini şu sözlerle anlatmıştı. Atamın vefat ettiği günde doğum günümü kutlayamam, sevinemem, gülemem. 11 Kasım doğum günümdür. İlk öğretimine Mimar Sinan İlkokulu'nda başlayan Kemal Sunal Vefa Lisesi'nden mezun oldu. Henüz lise yıllarında tiyatro ile ilgilenmeye başlayan Sunal, profesyonel oyunculuğa Kenter Tiyatrosu'nda adım attı. Deve Kuşu Kabare Tiyatrosu, usta oyuncunun hayatında dönüm noktası oldu. Sahneye çıktığında seyirciyi kahkahalara boğan Kemal Sunal, burada Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Ayşen Guruda gibi önemli isimlerle çalıştı. Sunal, oyunculuğa başlama hikayesini, nasıl oldu bilmem. Ben kendimi sahici bir sahnede seyircilerin arasında buldum. İlk rolüm çok kısaydı. 3 dakika sahnede ya kalıyor ya da kalmıyordum. Ne yaptığımı pek hatırlamıyorum. Ama seyirci kahkahalardan kırılıyordu. Bu da benim hoşuma gitmişti. Sözleriyle dile getirmişti.
3: Konumuz nedir Mahmut Bey?
4: Yükselme devri.
3: Güzel. Önce ben müsaadenizle çocuklara bir iki soru sorayım.
4: Buyurun sorun.
3: Sen.
5: Ben.
3: Adın ne?
5: Hazreti Ebu Bekir.
3: Adın ne dedim?
5: Hazreti Ebu Bekir dedim.
3: Adın ne, adın?
5: Ha, adım Hazreti Şaban.
3: Kaç yaşındasın?
5: 1453.
0: Seyircinin sevgisi usta yönetmen Ertem İlmez'in de dikkatinden kaçmadı ve Tatlı Dillin filmiyle Kemal Sunal'ın sinema macerası başladı. Kemal Sunal, Rıfat Ilgaz'ın Hababam sınıfı eserinin sinemaya uyarlanmasında canlandırdığı İnek Şaban tiplemesiyle kısa zamanda Türkiye'nin en sevilen oyuncularından biri oldu. İnek Şaban'ın sevilmesi üzerine birçok filmde iyi, saf adam tiplemesi çizdiği Şaban karakterini canlandırdı.
6: Ben bu yaz neredeydim?
5: Nereden bilelim ya?
6: Size soruyorum, ben bu yaz neredeydim? Şaban, söyle ben neredeydim?
5: Vallahi Kayseri'de olabilirsiniz.
6: Hayır.
5: Malatya?
6: Hayır.
5: Gaziantep? Kahramanmaraş?
6: Değil oğlum, bu tarafa.
5: Edirne?
6: Tamam, çık dışarı.
5: Peki hocam. Bu kadar basitmiş mi?
6: Dur! Oh. Sınırdan çık.
5: Ha. Mesela Fransa.
6: Heh. Yürü.
5: İspanya.
6: He? Geç denizi.
5: Geçeme.
6: Niye?
5: Yüzme bilmiyorum, boğulurum hocam.
0: Kendisini ben özel hayatımda çok az konuşan, çok soğuk bir adamım sözleriyle tanımlayan sanatçı, rol aldığı onlarca filmde milyonları güldürdü. Salako, Süt Kardeşler, Tosun Paşa, Köyden İndim Şehre, Çöpçüler Kralı ve Salak Milyoner bunlardan sadece birkaçı.
7: Mesela evladım sen.
8: Ben mi?
7: Evet sen. Roma'yı kim yaktı?
8: Vallahi ben yakmadım.
7: Oğlum Roma'yı kim yaktı dedim.
8: Vallahi ben yakmadım dedim müdür bey.
7: Ne diyor bu?
3: Şaban yalan söylemez müdür bey, ben yakmadım diyorsa yakmamıştır.
8: Evet.
0: Türk sinemasının en çok izlenen filmlerine imza atan Kemal Sunal, Kapıcılar Kralı ve Düttürü Dünya filmleriyle en iyi erkek oyuncu ödülünü alırken 35. Antalya Film Şenliği'nde Yaşam Boyu onur ödülüne layık görüldü. Usta sanatçı yine bir film hazırlığındayken aramızdan ayrıldı. Uçağa binme fobisi olan Kemal Sunal, 2000 yılının 3 Temmuz günü Balalayka filminin çekimi için ekiple birlikte Trabzon'a gidiyordu. Uçakta bir anda fenalaşarak kalp krizi geçiren usta oyuncu 3 Temmuz'da hayata gözlerini yumdu. Hababam sınıfından Kapıcılar Kralı'na, onlarca filmde gönülleri taht kuran ve 7'den 70'e herkesin hala kah gülümseyerek kah hüzünlenerek filmlerini izlediği usta oyuncuyu özlemle anıyoruz.
9: Çok sevgili vatandaşlarım, beni hatırlayınız. Beni kesinlikle unutmayacağınızı biliyorum.
0: Aramızdan ayrılanlar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde başkent ve İstanbul başta olmak üzere pek çok ilde eylem yapıldı. Zirvenin günler öncesinden adeta olağanüstü hal ilan edilirken çok sayıda NATO karşıtı gözaltına alınmasının ardından tutuklandı. NATO'ya katıldığı 1952'den bu yana pek çok eylemin yapıldığı Türkiye için bu tablo yeni değil. 1952'de NATO'ya katılan Türkiye'de örgüte karşı protestoların en yoğun yapıldığı dönem 1960'lı ve 1970'li yıllar oldu. 1968 yılının Mayıs ayında düzenlenen NATO'ya Hayır Haftası bu protestoların fitilini yaktı. Dönemin öğrenci liderlerinden Harun Karadeniz, Olaylı Yıllar ve Gençlik kitabında bu haftadan NATO'ya karşı temel sloganımız NATO'nun gerçek niteliğini tanımlamaktan ibaret. NATO, emperyalizmin sömürme aracıdır sözleriyle bahseder. 1967 yılındaki NATO tatbikatı sebebiyle ABD 6. filosunun Türkiye'ye gelmesiyle artan tepkiler 18 Temmuz 1968'de Amerikan askerlerinin Dolmabahçe'den denize dökülmesiyle devam etti. Dönemin devrimcilerinden Deniz Gezmiş'in önderliğini yaptığı öğrenci grubunun bu eylemi sonrası 6. filo 8 günlük ziyaretini bitirmeden limandan ayrılmak zorunda kaldı. 1971 yılına gelindiğinde ise Ankara Balgat'taki NATO üssünde görev yapan 4 Amerikan askeri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan ve Sinan Cemgil tarafından kaçırıldı. Kaçırılan askerlerin sorgulanmak üzere Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin yurtlarına götürülmesinin ardından polis üniversiteyi bastı. Silahlı çatışmaların yaşandığı olaylarda ABD'li 4 asker tanınan 36 saatlik sürenin bitiminden 56 saat sonra serbest bırakıldı. Olayların ardından Gezmiş ve arkadaşlarının farklı illerde polise yakalanması idamlarıyla sonuçlandı. Ancak yine dönemin devrimci önderlerinden Mahir Çayan ve arkadaşları NATO karşıtı eylemleri sürdürdü. Ordu üyedeki NATO radar üstünde görevli teknisyenler Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamını engellemek için kaçırıldı. Teknisyenler 30 Mart 1972 tarihinde Tokat'ın Niksar ilçesi Kızıldere köyüne götürüldü. Teslim olmayacaklarını belirten Çayan ve arkadaşları yine NATO destekli operasyon sonucu katledildi. İdam ve katliamların yanı sıra 1974'te düzenlenen Kıbrıs Harekatı'nda ABD'nin Türkiye'ye silah ambargosu uygulaması NATO karşıtı protestoları güçlendirdi. Dönemin sendika, dernek, meslek odaları ve öğrenci hareketleri üstlere el konması için mitingler düzenledi. Hız kesmeden süren NATO ve ABD karşıtı eylemlerin yine ABD destekli 12 Eylül 1980 darbesiyle birlikte sesi kısılmaya çalışıldı. Muhaliflere dönük ağır baskı ve tutuklama dalgasının yaşandığı 80'li yılların başları oldukça sancılı geçse de NATO üslerinde görevli personellerin araçlarına bombalı saldırılar düzenlendi, askerler hedef alındı. Kitleselliğin önüne geçmek için yapılan baskılar çok sayıda insanın gözaltına alınması ve tutuklanmasıyla sonuçlandı. Ancak NATO karşıtı eylemler 2000'li yılların başında da devam etti. 26 üye ülkenin katıldığı ve ittifakın 17. buluşması olarak tarihe geçen 28-29 Haziran 2004 İstanbul Zirvesi ciddi bir eylemlilikle karşılandı. Eylemlerde Irak ve Afganistan'a karşı savaş başta olmak üzere ABD'nin saldırganlığı protesto edildi. 2003 yılında Irak Savaşı'na asker gönderilmesinin önünü açan 1 Mart tezkeresinin mecliste reddedilmesi halkın mücadelesinin çıktısı olarak okundu. Bu sürecin aktif bir parçası konumunda olan üniversitelerde NATO'ya hayır kampanyaları düzenlendi. 27 Haziran 2004'te NATO'ya karşı Büyük İstanbul Buluşması gerçekleştirildi. NATO karşıtlığı sokağın yanı sıra sahnelerde, konser alanlarında da kendisini gösterdi. Bulutsuzluk Özlemi, Kardeş Türküler, Mor ve Ötesi gibi sanatçıların konserlerinde binlerce insan savaş karşıtı sloganlar attı. Mamak'taki NATO yolunun girişine üzerinde barış yolu yazan tabela yerleştiren eylemciler basın açıklamasıyla NATO'yu ve dönemin ABD Başkanı Bush'u protesto etti. 2009 yılına gelindiğinde İstanbul başta olmak üzere pek çok ilde NATO'nun 60. kuruluş yıl dönümü sebebiyle mitingler düzenlendi. NATO'ya karşı birlik platformu öncülüğünde bir araya gelen siyasi parti ve demokratik kitle örgütlerinin katıldığı mitingde NATO'nun anti-komünist bir yapılanma olarak kurulduğu vurgulandı. Eylemciler Obama'nın Türkiye ziyaretini de protesto etti. Bu yıl başkentte 7-8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin günler öncesinde de İstanbul ve Ankara başta olmak üzere pek çok ilde protesto düzenlendi. Siyasi parti, sendika ve meslek örgütlerinin oluşturduğu NATO'ya hayır koordinasyonu Ankara'da yapılacak NATO zirvesine karşı bir araya geldi. Türkiye'nin NATO'dan ayrılması talebiyle bir araya gelen çok sayıda yurttaş askeri anlaşmaların sona erdirilmesi çağrısında da bulundu. NATO zirvesi Hopa'da da protesto edildi. Hopa, Kemalpaşa ve Arhavi Emek ve Demokrasi güçleri zirveye karşı bir araya geldi. İstanbul'da Dolmabahçe ve Taksim'e yürümek isteyen öğrenciler polis müdahalesiyle karşılaştı. NATO defol kampanyası yürüten ve hakkında gözaltı kararı verilen çoğu öğrenci ev baskınlarının ardından tutuklandı. Kocaeli Gebze Kent Meydanı'nda da eylem gerçekleştirildi. Gebze Kent Meydanı'na yürüyen işçiler zirvede silahlanma ve müdahaleleri derinleştiren politikaların tartışılacağını vurgulayarak NATO'dan çıkılması çağrısı yaptı. Zirve öncesi çok sayıda ilde protesto ve eylemler yasaklansa da NATO karşıtı ses yükseltilmeye devam ediyor. Ankara'da 7-8 Temmuz'da gerçekleşecek NATO zirvesi öncesi çok sayıda ilde ittifak ve ABD karşıtı protestolar düzenlendi. NATO'ya katıldığı 1952'den bu yana çok sayıda eyleme sahne olan Türkiye için bu tablo yeni değil. 1960'lı yıllarda fitili atılan NATO karşıtlığı, sendika, gençlik örgütleri ve öğrenciler arasında yükselmeye devam ediyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Biri bir şey saklamaya çalışır, gerçeği gizler, farklı görünür ama bir noktada işler değişir. Ve biz şöyle deriz, foyası meydana çıktı. Peki nedir bu foya? Efendim, eskiden kuyumcular sattıkları takıları daha parlak göstermek isterdi. Yüzük ya da kolyelerin altına parlak bir madde koyarlardı. Bu maddeye foya denirdi. Foya sayesinde taşlar olduğundan daha ışıltılı görünürdü. Ama zamanla foya dökülür, taşın gerçek hali ortaya çıkardı. O zaman da aldatıldığını anlayanlar şöyle derdi. Foyası meydana çıktı. Bugün birinin yalanı ortaya çıktığında ya da gizlediği niyet belli olduğunda hala bu sözü kullanıyoruz. Bir deyim, bir hikaye, bir ders. Bugün foyası meydana çıktı dedik, geçmişe uzandık. Görünene değil, gizlenene kulak verdik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: 1800'lerden günümüze plaj giyimi, tarihten günümüze mayo ve bikininin hikayesi. Moda ve trendler doğaları itibarıyla sık değişirler. Her dönemde trend olarak adlandırılan kesimler, renkler ve detaylar farklılaşır. Söz konusu mayo ve bikini olunca işin içerisine işlevsellik de dahil alıyor. Bu yazın favori plaj görünümüne karar vermeden önce mayo ve bikininin esrarengiz geçmişine ve dönüşümüne tanıklık etmeye ne dersiniz?
2: Ama önce mayo sözcüğünün kökenine bakalım. Mayo sözcüğü dilimize Fransızcadaki mayo sözcüğünden geçmiştir. Fransızca mayo, bebek kundağı, vücudu sıkıca saran giysi, tulum, yüzme giysisi sözcüğünden alıntıdır. Fransızca'da ilk kez 1908'de o dönem moda olan tulum şeklindeki deniz kıyafeti için kullanılmıştır.
1: 1800'lerde deniz banyosu yapmak oldukça popülerdi. Bu popülerliğin ahlaki boyutu düşünülerek banyo makinesi denilen arabalar icat edildi. 1800'lü yıllardaki deniz kostümleri ise bugünün kusursuzluğunun kumaşıyla dokunan cesur görünümünden epey uzaktaydı.
2: Bu yıllarda denize eğlence ve spor amaçlı değil, tamamen ihtiyaç olarak giriliyordu. Mayo diye bir şey olmadığından dolayı günlük kıyafetlerle denize girmek tercih ediliyordu. Bu rahatsız edici kıyafetler içi göstermemesi için kalın dikiş ve kumaşlara sahipti. Sıklıkla yünden yapılan bu giysiler mümkün oldukça cilt göstermeyecek biçimde kapalıydı ve eteklerin ucuna kıyafetin suda açılmaması için ağırlıklar yerleştiriliyordu. Bugün alışık olduğumuz plajlar ve giysi değiştirme kabinleri bulunmadığı için bathing machines, banyo makinesi veya tekerlekli yüzme kabini adı verilen dört tekerlekli vagonlar, kişilerin, özellikle kadınların, muhafazakarlıklarının bir göstergesi olarak gidecekleri yere taşınıyordu.
1: Yine bu dönemde çoğu kadının ayaklarının dahi çıplak olması uygun görülmediğinden plaj ayakkabıları, plaj elbiselerini tamamlayan bir aksesuar olarak kullanılıyordu. 1890'lara gelindiğinde deniz kıyafetlerinde yeniliklere rastlanmaya başlandı. Artık mayolar tek parça ve naylon kumaşlardan üretilmeye başlanmıştı. Fakat yine de 1800'lerdeki günlük kıyafet çizgisinden ileri gidemedi.
2: 1900'lerin başında denizci giysilerinden esinlenen ve oldukça moda olan plaj elbiseleri hala vücudun büyük bölümünü kapatmaya devam ediyordu. Malzeme olarak sıklıkla siyah renkli ipeğin kullanıldığı bu giysiler, siyah ipek çoraplar ve siyah deriden yapılmış plaj ayakkabıları gibi aksesuarlarla birlikte giyiliyordu. Bu dönemde moda olan bir diğer aksesuar, bugünkü bonelerin büyük büyük anneanneleri olarak adlandırabileceğimiz bathing caps, yani yüzme başlıklarıydı. Daha çok kadınlar tarafından kullanılan bu başlıkların amacı saç modelinin dağılmasını önlemekti. Ve daha şık hale getirmek için üzerine eşarp bağlanarak kullanıyorlardı.
1: 1910'larda plaj giyimi bugünkü moda algımıza daha yakın bir hal almaya başladı. Plaj elbiselerinin boyları kısaldı ve giysiler vücuda daha iyi oturan bir biçim almaya başladı. Bununla birlikte bu dönemde kadınlar plajlarda pek çok hukuki yaptırım ve denetlemeyle karşı karşıya kaldılar. Öyle ki 1907 yılında rekor sahibi Avustralyalı yüzücü Annetta Kellerman, Boston'da bir plajda yüzerken elbisesinin açıklığı nedeniyle tutuklandı. Bu denetim ve ölçümler 1920'lerde dahi devam etti. Kadınların olimpiyatlarda yarışmalarına izni verildikten 13 yıl sonra 1913 yılında Amerikalı Carl Jensen, yüzme performansını arttıran iki parçalı mayo ile tanıştırdı bizi. Bu kostüm sadece bir şort ve tişörtten ibaretti. Ancak o dönem için skandal niteliği taşıyan özelliği vücuda tamamen oturan cinsten olmasıydı.
2: 1920'lerde plaj giyiminde pratikliğin önem kazanmaya başlamasıyla birlikte kadınlar için üretilen yüzme giysilerinde daha az kumaş kullanılmaya başlandı. Yaka çizgileri aşağı inerken kolların bulunduğu bölümlerdeki açıklıklar genişletildi. Bu dönemde yüzme ayakkabıları ve yüzme başlıkları kullanılmaya devam etti. Giysilerin uygunluğu konusundaki denetimler ise halen yapılıyordu. 20'lerde ve 30'larda erkek plaj modası ise temel olarak çizgili yüzme giysileri üzerine kuruluydu. Tek parça halindeki bu yüzme giysileri bir şort ve kolsuz gömleğin birleşimi gibi görünüyordu. Hem kadın hem de erkek plaj giyiminde daha açık renklerin kullanılmaya başlamasıyla kırmızı, mavi, beyaz gibi renkler yüzme giysilerine dahil edildi.
1: 1930'larda kadın yüzme giysileri modern anlamda mayoya oldukça yakın bir hal almaya başladı. Erkeklerinkine benzer biçimde tek parça olan yüzme giysilerinde etek kesiminin başlangıç bölümü yükseltildi. Böylece kadınlar o zamana kadarki en açık yüzme giysilerini kullanmaya başladılar. Yün ya da ipek gibi hareket etmeyi güçleştiren ve cilde rahatsızlık veren kumaşların yerini esneme payı bulunduran hafif ve lastik temelli kumaşlar aldı. Yüzme ayakkabıları ve yüzme başlıkları terk edildi. Spagetti askılarsa dönemin sık tercih edilenleri arasında yerini aldı.
2: 1940'larda plaj modasında iki değişim yaşandı. İlki kısa tulumlara benzeyen tek parça mayoların yerini elbiseyi andıran, vücuda oturan mayoların alması, ikincisi ise bikini kavramının plaj modasına dahil olmasıydı. Böylece plaj giyiminde çeşitlilik artmış oldu. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Avrupa'da kadınlar belde deri bir şerit bulunan mayolar giymeye, Amerikalı kadınlarsa daha küçülen yüzme kıyafetleri giymeye başladılar. Genel olarak boyu kısaltılmış ve eteklerin ortadan kaldırıldığı, ikiye bölünmüş yüzme kıyafetlerine geçiş yapıldı.
1: 5 Temmuz 1946'da Fransız tasarımcı Louis Riet, Paris'teki popüler bir yüzme havuzu olan Piscine Molitor'da cesur iki parçalı bir mayo tanıttı. Dansçı Michel Bernardini bikiniyi ilk kez sergileyen model oldu. Riet tarafından tasarlanan iki parça mayo ya da bildiğimiz adıyla bikini belin üst kısmını açıkta bırakıyordu. Mayolarda daha az kumaş kullanılmaya başlanmasında moda anlayışının yanı sıra İkinci Dünya Savaşı'nın da etkisi oldu. Zira bu dönemde savaşın yarattığı ekonomi insanları giysileri tasarlarken daha az kumaş kullanmaya yöneltti.
2: 1 Temmuz 1946'da ilk atom bombası denemesinin yapıldığı Bikini Adası, bu kostüme bikini adı verilmesi için ilham verdi. Rivayete göre bu iki parçalı mayonun erkekler üzerinde bıraktığı etki, adaya atılan bombanın etkisine benzetildiği için bu kıyafetin adı bikini olarak kaldı. Yani bikini, boyutunun küçük, etkisinin büyük olmasından dolayı bikini oldu. Plaj modası bu yıllarda erkekler için de değişti. Tek parça mayoların yerini çok daha fazla cilt gösteren, brief olarak bildiğimiz kısa ve yüksek belli şortlar aldı. Malzeme olarak halen yün kullanılmakla birlikte suni ipek ve spandex kumaş karışımının popülerliği artmaya başladı.
1: 50'lerde kadın plaj giyiminde değişen kesimler değil, kumaş malzemeleri oldu. Mayoların daha hızlı koruması ve içlerinde daha rahat hareket edilebilmesi için daha esnek olan naylon temelli kumaşlar kullanılmaya başlandı. Bikininin ortaya çıkışı kadınların bedenlerini serbestçe ifade etme hakkını savunduğu bir döneme denk geldi. Bikininin tarihi sadece bir modanın evrimini değil, aynı zamanda kadınların toplumsal cinsiyet normlarına ve beklenen davranışlara meydan okuma hikayesini de simgeler.
2: Bikini doğuşunun ardından Avrupa ve Akdeniz'de yasaklamalarla karşılaştı. Özellikle Katolik ülkelerde ve dünya güzellik yarışması törenlerinde. Fakat bikininin yaratıcısı Riet, 50 binden fazla hayran mektubu almasına dayandırdığı cesaretle ses getiren bir reklamla çıkış yaptı. 1957 yılında Brigitte Bardot'un Cannes Film Festivali esnasında Fransa'nın güney sahilinde bikiniyle poz vermesi büyük sansasyon yarattı. Onu Hollywood yıldızları Marilyn Monroe, Esther Williams gibi isimler takip etti. Marilyn Monroe gibi kadın figürlerin bu tasarımlar içinde fotoğraflanması, kadınlar tarafından iki parça ve daha çok cilt gösteren plaj giysilerinin topluluk içinde giyilebilmesine ortam oluşturdu.
1: 1960'larda kesimler önceki yıllara göre daha cesurdu. Bel ve göbek bölgesini açıkta bırakan düşük belli kesimler, bacakların başladığı etek bölümünde daha derin açıklıklar kullanılmaya başlandı. Hippie hareketinin de etkileriyle kadınlar utanma ya da eleştirme endişesini bir kenara bırakarak istedikleri tarz yüzme giysilerini tercih etmeye başladılar. 1960'ların kadın hareketi sırasında bikini, kadınların özgürlüklerini ve bağımsızlıklarını simgeleyen bir moda parçası olarak ortaya çıktı.
2: 1960 yılında Brent Hyland çok popüler olan şarkısı It's Be Sittin' Winnie Yellow Folk'la Dot Bikini ile gündem yaratırken, 2 yıl sonra Ursula Andress'in ilk James Bond filmi olan Doktor No'da canlandırdığı Honey Rider karakteri kemerli beyaz bikinisiyle arz-ı endam etti. Andress 2001'de bu bikiniyi Londra'da müzayedeye çıkararak 61.500 dolara sattı.
1: 70'lerin plaj giyimi modasında iki temel yenilik göze çarpmaya başladı. Bunlardan ilki erkek mayoları da dahil olmak üzere çok daha fazla renk ve özellikle de desen kullanılmasıydı. Briefler yerini erkek plaj giyiminde günümüzde de tercih edilen şort kesimine bıraktı. Erkek mayolarında kimi zaman kemer detayı da tercih edildi. İkinci değişiklik ise kadın mayolarındaki kesim ve kumaş çeşitliliğiydi. İpli bikiniler bugünkü mayokin olarak adlandırdığımız tek parça ancak cildi bütünüyle kapatmayan modeller bu dönemde giyilmeye başlandı.
2: 80'lerde günlük giyimde tercih edilen cesur parlak renkler ve desenler plaj giyimine de yansıdı. Neon renkler ve leopar gibi hayvan desenleri mayo ve bikinilerde en çok tercih edilenler arasına girdi. Bikini ve mayoların alt bölümlerinde bel çizgisi aşağı, bacakların başladığı açıklıklarsa oldukça yukarı, bel çizgisinin de yukarısına çekildi. Bu kesimi son 2 yıldır plaj giyiminde yeniden görmeye başladık. 80'lerde kullanılmaya başlayan bir diğer kesim ise üçgen ismini verdiğimiz bikini üstleriydi. 80'li yıllarda bikini Brezilya'da hiç olmadığı kadar küçüldü, beli yükseldi.
1: Amerikalı oyuncu Carrie Fisher 1983 yılında çekilen Yıldız Savaşları Bölüm 6 Jedi'nin Dönüşü filmindeki altın metalli bikinisiyle bikiniyi plajlardan aldı ve sinema kostümü haline getirdi. 1988 yılında bikininin yaratıcısı Reed'in şirketi kapansa da bikini popülaritesini yitirmedi. 80'ler ve 90'lar retro etkilerinin yeniden canlanması ve cesur ve dinamik moda trendlerinin kutlanmasıyla karakterize edildi ve maya dünyası da bundan etkilendi.
2: Bu dönemde bir dizi cesur tasarım yüksek etkili silüetler ve canlı renklerle mayo estetiğini tanımladı. Yüksek kesimli tek parça mayolar ve neon ışıltılı bikinilerden yenilikçi kumaşlara ve sıra dışı detaylara kadar 80'ler ve 90'ların mayoları sınır tanımayan bir stil ruhunu kapsıyordu. Ayrıca özellikle müzik videolarının ve sporun çoğalması yoluyla popüler kültürün etkisi mayo tarzlarının çeşitlenmesine ve trendleri belirleyen ikonik tasarımların ortaya çıkmasına katkı sağladı. 1980'ler ve 1990'lar mayoların evrimini şekillendiren ve plaj ve havuz modasının çeşitliliğinin önünü açan bir yaratıcılık dönemini temsil ediyordu.
1: 21. yüzyıl hot kötür ve teknolojiden kapsayıcılık ve vücut pozitifliğine artan vurguya kadar çok çeşitli etkileri yansıtan zengin mayo modelleri ve tasarımlarına tanık oldu. Bu dönem plajdan şehre sorunsuz bir şekilde geçiş yapan çok yönlü, çok işlevli mayoların yaygınlaşmasının yanı sıra hem stile hem de çevre bilincine öncelik veren sürdürülebilir ve yenilikçi malzemelerin yükselişine tanık oldu.
2: Mayo tarihi 19. yüzyılın sonlarında ilk yaratılışından bu yana önemli değişiklikler ve evrimler geçirdi. İlk tek parça tasarımlardan 1930'larda iki parçalı stilin popülerleşmesine ve 1960'larda ikonik bikininin piyasaya sürülmesine kadar mayo modası sürekli olarak gelişti ve zamana uyum sağladı. Tarih boyunca mayo, mütevazı ve işlevsel bir giysi olarak kökenlerini aşarak kendini ifade etmenin, özgürleşmenin ve değişen moda ve kültür akımlarının güçlü bir amblemi haline gelerek dikkate değer ve sürekli bir evrim geçirdi.
1: Bugün hem moda endüstrisinden hem de popüler medyadan etkilenen mayolarda çeşitli cesur ve retro stiller görebiliriz. Mayonun mütevazı başlangıcını ve geçirdiği evrimi sizler için derledik. Yeni konu başlıkları sizlerle olmaya devam edeceğiz.
2: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: Muğla Çevre Platformu'ndan Mimar Defne Benol, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu oldu. A milli takım futbolcularına villa vaat eden Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, alınan başarısız sonuçlara rağmen villaları vereceğini ilan etti. Doğa katliamına yol açacak projeyi sit alanı yalanı diyerek savunan Hacı Osmanoğlu'na tepkiler sürerken, Muğla Çevre Platformu'ndan Mimar Defne Benol canlı yayın konu oldu. Muğla Çevre Platformu'ndan Mimar Defne Benol şunları söyledi.
2: Şimdi Futbol Federasyonu Başkanı diyor ki orası sit alanı falan değil, bütün izinler tamam, ben inşaata başlayacağım.
3: Bir kaldıraça ihtiyaç var, güçlü bir kaldıraça. Bu görevi yerine getiriyorlar herhalde. Bir yaşam alanı yaratıyor, habitat yaratıyor. Önemli kuş alanı burası. Sadece Cumhurbaşkanlığı kararıyla değil, 5 adet ayrı koruma statüsü var. Bu statüleri geçemiyorlar, geçemeyecekler diye düşünüyorum. 20.735 metrekare koruma altında. Orman var, tarım alanları var. 4 endemik tür var, 14 balık türü var, bitki türü var, 197 kuş türü var burada ve Milas sınırları içerisinde. Boğaziçi Bargeli sulak alanı. 2012'de ÇED raporu sonuçlandırılıyor ve dava açılıyor. 2015'te iptal ediliyor. Bu birinci iptal. Koruma statüleri geliyor ve 2021'de, bakın 2015'ten sonra 2021'de tekrar ÇED raporu olumlu ilan ediliyor ama eski ÇED raporunun aynısı. O kadar ki maliyetle ilgili dolar kurları bile 2012'ye ait. Bu arada daha karar çıkmadan ikinci ÇED raporunu onayladılar. Bu sefer Mimarlar Odası, Muğla Şubesi, Büyükşehir Belediyesi ve MÜÇEP 3 ayrı dava açtık. Tekrar keşif yapıldı. O keşif yetersiz bulundu. Tekrar keşif yapıldı. Hepsi lehimize geldi. Ve Mart 2025'te tekrar iptal edildi. Şimdi diyor ki bütün bilir kişiler ve mahkemeler, bu alanda çivi bile çakılamaz. Sizin söylediğiniz şekilde söyleyeyim. Tamamı böyleyken kararların temiz ediliyor karşı taraf tarafından ve Danıştay 4. Daire bozdu. Ve yerel mahkeme tabii çok ısrarla aldığı kararların arkasında duracaktır diye düşünüyoruz. Mimarlar Odası olarak yerel mahkemeye kararında direnmesi talebinde bulunduk. Yapılıyor olabilir, ruhsat, tekrar ruhsatlar kesilmesi için başvurulmuş olabilir. Ama 1997'de yapılmış bir plan, uygulama imar planı üzerinden ruhsat kesilemez. Böyle bir şey olursa onlara da dava açacağız tekrar tabii ki. Ama çoğunluk böyle bir coğrafyada, olağanüstü bir coğrafyada sulak alan insanı olarak yaşamaktan çok mutlular. Oranın korunması için Mandalya Çevre Platformu üyesiyim ben aynı zamanda. Hem mimarları da, hem Boğaziçi Koruma ve Güzelleştirme Derneği var. Bu sulak alanın korunmaması lazım.
2: Kesinlikle.
3: Korunması lazım.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu olan Muğla Çevre Platformu'ndan Mimar Defne Benol, TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun yapmak istediği villa arazisine neden bir çivi bile çakılamayacağını canlı yayında anlattı. Villa yapılmak istenen bölge yalnızca bir sit alanı değil, 5 ayrı koruma statüsüne sahip çok hassas bir yaşam alanı, diyen Mimar Defne Benol, 197 kuş türü, 14 balık türü, endemik bitkiler, orman ve tarım alanlarıyla bu bölgenin korunması gerekiyor, dedi. Mahkemeler iki kez ÇED olumlu kararını iptal etti. Bilirkişi raporları açık, bu alana çivi bile çakılamaz ifadesini kullanan Defne Benol, yeni ruhsat girişimleri olursa yine hukuki mücadele vereceğiz. Bu olağanüstü doğayı korumakta kararlıyız, diye konuştu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik, özel röportaj. Özel röportaj.
4: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 10. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Karayolları Trafik Yönetmeliğinde önemli değişiklikler yürürlüğe girdi. İstanbul'da erkekleri tacizde bulunan kadın gözaltına alındı. ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin NATO harcamalarını eleştirdi. Ayrıntılar bültenimizde. Komedyen Deniz Göktaş hakkında son gösterisindeki ifadeleri nedeniyle başlatılan soruşturmada gözaltı süreci devam ediyor. Göktaş'ın bugün Çağlayan Adliyesi'nde savcılığa sevk edilmesi bekleniyor. Ve son durumu öğrenmek için şimdi Çağlayan Adliyesi'nde bulunan Radyo Sputnik editörü ve gazeteci Alkan Şahin'e dönüyoruz. Alkan.
2: Sevgili Serkan, iyi yayınlar. Teşekkür ederim.
1: Teşekkürler. Şu anda sen Çağlayan Adliyesi'nin hemen yanındasın. Soruşturma yerinde takip eden isimlerden bir tanesisin. Peki şu anda izlenimlerin neler? Kendisi geldi mi Çağlayan Adliyesi'ne yoksa?
2: Sevgili Serkan, komedyen Deniz Göktaş 9 gün önce yayınladığı bir video paylaşım sitesinde yayınladığı gösteride yaptığı şakalar gerekçe gösterilerek hakkında dini değerleri aşağılama ve Cumhurbaşkanı'na hakaretten soruşturma açıldı. Göktaş soruşturma haberini aldığında yurt dışında tatilde olduğunu söyledi. Haberi alır almaz ülkeye döndü Deniz Göktaş. Havalimanına giriş yaptığında pasaport kontrolü sırasında gözaltına alındı. Bir polis eşliğinde gözaltı işlemi yapılmıştı havalimanında. Saatler sonra basına bir video servis edildi. İki polis elleri arkadan ters kelepçeli Deniz Göktaş'ın koluna girmiş, karakola götürüyordu. Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Avukatı Metin Aslan da müvekkili Deniz Göktaş hakkında açıklama yayınladı. Dün geceyi Vatan Emniyet'teki nezarethanede geçiren Deniz Göktaş bugün hakimliğe çıkacak. Karar bekleniyor. Göktaş'ın saat 10.30 sıralarında Çağlayan Adliyesi'ne getirilmesi bekleniyor. Verilen karara göre Göktaş bugün ya serbest bırakılacak ya da tutuklanarak cezaevine gönderilecek. Soruşturma haberini alır almaz ülkeye gelen Deniz Göktaş'ın ters kelepçeli gözaltı görüntüleri de infial yaratmıştı. Spordan sanata, siyaset dünyasından akademiye kadar çok sayıda kişi, kurum, kuruluş, siyasi parti, baro, sendika duruma tepki gösterdi. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erin Sakan, kendi rızasıyla ülkeye dönen kişiye ters kelepçe takmak hukuka aykırıdır. Görüntülerin servis edilmesi de masumiyet karinesinin zedelenmesidir dedi. Başta Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi, MHP olmak üzere çok sayıda siyasi parti, İstanbul Barosu, Bursa Barosu dahil çok sayıda baro, Uykusuz Dergisi, Sanat Fabrika Atölyesi, Tuz Biber gibi çok sayıda kurum da Deniz Göktaş'ı yalnız bırakmamak için bugün Çağlayan'a destek çağrısı yapmıştı. Saatler 10.30'u gösterdiğinde Deniz Göktaş'ın işlemleri başlayacak. Çıkacak sonuca göre Deniz Göktaş'ın akıbeti belli olacak. Şimdilik Çağlayan civarlarında sakinlik hakim.
1: Ben onu soracaktım. Son dediğinde işte gruplar bir destek çağrısında bulundu ama şu an orada toplanan gruplar var mı? Atmosfer nasıl?
2: Saat şu an tam 10.03. 10.30'a çağrı yapılmıştı. Şu saatten itibaren yavaş yavaş gelmeye başlar çağrı yapılanlar. Basın mensupları yerlerini aldı. Deniz Göktaş'ın getirilmesi bekleniyor. Ancak 10.30 dendiğinde bu çoğu zaman 10.30'u geçiyor. Yani 11'e doğru da getirilebilir. Şimdilik dediğim gibi biz sakinlik hakim, yavaş yavaş çağrı yapılan vatandaşlar Deniz Göktaş için destek için Çağlayan Adliyesi'nde olması bekleniyor. Biz de radyo Sputnik frekanslarında ve Telegram yayınlarında Deniz Göktaş'ın gün boyunca yapacağı buradaki işlemlerini takip edip frekanslarımızda canlı yayını aktarmaya devam edeceğiz.
1: Peki, teşekkürler Hakan.
2: Teşekkür ederim.
1: Komedyen Deniz Göktaş hakkında son gösterisindeki ifadeleri nedeniyle başlatılan soruşturmada gözaltı süreci devam ediyor. Tabii bu soruşturmayı yerinde takip eden isimlerden bir tanesi de Radyo Sputnik editörü ve gazeteci Alkan Şahin'di. Son bilgileri bizlere aktardı. Kaldığımız yerden devam edelim. Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde önemli değişiklikler yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme ile sürücünün görüşünü engellememesi şartıyla ön cama monte edilen telefon tutucuları ve araç kameralarının kullanımına izin verildi. Dikiz aynasına asılan koku ve benzeri aksesuarlarda görüşü kapatmadığı sürece yasak kapsamında olmayacak. Fabrika çıkışlı multimedya ekranlarına ceza uygulanmayacak. Araç içi ses sistemleri ise ancak sesin araç dışına taşarak çevrenin huzurunu bozduğunun tespit edilmesi halinde cezai işleme konu olacak. İstanbul'da erkeklere tacizde bulunan kadın gözaltına alındı. İstanbul'da erkeklere yönelik cinsel tacizde bulunduğuna dair görüntüleri sosyal medyada paylaşılan kadın gözaltına alındı. İşlemleri için emniyete götürülen şüpheli kadının psikolojik rahatsızlığının bulunduğu öne sürüldü. Kusurlu sürücüyü yapay zeka kurtardı. İstanbul'da görülen bir tazminat davasında hazırlanan yapay zeka destekli bilirkişi raporunu mahkeme heyeti yeterli bularak 4000 euroluk davanın reddine karar verdi. Bu karar Türk hukuk tarihinde bir ilke imza attı. 60 yaşındaki kadın, kayıp kadın aranıyor. Konya'nın Seydişehir ilçesinde eşi Seyit Ahmet Üner'le hayvanları otlatmak için dağlık alana çıkan 60 yaşındaki Firdevs Üner için kocası kayıp başvurusunda bulundu. İhbarın ardından bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı. Otomobil tırın altına girdi. Bir kişi hayatını kaybetti. Karabük'ün Eski Pazar ilçesinde bir otomobil tıra çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti. 6'sı çocuk, 8 kişi yaralandı. Polisten kaçan ehliyetsiz ve alkollü sürücüye 580 bin lira ceza kesildi. Karaman'da polisin dur ihtarına uymayan ehliyetsiz ve alkollü motosiklet sürücüsüne 580 bin lira idari para cezası uygulandı. Evet, bir son dakika bilgisini de hatırlatalım. Memur maaş zammı belli oldu. %13,52 olarak uygulandı. Emekli maaş zammı da %17,76 oldu. Biliyorsunuz ki enflasyon rakamları açıklanacaktı Haziran ayına ait. Aylık bazda bu rakam %0,99, yıllık bazda %32,11 olarak gerçekleşti. Tekrar edelim, yıllık enflasyon %32,11, Haziran enflasyonu ise %0,99 olarak kaydedildi. Trump, ABD'nin NATO harcamalarını eleştirdi. ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin NATO'ya yaptığı harcamaları eleştirerek ABD'nin ilişkinin karşılıklı olmadığı bu tek taraflı yola devam etmesi saçma açıklamasında bulundu. Daha önceki paylaşımında da Trump, ABD'nin diğer ülkelere kıyasla ittifakın kurulması amacıyla NATO'ya en fazla harcamayı yaptığını ve bu durumdan hiçbir fayda sağlamadığını belirtmişti. Venezuela'da deprem felaketinde can kaybı 2595'e yükseldi. Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez, 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2595'e, yaralı sayısının ise 12.400'e ulaştığını açıkladı. Arama kurtarma çalışmalarına 33 ülkeden ekiplerin katıldığı bildirildi.
3: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevki, İç Anadolu'nun kuzey doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Osmaniye çevreleriyle Kahramanmaraş'ın güneybatısının kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin edilmekte. Beklenen, gün aşırı beklenen en yüksek sıcaklıkları da hemen sizlerle paylaşalım. Başkent Ankara parçalı ve az bulutlu 33, İstanbul parçalı ve az bulutlu 31, İzmir az bulutlu ve açık 35 derece, Trabzon parçalı ve az bulutlu 27 derece, Gaziantep az bulutlu ve açık 37, Diyarbakır az bulutlu ve açık 40 derece, Van az bulutlu ve açık 28 derece. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: biliyorsunuz ateşkesler gündeme geldiğinde ihlaller hemen onu takip ediyor. Hele Orta Doğu'da, hele Filistin-İsrail meselesinde ise bir takım sıkıntılar oluşuyor. Hakan Fidan tabii sorumluluk almaya Türkiye'nin hazır olduğunu, fiili eğer iki devletli bir çözüm devreye sokulabilirse Trump'ın planıyla birlikte fiili garantörlükte üstlenebileceği mesajı verdi. Rusya-Amerika ikili ilişkileri bakımından Bering Boğazı'nda yeni bir proje. Daha doğrusu eski, çok eski bir barış projesi aslında. Tünel açılması. Trump bu Zelenski ile görüşmesinde ben ilginç buldum bu teklifi dedikten sonra düşünmem gerekecek tabii. Siz ne dersiniz diyerek Zelenski sordu. Kameralar önünde o da hiç hoşlanmadığını getirdi. Yine dünyadan gelişmelerle eksende burada olacağız. Görüşmek üzere.
3: Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
4: Eksen'de görüşmek üzere.
3: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
5: Bir öğrencinin ustasını geçmesi bazen yıllar süren bir geleneğin ve emeğin sonuçlarını alt üst eder. Boynuz kulağa geçti atasözde tam olarak bu durumu anlatır. Boynuz kulağa geçti atasözü bir kişinin kendisinden daha deneyimli veya yaşlı olanı başarı veya yetenek bakımından geçmesini ifade eder. Yetenekli bir çırak ya da öğrencinin zamanla ustasından daha başarılı olması toplumun gelişimi için olumlu bir durumdur. Günümüzde bu atasözü sonradan yetişen öğrencinin ustasını geçmesi biçiminde sıkça kullanılmaktadır. Eğitimde veya meslek hayatında kuşaklar arasında kalite ve ilerlemeyi simgeleyen bir anlam taşır. Peki bu deyimin kökeni nedir? Osmanlı dönemi ve öncesinde ustaların yanında yetişen çırakların zamanla ustalarını aşması oldukça yaygındı. Bu durum toplumda halk söyleşilerinde ve sözlü kültürün bir parçası olarak kendine yer buldu. Bazı halk hikayelerinde Büyük İskender'in memurlarına taktırdığı boynuzlu taçlardan türediği anlatılsa da bu tür efsanelerin tarihi temeli bulunmamaktadır. Atasözünün halk anlatıları ile ilgili en bilinen rivayetlerinden biri Erzurum'daki Çifte Minareli Medresenin inşası ile ilgilidir. Bu efsaneye göre üstadla çırağı medresenin iki minaresini yan yana yükseltirken birlikte çalışırlar. Bir gün çırak minaresinin üstadının önüne geçtiğini fark eder ve bu durumu ustasına bildirir. Üstad çırağının kendisini geçtiğini görünce derin bir hayal kırıklığına uğrar ve trajik bir şekilde sonlanacak bir olay yaşanır. Bu halk hikayesi ustaya duyulan derin saygıyı ve atasözünün halk arasında ne kadar yaygın bir şekilde kullanıldığını gözler önüne serer. Boynuz kulağa geçti atasözü yalnızca bir usta çırak ilişkisinin değil, nesiller arası ilerlemenin ve gelişimin simgesidir. Bu halk hikayesi bir çırakla ustasının rekabetinin ötesinde toplumun değişim ve yeniliklere nasıl açık olduğunu da gösterir. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Radyo Sputnik Özel Haber. Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir. Dünyanın en prestijli müzik topluluklarından biri olan Aleksandrov Rus Kızıl Ordu Korosu ve Dans Topluluğu, Türkiye turnesinin ilk durağında muhteşem bir işbirliğine imza attı. Koro, Türk rock müziğinin güçlü ve sıra dışı sesi Hayko Cepkin'le Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde aynı podyumu paylaştı.

Gecede Hayko Cepkin, Kızıl Ordu Korosu'nun ünlü solistleri Maxim Maklakov ve Ekaterina Jukova ile bir araya gelerek dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Konserin açılışında heyecanını gizleyemeyen Hayko Cepkin, salondakilere şöyle seslendi. Hepimiz için enteresan ve tarihi anlara tanıklık edeceğimiz bir gece olacak. Kızıl Ordu ekibiyle birlikte hayatımın en ilginç konserini vereceğim. Kalabalık orkestralarla karşınıza çıkmaya alıştım ama artık koskoca bir orduyla geldim. Bundan daha kalabalığı olamazdı herhalde. İki perde olarak düzenlenen konserin ilk bölümünde Kızıl Ordu Korosu geleneksel Rus halk müzikleri, askeri marşlar, klasik eserler ve nefes kesen dans gösterileriyle seyirciyi büyüledi. İkinci perdede ise sahne tam anlamıyla bir müzik şölenine dönüştü. Hayko Cepkin'in dinamik rock repertuarı asırlık koro geleneğiyle birleşerek modern rock tınılarını Harbiye'nin büyülü atmosferine taşıdı. İstanbul'da iki günlük konser serisiyle Türkiye turnesine başlayan Aleksandrov Rus Kızıl Ordu Korosu ve dans topluluğuyla Hayko Cepkin, dört şehirde daha sahne alacak. Etkinlik, turne kapsamında 28 Haziran'da İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda, 30 Haziran'da ise Antalya Açık Hava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluştu. Büyük ilgi gören turne, 3 ve 4 Temmuz'da Ankara Oran Açık Hava sahnesinde gerçekleşecek konserlerle devam edecek.

0: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın. Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye hava üslerinden radar sistemlerine, Kara Kuvvetleri Komutanlığından lojistik altyapıya kadar birçok NATO tesisini topraklarında barındırıyor. Bu tesisler resmi olarak ortak savunma amacıyla faaliyet gösterse de yıllardır egemenlik tartışmaları, yabancı askeri varlık ve Türkiye'nin bölgesel krizlerin merkezine sürüklendiği yönündeki eleştirilerin odağında yer alıyor. Türkiye'deki en tartışmalı NATO bağlantılı tesislerin başında İncirlik Hava Üssü geliyor. Soğuk Savaş'tan bu yana ABD ve NATO operasyonlarında kullanılan üs, Körfez Savaşı, Afganistan, Irak ve Suriye'deki birçok askeri faaliyette lojistik merkez olarak görev yaptı. Üs, zaman zaman ABD'ye ait nükleer silahların burada bulunduğu iddialarıyla da gündeme gelirken, Türkiye'nin yabancı askeri operasyonların önemli bir parçası haline geldiği yönündeki eleştirilerin odağında bulunuyor. Malatya'nın Kürecik bölgesindeki radar sistemi, NATO'nun balistik füze savunma kalkanının en kritik unsurlarından biri olarak gösteriliyor. Radar, olası füze tehditlerini erken tespit ederek NATO komuta sistemine veri aktarıyor. Özellikle İran'la yaşanan gerilimlerde Kürecik sık sık gündeme gelirken, uzmanlar bu tesisin Türkiye'yi bölgesel güç rekabetinin doğrudan parçası haline getirdiğini savunuyor. İzmir'de bulunan Landcom, NATO'nun kara kuvvetlerinin en üst düzey komutanlığı. Burada ittifakın kara harekatları planlanıyor, eğitim ve tatbikat faaliyetleri koordine ediliyor. İstanbul'un Ayazağ bölgesinde konuşlu NATO süratli intikal kol ordusuysa, NATO'nun yüksek hazırlık seviyesindeki en önemli kara kuvveti karargahlarından biri olarak faaliyet gösteriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 3. kol ordusu temel alınarak oluşturulan karargah, NATO'nun kriz bölgelerine kısa sürede sevk edilebilecek kara kuvvetlerini planlıyor ve koordine ediyor. Daha önce Afganistan başta olmak üzere çeşitli NATO operasyonlarında komuta görevi üstlenen NATO süratli intikal kol ordusu, Türkiye'nin ittifak içindeki askeri rolünü güçlendiren yapılardan biri olarak öne çıkıyor. Konya Hava Üssü de NATO'nun AVAX erken uyarı uçaklarının kullanıldığı üslerden biri. Üs özellikle Irak ve Suriye çevresindeki operasyonlarda keşif, gözetleme ve koordinasyon görevlerinde öne çıktı. Bu nedenle Konya'da NATO'nun bölgesel askeri faaliyetlerinde stratejik merkezlerden biri olarak değerlendiriliyor. Türkiye'yi uluslararası gerilimlerin odağına sürüklemekle eleştirilen NATO tesislerine yenilerinin eklenmesi için de planlamalar yapılıyor. Planlamaya göre Adana'da konuştu 6. Kol Ordu Komutanlığı bünyesinde çok uluslu Kol Ordu Türkiye adıyla yeni bir NATO karargahı oluşturulacak. Karargahın Akdeniz, Karadeniz, Balkanlar, Kafkasya ve Orta Doğu'da yaşanabilecek kriz senaryolarında NATO kuvvetlerinin sevk ve idaresinde görev alması öngörülüyor. Kurulması planlanan bir diğer yapılanma ise İstanbul'da konuşlandırılacak NATO Deniz Unsur Komutanlığı olacak. Karadeniz'deki güvenlik faaliyetlerinin koordinasyonunda görev üstlenmesi planlanan komutanlığın deniz ulaştırma hatlarının güvenliği, mayın tehdidiyle mücadele ve çok uluslararası

0: politika bağımsızlığı ve bölgesel güvenliği açısından da tartışmaları beraberinde getiriyor. Yabancı askeri unsurların ve NATO komuta yapılarının Türkiye'de giderek genişlemesi kamuoyunda eleştirilere yol açıyor. Bu durumun Türkiye'yi kendi ulusal güvenlik önceliklerinin ötesinde bölgesel ve küresel krizlerin doğrudan tarafı haline getirebileceği, olası çatışmalarda stratejik hedef konumuna taşıyabileceği ve dış politika kararlarında hareket alanını daraltabileceği yönünde değerlendirmeler yapılıyor. Türkiye'nin NATO varlığı mevcut üs ve karargahların yanı sıra kurulması planlanan yeni askeri yapılanmalarla daha da genişlemeye hazırlanıyor. Bu genişleme egemenlik tartışmalarını derinleştirirken yabancı askeri varlık ve Türkiye'nin bölgesel krizlerdeki konumuna ilişkin eleştirileri de artırıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
2: Radyo Sputnik.

0: Bunu biliyor muydunuz? En ilginç rakamlardan birinin 9 olduğunu fark etmiş olabilirsiniz. Öyle ki herhangi bir sayı 9 ile çarpıldığında elde edilen sayının rakamları toplamı 9'a eşittir. Arada 9'un katlarından olan 99 ve 189 sayılarında olduğu gibi istisnalar vardır. Ancak bu sayıların basamaklarındaki rakamların toplamı 18'dir ve bunun da basamaklarının toplamı yine 9'dur. Bunu biliyor muydunuz?
1: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yaz mevsimi kimileri için enerjili dolu günlerin, tatilin ve sosyal buluşmaların habercisiyken kimileri için ise bunaltıcı sıcaklar, uykusuzluk ve huzursuzlukla geçen uzun geceler anlamına geliyor. İnsanların mevsim tercihleriyle ilgili tanımlamalar literatürde de kendine yer buluyor. Kar yağışını seven bireyler için çiyonofil ifadesi kullanılırken güneşli günlere ve sıcak havalara tutkuyla bağlı olanlar için heliofil terimi tercih ediliyor. Yunanca helios kökünden gelen bu sözcük güneşi ve parlak günleri seven kişiler için kullanılıyor. Öte yandan yaz mevsimini sevmeyenler için literatürde yaygın ya da resmi bir tanım bulunmuyor. Bu kişiler esprili biçimde yaz sevmeyenler olarak adlandırılıyor. Her bireyin mevsimlerde kurduğu bağ farklılık gösterse de yazın insan psikolojisi üzerindeki etkileri bilimsel olarak da destekleniyor. Güneş ışığı ve uzun günler ruh halini yükseltebiliyor. Aynı zamanda olarak bilin. Güneşli havaların ruh halini olumlu etkilediği bilimsel olarak da açıklanabiliyor. Güneş ışığı beyinde mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin üretimini artırıyor. Aşırı sıcakların insan psikolojisine etkisini Radyo Sputnik'e anlatan klinik psikolog Aysu Çelenoğlu bu etkinin yalnızca psikolojik değil, nörobiyolojik temelleri de dayandığını belirtiyor. Güneşli günlerde ve özellikle yaz mevsiminde birçok insan ruh halinin iyileştiğini hisseder diyen Aysu Çelenoğlu şöyle konuştu.
2: Daha çok ışık, daha fazla renk, sosyal ilişkiler ve doğayla temasın artması, tatil, deniz gibi farklı ortamlar ve uyaranlar duysal sistemleri uyararak ruh halini canlandırır. Ancak bu durum yalnızca psikolojik değil, aynı zamanda nörobiyolojik temellere de dayanır. Beynimizde ruh halimizi, motivasyonumuzu ve sosyal ilişkilerimizi etkileyen kimyasallar vardır. Serotonin, dopamin, endorfin ve oksitosin. Güneş ışığı bu kimyasalların üretimini doğrudan ve dolaylı olarak artırır.
1: Serotonin, mutluluk, canlılık ve duygusal dengeli ilişkili bir nörotransmitterdir ifadesini kullanan Çelenoğlu, serotonin düzeyi yükseldiğinde duygu durum iyileşir, motivasyon artar ve depresyon riski azalır dedi. Güzel hava ve uzun günler bireyleri dışarı çıkmaya, hareket etmeye teşvik ediyor. Fiziksel aktivite artışı ise ruh halini doğrudan etkiliyor. Yapılan araştırmalar haftada yalnızca bir gün yapılan kısa süreli egzersizlerin bile mutluluğu artırabileceğini gösteriyor. Doğada geçirilen zaman stres hormonlarını düşürürken kuş sesleri, deniz kenarında bulunmak ya da yeşil alanlarda vakit geçirmek huzur veriyor. Ayrıca düğünler, buluşmalar ve açık hava etkinlikleri gibi yazın artan sosyal faaliyetleri bireylerin sosyal bağlarını güçlendirerek ruh sağlığına katkı sağlıyor. Tatil yapabilen bireyler içinse bu dönem yenilenme, stresten uzaklaşma ve kaliteli uykuyla birlikte fiziksel ve zihinsel bir iyileşme fırsatı sunuyor. Ancak yaz mevsimi her birey için aynı derecede moral verici olmayabiliyor. Nadir de olsa bazı kişilerde yaz depresyonu olarak bilinen mevsimsel duygu durum bozukluğu gözlemlenebiliyor. Klinik psikolog Aysu Çelenoğlu bu konuda şu bilgileri paylaştı.
2: Yaz depresyonunun görülme sıklığı nadir olsa da vardır. Genellikle kış aylarında görülen mevsimsel depresyonun aksine yaz aylarında başlayan bu durum, uykusuzluk, iştahsızlık, huzursuzluk, anksiyete ve aşırı enerji hissiyle beraber gelen tükenme, duygusal çöküntü, isteksizlik ve içe kapanma gibi belirtilerle kendini gösterir. Depresif bozukluk genelde yorgunluk ve aşırı uyumayla senkronizeyken yaz depresyonu ajitasyon ve uyku bozukluğuyla ayırt edilir. Yüksek sıcaklıklar, uzun günler ve sosyal baskılar bazı kişilerde stres düzeyini artırarak ajitasyona zemin hazırlayabilir. Çevresindeki insanların tatil yaptığını, dışarıda vakit geçirdiğini, sosyal medyada aktif olduğunu görmek kişide yetersizlik ya da dışlanmışlık hissi yaratabilir.
1: Yüksek sıcaklıklar yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik stres kaynağına da dönüşebiliyor. Terleme, halsizlik ve susuzluk gibi fiziksel etkiler sinir sistemini uyararak tahammülsüzlüğe ve asabiyete yol açabiliyor. Çelenoğlu bu durumun öfke ve agresyonla ilişkisine dikkat çekerek şöyle konuştu.
2: Aşırı sıcak, nemli ve bunaltıcı havalar fizyolojik rahatsızlık yaratır ve uyku kalitesini bozar ve stres hormonu seviyesini artırır. Bu durum kişinin tahammül eşiğini düşürür, dürtü kontrolünü bozar, öfke yönetimini zorlaştırır. Dolayısıyla çevresel stresörlere karşı agresyon daha kolay ortaya çıkabilir. Sıcak havanın öfke, huzursuzluk ve şiddet eğilimini tetikleyebileceğini gösteren bilimsel çalışmalar vardır. Özellikle kriminoloji araştırmaları saldırgan suçların yaz aylarında arttığını ortaya koyar. Ancak sıcak havanın doğrudan bir saldırganlık nedeni olmadığını, rahatsızlık edici fizyolojik etkileriyle kişinin agresyon eşiğini düşürerek bu davranışı kolaylaştırabildiğini vurgulamakta fayda vardır. Bu nedenle sıcak havalarda stres yönetimi, serin ortamlarda bulunmak ve uyku düzeni gibi faktörler önemli hale gelir.
1: Yaz aynı zamanda bazı bireylerde tatil stresi de yaratabiliyor. Rutinlerin değişmesi, okul tatilleri, iş programlarının aksaması ya da seyahat hazırlıkları gibi nedenlerle bireylerde kaygı artabiliyor. Klinik psikolog Aysu Çelenoğlu sosyal medya etkilerine de dikkat çekerek şunları söyledi.
2: Yaz aylarında dışarıda geçirilen vakit ve sosyal aktiviteler artar. Haliyle sosyal medyada artan tatil, eğlence, mutluluk temalı içeriklere sık sık maruz kalırız ve başkalarının hayatının mükemmel olduğu algısına kapılırız. Bu durum kıyaslama davranışını yaratarak yetersizlik ve değersizlik duygularını tetikler.
1: Bir başkasının gösterişli hayatı kişinin kendi yaşamını sorgulamasına sebep olabilir diyen Çelenoğlu sözlerini şöyle sürdürdü.
2: Benim yaşamım neden böyle değil? Ben neden bu kadar mutlu değilim gibi düşünceler, kaygı, tatminsizlik ve bir şeyleri kaçırma hissi doğurabilir. Özellikle ergenlerde ve yalnızlık çeken bireylerde sosyal çevreden geri kalma, dışlanmış hissetme ve güncel olamama korkusu anksiyete ve huzursuzluk yaratabilir. Yaz mevsimi sosyalleşme, tatil ve mutluluk zamanı olarak kodlandığı için bunu yaşayamayan bireylerde sosyal medyanın da etkisiyle depresif hisler, değersizlik ve dışlanmışlık artar. Bu nedenle sosyal medya kullanımı dengelenmeli, kişi kendi hayatının gerçekliğini ve değerini hatırlayacak farkındalıkta hareket etmelidir.
1: Yazın zorluklarına karşı bireylerin bazı önlemler alması gerektiğini vurgulayan Çelenoğlu şu önerilerde bulundu.
2: Yaz aylarında artan sıcaklık, günlerin uzaması ve yaşam düzeyindeki değişiklikler uyku kalitesini olumsuz etkileyerek ruh sağlığını bozabilir. Geç saatlerde kararan hava ve nemli ortamlar uykuya dalmayı zorlaştırırken, tatil dönemleri geç yatma ve uyanma alışkanlıkları oluşturur. Bu durum depresyon, anksiyete, dikkat dağınıklığı, öfke kontrolü bozukluğu, yeme sorunları ve sosyal geri çekilme gibi psikolojik sorunlara yol açabilir. Uyku bozuklukları kronik hale gelirse bilişsel işlevler zarar görebilir, psikolojik dayanıklılık azalabilir ve bazı metabolik hastalıklar ortaya çıkabilir. İçe dönük, hassas ya da mükemmelliyetçi bireyler yazın uyaranlarına karşı daha duyarlıyken dışa dönük kişiler genellikle yaz mevsimini daha olumlu yaşar. Ruhsal dengeyi korumak için sabah saatlerinde güneş ışığına çıkmak, uyku saatlerini sabit tutmak, sosyal medyayı sınırlamak, doğayla iç içe olmak, dengeli beslenmek, bol su içmek, yürüyüş yapmak, günlük plan oluşturmak ve başkalarıyla kıyaslamaktan kaçınmak önemlidir. Duygusal zorlanma hissedildiğinde ise bir uzmandan destek alınmalıdır. Özellikle uzun süren isteksizlik, huzursuzluk, uyku ve iştah sorunları, yalnızlık ve değersizlik hissi ya da kendine zarar verme düşünceleri varsa bu belirtiler basit bir mevsimsel geçiş olarak görünmemeli, mutlaka profesyonel yardım alınmalıdır.
1: Kimi insan için canlılık ve moral kaynağı olan yaz mevsimi, kimi için huzursuzluk ve stres nedeni olabiliyor. Uzmanlara göre yaz aylarında ortaya çıkan ruhsal belirtiler geçici değilse ve kişinin işlevselliğini belirgin biçimde etkiliyorsa profesyonel destek alınması gerekiyor. Ruh sağlığı beden sağlığı kadar önemli. Yaz mevsiminde de bunu göz ardı etmemek gerekiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.
3: Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında.
4: Yayında.
3: Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yükseköğretim Kurulu üniversitelerde yeni dönemin yol haritasını açıkladı. 2026-2027 eğitim öğretim yılında yapay zekadan biyoteknolojiye, dijital oyun teknolojilerinden finansal teknolojilere kadar uzanan 16 yeni bölüm ilk kez öğrenci kabul edecek. Yükseköğretim Kurulu'nun açıklamasına göre 2026 YKS tercih kılavuzuna 7 lisans ve 9 ön lisans olmak üzere toplam 16 yeni program eklendi. Yeni lisans programları arasında tarih ve yapay zeka, felsefe ve yapay zeka, işletme ve yapay zeka, finansal teknoloji, biyoteknoloji ve genetik, paramedik ve balıkçılık teknolojisi yer alıyor. Ön lisans düzeyinde ise yapay zeka destekli web tasarım ve kodlama, yapay zeka destekli tasarım ve animasyon, dijital oyun teknolojileri, mobil güvenlik teknolojileri, ilaç üretim teknolojisi, patlayıcı ve enerjetik malzemeler teknikerliği, hayvancılık teknolojileri ve işletmeciliği, laboratuvar hayvanları ve balıkçılık teknolojisi programları ilk kez tercih edilebilecek. YÖK Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, yeni programların belirlenmesinde bugünün ve geleceğin iş gücü ihtiyaçlarının esas alındığını söyledi. Özvar, yapay zeka ve dijital teknolojiler başta olmak üzere yükselen alanlarda yeni kontenjanlar oluşturduklarını belirterek, program planlamalarının Türkiye'nin kalkınma hedefleri ve istihdam ihtiyaçları doğrultusunda hazırlandığını ifade etti. Çağın gerisinde kalan ve mezunlarına yeterli istihdam sağlayamayan programların yeniden değerlendirileceğini vurgulayan Özvar, yükseköğretimde dönüşüm sürecinin aynı kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi. Özvar, üniversitelerinde yeni bölüm ve kontenjan taleplerini, teknolojik gelişmeler, sektör ihtiyaçları ve geleceği... Eğitim Kurulu 2026-2027 eğitim öğretim yılında 7 lisans ve 9 ön lisans olmak üzere toplam 16 yeni programı üniversitelere kazandırıyor. Yapay zeka, biyoteknoloji, finansal teknolojiler ve dijital oyun teknolojileri gibi geleceğin mesleklerine yönelik bölümler bu yıl ilk kez YKS tercih kılavuzunda yer alacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 11. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Haziran ayı enflasyonu belli oldu. Ankara'da aranan 4000'den fazla kişi yakalandı. Pakistan'da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı. 40 kişi hayatını kaybetti. Ayrıntılar bültenimizde. Haziran ayı enflasyonu belli oldu. Tüketici fiyat endeksi Haziran'da aylık bazda %0,99, yıllık bazda %32,11 olarak gerçekleşti. Böylece TÜFE, Haziran'da geçen yılın Aralık ayına göre %17,76, geçen yılın aynı ayına kıyasla %32,11 yükseliş kaydetti. Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından Temmuz ayında emekli aylıklarına ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Temmuz ayında SSK ve Bağkur emekli aylıklarına %17,76, emekli memur aylıklarına ve memur maaşlarına ise %13,51 oranında zam yapılacak. Yurt dışında yaşayan yaklaşık 400 bin Türk vatandaşını ilgilendiren önemli bir askerlik düzenlemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine geliyor. Kanun teklifiyle çifte vatandaşların yaşadığı çifte askerlik sorununun çözülmesi hedefleniyor. Düzenleme kapsamında hangi ülkelerde yapılan askerlik hizmetlerinin Türkiye'de geçerli sayılacağına ilişkin kriterleri belirleme yetkisi Milli Savunma Bakanlığı'na verilecek. Teklifin özellikle Avrupa'da yaşayan çifte vatandaşları yakından ilgilendirmesi bekleniyor. Ankara'da aranan 4000'den fazla kişi yakalandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nce başkent genelinde yaklaşık 3 aydır sürdürülen kapsamlı güvenlik uygulamalarında 1,5 milyondan fazla kişiyle 930 bine yakın araç sorgulandı. Aranan 4000'den fazla kişi yakalandı. Dış gündemle devam edelim. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Çin heyetiyle görüşmesine iki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Kalibaf, ABD'nin Hürmüz Boğazı'na herhangi bir müdahalesine izin vermeyeceğiz dedi. İran'ın askeri gücünün caydırıcı olduğunu da vurguladı. Pakistan'da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı, 40 kişi hayatını kaybetti. Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 40 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. İran'ın eski lideri Hamaney için devlet töreni düzenleniyor. ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırıda hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney için başkent Tahran'da devlet töreni düzenleniyor. Hamaney için düzenlenen ve gün boyu sürecek olan devlet törenine yaklaşık 100 ülkeden hükümet ve meclis başkanları, dışişleri bakanları ve hükümetlerin özel temsilcilerinin katılım sağlaması bekleniyor. Tekrardan Çağlayan Adliyesi'ne döneceğiz. Komedyen Deniz Göktaş hakkında son gösterisindeki ifadeleri nedeniyle başlatılan soruşturmada gözaltı süreci devam ediyor. Göktaş'ın bugün Çağlayan Adliyesi'nde savcılığa sevk edilmesi beklenmekte ve son durumu öğrenmek için şimdi Çağlayan Adliyesi'nde bulunan Radyo Sputnik editörü ve gazeteci Alkan Şahin'e dönüyoruz. Alkan, sendeyiz.
2: Sevgili Serkan, çok teşekkür ederim. Çok hızlı sıcak bir gelişme oldu. Buraya Kemal Kılıçdaroğlu mahkemenin mutlak tutulan kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na gelen Kılıçdaroğlu ve Deniz Göktaş'ı destek için geldi. Burada Kılıçdaroğlu geldiğinde buradaki Deniz Göktaş için desteğe gelenler ve bazı işte avukat ve gazeteciler tepki gösterdi. Çünkü şöyle oldu. Kemal Kılıçdaroğlu içeri girdi. Gazeteciler alınmazken Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasından, peşinden gelen İstanbul İl Yönetimi, yine mahkeme kararıyla atanmış İstanbul İl Yönetimi Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte içeriye girdi ve burada hiçbir kimlik kontrolü yapılmadan Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasından yaklaşık 7-8 kadar kişi oradan geçiş yaptı ve bu gazetecilerin tepkisini çekti. Çünkü gazeteciler burada büyük bir polis barikatı arkasında bekletiliyor. Deniz Göktaş gösterilmiyor. Sadece Kemal Kılıçdaroğlu ekibiyle birlikte girdi. Arkasından dediğim gibi İstanbul İl Yönetimi girdi. İstanbul İl Yönetimi girdiğinde içeri alınmayan gazeteciler tepki gösterdi. Tam yayına bağlandığım sırada Kemal Kılıçdaroğlu ekibi ve Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi buradan ayrıldığını gözlemledim ve yine hain Kemal sloganları çok yüksek atıldı. Uzun süre gazeteciler buradaki güvenlik ve kolluk kuvvetiyle uzun süre bir tartışma yaşadı. İçeri girmek için İstanbul İl Yönetimi'nin, CHP'nin atanmış İstanbul İl Yönetimi'nin alındığı, gazetecinin alınmadığını üstlerine bastırarak gazeteciler söyledi. Uzun süren konuşmaların ardından bu kabul görmedi. İçeri girenlerin önce avukat olduğu söylendi. Ardından il yönetimi olduğunu öğrendik. Ben de oradaydım. Hatta sorduk gazeteci büyüğüm Candan Yıldız'la birlikte buradaydık ve sorduk. Kendileri de İstanbul İl Yönetimi'nden olduğunu bizlere söylediler. Ardından ben bu yayına, saat başındaki yayınımıza Deniz Göktaş'ın komedyen arkadaşları burada. Onlardan biri Sergen Deveci ile çıkmayı planlıyordum. Öncelikle sıcak bir gelişme olduğu için önce bunu aktarmak istedim. Eğer siz de sevgili Serkan müsaitseniz komedyen Deniz Göktaş'ın komedyen arkadaşı destek için buraya gelen Sergen Deveci ile bir ufak bir röportaj yapmak isterim.
1: Tabii, sendeyiz.
2: Sergen Bey, Deniz Göktaş'ı destek için buradasınız.
3: Evet.
2: Komedyen arkadaşınız, meslektaşınız. Yani durum belli. Neler söylemek
3: lazım? Ya üzücü. Şu an burada olmamız çok üzücü. Bir şakanın günün sonunda burada yargılanıyor olması, bir şaka yapmış olmanın cezasını tutuşlayan birisiyle aynı yerde, aynı koridorda olması bizim açımızdan çok çok çok üzücü. Yani Deniz için buradayız. Belki gelecek için buradayız. Şaka yapabilmek için buradayız. Yani suç işleyen birisiyle şaka yapan insanın aynı koridordan gelmiş olması bizimizden gerçekten tehlikeli bir geleceğin işareti. Belki belirli bir daha azınlık bir kitle kızgınken şu an daha büyük bir kitle kızgın. Yani bilmiyorum nereye gidecek ama biz bir şeyler daha yoluna girsin, daha yani zaten çok az şey var mutlu olduğumuz. Bir şeylere gülelim, bir şeylere eğlenelim, biraz neşemiz kalsın diye buradayız. Umarım herkesin güzel bir gün çıkar buradan diye. Mutluyuz yani.
2: Buradan beklentiniz tabii ki kısır.
3: Tabii ki kesinlikle Deniz'in buradan çıkması yani nasıl olur, ne şekilde olur bilmiyoruz ama hep iyi diliyoruz. İyi için buradayız. Yani ya da burada olduğumuzu göstermek için buradayız. Ya bize demek için buradayız. Bir şekilde buradayız yani.
2: Yani başka bir zamanda bu koridorlarda başka arkadaşlarımızı görmemek için de.
3: Kimse kimseyi görmesek yani tek kimseyi derken şaka yapma niyetiyle, insanları güldürmek amacıyla, insanları bir şekilde ilgilen insanları umarım burada görmeyiz.
2: Yaptığı şakada bir suçun soru var mıydı?
3: Ya şaka şakadır ya. Şaka şakadır yani.
2: Beğenirsiniz veya beğenmez.
3: İşte en fazla şakaya gülmezsin. O şaka senin odağın değildir. O şaka senin hoşuna gitmez, bu kadar yani. Ama şaka şakadır. Dünyayı gerçeği değiştirmez yani. Burada Deniz'in şakasını ben yargılayacak veya puan verecek kişi değilim. Ama bir dinleyen, bir izleyen, onu seven birisi olarak şaka şakadır yani.
2: Yargılayacak ya da puan verecek kimsenin olduğunu ben de düşünmüyorum. Ama galiba varlar ki biz de koridorlardayız.
3: Evet. Sevgili son sözümüz yok da sonu bekleyeceğiz. O zaman konuşuruz. Daha biraz daha var bir şeyler söyleyecek şeylerimiz var herhalde biraz daha.
2: Sergen Deveci, çok teşekkür ederim. Teşekkür var mı Serkan bir sorun?
1: Evet, güzel bir röportaj oldu yani, ifadelerini belirtti kendileri de. Ben şunu da sormak istiyorum aynı zamanda. Ailesinden gördüklerin oldu mu? Yakın arkadaşlarından ya da işte dediğim gibi akraba kısmından. Onların durumları nasıldı?
2: Akraba, ben Sergen Deveci'ye de sorayım. Burada ailesinden, akrabalarından destek için gelenleri tanıyor musunuz? Gördünüz mü?
3: Kim için?
2: Deniz Göktaş için.
3: Hepsini öyle sayıyor. O ne demek?
2: Evet.
3: Öyle sayıyor.
2: Çok güzel bir cevap oldu. Hepsi ailesi ve ailesini sordunuz. Hepsi çok üzgün sevgili Serkan.
1: Evet. Alkan, başka eklemek istediğin çok önemli bir gelişme varsa onu da alalım istersen. Yavaş yavaş bültenin sonuna doğru gidelim.
2: Ben teşekkür ederim. Sevgili Serkan, şimdi oradan ayrıldım. Burada Çağlayan Adliyesi'nde Deniz Göktaş için bekleyiş sürüyor. Zaman zaman gerginlikler yaşandı. Tekrar radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için çok kısa söyleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu buradaydı, içeri girdi. Gazeteciler giremezken İstanbul İl Yönetimi kendisiyle birlikte girdi. Burada bir gerginlik çıktı. Neden girdiğine dair burada bir tartışma çıktı. Ardından şimdi arkadaşları ve gazetecilerle birlikte Deniz Göktaş'tan gelecek haberi bekliyoruz. Burada, bu arada sorduğun soru şuydu: ailesinden, akrabalarından oradaki durumları nasıl, onlar ne hissediyorlar diye. Sergen Deveci dedi ki hepimiz burada ailesiyiz, onun arkadaşlarıyız. Hepimiz üzgünüz dedi. Teşekkür ederim. Radyo Sputnik frekanslarında bugün Deniz Göktaş'tan gelecek haberleri aktarmaya devam edeceğiz sevgili Serkan.
1: Alkan, aktardığın bilgilerden dolayı teşekkürler.
2: komedyen.
1: Evet, komedyen.
0: Radyo Sputnik canlı bağlantı.
1: Komedyen Deniz Göktaş hakkında son gösterisindeki ifadeleri nedeniyle başlatılan soruşturmada gözaltı süreci devam ediyor. Arkadaşımız Alkan Şahin de bölgede şu an Çağlayan adliyesinin etrafında soruşturmayı da yakından takip eden isimlerden bir tanesiydi. Komedyen arkadaşı Sergen Deveci ile de bir röportaj gerçekleştirdi ve sonrasında önemli bir gelişme daha var. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Çağlayan adliyesine gitti. Orada büyük bir tepki gördü. Çağlayan adliyesinin etrafındaki işte hem bu komedyen arkadaşımıza destek çıkmaya gelen kişiler tarafından hem de bazı sorunlar yaşandı. Bazı gazeteciler içeri alınmazken Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi rahat bir şekilde Çağlayan Adliyesi'ne giriş yaptılar. Kaldığımız yerden devam edelim. Yurt dışında yaşayan yaklaşık 400 bin Türk vatandaşını ilgilendiren önemli bir askerlik düzenlemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme geliyor. Kanun teklifiyle çifte vatandaşların yaşadığı çifte askerlik sorununun çözülmesi hedefleniyor. Düzenleme kapsamında hangi ülkelerde yapılan askerlik hizmetlerinin Türkiye'de geçerli sayılacağına ilişkin kriterleri belirleme yetkisi Milli Savunma Bakanlığı'na verilecek. İran'ın eski lideri Hamane için devlet töreni düzenleniyor. ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırıda hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamane için başkent Tahran'da devlet töreni düzenleniyor. Hamane için düzenlenen ve gün boyu sürecek olan devlet törenine yaklaşık 100 ülkeden hükümet ve meclis başkanları, dışişleri bakanları ve hükümetlerin özel temsilcilerinin katılım sağlaması bekleniyor.
0: Ekonomi.
1: MTV ikinci taksit ödemeleri başladı. 2026 yılına ait motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödemeleri başladı. Ödemeler ay sonuna kadar yapılabilecek. MTV, vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinden tahsil edilebiliyor. Merkez Bankası rezervleri 149,2 milyar dolar oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 26 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 7 milyar 991 milyon dolar azalışla 149 milyar 205 milyon dolar oldu. Muayenelerdeki katılım payları güncellendi. Birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenelerinden katılım payı alınmayacak. İkinci basamak kamu hastanelerinde 50, üçüncü basamak kamu hastaneleriyle eğitim ve araştırma hastaneleri ve devlet üniversitesi hastanelerinde 90, vakıf üniversitesi hastaneleri ve özel hastanelerde ise 100 lira katılım payı alınacak. Borsa İstanbul'daki işlemlerle devam edelim. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.434 puanla işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 80 kuruş, euro 53 lira 63 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.316, çeyrek altın 10.344, tam altın 41.150, ata altın ise 42.225 liradan işlem görüyor.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeyi, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevki, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Osmaniye çevreleriyle Kahramanmaraş'ın güneybatısının kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Beklenen en yüksek sıcaklıklara baktığımızda başkent Ankara, parçalı ve az bulutlu 33, İstanbul parçalı ve az bulutlu 31, İzmir az bulutlu ve açık 35 derece, Trabzon parçalı ve az bulutlu 27, Gaziantep az bulutlu ve açık 37, Diyarbakır az bulutlu ve açık 40, Van az bulutlu ve açık 28 derece. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Biliyorsunuz ateşkesler gündeme geldiğinde ihlaller hemen bunu takip ediyor. Hele Orta Doğu'da, hele Filistin-İsrail meselesinde ise bir takım sıkıntılar oluşuyor. Hakan Fidan tabii sorumluluk almaya Türkiye'nin hazır olduğunu, fiili eğer iki devletli bir çözüm devreye sokulabilirse Trump'ın planıyla birlikte fiili garantörlükte üstlenebileceği mesajı verecek. Rusya-Amerika ikili ilişkileri bakımından Bering Boğazı'nda yeni bir proje. Daha doğrusu eski, çok eski bir barış projesi aslında. Tünel açılması. Trump bu Zelenski ile görüşmesinde ben ilginç buldum bu teklifi dedikten sonra düşünmem gerekecek tabii. Siz ne dersiniz diyerek Zelenski sordu. Kameralar önünde o da hiç hoşlanmadığını getirdi. Yine dünyadan gelişmelerle Eksen'de burada olacağız. Görüşmek üzere.
5: Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
4: Eksen'de görüşmek üzere.
6: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yaz ayları artan hareketlilik ve değişen beslenme alışkanlıkları sayesinde kilo kontrolünü kolaylaştıran önemli fırsatlar sunuyor. Uzmanlar günlük yaşamda yapılacak küçük değişikliklerin hem metabolizmayı desteklediğini hem de sağlıklı kilo vermeye yardımcı olduğunu belirtiyor. Sıcak havalarla birlikte vücudun su ihtiyacı artarken güne bir bardak suyla başlamak ve gün boyunca yeterli sıvı tüketmek kilo kontrolünde önemli rol oynuyor. Uzmanlar susuzluk hissinin çoğu zaman açlıkla karıştırıldığını, bu nedenle düzenli su tüketiminin gereksiz atıştırmaların önüne geçebileceğini ifade ediyor. Yaz mevsiminde karpuz, kavun, kayısı, şeftali, domates ve salatalık gibi mevsim ürünlerini tüketmek de öneriler arasında yer alıyor. Yüksek su ve lif içeriğine sahip bu besinler daha uzun süre tokluk hissi sağlayarak günlük kalori alımının dengelenmesine yardımcı olabiliyor. Uzun ve sıcak günler fiziksel aktivite içinde avantaj sağlıyor. Sabah erken saatlerde veya akşam serinliğinde yapılan yürüyüşler, bisiklet sürmek ve yüzmek gibi aktiviteler enerji harcamasını arttırırken genel sağlığı da destekliyor. Uzmanlar ayrıca şekerli içecekler yerine su veya şekersiz alternatiflerin tercih edilmesini, ağır veya yağlı yemekler yerine hafif öğünlerin tüketilmesini öneriyor. Gece geç saatlerde yapılan kontrolsüz atıştırmaların sınırlandırılması ve düzenli uyku alışkanlığının korunması da kilo verme sürecini destekleyen önemli faktörler arasında gösteriliyor. Uzmanlara göre kalıcı sonuçlar için kısa süreli ve katı diyetler yerine sürdürülebilir alışkanlıklar edinmek gerekiyor. Küçük ama düzenli yaşam tarzı değişiklikleri yaz aylarında sağlıklı kilo vermeyi ve verilen kiloların korunmasını kolaylaştırabiliyor. Yaz aylarında artan hareketlilik, hafif beslenme ve doğru alışkanlıklar kilo verme sürecini destekleyebiliyor. Uzmanlar su tüketiminden uyku düzenine kadar günlük yaşamda yapılacak küçük değişikliklerin metabolizmanın daha verimli çalışmasına yardımcı olabileceğini belirtiyor. Yeni konu başlıkları sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: İklim değişikliğiyle birlikte sıcak hava dalgaları hayatın bir parçası haline gelirken, yeni bir araştırma insanların aşırı sıcaklardan korunmak için hangi alanlara yöneldiğini ortaya koydu. Environmental Research Climate dergisinde yayımlanan araştırmada, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Brezilya, Çin, Fransa, Hindistan, Nijerya ve ABD'den milyonlarca mobil konum verisi incelendi. Araştırmacılar, 2022 ve 2023 yıllarında yaşanan sıcak hava dalgaları sırasında insanların hareketlerini analiz ederek serinlemek için tercih edilen alanları belirledi. Araştırmaya göre, sıcaklıkların yükseldiği dönemlerde insanların büyük bölümü evlerinde kalmayı tercih ediyor. Ancak evlerinde klima bulunmayan kişiler için alışveriş merkezleri, parklar ve diğer kamusal alanlar önemli serinleme noktaları haline geliyor. Uzmanlar, bu alanların aşırı sıcak dönemlerde halk sağlığı açısından kritik bir rol üstlendiğine dikkat çekiyor. Çalışma, sıcak hava dalgalarının toplumun her kesimini aynı şekilde etkilemediğini de ortaya koydu. Sosyal ve ekonomik eşitsizlikler nedeniyle bazı grupların aşırı sıcaklara karşı daha savunmasız olduğu belirtilirken, Meksika'da yapılan incelemelerde 18 ila 35 yaş arasındaki genç yetişkinlerin sıcak kaynaklı ölümlerde beklenenden daha yüksek bir paya sahip olduğu tespit edildi. Araştırmacılar, bunun nedenleri arasında açık havada çalışma zorunluluğu ve çalışma saatlerinde yeterli esnekliğin bulunmamasını gösteriyor. Öte yandan araştırmada, 2025 yazında Avrupa'da yaklaşık 10 gün süren aşırı sıcak hava dalgasının 2300 civarında ölüme yol açtığı hatırlatıldı. Bilim insanları, iklim değişikliği nedeniyle sıcak hava dalgalarının daha sık ve daha uzun süreli yaşanmasının beklendiğini belirterek, toplumların bu yeni koşullara uyum sağlaması gerektiğini vurguluyor. Uzmanlara göre toplum temelli serinleme merkezlerinin yaygınlaştırılması, yeşil alanların artırılması ve çalışanlara daha esnek çalışma saatleri sunulması, aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Her gün 338 kelime daha az konuşuyoruz. Yeni bir araştırmaya göre insanlar giderek daha az sözlü iletişim kuruyor, her geçen yıl daha az konuşuyor. Bilim ve Teknik Dergisi, Missouri Kansas City Üniversitesi ve Arizona Üniversitesi tarafından yürütülen bir çalışmayı masaya yatırdı. Buna göre 2005 yılından bu yana bir kişi yılda ortalama 338 kelime daha az konuştu. Araştırmacılar 2005-2019 yılları arasında konuşulan toplam kelime sayısında %28'lik bir düşüş yaşandığını ortaya koydu. Kişi başına yılda yaklaşık 120 bin sözcüklük bir kayıp anlamına gelen bu durum, insanlar arasındaki binlerce etkileşimin kalkması demek. Araştırma yaşa bağlı bazı farklılıkları da ortaya koyuyor. Tüm yaş gruplarında azalma görülse de özellikle 25 yaş ve altındaki katılımcılarda konuşulan sözcük sayısındaki düşüşün daha belirgin olduğu görüldü. Bu durumun mesajlaşma uygulamaları, e-posta ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor. Yeni bir araştırmaya göre insanlar giderek daha az sözlü iletişim

0: kuruyor, her geçen yıl daha az konuşuyor. Her gün 338 kelime daha az konuşuyoruz. Uzmanlar bu durumu mesajlaşma uygulamaları, e-posta ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor. Ancak yüz yüze iletişimin yerini giderek dijital iletişimin almasının sosyal ilişkiler üzerindeki uzun vadeli etkilerine ise henüz tam olarak bilinmediğini vurguluyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Yarının Hareketi.
1: Ekonominin nabzını dinleyeceğiniz program Paranın Hareketi ile sizlerleyim. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Enflasyon rakamları belli oldu. Aylık enflasyon %0,99 olurken yıllık enflasyon %32,11 olarak gerçekleşti. Memur ve memur emeklisinin 6 aylık enflasyon farkıyla alacağı zam oranı %13,52 olarak hesaplandı. Haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte Temmuz ayı kira zam oranı da %32,03 oldu. Ayrıntılarla devam ediyoruz. Önce borsa verilerine bakalım. Borsa güne yükselişle başladı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,39 artışla 14.511 puandan başladı. Bankacılık endeksi %0,81 değer kazanırken holding endeksi %0,21 değer kaybetti. Sektör endeksi arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok gerileyen %0,27 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu. Dolar 46.80, euro 53.64 liradan satılıyor. Dün ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın ise günü önceki kapanışın %2,4 üstünde 6.195 liradan tamamlamıştı. Güne yükselişle başlayan gram altın önceki kapanışa göre %1,2 artışla 6.266 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 10.318 liradan, Cumhuriyet altını 41.148 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise bugün %1 yükselişle 4.165 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varili fiyatı da bugün kapanışa göre yaklaşık %0,5 artarak 72,15 dolar oldu. Batı Teksas Sürahan petrolün varili de 68,93 dolardan alıcı buluyor. Petrol fiyatları ABD-İran arasında Orta Doğu'da barış çabalarına yönelik temkinli iyimserliğin etkisiyle ABD'de bağımsızlık günü tatili öncesinde hafif yükseliş gösterdi. Merakla beklenen enflasyon rakamları belli oldu. Aylık enflasyon %0,99 olurken yıllık enflasyon %32,11 olarak gerçekleşti. Çekirdek enflasyon ise yıllık %29,84 ile tahminlerin altında arttı. Öte yandan Haziran'da aylık enflasyon %1'in altına geriledi. TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde aylık %0,17 arttı. Milyonlarca emekli memur ve memur emeklisinin alacağı zam Haziran ayı enflasyon verisiyle netleşti. TÜİK verilerine göre 6 aylık enflasyon 17,76 olarak gerçekleşti. Böylece işçi ve Bağkur emeklilerinin alacağı zam oranı da %17,76 oldu. Memur ve memur emeklisinin 6 aylık enflasyon farkıyla alacağı zam oranı da %13,52 olarak hesaplandı. En düşük emekli aylığına yapılacak zam için yasa çıkartılacak. Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bazı maaş ve ücretlerde değişiklik de meydana geldi. 65 yaş aylığı, engelli aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik, evde bakım yardımı da bu değişikliklerden etkilenmiş oldu. Memurlara uygulanacak %13,52 zam birçok kalem gibi bedelli askerlik ücretine de uygulanacak. Bu oranla birlikte bedelli askerlik ücreti 416.361 liradan 472.653 liraya çıktı. Milli Savunma Bakanlığı da ilerleyen günlerde bedelli askerliğe ilişkin rakamı açıklayacak. 2026 yılının ilk yarısında 64.948 TL olarak uygulanan brüt kıdem tazminatı tavanı da enflasyon verilerinin ardından memur maaş katsayısına yansıtılan %13,52'lik artışla birlikte yeniden şekillendi. Buna göre 2026 kıdem tazminatı tavanı 64.948 lira 77 kuruştan 73.729 lira 84 kuruşa çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte Temmuz ayı kira zam oranı da netleşti. Buna göre konut ve iş yeri kiralarında uygulanacak tavan zam oranı %32,03 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Haziran ayı enflasyon verilerini değerlendirerek yılın kalanında dezenflasyonun süreceğini belirtti. Şimşek, yılın kalanında emtia fiyatlarında normalleşme, kira enflasyonunda aşağı yönlü eğilim ve ılımlı talep görünümünün katkısıyla dezenflasyonun devam etmesini bekliyoruz dedi. Şimşek, dezenflasyon sürecine ilişkinde taze meyve ve sebze fiyatlarındaki olumlu seyirin etkisiyle gıda fiyatları aylık %0,2 artarken akaryakıt fiyatlarındaki düşüşte enflasyon görünümünü destekledi. Yılın kalanında emtia fiyatlarında normalleşme, kural bazlı fiyatlama uygulamaları, kira enflasyonunda aşağı yönlü eğilim ve ılımlı talep görünümünün katkısıyla dezenflasyonun devam etmesini bekliyoruz. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdürüyoruz açıklamasını yaptı. Shell Mobil sistemi 3 ay içinde kademeli olarak sonlandırılacak. Akaryakıt ürünlerinin ÖTV tutarlarının bu ürünlerdeki fiyat artışları doğrultusunda belirlenmesine imkan sağlayan Shell Mobil sisteminin 3 ay içinde kademeli olarak sonlandırılmasına yönelik düzenleme yapıldı. Yurt içi rafineri fiyatlarında artış olması halinde bu artışın 31 Temmuz'a kadar %50'si, 1 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar da %25'e kadar ÖTV tutarlarında indirim yapılacak. Yurt içi rafineri fiyatlarında indirim olması halinde ise bu indirimin tamamı kadar ÖTV tutarlarında artış olacak şekilde yeniden belirlenecek. Ayrıca bu sistem diğer koşullara bakılmadan 1 Ekim itibarıyla yürürlükten kaldırılacak. Piyasalara bakalım şimdi de. Küresel piyasalarda ABD'de beklentilerin altında gelen tarım dışı istihdam verisinin Fed'in yakın zamanda faiz arttırımına gitme olasılığını düşürmesiyle iyimser bir seyir öne çıkarken teknoloji hisselerindeki satışlar risk iştahını sınırlıyor. ABD'de tarım dışı istihdam Haziran'da 57 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin oldukça altında gerçekleşti. İstihdam, profesyonel ve ticari hizmetler, sosyal yardım ve sağlık hizmetleri alanlarında artış eğilimini sürdürürken eğlence ve konaklama sektöründe ise istihdam kaybı yaşandı. Avrupa borsalarında yatırımcıların otomotiv, kişisel bakım, sağlık, gıda, içecek, savunma ve ilaç gibi sektörlerde alımlarının hızlanmasıyla pozitif bir seyir izlendi. Avrupa'da şirketlerin açıkladığı güçlü bilançolar ve bunun yıl sonu bilanço tahminlerine ilişkin iyimserliği artırması da Avrupa piyasalarında risk iştahını arttırdı. Söz konusu gelişmelerle Asya borsalarında da pozitif bir seyir izleniyor. Bu hafta bölgede açıklanan verilerin ekonomik büyümeye yönelik iyimser bir tablo çizmesi de Asya piyasalarında risk iştahını artırdı. Diğer taraftan petrol fiyatlarının savaş öncesi seviyelerde seyretmesi de Asya piyasalarında risk iştahını destekleyen başka bir faktör olarak öne çıkıyor. Paranın hareketiyle ekonominin nabzını yokladık. Şimdilik hoşça kalın.
0: Paranın hareketi.
2: BİSAM verilerine göre günlük sağlıklı beslenme maliyeti 880 lira olarak belirlenmiş. 880. En yüksek harcama gereksinimi 258 ile sebze ve meyve. Meyve yiyor musun Simge? Yemiyor musun? Sebze? Niye? Sevmiyor musun? Para diyor para. Para yok çünkü. Para yok çünkü. Bak ne diyor biliyor musunuz? 30 gün boyunca zaten sağlıklı beslenirsek 26.400 lira yapıyormuş. Allah'ım yarabbim ya. Bak düşün. Açlık sınırı ne kadar? İşte açlık sınırı 26.418 lira. Süper işte. İşte bu. Günlük 880 lira. Başka ne var? En yüksek harcama gereksinimi 258 lira. Meyve ve sebze olmuş. Süt ve süt ürünleri 225. Et, tavuk, balık grubu 171. Ekmek 80. 46 TL. Yağlar. Gıda harcamalarının içeriğine baktığımızda değerli dinleyiciler, en büyük pay %29.3 ile meyve ve sebzeye ait et, tavuk, yumurta ve kuru baklagil grubu 26.32 hanımlar beyler. Yani fiyatlar son derece yüksek ve alım gücü bizde yok.
3: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik'te. Haber ve programlarımızla anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz. Yedi bölge, 24 şehirde yayındayız. üretilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz.

0: Burası Radyo Sputnik. Enerjini sevdi.
1: Enerji sektöründen gelişmeleri aktarıyorum. Ben Serkan Baştımar. Önce özetler. İran, Trump'ın verdiği sürede petrolüne alıcı bulamadı. Irak'la Ürdün, Basra Akabe Stratejik Petrol Hattı projesini hızlandırma kararı aldı. Japonya ve İngiltere açık deniz rüzgar işbirliği yapıyor. Ayrıntılar bültenimizde. İran, Trump'ın verdiği sürede petrolüne alıcı bulamadı. İran petrolünü serbestçe satabilmesi için Washington tarafından belirlenen 60 günlük süre içinde alıcı bulmakta zorlanıyor. Uluslararası ticareti takip eden kitlere göre son bir hafta içinde 20 milyon varilden fazla İran petrolü Asya sularında geziniyor. Önceki haftalarda yapılan yüklemelerle birlikte toplam miktarın 68 milyon varil İran petrolü yüklendiği tankerlerle dünya denizlerinde seyahat halinde. Söz konusu petrolün %90'ından fazlasının net bir varış noktası olmadığı belirtiliyor. Stratejistlere göre petrolünü hızlı bir şekilde satamamak, Tahran'ın ABD ile devam eden görüşmelerde pozisyonunu da zayıflatabilir. ABD'nin geçici bir barış anlaşmasının parçası olarak petrol sektörüne yönelik yaptırımları ve İran limanlarına uygulanan deniz ablukasını kaldırmasının ardından Tahran yönetiminin alıcı bulmak için Ağustos ortasına kadar süresi var.

Irak'la Ürdün, Basra-Akabe stratejik petrol hattı projesini hızlandırma kararı aldı. Irak ve Ürdün, iki ülke arasındaki en önemli ortak enerji yatırımlarından biri olan Basra-Akabe stratejik petrol boru hattı projesinin uygulama adımlarını hızlandırma kararı aldı. Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Ali Ezzeyd'i Bağdat'ı ziyaret eden Ürdün Sanayi ve Ticaret Bakanı Yarub El-Kudat Başkanlığındaki bakanlar heyetiyle bir araya gelerek projenin son durumunu görüştü. Görüşmede toplam 1700 kilometre uzunluğunda olması ve günlük 2,5 milyon varil petrol taşıması planlanan hattın uygulama adımlarının hızlandırılmasının yanı sıra iki ülke arasında sanayi, ulaştırma ve yatırım alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı. Başbakan Zeydi, Ürdün'ün Irak için önemli bir stratejik derinlik olduğunu vurgularken konuk bakan Kudat da Alman yönetiminin Irak'ın ekonomik reform sürecine tam destek verdiğini belirtti. Fiziki çalışmalarına geçen yıl başlanan Basra-Akabe hattı, OPEC üyesi Irak'ın petrol ihracat kanallarını çeşitlendirerek körfez limanlarına olan bağımlılığını azaltmayı hedeflerken, Ürdün'e ise indirimli petrol ve transit geçiş geliri sağlama avantajı sunuyor.

0: Japonya ve İngiltere açık deniz rüzgar işbirliği yapıyor. Birleşik Krallık'la Japonya, Japonya'nın Birleşik Krallık'taki açık deniz rüzgar enerjisi projelerine 9 milyar sterline, yani yaklaşık 21,1 milyar ABD dolara kadar yatırım yapmasını kolaylaştırmaya amaçlayan açık deniz rüzgar enerjisi anlaşması imzaladı. Anlaşma, iki ülke arasındaki enerji ve ekonomik işbirliğini güçlendiren 18 milyar sterlinlik geniş bir yatırım paketinin parçası olarak imzalandı. Yatırımların ana odak noktası yüzler açık deniz rüzgar enerjisi projeleri olacak. Birleşik Krallık Kamu Enerji Yatırım Şirketi Great British Energy ile ortaklaşa geliştirilen söz konusu anlaşma, Japon firmalarının Birleşik Krallık'ta pay sahibi olduğu 5900 megawatt güç üretecek Ocean, Greenvolt ve Erebus yüzer açık deniz rüzgar enerjisi projelerinin geliştirilmesini destekliyor. Brent petroldeki işlemlerle enerjinin seyrini noktalayalım. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 72 dolardan işlem görüyor. Dün 71,92 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı günü 71,8 dolardan tamamlamıştı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 11:50 itibariyle kapanışa göre yaklaşık %0,5 artarak 72,15 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas Rahan petrolün varili de 68,93 dolardan alıcı buldu. Petrol fiyatları Amerika Birleşik Devletleri, İran arasında Orta Doğu'da barış çabalarına yönelik temkinli iyimserliğin etkisiyle ABD'de bağımsızlık günü tatili öncesinde hafif yükseldi. Enerji sektöründen gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Enerjinin seyri.
2: Trump bu planıyla, şimdi baştan söyleyelim bir kere, bu tam anlamıyla bir göz boyama. Dünyada bir Filistin rüzgarı esiyor, Filistin'i tanıma dalgası var, Gazze'ye yeni bir katliama hazırlık var, yine işgal etme planları var, soykırım cezasından kurtulma çabası var İsrail ve Netanyahu'nun. Şimdi burada bunları götürüp o dalgaları, batıdaki tanıma dalgaları, bak biz barış önerdik, Hamas kabul etmedi. E bunu, anlaşmayı kim kabul eder? Şimdi Filistin devleti kurulacakmış. Nasıl olacakmış? Silahları olmayacakmış. Ya silahsız bir devlet olur mu? Ordusuz bir devlet olur mu? Sınırlarını nasıl koruyacak? Yani siz insanları aptal mı sanıyorsunuz? İki yıldır direnen bir Filistin var, Hamas var. Peki siz silahlarını alınca orada bir şey olabilir mi? İsrail silahlıyken bunları yaptı. Silahsızken neler yapacağını anlamayacak kadar saf mıyız? Saf mıyız? Yani o nedenle Amerika bir taşla birkaç kuş vurmaya çalışıyor. Yani bir paket programla karşı karşıyayız. Bu paket programı Türkiye'nin önüne koyacaklar. Türkiye'nin ekonomik sıkışmışlığını da koz olarak kullanacaklar. Bunu net olarak görelim.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 12'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. İstanbul merkezli organize suç örgütü soruşturmasında aralarında kamu görevlerinin de bulunduğu 31 kişi gözaltına alındı. Komedyen Deniz Göktaş adliyeye sevk edildi. Ankara'da aranan 4000'den fazla kişi yakalandı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. İstanbul merkezli organize suç örgütü soruşturmasında aralarında kamu görevlerinin de bulunduğu 31 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sahte kimlik ve ehliyet belgeleri temin ettiği, sahte ikamet izinleri oluşturduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş, dini değerleri aşağılama ve Cumhurbaşkanı hakaret suçlamalarıyla bugün hakim karşısına çıkacak. Göktaş adliyeye sevk edildi. Ankara'da aranan 4000'den fazla kişi yakalandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nce başkent genelinde yaklaşık 3 aydır sürdürülen kapsamlı güvenlik uygulamalarında 1,5 milyondan fazla kişiyle 930 bine yakın araç sorgulandı. Aranan 4000'den fazla kişi yakalandı. Uluslararası telefon dolandırıcılarına operasyon düzenlendi. İstanbul'da uluslararası telefon dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 51 zanlı gözaltına alındı. Rusya Federal Güvenlik Servisi, Pyatigorsk şehrinde bir demiryolu altyapı tesisine yönelik planlanan terör saldırısının zamanında engellendiğini açıkladı. Operasyonda Orta Asya kökenli bir şüpheli yakalandı. Şüphelinin Suriye'de bulunan bir terör örgütü yöneticisinden doğrudan talimat ve koordinasyon aldığı belirlendi. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodríguez, 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2595'e, yaralı sayısının ise 12.400'e ulaştığını açıkladı. Arama kurtarma çalışmalarına 33 ülkeden ekiplerin katıldığı bildirildi. Pakistan'da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı. Pakistan'da bir yolcu otobüsünün çukura yuvarlanması sonucu 40 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralandı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Çin heyetiyle görüşmesinde iki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Kalibaf, ABD'nin Hürmüz Boğazı'na herhangi bir müdahalesine izin vermeyeceğiz dedi. İran'ın askeri gücünün caydırıcı olduğunu da vurguladı.
0: Ekonomi.
1: Enflasyon rakamları belli oldu. Aylık enflasyon %0,99 olurken yıllık enflasyon %32,11 olarak gerçekleşti. Çekirdek enflasyon yıllık %29,84 ile tahminlerin altında arttı. Haziran'da aylık enflasyon %1'in altına geriledi. TÜFE, gıda ve alkolsüz içeceklerde aylık %0,17 arttı. Milyonlarca emekli memur ve memur emeklisinin alacağı zam Haziran ayı enflasyon verisiyle netleşti. TÜİK verilerine göre 6 aylık enflasyon %17,76 olarak gerçekleşti. Böylece işçi ve Bağkur emeklerinin alacağı zam oranı %17,76 oldu. Memur ve memur emeklisinin 6 aylık enflasyon farkıyla alacağı zam oranı da %13,52 olarak hesaplandı. En düşük emekli aylığına yapılacak zam için yasa çıkartılacak. Dış ticaret rakamları açıklandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Haziran ayı ihracatının yıllık bazda %21,9 artışla yaklaşık 25 milyar dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek Haziran ayı seviyesini gördüğünü açıkladı. Son 12 aylık ihracatın ise ilk kez 278 milyar dolara yükseldiğini söyledi.
0: Kupanın günlüğü.
1: Dünya Kupası son 32 turunda Portekiz Hırvatistan'ı 2-1 mağlup ederek son 16'ya yükseldi. Hırvatistan Perisic'in golüyle öne geçerken Portekiz'le beraberliği Cristiano Ronaldo penaltıdan getirdi. Uzatma dakikalarında Gonçalo Ramos'un golü galibiyeti getirdi. Hırvatistan'ın son bölümde bulduğu gol ise VAR incelemesi sonrası offside gerekçesiyle iptal edildi. Dünya Kupası son 32 turunda İspanya Avusturya'yı 3-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. İspanyollara galibiyeti getiren goller Nico Williams, Pedri ve Lamine Yamal'dan geldi. Bu sonuçla İspanya son 16 turunda Portekiz'in rakibi oldu. Dünya Kupası son 32 turunda İsviçre-Cezayir mücadelesi oynanıyor. Karşılaşmada ilk yarı İsviçre'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona ermişti. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la Gün Ortası başlıyor.

0: Değerli dinleyiciler, hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı başladı. Radyonuz Radyo Sputnik'te. Ben Deniz Okan Aslan ve ekip arkadaşlarım sizlerle birlikteyiz. Editör masasında sevgili Öznur ve teknik masada Mikail. Şimdi editör arkadaşım sevgili Alkan adliyede, çünkü komedyen Deniz Göktaş biliyorsunuz adliyeye sevk edildi. Gösterisinde yapmış olduğu gösteride söylemiş olduğu, kullanmış olduğu ifadeler nedeniyle iptal mi? Peki, iptalmiş. Niye iptal? Ulaşamadık mı? Orası çok yoğun tabii. Kendisini yayınlara alıyoruz da. Haber merkezinde falan, haberlerde falan aldık. Neyse, siz Öznur bilgi alırsanız, en azından hani kendisiyle görüşmesek bile son durumlar neymiş bize aktarırsınız, bana aktarırsınız. Hanımlar beyler, hoş geldiniz. Fatih Ergenekon, Muhammed Fatih Ergenekon, ilahiyatçı, genç bir ilahiyatçı. Fatih Ergenekon diye yazarsanız sosyal medyada görürsünüz. Son günlerde oldukça popüler bir isim. Videoları milyonlar izlenen bir isim. Sağ olsun beni kırmadı. İstanbul dışından geldi ya şu sıcak havada. Yani beni Okan Aslan arasa, dese ki Okan Aslan seni, bana telefon açsa mesela, dese ki radyo programına gelir misin diye, hava durumuna bakarım, bu sıcakta biraz düşünürüm. Fatih Ergenekon hiç düşünmedi, çatır çatır bir de yürüyerek geldi. Genç adamın hali başka oluyor yani, onu da söyleyeyim. Tabi sormak istediğiniz sorular varsa, merak ettiğiniz şeyler varsa, ama bu hani her Ramazan ayında alıştığımız soruların dışında olursa sevinirim, çok rica edeceğim. Ya sakız çiğnemek orucu bozar mı? Ben kaleciyim, gol yedim, orucum bozulur mu falan gibi şeyler deyin. Biz kendisiyle konuşacağız, sohbet edeceğiz bugüne kadar. Çünkü dediğim gibi yani bir tarafta çok yakından takip edilip çok sevilerek izlenen bir isim, ama diğer tarafta da bir o kadar muhtemelen eleştiri de alan isimlerden bir tanesi. Sağ olsun kırmadı beni. Birazdan canlı yayında konuşacağız. Ona sorularınız ya da mesajlarınız olursa değerli dinleyiciler, WhatsApp hattımız sevgili Mikail'de.
1: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.
0: Hep söylediğim şey, çiftçiye git bir sor bakalım kardeşim ne derdin var diye, işte benim derdim şu der. Öğretmene git sor, ah geçinemiyorum der. Doktora gidersin der, ah bu nöbetler beni perişan etti. Eczacılara gitsen desen ki eczacılar işte dükkan kirası şöyle, eleman personel parası böyle, ilaç fiyatları, kur hesabı falan bize yetmiyor. Asgari ücretle çalışan insanlar, ya emekliye git, emeklilik Allah'ını seversen iş bulsa çalışacak, ya da iş bulup zaten çalışanlar var, bu emekli maaşıyla ben nasıl geçineyim diyenler var. Kiracının ayrı bir derdi, ev sahibinin ayrı bir derdi. Biz nasıl bir ülke olduk böyle ya?
1: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Hanımlar beyler, komedyen Deniz Göktaş şu anda adliyede ve ifade işlemine geçildi galiba. Öznur beni bilgilendiriyor. Bir taraftan haber müdürümüz sevgili Fethi Yılmaz bilgilendiriyor, konuyla ilgileniyor. Editör arkadaşımız orada adliyede sevgili Alkan takip ediyor bu konuyu. Hatta oradan röportajlar yaptı ve bazı isimleri de yayına aldık. İfade değerli dinleyiciler, eğer ifade şu anda yok, henüz ortada yok ama olursa tabii ki paylaşırız, biz de buradan aktarırız kıymetli dinleyiciler, bu bilgilendirmeyi size yapalım. Şimdi lütfen kulağınız Radyo Sputnik'te olsun, Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programında olsun. Niye burada olsun? Çünkü Türkiye'de, Türk halk müziğinde iki tane değerli dinleyiciler çok sevilen isim. Hakikaten yani benim çok sevdiğim isimlerden bir tanesi. Kaldı ki sevgili Oğuz abi burada, Oğuz Aksaç'ı burada konuk aldık. Efsane bir program oldu, çok güzel oldu. Güler Duman'la beraber, halk müziğimizin müthiş ismi Güler Duman'la beraber ne yapıyor? Konserler düzenliyorlar ve devam edecek bu konserler. Buradan sevgili Hayrettin'e, Hayrettin Güler'e selamlar, sevgiler gönderiyorum. Hayrettin, aman! Karıştırdım hepsini sevgili. Zaten Hayrettin diyorum ben. Hayrettin abi diyorum. Hayrettin dayı deyip geçiyoruz yani. Dün akşam beraberdik. Of, Akif beni bir ağırladı. Böyle bir şey yok. Cevizler mi desen, fındıklar mı desen, çay mı desen, kahve mi desen, ne ararsam var. Kıbrıs yoluna gidecek. Kıbrıs konserine gidecek. Selamlar, sevgiler gönderiyorum. Konser biletlerinin bize ulaşması noktasında gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çok seviyoruz onu. İyi ki var. Şimdi Güler Duman ve Oğuz Aksaç konserleri devam ediyor hanımlar beyler. Daha konserler var ama İstanbul'da yer yerinden oynayacak. İstanbul'da harika bir konser, harika bir atmosfer. Editör arkadaşlarım bile, bir an önce radyodaki arkadaşlarım bile konserin tarihinin gelmesini bekliyorlar. Orada olacağız biz de Radyo Sputnik olarak, değerli dinleyiciler. Bu muhteşem organizasyonun içinde olacağız. Tabii biz bir taraftan da bu muhteşem organizasyonun bir parçası da oluyoruz aynı zamanda. Radyo Sputnik olarak, medya sponsor olarak onu da buradan bildirelim sizlere değerli dinleyiciler. Harbiye'de, İstanbul'da Harbiye'de efsane, harika, nefis bir konser olacak. Müziğe doyacağız, Türk halk müziğine doyacağız, dev isimlere doyacağız sevgili Güler Duman ve Oğuz Aksaç'la beraber kıymetli dinleyiciler. Bu ay 13 Temmuz'da sahnede olacaklar, Harbiye sahnesinde olacaklar. Kulağınız bizde olsun, kulağınız bu programda olsun. Sevgili Hayrettin'le görüştük, dedi ki ya nedir dedi ya, gönlümüzü dedi, gönlümüzü geniş tutalım Okan dedi, dinleyicilerimize verelim dedi, çatır çatır sizlere hediye biletler vermeye devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Bugün de yayınım içerisinde iki çifte toplam dört kişiye iki çifte ne yapacağız? Bilet hediye edeceğiz hanımlar beyler hafta sonuna doğru giderken. Minik bir sorum olacak ama acele etmeyin lütfen, kulağınız programda olsun, burada kalmaya devam ediniz sevgili dinleyiciler. Şimdi devam ediyoruz Fatih Ergenekon, dediğim gibi birazdan saat 12.30'dan sonra da yayınımda olacak, bizlerle birlikte olacak kıymetli dinleyiciler. Harika bir program gerçekleştireceğiz. Sormak istedikleriniz varsa kendisine sorabilirsiniz. Hatta sorular gelmeye başlamış sevgili Fatih Ergenekon'a. Değerli dinleyiciler, 0505 171 66 56 değerli dinleyiciler. Nasıl? Yok, birazdan. Sorumuzu birazdan soracağım. Akif diyor ki abi soruyu, konser için soruyu. Öyle yani, acıcık da bir sorumuz olsun yani. Allah Allah. Yani bu kadar önemli bir konser, bu kadar güzel bir konser. Sorumuz olsun yani. Şimdi değerli dinleyiciler, enflasyon rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu 2026 Haziran enflasyon rakamları açıklandı. Emekli maaşları %17.76, memur ve memur emeklisi maaşları %13.52 oranında yükseltildi. Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu. Enflasyon rakamlarının 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Temmuz ayı için %32.11 olarak gerçekleşti hanımlar beyler. Bu ay itibarıyla kirada zam yapmak isterseniz, kontrat yenileneceği zaman en fazla yapılacak olan zam %32.11. Çayımdan da bir yudum alayım şöyle. Hep soğuyor Akif, alıyorum. Hep alıyorum çayı burada sevgili dinleyiciler. Ne olur bak, radyo programlarını dinlerken yanınıza çayınızı alın, kahvenizi alın. Ya da soğuk bir şeyler alın, soğuk bir şeyler içebilirsiniz. Böyle keyifli keyifli. Değerli dinleyiciler, şimdi aylık artış Haziran ayında bir önceki aya göre 0.99. Yıllık enflasyon 32.11. 6 aylık enflasyon yılın ilk 6 ayı için belirlenen biriken toplam enflasyon oranı %17.76 oldu. Peki maaşlar ne oldu? Maaşlara şöyle bir bakıvereceğiz. En düşük emekli maaşı 23.552 lira. En düşük memur emekli maaşı 31.527 lira. En düşük memur maaşı ise değerli dinleyiciler 70.258 TL oldu bu rakamlarla. Bu arada bedelli askerlik ücreti de 472.653 TL oldu. Bizde askerlik yapmayan var mı? Miko mu yapmadı? Mikail, sen yapmadın mı askerliği? Bir şey söyleyeceğim radyodan da. Bir şey söyleyeceğim, radyodan Mikail'in askerlik yapmadığını söylemiş olmak ne kadar doğru bir şey onu da bilemedim Mikail için. Ha, indirim bekliyorsun. Kim, birine seslenmemiz gerekiyorsa ne yapalım? Paşamıza mı seslenelim, ne yapalım? Bilemedim yani. En azından sabit tutsunlar diyor. Mikail, Akif diyor ki en azından sabit tutsunlar, birikim yapıyor çocuk diyor. Ya bizimki biriktirdikçe o artmaya devam ediyor. Bizimki biriktirdikçe o artmaya devam ediyor. Bizimkisi o kadar biriktirebiliyor mu? O meçhul. Artan kadar biriktirebiliyor mu? 472.653 TL bedelli askerlik bedeli. Duymak istemiyorsun. Peki, müziğin sesini sonuna kadar açmış kulaklıklar. Sevgili Mikail. Hanımlar beyler, resmi gazetede yayınlanan karara göre sigarada ÖTV düzenlemesi yapıldı. Buna göre sigara bu yıl Temmuz Aralık dönemi için YÜFE güncellemesi uygulanacak. Sağlığa zararlı diyelim tabii ki de. Alkollü içecekler sağlığa zararlıdır bakımından da yine Temmuz Aralık dönemi değerli dinleyiciler oranlarda güncelleme olacak. Sigaraya uygulanan, ya zararlı bu sigara, içmeyin ya. Vallahi içmeyin ya, cebine zararlı, sağlığına zararlı, her şekline zararlı yani. Sigara sağlığa zararlı, bu kadar. Üzerine bir de fotoğraf koydular, bir dünya acayip acayip fotoğraflar koydular yani, içmeyelim diye. Değerli dinleyiciler, sigaraya uygulanan nispi, yani oransal ÖTV oranı %45'ten %42'ye indirildi. Buna karşın asgari makdu vergi tutarı 2293 paket başına. Maktu vergi tutarı değerli dinleyiciler, onlar da yeniden belirlendi, onu da söyleyelim size. Dediğimiz gibi ya, zararlı valla, hem sigara hem alkol zararlı, uzak durun yani, uzak durun. Bir taraftan da tabii haber merkezlerinin gözü değerli dinleyiciler adliyede. Son günlerde gündem oldu biliyorsunuz, komedyen Deniz Göktaş çıktı Harbiye'de bir konser verdi, video platformunda konser diyorum, gösteri düzenledi. Harbiye deyince aklımıza konser geliyor tabii. O gösteriden sonra da değerli dinleyiciler ne oldu? Gözaltı kararı hakkında soruşturma başlatıldı. Yurt dışındaydı. Havalimanında gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi değerli dinleyiciler. Haziran ayı enflasyonu %0.99 olarak açıklandı. Böylelikle memur ve memur emeklileri için zam oranı da değerli dinleyiciler %13.52 olarak gerçekleşti. Son zamla birlikte milletvekili maaşı ne oldu, merak ediyor muyuz? Evet, elbette ediyoruz dedi Akif. Söyleyeyim o zaman, 310.332 TL'ye yükselmiş. Vallahi bizim Akif var ya, hakikaten zayıf noktayı bulduğu zaman bir yükleniyor, acımıyor, kaçırmıyor hiç. Mikail'den yürüyor bugün abi diyor ya, işte bak Mikail milletvekili olsaydı diyor 1,5 ayda gidiyordu. 310.332 lira milletvekili maaşı. Emekli milletvekili maaşı ne kadar? 201.677 TL. Meclisteki 450 milletvekilinin aylık toplam geliri değerli dinleyiciler 512.000 TL olarak gerçekleşiyor. Paralara bakar mısınız? Bugün biz emekli için konuşulan rakamlara bakıyorsunuz. Emeklilerle konuşuyoruz ediyoruz falan. Bu maaşların yetmediği noktasında değerli dinleyiciler, bir tarafta da işte görüyorsunuz milletvekili maaşları. Şimdi uzman erbaş ve erler ile ilgili düzenlemeler var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kanun teklifi verildi, kabul edildi. En az 7 yıl hizmet yapan ve 41 yaşını doldurmamış olan erbaş ve erler, kamu kurum ve kuruluşlarının infaz ve koruma memuru, çarşı ve mahalle bekçisi, orman muhafaza memuru, idari gözetim personeli, koruma ve güvenlik personeli, zabıta müdürü ve itfaiye eri olarak ne yapabilecek? Görev yapabilecek değerli dinleyiciler. Ha, bu arada Türkiye İstatistik Kurumu demişken 2025 yılı yayın istatistikleri medyadaki toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortaya koymuş. Medyada yönetici pozisyonlarının yalnızca %30'unda kadınlar görev yapıyor. Bizim var ya radyoda bu çok güzel ha, bak söyleyeyim, bizim radyoda bolca hanımefendiler var, çalışan arkadaşlarımız var. Allah başımızdan eksik etmesin dediğimiz gibi. Yani her 10 yöneticiden 7'si erkek. Bu genele baktığımızda genel yönetici oranı. Haber müdürlüğü kadınların en az temsil ettiği alan olmuş. İnternet haber sitelerindeki haber müdürlerinin yalnızca %21.1'i kadın. Değerli dinleyiciler, gazetelerde de müdürlerin yaklaşık %79'u erkek. Yazı işleri ve sorumlu müdürler, internet sitelerindeki sorumlu müdürlerin %67.2'si, gazetelerdeki yazı işleri müdürlerinin yaklaşık %69'u erkek. Kadınların yoğunlaştığı alanlar nereler derseniz, kadın çalışan oranının en yüksek olduğu internet editörlüğü %46.8, yazarlık %45.6, kadrolarında görülmüş. Toplam medya çalışanların içindeki kadın oranı %42.6 olarak gerçekleşmiş. Hanımlar, beyler, yani oranlar gerçekten çok ama çok fena. Şimdi şöyle yapalım. Sevgili Fatih Ergenekon gelmeden, onu stüdyomuza davet etmeden sorumuzu soralım. Hazır mısınız? Hanımlar, beyler, herkes hazır mı? 13 Temmuz'da Harbiye'de, İstanbul'da Harbiye'de gerçekleşecek olan Güler Duman Oğuz Aksaç konseri için iki çiftimize bilet hediye edeceğiz değerli dinleyiciler, 13 Temmuz'da. Fakat sizden bir cevap istiyoruz, bir soru soracağız ve bu sorunun cevabını, sorunun cevabını doğru olarak gönderen ilk iki dinleyicimiz bizden bileti kazanacak. İki çift, öyle söyleyeyim. Hanımlar, beyler, 13 Temmuz Harbiye konseri, Güler Duman, Oğuz Aksaç. Güler Duman ve Oğuz Aksaç'ın yapmış olduğu en son düetin ismini soruyorum sizlere. Hanımlar, beyler, 0505 171 66 56.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 66 56'ya gönderin, yayınlansın.

Hanımlar beyler, Güler Duman Oğuz Aksaç konseri 13 Temmuz akşamı Harbiye'de olacak. Son düetlerinin adını sordum. 0500-571-6656'ya gelen mesajlardan doğru olan cevaplardan ilk ikisi kazanan isim olacak. İki çifte bilet hediye edeceğiz değerli dinleyiciler. Güler Duman Oğuz Aksaç düetinin en son yapmış oldukları düeti soruyoruz. Arkadaşlarım birazdan bana ismi bildirecekler. Şöyle yapalım Özgür, araya gidelim. Sevgili Fatih Ergenekon'u yayına, stüdyomuza alalım. Fatih Ergenekon, ilahiyatçı Fatih Ergenekon konuğum olacak. Sormak istediğiniz sorular varsa kendisine burada canlı yayında ileteceğiz değerli dinleyiciler. Sizlerden minik bir müsaade istiyorum. Birazdan buradayız. Hadi bakalım.

0: Hanımlar beyler, tekrar sizlerle birlikteyiz. Radyonuz Radyo Sputnik'te, Okan Aslan'la gün ortası ve stüdyo konuğum çok şükür ya sevgili Fatih Ergenekon. Hocam hoş geldin.
1: Hoş bulduk, sefalar bulduk. Nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim. Sen de iyisin inşallah.
1: Buradayız, mutluyuz bizler de.
0: Vallahi ekrandakinden daha genç, daha yakışıklısın yani.
1: Ha, teşekkür ederim. Güzel bakışınız sizin.
0: Nasıl gidiyor hayat? Her şey yolunda mı?
1: Güzel,
0: keyifler
1: koşturmacalı.
0: Yerinde mi?
1: Yani biz de bir tabii mücadelenin içerisindeyiz. Bir koşuşturmacanın. Bundan da çok mutluyuz, memnunuz.
0: İstanbul'da değilsin sen normalde değil mi hocam?
1: İzmir'de yaşıyorum.
0: İzmir'de. İzmir güzel, İstanbul mu güzel?
1: Eksi tarafları, artı tarafları var her iki şehrinde. Tabii her şeyin merkezi burada. Bütün ağırlıklı olarak işte konferanslar, görüşmeler, yayınların hepsi zaten burada olduğu için bir ayağımız hep burada oluyor çok şükür. Ama tabii yaşam kalitesi, dinginlik, sakinlik, biraz da doğa dediğimiz zaman aklımıza İzmir tabii geliyor, daha ağır basıyor.
0: Sürekli orada mıydınız hocam? Yani İzmir'de orada doğma büyüme oralı mısın yoksa?
1: Değil, hani... 16-17 yıldır oradayım. İlahiyatı kazanınca aslında oraya geçtim. İlahiyattaki öğrenciliğimle birlikte de orada kaldım.
0: Bugün sık

0: İstanbul'a geliş gidişler var artık iş nedeniyle.
1: Evet, öyle oldu.
0: Bugün buraya da yürüyerek geldi değerli dinleyiciler, sevgili evet. hocam ya Fatih Hoca.
1: Evet.
0: İlk radyo programı bu arada. İlk radyo programı, ona göre unutulmayacak bir yayın olması lazım.
1: Gerçekten öyle oldu, evet. Deneyim, değişik ve güzel bir deneyim ama.
0: Daha önce böyle bir telefon görüşmesi falan olmuştu ama stüdyodan. Hocam nasıl buldun bu arada radyomuzu, Radyo Sputnik'i?
1: Harika, misafirperverliğinizle çok teşekkür ediyorum.
0: Ben çok teşekkür ederim, sağ olasın. Hocam şimdi sorular da gelebilir. 0505 171 66 56. Bu arada biz konser bileti verdik senden evvel. Güler Duman, Oğuz Aksaç, Harbiye konseri var. Orada da kazanan dinleyicilerimi, dur hocam bir anons edeyim hemen. Uğur Aykut Bulut ve Uğur Karataş. Evet, Aykut Bulut ve Uğur Karataş bizden bugünkü konser biletlerini kazanan isimler, çift olarak gidebilirler. Hocam şimdi çok tartışılan bir konu, çok tartışılan bir alan. Sosyal medyada da işte Fatih Ergenekon videoları, paylaştığı şeyler milyonlar tarafından izleniyor, takip ediyor. Bu nasıl bir şey? Bir de nereden aklına geldi orada videoları sosyal medyadan paylaşmak? Bayağı da uğraşıyor yani Fatih Ergenekon, görüntünün elde edilmesi için net, temiz, ışıklar mışıklar falan, değil mi?
1: Evet. Şöyle, tabii bu aslında bende nasıl hissettiriyor? Şöyle, yani biz sonuçlara bakmadan, yapmamız gereken bir iş varsa onu yapmaya çalışıyoruz. Ama tabii bunların takdir görmesi, emeğinizin karşılığını almanız açısından sizi memnun ediyor. Ya bu açıdan mutlu oluyorsunuz ama biz sonuca bakmadan, hani zafer odaklı değil de belki biraz da sefer odaklı yaklaşmak lazım.
0: Vay.
1: Sonuçta Rabbimiz bizi sonuçlarından hesaba çekmeyecek ama bir misyonumuz varsa eğer, Allah bizi emeğimizden ve çabamızdan hesaba çekecek.
0: Hı hı.
1: Dolayısıyla bu uğurda emek gösteriyor olmanın kendisi zaten çok değerli.
0: Hı hı.
1: Ama tabii bir de bunun bir karşılık buluyor olması da işin doğrusu bizi motive eden duygulardan biri olmuş oluyor. Bir itici güç olmuş oluyor.
0: Hı hı.
1: İnanın eğer hayatımda çok bir şey değiştirmedi. Yine ben aynı benim. Hı hı. Yine işte insanlarla diyalog kuran, muhabbet eden.
0: Ama ünlü de biri artık. Yani hani yani daha da ünlü biri artık. Çünkü sosyal medyada görüp milyonlarca, yani neredeyse 1 milyona yakın bir takipçi, sadece Instagram için söylüyorum. Video platformunda da yine takip edilen bir isim. Sokakta gördüğü zaman insanlar tanıyorlar mı, ne yapıyor? Hiç öyle şeylerle yaşıyor.
1: Oluyor tabii tabii, çok sık oluyor ama inanın yani beni burada mutlu eden şey şu, hani benim kendi ünümden ziyade insanların bu alana yöneliyor olması,
0: hı hı.
1: tekrar dine karşı bir muhabbet ve sıcaklık geliştiriyor olmaları benim için en büyük ödül.
0: Uzaklaştı bundan mı insanlar? Ne diyorsun?
1: Tabii son yıllarda birçok sebepten dolayı, yani hem küreselleşmenin hem modernleşmenin bir etkisi var. Hem bu anlamıyla dizi sektörlerinin belki de biraz medyanın da etkisi var.
0: Öyle mi?
1: Elbette. Yani öne sürülen karakterlere baktığınız zaman, örnek alınabilecek karakterler genelde daha böyle seküler hayatı belki de benimsemiş, dine kendi hayatını daha az yer veren,
0: hı hı.
1: veya dini hep böyle bir masal ve mitmiş gibi,
0: hı hı.
1: Anlatılan o belki de durumlar da bunda etkili. Ama tabii buna indirgemek de yanlış. Biraz belki siyasi karışıklıklarda,
0: hı hı.
1: insanların, ki bence Türkiye'de en önemli şu an etkili, hı hı. sebeplerden birisi bu olsa gerek, bu da bence biraz etkili.
0: Hı hı.
1: Bunun dışında tabii geleneksel din anlatıları var. Özellikle insanların gençler üzerinde onların akıllarıyla çelişen, fıtratlarıyla çelişen.
0: Geçmişten günümüze gelen şeyler.
1: Evet, hayat düzeniyle çelişen bir din anlatısı var. Bir din dili var. Gençler bu din dilini benimsemek istemiyorlar. Buna din demiyorum özellikle, bir din dili diyorum. Korkutan, nefret ettiren, zorlaştıran, hani adeta böyle muhasabına nefes aldırmayacak bir din dil anlatısı olduğu için,
0: hı hı.
1: insanların sırtına yük oluşmuş durumda din dendiğinde. Ya da işte din öyle bir şey ki bunu yaşayabilmem için böyle 1000 yıl öncesinde falan yaşamış olmam lazım ki,
0: hı hı.
1: ancak o dönemin belki parametreleriyle dini çok iyi yaşayan bir insan olabilirdim. Ama hani sanki bugün modern çağda din yaşanmazmış gibi hep bir algı var. İşte kılığımı kıyafetimi sanki değiştirmeliyim,
0: hı hı.
1: hayat düzenimi tamamen değiştirmeliyim gibi bir din anlatısı olduğu için insanlar da belki dine değil ama bu din anlatısına mesafe koydular.
0: Hı hı.
1: Kötü örneklerin çoğalması, iyi örneklerin pek bulunamaması, yani çocuklarımıza şöyle rol model olarak gösterebileceğimiz kaç dindar insan var hayatımıza tanıyoruz, bilemiyorum.
0: Hı.
1: Yani 3 tane mesela, ya şu kişinin ahlaki ve dini tarafları çok hoşuma gidiyor.
0: Hı hı.
1: Keşke işte çocuğum da, evladım veya arkadaşlarım
0: öyle,
1: şu insana benzese diyebileceğimiz etrafımızda 3 rol model var mı diye sorsak, bu soruyu da izleyicilerimize bırakmış olalım. Dolayısıyla bu tarz böyle dezavantajlı gibi olan durumlar Tabii ki insanların son yıllarda biraz dinden uzaklaşmasını, hı hı. belki de dinden de değil ama o din anlatısından, hı hı. o dinle ilgili verilen imajdan uzaklaşmasına belki de sebep olmuş.
0: Ama bir taraftan da şöyle bir şey var. Sevgili dinleyiciler, Fatih Ergenekon canlı yayında konuğum. Hocam bir de şöyle bir şey var. Şimdi geçmişten günümüze anlatılan şeylerin birçoğu yanlış mı diye bir soru sormak lazım. Çünkü sizin anlattıklarınıza baktığımızda, tamam, çok ciddi bir destekleyen, seven, sıkı sıkıya sarılan müthiş bir kitle var ama eminim çok fazla eleştiren, çok fazla karşı duran, çok acayip acayip şeyler söyleyen de bir kitle vardır, değil mi? Bir de bir şey soracağım hocam, korkmuyor musun ya?
1: Hiç korkmuyorum çünkü Allah'tan korkuyorum.
0: Öyle mi?
1: Allah'tan korktuğum için, Allah'tan korkup çekindiğim için insanlardan korkmuyorum. Eğer insanlardan korkup da bildiğim hakikatleri söylemeseydim, bu sefer Allah'tan korkmuyor olurdum. Ona karşı olan hesabı nasıl vereceğim? Yani insanlardan taşlanacağız diye. Tüm peygamberlere bakıyorsunuz, hiçbirisi kavmi tarafından hoş geldin ya, işte biz de seni bekliyorduk. İyi ki geldin, hadi hemen sana tabi olalım diyen bir kavim ve bir elçi yok.
0: Yok herhalde.
1: Hakikati söylemenin bir bedeli var. Yani insanlar hep gelen elçileri taşlamışlar ve karşı çıkmışlar. Taşlanmak ve eleştirilmek de tüm elçilerin ortak sünnetidir herhalde. Allah'ı anlatmanın, tevhidi anlatmanın, hakikati söylemenin de bir bedeli var. O bedeli ödemeyi de göz almanız gerekiyor. Bazı taşlanmaları da sevinçle karşılamanız gerekiyor. Taşlanmak iyidir. Eğer taşlanmıyorsanız, herkes sizi seviyorsa, ortada pek bir şey yoktur demektir. Çünkü herkesi memnun edemezsiniz. Yani her içeriğinizle, her videonuzla. Bu da bu işin bir getirisi. Bence ödülü ve ikramı olarak görüyorum ben. Allah uğrunda çekilecek olan çilenin, uğurda gösterilecek olan çabadan daha değerli hiçbir şey olmadığı kanaatindeyim.
0: Ben şuna takıldım şimdi, aklıma geldikçe soruyorum hocam, spontane sohbetimiz. Birincisi, Allah'tan gerçekten korkmak mı lazım? İkincisi, hakikaten bu hesap dediğimiz olay, yani biz bir hesaba gerçekten çekilecek miyiz? Yani hep kafamızda şöyle oluşturuldu. Evet, bir gün biz mahşer denilen ortamda, o geniş alanda herkes bir araya gelecek. Hatta bir ara bize çocukluğumuzda şöyle denildi. Ekranda göreceğiz. Yani ekran gibi, hani yaptığımız kötülükleri, şunları bunları göreceğiz falan filan diye. Var mı böyle bir şey? Bunları yaşayacak mıyız? Böyle şeyler olacak mı?
1: Şimdi tabii birkaç soru birikti. Evet. Aslında Allah'tan korkmak derken, o Allah, hani bir hata ettim, Allah benim cezamı ya da belamı verecek korkusu değil. O Allah'tan çekinme ve duyarlılık korkusu. Çok sevdiğiniz insanlardan da korkarsınız.
0: Vay.
1: Ama onlardan zarar görme korkusu taşımazsınız. Çok değer verdiğiniz insanlara.
0: Kırma
1: korkusu. Evet, onun incitme korkusu taşırsınız. İnsan Allah'ın umududur. İnsan Allah'ın emeğidir. Ve Allah insana güvenir. Allah el-mümin adı vardır. Yani Allah insana hem güvenir, hem de insandan kendisine güvenmesini ister. Allah'la kurduğumuz bir dostluk zemini var. Çünkü Kur'an bize müminler Allah'ın velisidir, Allah da müminlerin velisidir, dostudur der. Yani Kur'an'a göre Allah dostluğu belirli bir sınıfa ya da zümreye ait bir olgu değildir. Tüm insanları, tüm inananları kapsar. Allah'tan korkmak daha çok ona karşı olan o çekinginin bir göstergesidir. Dolayısıyla hani bana güveniyor, onun güvenini kaybetmemeliyim. Beni seviyor ve bana olan sevgisini de suistimal etmemeliyim. Yani elinden gelen o çabayı gösterebilmeliyim, çekingesi.
0: O öğretilen şey değil. Yani sen Allah'tan kork, bak böyle böyle yaparsan seni şöyle cezalandırır, böyle cezalandırır, evet, falan değil. Kaybetmeme korkusu yani.
1: Kaybetmeme korkusu. Zaten bunu da Kur'an'da iki farklı kelimeyle açıklar ama çok teknik konulara girip de sıkmak istemiyorum ama en azından havf ve haşyetin İki ayrı kavram olduğunu ama Kur'an meallerinde ya da Türkçe'ye ikisinin de korku olarak çevrildiğini aktarmış olayım. Ama haf ve haşyetin, yani huşu diye de çevirebiliyoruz o kelimeyi. Bunların Arapça'da ve Kur'an'da iki farklı korkuyu temsil ettiğinin en azından altını çizmiş olalım. Bununla birlikte tabii şu da var, aslında yine bunu sormuştunuz. Bir şeyin %100 anlamda yanlış gelmesi tabii ki mümkün değil. Yani bazı şeyler eleştirirken biz bütün geleneği çöpe atalım, kaldırıp keselim demiyoruz. Harika bir geleneğimiz var. 1400 yıllık köklü bir geleneğimiz var. Bunu niçin tamamını keselim ama yanlışa da yanlış diyelim. Bebeği çok seviyoruz diye de pisletmiş olduğu bezi öpmeyelim. Veya bir nehri çok seviyoruz diye o nehirdeki pisliği de sarılıp seni çok seviyorum, dolayısıyla sana ait olan pisliği de çok seviyorum diyerek ona sarılmayalım. Temizleyelim, eleştirelim. Çünkü din farklı bir kavram, kültür farklı bir kavram. Bugün daha çok bizim set çektiğimiz durum kültürün dinleştirilmesi. Hı hı. Atalarımızdan gelen, o büyüklerimizden gelen din dilinin, hı hı, ve o dile geçmiş olan birçok hurafenin veya batıl şeyin Kur'an'a ait olmadığını ve bunların din olmadığını söylemek sadece. Bugün bunu biz sıfırdan söylemiyoruz. Bizden önce Yaşar Nuri Öztürk Hoca vardı. Hı hı. Yıllarca ekranlarda, Allah amin, yıllarca ekranlarda bunu söyledi. Bugün biz de tek değiliz. Yani Caner Taslaman, Mehmet Okuyan, Mustafa İstimul gibi birçok insanın aslında dillendirmiş olduğu bir şey. Biz o zincirin bir halkasıyız. Bizden sonra da mutlaka birileri olacak. Yaşar Hoca'dan önce de başka isimler söyledi. İslam tarihinden beri aslında bu iki damar ve gelenek hep vardı, oldu. Kıyamete kadar da olacak.
0: Buradaki şey aslında hep doğru şeyleri insanlara aktarmak ve Kur'an-ı Kerim'i işte doğru anlamak, insanların doğru anlamasını sağlamak. Çünkü orada da çevirirken birilerinin yanlış çevirileri, yanlış ifadeleri oluyor galiba. Mesela bugün günlerden Cuma namazı kılınacak. Üç Cuma namazını üst üste kılmayanların işte dinden çıktığına dair nedir ifadeyi duyduk biz hep. Var mı böyle bir şey? Öyle bir şey oluyor mu?
1: Yok yani? Tabii işte bu da mesela gelenekten anlatılan yanlış bir ifade. Hı. Üç Cuma kılmayanın işte efendim dinden çıkar veya tekrar kelime-i şehadet getirmesi gibi durumlar çok gerçekten de, hı hı, hem akıl dışı hem Kur'an dışı olan şeyler. Zaten bizim de söylediğimizin temelinde yatan şey bu. Hı hı. Din adına duyduğumuz her şeyi Kur'an'a vurarak, Kur'an'a arz ederek ve Kur'an'dan oluşturarak bir din dili oluşturmak diyebiliriz. Bugün insanların akıllarına almadığı, fıtratlarının kabul etmediği birçok din adına duyulan şeylerin Kur'an-ı Kerim'de olmadığını zaten insanlara söylüyoruz. Hı hı. Bu anlamıyla da Kur'an-ı Kerim'in tek kaynak olduğu vurgusu var. Çünkü çok normal değil mi? Yani insanlar da mutlaka bir şeyler katarlar bu dine. Kendi, hı, yorumlarını katacaklar. Kendileri bir kültür oluşturacak. Zaten kültür dediğimiz şeyin kendisi canlı bir şeydir. Dil gibidir. Hı hı. Gelişir, değişir, bazen unutulur. Ahlaki normlar değişir. Mesela bugün Erzurum'da bir babayla çocuğun arasındaki iletişim diliyle İzmir'deki bir çocuğun iletişim dili çok farklıdır, değil mi? Hı hı. Yani mesela
0: evet,
1: Erzurum'da evet, bir çocuk babasının yanında bacak bacak üstüne atamaz. Bu, hı, bir edepsizlik olarak kabul edilir. Ama İzmir'de yata da bilir, yanındaki koltukta uzana da bilir. Bu normlar, ahlaki normlar dini değildir. Bunlar tamamen o yöresel ve kültürel faktörlerdir. Dini birikimimizi de kültürden oluşturduğumuz zaman bu sefer her yerden çekmeye başlıyorsunuz.
0: Evet, bu arada sorular sevgili dinleyiciler gönderebilirsiniz 0505 171 66 56, süremiz yettiği kadar bunlara ne yapacağız, aktarmaya çalışacağız sevgili Fatih hocamıza. Değerli dinleyiciler, bir şey soracağım. Bu sosyal medyadaki videoların arkasında bazı şeyler var. Mesela bir tanesinde bilardo masası var.
1: Evet.
0: Fenerbahçe forması gördüm galiba. Doğru, Fenerbahçe taraftarı mısın?
1: İyi bir Fenerbahçe taraftarı.
0: Gidiyorsun da maçlara, ben çünkü gidiyorum, stat'tan evet, bir görüntüyü gördüm.
1: Evet, hemen hemen her maça gitmeye çalışıyorum.
0: Bilardo oynuyor musun?
1: Oynuyorum. PlayStation'da oynuyorum. Masa tenisi oynarım.
0: Tamam, bunlar zaten anormal şeyler değil.
1: Değil, evet. Mesela gelenekte baktığınız zaman, hı, bunların da mesela birçoğunun, özellikle mesela satrancın haram olduğu söylenmiş. Hı. Hatta sadece satranç oynayan kişinin
0: tavla,
1: değil.
0: Tavla, satranç,
1: evet,
0: kağıt.
1: Evet. Hatta satranç oynayan kişinin değil, satranç, iki kişi satranç oynarken
0: İzleyen
1: onları de, izleyenin de domuz eti yemiş kadar günaha girdiği ile alakalı mesela bir rivayet var. Şimdi düşünebiliyor musunuz yani bunların anlatıldığını veya bunların söylendiğini? Müziğin haram olduğunu söyleyen, heykelin haram olduğunu söyleyen, yani sanata karşı olan da bir geleneksel damar vardı bu toplumda, hep vardı. Televizyon izlemenin aynı şekilde haram olduğunu söyleyen, hatta aynen şöyle anlatırlardı Okan Bey, çok ilginç. Çanakkale'yi geçemediler ama evinize çanak antenlerle girdiler. Siz işte efendim yatak odanıza hiç bir yabancı alır mısınız? Orası sizin mahreminizdir,
0: evet, evet,
1: deyip televizyon şeytan işidir dediler. Şimdi hepsinin birer YouTube kanalı var ve hepsi işte niçin bizi tıklamıyorsunuz, niçin bizi beğenmiyorsunuz, falanca şarkıcının 1 milyon YouTube'da takipçisi varken biz 300 binleri hak ediyor muyuz gibi böyle bir serzenişi de var cemaatlerine karşı. Ama 90'lı yıllarda da bunlar şeytan işidir diyerek karşı durdular. Sanata karşılar, resme karşılar. Resme karşı olduğunuz
0: halbuki
1: zaman
0: halbuki dinin buna karşı durduğu bir şey yok.
1: Hiçbir şey yok.
0: Değil mi?
1: Resme karşısınız. Resme karşı olmanız aynı zamanda videolara ve filmlere de benimsemediğiniz anlamına gelir ya. Çünkü bir saniye dediğiniz zaman 24 kareden oluşur.
0: Hı.
1: Bir saniyelik bir video. Hı. 24 karedir temelde. 24 tane aslında resim, fotoğraf demektir. Dolayısıyla sanat üretemiyorsunuz.
0: Hı hı.
1: Sesinizi dünyaya duyuramıyorsunuz.
0: Hı hı.
1: Sürekli dış güçleri suçluyorsunuz. Sürekli dizi platformlarını suçluyorsunuz. Ama sizin üretmiş olduğunuz hiçbir şey yok. Fatih Sultan Mehmet gibi, değil mi, gurur duyduğumuz,
0: hı hı hı,
1: her açıdan gurur duyduğumuz ecdadımızı bile geliyoruz, yabancı bir dizi platformunun yapmış olduğu diziden öğreniyoruz.
0: Oh,
1: daha Fatih önemli. Sultan Mehmet'le alakalı bile,
0: hı hı,
1: çıkarttığımız, Yavuz'la ilgili çıkarttığımız, ortada hiçbir şey yok.
0: Kendimizin yaptığı bir şey yok.
1: Hiçbir şey. Onu bile yabancılardan öğreniyoruz.
0: Hı hı.
1: Cesur Yürek filmine bakıyorsunuz. İskoçluların İngilizlere karşı direnişini anlatan 20 küsür tane film var. Hı. Efendim, bunların bilmem kaç tanesi Oscar'lı.
0: Hı hı.
1: Sizin tarihiniz şanla şerefle dolu bir millet. Ama ortaya koymuş olduğunuz doğru düzgün hiçbir ürün yok.
0: Hı hı.
1: Yıllar önce yine yabancıların imzası bulunan Çağrı filmini yapmışız.
0: Bir tane.
1: Bir tanecik. Onu da yapan Müslüman da değil.
0: Hı hı.
1: İçinde Müslüman oyuncular da yok. Bazılarının. Bununla gurur duymaya çalışarak kendimizi tatmin ediyoruz. Yani atalarımızın yediği yemek ile torunların karnı doymaz. Biz bir şeyler yapmalıyız ama sanata, resme, heykele karşı geliştirmiş olduğunuz bu yaklaşımla ne üretebilirsiniz ki? Dünyaya ne anlatabilirsiniz?
0: Hep böyle korku üzerinden yüründü. Hep korkutarak yüründü. İşte hep tartışık. Siz de zaten videolarınızda anlatıyorsunuz. İşte kabir azabı bile anlatıldı. Vay efendim, şöyle gidersen kabirde o gelir, bu gelir, şöyle olur, böyle olur falan filan diye. Aslında böyle değil, değil mi? Yani sevgiyle ilerlenmesi
1: değil
0: gereken.
1: Ya insanlarda dini OKB'ler başladı. Yani insanlar abdest alıyorlar. Acaba alabildim mi? Acaba kabul oldu mu? Yok efendim, işte yüzüğümün altına su değdi mi? Gibi.
0: Parmağım ya da böyle durdu mu?
1: Namaza seyrede duruyorsunuz. Elimi şöyle yaptım. Sol bileğimi acaba biraz sarkıttım mı, sarkıtmadım mı? Dediğiniz gibi namazda işte secde sırasında baş parmağım kıbleye döndü mü, dönmedi mi gibi. O kadar detaycı bir anlatı var ki insanlar detaylara kayboldukları için
0: namaza
1: o ibadetin kesinlikle ruhunu yakalayamıyoruz. Ve sürekli bir robotik bir eylem gibi, bunu yaptım kabul mü kabul değil mi? Bütün aslında ibadetlerimiz dahi yürekle olması gereken, akılla olması gereken bütün ibadetlerin hepsi adeta birer robotik eyleme bağlayarak bir alışkanlık halini kazanıyor.
0: Oysa ki orada insanın sevdiğiyle buluşması gerçekleşecekken,
1: kesinlikle,
0: değil mi?
1: Bedeni öne koyuyoruz, böylelikle ruhu öldürüyoruz. İkisi de önemli mi? Elbette ki önemli. Onun da tabii ki bir şekli şemali var ama detaylarda boğulmak çoğu zaman insanların o manevi ruhunu veya atmosferini kaçıran bir unsur. Bu yüzden zaten ibadetlerimizden tad almıyoruz, lezzet almıyoruz. Şevk olmuyor, motive olamıyoruz. O yüzden hani ibadetler...
0: Mesela namazda duayı yanlış okumak falan çok problem midir, sorun mudur? Yani hani Elham okunur, Fatiha okunur, arkasından Zannı Sure okunur, rüküye gidilir, secdeye gidilir, orada söylenen sözler vardır. Yani bunlar çok önemli midir? Yani ya da hareketler çok önemli midir hocam? Bunlara takılmak çok önemli mi? Ne diyorsun?
1: Tabii namaz çok eskiden beri insanlığın yapmış olduğu bir ibadet. İbrahim Aleyhisselam'ın da mesela namazından bahseder Kur'an. Dolayısıyla namazda asıl olan şey gerçekten de Allah'ın huzurunda olma bilinci. Mesela nedir farzı? İşte kıraattir mesela, okumaktır. Kıyam vardır, ayaktasınızdır. Orada insanlar kendi dilleriyle, anlamış oldukları dille de namazlarını kılabilirler.
0: Türkçe de kılabilirler.
1: Elbette
0: yani.
1: Ki,
0: öyle
1: elbette
0: mi?
1: Ki. Sadece Arapça olması farz değil. Arapça Allah'ın dili değil. Allah'ın tek anlamış olduğu dil de o değil. Gerçekten de biz mezhep imamlarına bile baksak, mesela Türkiye'de bugün çoğunluk Hanefi'dir değil mi? Biraz Şafii vardır. Az bir kısım Alevi'dir. Ama ağırlıklı olarak Hanefi'dir.
0: Yani buradan özür dilerim, sözünü bana da kesiyorum hocam. Ne bileyim, Sübhane Rabbiyel Azim'in Türkçesini söylemek mi bu, evet, yoksa?
1: Tam işte onu söyleyecektim. Ebu Hanife'nin de bununla ilgili bir fetvası var. Eğer bir kişi diyor mesela özellikle Arapça söylemekte zorlanıyorsa, dili dönmüyorsa da bir kişinin. Veya belli bir yaştan sonra diyelim ki namaza başlayacak ama alışkın değil, kendi ana diliyle de namaz kılabilir diyor. Yani bunlar bizim sadece bu yüzyılda söylemiş olduğumuz şeyler değil. Bin yıl önce de aynı tartışmalar yaşanmış ve bin yıl önce de bu konuda uzlaşmış insanlar. Fatiha okurken de insanlar anladığı dilde bu ibadetini yapabilirler. Yani elhamdülillahi rabbil alemin dediğinizde övgülerin tamamı alemlerin Rabbi olan Allah'adır da diyebilirsiniz.
0: Türkçe'de olabilir yani.
1: Elbette ki.
0: Peki bir
1: İhtinas
0: şey soracağım.
1: İhtinas sıratel müstakim dersiniz. Bunu anlamıyorsunuzdur. Bunu anladığınız zaman işte bizi dost doğru yola yönelt dersiniz Allah'a karşı.
0: Peki burada böyle de bir de şey var. Yani sorgu sualde Arapça olacak denildi. Öyle bir şey var mı?
1: İşte bunun zeminini oluşturmak için onu uyduruyorlar zaten.
0: Hmm.
1: Yani
0: öyle bir şey yok mu aslında?
1: Tabii ki. Bir kere kabirde sorgudan hiç bahsedilmez.
0: Hı.
1: Sorgunun yeri kabir değildir. Sorgunun yeri mahşerdir.
0: Hı.
1: Yani toplandığınız zaman Allah hesabını sorar.
0: Hı hı.
1: Bir de çok komik, orada böyle talkım denilen bir şey var. İmam kopya veriyor. Melek geldi diyelim, işte diyor ki men rabbuke, Rabbin kim falan.
0: Hı.
1: İmam böyle dürtüyor ölü olan kişiyi. Allah de, Allah de falan. Böyle. İşte Rabbi Allahü falan. İşte, Rabbim Allah. İşte, peygamberin kim? İşte peygamberim şu. Şimdi bunlar da yetmiyor. Mezhebin ne? Şimdi, bu da çok önemli. Şimdi o sorular gitgide artıyor. Demek ki güncelleme geliyor. Yani hani böyle 7.0 falan güncellemesi geliyor. Şimdi mezhebin ne ama? Şimdi itikatta mezhebin ne? Amelde mezhebin ne? Falan. Oradan yine imam kopya veriyor falan. Sanki normal bir yazılı sınavındasınız gibi. Lisede sınav oluyorsunuz gibi. Yani gerçekten çok komik şeyler. Oysa ki buna gerekiyor ki zaten Allah bunları bilmiyor mu? Ve mahşerin yeri, sorgunun yeri zaten... Adı üzerinde mahşerde olacak, o haşırda toplanmadan sonra bir sorgu sual olacak. Dolayısıyla münker ve nekir meleklerinin de yine aslında Kur'an'da bir referansı yok.
0: Hı.
1: Bunlar kendilerince, ya insanlar biraz saldılar, ya biz bu insanlara bir çeki düzen verelim. Yani bunları bir korkutalım. Neyle biz, korkutalım? Kabirle mesela korkutalım.
0: Biz kabire indiğimiz zaman o söylenen şeyler olmayacak mı yani?
1: Elbette şey. Zaten bedenimiz bir kere, Okan Bey şu var.
0: Hı.
1: Bir kere
0: çünkü ruh susuyor insanlar ya. Yani
1: biliyorum,
0: yılan diyor,
1: emin.
0: Çıyan tabii, diyor, tabii,
1: örümcek diyor, bir şey diyor. Ya bir kere ruh bedenden ayrıldıktan sonra bedenimiz zaten bir cesede dönüyor değil mi?
0: Hiçbir şey hissetmiyoruz.
1: Elbette ki hissetmiyoruz. Hı. Yani siz istediğiniz kadar o cesede cimcik atın, efendim bilmem kulak çubuğu
0: gıdıklayın falan.
1: Gıdıklayın, yok. Kulak çubuğu sokun kulağından falan. Yani onu zaten hissetmeyecek. Dolayısıyla bedene yönelik olan bir azaptan hiç bahsetmez Kur'an-ı Kerim. Şu olabilir tabii ki.
0: Hı.
1: Ruhumuz ya bak artık geçti bitti. Hani bir daha artık dönüşü yok.
0: Hı.
1: Artık o sayfa kapandı. Dolayısıyla benim bunları telafi etmeye herhangi bir şekilde bir imkanım olmayacak diye manevi açıdan elbette ki bir farkındalık olduğu için ruhun bu düşünceye girmiş olması çok muhtemel.
0: Hı hı.
1: Ama bedene yönelik olarak herhangi bir azap durumundan bahsedemeyiz.
0: Bahsetmiyor.
1: Çünkü dediğim gibi zaten bedenin acı çekmesi gibi bir durumda burada söz konusu değil.
0: Hı hı.
1: Şöyle düşünün. Bedeni bulunamayan insanlar var. Onlar yırttılar mı o zaman bu azaptan?
0: Hmm.
1: Kaybolmuş mesela. Cesedi kaybolmuş. Ortada yok. O zaman bir yırttı. De... Veya 1000 yıl önce öldü diyelim kişi.
0: Evet.
1: Şimdi öbürü de kıyamete 5 dakika kala gitti. Öbür tarafa.
0: Yani
1: öldü, 5 dakika sonra kıyamet koptu. Öbürü de milattan önce öldü. Şimdi milattan önceki adam demez mi ya benim suçum ne? Yani ilk suçum erken doğmak mıydı? Ben 1200 yıldır veya işte ben 5000 yıldır bunu çekiyorum. Oh, adam kıyamete 5 dakika kala gitti. 3 dakika bile azap. Hadi anca kefenlediler falan derken kıyamet. Şimdi öbür türlü adamın o zaman 3 dakika bunu çekenle 5000 yıldır bu acıya mazhar olanın
0: hocam bir de şöyle bir şey var ya, saat başına 2 dakika var, tamam.
1: Evet.
0: Hızlı soru sormam lazım.
1: Lütfen.
0: Ya şey, şimdi bize baksanız İslam dinine, hani hep böyle dediler ya, Müslüman değilse, kelime-i şehadet getirmediyse cehennemlik. Bu çok tartışılan sorulardan bir tanesi. İnsanlar diyor kardeşim dünyaya bir sürü hizmet yapmış. Bilime adamış kendini. Şimdi bu insan İslamiyet'i seçmedi, Müslüman olmadı diye yeri cehennem mi yani? Bir de bu tartışma var.
1: Orada birçok parametre var. Kendisine bir uyarıcı gelip gelmediği bir mesela kriterdir. Gelen uyarıcıların dini ne kadar doğru anlattığı da bir kriterdir. Yani Amerika'da yaşayıp da mesela bundan 100 sene önce olduğunu düşünelim. Veya kabileler arasını düşünelim mesela. Yani orada IŞİD zihniyetli bir insanın anlatmış olduğu dinin etki etmesi çok da beklenemez.
0: Hı hı.
1: Bilgiye ulaşmanın zor olduğu dönemler için bahsediyorum özellikle.
0: Hı hı.
1: Ama hep temelde şunu söylemeye çalışırım. Yani insanları cehenneme de cennete sokmak biz kulların hakkı değil.
0: Hı hı.
1: Bence bizi de aşan bir durum.
0: Hı hı.
1: Din gününün sahibi Allah'tır.
0: Hı hı.
1: Allah orada en doğru kararı verecektir. Hı hı. Dolayısıyla insanların ahiretleri veya akıbetleri hakkında bizim konuşmamız çok da doğru değil. Ama hı hı. Şunu biliyoruz Kur'an-ı Kerim'den. Kim diyor? Zerre miktarda bir hayır yaparsa mutlaka bunun karşılığını alacaktır. Kim zerre miktar bir kötülük yaparsa onun karşılığını da alacaktır. Dolayısıyla inanıp inanmamasını, neye ne kadar inandığını, bunların hepsini bir tarafa bırakarak yapılan her bir iyiliğin mutlaka ahiretli insanın karşına çıkacağını biliyoruz. Ama Bu nasıl çıkacak? Yani Rabbim orada neler gösterecek? Bunu da bence hep beraber ancak orada göreceğiz.
0: Minik bir ara, saat başına gideceğiz. Saat başı jingle'ımızı gireceğiz. Sonra tekrar buradayız. Konuğumuz sevgili Fatih Ergenekon. Değerli dinleyiciler, sorular var. Onları da soracağım. Hızlı devam edeceğiz. Özgür, saat başı jingle, hemen dönüyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.
1: Hanımlar beyler devam ediyoruz. 0505 171 66 56. Hocam şimdi hızlı hızlı sorular geliyor. Ben hızlı hızlı cevap vereceğim. Kısa kısa net cevaplar sorular sizden de net cevap. Önce şu hemen dibimizde aşureyi geride bıraktık. Onunla ilgili bir sorayım. Aşureyle ilgili bir paylaşım oldu sosyal medyada. Neydi o? Yani afiyet olsun diyerek sizin bitirdiğiniz bir paylaşım var. Nedir işin gerçeği? Arka planı.
2: Acı bir gün, Kerbela denilen İslam tarihinde hiç unutulmayacak o kara günün yaşanmış olduğu bir gün. Hı hı. Zalim halife Yezid'in zalimce peygamberimizin torunu olan Hazreti Hüseyin'i katlinin aslında bir günü. Hı hı. Daha sonrasında da bugünle ilgili olarak bir aşure geleneği başlatılmış. Hı hı. Bunu yaparken de birçok peygamberin önemli olan günü kılıf haline getirilmiş. Nuh'un gemisi o gün karaya oturdu. Hı hı. Yusuf o gün kuyudan çıktı. Hı hı. Eyüp o gün şifa buldu. Hı hı. Musa'nın Firavun'u o gün boğuldu diye bazı hikayeler uydurmuşlar. Bu uydurmuş oldukları hikayelerle aslında bugünün önemini unutturarak kapatmaya çalışmışlar. Hı hı. Bir de tatlı geleneği başlatılmış. Hı. Aslında acı olan, matem olması gereken ve dersler çıkartmamız gereken bir gün adeta bir tatlı şölenine dönüştürülerek aslından koparılmış. Genel itibariyle tepki buna dairdi.
1: Evet. Şimdi hocam şu arkadaşlardan bir tanesini bu arada çekebilir miyiz? Şu yumurcaklardan bir tanesini. Onun içinde sorular var. Bu soruların dışında. Yani başka sorular. Pekala, ben bir taraftan da şeylere bakayım. Mesajlara bakayım. Kolay gelsin. Bursa'dan Saadet, Fatih Ergenekon'u severek takip ediyorum. Acaba Yaşar Nuri Öztürk'ün öğrencisi mi? Çok merak ediyorum. Çünkü bir ara ona soruldu, senden sonra bu işi cesaretle yapacak birileri var mı diye. O da tabii ki var dedi ama isim veremem dedi. Benimle uğraştıkları gibi onlarla da uğraşmasınlar dedi. Demiş sevgili dinleyicimiz Saadet Hanım. Böyle bir şey var mı hocam?
2: Yani...
1: Sizi mi kastetti yani?
2: Zannetmiyorum o dönemler için. mutlaka birileri çıkar. Bazı şeyleri söyleyecek. Hı. Allah'ın her zaman bir planı vardır.
1: Harika. Soru ne diyor hocam bu arada?
2: Ben soruyu okuyorum. Çıkan soruda.
1: Bizim kura toplarımız vardı. Orada çıkan
2: evet,
1: soru.
2: Çektiğim soruda şöyle soruyor. Seni çok iyi tanıyan bir arkadaşına senin en çekilmez özelliğin nedir diye sorsak ne cevap verir demiş.
1: Evet, birine gitsek seni tanıyan arkadaşına sorsak Fatih Hoca'nın en çekilmez özelliği nedir diye ne der?
2: Çok konuşuyor. Hatta aramızda şöyle espriler olur bazen. Konuşmaya daldığımız zaman şöyle derim. Şöyle derler bana. İnsanlar sen konuşasın diye seni çağırıyorlar, davet ediyorlar, masraflarını karşılıyorlar. Biz neredeyse sus diye para vereceğiz. Böyle bazen bir 200'lük 300'lük falan çıkartıp al hadi bir saat sus falan. Al şu 200 de bir saat sus falan diye espriler dönüyor aramızda.
1: Çok iyi ya. Şöyle bir bakalım. Bir saniye gelen mesajlara şöyle bir saniye.
2: Bu arada biz mesela İmam Hatip'teyken Yaşar Hoca'yı tövbeye falan davet ederdik, onu da ifade edeyim.
1: Nasıl yani?
2: Yani hadisleri inkar ediyor, bütün müktesebatı çöpe atıyor diye. Yani bizim gözümüzde Yaşar Nuri Hoca bir zındık gibiydi. İlahiyatta da öyle. Hatta dalga geçerdik böyle güler, ha ha ha ha 500 tane hadis mi kabul ediyormuş sadece falan.
1: Sen de dahil miydin onlara?
2: Tabii ki öyle.
1: Sonra nasıl değişti
2: vallahi
1: hocam?
2: Vallahi Yaşar Hoca çok iyi düşünüyormuş. 500 hadisi kabul ediyorsa vallahi bravo. Yani
1: hani bir şey soracağım. Sen nasıl değiştin hocam? Ya değiştin derken bozuldun mu, düzeldin mi? O da önemli bir konu.
2: Şöyle diyeyim, hani her böyle...
1: Çünkü sana şey diyen çoktur. Ya bu da var ya, iyiydi, çok iyi okuyordu çocukta. Bu sonradan bozuldu ya falan.
2: İlahiyat adamı yoldan çıkartıyor falan. Boşuna okumayın demiyoruz. Bak okudu zındık oldu falan diye böyle genel eleştiriler oluyor. Biz samimi söylüyorum. Mesela İmam Hatip'teyken ya da ilahiyattayken çoğunlukla. Ya bir insana mesela Yaşar Nuri dediğiniz zaman o insana sövüyorla eşdeğerdi. Yani Yaşar Nuri demek neredeyse Ebu Cehil demiyorum da hani Yaşar Nuri diyorum. Allah tarzında Allah. Bir tabii öyle bir jargon vardı. Allah rahmet eylesin hocaya. Tabii gençsiniz, ateşlisiniz. Hı. Değişmekten, okumaktan ziyade bir şeyleri savunma mekanizmasına da sahipsiniz. Ergensiniz, çatışmacısınız, kavgacısınız. Hı hı. Hani her yer isyanla dolu falan. O kanın deli aktığı yıllar diyelim. Hı hı. Aklı selim olamıyorsunuz çok fazla. Ama insan tabii okudukça, anladıkça, hı hı, insanlarla tanıştıkça, sohbet ettikçe, hı hı, farklı perspektife sahip insanlarla bir arada oldukça, hı hı, kendinizi de büyütüyorsunuz. Hı hı. O yüzden okumak önemli. Hı hı. Konuşmak, insanlarla sohbet etmek, diyalog kurmak, hı hı, bunlar çok önemli.
1: Ve sorgulamak herhalde.
2: Sorgulamak elbette ki. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir dinin ilk emri oku zaten.
1: Bir şey soracağım hocam. Sana öğretilenler içerisinde en çok sinir olduğun hangisi oldu? Yani yanlış öğretilerden bir tanesi. Ne olabilir mesela?
2: Mesela kabir azabı gerçekten beni çok etkilemişti. Hmm. Kabir azabının olmadığı ile ilgili mesela bir kanaat geliştirmek, bu çok beni etkilemişti. Hmm. Yine namazlardaki birçok böyle o ağır yükler, hmm, hep böyle zihnimi gerçekten, hmm, meşgul ediyordu.
1: Sen bir de kılıyordun beş vakit.
2: Tabii tabii. Hmm. Konsantre olamıyordum. Hmm. Aslında zaten şu an anlattığımız şeylerin birçoğu benim de kendi deneyimlemiş olduğum şeyler. Hı. Yani biz de annemizin karnından bu bilgilerle doğmadık. Biz, hı hı, de bir geleneğin içerisinde büyüdük. Hı hı. Geleneksel bir eğitim de aldık. Hı hı. Dolayısıyla benzer duyguları ben de yaşadığım için, hı hı, belki de videolarla ilgili olarak bu kadar tutmasının sebebi de o. Hı hı. Ben inanın hiçbir şey yazmıyorum. Bir proje yapmadım. Hı hı. Aklıma geliyor.
1: Geliyor onu.
2: Çekiyorum, veriyorum. Hiçbir plan yok. Yani, hı, hiçbir içerik yapayım, bir proje yapayım olmadı. Böyle de başladı zaten.
1: Ama maşallah, Allah nazardan
2: saklasın. İnsanlar
1: saklasın.
2: Belki kendilerinden biri olarak gördüler.
1: Orada tabii onların... şey de önemli. Anlatım şekli, ekranın güzelliği. Bunlar da şimdi çok, evet, önemli. Ne bileyim, ses tonu, sevgili Fatih Hoca'nın ses tonu da güzel. Öyle değil mi Öznur?
2: Çok sağ olun.
1: Vallahi güzel bir ton var. Radyoculuk olur yani, söyleyeyim.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Konuşabilir mi yönetimle? Sputnik yönetimiyle.
2: Çok sağ olun.
1: Ya hocam, bu arada kaza namazı, yani ben görüyorum mesela, ben 5 yıllık kaza namazını her gün öğle namazından sonra 4 rekatta farzını kılıyorum, ikindiden sonra kılıyorum diye. Bir bu, ikincisi gerçekten 5 vakit midir? Şart mıdır o?
2: Evet, kaza namazı diye bir namaz biçimi yok. Namazlar, hı, ikiye ayrılır. Bir farz olanlar vardır, bir de nafile olan namazlar vardır. Farzlar Allah'ın bizden istemiş olduğu farzlar. Hı. Onun dışında efendim işte şükür namazı, kaza namazı, istek namazı, istihare namazı, falanca şu namaz, bu namaz diye bir namaz isimlendirilmesi ya da çeşitlendirilmesi yok. Hı. Biz aslında farzsa sadece farz diye niyet etmeliyiz. Hı hı. Diğerlerine de nafile diye niyet ederiz. Zaten peygamberimiz de böyle yapmış. Hı. Yani herhangi bir kaza namazı gibi bir biçim yok. Hı hı. Ama insanlar tabii ki hani hiç yapmamaktansa, hı hı, yani geçmişin bir pişmanlığı olsun. Hani bir şeyin tövbesi de onun kendi cinsinden olur misali. Hı. Tıpkı şükür gibi. Hı hı. En azından yapamadığımız şeyi namaz olarak yapalım diye, hı, biraz da kendimizi rahatlatalım. Hı. En azından eksiye düşmeyelim. Hı hı. Artı beklemiyorum ama, hı, eksi de olmasın. Hı hı. Sıfırda kalsın.
1: Öyle bir şey olacak mı dedi yani? O niye kılmadın şeyi olacak mı yani? Niye yapmadın durumu olacak mı yani?
2: Bilemiyoruz tabii ama ben namazın 5 vakit olduğu kanaatindeyim. Ama, hı, Kur'an-ı Kerim'de baktığımızda ismi geçen 3 vakit namaz var. Hı. Doğrudan adı geçen 3 vakit namaz var.
1: Hangidir onlar?
2: Sabah, öğle ve akşam namazları. 3 vakit olduğu kanaati de yaygın, hı hı, insanlarda. Burada bir şey demiyorum. Yani, hı, bu da insanların kendi çıkarımları, kendi düşünceleri. Buna da saygı duyuyorum ama ben 5 vakit olduğu kanaatindeyim.
1: Hocam bir de şey geliyor. Tövbe dedin ya. Tövbe alma diye bir şey var. Bazı arkadaşlar yapıyorlar onu. Ben gördüm bunu. Ortada bir arkadaş duruyor. El almış bir arkadaş. Çaputlar böyle o toplu ortamda toplanan arkadaşlara doğru uzanan çaputlar var. Herkes o çaputları tutuyor. Buradan merkezden tövbe gönderiliyor. Hatta bir ara o tövbeler geri alındı, edildi falan filan. Bunun, evet, haberle böyle bir şey var mı? Evet. Tövbe alma. Ya da şeye kızıyor bu insanlar, Hristiyanlıktaki günah çıkarma meselesine. Bravo. Ben ona çok benzetiyorum. Bravo. Ne diyorsunuz? Var mı böyle bir
2: tam
1: şey?
2: Tam ağzımdan aldınız. Tövbe alınan değil, edilen bir şeydir. Ve tövbe yalnızca Allah'a edilir. Dolayısıyla böyle insanlara tövbe verdim, şu kişi mübarek, Allah'a nazlanacak. İşte naz makamıdır neymiş efendim? İşte Rabbim, şu kulumu da cennete almazsan bak ben de girmiyorum he. Allah da tamam o zaman, yani eğer sen girmezsen senin hatrını onu da affettim gibi böyle bir anlayış var. Oysa ki Allah kimsenin hatrını kimseyi kabul etmez. Tevbesini de kabul etmez. Tövbe yalnızca Allah'a edilir. Kur'an'a göre tabii ki bir insan hakkında dua edebilir. Yani benim size bir
1: güzel
2: yanlışım olmuştur.
1: Olur.
2: Tabii ki siz yüce gönüllü bir insansınızdır. Dersiniz ki ya Rabbim şu Fatih kulunu da affet. Hı hı. Güzel bir şey olur. Hı hı. Bir inanan bir insanı, inanan bir insanı, hatta inanmayan bir insanı duası da çok kıymetli, çok güzel bir şey. Ama bu hani ben veriyorum o tövbeleri, bana gelin. Hı. Yani burada tövbe makamı ve yetkili olan kişi benim gibi bir anlayış, tam da bahsettiğiniz gibi tam kilise anlayışı. Dolayısıyla tövbe alınmaz
1: ve istenir.
2: Allah'a yalnızca edilir.
1: Edilir. Hocama şunu sormak istiyorum. İmkan verirse ülkemiz için ilk cuma hutbesinin konusu ne olurdu? Teşekkür ederim demiş dinleyicimiz. Ne diyorsun hocam?
2: Okumak ve eleştirel düşünce.
1: Okumak ve eleştirel düşünce. Pekala. Kadere iman, iman esaslarındandır değil mi? Geçen gün bir ilahiyatçı değil dedi. Bora Ayan göndermiş Çanakkale'den, selamlar demiş. Ne diyorsunuz hocam?
2: O ilahiyatçı ben olabilirim. Hı hı. Değil diyen şöyle. Hı hı. Kur'an-ı Kerim'de imanın esasları sayılır. Hı hı. Allah'a inanç var. Hı hı. Kitaplara inanç var. Peygamberlere, meleklere olan inanç var. Ahirete inanç var. Ama kadere iman dediğimiz şey daha çok siyasi dönemlerde çıkmış. Bakın biz Allah'ın halifesiyiz ve kılıcıyız. Dolayısıyla yaptığımız olan her şeye kabul etmeniz gerekiyor. Çünkü bu da kaderdir. Hı-hı. Diye bir anlayış çıktı. Özellikle Hı-hı. Emeviler döneminde. Az önce Kerbela'yı sormuştunuz. Hı-hı. Orada Yezid'in demiş olduğu şey şuydu. Hüseyin'in başının kesilmesi de Hüseyin'in kaderiydi canım. Hı-hı. Allah dilemeseydi bu iş olmazdı diyerek kadere yıktılar kendi hatalarını. Kader zaten var olan bir şeydir Okan Bey. Hı-hı. Allah her şeyi bir kader üzerine, bir ölçüyle yaratmıştır. Dolayısıyla kader inancın bir konusu değildir. Hı hı. Zaten vardır, temelde kader vardır, bir ölçü vardır, bir planlama vardır, denge vardır. Ama kadercilik bizden değildir. Allah Firavun'u Firavun olsun diye yaratmamıştır. Musa'yı da Musa olsun diye yaratmamıştır. Hı hı. Firavun, Firavun olmayı kendisi tercih etmiştir. Hı hı.
1: Hocam şu arkadaşlardan bir tane daha çekelim mi kürede? Onları... soru hazırladık o kadar. Bir taraftan onlara da bakalım. Hem buradan geliyor soru hem bu taraftan geliyor değerli dinleyiciler. Toplumumuza Fatih Bey gibi ilahiyatçılar lazım demiş dinleyicimiz. Koray Bey göndermiş. Selamlar sevgiler. Ne diyor hocam?
2: Tam da benlik bir soru olmuş.
1: Hangisi? Allah aşkına ne diyor?
2: Azrail geldi. Aha, ve Azrail... hazırlan dedi. Onu ikna etmek için neler söylerdin? Herhalde şöyle derdim. Çok şükür nerede kaldın?
1: Hadi gidelim. Böyle bir şey olacak mı? Yani Azrail mi geliyor gerçekten?
2: Aslında Kur'an'da bir tane ölüm meleği yok. Ölüm melekleri var, onu da söyleyelim. Yani tek bir ölüm meleğinden bahsedilmez. Hı. Ölüm meleklerinden bahsedilir. Hı. Ve yaşamış olduğunuz hayata göre de o ölüm meleklerinin size davranış şekli farklıdır.
1: Öyle mi?
2: Evet.
1: Yani. Kötü bir insansanız hakaret mi ediyor, bağırıyor, çağırıyor
2: biraz
1: mu?
2: Biraz gerginlik olabilir. Biraz gerginlik çıkabilir.
1: Canınızı sıkabilirler.
2: Ama, iyi ve doğru bir hayat yaşadıysanız da gayet huzurlu bir şekilde gidersiniz. Zaten ölüm var. Ölüm hayatın en aslında hakiki... hakikati diyebiliriz. Ya buna göre yaşamak lazım. Unutuyoruz bazen. El insan yurafı bin nisyan demişler. Hı. İnsan unutmak da bilinir. Unutmak da maruftur. Hı hı. Unutuyoruz bazen ama tabii en gerçek hakikat olarak da karşımıza duruyor. Hazırlıklı olmak lazım.
1: Hocam ne bileyim bahane falan uydurmaz mısın? Ya ben şöyle bir işimiz gücümüz var ne bileyim birkaç saat sonra gelsen falan diye böyle bir şey söylemezsin.
2: Ya biraz daha tövbe etmek için zaman isteyebilirdik yani. Tövbeyi arttırmak için.
1: Patili çocuklarımızın ölüm sonrasıyla ilgili bir bilgi var mı hocam? Selamlar sevgiler demiş dinleyicimiz. Güzin Gökmen göndermiş. Yani hayvanlarla ilgili olarak patili çocuklarımız.
2: Ahirette onlarla ilgili tam bir... çok böyle detaylı bir bilgiye sahip değiliz. Kur'an-ı Kerim'de bir yerde atıf var ama bizim genellikle geleneğimizde hani hep şeyi vardır. Hı. Yapmış olduğunuz iyiliklerle ilgili mutlaka bir şahitlik yapılacaktır diye bir inanç var. Ben severim, bakarım, beslerim de onu da söyleyeyim. Hı hı. Yani bahçemde 3-4 tane köpeğim ve birkaç tane de kediye bakıyorum. Hı hı. Hayvan sevgisini önemli buluyorum. Hı hı. Hayvanlara karşı merhameti olmayan insanlara da merhameti olmayacağı kanaatindeyim. Hı hı. En temelde böyle başlar. Ama ahirette belki de bilemiyorum. Onlar için yapmış olduğumuz iyilikler, onların belki dile gelmesi veya şahitlik olarak bize dönüyor olması da muhtemel bir olay. Hı hı. Çünkü onlara da yapmış olduğumuz her şey sadakadır. Sadakalarda insanları korur, belalardan korur, hı hı. ömrü uzatır diyebiliriz. Dolayısıyla hiçbir hayvana, hiçbir canlıya duyarsız kalmamak lazım. Okan Bey, bir Müslümanın etrafındaki hiçbir haksızlığa, zulme, yardıma muhtaç olan varsa buna duyarsız kalıp kafasını başını çevirip geçemez, geçmemelidir yani. Hı hı. Ya susayan bir hayvan varsa dili dışarıda, o insanın su vermek için Müslüman olmanız gerekiyor ki, insan olmanız yeterli olan
1: İnsanlığın
2: bir şey.
1: İnsanlığın gereği bu.
2: Elbette ki öyle. Dolayısıyla çevresine karşı, doğaya karşı, insana karşı duyarlı bir birey olabilmeli. Hı hı. Zaten ibadetler veya din de bizi bu seviyeye ulaştırmak için hı hı. vardır. Hı hı. Allah'a karşı, hı hı. doğaya karşı, yani evrene karşı, canlılara karşı. Bu anlamıyla da hatta hep şey derim, yani elinizdeki çöpü yere atamazsınız. Hı hı. Doğa Allah'ın birer ayeti. Doğaya vereceğiniz her zarar Allah'ın doğrudan ayetine hı. zarar anlamına gelir. Hı hı. Bu anlamı taşır. O yüzden
1: evet.
2: hayvanlar, insanlar, doğa, bunlara karşı duyarlı olmak lazım.
1: 37. ayette demiş dinleyicimiz. Peygamber üvey oğlu Zeyd'in karısını hanım yapmış kendine. De, bu doğru mu yalan mı diye sormuş.
2: Evet, çok detaylı bir olay. Buna ne kadar girebiliriz burada bilemiyorum ama birkaç cümle söyleyelim. Hı. Zeyd aslında peygamberimizin kölesiydi. Hı. Azatlı kölesidir. Peygamberimiz çok seviyordu ama Zeyd hiçbir zaman tabii peygamberimizin oğlu ya da üvey oğlu olmadı. Hı hı. Hatta Kur'an-ı Kerim özellikle çağırırken insanları gerçek babalarına nispetle çağrılmasını söyler. Soyu önemser. Hmm. Soy önemlidir. Karışmaması için toplumda. Hı hı. Yani kimin çocuğu olduğu belli olsun. Hı hı. O soy devam etsin. O karışıklık olmasın diye Kur'an'a göre bu önemlidir. Hı hı. Dolayısıyla bir insana anne diye oluşumuz onun gerçekten annemiz olduğu anlamına gelmez. Tıpkı baba hı. dediğimizde babamızın olmadığı gibi. Hı hı. Bu önemli bir ifade. İkincisi, Zeynep validemiz diyelim Zeyd'le bir evlilik yaşadılar ama uyuşmadı. Hı hı. Çünkü Zeynep bir gömlek daha Zeyd'den daha önde olan bir kadındı. Hı hı. Çünkü daha farklı bir aileden geliyor. Zeyd eski bir köle. Hı hı. Ne kadar İslam insanları eşitlemiş olsa da geçmişten gelen bir kölelik anlayışınız olduğu için insanlar sizi tanıyorlar, biliyorlar. Hı. Belirli damarları yıkmak zordur. Hı hı. Belli alışkanlıkları yıkmak zordur. Dolayısıyla orada yürümeyen bir evlilikleri vardı. Hatta aslında peygamberimizin niyeti onların devam etmesi yönündeydi ama devam edemedi. Yani Zeyd peygamberimizin bir evlatlığı ya da bir oğlu değil. Hı hı. Onun azatlı bir kölesiydi. O yıllarda kabile içerisindeki evlilikler de çok yaygındı, onu da söyleyelim. Hı hı. Mesela peygamberimizin ilk hanımı Hazreti Hatice annemiz değil mi? Çok biliriz. Hı hı,
1: evet.
2: Ondan çok uzun yıllar peygamberimizin 25 yıl kadar mesela evliliği oldu. Hı hı. Ve hep tek eşliydi bu evlilik. Hı hı. Yani peygamberimiz onun vefatında da çok üzülmüştü. Hı hı. Hazreti Hatice peygamberimizle evlenmeden önce iki evlilik bitiriyor. Hı hı. Hatta zannediyorum ilk kocası yanlış hatırlamıyorsam vefat ediyor. Hı hı. İkinci eşi de ayrılıyorlar, boşanıyorlar. Yani o dönemlerde evlilikler çok geçişli. Hı hı. İnsanlar çok rahat boşanıp evlenebiliyorlar. Şimdi bizdeki böyle ne boşanmış mı falan, eyvah matem havası işte.
1: Bu kadar çok kaldı, dertlenilmiyordu yani.
2: Dertlenilmiyor. Evlilikler de çok büyütülmüyor. Böyle hı. çok büyük böyle seremoniler işte, böyle davetler yok. Hayatın hı. doğal akışta akış sürecinden birisi olarak kabul ediliyor. Yapamadılar, evlenemediler ve peygamberimize daha sonra boşandığı için Zeynep'te bir evlilik yaşadı. Yani evet. bu çok böyle aman aman abartılacak veya önemsizlik bir konu olarak görmüyorum.
1: Güzel bir yayın oluyor. Tebliğ konusunu hocamız açıklayabilir mi? Teşekkür ederim demiş Deniz Akay, Bursa. Kısacık böyle mini minnacık hocam. Bir cümle.
2: Tebliğ Allah'ın mesajlarını, vahyini, Kur'an'ı iletmek anlamına geliyor. Hı hı. Ama ben şunu söylüyorum. Bu dönemde bilgi çağında yaşıyoruz. Hı hı. İnsanları bir şeyleri söyleyerek değil, yaşayarak tebliğ etmek lazım. Bence dirilere daha çok ihtiyacımız var. Yani hani güzel bir ifade var ya. Biz Kur'an'ı ölülere, hadisleri dirilere okuyoruz. Hı. Oysa ki dirilere bir şey artık söylemek, okumak değil. İnsanlar bilgi çağında her şeye ulaşabiliyorlar. Bence gösterebilmek lazım yaşantı.
1: Bir de çok hassas davranıyoruz. Ne bileyim, kanaviçeye sarıp duvara asıyoruz. Dikkat ediyoruz. Ne bileyim, hani abdestsiz dokunmuyoruz, etmiyoruz falan. Böyle şeyler hep söylendi ya. Bunlar dikkat edilmesi gereken şeyler mi hocam? Ne
2: ya,
1: diyorsun?
2: Kur'an'a olan saygı onun kapağına ya da sayfasına olandan daha çok onun anlamına olan saygıdır. Hı. Onu anlamakla ilgilidir. Hiçbir şey anlamayıp Kur'an'ı sadece bir ölüler kitabına dönüştürdüysek, hı. işte birisi öldü, arkasından Yasin okuyalım. Hı. Efendim mülakata gireceğim, Fetih hı. suresi okuyayım. Hı. İşte göğsüm daraldı.
1: Faydası olmuyor mu? Hocam yapma bak, gözünü seveyim. O kadar insan gidiyor, üniversite sınavında dışarıda dua ediyoruz. Onlar boşa mı gidiyor yani?
2: Onun olsaydı, işte dualara veya secdeye kalmış olsaydı herhalde milli takımımızda bir şeyler yapardı diye düşünüyorum. Yani o kadar demek ki işin bir fiili dua kısmı var.
1: Mezara gidiyoruz, mezarda da okuyoruz. Onun da mı bir şeyi yok?
2: Öyleye değil, diriye faydası vardır aslında. Ya Kur'an-ı Kerim'in arkasından okuduğumuz ölüye değil, hı. okuyan diriye bir faydası olmalı. Yani okuyanın ibret alması gereken bir şey. Ya bak işte kaybettik, onu da kaybettik, şöyleydi böyleydi. Belki yani şöyle düşünceler olabilir. Şu an tamamen farazi konuşuyorum. Çok yakışıklıydı ama gitti. Çok kudretliydi ama gitti. Bir dönemin asan kesen gürleyen ya da işte Elvis Presley'i ya da işte efendim bilmem Michael Jackson'ı bile girdiyse diye, oradan aslında maksat kendimize bir ibret alabilmek. Yoksa işte okudum o sesin yaymış olduğu frekans buradan melekler tarafından o kişinin ruhu taşındı da böyle mistik bir hava veya eda ile değil elbette. Öyle olsa belli bir ekonomik gücün üzerinde olurum. Tutarım arkamdan, veririm parasını baştan 10 yıllık. Tutarım hafızları, her gün arkamdan hatim okuturum. Oh ne ala. Efendim ben mahşere kadar da okuttum hatimi diyelim. Yani koç gibi bir ailem olsun diyelim. Yani maddi bir sıkıntı çekmedim. Öğlene kadar ben gittim milyonlarca hatimle. Öbür garibanın kimsesi yok. Adamcağızı gömmüşler mezarla. Adam dirilecek. Yani orada da mı sınıf ayrımı olacak yani?
1: Ya bir de var ya Özgür, hani sevgili Fatih Ergenekon gibi bir ilahiyatçıyı yakalayınca da o kadar çok soru çıkıyor ki çatır çatır çatır çatır kullandığın her kelimeden soru geliyor. Hemen hızlıca, vakit daralıyor çünkü. İlk başlarda çekiniyordum açıkçası, bizleri korkutan ürküten bakış açımsı mıdır diye. Ama kardeşimizi dinledikçe rahatlamaya başladık demiş. Umarım Fatih kardeşimiz de sorgulamaktan vazgeçmeden devam eder demiş. İşi rast gitsin demiş dinleyicimiz.
2: Allah razı olsun, teşekkür ediyorum.
1: Takıldığım birçok konu var, aydınlanıyorum. Bir de kabir azabı demiş. Kabir azabı yokmuş. Zaten varsa da hissetmiyoruz.
2: Kesinlikle bunu konuştuk.
1: Evet. Doğru. Yani bu
2: kabirde bir azap yok, kabirde bir sorgu yok. Onların yeri mahşer.
1: Namazın farzını sormuş bir dinleyicimiz, onu da sorduk. İntihar kader midir demiş bir dinleyicimiz.
2: Zor bir soru. Ecelden bahsediyoruz. Şöyle örnek vermeye çalışıyorum onu. Bir ara çaldınız Okan Bey. Size 1 milyon kilometre vaat ettiler ve dediler ki yani bu motor 1 milyon kilometre gider ama bazı şartlarımız var. İşte yağını orijinal koyacaksınız. Bakımlarını düzenli yaptıracaksınız. İşte şu aralıklarda aracı kullanacaksınız gibi size bir kullanım kılavuzu sundular. Ama siz aldığınız aracı ya efendim sanayide falanca ustamız var götürelim oradan yağ eklettirelim dediniz. Hunharca kullandınız, bakımlarını aksattınız, üşendiniz vesaire. 1 milyon kilometrelik bir aracınızın 500 bin kilometrede artık motor yandı diyelim. Araç hurdaya çıktı. Yani burada sizin kullanıcı hatasından bahsedebiliriz. Yani Allah'ın insanlara belki vermiş olduğu bir ömür var ama kullanıcı hatasından kaynaklı olarak erken pert olma gibi bir durum söz konusu. Şimdi burada firmaya ya da mühendislere bir ceza kesmenin de bir anlamı olmadığı kanaatindeyim. Ya varsa kaderimizde efendim, biz kötü alışkanlıklarımıza yapalım, evet, devam edelim değil. Çünkü şunu biliyoruz. Doğuda mesela 90 yılı bulan ortalama ömür süreleri var değil mi? Mesela Japonya'ya baktım. Okinawa mesela 90 küsur yıl. Batı'da yine çok yüksek ama Ortadoğu'da çok düşük. Şimdi Allah gidip de Okinawalılar 90 yıl yaşasınlar, ben bunu murad ediyorum ama Ortadoğullar 65'te gitsin diyecek hali yok. Beslenme alışkanlıkları, yaşam tarzları, adamların haftada 3 gün belki balık yemeleri, doğal bir hayatı yaşıyor olmaları, yani besin tercihleri, yaşam felsefeleri, belki biraz da bu kadar modern hayatın stresinden uzak bir yaşantı sürmeleri, doğayla iç içe olmaları gibi birçok faktör. Burada elbette ki bunda etkili ama tabii işin bir hikmet ve ahiret boyutu da var. Buna da vakıf değiliz, bunu bilemiyoruz. Evet. Allah'ın da bir planı var, bir bütünü var. Biz anlamaya çalışıyoruz bunu sadece. Yoksa siz tüm kurallara uymuş olduğunuz halde Rabbim hani bizleri sevdiklerimizle böyle görünür görünmez kazalardan muhafaza eylesin diye dua da etmiş olalım ama hiçbir şey yokken kendi şeridinizde gayet hız kurallarına uygun, lastikleriniz şişkin, kemeriniz takılı bir şekilde giderken karşı yönden gelen aracın da sizin bitişiyor olması gibi de bir durum söz konusu olabilir. Bu da artık ilahi hikmet diyelim.
1: Okan Bey, ülkede hayvanlara yapılan zulüm hiç de hiçbir de bir yerde yapılmıyor. Bu ülkede Müslüman yok, para Müslümanlığı var demiş bir dinleyicimiz. Bir soru sormak istiyorum demiş ama kıymetli konumuza, insanlığın ortak değeri olan, insanlığın ortak ve evrensel ahlaki değerleri olan erdemler bütün inanç sistemlerinde kabul görmekle birlikte insanlar milattan sonra 2025 yılında hala kendi seçtikleri yolun doğru, diğerlerinin yanlış olduğunu düşünüyor. Zorla değişiklikler yapmaya çalışıyorlar. Maalesef inanç, dini yaklaşımlar, güç ve çıkar odaklarına, suistimallere açık olarak hala kullanılmaya devam ediyor demiş dinleyicim. Teşekkür ederim demiş.
2: Çok güzel
1: biraz
2: bir yorum.
1: Kısaltın. Doğru mu?
2: Evet, çok doğru bir yorum. Yani İslam'ın...
1: Operatör Doktor Tamer Turan.
2: Çok selamlar Tamer Hoca'ya. Ve insanlığın aslında ortak mesajı dediğimiz zaman Kur'an'da da emri bil maruf diye bir ifade var. Hı. İyiliği emrederler. Hı hı. Okan Bey, buradakilik ortak iyidir. Hı hı. Herkesin kavrayacağı olan iyiliktir aslında bu. Maruf yani örf aslında. Hı hı. Örfen bize de gelen iyilikler vardır. Dolayısıyla dinler insanın fıtratından bağımsız şeyleri değil. Yani işte bakın işte çalma, çırpma, hakkı hukuka girme. Hı. Rabbine karşı da saygılı ol. Yaşadığın hayatı unutma. Ona karşı şükret. Bütün temele baktığımızda tüm dinlerin de gerçekten ortak mesajı bu. Hı. Hristiyanlığa baktığımız eski ahit olsun, yeni ahit olsun, Kur'an olsun, çok fazla bunlar arasında ortak yön var. Hı hı. Bunlar bizim fıtraten de bulabileceğimiz şeyler.
1: Evet.
2: Yani bir yetim ve öksüz bir çocuğun başını okşamanız için, o insana destek olmanız için dini bir emir olmasına gerek yok.
1: Evet.
2: Zaten fıtratın gereğidir.
1: Gereğidir, yani. Doğrudur. Defin yapılınca hocam efta ile neden baş başa kalır demiş dinleyicimiz. Bunu az önce biraz...
2: Kopya vermek için. Belki çok, duyar.
1: Az önce biz bunu birazcık konuştuk aslına bakarsanız. Sevgili dinleyicimize selamlar, sevgiler gönderelim. Hocam bu günümüzde gençler deizme, ateizme çok mu kayıyorlar, ne diyorsun?
2: Zor bir soru. Evet, genelde son yıllarda böyle bir durum anlatılıyor. Hı hı. Ateizmin çok değil de belki bir tık deizmin olabileceği kanaatindeyim ama ya bu biraz medyanın da abartısı da olabilir ama hı. bir gerçeklik boyutu var mı? Var. Hı hı. Gençler bence deizme kaymıyor. Gençler sorguluyorlar sadece. Hı hı. Duydukları şeyleri sorguluyorlar. Hı hı. Bir dönüşüm yaşıyorlar.
1: Bu da kötü bir şey değil aslında.
2: Değil. Sorgulamak iyidir. İnsanın kendi akıllıyla da şöyle diyorum, akıl teri dökerek, yürek teri dökerek, bir gönül teri dökerek hı hı. bir yola giriyor olmaları, bu güzel. Hiç sorgulanmaması bence daha kötü. Taklidi hı. bir şeyin olması çok çok daha kötü. Hı hı. İnsanlar kendi akıllarıyla, kendi kabı kadar, kendi emekleri kadar bir şeyleri seçmeliler. İman zaten seçilen bir şey olmalı. Hı. Dayatılan bir şey olmamalı. Hı hı. Yani bir şey benim diyebilmeniz için sizin o şeyi seçiyor olmanız lazım.
1: Evet.
2: İradeniz varsa o şey sizindir. Bu anlamıyla ben... sorgulanmış olan imanın hiç sorgulanmamış ya da taklit edilmiş bir imana göre daha kıymetli olduğu kanaatindeyim.
1: Evet. Ya vaktimiz su gibi akıp geçti. Sevgili Fatih Ergenekon canlı yayında konuğumdu hocam. Çok teşekkür ediyorum ya.
2: Yani radyo programı sonra. Benim için de bir ilk deneyim
1: doymadık
2: oldu.
1: Ama.
2: Çok keyifli oldu. Çok da
1: vallahi
2: keyif aldım.
1: Bunu tekrarlayalım. Yani stüdyo olmazsa bile en azından böyle uzaktan telefonla ve görüntülü.
2: Stüdyo da mümkün. Çok da hoşuma gitti böyle burada.
1: Gitti
2: olmak.
1: Mi?
2: Elbette.
1: O zaman bunu sözünü alıyoruz. Tekrarlıyor muyuz?
2: Ne zaman isterseniz.
1: Harika. Bak bu çok güzel bir haber. Bu sefer süremizi daha uzun tutacağız değerli dinleyiciler. Tekrar çok teşekkür ediyorum hocam.
2: Ben teşekkür ediyorum efendim. Görüşmek üzere diyorum.
1: Sevgili dinleyiciler, veda vakti geldi. Pazartesi günü görüşmek üzere. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Hoşça kalın.

Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: maçları, sürpriz sonuçlar ve puan durumları artık her gün kupanın günlüğünde. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutacağız. Dünya Kupası'nın her gününü aktaracağımız kupanın günlüğü haftanın 7 günü Dünya Kupası boyunca saat 13.30'da Radyo Sputnik'te. Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü başlıyor. Kupanın günlüğü başlıyor.
1: ...2026 FIFA Dünya Kupası'nın nabzını tutacağımız Kupa Günlüğü'ne hoş geldiniz. Ben Serkan Baştımar. Dünya Kupası'na dünkü maçlarla başlayalım. Dün gerçekten çok çekişmeli mücadeleler vardı. Artık yavaş yavaş takımlar da azalmaya başladı. Finaller yaklaştıkça heyecan daha da çok artıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Amerika Birleşik Devletleri Bosna Hersek'i 2-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. ABD'yi galibiyeti getiren golleri 45+1. Dakikada Hollerin, Balogun ve 82. dakikada Malik Tillman kaydetmişti. Balogun 64. dakikada kırmızı kart görmesine rağmen 10 kişi kalan Amerika Birleşik Devletleri üstünlüğünü korudu ve son 16 turunda Belçika'nın rakibi oldu. Ve dün yine Dünya Kupası son 32 turunda İspanya Avusturya'yı 3-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. İspanyollara galibiyeti getiren goller Nico Williams, Pedri ve Lamine Yamal'dan gelmişti. Bu sonuçla İspanya son 16 turunda Portekiz'in rakibi oldu. Bugünün maçlarına bir göz atalım. Dünya Kupası son 32 turunda İsviçre, Cezayir'i 2-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. İsviçre'ye galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Birel Embolo ve 46. dakikada Dan Endoye kaydetti. Bu sonuçla İsviçre son 16 turunda Kolombiya-Gana eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Avustralya ile Mısır bugün Türkiye saatiyle 21'de Dallas Stadyumunda karşı karşıya gelecek. Kazanan takımsa adını son 16 turuna yazdıracak. Yarınla devam edelim. Yarın da sürpriz takımlar var. Bu turnuvada oynaması gerekenler. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Arjantin ile Yeşilburun Adaları yarın Türkiye saatiyle gece 1'de Houston'daki NRG Stadyumunda karşı karşıya gelecek. Kazanan ekipse adını son 16 turuna yazdıracak. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Kolombiya ile Gana yarın Türkiye saatiyle 04.30'da Kansas City Stadyumunda karşı karşıya gelecek. Kazanan takımsa son 16 turunda İsviçre'nin rakibi olacak. 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Kanada ile Fas yarın Türkiye saatiyle 20'de Houston Stadyumunda karşı karşıya gelecek. Kazanan takım adını çeyrek finale yazdıracak. Tabii sadece saha içini konuşmuyoruz, artık saha dışındaki haberleri de aktarmakla görevliyiz. 2026 FIFA Dünya Kupası için Dallas'ta bulunan Mısır milli takımı kafilesiyle Amerikan polis arasında bir arbede yaşandı. Gerginlik, futbolcu Trezeguet'le fotoğraf çektiren bir çocuğun yanına gitmek isteyen takım menajeri İbrahim Hasan'ın polis tarafından sert şekilde engellenmesiyle başladı. Olayın ardından ise Hasan çocuğu Avustralya karşılaşmasına davet edeceklerini açıkladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'na dair günün maçları, goller, puan durumları ve kupadan son haberleri aktardık. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.
0: Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü sona erdi. Dünyanın nefesini tuttuğu o büyük heyecan başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda günün maçları, sürpriz sonuçlar ve puan durumları artık her gün kupanın günlüğünde. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutacağız. Dünya Kupası'nın her gününü aktaracağımız kupanın günlüğü haftanın 7 günü Dünya Kupası boyunca saat 13.30'da Radyo Sputnik'te. Kupanın günlüğü.
2: Sizce hala bu mitlere Batı'nın ihtiyacı var mı? Çünkü biraz kör.

0: Bize parmak gibi artık kararlar çok rahat bir şekilde alınabiliyor. Keza işte Gazze'deki durum da ortada. Hala bu mitlere ihtiyaç var mı sizce? Ne düşünüyorsunuz?
1: Artık tamamen bitti. Bir ölçüsüzlükler çağının içindeyiz. Almanya için, bütün Avrupa için, Amerika için bu halk düşmanı tavırları, insanlık düşmanı, büyük insanlık ailesine düşmanlar dolayısıyla. Hı hı. Bu emperyalizmin çok agresif bir aşaması. Yani bütün bu hikayeler Sovyetler Birliği'nin ve sosyalizmin ayakta olmasıyla ilgiliydi. Çok korkuyorlardı onun ilerlemesinden. Dolayısıyla Sovyetler Birliği ayaktayken işçi sınıfı da bir şekilde ayakta kalmayı başarıyordu. Dolayısıyla bu şeye karşı, büyük anlatıya karşı bir hikaye uydurmaları gerekiyordu. Böyle hikayeler uydurdu. Biz o hikayelerin arkasında neler döndüğünü biliyoruz. CIA aracılığıyla işte uyuşturucu kaçakçılığını kontrol ederek, İtalya'da, Avrupa'da bu kontrol gerillaları kurarak aslında gerçekte onun ne anlama geldiğini biz çok iyi biliyoruz.
2: Çok iyi biliyoruz.
1: Yeniden bir cumhuriyeti ayağa kaldırmamız lazım. Bütün mesele bu. Bütün mesele bu.
0: Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Sayın Orhan Gökdemir, gazeteci yazar, konuğumuz.
1: Cumhuriyeti ayağa kaldırmamız lazım. Bütün mesele bu.
3: Fethi Yılmaz'la yazı yorum her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: aramızdan ayrılanlar. Bugün usta oyuncu Kemal Sunal'ın ölüm yıldönümü. Bir film çekimine gitmek için bindiği uçakta kalp krizi geçirerek henüz 55 yaşındayken hayata veda eden Kemal Sunal, ardında derin bir boşluk ve milyonlarca seven bıraktı.
1: Şaban öldü.
2: Yok canım. Ne zaman öldü?
1: Vah vah. Ben çok iyi adamdım ya.
0: Kemal Sunal 1944 yılının 11 Kasım günü İstanbul'da dünyaya geldi. Aslında 10 Kasım doğumlu olan Sunal doğum gününü 11 Kasım olarak kabul ediyordu. Nedenini şu sözlerle anlatmıştı. Atamın vefat ettiği günde doğum günümü kutlayamam, sevinemem, gülemem. 11 Kasım doğum günümdür. İlk öğretimine Mimar Sinan İlkokulu'nda başlayan Kemal Sunal Vefa Lisesi'nden mezun oldu. Henüz lise yıllarında tiyatro ile ilgilenmeye başlayan Sunal, profesyonel oyunculuğa Kenter Tiyatrosu'nda adım attı. Deve Kuşu Kabare Tiyatrosu, usta oyuncunun hayatında dönüm noktası oldu. Sahneye çıktığında seyirciyi kahkahalara boğan Kemal Sunal, burada Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Ayşen Guruda gibi önemli isimlerle çalıştı. Sunal, oyunculuğa başlama hikayesini, nasıl oldu bilmem. Ben kendimi sahici bir sahnede seyircilerin arasında buldum. İlk rolüm çok kısaydı. 3 dakika sahnede ya kalıyor ya da kalmıyordum. Ne yaptığımı pek hatırlamıyorum. Ama seyirci kahkahalardan kırılıyordu. Bu da benim hoşuma gitmişti. Sözleriyle dile getirmişti.
3: Konumuz nedir Mahmut Bey?
4: Yükselme devri.
3: Güzel. Önce ben müsaadenizle çocuklara bir iki soru sorayım.
4: Buyurun sorun.
3: Sen.
5: Ben.
3: Adın ne?
5: Hazreti Ebu Bekir.
3: Adın ne dedim?
5: Hazreti Ebu Bekir dedim.
3: Adın ne, adın?
5: Ha, adım Hazreti Şaban.
3: Kaç yaşındasın?
5: 1453.
0: Seyircinin sevgisi usta yönetmen Ertem İlmez'in de dikkatinden kaçmadı ve Tatlı Dillin filmiyle Kemal Sunal'ın sinema macerası başladı. Kemal Sunal, Rıfat Ilgaz'ın Hababam sınıfı eserinin sinemaya uyarlanmasında canlandırdığı İnek Şaban tiplemesiyle kısa zamanda Türkiye'nin en sevilen oyuncularından biri oldu. İnek Şaban'ın sevilmesi üzerine birçok filmde iyi, saf adam tiplemesi çizdiği Şaban karakterini canlandırdı.
6: Ben bu yaz neredeydim?
5: Nereden bilelim ya?
6: Size soruyorum, ben bu yaz neredeydim? Şaban, söyle ben neredeydim?
5: Vallahi Kayseri'de olabilirsiniz.
6: Hayır.
5: Malatya?
6: Hayır.
5: Gaziantep? Kahramanmaraş?
6: Değil oğlum, bu tarafa.
5: Edirne?
6: Tamam, çık dışarı.
5: Peki hocam. Bu kadar basitmiş mi?
6: Dur! Oh. Sınırdan çık.
5: Ha. Mesela Fransa.
6: Heh. Yürü.
5: İspanya.
6: He? Geç denizi.
5: Geçemem.
6: Niye?
5: Yüzme bilmiyorum, boğulurum hocam.
0: Kendisini ben özel hayatımda çok az konuşan, çok soğuk bir adamım sözleriyle tanımlayan sanatçı, rol aldığı onlarca filmde milyonları güldürdü. Salako, Süt Kardeşler, Tosun Paşa, Köyden İndim Şehre, Çöpçüler Kralı ve Salak Milyoner bunlardan sadece birkaçı.
7: Mesela evladım sen.
8: Ben mi?
7: Evet sen. Roma'yı kim yaktı?
8: Vallahi ben yakmadım.
7: Oğlum Roma'yı kim yaktı dedim.
8: Vallahi ben yakmadım dedim müdür bey.
7: Ne diyor bu?
3: Şaban yalan söylemez müdür bey, ben yakmadım diyorsa yakmamıştır.
8: Evet.
0: Türk sinemasının en çok izlenen filmlerine imza atan Kemal Sunal, Kapıcılar Kralı ve Düttürü Dünya filmleriyle en iyi erkek oyuncu ödülünü alırken 35. Antalya Film Şenliği'nde yaşam boyu onur ödülüne layık görüldü. Usta sanatçı yine bir film hazırlığındayken aramızdan ayrıldı. Uçağa binme fobisi olan Kemal Sunal, 2000 yılının 3 Temmuz günü Balalayka filminin çekimi için ekiple birlikte Trabzon'a gidiyordu. Uçakta bir anda fenalaşarak kalp krizi geçiren usta oyuncu 3 Temmuz'da hayata gözlerini yumdu. Hababam sınıfından Kapıcılar Kralı'na, onlarca filmde gönülleri tat kuran ve 7'den 70'e herkesin hala kah gülümseyerek kah hüzünlenerek filmlerini izlediği usta oyuncuyu özlemle anıyoruz.
9: Çok sevgili vatandaşlarım, beni hatırlayınız. Beni kesinlikle unutmayacağınızı biliyorum.
0: Aramızdan ayrılanlar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir. Dünyanın en prestijli müzik topluluklarından biri olan Aleksandrov Rus Kızıl Ordu Korosu ve Dans Topluluğu, Türkiye turnesinin ilk durağında muhteşem bir işbirliğine imza attı. Koro, Türk rock müziğinin güçlü ve sıra dışı sesi Hayko Cepkin'le Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde aynı podyumu paylaştı.

Gecede Hayko Cepkin, Kızıl Ordu Korosu'nun ünlü solistleri Maxim Maklakov ve Ekaterina Jukova ile bir araya gelerek dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Konserin açılışında heyecanını gizleyemeyen Hayko Cepkin, salondakilere şöyle seslendi. Hepimiz için enteresan ve tarihi anlara tanıklık edeceğimiz bir gece olacak. Kızıl Ordu ekibiyle birlikte hayatımın en ilginç konserini vereceğim. Kalabalık orkestralarla karşınıza çıkmaya alıştım ama artık koskoca bir orduyla geldim. Bundan daha kalabalığı olamazdı herhalde. İki perde olarak düzenlenen konserin ilk bölümünde Kızıl Ordu Korosu geleneksel Rus halk müzikleri, askeri marşlar, klasik eserler ve nefes kesen dans gösterileriyle seyirciyi büyüledi. İkinci perdede ise sahne tam anlamıyla bir müzik şölenine dönüştü. Hayko Cepkin'in dinamik rock repertuarı asırlık koro geleneğiyle birleşerek modern rock tınılarını Harbiye'nin büyülü atmosferine taşıdı. İstanbul'da iki günlük konser serisiyle Türkiye turnesine başlayan Aleksandrov Rus Kızıl Ordu Korosu ve dans topluluğuyla Hayko Cepkin, dört şehirde daha sahne alacak. Etkinlik, turne kapsamında 28 Haziran'da İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda, 30 Haziran'da ise Antalya Açık Hava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluştu. Büyük ilgi gören turne, 3 ve 4 Temmuz'da Ankara Oran Açık Hava sahnesinde gerçekleşecek konserlerle devam edecek.

0: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın. Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik özel haber.
0: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: İstanbul'da binlerce kişi aynı anda horon oynayarak Guinness Rekorlar kitabına girdi. Maltepe'de düzenlenen organizasyonda 5000 kostümlü folklorcu yaklaşık 3 dakika boyunca aynı anda horon oynayarak dünya rekoru kırdı. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu öncülüğünde düzenlenen rekor denemesi Maltepe etkinlik alanında gerçekleştirildi. Türkiye'nin farklı illerinden gelen 5000 kostümlü folklorcu "Horon Bizimdir" sloganıyla aynı anda horon halkası oluşturdu. Yaklaşık 3 dakika süren performansın ardından Guinness hakemleri değerlendirmelerini tamamladı. Guinness Türkiye temsilcisi Şeyda Subaşı, Türk Halk Oyunları kategorisinde rekorun başarıyla kırıldığını açıkladı. Rekorun tescillenmesinin ardından alandaki binlerce folklorcu ve katılımcı büyük sevinç yaşayarak yeniden horon oynadı. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Hüseyin Güler ise gelecek yıl İzmir'de 15 bin kişinin katılımıyla bu kez zeybek kategorisinde yeni bir Guinness Dünya Rekoru kırmayı hedeflediklerini söyledi. İstanbul Maltepe'de düzenlenen organizasyonda 5000 kostümlü folklorcu aynı anda horon oynayarak Guinness Rekorlar kitabına girdi. Yaklaşık 3 dakika süren performansının ardından Türkiye, Türk Halk Oyunları kategorisinde yeni bir dünya rekoruna imza attı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 14'ü gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'la başkent Tahran'da görüştü. İran eski dini lideri Hamane için Tahran'da devlet töreni düzenleniyor. En düşük emekli maaşının 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkarılması öngören kanun teklifi meclise sunuldu. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'la başkent Tahran'daki Sadabat Sarayı'nda görüştü. Yılmaz, bölgemizde barış ve istikrarın kalıcı hale gelmesi ve savaşın ardından normalleşme sürecinin desteklenmesi yönündeki çalışmalara katkı sunmayı sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. 28 Şubat'ta ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran eski dini lideri Hamane için Tahran'da devlet töreni düzenleniyor. Yaklaşık bir hafta sürecek törenlerin ardından Hamane 9 Temmuz'da Meşhed'de defnedilecek. İran'daki törenler kapsamında İran ve Irak'ta milyonlarca kişinin sokağa çıkması beklenirken güvenlik önlemleri de en üst seviyeye çıkarıldı. İran ordu komutanı Tümgeneral Emir Hatemi ise Hamane'nin intikamını alacaklarını söyledi. İstanbul Merkezi Organize Suç Örgütü soruşturmasında aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 31 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sahte kimlik ve ehliyet belgeleri temin ettiği, sahte ikamet izinleri oluşturduğu ortaya çıktı. İstanbul'da kurdukları merkez, çağrı merkezi üzerinden yapay zeka destekli yazılımlar kullanan suç örgütünün çok sayıda Çekya vatandaşını ve Avrupalıyı dolandırdığı ortaya çıktı. Çete düzenlenen operasyonla çökertildi. Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okul, bakanlıkça hazırlanan kılavuza göre değerlendirme yapacak. Fen Lisesi ve Sosyal Bilimler Lisesi olarak açılacak okullar, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okul kapsamına alınacak. Türkiye yarından itibaren yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına giriyor. Hafta sonu birçok ilde gök gürültülü sağanak yağış beklenirken İstanbul'da sağanak öncesi nem oranının %92'ye kadar çıkması bekleniyor. Fransa'da etkili olan sıcak hava dalgası sırasında 22-28 Haziran arasında geçmiş yılların ortalamasına göre 2025 fazla ölüm kaydedildi. Ülkenin gelecek hafta yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına gireceği uyarısında bulunuldu. Tarihinin en sıcak ilk 6 ayını geçiren İspanya'da da aşırı sıcakların rekorlar kırarak yaz boyu devam etmesi bekleniyor. İspanya Meteoroloji Enstitüsü 40 derecenin üzerine çıkacak hava sıcaklıklarından dolayı birçok yerde ikinci derecede önemli olan turuncu alarma geçileceğini duyurdu.
0: Ekonomi.
1: En düşük emekli maaşı teklifi meclise sunuldu. Teklifle birlikte en düşük emekli maaşı 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkartılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Haziran ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Şimşek, Haziran'da aylık enflasyon %0,99 oldu. Arz şoklarıyla artan küresel enerji fiyatları nedeniyle kesintiye uğrayan dezenflasyon süreci yeniden başladı dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı taklit tahiş listesine yeni ürünler ekledi. Ürünler arasında daha önce iflasını açıklayan ünlü bir ekler markası da bulunuyor. Milyonlarca kişi tarafından kullanılan kontak lenslerle ilgili yeni düzenleme hayata geçti. Buna göre artık reçeteli kontak lensler belli şartlar altında internet sitesi üzerinden satılabilecek. Borsa İstanbul'da BIST endeksi şu dakikalarda 14.666 puanda. İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 80 kuruş, euro 53 lira 61 kuruştan satılıyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.316, çeyrek altın 10.344, tam altın 41.157, ata altını ise 42.222 liradan işlem görüyor.

0: Bir son dakika gelişmesini aktaralım sayın dinleyenler. Komedyen Deniz Göktaş tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
1: Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size böyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden, sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey Haftanın Keyfi'nde olacak. Haftanın Keyfi her cuma saat 14'te. Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi başlıyor.

0: the gallant South, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia.
1: Haftanın keyfinden herkese merhabalar, ben Serhat Ayan. Sizlerle birlikteyiz haftanın tam kapanışında bir cuma günü. Efendim zor zamanlar yaşıyoruz, enteresan zamanlar yaşıyoruz ve bu zamanların içinden geçerken ne yapacağımızı, ne edeceğimizi tam bilemiyor konumdayız. Özgür, sevgili Özgür, ölü deniz... Yani Deniz Göktaş, Özgür dedim ama Deniz Göktaş böyle kafada gidiyor artık bir saatten sonra. Az önce tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bunun haberi geçti. Tutuklandı. Ben de bu haftaki programı, aslında bu haftaki programı bütün şarkıları, türküleri, her şeyleri hazırken sizler için programa bir takla attırdım ve... tutuklanma talebiyle, evet, mahkemeye sevk edildiğinde arkadaşlarımız özellikle vurguluyorlar. Yani tutuklanmadı daha diyorlar ama hani gidişatı az çok hep biz görüyoruz. Mizahı ben masaya yatırmak istedim sizlerle. Sosyolojik ve hukuki tarihini masaya yatıralım istedim. Tarih boyunca bizim başımızdan geçen doğrular, yanlışlar vesaireler, yani bu yeni icat olmadı. Evet, bu iktidar birçok şeyi icat etti ama bunu onlar icat etmedi. Tarih boyunca mizah yapanların, sanat yapanların başından neler geçtiğini size anlatmak istiyorum. Mesela şu anda arka planda Strange Fruit şarkısını dinliyorsunuz. Billie Holiday'in şarkısı bu. Enteresan bir şarkı. Burada Strange Fruit dediği şey aslında 1900'lerin başlarında Güney eyaletlerde siyahi insanları linç etme şarkısı. Bir tane yazılmış bir şiir üstüne yapılmış bir şarkı Billie Holiday tarafından. Oradaki strange fruit, yani tuhaf meyveler, aslında ağaçlara asılan, yakıldıktan sonra ağaçlara asılan siyahi insanları temsil ediyor. O zamanlarda 1930'larda o beyazların egemen olduğu toplumda mesela bu şarkının söylenmesi yasaklanmış. Mesela Billie Holiday özellikle Güney eyaletlerinde aforoz edilmiş, plaklar aforoz edilmiş, plak dükkanları plağı satmayı reddetmiş. Hatta kuzey taraftaki o bir sözde daha özgürlükçü şeylerde kısmında bile Amerika'nın bu şarkıyı kimse çalmaya cesaret edememiş ve üstüne üstün radyolarda ambargo uygulanmış, özellikle de sponsorlar tarafından kimse bu şarkının çalınmasını istememiş. İşte bu dünya böyle bir dünya. Yani daha sonra bu yapılan her şey çok saçma, çok aptalca geliyor ama işte bunları yaşarken insanlar bunu sizler için doğallaştırıyorlar. Yani şu anda baktığımızda Deniz Göktaş'a yapılanlar bundan bir 2-3 sene sonra, 5 sene sonra toplumun tamamı tarafından ne kadar aptalca hareketler olduğu vurgulanacak. Biz şu anda da vurguluyoruz tabii ki, o ayrı. Ama toplumun tamamına yayılacak bu. Aa, çok yanlışmış ya falan diyecekler çıkacak. Ama o zamana kadar biz konuşmaya devam etmemiz lazım. Hadi o zaman sizlerle bir mizahın sosyolojik ve hukuki tarihine hep birlikte yelken açalım efendim. Mizah. Mizah insanlığın bilişsel evriminin en karmaşık ve en katmanlı ürünlerinden biri. Yani yüzeyde, yani ne var? Eğlence var, neşe kaynağı var ama işte derinlemesine bakıldığında aslında toplumsal hiyerarşileri yerinden oynatan, kültürel sınırları çizen ve o güç dinamiklerini, toplumun o eser meser hayata geçirdiği güç dinamiklerini, iktidar dinamiklerini vesaireleri sarsan bir sosyopolitik araçtan bahsediyoruz. Neye güldüğümüz, kime güldüğümüz ve kimin bizimle gülmesine izin verdiğimiz bir toplumun özgürlük, hoşgörü ve tahakkümünü yansıtıyor. Mizahın o doğasını anlamak, otoritenin, sansürün ve ifade özgürlüğünün evrimini de anlamak anlamına geliyor aslında. Krallar, diktatörler ve dogmatik kurumların kahkahadan korkması, çok korkması tesadüf değil. Bütün tarihte bunun örnekleri var. Mizah, iktidardakinin, muktedirin zırhını delen görünmez bir kılıç gibi, ezilenin travmalarıyla baş etmesini sağlayan bir kalkan gibi. Ama aynı mizah, hedef aldığı gruba göre ayrımcılığı normalleştiren, nefreti körükleyen bir saldırı silahına da dönüşebilir mi? Böyle bir imkan da var, evet. Şimdi Platon'dan bu yana mizahın ne olduğu günümüz nörobilimine kadar tartışılmış bir yerdi. Yani çağdaş akademik literatürde biyolojik, işte sürpriz, psikoanalitik ve benzer çok sayıda teori olsa da tartışmalar genelde 3 ana hatta toplanıyor mizahla alakalı. 1- uyumsuzluk teorisi, 2- üstünlük teorisi, 3- rahatlama teorisi. Yani uyumsuzluk, üstünlük ve rahatlama mizahı oluşturan 3 ana temel. Bu teoriler aslında birbirinin rakibi de değil. Yani hayır o teori yok, bu teori var falan gibi bir şey değil. Ama işte mizahın o farklı boyutlarını anlatıyor bize. Şimdi uyumsuzluk deyince ne anlamalıyız? Uyumsuzluk teorisi mesela modern o stand-up'ın komedisinin de kökeni. Bugün yapılan o stand-up'ın Ölü Deniz'in de kökeninde yatıyor. Aristoteles mesela bunu ta o zamanlar yazdıklarına kadar gidiyoruz. İşte Kant, Schopenhauer, Kierkegaard bunlar hep bu mizahın bu uyumsuzluk tarafını sistematize etmişler. Buna göre komik olan şey zihnin olağan kalıplarının, mantıksal beklentilerinin ya da toplumsal normların aniden ve beklenmedik bir biçimde ihlal edilmesi. Yani sizin kafanızda oturmuş şeyler var. Diyorsunuz ki bu böyledir, bu şöyledir, kitaplar budur, bilmem neler şudur falan. Sonra birisi çıkıyor diyor ki ya aslında öyle olmayabilir mi? Aslında içinde şu var. Bir anda sizi bu gülmeye sevk ediyor. Neden? Çünkü o toplumsal normlar ihlal ediliyor. İnsan beyni neden sonuç ilişkisi ve algısal kalıplar üzerinde kendini anlamlandırıyor. Şimdi şaka önce bir beklenti kuruyor, sonra beklenmedik bir dönüşle o kurduğu, kendi kurduğu beklentiyi yıkıyor. Kant bunu gergin bir beklentinin aniden hiçliğe dönüşmesi olarak niteliyormuş mesela. Yani yine uzmanlar yapısal bir şakanın dinleyiciyi hazırlıksız yakalaması ve anlatıcının dinleyiciyi anlık olarak kandırması gerektiğini vurguluyor. Mesela bakın yine Deniz'in gösterisinden bir örnek verelim isterseniz hep birlikte. Şöyle bir şey yapıyor. Mesela diyor ki Deniz'den insanlar çıkıyordu. Baktım üstlerindeki elbiseler simsiyahtı. Başları kapalıydı falan. İnsan aklı hemen nereye gidiyor? Böyle acaba diyor işte bu dini kesime, dini bütün kesime mi saldıracak? Hayır, onların balık adamları olduğunu söylüyor mesela. Ve salon gerçekten de böyle bir geriliyor önce, sonra kahkahalara gömülüyor. İşte bu tam bu. Gelelim ikinci teoriye hadi. Üstünlük teorisine gelelim. Şimdi üstünlük teorisi mizahın karanlık, duygusal ve saldırgan yönünü anlatıyor. Yine Platon'a kadar, Aristoteles'e kadar gidiyor. Şimdi Platon Filebus'a gülmeyi başkalarının talihsizlikleri ve kusurları karşısında ruhta duyulan, hissedilen zevk ve acı karışımı olarak tanımlıyor. Yani Aristoteles de komedinin merkezinde aşağılık ve çirkin bireyler bulunduğunu ve gülmenin içinde düşmanlık ve saldırganlık bileşiğini taşıdığını savunuyor. Thomas Hobbes mesela 1650 yılında Human Nature ve 1651 yılındaki Leviathan'da, o devden bahsettiği Leviathan'da, insanın başkalarının zayıflıklarını, aptallıklarını ve eksikliklerini görerek kendi konumunu onayladığını söylüyor. Ona göre oradaki gülme bu güç farkındalığından doğan ani bir yücelik hissi. Üstünlük teorisi, kelime oyunları ve kendi kendimize güldüğümüz durumları açıklamakta zayıf kalsa da mizahın neden çoğu zaman bir öteki ya da bir hedef gerektirdiğini anlatıyor bize. Gelelim rahatlama teorisine. Burada da biraz Freud'e gideceğiz. Rahatlama teorisi mizahı psikolojik ve sosyokültürel bir basınç tahliye mekanizması olarak görüyor. İşte burada da ülkemizde bunu çok görüyoruz. Toplumsal tabular, ahlaki yasaklar, medeniyetin kısıtlamaları o insanın psikolojisindeki gerilimi biriktiriyor. Kahkaha bu fazla enerjinin güvenli bir yolla dışarı atılmasını sağlıyor. İşte Freud'a göre mizah bilinç dışının sansür mekanizmalarını zekice atlatıp normalde ifade edilmesi yasak olan cinsel ve saldırgan arzuları dışarıya vurduğunu söylüyor. İşte bu yüzden cinsellik, ölüm, din, otorite figürleri mizahın en verimli malzemeleri diyor. Bunu kim diyor? Freud diyor. Modern fizyolojide Spencer ve Freud'un o sinirsel enerji akışkanı reddetse de bugünkü psikoloji, okey. Teorinin güncel çerçevesi aslında geçerli. Yani mizah o zihinsel gerilimi çözen bir şey. Şimdi Biraz insanlık tarihine gidelim, o mizahın işlevine gidelim isterseniz. Orada neler olmuş, neler bitmiş. Şimdi mizah deyince krallıklar, imparatorlar, feodal yapılar içinde yalnızca bir eğlence aracı olarak kalmamış, sistemin işleyişine de entegre edilmiş bir mekanizma var. Bunun mesela işte iki güçlü örneği, bir tanesi saray soytarıları, bir tanesi de işte karnavalesk kavramı Bakhtin'in. Şöyle ki mesela saray soytarılarına girelim, orada bir imtiyazlı delilik var. Yani insanların deli olması için, delilik yapması için seçilmiş soytarılar var. Orta Çağ ve Rönesans'ta, Eski Mısır'da, Çin'de, Roma'da, Japonya'da saray soytarıları var. O mizahın politik danışmanlık ve eleştiri aracına dönüşmüş hali bunlar. Soytarılar iki ayrı grupta ele alınıyor. Bir tanesi fiziksel farklılıkları veya zihinsel engelleri nedeniyle soylular tarafından bir evcil hayvan gibi beslenen, alay edilen doğal soytarılar ve keskin zeka, akrobasi, müzik ve oyunculukla bilinçli komedi icra eden lisanslı, imtiyazlı soytarılar. Şimdi imtiyazlı soytarılar deyince aa diyeceksiniz değil mi? O imtiyazlı soytarılar kralın mutlak otoritesi altında paradoks gibi bir dokunulmazlığa sahipler. Yani birisi krala gözünün üstünde kaşım var dese kelle gidiyor, ama soytarı, imtiyazlı dediğimiz zaman soytarının kralı, saray mensuplarını, devletin hatalarını ağır biçimde eleştirmesine, onlara alay etmesine, cezalandırmasına imkanlar veriliyor. O dal kavuklarla çevrili hükümdar için soytarı, acı gerçekleri şaka kisvesiyle söyleyen tek kanal. Şimdi bugüne baktığımızda mesela, hani Türkiye için demeyelim de başka ülkeler için diyelim, Türkiye için deyince sıkıntı çıkıyor hep. Yani baktığınızda etrafı dal kavuklarla çevrili olan bir kişi, bu komedyenlerin ne dediğine aslında baksa çok daha iyi olurdu gibi geliyor bana. Yani onu gerçekten eleştirmeyen insanların ona getiremeyeceği eleştirileri zekice yollardan, şakalarla kendisine söyleyen birisinin varlığı ona huzur vermeliydi. Bir ülkede böyle bir şey olmuş olsaydı. Yani imtiyazlı delilik verilmiş insanların bir şeyler yapmış olması gerekirdi. Ah efendim, ah evet. Peki şöyle diyelim şimdi. Mizah her zaman mizah, her zaman her istediğinde yapmalı mı? Hayır. Şimdi mizahın araç olduğu zamanlar varmış ve saldırı aracı olduğu zamanlar varmış. Mizah niye saldırsın ya diyeceksiniz. Şimdi bakın, söyleyince size de mantıklı gelecek. Şimdi mizah yukarı vurmak diye bir şey var mesela. Mizah zayıfların, marjinalleştirilmiş grupların ve sıradan vatandaşların iktidar sahiplerine, dogmalara ve baskıcı yapılara karşı kullandığı bir silah olduğunda demokratik ifade özgürlüğünün temel bir pratiği haline dönüyormuş. Hiciv ve parodi araçları o kibri kurumların hatalarını ve gücün keyfiliğini ifşa ediyormuş. Buna yukarı vurmak deniyor. Punch up deniyormuş. Yani bunda bir sürü örnekler var elimizin altında. Bunları da ben size vereceğim. Ama bir de aşağı vurmak diye bir şey varmış. Punch down deniyormuş buna. Bu da şu: dezavantajlı ve savunmasız azınlıklara yöneldiğinde mizah, onları ötekileştiren stereotipleri yeniden ürettiğinde saldırı aracına dönüşür diyorlar. İşte mizah kisvesiyle nefret söylemi yayanlar olmuş, azınlıkları hedef gösteren ve tarihsel travmaları, mesela işte holokostlar vesaireler falan, bu özgürlüğün sınırının aşıldığı nokta olarak kabul ediliyor. Hadi o zaman biraz tarihte, yani bu mizahçıları tarih boyunca gerçekten de döven ve işte onların yaptığı şeyleri kötü bulan, onları hapse atan insanlar olmuş mudur acaba? Vardır değil mi? Mesela lèse majesté diye bir kavram varmış. Lèse majesté Latince laesa maestias'tan geliyormuş ve hükümdarın, majestelerinin yaralanması anlamındaymış. Feodal Avrupa'da mutlak monarşilere kadar hükümdarın şahsına, dolayısıyla devletin onuruna yapılan saldırıyı vatana ihanetle eşdeğer görmüşler. Bakın ta gittik 1400'lere, 1500'lere. Yani o zamanlarda hükümdarın şahsına bir şey söylediği zaman vatana ihanet etmiş sayılıyormuşsunuz. 1400'ler, 600 sene önce, 700 sene önce bunlar oluyormuş dünyada. 700 senede tabii biraz ileriye gitmeyi bekleriz biz. Ama bazen de beklemeyiz. Neyse, hükümdarın bedeniyle devletin siyasi varlığı birleşik sayıldığı için kralla alay etmek devletin meşruiyetine saldırmak kabul edilmiş o yıllarda. Bu yasalar yalnızca Avrupa'da değil, 19. yüzyılda Batı'yı örnek alan başka ülkelerde, monarşilerde de ortaya çıkmış. Mesela Fransız karikatürist Honoré Daumier, böyle bir dava varmış. Daumier, La Caricature için Kral Louis Philippe'in Rabelais'in dev karakteri Gargantua olarak çizmiş. Rabelais'in o Gargantua'sını okumadıysanız okuyun. Dev bir karakterin neler yapabileceği inanılmaz sembollerle dolu filan bir şey. Neyse. Armut kafalı bir dev kral, yoksul halkın taşıdığı paraları dev ağzıyla böyle hop diye yutuyor. Lazımlık biçimindeki tahtından yandaşlarına rütbe, madalya ve ayrıcalığı dışkılıyor diyeyim artık. O paraları yuttuktan sonra. O karikatür o kralın açgözlüğünü ve halkın sömürülmesini gösteriyormuş. Yayında olmuş, engellenmiş. Daumier hükümete karşı nefret uyandırmak suçundan 500 frank para ve 6 ay hapis cezası almış. 1830'larda bu. Efendim, bugün de karşımıza çıkan ve yakından bildiğimiz bir yasa varmış. Blasphemy deniyor buna. Dine küfür yasaları. Şimdi dine küfür İbrani İncil'ine, Roma hukuki kodifikasyonlarına, Orta Çağ Kilise hukukuna kadar gidiyormuş. Kutsal varlıklara ve dini doktrinlere saygısızlığı çoğu kez ölümle cezalandırmışlar. Matbaanın icadıyla birlikte yayın öncesi sansürün temeline dönüşmüş ve 17. yüzyıl İngiltere'sinde Star Chamber tarafından hem dini hem siyasi suç olarak yorumlanıp Common Law parçası haline getirilmiş. Yani genel anayasa mevcut o yılların genel anayasasının içine konmuş. Ama ne zaman? 17. yüzyılda. 17. yüzyıl ne demek? 1600'ler demek. Yani 400-500 sene öncesinden bahsediyoruz. 400-500 sene öncesinden. İnsanlar o 400-500 senede bir şeylerin değişmesini beklerler. Ama olmuyor işte. Olmayınca olmuyor. Ne yapalım yani? Amerika ve Avrupa'ya biraz bakalım. İfade özgürlüğünün iki farklı felsefesine bakalım isterseniz. Bunları söyledikten sonra bir şarkı müzik arasına da gideceğiz. Yine size enteresan şarkılar çalacağız. Şimdi şöyle, Amerika'da Amerika Anayasası birinci değişikliği ifade özgürlüğüne neredeyse mutlak koruma sağlıyor. Birinci madde ifade özgürlüğü. Tamam, güzel. Avrupa'daki gibi geniş nefret söylemi istisnaları içermiyor. Mizah ve parodinin sınırlarını belirleyen en önemli dava mesela Hustler Magazine davası varmış. O Larry Flint filmi de vardı bunun. Hatırlarsınız belki. Larry Flint'in Hustler dergisi muhafazakar vaiz Jerry Falwell'i hedef alan bir reklam, içki reklamı parodisi yayınlamış. Metin Falwell'in ilk seferini sarhoş halde annesiyle birlikte bir şeyde tuvalette yaşadığını ima eden böyle çok kaba bir metinmiş. Altında da parodi olduğu da yazıyormuş ama mahkeme iftirayı reddetmiş ama kasıtlı duygusal yıkım gerekçesiyle ciddi bir tazminat vermiş. Sonra Amerikan Yüksek Mahkemesi'ne gitmiş. Amerikan Yüksek Mahkemesi bunu bozmuş. Avrupa'da bu bozmalar nasıl oluyor? Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 10. maddesinde ifade özgürlüğünü koruyormuş. Ancak 2. fıkra bu hakkın görev ve sorumluluk getirdiğini, kamu güvenliği, ahlak ve başkalarının şöhret ve haklarının sınırlandırılacağını söylemiş. Avrupa, Amerika'dan farklı olarak nefret söylemini daha aktif bir biçimde suç saymaya başlamış. Platformlara içerik kaldırma yükümlülüğü getirmiş. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi politik mizah söz konusu olduğunda politikacıların daha yüksek eleştiri toleransına sahip olması gerektiğini de özellikle vurgulamış. Bunun bir örneği var mesela. Merkel'e birisi aptal diyor. Ondan sonra buna şey yapıyorlar, dava açıyorlar. Sen nasıl aptal dersin o zamanın Alman Cumhurbaşkanı'na diye. Sonra mahkeme şöyle bir şey diyor. Eğer bu sıradan birinin aptal demiş olsaydı şey yapabilirdi, bu dava olabilirdi. Ama Merkel tanınmış bir kişi, göz önünde bir kişi. Dolayısıyla böylesi şeyleri daha çok kaldırabiliyor olması lazım diyorlar. İşte dünya buna bu bakış açısıyla bakıyor. Hadi o zaman bir müzik arasına gidelim efendim. Müzik arasının ardından tekrar birlikte olacağız.

1977 yılından Sex Pistols'ın God Save the Queen şarkısını dinledik efendim. Niye bu şarkıyı dinledik? Çünkü bu şarkı yasaklanmış şarkılardan bir tanesi. Nerede? İngiltere'de, hatta BBC tarafından. Şundan dolayı yasaklanmış bu şarkı, Kraliçe Elizabeth'in, o evet geçtiğimiz yıllarda ölen Kraliçe Elizabeth'in 25. yılı, yani tahttaki o gümüş jubile kutlamaları sırasında piyasaya sürülmüş. God Save the Queen, yani Tanrı Kraliçeyi korusun diyor ama hemen ardından faşist bir rejim olarak niteliyor bunu da. Yani bu monarşiyi faşist bir rejim olarak niteliyor ve bu yüzden de BBC şarkının gündüz ve gece hiçbir şekilde çalınmamasına karar vermiş. Ama öyle bir ters tepmiş ki bu yaptıkları, şarkı listelerde 2 numaraya kadar yükselmiş. Plak şirketleri listeleri yayınlarken 2 numarayı boş bırakarak, hani God Save the Queen yazısını silip boş bırakarak tarihin en absürt sansürlerinden birine imza atmışlar. İşte dünya böyle bir dünya. Mizahla kavga ettiğiniz zaman gerçekten de çok komik duruma düşüyorsunuz ya. Çok komik duruma düşüyorsunuz. Peki o zaman modern dünyada mizah ve sanat nedeniyle yargılananlara şöyle bir isterseniz bir bakalım. Mesela Lenny Bruce ismi geçiyor. 1960'larda sistem eleştirisini küfür

bunu da okuduğu için yargılandı. Ve işte 1871'den kalan bir kanunla yargılanmış. Ve bu 103. madde Alman parlamentosu tarafından 2017 yılında yürürlükten kaldırılmış. Oğlum bu kanun niye hala bize duruyor ya filan demişler ve kaldırmışlar. El Jueves İspanyol Hiciv dergisi bebek yardımını eleştirmek için veliaht prens ve prensesi cinsel ilişki sırasında resmeden bir kapak yayımlamış. Kraliyet ailesine hakaret gerekçesiyle o basılmış 70 bin kopya toplatılmış ve şeyleri de 3'er bin euro çizerlerine ceza verilmiş. Şimdi yani bunlar böyle mesela Türkiye'de olmuyor mu? Türkiye'de oldu ya. Yani saymakla bitmez ama ben aklıma gelen bir şey var. Musa Kart olayı var. İşte TCK'nın 299. Cumhurbaşkanına hakaret suçu nedeniyle 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandı. İşte Venedik Komisyonu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından Türkiye'de ifade özgürlüğü üzerinde soğutucu etki yarattığı gerekçesiyle eleştirildi bu dava. 2014-2019 yılları arasında 128 binden fazla soruşturma açıldı. 10 binlerce dava görüldü. Cumhuriyet çizeri Musa Kart yıllarca iktidar eleştirisi çizdi. 2004'te başbakanı yumağa dolanmış bir kedi olarak işte 2014'te hologram olarak çizdiği için yargılandı ki bunların hepsinin bir bağlamı vardı o zamanlarda, yine hatırlayanlar bilirler. Suçlama mizahı aşarak gazetenin yayın politikasını değiştirip FETÖ ve PKK'ya yardım etmek ve görevi kötüye kullanmak gibi iddialara kadar gitti. 29 yıl kadar hapsi istendi. İşte bir karikatürün içinde yaşıyor gibiyim sözüyle Musa Kart durumu anlattı. 2018'de 3 yıl 9 ay hapis cezası aldı. İstinaf onanmasından sonra 2019'da tekrar hapse girdi gibi bir durumu var. Yaşıyoruz bunları yani. Peki Amerika'da mesela buna benzer şeyler var mıya biraz baktım. Yani mizah deyince gerçekten de o kadar çok şey var ki. Ama isterseniz bir müzik arasına gidelim gerçekten de. Yine yasaklanması çok istenmiş şarkılardan bir tanesini sizlere çalacağız. Serge Gainsbourg ve Jean Berkin'in Je t'aime moi non plus şarkısını bir dinleyelim. Hem güzel şarkı hem de üstünde konuşacak şeyler var.

Efendim Serge Gainsbourg ve Jane Birkin İtalya'da, İspanya'da, İsveç'te, Brezilya'da, Birleşik Krallık'ta, Vatikan'da aşırı müstehcenlik yüzünden yasaklandı bu şarkı. Yani o dönemin en büyük uluslararası diplomatik ve ahlaki krizlerinden birini yaşattı bu şarkı. Batı Avrupa'nın büyük bölümlerinde radyolardan aforoz edildi. Vatikan'da bir gazete şarkıyı resmen kınadı. İtalyan polisin o plakları toplamasını sağladı filan. Şimdi şarkı aslında şey diyor, ben seni seviyorum, ben de seni seviyorum ama orada bir kelime oyunu var. Böyle negatif bir şeyler söylediğinizde ben de dediğinizde başka bir şey söylüyorsunuz. Pozitif bir şey söylerken o negatifi kullandığınızda orada iş daha böyle tensel temasa doğru gidiyor. Bunu benim gibi Fransız okulunda okuduysanız ve işte bu şarkıyı söylüyorsanız etrafta Fransız hocalar oğlum ne yapıyorsun sen filan diye uyardığında anlıyorsunuz. O zamanlar tabii biz de bilmiyoruz ki bu şarkıda tamam.

bir erkek kadın böyle güzel inleyerek falan şarkılar söylüyorlar ama kafa oraya gitmiyor. Küçüğüz, çocuğuz, 12 yaşındayız. Ben bunu zor yoldan öğrenmiştim, buradaki şeylerin aslında kötü şeyler olduğunu. Neyse, böyle işte, yani her şarkının başından bu geçecektir. Şimdi biraz McCarthyizm dönemine gidelim isterseniz Amerika'da. Yani yasakçılık falan deyince Amerika yasaklamalar olmasın falan diyor da o Amerika'nın başından neler geçti. Mesela Hollywood onlusu diye bir kavram var. Dalton Trumbo'nun yaşadıkları devletin güvenlik gerekçesiyle ifade özgürlüğünü nasıl askıya aldığının zamanları. 1947'de Hollywood'u mercek altına aldığı o Amerika'da kurulmuş bir yapı komitede şüpheli gördüğü yazar ve yönetmenlere şu anda ve geçmişte Komünist Partisi üyesi oldunuz mu diye sordular. Yani burada 10 sinemacı soruya cevap vermemiş, bu Hollywood onlusu dedikleri 10 sinemacı. İşte ve onlar birinci değişikliğe sığınmışlar. Yani ifade özgürlüğüne sığınmışlar. Demişler ki ifade, inanç ve örgütlenme özgürlüğünü savunup komitenin meşruiyetini tartışmaya açmak istemişler. Ama strateji başarısız olmuş çünkü Amerika o sırada o kadar korkuyor ki komünizmden. Kongreye itaatsizlik suçundan mahkum olmuşlar ve yani oradaki sinemacılar falan böyle 10 ay 1 yıl hapis yatmışlar orada. Ve 50 üst düzey stüdyo yöneticisi toplanmış ve Waldorf bildirisiyle Hollywood onlusu maaşsız olarak uzaklaştırılmış. Endüstrinin komünist çalıştırmayacağı ilan edilmiş ve 1960'a kadar süren o yüzlerce sanatçının kariyerini bitiren kara listenin bu resmi bir başlangıcı olmuş. İşte bu stüdyoların ideolojik değil ticari teslimiyeti de denmiş buna. Yaşandı bunlar. Ha, Amerika demişken tabii ki Amerika'da böyle çok çirkin tipler vardı. Mesela J. Edgar Hoover 1924-72 yıllar arasında FBI yönetti adam. 24 ve 72 yıllar arasında yaşamış diyeceğim gibi zannediyorsunuz ama hayır. Adamın yaşamı daha uzun. Adam sadece 1924'ten 72'ye kadar FBI yönetmiş. Kurucu yöneticisi bu arada. Yani ama adamın neler neler var ya. Hayatında neler var. Albert Einstein hakkında 1427 sayfalık dosya hazırlatmış adam. Fiziği nasıl yapıyor falan diye değil. Yani o şey böyle sosyalist mi bu adam acaba? Komünist mi bilmem ne mi falan diye yani. Adam düşünün ki şantaj yapmış koskoca başkanlara, senatörlere falan böyle. Ama işte yani yaptığı her şey o bütün insanları aşağı çekmek, onları yasaklamak, işte ne bileyim onun gibi düşünmeyen herkesi alaşağı eden bir FBI başkanından bahsediyoruz burada. Yani mesela Billie Holiday, en başta şarkısını çaldım, Strange Fruit şarkısını hatırlıyorsunuz. İşte burada mesela güneydeki o siyahi linçleri anlatan o tuhaf meymeler olarak adlandıran bir şiirin üstüne yazdığı şarkıyla. Yani kadının üstüne şeylerle gitmişler, narkotik bürosuyla falan gitmişler. Yani aslında kadını yargılamak istedikleri şey, sen nasıl böyle bir şarkı söylersin? Ama o taraflardan çok vuramadıkları için, biraz da utandıklarından mıdır nedir, kadını narkotikle yargılamışlar. Mesela sen de çok eroin kullanıyorsun filan diye yargılamışlar kadını. Yine böyle bir isim mesela Amerika'dan Pete Seeger. O Seeger davası devletin yalnız müzisyenden değil, kitleleri aynı anda şarkı söyleten koro gücünden de korktuğunun göstergesi. Seeger banjo çalıyor ya, türkücü adam, Amerika'nın türkücüsü. Sendika grevlerinde, işte sivil haklar yürüyüşlerinde onların yanında duruyor. Birilerinin karşısında duruyor. Ama onu tehlikeli yapan sadece sözleri değil, o katılımcıların çevresindeki adamların da performansı. Çünkü neden, o bir şey çalarken izleyiciler koroya dönüşüyor. Mesela işçi hakları, ırk eşitliği söylerken etrafındaki herkes, binlerce kişi onunla beraber şarkı söylemeye başlıyor. Ve onu da tabii ki 1955 yılında bu konseyin önüne çıkartıyorlar. Amerikalıların nerede şarkı söylediğimi, kimin için şarkı söylediğimi, ne söylediğimi veya ne düşündüğünü sorma hakkı yoktur diyor. Bakın çok güzel bir cümle. Şöyle diyor, Amerikalıların nerede şarkı söylediğimi, kimin için şarkı söylediğimi, ne söylediğimi veya ne düşündüğümü sorma hakkı yoktur. İsterseniz bu şarkıları size burada söyleyebilirim. Ama inançlarımı ve kiminle arkadaşlık ettiğimi sizinle tartışmayacağım diyor. Komitenin sorularını yanıtlamadığı için kongreye itaatsizlik suçuyla yargılanıyor tabii ki. Her biri için toplam 10 yıl isteniyor. Mahkeme cezaları eş zamanlı sayıp fiilen 1 yıl hapse mahkum ediyor. Kefaletle serbest kalıyor. 7 yıl bunun için mücadele ediyor.
1962'de Temiz Mahkemesi teknik usulsüzlükler nedeniyle mahkumiyeti bozuyor. Hapisten kurtuluyor ama medya ambargosu onun için hep devam ediyor. İşte o sansürün anatomisi içinde bunun çok önemli bir yeri var. Peki yok artık diyeceğiniz bir ismi getirelim mi size? Yok artık, hani tam mizah da bu kadar mı filan? Charlie Chaplin efendim, Charlo. Charlie Chaplin devletin en tanınmış, zengin ve sevilen süperstarı. Tek bir bürokratik hamleyle ülkeden atılabiliyor. O bir İngiliz vatandaşı aslında. Ama Amerikan sinemasını inşa eden isim, Amerikan sinemasını, Amerikan sineması yapan isim. İşte o politik bilinç FBI paranoyasıyla çarpışınca o dokunulmazlık dağılıyor. Nerede dağılıyor biliyor musunuz? Modern Zamanlar filmini hatırlıyor musunuz? 1936 yapımı. O Modern Zamanlar filminde kapitalizm, sanayileşme, işçilerin makineleşmesini eleştiriyor ya. İşte muhafazakar çevreler, o zamanın örümcek kafaları bunu komünizm propagandası sayıyor. Sonra Büyük Diktatör filmi 1940'taki. Amerika daha savaşa girmemiş düşünün. Amerikan sermayesinin bir kısmı Nazi Almanyası'yla iş yapıyor diye Hitler ve faşizmle dalga geçtiği için Charlie Chaplin'i milliyetçilerin hedefi haline getiriyor. Bakın ya böyle söyleyince gerçekten çok acayip gözüküyor ama Büyük Diktatör filminde Hitler'le dalga geçtiği için milliyetçilerin hedefi oluyor Charlie Chaplin. Bu size başka ülkeleri hatırlatıyor mu? Bakın bu dünya böyle örümcek kafaların IQ düşüklük seviyesinin alt limiti yok. 1940 yılında Hitler'le dalga geçtiği için da yargılanıyor ve yani tartışmaların hedefi haline geliyor. O Edgar Hoover, o size demin bahsettiğim pislik FBI'nin başındaki adam, onun salon bolşeviği olarak niteliyor. Sovyet ajanı olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. Ve 2000 sayfalık dosya hazırlattırıyor onun için. Kanıt bulamıyor. Sonra özel hayatına giriyor. Genç kadınlarla ilişkilerine bakıyor. Evlilikleri üzerinden işte onu yargılatmaya çalışıyor. Charlie Chaplin her seferinde beraat ediyor ama çok saçma yani bu. Ama işte FBI sürekli onun imajını zediliyor. Sonra 1952 yılında Sahne Işıkları filmi için, Limelight filmi için Londra'ya gidiyor. O Amerika'nın başsavcısı James P. McGarney diye bir adam var. Ahlaki gerekçeler ve siyasi bağlantılar nedeniyle ülkeye yeniden giriş izni iptal ediyor Charlie Chaplin'in. Dönmek isterse Ellis Adası'nda yabancılar gibi sorgulanıp komünist olup olmadığını kanıtlaması gerekiyor. Ve gidiyor. Ve sonra ne oluyor peki? 1952'den bahsediyoruz ya. Sonra ne oluyor? 20 yıl sonra. 1972'de Oscar ödül töreninde Charlie Chaplin Hollywood'un o Amerikan sistemini McCarthy dönemi korkaklığıyla yüzleştiği günah çıkartma ayinine dönüştürüyor. 1952'deki o Soğuk Savaş, Kore Savaşı, Kızıl Tehlike paranoyaları yerinde 1972'deki o Vietnam Savaşı, Nixon yalanları, Watergate, 68 kuşağı, sivil haklar, sivil savaş karşıtı hareketler falan Amerika'yı değiştirmişken Charlie Chaplin 20 yıl önce ihanetle suçlanıp gönderildiği ülkeye barışçı ve antikapitalist söylemlerini tekrar oraya getiriyor. Charlie Chaplin 83 yaşında, sağlığı zayıf ve yuhalanmaktan korkarak oraya geliyor. Akademi yetkilileri onu ikna ediyorlar ve Amerikan hükümeti ona bu tören için sadece 2 aylık sınırlı transit vize veriyor. 10 Nisan 1972'de 44. Akademi törenlerinde Charlie Chaplin montajı gösteriliyor. Ardından Charlie Chaplin sahneye çıkıyor. Modern Zamanlardan Smile şarkısı çalıyor efendim. Ve Smile şarkısı çalarken, o Do You Heart Is Aching şarkısı çalarken işte Jack Lemmon'dan, Jane Fonda'dan herkes, bütün o çiçekler ağlıyorlar. Ve alkış 12 dakika sürüyor. Oscar tarihinin en uzun ayakta alkışlanan karakteri oluyor Charlie Chaplin. Charlie Chaplin şunu söylüyor: siz harika tatlı insanlarsınız, teşekkür ediyorum diyebiliyor sadece. Ve bizi affet diyor Amerika. İşte bizi affet. Sizin neyinizi affetsinler. Neyse. Hadi o zaman bir şarkımıza daha gidelim. Bu şarkı daha enteresan bir şarkı. Gerçekten yasaklanma sebebini duyunca yerlere yatacaksınız gülmekten. The Kingsman'dan Louie Louie şarkısını dinleyelim. Ardından tekrar birlikte olacağız.

Efendim, The Kingsman Loyal Loyal şarkısını dinledik. Şimdi bu şarkıyı niye çaldım size biliyor musunuz? Çünkü bu şarkı yasaklanmış bir şarkı. Ama yasaklanma öyküsü öyle böyle değil. Gerçekten yerlere yatacaksınız. 1963 tarihli bir yasağı getiren Amerikan Federal Hükümeti ve Indiana Eyaleti. Gerekçe ne? Sözlerin arkasına gizlenmiş varsayılan müstehcenlik. Oğlum gizlenmiş varsayılan müstehcenlik ne demek diyeceksiniz. Şimdi şarkıyı tekrar bir ara dinleyin vaktiniz olduğunda. Adamın tonlaması, adamın konuşması çok böyle yuvarlayarak kelimeleri söylüyor. La falan diye böyle. Acayip kötü söylüyor. İngilizcesi de kötü gibi sanki. Ve bu işte dünyanın en komik, tarihin en komik devlet paranoyalarından birini yaratıyor. Ve muhafazakar ebeveynler diyorlar ki bu şarkının içinde gizli mesajlar var. Adam bunu böyle vale falan diyerek saklıyor bunları diyorlar. Ve devlete, o zamanın Amerika'sının CİMER'ine şikayet ediyorlar. FBI bunu bir görev olarak üstüne alıyor. Kahraman FBI. J. Hoover'la. Ve 31 ay boyunca, yani evet 3 yıl boyunca devletin tüm imkanlarını kullanarak şarkıyı her hızda, yani hızlandırarak, yavaşlatarak, tersinden dinleyerekler analiz yapıyorlar. Ve 119 sayfalık bir FBI raporu çıkıyor 31 ayın sonunda. Şöyle diyor raporda: şarkının ne dediği hiçbir hızda anlaşılamamıştır. Yani şarkının ne dediğini anlayamıyorlar. Ama Indiana valisi şarkıyı eyalet sınırları içindeki radyolarda ne olur ne olmaz diye yasaklıyor. Ya bunda kesin kötü bir şeyler var. Gel biz bunu çalmayalım abi diyor. İşte bakın, yasakçı kafa, örümcek kafa, bu zihniyetler hep aynı ve hep mizahın ta kendisi. Oh, gerçekten de ya. Neyse efendim. Biraz Türkiye'de bir şeylerden bahsedelim. Bu biraz iptal kültüründen bahsedelim. Şimdi sansürün kimlik değiştirdiğini ama genetiğini koruduğunu size anlatmak istiyorum. Şimdi sansür her zaman dönemin, o dönemin kutsalına dokunduğunda devreye giriyor. İşte 1970'lerde kutsallar din, aile, devletin bekası, gelenek, genel ahlak falan böyle. İşte size örnekler verdim. Bu işte kutsallara saldıranlar hemen toplumun dışına itiliyor ve sansür mekanizması çalışıyor. Şimdi günümüzde modern batıda geleneksel kurumlar o eski dokunulmazlığını yitirdiğinden yeni kutsallar bireyin kimliği, travmaları ve azınlık haklarına dönüşmüş durumda. Yani komedyen artık işte ne bileyim dini kutsallarla dalga geçtiği için değil, cinsiyet kimliğiyle, ırkla, kiloyla ilgili şaka yaptığı için yargılanıyor, eleştiriliyor. İşte Dave Chappelle gibi isimlerde aforoz ediliyor. Yani ilerici korumacılığın paradoksu diye bir durum varmış. Diyor ki bu, geçmişte sansürü savunanlar çoğunlukla otoriterdi. Bugün sansür talep edenler şefkatli ve eşitlikçi toplum hedefiyle hareket ediyor. Nefret söylemini engellemek ve dezavantajlı grupları korumak asil görülebilir. Ama bu amaçla devlete ceza verme, yasaklama ve platformdan atma yetkisi verildiğinde araç yine despotik bir araç haline dönüşür diyorlar. Devlete neyin incitici olduğuna karar verme tekeli verildiğinde o güç yarın tam tersi yönde de kullanılabilir diyorlar. İşte bu tam bizim anlatmaya çalıştığımız şey. Muhafazakar sansürle ilerici sansürün ortak noktası yine de aynı, bağlamı yok ediyorlar. Yani kız arkadaşınla yapılan absürt şaka veya işte ne bileyim antisemitik bir eylem, ikisi aynı yere konmaya başlıyor. Devletin ve linç kültürünün mizah anlayışı yoktur. Devlet ve kitleler, o geniş kitleler mizahtan anlamazlar. Mizah bireylerin güldüğü bildiği bir şeydir. Onlar, devlet ve genel kitleler, kelimelere ve algoritmalara bakarlar. Şakanın kimi hedef aldığını, ne amaçla yapıldığı ve ironisi bir anda anlamsız hale gelir. Çünkü tekraren söylüyorum, devlet ve linç kültürünün mizah anlayışı yoktur. IQ'su da düşüktür. Evet. Şimdi
mesela batıdaki o ilerici korumacılık Türkiye'ye ithal ediliyor bir süre sonra ve sosyolojik mutasyon geçiriliyor. Yani batıdaki o iptal kültürü çoğu zaman sivil boykot ve reklam veren dışlaması olarak işlemeye başlıyor. Türkiye'de ise bu kültür yerel dinamiklerle bağlaşıp çift taraflı giyotine dönüşüyor. Batı'da bir komedyen ofansif açıklama yaptığında abonelik iptali, salon boykotu ya da sponsor baskısı devreye giriyor. Türkiye'de özellikle X platformu, Twitter platformu üzerinden dijital linçlerde muhalif, ilerici bir tepki bile saniyeler içinde et Emniyet Müdürlüğü, et Rütük, et Cumhurbaşkanlığı, et CİMER gibi o savcıların görebileceği etiketlemeye dönüşüyor. Böylece hani ifade özgürlüğü kısıtlamasından şikayet edilen devlet aygıtı bizzat sansüre davet ediliyor. Gel sansür, gel bunlara sen bir bak, bunlar bana dokunuyor, bunlar olmasın diyor. İşte o sivil linç kültürü otoriter mekanizmanın değirmenine su taşıyor. Mesela o derinlikli içeriklerde, şeylerde, bütün podcastlerde vesairelerde böyle bağlamlar kuruluyor. Yani işte özellikle bu iptal edilsin, sansürlensin diyen insanlar bağlamlara düşmanlar. Çünkü genel bağlama bakmıyorlar. Mesela balık adamları küfür etti diyor. Oysa oradaki bağlam balık adamları küfür etmek değil, yakın bile değil. Adam orada sizi başka bir yerden başka bir yere götürüyor deniz. Yani o oradan 15 saniyelik örneği alıp oraya koyunca, sağından solundan bağlamından kopartınca olay bambaşka bir yere gidiyor. Bir de tabii bunun içinde şey var. Reklam verenlerin ürkekliği var. Yani bir şey böyle birazcık işte hedefe konduğunda reklam verenler ama aman aman abi biz bu işten çıkalım dur filan deyip kaçıyorlar mesela. Şimdi mizaha baktığımızda mizah yalnızca bir güldürme sanatı değil. Toplumun nereye kadar konuşabildiğini, kime gülebildiğini, kiminle dalga geçmenin serbest, kiminle dalga geçmenin tehlikeli olduğunu gösteren hassas bir özgürlük ölçer aslında. Bir ülkede mizahın sınırlarına bakıp o ülkenin hukuk düzenini, siyasal kültürünü, kutsallarını, korkularını, tahammül kapasitesini öğrenebilirsiniz. Türkiye'de mizahın hikayesi tam olarak böyle bir hikaye. Kahkahayla suç, karikatürle hakaret, taşlamayla propaganda, şakayla linç, eleştiri, hassas değerlere saldırı arasında çizgi sürekli yer değiştiriyor. Bir orada, bir burada. Programın sonuna geldik değil mi efendim? Arka tarafta A Day in the Life çalıyor Beatles'tan. Evet, bu şarkı da yasaklanmış bir şarkı BBC tarafından. Düşünün ya, düşünün ya. Bu şarkı da yasaklandı. Beatles yasaklıyor adamlar ve bunu da BBC yapıyor. Efendim, ben Serhat Ayan. Bana ayrılan sürenin böylece sonuna geldik. Haftanın keyfi programında biraz keyifsiz ama size farklı ufuklar açmaya çalışan bir mizah programı yapmaya çalıştım. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum efendim. Mizahla kalın. Her ne olursa olsun mizahla kalın. Ve mizahçıların yanında kalın. Mutlu hafta sonları. Hoşça kalın.

Serhat Ayan'la haftanın keyfi sona erdi. Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size böyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayan'la haftanın keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey haftanın keyfinde olacak. Haftanın keyfi her cuma saat 14'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 15'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Komedyen Deniz Göktaş tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni gözaltına alındı. Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturma kapsamında dönemin il jandarma komutanının ifadesi ortaya çıktı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Dini değerleri aşağılama ve Cumhurbaşkanı hakaret suçlamasıyla gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Komedyen emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel Kastamonu'da orman köylüleriyle bir araya geldi. Özel, CHP önümüzdeki dönemde iktidar olacak. İktidar yürüyüşümüzü durdurmak için bir yol bulurlarsa biz yeni bir yol açacağız dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmetcan Ağbaba gözaltına alındı. İddiaya göre Ahmetcan Ağbaba'nın hesabına yüksek tutarlarda kaynağı belli olmayan para girişi olduğu tespit edildi. Tunceli'de 2020 yılında kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturma kapsamında dönemin il jandarma komutanının ifadesi ortaya çıktı. Sabahtan Hüseyin Kaçar'ın haberine göre olay sırasında valinin makam odasında bulunduğunu belirten jandarma komutanı odada dönemin il emniyet müdürüyle valinin de bulunduğunu söyledi. 2026 dikey geçiş sınavı giriş belgeleri erişime açıldı. Sınav 19 Temmuz'da uygulanacak. 28 Şubat'ta ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran eski dini lideri Hamane'i için Tahran'da devlet töreni düzenleniyor. Yaklaşık bir hafta sürecek törenlerin ardından Hamane'i 9 Temmuz'da Meşhed'de defnedilecek. İran Meclis Başkanı Kalibaf, Çin heyetiyle görüşmesinde iki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Kalibaf, ABD'nin Hürmüz Boğazı'na herhangi bir müdahalesine izin vermeyeceğiz dedi. Washington Post'a göre Trump yönetimi İsrail'in İranlı üst düzey yetkililere yönelik suikast planlarının diplomatik süreci bozmasından endişe ederek Tahran'ı dolaylı kanallardan uyardı. Haberde Washington'la Tel Aviv'in savaş hedeflerinin ayrıştığı öne sürüldü. ABD Adalet Bakanlığı Epstein soruşturmasına ilişkin mahkemenin talep ettiği bazı ek belgeleri mağdurların gizlediğini gerekçe göstererek teslim etmeyeceğini bildirdi. Bakanlık belgelerin sunulması için verilen sürenin uzatılmasını ya da yükümlülüğün kaldırılmasını talep etti.
2: Ekonomi.
1: Haziranda fiyata en çok artan ve düşen ürünler belli oldu. Tüketici fiyatları bazında Haziranda en yüksek fiyat artışı %54,26 ile diğer taze meyvelerde görülürken en çok ucuzlayan ürün %37,64 ile meyvesi yenen taze veya soğutulmuş sebzeler oldu. Kredi kartıyla alışverişe düzenleme getiren kanun teklifi meclise sunuldu. Teklifle kredi kartıyla yapılan alışverişlerde alınan ve çoğu zaman müşteriye yansıtılan komisyonun kaldırılması istendi. Borsa İstanbul'da BIST endeksi şu sıralarda 14.466 puan seviyesinden işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 80 kuruş, euro 53 lira 61 kuruştan satılıyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.316, çeyrek altın 10.344, tam altın 41.157, ata altını ise 42.222 lira seviyesinden işlem görüyor.
2: Kupanın günlüğü.
1: Kupanın günlüğü. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda İsviçre Cezayir'i 2-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Bu galibiyetle İsviçre son 16 turunda Kolombiya-Gana eşleşmesinin galibiyle karşılaşma hakkı kazandı. Dünya Kupası son 32 turunda Avustralya ile Mısır bugün Türkiye saatiyle 21'de karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı kazanan ekip adını son 16 turuna yazdırarak Arjantin Yeşil Burun Adaları eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Arjantin ile Yeşil Burun Adaları yarın Türkiye saatiyle 1'de karşı karşıya gelecek. FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Kolombiya ile Gana yarın Türkiye saatiyle 4.30'da, Kanada ile Fas'la 20'de karşılaşacak. Haberleri sunduk, gelişmelerde tekrar birlikte olacağız.
3: Melis Enimen'le Çalışma Hayatım tekrar yayını.
4: 2000-2008 arası kıdem tazminatını alıp işten bile ayrılamıyor. 25 hizmet yılı şartları var, 7000 gün iş yıl dediğiniz şey 20 yıl. Ama ondan sonra gelen gençlerin mesela 25 hizmet yılını kaldırdılar.
5: Şuraya gelmiyor mu hiç? Mesela birine sen emeklilik şeyini 70'li yaşlarına koyarsan, o insanlar o zaman ben niye, ne gerek var para vereyim, prim vereyim
4: tabii,
5: moduna geliyor.
4: Niye çalışayım diyor.
5: Niye çalışayım ki abi diyor.
4: Ya da 3 ay çalışayım, çıkayım. Ne olacak?
5: Takılıyor.
4: Şu an en düşük emekli maaşı 15.000 diye, 14.400 küsür diyelim. Evet. Ben bundan ne kira ödeyebilirim? Ne toplu taşımaya bile binmek artık şeye geldi.
5: Teknik olarak imkansız.
4: O yüzden insanlar istemiyor. Tamamen buna döndü açıkçası. O yüzden emeklilik sistemlerinde değişikliğe gidilmesinde açıkçası bekliyoruz.
2: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te.
5: Takılıyor.
4: Ne olacak?
2: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım başlıyor.
4: Merhabalar. Her hafta olduğu gibi bu hafta da sosyal güvenlik ve çalışma hayatı ile ilgili kim burada? Tabii ki Melis Elmen burada. Şimdi konulara başlamadan önce çok yoğun bir gündemimiz yok biliyorsunuz. Artık böyle yaz olunca meclisin yavaş yavaş kapanma zamanları geliyor. Sadece 3 Temmuz bizim için kritik dönem. Ne oluyor? 3 Temmuz'da biliyorsunuz son 6 aylık enflasyonun son verisi açıklanıyor. SSK, bakır ve emekli sandığı emeklileri ve memur maaşları ve. Kıdem tazminatı tavanı, 65 yaş aylığı, evde ödenen engelli aylığı, işte sosyal yardım, hepsi memur maaşına da bağlı olduğu için bizim için aslında kritik nokta 3 Temmuz olacak. O yüzden şu anda oraya tabii yönlenemiyorum, veri gelmediği için tahmin ediyoruz, daha önce de konuştuk. Biliyorsunuz %18'in üzerine çıkmayacağını konuştuk. Sayın Cumhurbaşkanı çıkar der ki artık %20'ye yuvarlıyorum ben size Ocak'ta söz vermiştim. O ayrı. Onu birlikte konuşacağız. Ama önce telefon numaramı vereceğim. Neden? Soru sormak isteyen sorusunu yolluyor ya da en kötü selamınızı veriyorsunuz ki selamlaşıyoruz. Cuma'dan Cuma'ya buradayız neticede, değil mi? Veriyorum 0-505-171-66-56 0-505-171-66-56 hem sorularınızı ya da en kötü selamlarınızı bekliyorum. Çünkü konuşacak konumuz sosyal güvenlik ve çalışma hayatına dönmek zorunda. Maç da izleyemiyoruz artık. Niye konuyu oraya bağladım bilmiyorum ama tahmin edersiniz niye bağladığımı. Ay, nereden başlıyorum? Önce yurt dışından başlayacağım. Neden? Şimdi yurt dışı borçlanma ile ilgili birkaç detay vermek istiyorum. Şimdi yaz dönemleri geliyor ya. Gelince yaz dönemleri genelde yurt dışında yaşayan ya da çalışanlar izin alıp ülkelerine gelmeye başlıyorlar. Çünkü biliyorsunuz ki ülkemiz özlenmeden geçilmiyor. Çok güzel bir ülkedeyiz. Nerede yaşadığınızın hiçbir anlamı kalmıyor ya da ne kazandığınız, nasıl bir hayat yaşadığınız, bu ülkeye adım atmadan kimse yurt dışında nefes alamıyor. Yani bunu tecrübeyle sabittir. Artı olarak bütün danışanlarımdan bildiğim için şu İstanbul Boğazı'ndan böyle bir geçmek, ya ne kadar güzel bir ülkede olursanız olun. Gece böyle akşam 10-11, şen şakrak insanlar, gülüşmeler, çekirdek kolalar, ergenler şeyde mesela parkta. Bunun hiçbiri yok tabii ki oralarda. Biz ayrı. Kusura bakmayın, ben Türktür, Türktür. Biz Türk'üz ve hayatı keyfiyle yaşıyoruz. Evet, şimdi yurt dışından gelen vatandaşlarım artık gelmişken şunları yapmaya başladılar. Yavaş yavaş işte borçlanmaları yapalım. Ne bileyim işte emekliliğim için hazırlığımı yapayım gibi bir dönemdeyiz. Şimdi yurt dışında yaşayan çalışan erkekler çalışırken borçlanma yapabilen çalıştığı süreyi, kadınlar hem çalıştığı süreyi hem ikameti borçlanabiliyor. Yani şöyle düşünelim, örnek veriyorum, Almanya'ya, işte o zaman hani işçiler gidiyor diye Almanya'ya gittiniz diyelim. Eşiniz de sizinle geliyor. Siz çalışıyorsunuz ama eşiniz evde, işte evle ilgileniyor, çocuklarla vesaire. Ama evde kaldığı süre boyunca bir borçlanma da yapabiliyor. Sadece çalışması gerekmiyor ama kadınlar için bu arada. Şimdi yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için yaz dönemi sadece tatil dönemi olmuyor. Türkiye'deki işlerini halletmek için hepsi artık yavaş yavaş yavaş buraya geliyorlar. Geliyorlar, inanın geliyorlar. Onları ayarlıyorlar yani İstanbul işte ya da Ankara ya da işte Kayseri, yani her ilimiz için havaların böyle düzgün olduğu zamanları denk getirip izinlerini onlara göre ayarlıyorlar. Biliyorsunuz bu sene biraz yaz zor geldi, yani Haziran'ın sonu oldu, hala böyle her aralık diye esinti olabiliyor. O yüzden biraz artık Temmuz ortası gibi sanıyorum gelecekler. Bayramlarımız bitti. O dönemlerde gelemeyenler oldu, izin alamayanlar oldu, çünkü biliyorsunuz diğer ülkelerde bizim bayram çok şey olmuyor. Bir de işte Christmas dönemi oluyor da artık Kasım'a doğru yani. Şimdi aynı zamanda emeklilik işlemlerini yapmak ve bunu düzenlemek için yoğun bir şekilde talepleri oluyor. Neden? Ocak'ta yani aslında tabii bunu daha önce konuştuk, yani Temmuz'da bir asgari ücrete tabii zam, hani böyle ufak da olsa bir beklentimiz var. Ama hiç olmazsa da Ocak başı itibariyle asgari ücrete zam gelince yapılacak borçlanmalar ne olacak? Artacak. O yüzden hızlı bir şekilde davranıyorlar. İşte normalde biliyorsunuz borçlanmalarda taksitlendirme yok. Yani 100 günde borçlansanız, 1100 günde borçlansanız tek seferde ödüyorsunuz. Ama kendinizce bunu taksitlendirebiliyorsunuz. Nasıl oluyor? Örnek veriyorum, her formumuzu dolduruyoruz diyelim. İşte mesela bir yaz geldiniz, işte Temmuz'un 15'inde geldiniz. İşte bir yıllık borçlanma yapıyorsunuz, parasını ödüyorsunuz. Diğer sene bir yıllık daha yapıyorsunuz. Yani böyle yavaş yavaş da kendinizce doldurabiliyorsunuz. O yüzden aile ziyaretlerinin yanında SGK işlemlerini de tamamlamak ve eksik günleri ufak da olsa halletmek, çözmek ya da en kötü biliyorsunuz borçlanmalar dahil 1800 gün olarak... Yani çok moral bozucu ama hani ölüm ailenizin eşe çocuğa bağlansın diye bunu yapmaya çalışanlar var. Gemi adamları da dahil olmak üzere bu arada, onlar da yurt dışı borçlanma sayılıyor artık, eskisi gibi değil. Yıpranmalarını falan umursamıyorlar o adamcağızlar, yazık. Ben gemi adamlarına çok üzülüyorum. Yani şöyle bir hizmet veriyor, evet okey ki tanıdığınız çok vardır. Ama yıpranmaları yok. O böyle koca koca dalgaların içinde şey yapıyor. Yani ben sahilde yürüsem o kadar dalga çıksa ödüm patlar be. Ama işte neyse, burada önemli bir ayrıntı. Nedir? Biliyorsunuz 2019'da yurt dışı borçlanmanın tamamen mevzuatı değişti. Yani ne oldu? Bir, Bağkur'a sayılıyor. İki, miktar olarak çok yükseldi. Ama gene de hani ucundan, kıyısından, orasından, burasından yakalanı da biliniyor. Yani bunu hesaplaması yapılabiliyor. Nasıl yapılıyor? Biliyorsunuz, beni seversiniz işte bizim gibi uzmanlar, üstadlarım. Yani biz bunu hesaplamasını nasıl yapıyoruz? Örnek veriyorum. Bakın, örnek veriyorum. 1 milyon devlete ödedik. Bunun karşılığında kaç para maaş alacağız? Ve bu aldığımız maaş bizim bu 1 milyonu ne kadar sürede absorbe edecek? Bunların hepsinin hesabı yapılabiliyor. Bu konuda uzman bir, önce ben tabii ki... Şaka yaptığımda biliyorsunuz. Bir üstadıma ya da işte dediğim gibi bana ulaşırsanız bu hesaplar en azından yapılabilir. Yani 50 bin lira ödersem ne olur? 1 milyon ödersem ne olur? 1 milyonu 3'e katlarsam, 3 milyon ödersem maaşıma etkisi ne olur? Yani işimiz bu ve bu yüzden buradayız. Bunları yapılmasını çok rica ediyorum. Yani dümdüz tamam, kurum elemanları ve memurlarımız çok iyi bu konuda ama... Maaş hesabında sistemdeki maaşı söyler. Yani sizin kaç para yatırınca kaç para ödeyeceğinizi parayı yatırmadan cevap veremez. Yani kaç para maaş alacağınızı, çok özür dilerim. O başka bir tarafa kayıyor. Şimdi burada hani asgari ücrete zam gelmeden başvurayım daha az ödeyeyim kısmındayız çünkü şu anda. Yani Temmuz'da beklentimiz var ama olmadığını farz edelim. Ocağa kadar bizim bu işi bitirmemiz lazım. Yani aralığın son günü itibariyle başvurumuz aslında yeterli oluyor. Asgari ücret arttıkça borçlanma artıyor. Artı olarak borçlanma miktarının artmasının yanı sıra biliyorsunuz şeyi de arttı. Yani %32'den %35 işte 45'ler vesaire oralara da çıktı. Bir de hani ekstra bir yük de geldi. O yüzden emekli olmak isteyenler için kritik bir dönemdeyiz. Hızlı bir şekilde, ivedi bir şekilde. Şöyle yurt dışında tabii buradan emekli ayrılıp yurt dışında çalışamıyorsunuz ama en azından sistemi hop diye ayarladığımız zaman her şey hazır da bekliyor. Şimdi işin bir de görünmeyen bir tarafı var. Yani ödediğiniz sistemde borçlandığınız yıl, sigorta başlangıcınız, hangi dönemlerin hizmette size ne getireceği, hangisi avantajlı? Belki sadece bir kısmını borçlanıp işte asgariden diğer kısmını 3 katından borçlanma gibi bir sürü seçenek oluyor. Yani görünmeyen tarafı bunu söylemeye çalışıyorum aslında bakarsanız. Bu doğum için, askerlik için, yani borçlanma yapılabilecek her şey için, ne bileyim avukat stajyer borçlanması diyelim, ne bileyim doktora şey borçlanması gibi gidiyor. Bunların girdiği tarihler çok önemli. Bazen 5 katını ödüyorsunuz, asgariden ödeyenle birlikte aynı parayı alabiliyorsunuz. Dönemsel hesaplamalarımız var. Benim özellikle altını çizmek istediğim konu da şu: emeklilikte önemli olan sadece ne kadar ödeyeceğim sorusu değil. Asıl soru sorulması gereken bu borçlanmayı nasıl, hangi zaman aralığında, ne kadar, araya boşluk koyarak mı, koymayarak mı yapmam? Çünkü emeklilik hayat boyu alınacak bir gelir. Bir kez yapılan yanlış bir planlama yıllarca düşük maaş alınmasına sebep oluyor ki keza biz bunlara denk geldik. Daha önce yapılmış yanlış bir borçlanmayı mevzuat da değiştiği için, örnek veriyorum 2019'da mevzuat değişti diyelim. 2011'de mesela borçlanmayı yapmış. Şimdi ama hatalı borçlanma yapılmış. Geriden gelecek şekilde yapılmış. İşte yapılması gereken hiçbir şey yapılmamış. Şimdi ben onu düzeltmek için İptal ettiğim zaman borçlanmalar bir sefere mahsus iptal edilip tekrar borçlanabiliyor bütün borçlanmalar. Ama ne olacak şimdi, adam ya da kadın neyse 70 bin lira ödemiş o zaman. Şimdi ödeyecek 1 milyon. Şimdi burada da sıkıntı doğabiliyor. O yüzden hatta bir danışanım sağ olsun, Allah razı olsun, İşi çözmeye çalıştım. Daha önce hatalı bir şeyler yapmış. Yani çözülecek gibi değil mevzuat değiştiği için. İptal ettik. Dedi ki işte Mesam dedi işte hani iptal edelim. Hanıma dedi 2-3 bilezik şey yaparım. Sağ olsun Allah razı olsun işte bana ayetel kürsü falan yollamış. O da mesela o açıdan karlı gibi oldu. Tabii ki bu bir yatırım tavsiyesi falan değil bu arada. Yani bu seçeneği bakmadan, bilmeden, hesaplamadan mümkün değil. İşte hesapladık, ona karar verdik. Yani bütün borçlanmaları iptal ettik. Yanlış zaten yapılmıştı. Yani ödenen para, hani atın ne taş ürküttüğün kurbağaya değmez mi? Öyle bir şey var değil mi? O yüzden bir başka hata, mesela vatandaş Türkiye'ye geliyor, birkaç gün içinde işlemleri bitirmeye çalışıyor. Hatta SSK'lı olmaya çalışıyor. Bu bir sahte çalışma biliyorsunuz. Ve bu tespit ediliyor. Yeterli araştırma yapmıyor. Gidiyor, sadece formları dolduruyor. Bu bir planlama değil. Keza hani bizde gene sistematik olarak yürüyor ama diğer ülkelerde zaten her kural böyle çizgi halindeyken bizde niyeyse o çizgiye hiç uymuyorlar. Gidiyor formu dolduruyor, höp dedi höp dedi höp. Ama hayatım sen ödedin 3 milyon aldın 20 bin lira. Ne anladım ben o işten? Belki ben sana öyle bir hesap yapacağım ki 500 bin lira ödeteceğim. Gene 20 bin lira alacaksın ama 500 bin liran nerede? Cebinde. Çünkü neden? İşimiz bu. Yani bu şey gibi. Yani kasap yerine manavdan tavuk almaya çalışmak gibi bir şey aslına bakarsanız. O yüzden yani tanıdığınız vesaire varsa, ki diğer işler için de söylüyorum, emeklilik planlaması kalem kalem, gün gün ve tarih tarih yapılması gereken bir şey. Yapılması gereken bir şey olmasa zaten 15 senedir Melo bu işi, Melis. Melis Elba niye yapsın ya da üstadlarım niye yapsın? Çünkü bir işe yaramayan bir şey olsa, yani bu karton kutu toplamak, yani şey eve koli, karton koli almak gibi değil ki, markete gittin oradan istedin, değil ki bu. Bu işi bir şekilde niye yapabiliyorsun? Mesela kağıt toplayanlar niye? Para kazanıyor. Aynı şey benim için de geçerli. gibi geri dönüşüm. Neyse hadi uzatmıyorum. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, kuzenleriniz, arkadaşlarınız, çoluğunuz, çocuğunuz artık neyse acele karar vermeden mutlaka bir uzmandan lütfen tavsiye alın. Dökümler ayrıntılı olarak incelensin. Bazen ne olur çakışmalar olabiliyor. Siz fark etmiyorsunuz. 3 gün eksik borçlanma yapıyorsunuz. Bir müracaat ediyorsunuz. Emeklilik zamanı geldi diyelim. Onun sana size cevabı gelmesi 6 ay falan. Ya maaş kaybı da olabiliyor. Bunları mutlaka kontrol ettirin. Maaşa etkisini hesaplayalım. Bir planlayalım. Çünkü amaç sadece emekli olmak değil. Mümkün olan en doğru zamanda ve en avantajlı ve minimum maliyetle, değil mi, emekli olmaktır. Çünkü kimse parayı buzdolabından almıyor, değil mi? Böyle kapağı açtınız, orada sodanın yanında işte 5.000 lira falan durmuyor, değil mi? Yani herkes çok yorularak emek para kazanıyor ve bir TL bile bizim için değerli. Herkesin çoluğu var, çocuğu var vesaire, yani onlara bile dönecek şekilde. Yani bu 2019'da değişen sistemle birlikte uzman desteği almadan yürüyeceğiniz bir yol sizi zarara sokar. Ben bunu net söylüyorum. Biliyorsunuz ben her şeyi dümdüz söylüyorum. Bana ihtiyacınız yok, şöyle yapın da derim ben gerekirse. Ki hep de yaptım bunu. Beni danışanlar da bilir. Az çok beni takip edenler de biliyor. En doğru planlamayı birlikte yaparız. Bana ihtiyacınız da olmayabilir. Ben size iki kelam ederim. Danışman tabii ki danışman paramı alırım. Ama mesela işlem takibe zorlamam. İlla bana ver de işte şu kadar para vekalet demem. Çok basit bir iş. Bunu böyle böyle yapın arkadaşım derim, biter gider. Çünkü neden? Dediğim gibi emek çalmak. Yani herkes emek yapıyor. Ben emek çalmaktan çok korkarım ama buzdolabında birinin sütü vardı geçen gün. Onu arakladım, bilmiyorum artık kimindir. Senin sütün müydü? Daha ne kadar uzayabilirsin acaba o sütü içip? Bırak ben besleneyim azıcık, kemiklerim beslensin. Şimdi bakayım. Mesajlarıma bakacağım şarkıdan önce. İsminiz galiba Meftun değil ama ay oğluşa bak. Oğluşuyla fotoğrafı var. Merhaba Melis Hanım, neşeniz daim olsun demiş. El sağlamış. Çok teşekkür ediyorum. Benden çok oğluşunuzun neşesi güzel olsun. Hayat hep güzel insanlarla karşılaştırsın. Soner Beyciğim gelmiş. Merhaba. Soner Beyciğim, Soner yazmanıza gerek yok. Fotoğrafı değiştirmediğin sürece benim için Soner'siniz. Hoş geldin Melis Hanım. Bu seneki ne karneyi veriyorum. Cuma günü derse katıl... Ne? Hiç anlamadım ha. Ne? Sosyal bilgilerin çok iyi sonuç... Sınıfta mı kaldım? Geçtim mi? Anlamadım ki. Gerçi gerek yok. Biz çamaşır suyuyla sayı değiştirmiş. Bir de sanki annem anlamayacak. Böyle acını silip böyle şey yapmaya çalışırsa içi beş falan. Sanki anlamayacak. Çünkü benim geçtiğim yoldan 1000 kere geçti. İşte kafa o zaman öyle çalışmıyor. O yüzden sınıfta kalmadım ama takdiri de almadım be. Vermediler. Kopya takdir vermiyorlarmış Soner Bey. Ay. Bakayım Deniz Çakıcı. Bir sorum olacak demiş. Pazartesi cumaya kadar haftalık 45 saatimiz tamamlıyoruz. Senelik izne çıktığımızda cumartesileri dahil ediliyor mu? Bu uygulama doğru mudur? Şimdi şöyle. Bu konuda yani uygulama bence doğru değil şimdi. Kişisel olarak doğru değil tabii ki. Yani cumartesi eğer iş yeri çalışmıyorsa bunun dahil edilmesi normal değil. Ama iş yerleri genelde bunu dahil ediyorlar. Cumartesiler izinlere dahil ediliyor. Ama geçen hafta denk geldiğinizi bilmiyorum. Bununla ilgili bir Yargıtay kararı oldu. Mahkeme şey dedi, yani cumartesiler dahil edilemez dedi. Ama Yargıtay kararı kanun çıkmadığı sürece sadece emsaldir. Yani örnek gibi düşünelim. İş yeri uygular uygulamaz, bununla ilgili ekstra bir kanun çıkmadı ama daha sonra mesela alacaklarımız olduğu zaman dava açtığımızda işte bu Yargıtay kararını emsal olarak koyuyoruz. Ama bence çok yanlış bir uygulama İK'lar ve iş yerleri için dahil olmak üzere. Yani neden benim izin günümü iznime garip kuraba ekliyorsun? Bence yanlış bir uygulama ama işte anladınız siz anladınız. Şimdi biliyorsunuz 3 Temmuz'da artık sayılı günler kaldı. Kulislerden kötü haberi vereyim mi, vermeyeyim mi? Ne yapayım bilemedim ya. Şöyle yapalım. 0505 171 66 56'ya kötü haber ver ya da iyi haber ver diye yazın, orada size bir şarkı yollayayım ben.

0: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım devam ediyor.
1: Merhabalar, tekrar buradayım. Hemen şu mesajıma da bakacağım. Sabri Bey yazmış, İzmir'den merhaba demiş. Ay hakikaten İzmir'e de... Ay ne özledim ha İzmir'e. Gerçi İzmir'in içi değil de şöyle Çeşme'ye doğru. Buralarda çok kalabalık ama neyse. Merhaba, iyi haber ve bir kötü haber. Melis Hanım kademeli çıkar mı sizce yazmış. Ay içime dert oldu. Biliyorsunuz bu konuda sizden çok ben takip ediyorum. Neden? Ben de kademeyim çünkü. Yani şöyle, kademenin çıkması için her söylediğim seferde şu. Maalesef emekliler artık siyasi olarak değerlendirildiği için erken seçim olursa ya da işte seçim zamanı, o zaman görüşmeleri konuşulur. Yani şu an mecliste var, konuşuluyor. Birçok teklif geliyor, özellikle emadder falan hani teklifleri koyuyorlar işte mecliste, yani bir bakılıyor ama aktif bir çalışma yok. Aktif bir çalışma başlasa bile, görüşme olsa bile gene bir buçuk seneden fazla olur EYT gibi düşünün. O yüzden şu an kademeliyle ilgili ekstra bir şey ben beklemiyorum. Böyle bir günde de çıkacak bir şey değil bu arada. Çünkü neden? Tamam, SGK daha önce konuşmuştuk. Şeye geçiyor artık, yavaş yavaş kâra geçiyor ama gene de yeni bir kademeli ve erken emeklilik sistemi çıktığı zaman hazineden tekrar para almaya ve eksiye dönecek. Bunların hesaplanması gerekiyor vesaire vesaire. O yüzden uzun bir süreci alacaktır. Şimdi emekli zamları için yani kulisten gelen şeyleri aktaracağım, biliyorsunuz. İyisi kötüsü her şeyi ben size aktarıyorum. 3 Temmuz itibariyle son 6 aylık enflasyon açıklanıyor. SSK emeklisi, Bağkur emeklisi, memur emeklisi, memur maaşı alanlar, işte dolaylı alan, yetim aile alan, işte sosyal güvenlik çatısı altında ne alınıyorsa bunların maaşlarına tabii zam değil enflasyon farkı. Çünkü zam dediğim zaman hemen biri çıkıyor böyle, enflasyon farkı zam değil. Peki sosyal güvenlik uzmanları, teşekkürler. Tatlım, yani bunu sen 60-65 yaşına gelmiş ya da işte 80 yaşına gelmiş bir insana

SSK Bağkur'a bekliyoruz. Hız bekleniyor. Memuru da işte 15'e yakın. Asıl mesele refah payı olacak mı ya da seyyanen zam verilecek mi? Bu tamamen Cumhurbaşkanı'na bağlı olacak. Kulislerde olumlu bir hava konuşuluyor. Bunu ben Aralık ayında Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir konuşması ve Ocak ayındaki bir konuşmasından biraz hani kemer sıkma politikamız olmuştu ya. Biraz herkes beklesin işte hani Temmuz'da bir şeyler ya da en kötü Ocak başı gibi bir ekstralar bekliyoruz. Temmuz'da şeyden dolayı aslında normalde ben bekliyordum. Temmuz'da mesela %18 civarı çıkacak ya SSK Bağkur. Aslında %20'ye yuvarlanmasını bekliyordum ama bu borsa ile ilgili bir sıkıntı oldu biliyorsunuz bir ara. Çok düşüşe geçtik ve ülke olarak da tabii ki bizi etkiliyor. Yani bu sadece sizin cebinizdeki 50 lira, 5 lira, 10 lira, 100 milyon falan değil. Devletin de ve şeyin içinde olduğu bir hazine ile alakalı bir borsa sistemi. Burada yaşanan sıkıntı ve acil toplantı sonrası Temmuz yerine bence ocağa kayacak gibi ve enflasyon farkı neyse birebir sadece uygulanacak. Ve üstünü beklemiyorum. Normalde bekliyordum. Yani %20'ye yuvarlanması, memurla ya da işte memurda yukarı çekilmesi, hatta asgari ücret için görüşmeler. Ama bu borsa meselesi yüzünden, çünkü ciddi bir zarar var. Bu zararı %10'a çekmek için, yani ülkenin komple zararını %70'den %10'a çekmek için bir çalışmalar yapılıyor. Bu da sanıyorum buraya dönecek gibi görünüyor. O yüzden hani %18 çıkarsa refah, çok özür dilerim, refah payı değil şey, hoppa tuttu şey, ne o, disleksi tuttu, ne bu, zam değil öbürü ne, enflasyon farkı, sen güncelle kendini, güncelle orada güncelleme diyor, enflasyon farkı %18'e yakın işte memur için de o şekilde olacak. Yani altını çizmek istediğim tek şey, tabii bu bir lütuf değil, bunu biliyorsun zaten, her 6 ayda olan bir şey. Yani kanundan doğan bir hak. Emekli maaşları sadece gerçekleşen enflasyon kadar güncelleniyor okey, ama marketteki fiyatlar öyle değil. Yani şimdi sıkıntı şurada. Ve kiralar, faturalar, birçok enflasyon grip bir durumda. Mesela şimdi biraz önce buraya girmeden önce de konuştuk. Şimdi Yeşilköy tarafında çarşamba pazarı diye bir şey vardır. Ve otobüsle falan gelirler. Yani turistleri otobüsle getirirler bu arada. Hani valizlerle falan alışveriş yaparlar. Yani bizim eskiden sistemimiz şuydu. Hani Dombül oralı olunca işte pazara gidilirdi. Yani ne? İşte semizot mu alınıyor? Semizotu, işte bamyası, onu da hiç sevmem. Allah günah yazmasın. İşte patlıcanı, kaba, hepsi bunlar pazardan alınmak için o amaçla her hafta bir kere gidilirdi. Şimdi semizotu zor buluyorsunuz. Sadece turistlere yönelik kıyafetler. Ne oluyor? Gıda yok. Gıda sadece marketin belirlediği fiyat. Serbest şey, yani pazarda uygulayacağı adam belki Salihli'den getirmiş. Diğeri Aydın'dan getirmiş. Biri 5 lira koyuyor, biri 3 lira. Şimdi hepsi aynı şeyi koymuş. Alırsan al, almazsan gibi bir durum olmuş. Şimdi bunlar tabii cebimize bu şekilde yansıdığı için enflasyon farkının %18'i aslında bizim %80 gibi bir şey yansıyor. Yani bence öyle. İşte diyorum ya, hani geçen hafta güldüm ya ona. Fakirleri fakir anlatıyor. Kendi fakirliğimi size anlatıyorum. Sizin gönlünüz zengin ya. Sizin gönlünüz zengin. Şimdi bir diğer önemli konu, en düşük emekli aylığı meselemiz var. Biliyorsunuz daha önce de söyledim, tekrarlayacağım bunu. En düşük emekli aylığı enflasyon farkına göre yükselmez. Bunu buraya bağlamadılar. Bu neye göre yükselir? Sayın Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla birlikte bir rakam belirlenir. Genelde enflasyon farkı kadar belirlenir. Ama mesela şöyle bir şey oldu diyelim. Şimdi örnek veriyorum. SSK %18 bir ama zam oldu. Uğraşamayacağım şimdi enflasyon farkı. Zam oldu diyelim %18. Tamam mı? Bunu isterse, bak dur bakayım, hatta dur hesaplayacağım. Bu kim? Kayıp biri varmış, dur. Bakacağım ama önce şunu hesaplayacağım. Şimdi 20 bin lira en düşük emekli aylığı diyelim, tamam mı? %18 diyelim. 3600 artı 20 bin. Şimdi isterse Sayın Cumhurbaşkanı 23600 de yapabilir.
İsterse 30 binde yap.

0: yapabilir. Bu enflasyon farkına bağlı bir şey değil. Yani onu net söyleyeyim size. Genelde enflasyon oranında olur. Yani çıkan işte 23.600 ya da 24.000 olur ya da 23.000 olur. Ama isterse Cumhurbaşkanı çıkıp bunu 30'da yapabilir. Bunu tabii beklediği zaman zannetmiyorum enflasyon oranında olacaktır. Ya da bu kök maaştan bir kurtulmak için aslında bir çalışmalar var. İşte öbürünün öyle öbürünün öyle falan derken, yani asgari de ödeyen hemen hemen aynı maaşı alıyor. İşte asgarinin 3 katını ödeyen de hemen hemen aynı maaşı alıyor ya. Bununla ilgili bir şeyler yapılıyordu ama tabloyu bakayım göreceğiz şimdi. 3 Temmuz günü biraz kapalı bir kuliste yürüyor. Yani kesin rakamları biz 3'ü gibi değil 3'ünde almış olacağız. Bakayım. Sabri Bey tekrar yazmış. Asgari ücrete diyor güncelleme olur mu? Ben zannetmiyorum. Yani vardı dediğim gibi, biraz önce söylediğim gibi. Yani böyle bir konuşma, sohbet ve bir düzenleme aslında vardı. Ama emekli maaşları gibi işte bu borsa meselesi bir anda aşağı inince ve sanıyorum Londra'dayken Sayın Ekonomi Bakanı bir böyle soğuk bir rüzgar esince sistemi toparlayabilmek için bence hiçbir şey ellemeyecekler diye düşünüyorum. Ay. Siz ne düşünüyorsunuz mesela? Olsun mu olmasın mı? Ya şöyle, insan şöyle düşünüyor. Ne denir ona? Mesela tabii ki daha fazla hani para tabii ki cebimize girsin isteriz. Hem asgari ücret için hem emekli maaşı için. Ama şimdi daha söylentisi bile her şeyi yükseltmedi mi? Yükseltti bence. Ben anlamadım yani. Her şey korkunç bir yerde. İlaç bile, yani bakın şeyi geçiyorum ya. Lüks gıdadan geçtim. Dışarıda yemeği geçtim. Hepsini geçtim. İlaç bile inanılmaz. Yani bir tane mide ilacı ya. L ile başlayan böyle. 250 lira ya. Tam yazdırabiliyoruz. Okey. Bakın okey. Ama sağlık ocağına gittiniz yazdırdınız. Ama mesela o ay bir sıkıntınız oldu ve mide probleminiz çoktu. Fazladan tükettiniz diyelim. O ay bitene kadar bir daha yazdıramıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Cebinizden alıyorsunuz. Evet, yani affedersiniz ama yani bal tarçın. Ama bal da pahalı işte. Aslına bakarsınız. Yani ilaçları geçtim, hadi süt içelim. Süt olmuş 60-70 lira. Bal zaten korkunç bir noktada, doğru düzgün bir şey almaya çalışırsanız. Tarçını bilmiyorum. Onu kiloyla satıyorlar, onu bilmiyorum ben. Yok, kullanmıyorum. Bilen varsa söylesin. Kim, nerenin tarçını mesela meşhur? Yazacağım, dur. Çok merak ettim. Çok gereksiz, bugün gereksiz bilgilerle sizi yoracağım. Öyle bir şey var mı ya? Nerenin tarçını? Dur bakayım. Nerenin tarçını meşhur? Hiç hayatımda da böyle saçma bir şey duymadım. İşte zekan bu kadar, ne yapacaksınız? Aa, şaka gibi. Sri Lanka. Aa, tövbe tövbe. En kaliteli tarçın ve ana vatanı Sri Lanka'ymış. Gerçek tarçın olarak da bilinirmiş. Seylan tarçını, cinnamon verim. Of, çok severim cinnamon roll bu arada. Seylan tarçını ince katmanlı yapısı, tatlımsı aroması ve açık rengi. Yani onu biraz geç. Sütlaca döküyoruz biz. Yani Sri Lanka ve Endonezya. Ben çok üzüldüm. Malatya falandır böyle, yok. Karadeniz'de olabilir sütlacın üstünde. Üf. Ne güzel olur ha. Of, manda üstünden böyle of. Ya ben sütlaç diyorum, bu aşure diyor ya. Ne yapacaksın? Gelinlik kız mısın sen? Tövbe tövbe. Konuştum ben. Sen evlendin canım benim. Sen güle güle. Hadi hadi. Hadi canım hadi. Sen sıranı sağladın canım. Bize bırak. Yapacak yeni gelinimiz İlknur. İlknur yeni gelin olduğu için Allah mutluluk versin. Aşure yapacakmış. O aşureyi asla göremeyeceğimize o kadar eminim ki. Sadece kocası için böyle küçük bir kase yapacağına o kadar eminim ki. Kazanı kaynatacağını zannediyor ama iki kuru fasulye, bir tane buğdaya çok iyi yaptım falan deyip kayınvalidesine götürüp nasıl yaptım deyip. Yazık. Yeni gelin sunumu yaptın mı hiç? Yapmış yapmış. Yok yok falan yapıyor ama yapmış, net yapmış, bak net. Kesin. Çayın yanına yenilebilir çiçek koydun mu? Yenilebilir menekşe. Ulan çiçek de yenilmez diyeceğim ama şeyler var ya, aslan ağız derler, ben onları yerim ya. İçinden böyle bal da çıkar ya. O kadar tuhaf bakıyorlar ki bana şu anda. İnşallah kovmazlar beni buradan. Yani şey jandarma eşliğinde, hani polis falan da değil, jandarma eşliğinde çıkarılacağım. Çünkü ancak Anadolu'ya sürmeleri lazım beni.
1: O kadar saçmalıyım bildiğim için.
0: Ya şuna girmek istiyorum aslında, şu izinlere de. Girsem mi girmesem mi, neyse şuna gireyim. Bakayım var değil mi, dakika. Bak arkamdan konuşuyorsunuz orada. Bak duyuyorum ha. Karnım aç, yapma şunu. Yedin orada. Benim börek getirecek şeyim vardı ya. Teyzem vardı, getirmedi ya. Aslında ben Ankara'da gittim ha. Bakayım. Bak. Bak ekonomiye bak. Bak ilk nöre bu devirde yeni gelin olmak zor. Sunumluk çiçekler almayız diyor. Pahalı diyor. Bak nasıl ekonomi yapıyor, gördün mü? Onları biriktiriyor altınları, her şeyi saklıyor. Sunumluk çiçekleri de kurutuyordur bu. Şey yapacaktır sonra. Böyle kurutulmuş çiçekten reçel mi olur? Ya bunu gönderin, eve gönderin ne olur. İki menü öğrensin ya. Kurutulmuş çiçekten reçel mi olur? Gülleri reçel yapıyordur bak, hiç şüphem yok. Eşi getirip ilk gün böyle gül falan veriyordur. Böyle at aşkım falan deyip. Yemin ediyorum reçel yapmıyorsa ben de deliyim diyeceğim ama. Dur bana sataşmışlar. Bakayım. 13 ismi de yok beyefendi. İsminizi de söyleyin. Bu nasıl bir yayın? Nasıl bir yayın bu? Melis Elmen'in saçma sapan yorumları. Ses efektleri mi dinleyeceğiz? Dalga geçer gibi konuşma tarzını bırakıp düzgünce anlatır mısın Melis Elmen? İşte doğuştan bir sorunum var benim. Neden her yarında garip şekilde anlatım yapıyorsun? Ya. Dur. Ya. Vay. Öyle yazmış. Garip garip sesler çıkartıyorsun. Olur. Bu nasıl bir üslup? Bir de paylaşılıyor sosyal medyada falan. Konuşma tarzını eleştirip rahatsız olduğunu belirtmiş. Saygılarımı ve kalben sevgilerimi ve de wait diye sosyal güvenlikten sadece 5500'ün onunu mu anlatmamı isterdiniz? Bunu mu istiyorsunuz? Olur, o da olur. Onları yaptım zaten. Ama artık onlar sıkıcı ya hani. Ben buyum. Sizi de çok seviyorum. Herkesi tek tek seviyorum ve eleştiriyi kalbimin içine de alıyorum. Hepsini kaldırırım. Sevgimi de size yolluyorum. Melis Elmen bu. Maalesef. Ben siz neyseniz ben de oyum. Ve sizleri çok seviyorum. Şimdi bazı işletmeler için vay. Hazır mısınız? Zaman daralıyor. Allah aşkına izinlerden bahsedin Melis Hanım demiş Sayın 13. Yok Mustafa Kemal. İsmi de oldu. Mustafa Kemal Beyciğim, biz de sizi seviyoruz. Önceleri daha bir üslubunuz güzeldi. Hayır değildi, sorun orada. Annem bazen soruyor, diyor ben seni acaba düşürdüm de beyin şeyi mi geçirdim diyor. Yapmayın kurban olduklarım. Ben size yasayı okusam ne olur? Okuma, sen bana bakma Ergen. Uza. Yasayı okusam size ne olur? Okumasam ne olur? Kurban olduklarım. Şimdi ben size burada otursam, açsam önüme 5510'un 3. maddesinin 4. geçici işi. Hoşunuza gidecek mi? Gitmeyecek. O yüzden önce kalben sevgi, sonra bazı işletmeler için zaman daralıyor. Son günlerde işletmeler yakında yeni bir düzenleme çıkıyor. Şimdi işletmeleri sayacağım. 1 Temmuz itibariyle aslında gerçekleşecek. Özellikle e-fatura ve e-arşiv sistemine zorunlu olarak artık dönmesi gereken mükellefler için son süre 1 Temmuz. Şimdi yapılan açıklamaya göre şu şekilde geliyor sistem. 2025 yılı brüt satış hasılatı 3 milyon lira ve üzerinde olan mükelleflerin en geç 1 Temmuz'a kadar e-fatura ve e-arşiv sistemine geçmeleri gerekiyor. Keza genelde bunu biliyorlardır. Mali müşavir ya da muhasebeciyle herkes bir şekilde çalışıyor. Ama ben bunu bir detaylandırayım çünkü az kaldı süre. Eğer bu kapsama girdiğiniz halde hala kağıt fatura düzenlemeye devam ediyorsanız, ki zannetmiyorum ama bazen yapanlar var yani, hani böyle olur ya, mesela şirketi kurmuş, emek yapmış, tamam mı, o sanayi kurmuş yani, ama işte amcam hala eliyle hani şey yapıyor, ben diyor anlamıyorum e-faturada. Şimdi bu zorunlu hale geldi. Usulsüzlük cezaları başlayacak tabii, bir süre gene işte 1 Temmuz zorunlu, ama hani bir uyarıyla herhalde şey yapılacaklar, ama gene de yıllık üst sınırın 2026 yılı için 17 milyon liraya kadar çıkılabileceği de aslında ifade ediliyor. Yani cezaların tabii, yani bu biz her zamanlı fakirler için değil bu 17 milyonlar. Ha biliyorum ya, Mustafa Kemal Bey, o Mustafa Kemal Bey açıldı ya. Önce bana kızdı. Baktı bu deliyle uğraşmıyor. Sopasını indirdi. NATO zirvesi evet 7-8 Temmuz galiba Ankara'da. Birçok yol kapalı olacak. Benim kendi halamın şey oğlu Ankara'da yaşıyor. Halam da biraz rahatsız. Şey gelin de ameliyat olmuştu. Ben oradan geldim zaten, geçen hafta söylemiştim. Dönerken işte yani bir dahaki hafta alıp halamı getirmek istiyorum, ama işte bu NATO şeyini ben de öğrendim. 7-8 Temmuz galiba, her yer kapalı olunca tabii trenle gitmek biliyorsunuz çok rahat oluyor, ama gidemeyeceğim herhalde. Ya ilerisine ya gerisine alacağım, bakacağız artık. İnşallah bizim faydamıza da bir şeyler olur. Çünkü Mustafa Kemal Bey attığı gibi Türk ve bayrak, biz buradayız. Şimdi tekrar dönüyorum ciro kısmına. Şimdi birçok işletme sahibi ben bu kapsama giriyor muyum diye aslında soracaktır muhtemelen. Sadece ciroya bakılmıyor. Düzenleme kapsamında çok sayıda sektör var. Yani ciro dışında bir de sektörel olarak zorunluluklar başlıyor. Akaryakıt şirketlerinden e-ticaret işletmeleri, işte internet reklamı yapan firmalar, biliyorsunuz bu influencer şeyinden, zımbırtısından şeylere üye olmak zorundalar falan, onlar. SGK ile sözleşmeli hastaneler, gayrimenkul, buraya bir virgül koyuyorum, biliyorsunuz ki 30 milyonun üstünde satış yapan emlakçılar avukat tutmak zorunda. Bu da yeni çıktı. Bu benim işime yarar. Vurdum be parayı gene. Yani neden böyle bir şey koyuldu bilmiyorum, ama avukat tuttuğun zaman belli bir miktar para verilmesi gerekiyor. Neyse, beni tutarsınız, seversiniz, aranızda anlaşırız. Bir böreğe talip şey olabilirim ha. Bir şey diyeceğim, aranızda boşnak var mı ya? Boşnak böreği çok severim. Bir boşnak böreğine ruhumu satabilirim. Evet, yani son olarak ya gidin be. Son olarak yani işletmeler 1 Temmuz itibariyle tamamen, zaten mali müşavirinizle ya da şeyle görüşün ve ben gidiyorum. Nereye gidiyorum? Gitmeyeyim mi? Niye böyle yapıyorsun o zaman? Aranızda boşnak var mı deyip yayını kes hareketi yapan. Hadi börek açmazsan şurada şimdi, hadi. Bu ne? Yani boşnak böyle yaparsın, parmağını kaldırırsın ya da böyle yaparsın. Yayını kes hareketi nedir arkadaşım? Neyi göreceğim? Seni ne yapayım ben? Benim tatlış insan diyeyim, vay o da yazıyorlar bana. Ya bırak ya. Zaten açım. Valla geliyor elim ters hazıra. Ya kızacaksınız gene ama. İşte bunlar böyle ya. Hiçbir börek getireyim yok. Ama ben boşnağım diye debeleniyorlar orada. Hani börek? Hani boşnak böreği? Hani patatesi? Hani pırasalısı? Hani? Yok. Kimmiş bu? Beni alacak mısınız yayından? Yelemez dedi. Beni yayından alın. Boş muhabbet yapıyormuşum. Alsanız beni yayından. Ya çok tatlısınız, yerim size. Boş muhabbet yapmıyorum. Konuyu anlatmaya çalışıyorum. Arada da sohbet ediyoruz birlikte. Çok tatlısınız. Şimdi 1 Temmuz'da bu sistem bitiyor. Yoğunluk olacak ve eğer bunu toparlamazsanız bir şey gelecek. İdari para cezaları başlayacak. Bölge Adliye Mahkemesi de ile ilgili bir şey paylaşacağım ama beni yayından alacak mısınız? Öyle rica etmişler. Almayacaklarmış. Çok özür dilerim. Çok tatlısınız ama beni almayacaklarmış. Özür dilerim. Kalben ailenize, çoluğunuza, çocuğunuza, kim varsa yanınızda, kocaman kalp attım size. Ama almadılar beni yayından, ne yapayım? Şimdi size bir Yargıtay Adliye Mahkemesi'nin, daha doğrusu işçinin uzaktan çalışmasıyla alakalı bir karardan bahsedeceğim. Aslında pandemi zamanında bunu çok tartıştık, biliyorsunuz. Çok bir boş bir muhabbetim olacak ama şimdi işçi uzaktan çalıştığı zaman, şimdi bunun hazırlığı yapılıyor bu arada. Yeni bir mevzuat çıkacak. Yani uzaktan çalışmayla alakalı, örnek veriyorum. Bir birey evden işte 5 gün çalışıp 2 günde şirkete gidiyor, ya da işte 2 gün şirkete gidiyor, 5 gün evden çalışıyor ya, işte ne oluyor? Evde fazla vakit geçirdiği için ister istemez işte ne bileyim internet, elektrik, tuvalet kağıdı bile ekstra, hatta su bile ekstra harcanıyor, biliyorsunuz. Bununla ilgili hazırlık devam ediyor. Henüz hazırlanmadı ama Bölge Adliye Mahkemesi'ne bir dava açılıyor. Şöyle, işçi uzaktan çalışma sistemiyle evinden çalışıyor diyelim. Yani iş görme edimini iş yerinde değil, kendi evinde yapıyor. Evden çalışma. Yani bildiğimiz gibi boş boş muhabbetler. Şimdi işçi 12 Ağustos'ta mesela diyor ki, ben diyor iş sözleşmemi diyor feshediyorum. Çünkü diyor ben diyor evden çalışıyorum ve bana ekstra maliyeti oluyor. Ben bunu kendime göre ayarlamıştım diye bir dava tarzı bir şey açılıyor. Yani ödeme için diyor ki işte mahkeme fesih tarihinden itibaren, yani öncesi için söylüyorum, şey yapın diyor, işte hani elektrik faturamı, internet faturamı ödesinler. Ben normalde internetimi, işte örnek veriyorum, bakın örnek veriyorum, boş boş konuşsam da örnek de verebiliyorum. 5 GB'lık internet normalde evde kullanıyorum diyelim. Ama iş için, evde çalıştığım için o 5 GB yetmeyince 15 GB'a ne oluyor? 2,5 katı belki para ödüyorum. Bunların talebini yapıyor bir nasıl söyleyeyim, evden çalışan işçimiz ve diyor ki elektrik, internet, ısınma, eve koyduğum bilgisayarın elektriği, artı onu rahat oturabilmek ve çalışabilmek için masa, sandalye giderleri gibi baş baş istekler işte. Ve bunları talep ediyor. Burada en önemli konu tabii elektrik faturasına dönüyor. Çünkü biliyorsunuz artık bayağı geliyor. Yani kettle'ı insan yakmaya üşeniyor. Yani cezveye yapıp ısıtacağız yakında sütümüzü, suyumuzu. Ay, Erhan Tunçay Bey hem kalp atmış hem Melis Elman'mış. Cansınız. Baş baş konuşuyorum ama seviyorsunuz beni. Hadi iyisiniz. Mahkeme bu noktada uzaktan çalışmayı ilişkin düzenlemeleri ve giderlerin karşı tarafın karşılamasını ve pandemi zamanındaki internet, ısınma, yemek ve mesai için artı bir ödeme vermesiyle ilgili bir karar vermiş. Yani ileriye dönük bununla ilgili davalara emsal olabilir. Bak, arkamdan müzik çalıyorlar ve beni yolluyorlar, biliyorsunuz değil mi? Ne yapalım, bugün de boş boş konuştuk be. Sizi çok seviyorum. Haftaya kadar kendinize çok çok iyi bakın.

0: Melih Elmen'le çalışma hayatım sona erdi. Ne zaman emekli olurum? Ne kadar prim ödemem lazım? Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir? Tazminat hakkım var mı? Kaç yıl çalışmam gerekiyor? Kafanıza takılan tüm sorular ve daha fazlası. Artık yanıtı Radyo Sputnik'te. Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatım programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te.
1: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım programının tekrarını dinlediniz.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 16'yı gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Komedyen Deniz Göktaş, dini değerleri alenen aşağılama ve Cumhurbaşkanı hakaret suçlarından tutuklandı. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yıl sonu teorik sınavına ait soruların rüşvet karşılığında sızdırıldığı iddia edildi. İstanbul Merkezli Organize Suç Örgütü soruşturmasında aralarında kamu görevlilerinin bulunduğu 31 kişi gözaltına alındı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Komedyen Deniz Göktaş, dini değerleri alenen aşağılama ve Cumhurbaşkanı hakaret suçlarından tutuklandı. Göktaş ifadesinde inançlı bir insanı kırmak gibi bir amacım kesinlikle yoktur derken, Cumhurbaşkanı hakaret suçlaması içinse sözlerinin mizah kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yıl sonu teorik sınavına ait soruların rüşvet karşılığında sızdırıldığı iddia edildi. Fakülte yönetimi sınavı iptal ederken öğrenciler bugün yeniden sınava girdi. İstanbul Merkezli Organize Suç Örgütü soruşturmasında aralarında kamu görevlilerinde bulunduğu 31 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sahte kimlik ve ehliyet belgeleri temin ettiği, sahte ikamet izinleri oluşturduğu ortaya çıktı. Ankara'da aranan 4000'den fazla kişi yakalandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nce başkent genelinde yaklaşık 3 aydır sürdürülen kapsamlı güvenlik uygulamalarında 1,5 milyondan fazla kişiyle 930 bine yakın araç sorgulandı. Aranan 4000'den fazla kişi yakalandı. Daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen aday sürücülük sistemi yeniden meclis gündemine taşındı. Yeni tasarıya göre aday sürücülük süresi 2 yıl olacak ve 0,20 promil alkol tespiti ehliyetin doğrudan iptali için yeterli sayılacak. 28 Şubat'ta ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran eski dini lideri Hamane için Tahran'da devlet töreni düzenleniyor. Yaklaşık bir hafta sürecek törenlerin ardından Hamane 9 Temmuz'da Meşet'te defnedilecek. İran'daki törenler kapsamında İran ve Irak'ta milyonlarca kişinin sokağa çıkması beklenirken güvenlik önlemleri de en üst seviyeye çıkarıldı. İran ordu komutanı Tümgeneral Emir Hatemi ise Hamane'nin intikamını alacaklarını söyledi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Basın Dairesi Başkanı Maria Zaharova, İsveç'te bulunan Rusya Büyükelçiliğine saldırıdan dolayı İsveç Büyükelçisi'nin Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılacağını açıkladı. Saldırı dün iki İHA ile gerçekleştirilmişti. Rusya dijital ruble için hazır. Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabulyana, 1 Eylül'den itibaren dijital rublenin yaygın şekilde kullanılmaya başlanması için hazır olduğunu açıkladı. Fransa'da etkili olan sıcak hava dalgası sırasında 22-28 Haziran arasında geçmiş yılların ortalamasına göre 2025 fazla ölüm kaydedildi. Ülkenin gelecek hafta yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına gireceği uyarısında bulunuldu. Tarihin en sıcak ilk 6 ayını geçiren İspanya'da da aşırı sıcaklar rekor kırarak yaz boyu devam edecek. İspanya Meteoroloji Enstitüsü 40 derecenin üzerine çıkacak hava sıcaklıklarından dolayı birçok yerde ikinci derecede önemli olan turuncu alarma geçileceğini duyurdu.
0: Ekonomi.
1: En düşük emekli maaşı teklifi meclise sunuldu. Teklifle birlikte en düşük emekli maaşı 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkartılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Haziran ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Şimşek, Haziran'da aylık enflasyon %0,99 oldu. Arz şoklarıyla artan küresel enerji fiyatları nedeniyle kesintiye uğrayan dezenflasyon süreci yeniden başladı dedi. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.378 puanda, serbest piyasada dolar 46.80, euro 53.61 liradan satılıyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.316, çeyrek altın 10.342, tam altın 41.157, at altını ise 42.222 lira. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
2: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 3 Temmuz 2026 günlerden cuma, bir haftayı daha kapatıyoruz. Dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Bugün İran'da dikkatler, Tahran'da Ayetullah Ali Hamene 28 Şubat'ta Amerika ve İsrail'in saldırıya geçtiği gün öldürülmüştü. Sığınağa gitmeyi reddetmişti. Cenaze töreni düzenleniyor. Onunla birlikte ölen 14 aylık torunu dahil olmak üzere yakınları da var tabii ki. 100 civarında ülke dışından yabancı konuk, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Türkiye'yi temsil ediyor. Tabii ikili temaslar var. Güvenlik önlemleri var. Notlar var, aktaracağım size. Aynı zamanda Hürmüz krizi, ABD-İran mutabakatı, buradan notlar var. Trump tabii dikkatini Amerika içine çevirdi. Yarın 4 Temmuz Amerika'da bağımsızlık yıl dönümü, 250. yıl dönümü Donald Trump açısından röportajları var. Bunları aktaracağım size ama tabii İran sıkıntısı devam ediyor. Mutabakat ne kadar işliyor belli değil. Lübnan, bu arada İsrail Lübnan'ı vurmaya devam ediyor. NATO zirvesi Türkiye açısından önümüzdeki haftaya damgasını vuracak. Dış politika açısından bütün dünya Türkiye'ye bakıyor. Biz de takip edeceğiz. Farklı değerlendirmeleri alacağız. Donald Trump tabii müttefiklerden yine şikayet etti. Sosyal medya hesabından hiçbir yarar sağlamıyorlar dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın dün bir televizyon kanalında NATO zirvesi, Amerika ile ilişkilere dair ve Rusya tabii ki değerlendirmeleri vardı. Onları da aktaracağım size. NATO'ya hazırlanıyor diyebiliriz. Türkiye, Avrupa'da aynı şekilde. Şimdiden tabii ittifakla ilgili 3-0 tartışmaları, harcanacak paralar, Avrupa'nın militarizasyonu, Rusya'dan tepkiler var. Bu notları da aktarmaya çalışacağım. Geçtiğimiz tabii hafta içinde Batı İttifakı'nın bölgemizde oynadığı roller bakımından önemli bir gelişme olmuş. İddia daha doğrusu demek lazım ama bir yandan Birleşmiş Milletler kanadıyla Kıbrıs'ta yeni bir çözüm süreci önerileri tetiklenmeye çalışılıyor. Temaslar var. Diğer yandan da Rum ve Yunan medyasında Türkiye'nin garantörlüğünün ortadan kalktığı bir NATO şemsiyesi tartışmaları oldu. Bu iddialar tabii farklı cephelerden farklı algılanıyor. Ben de nasılsa önümüzdeki hafta NATO'yu çok konuşacağız. Bu hafta da baktık, değerlendirmeye çalıştık. Bu fırsattan istifade biraz Doğu Akdeniz, biraz Kıbrıs bakmak istiyorum. Programın son bölümünde Profesör Mehmet Hasküler konuğum olacak. Kıbrıs'a bağlanacağız. Adadaki tartışmaları, çünkü Tufan Erhürman'ın reddettiği BM'nin sunduğu önerileri, bu yolda iddialar var. Bütün bunlar nasıl tartışılıyor? Çözümsüzlük devam ederken de bir muazzam bir askerileşme var Kıbrıs adası etrafında. Bütün bunları Profesör Mehmet Hasküler'le konuşacağız. Evet, başlamadan hatırlatalım. Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu takip edebilirsiniz. İnternet üzerinden Radyo Sputnik TR X hesabı yahut web sitesi sağ üst köşede kulaklık sembolünü tıklarsanız kolaylıkla canlı yayınları dinleyebilirsiniz. Yahut Telegram kanalı, Telegram kullanıyorsanız Sputnik Türkiye'nin kanalına katılmanız yeterli. Hem canlı yayını linkten dinleyebilirsiniz, hem de bittikten sonra arkadaşlarım kayıt linklerinde koyuyorlar. Kaçıranlar, dünyada ne oluyor ne bitiyor merak edenler buradan rahatlıkla takip edebilirler diyelim. Başlayalım Eksen'e.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
2: Evet, önce İran'dan başlayacağım. Bugün törenler başlıyor. Şii gelenekleri uyarınca İran'ı 37 yıl yöneten Ayetullah Ali Hamenei, dini lider, İran'da rehber, İran sistemi içerisinde 28 Şubat'ta Amerika ve İsrail'in ilk günkü saldırılarında hayatını yitirmişti. Veda törenleri başladı. Uzun da sürecek. Irak'a, Irak'taki Şiilere uzanacak. Dün gece Ayetullah Ali Hamenei'nin naaşını Tahran'daki İmam Hüseyin'i Hüseyiniyesine getirdiler. Bugün de törenler başlamış durumda. Tabii dini merasimlerin düzenlendiği önemli bir merkez. İmam Hümeyni Musalla Camii, orada bir devlet töreni sabahtan itibaren Kur'an-ı Kerim tilaveti eşliğinde başladı. Ayetullah Ali Hamenei'nin tabutunun yanında torunu, 14 aylıkta hayatını yitirdiğinde Amerika-İsrail saldırısında, onu da koymuşlar. Ve tabii 4-5 Temmuz tarihlerinde devam edecek bu törenler. Bugün başladı, yabancı konuklar eşliğinde. İran Dışişleri Bakanlığı, İran milleti, Müslümanlar ve dünyanın tüm özgür insanları için tarihi bir olay. Milyonlarca insanın katılması bekleniyor. Tahran'da başlayacak cenaze alayı, halka açık veda törenleri yarın devam edecek. Ana bir cenaze alayı 6 Temmuz'da, 7 Temmuz'da Kum, kutsal bir kent addediliyor Şiiler tarafından. 8'inde Irak'a taşınacak, Necef ve Kerbela'da ve 9 Temmuz'da sona erecek Meşhed'de. İmam Rıza Türbesi'nde son defin planlanıyor. Yaklaşık 15-20 milyon insanın törene katılması bekleniyor. Evet, bayağı tarihin en büyük cenaze törenlerinden birisi olabilir yani bu anlamda. Zamana da tabii yayılmış durumda. İran ordusu bir yandan intikam yemini ediyor bu tören ve yas süreci tabii ki bu vesileyle. Diğer yandan da eğer Amerika ve İsrail törenleri sekteye uğratacak bir saldırıya kalkışırsa yanıt verileceğini ağır bir biçimde söylüyorlar. Hatemül Enbiya Merkez Komutanlığı Karargahı böyle bir açıklama yaptı. Dini lider tabii şu an rehber seçilen isim Müçtaba Hamenei. Ben en azından bu saate kadar görmedim törenlerde, ama öncesinde güvenlik birimlerinin, aslında halkın arasına çıkmak istediği Müçtaba Hamenei ama güvenlik birimlerinin buna sıcak bakmadığı haberleri düşmüştü. Malum İsrail Savunma Bakanı Katz bu hafta Müçtaba Hamenei'yi bulurlarsa öldüreceklerini açıkça dile getirmişti. Dolayısıyla çok da beklenmiyor. Ama 100 ülkeden yaklaşık cenaze törenine katılım var. Türkiye, Azerbaycan, İran'a komşu ülkeler. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz orada. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'la Sadabat Sarayı'nda bir de görüşme yaptılar. Taziyeleri birinci elden iletmiş oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Azerbaycan hem meclis başkanı hem başbakan yardımcısı hem Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Başbakanı temsil ediliyor. Çin'den tabii başbakan yardımcısı Hevei katılıyor. Rusya Dmitri Medvedev, dün aktarmıştım. Onun dışında Ermenistan, Gürcistan Cumhurbaşkanı törenlerde, Ermenistan Başbakanı, Türkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov, Tacikistan, Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amidi yine aynı şekilde törende, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif arabuluculuk yaptı Amerika ile mutabakata. Afganistan'da çatışan taraflar bu arada, bir yandan Taliban yönetimi, diğer yandan Şah Mesud'un aynı ismi taşıyan kuzeydeki ulusal direniş cephesinin lideri oğlu Ahmet Mesud katılıyor. İlginç, Afganistan'dan bu şekilde bir katılım olması. Bangladeş var. Körfez ülkeleri, Katar Şura Meclisi Başkanı Hasan Bin Abdullah El Ganim var. Umman'dan Kraliyet Divanı Bakanı gönderilmiş. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn, yani daha Körfez'in kalbi ülkelerden bir resmi heyet en azından ben görmedim. Ama tabii dünyanın başka yerlerinden, Küba'dan, Hindistan'dan, Malezya'dan, Gana, Nikaragua, yani farklı bölgelerden ya bakan, ya bakan yardımcısı, ya meclis başkanı, Lübnan aynı şekilde, Myanmar, Tayland, Sırbistan, pek çok ülkeden katılımlar var, uluslararası katılım var. Tabii törenler vesilesiyle Ayetullah Ali Hamenei'ye diplomasi de işliyor. Çin Halk Kongresi Başkan Yardımcısı Evey Çin heyetine başkanlık ediyor. Baş müzakereci. Aynı zamanda ilginç bir biçimde Çin sorumlusu, Çin özel temsilcisi atanmıştı. Galibaf meclis başkanı. Amerika ile yürütülen müzakerelerde de baş müzakereci konumunda. O Çin heyetiyle görüşmüş ve özellikle Kürmüz yönetimi, Boğaz'ın yönetimi konusunda mesajlar vermiş. Amerika'nın müdahalesine izin vermeyeceğiz diyor. Bir yandan Çin'le stratejik işbirliğinin yükseltilmesi, yakın ilişkiler vurgusu yapmış. İsrail'in mutabakat saptını bozma çabalarını da şikayet etmiş tabii. İran'ın caydırıcı gücünden bahsetmiş. Lübnan tabii, Lübnan hükümeti en son İsrail'le doğrudan görüşmelere girişti ve çerçeve anlaşması imzaladı. Bu hafta bunu konuşmuştuk Eksen'de. Onlar da Savunma Bakanı Michel Menassa'yı, Mansi diye de anılıyor, onu göndermişler. Aynı zamanda da Emel Hareketi var tabii, Lübnan'daki Şii Hareket. Galibaf'la onlar da görüşmüş ve tabii mutabakatın birinci maddesi Lübnan ateşkesiydi. Her ne kadar şu ana kadar başarılı olmuş gözükmese bile meclis başkanı Şiilerden oluşuyor Lübnan'da, Nebih Berri. Özellikle de Lübnan hükümetinin Amerika öncülüğünde farklı bir süreç yaratmasına geçit vermemekten bahsediyorlar. Dolayısıyla törenler yani başka muhtemelen devam da ediyor. Kulislerden başka şeyler de gelecektir. Son durumla ilgili bu veda törenleri uluslararası diplomasinin işlediği bir zemine dönüşmüş vaziyette. Diğer yandan da bir bölgede CENTCOM'un son çabalarını aktarmıştım 1 Temmuz'da, 2 gün önce Manama'da, Bahreyn'in başkentinde bölge ülkeleri, Arap ülkeleri, ki Lübnan ve Suriye'nin ilk defa böyle bir katılım sağlaması dikkat çekmişti. Arap ülkelerinin askeri yetkilileriyle Amerikalılar bir toplantı yapmışlardı. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn, Katar, Umman, Mısır, Ürdün, Lübnan, Suriye, Yemen'de Suudi destekli yönetim. Hepsi katılmıştı tabii. İranlar buna biraz öfkelendiler. Amerika'nın bölgeye güvenlik getirmediği, tam tersine güvensizlik yarattığı, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı paylaşım yaptı, İran'ın Dışişleri Bakanı. Hatta bir soru sordu, soru formunda: CENTCOM bölgemize güvenlik mi yoksa güvensizlik mi getiriyor? Cevap çok net diye yanıt verdi. Aynı zamanda Amerikalıların dışişleri sözcüsü, İran'ın Amerikalıların bölgede böyle toplantılarla post kestiklerini, gerçekleri gizlediklerini, bölge ülkelerinin gerekli dersleri çıkarması gerektiğini söyledi. Tabii ne kadar bu mümkün olur onu bilmiyoruz, ama iddiaya göre CENTCOM askeri yetkililerle bu toplantı yaptıktan sonra İran tarafı da Körfez ülkeleri ve Irak'ı da kapsayacak şekilde bir üst düzey görüşme için kolları sıvamış. İran kaynaklarına dayandırıyorlar bu haberleri. Amerika tabii yok bunda. Hani bölgenin kendi inisiyatifini yaratma temalı. Bakalım ne kadar mümkün olacak. Son dönemde Batı medyasında bölgede beliren şüphelere yer verilmişti. Açıkça Amerika-Suudi Arabistan hattında bir takım sıkıntılar zaten yansımıştı. Özellikle de tabii askeri anlamda Amerika İran'da tam da istediği sonucu elde edemedi. Şimdi de mola almış gözüküyorlar. Mutabakatla New York Times gazetesi en son Veliaht Prens'in Amerika'nın İran konusunda başarısız olmasının ardından Trump yönetimine güvenini kaybettiğini yazdı açıkça. Belki bu koşullarda bir toparlama mümkün olabilir mi? Körfez'de daha bölgesel güvenlik inisiyatifi olabilir mi? Sorularını herkes soruyor. Pakistan'da Suudi Arabistan Pakistan'dan askeri destek istemişti. Öteden beri ilişkileri zaten iyidir. 8 bin asker konuşlandırılmıştı Suudi Arabistan'a. Yani bu tartışmalar devam ediyor diyelim. Henüz bir şeye bağlanmış değil. Yani bölge Amerika'nın dışında bir güvenlik yapısı kendi kendine işbirliği içerisinde tesis edebilmiş. Tabii güvensizlikler de çok derin, onu belirtmek gerekiyor. Bütün bunlar olurken Trump ne yapıyor? Trump CNBC'ye röportaj verdi. İran'la görüşmelerde yine biraz attı tuttu. Müzakere ediyoruz. Yani ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini elde ettik. Zaten rejim değişikliği hedeflememiştik. Nükleer silah edinemezler. Geriye bir bazı füzeleri kaldı. Onları da yok edebiliriz zaten. Çok sert vurdum falan filan, öyle laflar etti. Trump'ın tabii asıl molayı almışken asıl derdi Amerika içindeki gelişmeler. Amerika'nın altın çağını yaşadığını söyledi. Tarihte bu arada İsrail, Amerika'da İsrail tartışmaları artmış vaziyette. İsrail yanlısı ya da İsrail lobisiyle bağlantılı adaylar ara seçimler öncesi ön seçimlerde kayıplar da yaşıyorlar. Yani bunların boyutu ne olacak, siyaseti nasıl etkileyecek henüz bilmiyoruz ama çok tartışma var. Trump İsrail tarihindeki en iyi başkan olarak kendisini sundu. Yani nasıl olur Yahudiler girip demokratlara oy verir falan gibi açıklamaları var. Bir yandan tabii Amerika'nın yarın 250. kuruluş yıl dönümü, bağımsızlık günü kutlamaları söz konusu. Ama biraz tuhaf bir olacak yani havai fişek gösterileriyle tabii görkemli bir biçimde 850 bin havai fişek kullanacaklarmış. Biraz da sağlığa zararlı olduğunu, hava kirliliğini arttıracağını söyleyen haberler yer alıyor Washington Post gazetesinde. Muhtemelen tabii 250. kuruluş yıl dönümü olunca Trump odağını oraya çevirecek. Ama bir anket yapmışlar Amerika'da. Liberal Cato Institute'la Morning Consult düzenlemiş. 250. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle 2553 kişiyle konuşmuşlar. Katılımcıların %46'sı, neredeyse yarıya yakını, hangi olayı anmak için kutlamaların yapıldığından habersiz gözüküyor. %53'ü doğru yanıt vermiş tabii. 1776'da bağımsızlık bildirgesinin kabul edilmesi Amerika'da meşhur. İngiltere sömürgesi olmaktan çıkıp kuruluş yıl dönümü yani, ama %46'ın haberdar olmaması ilginç tabii. Gençler arasında bilgi eksikliğinin daha belirgin olduğunu söylüyor. Maalesef dünyada böyle bir gerçeklik var. Z kuşağı diyorlar. Bilmiyorum bu kuşak adlandırmaları ne kadar doğru ama Z kuşağı bilmiyor. Hatta Z kuşağının ankete göre %61'i 250. yılın neyi temsil ettiğinden bir haber. Tabii anket yine kurucu değerlerden uzaklaşma vurgulu sonuçlar da elde etmiş. Ülkenin işte özgürlüklerini kaybetmesi, anayasanın amaçları, temel yurttaşlık bilgileri konusunda da oldukça zayıf. %58'i bilmiyor. Hatta %57'si neden Büyük Britanya'dan bağımsızlık ilan ettiler bir türlü anlayamamış. Öyle enteresan bir durum. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümünü bilmeyen genç var mıdır? Yani herhalde Türkiye'de bilmiyorum anketler yapılıyor mu buna benzer ama bu kadar böyle bir sorun çıkmaz herhalde diye umut ediyorum. Öyle söyleyeyim. Evet, tabii öte yandan konuya dönersek. Amerika 4 Temmuz'a hazırlanırken İran dosyası tabii ellerinde hala sıcak, ortalık yatıştı. Şimdilik bir mola var. 32 aşamada 30 ve 60 gün totalde. Wall Street Journal gazetesi bir habere yer vermiş Amerika'da. ABD Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması için İran'a bir öneri götürmüş. Geçiş ücretleri talebinden vazgeçin. Dondurulmuş fonlardan 100 milyar dolarlık kısmını serbest bırakalım demişler. Ama İranlılar teklifi yeterince iyi değil diye reddetmiş Wall Street Journal'a göre. Bloomberg'de ve sanıyorum başka gazetelerde de var. Orada da ilginç bir haber var. Avrupalılar yani ne olursa olsun bu Hürmüz'den geçiş ücreti konusunun bir gerçeklik olduğuna hükmetmişler. Umman'la İran arasında müzakereler, ortak komite kuruldu. Henüz tam sonuçlanmadı ama uzlaşma sağlandığı iddiaları eksik değil tabii. Avrupa kanadı ise yani her halükarda burada artık eskiye dönüş olmayacak, öyle anlaşılıyor. O zaman Rusya'dan da Avrupalıların takıntısı tabii Rusya. O zaman Ruslardan da geçiş ücreti alsınlar diyor. Haberlere göre bir Avrupalı yetkili, eğer biz ödemek zorundaysak o zaman sadece Rusya değil tabii Çin ve Rusya da ödemek zorunda, olur mu öyle ayrımcılık? Evet, çünkü ilk başta İranlı yetkililer dost ülkelere geçişlerde esnekliklerden bahsetmişlerdi. Tabii henüz hiçbirisi bir bağlama oturmuş değil. Zaten Trump yönetimi de ücret meselesini tamamen reddediyor. Washington Post gazetesinde de bir ilginç haber var. O da Amerika-İsrail ilişkileri bağlamında ilk tur müzakerelerin hemen başlamasından sonra İsrailliler, onlar yalanlamıyorlar da, baş müzakerecileri hedef almak istemişler anladığım kadarıyla ve Amerikan yönetimi, Trump yönetimi eğer öldürürseniz pragmatist olanları ortadan kaldırmış olursunuz diyerek endişelenmiş ve hatta Washington Post'un iddiasına bakılırsa İran'ı da uyarmışlar. Yani Amerika ile İsrail'in farklılaştığı noktalar olarak aktarıyor bunu. New York Times'ta da benzer bir iddia var. Aslında bunlar yansımıştı. Ben yeniliğini tam anlamadım doğrusu. Ali Larijani'yi de öldürmüşlerdi daha önce, hatırlayacaksınız. Yani bir çeşit yine klasik ABD ile İsrail arasında görüş ayrılıkları haberleri silsilesine eklenebilir. İsrail hattında neler oluyor? İsrail'de Tel Aviv'de bir Makabiya oyunları açılışı var. O vesileyle biraz siyaset magazin çıkıyor. Netanyahu, İsrail Başbakanı, çok da eli maşalı olarak bilinen eşi Sara Netanyahu ile kapışmış. YNET'in haberi bu. Tören sırasında Netanyahu'ya bağırmış, danışmanlarına bağırmış. Senin yüzünden insanlarla tartıştım burada demiş. Benimle ilgilenmeniz gerekiyor demiş. Kendisine yeterince eşlik etmemişler. Biraz izdam olmuş anladığım kadarıyla. Görüntüler de yayınlanmış. Böyle bir karı koca kavgası çıkmış bu işten. Arap Milliyetçi Partisi Genel Başkanı, eski İsrail Parlamentosu'nda Arap Milletvekilleri de var biliyorsunuz. Muhammed Hasan Kanaan'ın açıklamaları var. İlginç. Diyor ki Netanyahu öyle çok hani Trump'la ters düşünce biz de o zaman Amerikan yardımından vazgeçeriz. Kendimiz silah üretiriz falan diyor ama yani bunların hepsi seçim propagandası. Eylül-Ekim gibi İsrail'de seçimler var. Aslında Amerika'nın benzeri görülmemiş bir askeri desteği var. Eğer olmasaydı ne Gazze'de ne Lübnan'ın güneyinde ne de İran'da böyle şeyler yaşanmazdı. Bir ay bile dayanamaz. Öyle diyor bu Muhammed Hasan Kanaan, Knesset üyesi. Evet ama tabii mutabakata uymuyor İsrail. Trump yönetimi de uyduramıyor İsrail'i mutabakata, açıkça net bir biçimde ortada. Dün yine Lübnan'ı akşam, dün de gündüz de aktarmıştım size vurulan yerleri. Pek çok yer Lübnan'ın güneyinde, Nebatiye, Bint Cübeyl, Kunin, Tayri beldeleri, hastane, Gandur Hastanesi çevresi İHA'larla bayağı bir vurmuşlar. Lübnan'da 4298 en son Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı can kaybı sayısı, 12.000'den fazla da yaralı var. Ve aslında 24 Nisan'dan beri bir ateşkes var. 17 Nisan'da geçici ateşkes 3 hafta uzatıldı denmişti. 17 Mayıs'ta 45 gün daha dendi. Efendim 14 Haziran mutabakatı var. Lübnan dahil tüm cepheler. 26 Haziran'da da bir de üstelik Amerikalılar Lübnan hükümetini İsrail'e masaya oturtup çerçeve anlaşması çıkarttılar. İki pilot bölge, Hizbullah'ı silahsızlandırma vesaire, ama hiçbiri bir işe yaramıyor. Ateşkes yok. Yani Trump ne yapsa ne etse İsrail'e söz geçiremiyor. Açıkçası bunun bir formülü var mıdır ben bilmiyorum. Bu arada Lübnan'a ziyarette bulunmuştu Suriye'deki yeni Suriye yönetiminin Dışişleri Bakanı Şeybani. Beyrut'ta bayağı enteresan tiplerle, yani Semir Caca, Lübnan kuvvetleri, bu falangistler, Maruni lider, yani Patrick Marbeşara, Butros Errahi falan, onlarla görüşmüş. Bunların hepsi tabii Hizbullah karşıtı cepheden. Daha sonra da Trablusgarp'a geçmiş. Tabii Suriye Savaşı sırasında bayağı bir gerginlik yansımıştı Lübnan'a. Hizbullah'la Trablusgarp'ta çatışmalar da olmuştu. Hizbullah'la da temasta oldukları söyleniyor ama tabii boyutlarını kestirmek güç. Tabii Trump'ın İsrail beceremiyor bu Lübnan'daki Hizbullah'ın üstüne El Şara'yı sürebiliriz diye ısrarla son dönemde açıklamaları varken bu ziyaretler dikkat çekici. Dün eksen bittikten sonra gördüm ben, Suriye başkentinde de bir patlama. Adalet Sarayı hemen yakınında bir kafede, ana hedef Adalet Sarayı ama sanıyorum güvenlik güçlerinin ilgisini, dikkatini dağıtmak için kafede patlatmışlar. Ve tabii bir zanlı yakalanmış ama ölü sayısı 9, yaralı sayısı 22. Kimdir üstlenen görmedim. Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama var tabii. Taziye mesajı ve kınama mesajı yayınlanmış durumda. Evet, Gazze ile ilgili bu hafta çok sayıda gelişme olmuştu. Onları aktarmıştım size. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde bir Netanyahu ve eski bakanı hakkında tutuklama kararı vardı. Amerikalılar tabii UCM'ye taraf değiller. UCM Roma statüsüyle kuruldu. Böyle BM mahkemesinden farklı, daha özel bir mahkeme diyebiliriz. Batı fonlu, Batı mahkemesi. Ama Amerikalılar tabii kendi askerlerinin, kendi icraatları yüzünden, kendi insanlarının başına bir şey geleceği kaygısıyla hiçbir zaman Roma statüsünü hayata geçirmediler, kabullenmediler. Şimdi de UCM Başkanı Tomoko Akane'ye mektup yazmış Amerikan Adalet Bakanlığı vekili Todd Blanche ve demiş ki yok kardeşim, biz sizin yetkinizi kabul etmiyoruz. Uluslararası hukuka göre bir anlaşma rızası olmayan bir devleti bağlamaz. Dolayısıyla Amerikan vatandaşları üzerinde sizin bir yargı yetkiniz yok diyorlar. Ayrıca UCM hukuksuz davranıyor, meşruiyetten uzak seçici soruşturmalar yürütüyor. Yeni gelmiş akıllarına demek ki. Evet, hakikaten UCM gayet de seçici. Batı jeopolitiğini ilgilendiren meseleler çok zorlandığı yerlerde Filistin, Gazze meselesinde tabii bir dava süreci başlatmışlardı. Ben bu konuda BM'ye bağlı Lahey Adalet Divanı, yani asıl meşru mahkemenin Lahey olduğu kanaatindeyim doğrusu. Ama bu tabii 2000'li yıllardan başlayan liberal mekanizma, UCM öyle söyleyelim size. Dolayısıyla seçici bir mekanizma tabii ki. Amerika pek seçici.

gösterilmesi. Şimdi tabii mutabakattan memnunlar ama kapsamlı bir ateşkes gerekiyor ve Hürmüz Boğazı'nda da seyir sefer serbestisinin korunması vurgusu. O yüzden İran baş müzakerecisi ve meclis başkanının Hamane ile ilgili törenler vesilesiyle Çin heyetiyle görüşmesi bu açıdan da önemli İran'la ilişkiler bakımından. Evet. Bunlar Çinlilerin genel ilkesel tutumu. Başları doğrudan Çinlilerin belaya girdiğinde, yani Batı tarafından sıkıştırıldıklarında bu ilkesel ifadelerin hangi şekiller alacağını tabii izlemek gerekiyor. Evet, gelelim kolektif Batı NATO Ankara zirvesine. Donald Trump, Amerikan Başkanı Ankara'ya geliyor malum. Ankara NATO zirvesine hazırlanıyor. Bizim Türk sosyal medyasında gündem oluşturuyor. Trump dün sosyal medya hesabından yine bekleneceği üzere müttefiklerinden Avrupalılardan yakınan bir paylaşım yaptı. Biz çok fazla para harcıyoruz dedi. Üstelik hiç yarar sağlamıyoruz. 2014'ten beri 1 trilyon dolar para harcadık NATO'ya. Birleşik Krallık, yani İngiltere 90,5 milyar dolar, Fransa 66,5 milyar dolar, İtalya 48,8 milyar dolar, Polonya 44,3 milyar dolar, Almanya dahil diğerleri çok çok daha düşük tabii. Saçmalık, saçmalığın daniskası. 10 kat harcıyoruz, bu ne iştir falan. Ankara zirvesi bir açıdan Trump'ın varlığıyla bence oldukça şenlikli geçecek. Bakalım sürekli Trump'ı yönetmesiyle tanınan Mark Rutte nasıl bir performans sergileyecek, hep beraber göreceğiz. Beyaz Saray'da zirve öncesi gitmişti. İşte bir takım grafikler eşliğinde Trump'a şov yapmıştı ama Ankara'da ben Trump'ın böyle sevdikleri sevmedikleri ortalığı şenlendireceğini bekliyorum. Bakalım ne olacak. Tabii NATO zirvesi, Trump'lı zirveler çok uzun sürmüyor. Bu hafta NATO'dan bir sürü not aktardım size. Bu zirveyi de kısa planlıyorlar. 3 saatlik tek bir oturum yapacaklarmış. Ama biz haberciler için iyi haber, çabuk bitecek demektir. Bunun nedeni tabii yani Trump'ın dikkatini çok fazla bir şeye verememesi. Trump'a öyle uzun uzun bir şeyler anlatmamak gerekiyor. Çok kısa, öz, anlayacağı şekilde anlatmak lazım. Özel yani donanımlı insan lazım bunları anlatacak. Trump da bir şovlarına devam ediyor bu arada. İşte bir yapay zeka ürünü, kendisini bir doktor, ünlüleri tedavi eden doktor olarak gösterdiği yapay zeka. Ya yani böyle bir Amerikan başkanı gerçekten ben görmedim ömrümde. Yani tabii televizyon yıldızlığından gelince herhalde böyle oluyor. Yalan haberleri eleştirmek için böyle videolar paylaşmış. Açın izleyin, eğleneceksiniz. Yani hiç olmazsa acı çekiyoruz, bari arada eğlenelim diye düşünmüyor değilim. Yoksa işin ciddiyetini anlamadığımdan değil. Evet, tabii ev sahibi Türkiye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün Türk televizyonunda, CNN Türk'te NATO zirvesi öncesi Türkiye'nin bakış açısı ve değerlendirmelerini paylaştı. Uzun bir röportaj. Zirve önemli tabii, en kritik toplantılarından birisi diyor. Çünkü dünyada güvenlik mimarisi artık dönüşümden geçiyor. Dolayısıyla bu toplantı önemli. İnsanlık tarihinin en başarılı güvenlik ittifaklarından biri diyor. Hangi açıdan tabii, başarı kriterini size bağlı olarak en başarılı demek gerekiyor. Kritik bir dönemde, doğru söylüyor, kritik bir dönemde toplanıyor. Tarihin en büyük zirvesi olarak kayıtlara geçeceğini söylüyor. Yani olabilir tabii böyle bir şey. Trump'ın katılımı her koşulda önemli. NATO'da, NATO içerisinde üçlü bir gruplama tarifi var Dışişleri Bakanı. Birincisi Amerika, kendi başına bir grup. İkincisi AB kısmı. Bir de bunun dışında Türkiye'nin başını çektiği, işte İngiltere biraz daha dışarıda, efendim Arnavutluk, Makedonya, AB'ye girmeye hazırlanan daha böyle farklı bir halkada, öyle bir tanımlama yapmış. Ama tabii Amerika rolünü yeniden dünyada tanımlama gayretinde. Ulusal güvenlik belgeleri, Amerikalılar sürekli zaten her iktidarda yeniden tanımlıyorlar rollerini. Bu seferki de ulusal güvenlik strateji belgesi, geçen sonbaharda görmüştük, Donro doktrinleri vesaire, sömürgeciliğin yeniden
tavsiye edilmesi, Batı sömürgeciliğinin, Marco Rubio'nun ifadeleriyle bunları anlatmış

yapmışlardı daha sonra. Tabii burada Türk-Amerikan ilişkileri önemli. Trump'ın geçen hafta açıklamaları oldu Türkiye'ye hediyeler vereceği yolunda. Dolayısıyla Dışişleri Bakanı'na sorular bu hediyelere tırnak içinde odaklanmış. Katsa yaptırımları meşhur. 2020 savunma bütçe yasasında F-35 yasağı. Bunu kaldırmak için Hakan Fidan diyor ki Amerika'da artık bunu kaldırmak için irade var diyor. Yani Trump zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti sayesinde geliyor. Hakikaten Trump da öyle açıkladı. Avrupalılardan çok haz etmiyor görünümü çiziyor çünkü. Bütün bunlarda Erdoğan'ın rolünü vurgulamış. Katsa yaptırımları konusunda Kongre tabii bu işleri daha çok engelliyor diyor. Ve hem Trump hem Erdoğan da irade beyanında bulundular. İradeleri var. Dolayısıyla Türkiye'ye F-35 satış yasağı kalkabilir. Ayrıca programa dönmek. Tabii Türk savunma sanayi açısından asıl önemli olan programa geri dönmek. O da konsorsiyumun kararına bağlı. Peki sürpriz ne olacak diye sormuşlar. Birçok şey olabilir. Bildiklerimiz, düşündüklerimiz var. Şu anda onlar adına bir şey söylemek istemiyorum demişti. Ve herkes bunu F-35 ve Katsa yaptırımlarının artık kaldırılmasına bağlıyor. Bu o kadar kolay mı emin değilim doğrusu. Tabii Hakan Fidan İsrail bakış açısı farklı Amerika'dan. İsrail gözü dönmüş çete yönetiyor dedi. Ve Amerika'da tabii Amerika'daki algıları da anladıklarını Amerikalı siyasetçilerin de bu konuda biraz değişiklik yaşadığını söylüyor. İran tabii Hürmüz Boğazı krizinin etkilediğini yani Amerika'nın kendi içindeki tartışmaları atfen söylemiş. Bir de Rusya ile ilgili değerlendirmeleri de bence önemli. 20 Haziran'da Kazan'da devlet başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edilmişti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Burada diyor ki herkes hani Rusya ile bu temasları soruyor. Türkiye'ye verilecek yeni misyonlarla ilgili tartışmalar varken. Şöyle diyor Hakan Fidan, Putin ile temaslarım kendisiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bir diyalog olarak değerlendirilmelidir. Putin'e Cumhurbaşkanı'nın mesajlarını iletiyorum ve yanıtlarla, yorumlarla geri dönüyorum demiş. Tabii Kafkasya'daki süreç, Filistin, Gazze, Lübnan, Suriye bunlar bu konularda Rusya'nın görüş ve tutumlarını anlamanın Türkiye açısından önemli olduğunu çünkü çıkarlarımız var diyor haklı olarak. Siyasi duruşumuza göre bir dizi konuda karar verme sürecinde Sayın Putin'in tutumları önemlidir diyor. Evet bir de Hakan Fidan 2015 Ağustos 2025'te Alaska'da Trump-Putin görüşmesinde bir anlayışa ulaşıldığı ama tabii o anlayış yürütülmedi son dönemde aktarmıştım size. Tamamen Amerika tarafı çöpe attı kendi tekliflerini. Rusya liderinin anlayışa bağlı olduğu yorumunu yapmış bu tabii Fidan'ın değerlendirmesi. Evet tek başına Rusya'nın bir anlayışa bağlı olması çok bir şey değiştirmiyor. Karşı tarafın ne yaptığına da bakmak gerekiyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Amerika hem NATO zirvesi hem Rusya ile ilişkiler bakımından değerlendirmeleri benim görebildiğim kadarıyla dikkatimi çeken noktalar bunlar efendim. Bugün Milli İstihbarat Akademisi'nden NATO 3.0 raporu var. Bu başlıkta tartışıyoruz 3.0. Yani yazılım alanından NATO'ya bir saldırı örgütüne alınan maddeleme diyelim, ifadelendirme diyelim. NATO işte Soğuk Savaş'ta kuruluyor. Sovyetlere karşı o NATO 1.0. Sovyetler Birliği çöktükten sonra 11 Eylül'le birlikte terörle mücadele temasıyla yayılmacılık Avrupa'da ayrıca yapan NATO 2.0'ımız var. Şimdi de NATO 3.0. Niye 3.0? Bir türlü çözemiyorum. Bitti mi o yani bütün bu temalar? Ama tabii Amerikan yönetimi açık bir biçimde tartışmalara konu olacak şekilde Çin'le iştigal etmek istiyor. Rusya'yı Ukrayna'da yenemediler. Yıpratma savaşında kan kaybediyorlar. İşin yükünü savaşkan gözüken militarizme yönelen Avrupalılara bırakmaya tabii tamamen Amerika çekilmeyecek ama büyük ölçüde daha doğrusu Pitexet'in Amerikan Savaş Bakanı'nın ifadesiyle bedavacılık yok artık
Ya böyle bir 3-0 tabii bu farklı bağlamlarda tartışılıyor. Bu raporda Milli İstihbarat Akademisi tabii Türkiye ile de bağlayarak uluslararası sistemde güç değişimi, yapısal sorunlar, ittifakın geleceğine dair değerlendirmeler, yani geçmiş operasyonlar, Afganistan, 20 yıl sonra Taliban'ı bırakıp çekildi Amerika, NATO'yu da, müttefikleri de katmıştı. Libya'yı darmaduman ettiler zaten. Yani bu raporda askeri müdahalelerin istenen siyasi sonuçları üretmediği. Ukrayna'ya da müdahale ettiler açık bir biçimde, darbeyle, CIA darbesiyle. Bunların hepsi yazıldı, çizildi. Şimdi istedikleri bir resim var mı? Kalmadı zaten Ukrayna diye bir eskiden bildiğimiz bir ülke kalmadı. Rusya, Ukrayna aynı zamanda Sovyetler Birliği'nin eski parçası, başkanlar çıkartmış. Devlet başkanının ana dilinin Rusça olduğu, Rusların yaşadığı bir coğrafya. Dolayısıyla istedikleri Rusya'yı stratejik mağlubiyete uğratmak diye NATO Genel Sekreteri formüle etmişti. Böyle bir mağlubiyet yok tabii ki. Burada da istenilen siyasi sonuç yok. Askeri anlamda da tabii tartışılan bir çatışma devam ediyor. Milli İstihbarat Akademisi'nin temel yapısal sorunlar atfı var NATO ile ilgili. Çok doğru tespitler bence de bunlar. Üye ülkeler arasında tehdit algılarında farklılıklar tabii doğal olarak. İspanya, Estonya gibi bir tehdit algısı içerisinde değil. Ne alaka? Ya da aslında Fransa'nın da olmaması lazım değil mi? Yani çıkarları bu anlamda, güvenlik çıkarları açısından aynı değil Baltıklarla ya da Polonya'yla. Onlar Rus düşmanı zaten. Ukrayna'ya destek konusunda görüş ayrılıkları diyor raporda. Evet, bayağı bir yarılma var tabii. NATO idare etmeye çalışıyor Avrupa Birliği ile birlikte. Savunma sanayi kısıtlamaları, işte bunu aşmaya çalışıyorlar. Belki Ankara zirvesi en çok bu açıdan önemli olacak. Enerji güvenliği, göç, terör gibi farklı öncelikler. Hangi enerji güvenliği? Enerji güvenliği kalmadı Avrupa'da ya. Neyse, tabii göç ve terör, bu konuda da farklılıklar var tabii. Burada... Yani ittifak işte siber güvenlik, uzay, yapay zeka, kritik altyapılar, toplumsal dayanıklık, bilişsel güvenlik, bu alanlarda etkin rol üstlenebilir deniyor. Bir de tabii Amerikalılar Çin'e uzayacaklar. Asya Pasifik stratejisi, hakikaten bu arada Güney Kore falan da katılıyor bu zirveye. Zaten açıkça söylüyorlar Çin'i hedef aldıkları yükselen ekonomik güç olarak Rusya'dan sonra yani açıkça değerlendirmeleri yapılıyor. Burada da rapor bence de isabetli bir analiz yapmış. Mali ve askeri yükü Avrupalıların üstüne, hani daha kibar ifade etmişler onlar, paylaşılması diye. Ama tabii Amerika'nın küresel caydırıcılık deyince tabii biz provokasyon anlıyoruz, onu korumak. Türkiye burada tabii stratejik konumda, jeopolitik konumu, TSK'nın kapasitesi, son dönemde savunma sanayindeki gelişmeler, hakikaten istihbarat kabiliyetleri, üretim, bunlar tabii Avrupalıların gözünü kamaştırıyor. Kendi başaramadıkları ya da zorlandıkları bakımından Ankara 2028'de NATO müttefik acil reaksiyon gücünün liderliğini de üstlenecek. Maalesef böyle de bir sıkıntı var. Ama tabii başka bakış açılarından bunları Türk halkına hayırlı görenler de var. Ben anlayamıyorum nedenini. Kıbrıs ayağını birazdan tartışacağız bu hafta. Ben çok es geçtim ama iddia üzerine tabii Rum ve Yunan medyasında, çünkü BM Genel Sekreterinin Kıbrıs temsilcisi Maria Holguin'in oradan sızdığı iddia ediliyor. Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki garantörlük hakkını elinden alan çekilme, asker çekilmesi, adanın NATO garantörlüğüne alınması gibi bir takım teklifler içerdiği, Maraş, Güzelyurt, Masarya'nın bir bölümü falan, askerlerin çekilmesi, bilemiyorum bunlar kabul edilebilir şeyler olabilir mi, ama Kıbrıs'ta bir yeni bir süreç Doğu Akdeniz denkleminde tetiklenmeye çalışılıyor. Zamanlama düşünülürse çok acayip tabii. Bunları konuşacağız birazdan. Kıbrıs'a bağlanacağız. Profesör Mehmet Hasküler konuğumuz olacak. Evet efendim, NATO zirvesi vesilesiyle tabii AB'den de notlar var. Askeri harcamalar özellikle geçen yıl %20 arttırmışlar Avrupalılar. Bu konuda Avrupa Savunma Ajansı raporlama yapmış. 418 milyar euro savunma harcamaları. Yani Avrupa halklarının altyapıları çürürken paralar bir yerlere, militarizme daha doğrusu, akmaya
devam ediyor düşman yaratarak. Yani barış içinde ekonomik faaliyetler, kendilerinde olmayan kaynakların uygun koşullarda başka komşulardan alınması filan, onlar artık çöpe gitti. Savaşçı bir biçimde uluslarını savaşa sürükleme çabası olarak görebiliriz bu %20 meselesini. Dediğim gibi Güney Kore mesela zirveye katılıyor. Niye katılıyor? NATO ile ne alakası var diyeceksiniz. Çünkü Amerikalıların Asya'da hedefleri var. O yüzden orada da bir takım savunma projeleri falan, sanıyorum zirvede en önemlisi militarist projeler duyurulacak. Yani halklara, emekçilere savaş aletleri ürettirme konusundaki muazzam başarılarını NATO'nun bu savunma sözleşmeleriyle görmüş olacağız. Bu arada da çok acayip, yani siyaset magazin olacak ama Almanya Savunma Bakanı Pistorius'a, kendisi bir sosyal demokrat sözde, olası bir savaşta hazırlık yapıyor musunuz falan diye soruyorlar. Eşiyle birlikte birbirlerine destek olabilirlermiş. Öncelikle yeterli su bulundurmak, yani Almanya'da Alman halkına bir savaş hazırlığı için böyle demeçler veren sorumsuz liderlik desek yeridir. Nereden çıktı şimdi? Birkaç günlük su bulundurma. Anlamakta zorlanıyorum ama maalesef artık Avrupa'daki liderler böyleler. Almanya 4 savaş gemisi alacakmış. Maliye Bakanlığı bu konuda belge, 6.63 milyar euro ayrılacak. Almanya'da halkın pek çok ihtiyacı var. Hatta en son gördüğüm, benim rekabet gücü iddiasıyla işçilerin, emekçilerin hastalık iznini kısıtlamak için kolları sıvamışlar. Tabii Almanya'nın rekabet gücünü kaybetmesinin sebebi emekçilerin hastalık izni alması değil, ucuz Rusya enerjisinden kendi kendilerini etmeleri. Ama Friedrich Merz, BlackRock'ın Almanya kolunu yönetiyordu eskiden. Oligarşinin, Alman oligarşisinin temsilcilerinden. Dolayısıyla da işte savaş gemilerine bu paraları harcıyorlar. Ondan sonra da emekçilere, işçilere, Alman işçilere dönüp siz öyle hastalık izni falan alamazsınız diye. O kadar kolay. Çok güzel. Evet. Finlandiya dün az aktarabilmiştim. Nükleer silah yasağını kaldırdılar. Topraklarında nükleer silahlar konuşlanabilecek. Litvanya, küçük Litvanya'da bu konuda adım atıyormuş. Yani maşallah, tabii topraklarınızı nükleer silah konuşlandırmasına açtığınızda aynı zamanda hedefte oluyorsunuz. Halbuki tarafsızlık, yani Finlandiya tabii NATO üyesi olarak bütün tarafsızlığını yitirmiş vaziyette. Medvedev, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı, bu karar Finlandiya açısından yalnızca bir şey değiştirdi. Ülke artık Rusya'nın nükleer hedef listesinde yer alıyor. Tebrikler Finlandiya, güvenliğin zirvesine ulaştınız diye ironik bir açıklama yapmış. Evet efendim, şimdi gelelim Ukrayna notlarına. Polonya ile papaz oldu tabii Zelenski yönetimi Kiev'deki, çünkü Nazi işbirlikçilerini devlet töreniyle gömüp onları onurlandırıyor. Tabii o Nazi işbirlikçileri Sovyet askerleri, Yahudiler kadar Polonyalıları da katlettiler tarihte. Polonyalıların hafızası yeri, her ne kadar Rus düşmanlığında birleşiyor olsalar da ucu kendilerine dokundu ve Banderacı bir yönetim diyebiliriz rahatlıkla. Yani yoksa niye onurlandırsınlar Bandera liderlerini? Tabii basit bir kültürel olgu değil bu açıkçası. Gayet siyasi bir, ideolojik bir tercih. Tabii Polonyalılarla papaz oldular. Polonyalılar biraz daha az Ukrayna'ya destek olma alametleri, ben ne kadar yerine getirebilirler emin değilim, doğrusu bunu aktarıyorum size, ama Macaristan, Slovakya, Çekya ve Polonya giderek bugün Bloomberg'de Ukrayna savunmasına katkıları azaltma alametleri sergilediklerini iddia etmişler. Göreceğiz tabii ki. Ama Ukrayna'nın AB üyeliği tartışmaları var Batı medyasında. Sanki kalmış şöyle bir Ukrayna da AB üye olacakmış gibi yazıyorlar bu haberleri. Çok komik tabii ama neyse. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Handelsblatt gazetesine demiş ki zaten şu anda NATO'ya katılma ihtimali yok Ukrayna'nın demiş. Yani çünkü mutabakat lazım. Öyle bir mutabakat yok. Ve
en başta Varşova ile Kiev'in ilişkileri bu Nazizm hikayesinden gerildi. Avrupa Parlamentosu internet sitesine Wolin atfı koymuş. Wolin katliamı tabii Polonyalılar için tarihte ve eğer yani AB üyesi olmak istiyorsa Wolin trajedisinin kurbanlarının tanınması ve anılması gerekiyor. Oysa Ukrayna'daki bütün askeri yapıyı ve güvenlik yapısını ele geçiren banderacılar için Wolin katliamının failleri kahraman. Dolayısıyla ortada bir sıkıntı var. Bilmiyorum ne olacak. En son Reuters haber ajansı Polonya'nın MiG-29 uçaklarını elinde eski Sovyetlerden kalma uçakları Kiev'e devretmeyi kesin olarak reddettiğini yazdı. Ama bu tabii doğrudan bu ideolojik kapışmayla ilgili değil. Daha çok İHA üretimiyle ilgili Polonya'ya bir takım katkılardan vazgeçmesi. Ama temelde tartışmaların özünde bu ideolojik durum var. Banderacılık Kiev'in başına bela oluyor. Hani bütün bunlara da Rus propagandası demişlerdi. Şimdi ne diyecekler bilmiyorum. Yazmıyor Batı basını bunları doğru düzgün. Polonya Savunma Bakanı Kosiniak-Kamysz demiş ki yani savaş halindeyken bu Kiev'dekiler Kuveyt'e İHA satıyorlar. Kar elde ediyorlar. Ama bize yardım etmiyorlar. Biz de vermiyoruz MiG-29'lara demiş. Evet. Polonya Cumhurbaşkanlığı'nın bir temsilcisi bu arada. Boguczki ismi. Ben tanımıyorum ama Polonya medyasının haberi bu. Ukrayna'nın batı bölgeleri, Lviv, tartışmalı yerler bunlar. Polonyalılar da tabii iddia ediyorlar. Diğer yerlerinden farklı yapıları. Malopolska diye nitelendirmiş oraları. Evet, böyle bir itiş kakış var. Ne oluyor efendim? Onun dışında tabii Dmitri Peskov, Kremlin sözcüsü, Avrupa Birliği ile ilgili NATO zirvesi öncesi değerlendirmeler yapmış. Yani Avrupa'nın giderek bir askeri bloğa dönüştüğü saptaması yapıyor. NATO planlamasına entegre ediyorlar askeri altyapılarını zaten. Askeri bir kimlik oluşturuyorlar demiş. Askeri, siyasi, ekonomik bir blok. Burada tamamen farklı bir gerçeklik. Ekonomileri militarize ediyorlar, muazzam paralar harcıyorlar. Tabii biz de o zaman askeri planlamalara da bunları göz önünde bulunduruyoruz Rusya olarak, öyle diyor Peskov. Kuzey Akım tabii bir Ukraynalı fail suçlandı. Ben gülüyorum açıkçası, CIA'nin işi olduğu apaçık ama neyse, sonuç itibariyle. Çünkü yani 5 adam, bir kadın, bir yat gidiyor böyle işte bölgede, Baltık bölgesinde, sporcu bunlar, boru hattı, yelkenliyle 500 kilo patlayıcı taşıyor, basınç odaları falan yok, 80 metre derinliğe iniyorlar. Yani ancak bir ordu yapabilir bunları, bir ülkenin donanması yapabilir. Almanlar sallayıp sallayıp sonra bir Ukraynalı zanlı bulup suçluyorlar, hikaye bu. Tabii Peskov yani bu Kuzey Akım sabotajı, terör saldırısı ile ilgili terör temasıyla böyle bir suçlama yapılmasını baştan beri Rusya'nın tezlerini kanıtladığı şeklinde değerlendirmiş. Bir yandan da Almanya tabii, yani Almanya kendi altyapısını havaya uçuran adamları bu arada fonluyor. Neden? Rusya'ya karşı fonluyor tabii ki. Dışişleri Bakan Yardımcısı Galuzin'in açıklamaları var Rusya'da. Yani şöyle diyor, çünkü hani Rusya reddediyor müzakereleri diye bir söylem geliştiriliyor. Bunların doğru olmadığını, tam tersine masadan Rusya'nın kalkmadığını, defalarca Ukrayna tarafının masayı terk ettiğini söylüyor. Hakikaten en son geçen sene bu dönemde Amerika arabuluculuğuyla masada, hatta İstanbul'da da toplantılar yapılmıştı. Kim yanıt vermedi tekliflere dersiniz? Kiev vermedi tabii ki. Doğru söylüyor yani. Ya, tabii ki şartları kabul etmek ayrı dava. Rusya cephede kazanımlar, Donbas dosyası büyük olasılıkla bu sene kapatılacak. Konstantinovka düştü. Slavyansk, Kramatorsk, bunlar darbe sonrası iç savaş çıktığında kritik alanlardı ve düşüyor birer birer. Dolayısıyla da Rusya sahada bir savaşı kazandıktan sonra kalkıp verecek hali yok tabii ki, şartları oluyor. Bunları da hatırlatmış Galuzin. Evet, tabii Ukraynalılar da İHA savaşını sürdürüyorlar. Ama öte yandan Rusya misilleme yapınca, önceki gün çok sert bir saldırı oldu. 70'e yakın füze, tipleri açıklanmadı ama etkili füzeler var.
Kiev vuruldu ve Ukrayna'da artık hava savunması doğru düzgün işlemiyor. Başkentte de batıdan acil Patriot yardımı istemişler. Patriot bazılarını vuramıyor bile hakikaten. Cephe hattı da öyle. Tabii Ukraynalılar da İHA'larla saldırıyorlar. Dün gece benim gördüğüm 155 Ukrayna İHA'sını önlemiş Rusya hava savunması. Tabii bunların hasar yani sivilleri de hedef alıyor. En son Minsk ana otobüsüne İHA ile vurmuşlar Ukraynalılar. Starobelsk'te bir Mayıs sonunda 21 çocuğu öldürmüşlerdi. Yani rastgele bunların bir kısmı, bir kısmı da yolcu otobüsünü hedef seçiyor İHA operatörleri. Sivillerin olduğu otobüsü vuruyor. Yani arada tabii ki rafineri de vuruyorlar. Bu konuda özel temsilcisi Rusya'nın Radyon Miroşnik'in açıklamaları var. Nisan-Haziran döneminde 422 Rus sivilin hayatını yitirdiğini, 2500'den fazlasının da yaralandığını bu operatörlerin sivillere yaptığı terör saldırısı. Yani askerler, ordular savaşabilirler, karargahlar vurulabilir ama kalkıp bir İHA'yı yoldan geçen herhangi bir sivil otobüse saldırtıyorsanız bunun adı tabii terörizm olarak algılanıyor doğal olarak. Batı'nın da Kiev'i işlediği suçlardan sorumlu tutmaktan korumaya çalıştığını söylemiş Miroşnik. Başka veriler de açıklamış. Tabii onun işi bu. Bu çatışma bittiğinde sorumluları tıpkı Nürnberg mahkemelerindeki gibi yargılamak için her türlü veriyi Rusya tarafı topladığını belirtiyor. Evet, aynı zamanda Zaporojye'deki nükleer güç santrali en son artık BM'ye bağlı, hiç de tarafsız olmayan Atom Enerjisi Ajansı ve başındaki Rafael Grossi de hemen yakındaki Energodar kentinde itfaiye merkezi Ukrayna İHA'larıyla ağır hasar görmüş. Santralde bir şey olsa itfaiyenin müdahale etmesi gerekiyor. Dolayısıyla kabul edilemez diye açıklama yapmışlar efendim. Bir de tabii Baltıklar'da son olarak bunu aktarayım. Alman donanması bir Rus petrolü taşıyan tanker Kira K'ya yanaşmaya kalkışmış ve en son korsanlık faaliyetleri artmıştı Batı ülkelerinin. Bunun üzerine Rus Sobra Zitelni korveti hızla gelip çekilin oradan demiş, gitmek zorunda kalmışlar, tanker devam etmiş. Eskort sağlıyorlar, askeri eskort efendim, başka çaresi ne bulamıyorlar. Evet, şimdi biz Kıbrıs'a dönüyoruz, az sonra Profesör Mehmet Hasgüler'le buradayız.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda Kıbrıs'a bağlanıyoruz. Profesör Mehmet Hasgüler var. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Ceyda'nım.
1: Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Şimdi tabii NATO zirvesi Ankara'da önümüzdeki hafta, dış politika öne çıkan konular. Donald Trump gelecek, Batılı müttefikleri Ankara'nın gelecek ve son dönemde tabii bütün bunlar olurken Doğu Akdeniz, bu bağlamda Kıbrıs tartışmaları da var. Rum Yunan medyasındaki bir takım iddialar tabii burada herhalde onlar kaynak teşkil ediyor, ama gündemimizde bir yandan Batı ile, Amerika ile, NATO ile ilişkiler, Türkiye'ye verilecek görevler var. Bir yandan hani ne alacağız tartışmaları var. Kıbrıs ayağı eksik olmuyor Sayın Hasgüler. Şimdi tabii Rum Yunan medyasında iddialar ortaya atıldı. BM dolayımıyla özel temsilcisi BM Genel Sekreterini Maria Holguin bir takım teklifler getirmiş yeni. Adada NATO garantörlüğü, Türk tarafının çekilmesi, Sayın Tufan Erhürman'ın kabul edilemeyeceğini söylediği. Tam neler oluyor, neler tartışılıyor? Daha doğrusu bunlar Kıbrıs gündeminde de tartışılıyor mu? Siz ne düşünüyorsunuz? Biraz bunu merak ediyorum. Gerçekten BM'nin yeni bir teklifi var mı? Bu teklifte NATO'nun bir rolü var mı? Yoksa bunlar Yunanistan ve Rum tarafının iddiaları mı, ya da temele dayanan bir sızdırma diyebilir miyiz? Neler oluyor?
2: Bir kere sokağa baktığımızda Kıbrıslı Türkler ne diyor? Çünkü onlar hepsi Kıbrıs uzmanı olmuşlar. Yani
1: o doğru,
2: 60
1: evet.
2: yıldır. Yani bazen hem derinlikli hem de filozofik yaklaşımları var.
1: Evet.
2: Sokağa baktığımızda bu ilk elden, bunun Kıbrıslı Rumların lideri tarafından haber yapılmış olması, bu işin olmayacağının en kesin şeyi, göstergesi. Eğer, yani bu, eğer bir şeyi istemiyorsanız onu sızdırırsınız. Hem de en liberal taraftan, yani kendisinin tam tersi görüşlerinde olan bir basın kuruluşuyla bunu yaptı. Hmm. Demek ki istemiyorlar. Hmm. Ki bakıldığında aslında NATO ile Kıbrıs 1958'de planı, NATO Genel Sekreteri Spark planı oldu ve arkasından hızlıca 59-60 oldu. NATO bu açıdan özel bir öneme sahip. Şartlar aynı değil. Çok şey değişti. Yani o günlerde kan akıyordu. Efendim, anti sömürgecilik mücadelesi bir şekilde sürüyordu. Bir hal çaresi bulunması gerekiyordu. Zaten 55'ten itibaren başlamıştı Londra konferansıyla. Şartlar farklı. Fakat NATO işin 59-60 antlaşmaları içerisinde de bize hiç konuşulmayan bir şey daha veriyor. Yani dönemin Dışişleri Bakanı Fatih Düşçüzorlu ile Yunan Dışişleri Bakanı Averof Kıbrıs bağımsızlığını kazandıktan sonra gentleman agreement yapmışlar. Bunu da Fazıl Küçük'e söylemişler ama duyurmamışlar. NATO üyesi olsun Kıbrıs diye. öyle bir şey var, ama tabii bizde bildiğiniz gibi Makarios ta Bandung'dan, Asya Afrika Halkları Konferansı'ndan 55'te şeye gelmiş, 61 Belgrad Zirvesi'ne bağlantısızlığa, yani iki Varşova'ya ve NATO'ya eşit mesafede dururum şeyini sürdürmüş. Siyasetini ve bağlantısızlığın ilk 6 lideri arasında yer almış. Şimdi baktığımızda benim görebildiğim ne bu işe aman hemen yapalım, tek kimlikli olsun veya bunun tam karşısında aman toprak mı verilir efendim, Rum egemenliğine mi girilir diyen görüşlerin dışında aslında görülmesi gereken bir hakikat var. O da şudur: eğer biz kendi içimizde bu tür kısır tartışmalar yaparsak Kıbrıs'ın transforme edilme niteliğini gözden kaçırırız. Kıbrıs sorunu çözülmüyor. 2004'te bir transformasyon attılar. Şimdi ikincisini atacaklar. Yani o nedir? AB üyesi yaptıkları yapıyı Kıbrıslı Türkler içinde olur veya olmaz. İçindeyse başka bir tartışma yaparız. Ama benim kanaatim içinde olmayacağı ve NATO Lefkoşa'nın zaten arkadaş yani 64 müdahalesi, BM Güvenlik Konseyi kararı, 186 sayılı karar, 74 müdahalesi sadece Yunanistan ile Türkiye arasında olan bir şey değil ki. Kim bu adayı kristal kalemle bölmüş? Biz onu bulmuş değiliz henüz. Ölmüş mü bu adam yoksa yaşıyor mu? Yani dolayısıyla NATO çözümüydü 74. Şimdi NATO'ya özellikle İsrail'in de Türkiye ile münasebetlerine baktığımızda Kıbrıs Cumhuriyeti ile olan savunma işbirliği antlaşmalarına baktığımızda benim gördüğüm pür bak bir şekilde bu kadar yıldır Kıbrıs takip ediyorum. Kıbrıs'ı yine tek başına NATO'ya alacakları da kesindir. Bizim onun için hazırlığımızı yapmamız gereken nokta şudur. Bir, birinci senaryo, evet, tek egemenlik, tek devlet, işte tek entite, garantör NATO diye bir şey var. Ona bir oyun planı hazırlayalım. Bu gerçekleşmeyecek olandır. Çünkü bunu son anda reddedecekler veya kabul etmeyecekler. Ama mevcut yapı NATO'ya entegre olacak. Dolayısıyla bizim pazarlığı çok katmanlı bir şekilde Kıbrıs Türklerinin açıkta bu sefer kalmamak üzere, başta izolasyonlar, iki, toprak vererek bağımsızlığını elde etme. Zaten konuşuyoruz toprak vermeyi. Toprak işte efendim Mesarya'dan öte tarafı verelim. Karşılıklı bir boşanma sağlansın. Rumlar paşa paşa alsınlar NATO üyeliklerini. İsrail'in de güvenliğini sağlamış olurlar böylece. Çünkü bu belli, İsrail'in de güvenliğini sağlamak üzere Kıbrıs Cumhuriyeti'ni NATO üyesi yapacaklar. Buradan bence mevzuya yaklaşılması gerekiyor.
1: Hocam çünkü Türkiye veto edebilir ama Türkiye böyle bir şeye izin verir mi? Yani işte öyle bir sıkıntı var orada.
2: Tabii ki bakın Türkiye'de karpaz, Türkiye'de burada yasal tartışma konusu olmayacak, bir toprakla beraber olmaya başlayacak. Yani boşanmadan kastım o. Yani madem benim durumumu tartışıyorsunuz, benim efendim mevcut statüko içerisindeki yerimi tartışıyorsunuz, o zaman buyurun Kuzey kendi yoluna gitsin belli bir toprak ayarlamasıyla. Zaten Türkiye'ye de üst verileceği konuşuluyordu Karpaz'da. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs yeni bir döneme girebilir. Ben buna hazırlıklı olunması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bizim şu anda mevcut zihniyetler içerisinde görebildiğimiz, yani bugün şu Kıbrıs siyasi kültürü içerisinde Türkiye ile kim kötüyse onunla iyi olalım, dost olalım, işte İsrail ile olan münasebetler, Yunanistan ile olan münasebetler, bu eğer benim görebildiğim kadarıyla, siz diyorsunuz ki Türkiye niye kabul etmesin ki Türkiye, yani sonuçta bu tarafta NATO üyesi olacak Türkiye vasıtasıyla. Belki geçit kalede de Amerika'da üst alacak. Bilmiyoruz. Ama
1: yani diyorsunuz ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı ve egemenliğini tanısınlar. NATO, evet, üyeliği de, Güney'i de NATO'ya alsınlar. Bu işi kapatsınlar yani.
2: Aynen budur. Yani çünkü öbürü hayaldir. Bizimle ne Avrupa Birliği içerisinde bir yapıyı paylaşacaklar, ne de öbür taraftan biz bir gol daha yemeye dayanamayız. Yani AB'ye aldılar, düzen yükseldi. Şimdi bir de NATO'ya alacaklar. Dolayısıyla buna hazırlıklı olmak lazım. Şeye değil, efendim biz Rumlara satılıyoruz, toprak verdiydik. Hayır, tartışılması gereken Kıbrıs Türklerinin de bu federasyon veya üniter devlet neyse adı ona ilişkin bir oyun planımız olsun, ama esas oynanması gereken oyun bize Avrupa Birliği'nin 2004'te attığı kazığı bir de NATO'dan yemeyelim diyorum.
1: Mümkün mü hocam yani, bu? Böyle bir şey?
2: Hayır. Bunu da söyleseydik efendim önce Çiller Gümrük Birliği'ne girelim diye bu işi kabul etti. Ardından Ecevit müzakere tarihi alacağız diye gitti. Yol verdiler. Şimdi Türkiye'ye ve Kuzey Kıbrıs'a verilecek olanlara bakıldığında ileride belki iki NATO üyesi ülke olarak başka bir antlaşma da yapılabilir. Zaten iki NATO üyesi yapı çarpışmayacağına göre, savaşmayacağına göre onların güvenlik korkusu ortadan kalkacak. Bizimkilerin de statü elde etme ihtiyaçları evet. sağlanmış
1: hocam,
2: olacak.
1: Hocam Rumlar kabul eder mi böyle bir şey? Yani sonuç
2: Rumlar,
1: itibariyle...
2: Şimdi bakın Ceyda Hanım, Rumlar Türklerin yönetimde yer alacağı, eşi belli şartlarda yer alacağı bir yapıya hazır değiller ki siyasi kültür olarak. Ve buna İsrail'den müsaade etmez. İsrail'in uzun vadeli çıkarlarına da uygun değil. Anastasiadis masayı niye devirdi? İsrail'le olan münasebetlerinden deli misin dedi Netanyahu. Gelip Türklerle mi yönetimi paylaşacaksın? Peki Christodoulis Anastasiadis'in danışmanıydı, yanındaydı, dibindeydi. Aynı felsefede. Dolayısıyla savaşmayalım. Rumların da güvenlik korkularını NATO üyesi yaparak İsrail bence bunun hazırlığıdır. Bu bütün bu Avrupa Birliği hikayeleri, NATO işte tartışılıyor, BM Birleşmiş Milletler falan. Tamamen 4 ay 5 aylık bir görev süresi var Holguin'in. Benim görebildiğim bu işin biz kendi içimizde birbirimizin ayağına basmadan evet birinci plana da hazırlanalım. Belki kafalarına bir mermer düşmüştür. Türklerle beraber yönetimi paylaşmak istiyorlardır. Kabul edelim, önyargılı olmayalım. Ama bence kritik nokta NATO bir referandumla bir şey almadan, onları iyi perçinlemek lazım, Kıbrıs'ı NATO üyesi yapmalarıdır. Bu bence en kritik noktadır ve tabii bunu göreceğiz. NATO'da ikili görüşmelere bu yansıyacaktır. Türkiye çok güçlü bir ülke. Yani 58'e göre hem bölgesel anlamda hem küresel anlamda ekonomik ve demokrasiyle ilgili sıkıntılar olmasına rağmen bu yanlarıyla kredibilitesi yüksek. Gerek Rusya-Ukrayna savaşında gerekse efendim İran müdahalesi sırasında veya Suriye ve Lübnan meseleleriyle ilgili son derece yapıcı bir tutumu vardır. Ve NATO üyesi bir ülke olarak Rusya ile münasebetleri takdire şayandır. Yani bugün Rus faktörü vardı. Daha doğrusu Sovyet faktörü vardı. Yani Kıbrıs-Küba olmasın. Kıbrıs NATO üssü olamaz diyordu Kıbrıs'ta AKEL. Yani daha çok Sovyet çizgisine yakın olan parti evet. ve o bizim onların kuzeydeki yansımaları da Kıbrıs NATO üssü olamaz. Şimdi NATO'cu çözümü konuşuyoruz. Yani dolayısıyla
1: o da ilginç aslında. Kıbrıs siyasetinin geldiği yer açısından da çok enteresan tabii bütün bunlar. Yani
2: çözüm bu sokakta sızmaları. Da.
1: Ben Rumlar buna yanaşır mı emin olamıyorum hocam. Yani sonuçta hani çözümsüzlük mü böyle bir şeyi kabul etmeye sevk edebilir Rumları? Yani çünkü sonuçta KKTC'yi bu haliyle kabul etmiş olacaklar bir şekilde. Bir NATO şemsiyesi almış olacaklar.
2: Ya ve NATO'yu
1: AKEL NATO üssüne dönüştürüyor. Gerçi artık dönüştü herhalde pratikte değil mi? Yani
2: şimdi sadece Fransa o tarafta, Amerika Birleşik Devletleri o tarafta, Yunanistan o tarafta, Birleşik Krallık o tarafta. Bizim tarafta bir Türkiye var. Başka bir aktör yok. Türkiye var. Türkiye'nin de işte konumu belli. Dolayısıyla o taraf İsrail var. İsrail'le münasebetler inanılmaz düzeyde gidiyor. Bunun arasından biz nasıl, yani NATO Allah aşkına barışı nereye götürmüş ya? Bir savaş örgütü. Allah aşkına neyi konuşuyoruz? Yani NATO'ya üyemiş olacak da çözüm gelecek. Yani Kıbrıs'ı Yunanistan darbe yaparken buna Türkiye garantör ülke olarak bir hareket düzenleyip onu durdururken NATO'nun ve Kissinger'in efendim rolünü bilmiyor muyuz bu oyunun içerisinde? Dolayısıyla bir dikiş daha atmak istiyorlar. Ve Amerikalılar, Batılılar konuları ve sorunları çok kolay çözüyorlar kafalarında. Dolayısıyla biz de onlara istediklerini verelim, bize de istediklerimizi versinler. Yani madem ki NATO'yu da bir devreye koyuyorlar, NATO da efendime söyleyeyim işin içerisine girecek veya öyle tasarımlanıyor. Bu iş tabii Holguin hanımefendi çok kararlı birisi, diplomat, başarılı bir diplomat ama Farş'la Kolombiya arasındaki deneyimini Kıbrıs'a tutmayacağını tabii söylemek
1: felaket
2: lazım.
1: Felaket. O deneyim de bir felaket. Onu söyleyeyim. Rezalet hatta yani.
2: Evet.
1: Daha doğrusu evet, yani işte şimdi aşırı sağ teslim ettiler Kolombiya'ya. Öyle bir deneyim yani. Öyle diyeyim size.
2: Yani hayır, bizim kuzeyde de aklılarınca tırnak içerisinde işgali sona erdirecekler diye İsrail'le girmedikleri münasebet kalmadı. Egemenliklerini neredeyse devretmiş durumdalar. Ve şimdi bize diyorlar ki NATO'nun bayrağı altında Kıbrıs'ta çözüm olacak da doğal gazı efendim şey yapacağız. Şu olacak, bu olacak. Yani iyi bir senaryo çıkarılabilir bundan ama benim kanaatim siyasi kültür ortadayken bir Avrupa Birliği'nin son 20 kusur yıllık güneydeki uygulamalarına ve kuzeye de bunun projeler üzerinden yansıtılmasına bakıldığında siyasi kültür böyle bir mevzuyu uzun yıllar konuşmaya ihtiyaç duyuyor iki tarafta da. Düşünebiliyor musun Ceyda? 74'ten beridir kuzeyde ve güneyde palavra siyasetiyle Cumhurbaşkanı olunuyor.
1: Evet.
2: Yani peki, hiç başka bir şey söylemenize gerek yok. Palavra.
1: O da doğru.
2: 1844'te Orsch diye bir adamcağız, İngiliz, gerçi sömürgecidirler ama kendi kültürümüz için böyle bir şey söylemek doğru olmayabilir ama adam hakikati söylemiş. Diyor ki ne Etiyopya'da ne efendim Nijerya'da ne Malta'da ne şurada ne burada Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumlar kadar palavracısını hiç görmedim diye parlamentoya notlar düştü. Yani Makaryoz'da 59-60 anlaşmalarını imzaladıktan sonra 800 yıl sonra bak ortaklık devleti cumhurbaşkanı 800 yıl sonra diyor Grek hegemonyasını diyor bulduk diyor artık onun altında. Palavra işte bu. Yani %18'lik Kıbrıs Türk'ü seni fren Kıbrıs Türk'ündeydi. İstediği zaman durdurabiliyordu ki durdurdu da seni. Yani dolayısıyla palavra bizim siyasi kültürümüzde maalesef muhalefetiyle iktidarıyla çok geçerli bir akçedir. Geçer. Ama benim tavsiyem halkın içerisinde de konuştuğumuzda bu İsrailli hala tapu alınıyor, hala Türk arazileri alınıyor. Mesela enteresan değil mi Ceyda? Hiç bu Rumlara verilecek bölgenin hiçbir kısmından İsrailliler tapu almadı. İlginçtir değil mi? Yani tartışılan harita tartışmalarında hiç riske girmediler. Ve yani on binlerce daireler yapıldı. Öbür tarafta daha da fazla arttı. İleride bunun şeyleri, implikasyonları tabii ilerideki karar vericiler için çok baş ağrıtacak. Ama evet, benim görebildiğim NATO 3.0 önce bir Rusya tehdidi yaratacaklar. Evet. Yine garabet bir şekilde bir algı ile ve mümkünse de işte Türkiye'yi de hem Rusya'da hem İran konusunda bir rol biçmek istiyorlar ama Türkiye bu oyunlara gelmeyecek kadar hariciyesi de güçlü. Anladığım kadarıyla Erdoğan da bu konulara aşılı. Dolayısıyla Kıbrıs'ta bence konuşulması gereken bu transformasyona değil, eğer gerçekten dengeli bir çözüme hazırlarsa buna yürümek lazım. Ama ben öyle bir şey görmüyorum. Ve Kıbrıs'ta kısa vadede de böyle bir dengeli bir çözümün AB üyesi olmuş bir devlet açısından, ki uluslararası hukuk açısından çok anomalidir bu. Ama NATO üyeliği olursa da anomali olacak, eğer bizim rızamız alınmadan yapılırsa. Çünkü bu ortaklık devletinde Türkler ve Rumlar kendi kaderlerini, tayin hakkını ortak kullandılar. Ama AB konusunda bize bir çalım atıp AB üyeliğini aldılar. Bir de verdikleri hiçbir sözü, ne AB genel şeyleri, komiserleri, ne Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, ne ABD Dışişleri Bakanları, izolasyonlar kalkacaktı hesapta. Hiçbir şey olmadı. Aynı hamam, aynı şey.
1: Evet. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. Yani gerçekten bu yılan hikayesi gibi, ama bu son tartışmalar çarpıcı. O yüzden göreceğiz tabii, bekleyip göreceğiz. Hani kimileri uydurma diyor ama aynı şeyler tuşlara böyle aynı anda sağda solda birlikte basıldığı zaman sanki arkasında bir şeyler varmış gibi geliyor. Hani bir gerçekliği bu iddiaların varmış gibi geliyor. Rumlara sızdırılması en başta başta olmak üzere, öyle diyelim. Yani göreceğiz tabii. Evet.
2: Taraflar onay verdi bu sürece. Önemli olan bu transformasyonun farkında olarak bütün bu süreçlere girmektir. Yani bu bir transformasyon sürecidir. AB, Avrupalılar hangi sorunu çözebilmişler ki Kıbrıs sorununu çözecekler? Evet. Dolayısıyla NATO hangi sorunu çözmüş ki Kıbrıs sorununu çözsün? Bunlara hazırlıklı olmak lazım. Diplomasinin inceliklerinden yararlanmak lazım. Ve kendi ayağımıza kurşun sıkmadan, sıkı pazarlık yaparak olabiliyorsa gerçekten Türkiye'nin buradaki durumunu, pozisyonunu düşündüğümüzde, ki NATO üyeliğine karşı Türkiye'ye karpazda bir üst de konuşuluyor. Yani bu üstün İngiliz üsleri gibi mi olur, yoksa farklı bir statüsü mü olur? Bunlar da var ama benim kanaatim bir transformasyon olacağıdır. Kalıcı bir çözümü öngörmüyorum.
1: Peki hocam. Çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. Çok sağ olun.
2: Ben de teşekkür ederim efendim.
1: Evet, Profesör Mehmet Asgüler'le konuştuk. Rum kesiminden yükselen iddialar, Türkiye'nin garantörlük haklarından olması, bir takım toprakların verilmesi, ama adaya NATO garantörlüğü verilmesi tabii adada da tartışmalar yaratıyor. Hep beraber göreceğiz. Son olarak kapatırken, Venezuela depremi 24 Haziran'da 7.2, 7.5, 6 Şubat depreminden bizim hafızalarımızı canlandıran büyük bir yıkım olmuştu. Can kaybı sayısı 2595 olarak açıklanmış. Yaralı sayısı en son 12.400'e ulaşmış durumda. La Guayra eyaleti özellikle en çok yıkım olan, Türk kurtarma ekipleri de, arama kurtarma ekipleri de oraya gitmişti. Orada eyalette neredeyse tüm yetkililer hayatını yitirmiş. Geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez duyurdu bunları. Her şeye rağmen 8 gün sonra depremden bir mucize kurtuluş da dün akşam yansıdı. 43 yaşında Hernan Alberto Gil Flores enkaz altından sağ olarak çıkartıldı. En azından böyle deprem mucizeleri de gerçekleşiyor büyük yıkımın yanı sıra. Notları da bu haftayı bir Venezuela depremi güncellemesiyle de kapatmış olalım. Haftaya tabii NATO zirvesi var. Hocalarımızla, akademisyenler, gazeteciler konuyu konuşacağız. Detaylı bir biçimde zirveyi aktarmaya çalışacağız. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Eksen'den hoşçakalın.
0: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.

0: yol arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
1: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Saatler 17.30'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Dini değerleri alenen aşağılama ve Cumhurbaşkanı hakaret suçları kapsamında gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş tutuklandı. Ankara hava trafiğine NATO ayarı geldi. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 123 kişinin öldüğü Ebrar sitesi davasında karar açıklandı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Dini değerleri alenen aşağılama ve Cumhurbaşkanı hakaret suçları kapsamında gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş tutuklandı. İfadesinde gösteri metninin kendisine ait olduğunu söyleyen Göktaş, "İnançlı bir insanı kırmak gibi bir amacım kesinlikle yoktur," dedi. Herhangi bir şekilde Cumhurbaşkanı aşağılamak gibi bir niyeti olmadığını belirtti. Göktaş, sözlerinin mizah kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi Buluşması programında çiftçiler ve sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Erdoğan besicilere yönelik destek müjdesi verdi.
4: Atıl durumda bulunan büyükbaş süt ve besi işletmelerini yeniden üretime kazandırıyoruz. Süt hayvancılığı yatırımlarına 60 milyon liraya, besicilik yatırımlarına ise 40 milyon liraya kadar kredi sağlayacağız. 2 yıl geri ödemesiz, 8 yıla varan vadelerle üreticimizin yanında olacağız.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan çift

0: destekliyoruz.
1: Erdoğan'ın gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
0: Terörsüz Türkiye süreciyle ülkemize maliyeti 2 trilyon doları aşan terör sorununu çözerek büyük ve güçlü Türkiye'nin kapılarını sonuna kadar açmak istiyoruz. Sürecin nasıl hayırlı bir proje olduğu günden güne daha net anlaşılıyor. Bundan 3 gün önce Hakkari'miz anlamlı bir spor müsabakasına ev sahipliği yaptı. Büyükler güreş Süper Lig finalleri Hakkari'nin doğa harikası Cennet Cehennem Vadisi'nde gerçekleştirildi.
1: Ankara hava trafiğine NATO ayarı geldi. Önümüzdeki hafta yapılacak NATO zirvesi nedeniyle Ankara Esenboğa Havalimanı belli saatlerde hava trafiğine geçici olarak kapatılacak. Ankara'da terör saldırısı iddiaları yalanlandı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi NATO zirvesi sürecinde Ankara'da terör saldırısı yaşanacağı algısı oluşturmaya yönelik paylaşımların açık bir dezenformasyon ve psikolojik harp girişimi olduğunu bildirdi. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 123 kişinin öldüğü Ebrar sitesi G blok davasında karar açıklandı. Müteahhit Tevfik Tepebaşı'na 17 yıl 4 ay, 2 belediye görevlisine ise 6 yıl 8'er ay hapis cezası verildi. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Finlandiya'nın nükleer silahlara ev sahipliği yapma yasağını kaldırma kararı almasını değerlendirdi. Medvedev, Finlandiya'nın nükleer silahlar konusundaki kararıyla kendisini misillemenin hedefi haline getirdiğini söyledi. Britanya milletvekilleri Rusya yapımı ünlü animasyon serisi Maşa ile Koca Ayı çizgi filminin ülkede yasaklanması için harekete geçti. Milletvekilleri dizinin Rus propagandasının hoş bir biçimi olduğunu duyurdu. İstanbul'da girdikleri evlerden milyonlarca lira değerinde ziynet eşyası, para ve çek çalan 3 kadın yakalandı. Kadınların suç dosyaları ise kabarık çıktı. Son işlerinde yakalanan kadınların üzerinde 1 milyon liralık ziynet eşyaları ele geçirildi. İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısı geldi. İstanbul Valiliği yarın beklenen gök gürültülü sağanağın yol açabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.
2: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.418 puanda, İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 80 kuruş, euro 53 lira 59 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.310, çeyrek altın 10.334, tam altın 41.115, at altını ise 42.186 lira.
2: Yol durumu.
1: İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu %67'lerde seyrediyor. Köprülere giden yollara baktığımızda Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy ve Zincirli Kuyu'nun oldukça yoğun seyrettiğini görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Seyran Tepe ve Maslak'ta yoğunluk var. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Bostancı ve Altunzade, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Ataşehir ve Elmalı'da yoğunluk gözleniyor. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler ve ayrıntıyı görmek isteyenler. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Günün sıcak haberleri, son dakika gelişmeleri, özel dosyalar, fikri takipler ve siyasetin nabzı bu programda tutuluyor. Mustafa Hoç'la yol arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Mustafa Hoç'la yol arkadaşı başlıyor.

0: Merhaba, burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur, öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
1: This is the way.
2: This is the way. This is the way.
0: Komedyenler gözaltına alınıyor, gazeteciler tutuklanıyor. Çok partili hayat yerine butlan partileşiyor. İşçi, memur, emekli yoksullukla mücadele ediyor. NATO için milyarlar harcanıyor. NATO'cular görmesin diye yoksullar, paravanlar arkasına saklanıyor. Tablo ne kadar karanlık değil mi? Konfor alanını terk etmeyenler dertleniyor. Ne olacak bu memleketin hali diye. Herkes dertli de gerçekten karanlık mı her şey? İyi bir şey bulmaya çalışmıyorum. Her şeyin bir anda düzelmeyeceğini bilen biri olarak söylüyorum. Karanlığın aslında tünelin ucu olduğunu söylemeye çalışıyorum. Bir gencecik adam sırt çantasına sığdırdığı hayatıyla olan bitene meydan okudu. Bütün karanlık paradigmaları yıktı Deniz Göktaş. Eski komikler, konforlu komikler titrek ve ürkek kaldı. Bu kez güldüremediler. Bundan sonra da zor. Dediği gibi bilekleri gerçekten inceymiş Deniz Göktaş'ın. Ters kelepçe hoyratlığı bile durmadı bileklerinde. Saraçhane eylemleri öncesinde barikatı aşan gençler de öyleydi. Butlanı cenazede, mahkemede realize etmeye çalışanları unutmayanlar da öyle. Diplomayı paraşütle verenlere bir poz vermeyen gençler bunlar. Bir şeyler kabuk değiştiriyor, ezberler dipte bozuluyor, yenileniyor dipte birçok şey. Konfor alanını terk etmeyenlerin karamsarlığına rağmen çok şey dipte değişiyor. Dipten gelen bir dalga var, az ama çok güçlü. Bugün 3 Temmuz 2026 komedyen Deniz Göktaş tutuklandı. Suçu güldürmek. İçeri girerken dedi ki neşemizi çalamayacaklar, hepsi bu. Bugün de duyurularımızı yapalım.
3: Ah yavrum benim.
0: Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin. Okul zili çocukların karnında çalmasın. Diğer duyurumuz.
4: Şakarlı arabaları sadece devlet görevlileri kullanabiliyor.
5: Ben onu parayı bastıran herkes tattırabiliyor sanıyordum ya. Devlet görevlisi mi mesela bu geçen?
4: Sence?
0: Trafikte çakarlı araç terörüne son verilsin. Memleket halleri yine çok acayip. Dünya halleri ise daha da acayip. Yol şartları her zamanki gibi çok çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
6: Hakkındaki gözaltı kararı üzerine yurt dışından Türkiye'ye dönen Deniz Göktaş dün gözaltına alındı. Bugün önce savcılıkta ifade veren Göktaş, tutuklama talebiyle sevk edildiği sulh ceza hakimliğince halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılamayla Cumhurbaşkanı hakaret suçlarından tutuklandı. Tutuklanan komedyen Deniz Göktaş'ın dün emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Gösterinin metinleri bana aittir diyen Göktaş, 3 yıldır Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde yapmış olduğum bir gösteriye aittir. 100 bin üzerinde seyirci bu gösterimi izlemiştir ve hiçbirisinden bu kısma dair, incindiklerine dair bir şikayet gelmemiştir, dedi. Sadece dindarlar değil, her türlü politik görüş ya da popüler figür hakkında konuşmalarım vardır diyen Göktaş, inançlı bir insanı kırmak gibi bir amacım kesinlikle yoktur, ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanına hakaret suçunu işlediğimi reddediyorum diyen Göktaş, diktatör kelimesi siyasi bir nitelemedir ve sık sık kamuoyuna açık bir şekilde tartışılan konudur. Üzerime atılı olan suçlamaları kabul etmiyorum, ifadelerini kullandı. Gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş'a destek olmak için adliyeye giden Kemal Kılıçdaroğlu protestoyla karşılaştı. Göktaş'a desteğe gelen vatandaşlar Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayı enflasyon oranlarını açıkladı. Buna göre aylık enflasyon %0,99 oranında, yıllıksa %32,11 oranında arttı. Temmuz ayı kira zam oranı da %32,03 oldu. TÜİK Haziran ayı enflasyonunu %0,99, 6 aylık enflasyonu ise 32,11 olarak açıkladı. Yılın ilk yarısının verilerinin açıklanmasıyla emekli ve memur zammı belli oldu. SSK ve Bağkur emeklisi %17,76, memur ve memur emeklisi ise %13,52 zam aldı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun milyonlarca ücretli çalışan ve emeklinin maaş zammını belirleyen Haziran ayı enflasyon verileri açıklandı. Bununla birlikte en düşük emekli aylığı 23.552 lira olarak hesaplandı. Ancak bu zammın yansıması için mecliste düzenleme gerekiyor. AK Parti tarafından meclise kanun teklifi sunuldu. Kartalkaya yangınında annesi, ağabeyi ve yeğenini kaybeden Oktay Akişli, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri hakkında dava açılması talebiyle Bolu'dan Ankara'ya yürüyüş başlatacak.
0: Ve organik doğal zeka haberlerine gidiyoruz. Haziran ayı enflasyonunda açıklanınca ilk 6 ayın enflasyonu %17,76 geldi. Buna göre memur ve memur emeklisi %13,5 maaş artışı alacak. SSK ve Bağkur emekli maaşı zammı ise %17,76 oldu. En düşük emekli aylığı da muhtemelen yasal düzenleme ile 6 aylık enflasyon kadar artırılarak 23.500 lira civarına yükseltilecek diyor ekonomist İnan Mutlu. İnan Mutlu ekliyor, diyor ki yoksullaştırarak enflasyonu düşürme programı enflasyonu düşüremiyor ama yoksullaştırıyor. Şimdi enflasyon rakamlarıyla birlikte zamlar da ortaya çıktı. Peki aynı gün hani bu zam %17,76 SSK ve Bağkur için %13,5 memur ve memur emeklisi için ya, aynı gün muayene ücretlerine %92'ye varan zam yapıldı. Bu zamlarda Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez'in gündemindeydi, dinliyoruz.
1: Yine kaşla göz arasında bir gece yarısı kararnamesiyle hastane fiyatlarına da akıl almaz zamlar yaptılar. Geçen yıl 26 lira olan kamu ikinci basamak devlet hastanelerinin fiyatı 50 liraya çıktı. %92 artış. Eğitim araştırma hastaneleri 26 liraydı, 90 liraya çıktı. %246,2. Yine üçüncü basamak devlet hastaneleri 26 liradan 90 liraya çıktı. %246,2. Şimdi bu zammı yapan kim? Vakıf üniversiteleri de 100 liraya çıkmış. %284. Allah aşkına %250 zam yap. Yapılmış ya. %250 zam yapılmış hastane ücretlerine. Bunu bile konuşamıyoruz. Bunu bile tartışamıyoruz. Sabahtan akşama NATO toplantıları. Bunlarla ilgili değerlendirmeler yapıyoruz. Hastanelere yapılan bu korkunç zammın hesabını vermesi lazım iktidarın. Niye yapıyor biliyor musunuz? Çünkü şehir hastanelerine bu sene tam 150 milyar lira kira parası ödeyecek. Bu parayı çıkartabilmek için hadi bakalım vatandaş elini cebine at. Hani nerede sosyal devlet anlayışı? Hani ücretsiz de her şey? Nedir bu zam Allah aşkına? Bu zammı yapanlara kayyum atamak gerekmiyor. Gerekiyor. İnşallah bu millet sandığa gidecek ve bunlara hak ettiği dersi sandıkta verecek. Yepyeni bir dönemle bütün bu zulmün sonu gelecek diyorum.
0: Ne yapıyoruz? Vergi ödüyoruz. Peki bu vergiyi niye ödüyoruz? Eğitim, sağlık, barınma ya da yol, su gibi ihtiyaçlar bize daha uygun bir şekilde sağlansın diye. Peki ne oluyor? Vergi ödeniyor ama bu vergi nereye gidiyor? Şimdi vergi uzmanı Ozan Bingöl açıklamıştı. Son 22 yılda 2 trilyon 913 milyar dolar vergi toplanmış. Verginin miktarına bak. Sonrasını Ozan Bingöl kendisi anlatsın.
7: Şimdi dönüp baktığımızda öz saygıya sahip temel bir yurttaşlık bilinci sorusunu soralım biz. 22 yıl 9 ayda 2 trilyon 913 milyar dolar vergi toplandı bu ülkede. O zaman biz bu kadar vergi ödediysek Fatih Bey, tekrar köprüye yola geçsek de geçmesek de neden para
8: ödüyoruz?
7: Muayene katkı payını neden ödüyoruz? Çocuğumuzu devlet okuluna, çocuklarımızı devlet okuluna gönderdiğimizde neden hijyen malzemelerini biz almak durumunda kalıyoruz ya da neden okul aile birliğine hala bağış yapmak durumunda kalıyoruz? Eğer biz bunları tekrar ödeyeceksek vergiler nerede? İşte soru bu. Vergilerimiz nerede? Nerede soru?
0: Vergilerimiz nerede? Özgür.

Haziran ayı enflasyon verileri açıklandı. O zaman aylık kim yalan söylüyor sorumuzu soralım. Haziran ayı enflasyon verileri ENAG aylık %1,94, yıllık %51,49. TÜİK aylık %0,99, yıllık %32,11. İkisinden birisi yalan söylüyor. Kim yalancı? Yani şu ayrıntıya da dikkat çekeyim. Hani kimin yalancı olduğunu belirlerken, hani nedense maaş zamanları enflasyon düşüyor. Mesela gelecek ay yine böyle 0,99 mu olacak? Ama cebimizden çıkana bakıyoruz, hiç öyle 0,99 gibi değil. Devam edelim Özgür.

Tarım ve Orman Bakanlığı kesinlikle dedi ki pestisitler yasaktır sebzelerde. Peki bu yasağa rağmen ne oluyor? Ne olduğunu biz nereden öğreniyoruz? Bulgaristan'dan gelen biberlerden öğreniyoruz. Biberler bize diyor ki bak ben 25 kez geri çevrildim, bende pestisit var. Bulgaristan'dan bu yıl Türkiye'den gelen biber yüklü tırlar 25 kez geri çevrildi. AB'ye ihraç edilen ürünlerde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yasakladığı pestisitler tespit edilmiş. E peki yasaksa pestisit niye var? Pestisit varsa neden denetlenmedi ya da daha can alıcı soru şu: bu 25 kez geri gelen tırlardaki biberler ne oldu? Devam edelim.

Hem bir çevre duyarlılığı var. Ama bir taraftan da Avrupa'nın atık deposuyuz. Hani hem çevre duyarlılığımız böyle hararet yaptı, hem de Avrupa'nın çerini çöpünü Türkiye'de kabul ediyoruz. Ama bir taraftan da şöyle bir şey başladı. Birkaç gündür var. Türkiye genelinde depozito iade sistemi oldu. Makineye gidiyorsunuz. Oraya depozitolu ürünleri veriyorsunuz ve karşılığında size para veriyorlar. Hani bu şimdi çevre duyarlılığı olarak söylendi, aktarılıyor ama o depozito iade sisteminin olduğu makinelerin önündeki kuyruk bambaşka bir şey söylüyor bize. Şimdi ilk 24 saatte 649 bin kişi 1,5 milyon ambalaj bırakmış. Her ambalaj içinde 1 TL ödeniyor. Yani insanlar çevre duyarlılığı için değil, ekonomik nedenlerle o makinelerin başındalar. Hani yoksulluğu, ekonomi, işte enflasyon rakamları, yok faize giden trilyonlar, bütçedeki olan açıkları rakamlarla anlatmak gittikçe zorlaşıyor. Çünkü o rakamları görmüyor. Görmesi gerekenler. Ama şimdi çevre duyarlılığı adı altında başlatılan depozito iade sisteminin bulunduğu makinelerin önüne gidilirse o yoksulluk ve bir ambalaj için 1 lira ödenen o makinelerin başındaki kuyruklar bize çok şey anlatıyor. Devam edelim.

0: Bu Dünya Kupası'nda en çok konuşulan, en çok duyulan kelimelerden birisi oldu. FIFA mafya. Portekiz-Hırvatistan maçında da ilginç anlar vardı. Hırvatistan'ın iptal edilen golünde verilen karar, hakemin VAR uyarısıyla verdiği iptal kararıyla birlikte dramatik bir şekilde Hırvatistan'da turnuvaya veda etti. Eski futbolcu Thierry Henry bu iptalle birlikte şunu söyledi: o kararı hiç anlamıyorum. Bana göre hakem ve VAR bu Dünya Kupası'nın en büyük anılarından biri olması gereken şeyi tamamen mahvetti. Böylesine büyük bir golü kanıtlar kesinlikle net olmadıkça iptal edemezsiniz. Tekrarı birkaç kez izledim ve hala emin bir şekilde iptal edecek kadar net bir şey göremiyorum, diyor Thierry Henry. Hırvatistanlı futbolcular başta Modric olmak üzere antrenör de o kararı Hırvatistan'ın elenmesine neden olduğunu ve kararı da sert bir şekilde eleştirdiler. Bununla da bitmiyor, hakem kararlarıyla Dünya Kupası'nda ayrımcılık da aynı şekilde çok dikkat çeken bir tavırdı, Amerika'nın ayrımcılığı. Mısır teknik direktörü Hüsam Hasan'ın kardeşi ve milli takım menajeri İbrahim Hasan otelde bir çocuğun hatıra fotoğrafı çektirmek istemesi ve imza istemesi üzerine ortalık gerildi. Amerikalı polisler milli takım menajeri İbrahim Hasan'ın üzerine yürüdü. O da karşılık verdi. Büyük bir gerilim oldu. O gerilimde araya girenlerce engellendi. İbrahim Hasan diyor ki, bir çocuğun benimle fotoğraf çektirmek istediğini görüp onu engelleyemem. Ben de onunla normal şekilde fotoğraf çektiririm. Güvenlik görevlisinin telefonu çocuğun elinden alıp yere düşürmesi ve muhtemelen kırması kabul edilebilir bir davranış değil. Ben bu çocuğa yepyeni bir telefonla yapılanı telafi edeceğim ve babasından takım yöneticisiyle iletişime geçmesini isteyeceğim. Yarın Avustralya ile maçına gelsin diye babasından izin isteyeceğim. Biz buraya insanları mutlu etmek için geldik. O yüzden de onları mutlu etmek bizim işimiz, diye söylüyor İbrahim Hasan. Devam edelim.
1: Gene mi atamadım golü? Ha, bu da mı gol değil be?

Futbol insan hikayeleriyle güzel ve insan hikayeleriyle çok büyük bir oyun. Aynı zamanda eğlence. O hikayeler içerisinde kimi zaman duygusal anlar, kimi zaman güldüren anlar var. Bu Dünya Kupası'nda her şeye rağmen o insani yönlerinde öne çıktığı bir turnuva. Bosna Hersek Amerika'ya yenilerek turnuvaya veda etti. Maç bittiği anda futbolcular orta sahada toplandılar. Kendilerini desteklemeye gelen ülkelerinin vatandaşlarına, kendi vatandaşlarına selamladılar. Tam o anda tribünde bir çocuk ağlamaya başladı ve futbolculardan biri tribüne koştu. Gitti, çocuğa sarıldı, onu teselli etti. O futbolcu çok büyük bir futbolcu olan Edin Džeko'ydu. Fenerbahçe'nin de oyuncusuydu yakın zamana kadar. Edin Džeko kaptan aynı zamanda Bosna Hersek'in, sahada arkadaşlarını da toparlaması gereken bir isimdi. Ama o tribünde kızının ağladığını görünce tribüne koştu, ona sarıldı ve onu teselli etti. Devam edelim Özgür. İran bugün suikast sonucu öldürülen lideri Hamaney'i uğurluyor. Hamaney uğurlanırken bir taraftan da Amerika, İsrail, Epstein koalisyonunun başlattığı savaştaki son durumda bir ileri iki geri adımlarla devam ediyor. Daha çok Amerika Başkanı Trump'ın yalanlarıyla her gün bir başka güne açılıyor ve o günde de gerçeklerle yalanlar birbiriyle çarpışmaya devam ediyor. Trump, Amerika'nın bu savaşta anlaşmayla sonuçlanacağını inandığını söylüyor ve bu sefer yine dedi ki İran bizim istediğimiz her şeyi kabul etti ve yeni bir anlaşma yapacağız diye söyledi. İran bunu hemen reddetti, tıpkı daha önce olduğu gibi. Trump demişti ki eğer İran Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş ücretlerini almayı bırakırsa İran'ın yaklaşık 100 milyar dolarlık dondurulmuş fonlarının bir kısmını serbest bırakacağız. İran yanıt vermişti. Hürmüz Boğazı'nı biz kontrol ediyoruz. Bunlar bizim sularımız ve buradaki olan her şeye hakkımız var. Senin oyununa gelmeyeceğiz çünkü sen bir yalancısın demişti. Şimdi yeni bir mutabakat görüşmesi bekleniyor. Bunun da 18 Temmuz'da olacağı söyleniyor. Şimdi tam zaman ve yer henüz açıklanmadı. İran bugün yasta liderini Hamaney'i uğurluyor. Suikast sonucu hayatını kaybeden ve 18 Temmuz'da bu görüşmenin olacağı söyleniyor. Trump ise Ankara'ya gelmeye hazırlanıyor. Onun da şöyle bir planı var. Zirveden bir gün önce gelecek ve çocuklar tarafından karşılanacakmış. Ardından Erdoğan ile buluşacak. Beştepe'de resmi törende 16 büyük Türk devletini temsil eden özel kıyafetli askerlerle karşılanacak. Buluşmada savunma sanayi ve güvenlik konuları da konuşulacak. Saat başına gidelim, sonra devam edeceğiz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı devam ediyor.
1: Dipten gelen dalga demiştim ya yolculuğumuzun başında. Turp'la şalgamla devlet idare edilmez de aslında onlardan biriydi. Şimdi o ezber bozan dip dalgayı bir hatırlayalım.
2: Ben şunu tavsiye ediyorum, şunu: bir insan, devleti yöneten bir insan turpunun, şalgamının devlet idare edilmez. Adaletine idare edilir, hukukuna idare edilir ve bunları onlara hesabı geldiğinde soracağız. Ben çiftçiyim, çiftçi. Hak için çalışan, millet için çalışan çiftçiyim.
1: Yozgatlı Abdullah Ceyhan bu sözlerin sahibiydi. Simge de oldu. Şimdi ise butlan CHP'lileri tarafından görevden alındığı söyleniyor. Abdullah Ceyhan canlı yayınımızda. Alo.
3: Alo.
1: Abdullah Bey, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
1: Şimdi bugün ne oldu? Siz görevden mi alındınız? Partiden mi? Cumhuriyet Halk Partisi'nden mi ihraç edildiniz? Bunu size kim söyledi? Ne olduğunu bir net olarak bize söyleyebilir misiniz?
3: Evet. Bugün
1: Abdullah Bey, telefonda bir sorun var. Bir saniye halletmeye çalışıyoruz. Çünkü sizi net olarak duyalım. Sizi net olarak duyalım ki söyledikleriniz bize net olarak gelsin ve herkes ne söylediğinizi tam olarak anlasın. Alo.
3: Buyurun.
1: Ha, şimdi çok net duyuyoruz sizi.
3: Evet.
1: Ne oldu bugün? Size kim, nasıl tebligat yapıldı? Siz görevden
3: yok,
1: mi?
3: Tebligat falan yok.
1: Görevden mi alındınız?
3: Şey yapmışlar, ilçe yönetiminden el çektirmişler. İhraç kararı aldım. İşte böyle yani.
1: Sizde ihraç görevden el mi çektirilmiş oldunuz ilçe yönetimi?
3: İlçe olarak ben yönetimdeydim. Görev sonuçlanmış yani.
1: Peki bunu size söyleyen kimse olmadı mı? Arayan olmadı mı?
3: İlçe başkanımızla beraber konuştuk tabii, bu gibi söyledi, böyle böyle hatırlamadı. Ben de dedim sorun değil dedim. Bizim geriye ne işimiz yok. Biz ileriye bakmamız lazım bizim. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz davamızın arasında. Bizim liderimiz Özgür Özel. Cumhurbaşkanı adayımız da bizim Sayın İmamoğlu. Bizi yolsuzluklarla, hırsızlıklarla, böyle tanıklarla bizim önümüzü kesmeye çalıştılar. 25 yıldır devleti yöneten bir insan gerçekten turpuna, şalgamına devlet yönetilmez diye bunları söyledim. Şu anda hiç kim inanır İstanbul'u bir belediye başkanı, 15 milyonu yöneten bir insanı yalancı tanık ve devleti soyanlardan tanık olursa, yalancılardan tanık olursa bu devleti bu şeyi nasıl düzene soracağı, böyle bir insanın, devleti yöneten bir insan böyle basit sorularla yargılanıp cezaevine atılmaz ki ya.
1: Peki şu anki sizi görevden alan CHP nasıl yönetiyor? CHP yönetimi?
3: CHP şu anda Cumhur İttifakı'nın şeyine takıldı, kuyruğuna takıldı yani. Onlar ne derse aynısını tekrarlıyor.
1: Onlar da yani mı yani o, şalgamla, turpla?
3: Onlar da şimdi benimle şey yapmaz da ben reddettim.
1: Neyi, size tebligatı mı reddettiniz?
3: Yok, tebligatı da reddediyorum. Ben onların şeyinde olmam. Biz bu düzen yeniden kurulmadığı müddetçe biz onlardan birlik olamayız. Biz 1,5 yıldır meydanlarda miting yaparaktan yükselişe geçtik. Bu oyun bozanlar, bu fırıldaklar bizim düzenimizi bozmayacak ve güçleri yetmeyecek bunların. Bak, buradan açık konuşuyorum. Ben bu adamın için, bu Kılıçdaroğlu'nun için çok yerde insanlarına kot oldum. Beyhude kot olmuştum. Çünkü bu insanı, bu Kılıçdaroğlu'nu affedersin kandilinden montajladılar. Her türlü aygarayı, hileyi yaptılar. Cumhurbaşkanlığı seçiminden kaybettirdiler. Ve gittiler onların ağzıyla bir yolsuzluk şeyi çıkarttılar. Kendi partisinde arınma şeyi. Bir önce kendileri arınsın. Bizim arınacak hiçbir şeyimiz yok. iftiracılarla, yalancılarla bir olup da bizim genel başkanımızı, Cumhurbaşkanı adayımızı suçlayamazlar. Bunların faturasını bir gün onlara keseceğim. Ömrüm yeterse. Biz Cumhuriyeti kuran insanların torunlarıyız. Ve Cumhuriyet Harpası'nı kuran büyük insan bugün Cumhuriyet Harpası Genel Başkanı'nın genel merkezinin kapısını fırıldaklarla şeyle, devlet gücüyle kırdılar, içeri girdiler. Biz Cumhuriyet Harpası olarak hiç dünyada hiçbir yerinde görülmemiş, yakışmayan bir iş yaptılar. O milletvekillerine de bundan sesleniyorum. Bu kadar içinizde pislik kim vardı? Bu zamana kadar nasıl durdunuz? Bugün ayrıldılar, 20 tane 25 tane getirip bu kadar miting yaptık. Halka bir gündem olduk. Buralarda miting yapmak meseleydi. Yozgat gibi bir yerde. Gerçekten ilçe başkanımızın şeyiyle bir fırsat geçti. Bunu da değerlendirdik. Ve Türkiye mal oldu mu, dünya da mal oldu.
1: Yani şu özet olarak şunu mu söylüyorsunuz Abdullah Bey? Turp'la şalgamla CHP'de idare edilmez.
3: İdare edilmez tabii ki. Ya aynısı, bunun onlarla bir farkı yok mu? Ya bu adaleti olmayan insanın şimdi turpuna şalgamla gerçekten doğru idare edilmez. Turpu iddianameye sokamadılar ama akrapotu soktular. Çünkü turp iddianamede düzeni bozdu. Şalgam düzeni bozdu. Bu düzenbazlar bütün çıkar menfaat üzerinde çalışıyorlar.
1: Anladım.
3: Biz fakir de olsak şerefimizle yaşamaya çalışıyoruz. Kimseyle de kırıcı bir şey de yapmak istemiyorum. Herkes yaptığının bir gün faturasını verecek, cezasını çekecek.
1: Anladım. Peki. Teşekkür ediyorum katıldığınız için.
3: Ben teşekkür ederim efendim aradığım için.
1: Sağ olun. Kolay gelsin size.
3: Size de kolay gelsin.
1: Özgür Özel'in Yozgat mitinginde otobüsün üstüne çıkmıştı ve orada demişti ki turpla şalgamla devlet idare edilmez. O dönemde simge olmuştu Abdullah Ceyhan ve bugün yapılan bir tebligatla görevden el çektirildi, yayınımıza katıldı ve Adalet ve Kalkınma Partisi için söylediği turpla şalgamla devlet idare edilmezi bu sefer Butlan Kemal Kılıçdaroğlu için söyledi. Dedi ki turpla şalgamla CHP'de idare edilemez. Şimdi Butlan CHP'sini konuşmaya devam edelim. Görevden alınan il başkanlarından biri de Hakkari İl Başkanı Suzan Çakırbeyli'ydi. O da Butlan yönetiminin tebligatını aldı ve V'sini kendisinden öğreneceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi Hakkari İl Başkanı Suzan Çakırbeyli canlı yayında. Alo.
4: Alo.
1: Suzan Hanım hoş geldiniz.
4: Teşekkür ederim, sağ olun.
1: Şimdi o...
4: İyi yayınlar dilerim.
1: Sağ olun. O şimdi Butlan yönetimi size bir tebligat gönderdi. Siz de o tebligatı aldınız.
4: Taahhütle iade ettim.
1: O gördüm o görüntüleri. Uçak yapmışsınız.
4: Evet evet, uçak yaptım.
1: Uçak yaptınız, attınız. Gördüm şu ana kadar bir sürü tebligata tepki gösteren il başkanları oldu ya da evet, görevden el çektirilenler, hepsi bir şekliyle tepki gösterdiler ama sizinki ilginçti. Neden böyle bir şey gerek duydunuz?
4: Şimdi şöyle bir şey düşündüm açıkçası. Sizin de biraz önce ifade ettiğiniz gibi birçok arkadaşımız farklı tepkiler gösterdiler. Ama ben çok daha farkındalık yaratmak istedim. Tebligatı yırtsam daha önce yapılmış bir şeydi. Buruşturup atmayı düşündüm. Onu da çok böyle hani ses getireceğini düşünemedim. Bu kağıttan farklı ne yapılabilir? Uçak fikri aklıma geldi. Bunu böyle uçurup ta sınırın sıfır noktasından, en ücra köşeden, doğudan Ankara'ya, genel merkeze bunu ancak taahhütlü uçurabilirim fikri geldi aklıma. Arkadaşlar da gayet beğendiler. Gün içerisinde işte hazırlıklarımızı yaptık. Basın açıklamamızın metnini hazırladık. Akabinde benim o uçağı uçurtmam vardı. Öyle de yaptık yani, bu haksız hukuksuz kararlar kabul edilemez. Hele ki bölgenin en dezavantajlı ili Hakkari'de feodal yapının olduğu bir yerde kadınların da siyasette olabileceğini gösteren güçlü bir figürdüm. Yani bu haksız bir şeydi, karardı. Tamamıyla seçilmiş genel başkanımız Sayın Özgür Özel'in arkasında dimdik durduğum için cezalandırıldım. Tabii böyle sessiz sedasız bitmez hiçbir şey. Tabii ki tepkimizi doğudan en sert şekilde gösterdik. Böyle de bir uçak uçurduk.
1: Anladım, ama bir taraftan da şöyle bir şey. Siz bir il başkanısınız. Bunu size bildirilmesi lazım. Birinin açıp ya şu gerekçeyle böyle bir karar aldık diye. Böyle bir telefon tabii geldi mi?
4: Kesinlikle hiçbir telefon almadık. Bizler de bütün diğer mevkidaşlarımız, bütün halkla birlikte, toplumla birlikte sözde parti sözcüsünün yaptığı MYK toplantısından sonra yaptığı
1: açıklamada, basın açıklamasından mı öğrendiniz görevden alındığınızı?
4: Evet, hepimiz öyle. 26 il başkanı öyle. Biz de halkla birlikte diyorum ya, sözde parti sözcüsünün yaptığı açıklamada öğrendik görevden alındığımızı. Bizleri bırakın disiplin kurullarımıza kadar feshetmişler. Yani bu neyin intikamı veya neyin hırsı, anlamadım ki. Yani bizler seçilmiş il başkanlarıyız yönetimlerimizle birlikte. Onlar atanmış butlancılar. Dolayısıyla atanmışların seçilmişleri görevden almaları asla kabul edilebilir bir şey değildir. Yani tepkimiz devam edecek. Bizler partimizdeyiz. Örgütümüzle birlikte kenetlendik. Yani bu yaptıkları hukuksuzluklar bizi asla ve asla yıldıramaz. Dün olduğu gibi bugün de genel başkanımız Sayın Özgür Özel'in öncülüğünde mücadelemize devam edeceğiz.
1: Yani bu görevden alma sadece siz Özgür Özel'i desteklediğiniz için mi olduğunu?
4: Tabii ki evet, hepimiz için geçerli. Bütün il başkanları, bakın geçen hafta da 2 il başkanımız, ondan önce de 9 il başkanımız, toplamda 34 il başkanımız aynı gerekçeyle görevden alındık. Ve aramızdaki bazı il başkanlarımız, ben yerel seçimde il başkanı değildim ama aramızda birçok il başkanımız yerel seçimde üstün performans sergilemiş, hemen hemen bütün ilçe belediyelerini kazanmış başarılı il başkanlarımız. Yani bunun hiçbir gerekçesi olamaz. Hepimizin ortak suçu demiyorum ben aslında, şeref nişanesi diyorum. Hepimizin ortak alım noktası genel başkanımızın yanında dimdik durmak.
1: Açıp siz bu kararı verenlere ya da açıklayanlara bir telefonla açıp aslında sorabilirsiniz. Yani biz ne gerekçeyle siz beni bu görevden alıyorsunuz?
4: Şöyle söyleyeyim, ben dün basın açıklamamda atanmışların aldığı kararları asla tanımıyorum dedim. Tanımadığım, meşru görmediğim insanları da arayıp neden alındığımı da sorgulayacak kadar tecrübesiz bir siyasetçi de değilim açıkçası.
1: Hayır, şunun için söyledim. Yani sonuçta bu şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde Butlan'la birlikte gelenler de bu partide bulunmuş insanlar. En azından bir daha önceden bir merhabanız olmuş olabilir. Daha önceden bir selamlaşmanız maalesef, olabilir.
4: Maalesef birçoğuyla maalesef yıllarca mücadele ettik.
1: İşte onlar ne diyor? Yani böyle
4: yalnızca
1: bir şey.
4: Şunu söyleyeceğim size, ben Butlancı genel başkan için bile böyle bir bölgede günde 3 köy gezerek seçim çalışması yapmış bir insanım. Yani bu şekilde o dönem yaptığım, verdiğim emeklerin hiçbirini helal etmiyorum. Orada onlarla birlikte görev medet uman hiçbir o dönemki arkadaşlarımızın yaptığı bu tutumu da tasvip etmiyorum. Yani bu konuda gerçekten ayrıştık. Demek ki biz o dönem partiliyim diyen sözde partililerimizi hiç tanıyamamışız.
1: Anladım. Peki, teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun.
4: Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür
1: sağ olun
4: ederim.
1: Suzan
4: Hanım. Sağ olun. Hoşça kalın.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki Butlan'la birlikte göreve gelen ekip tarafından görevden alınan Cumhuriyet Halk Partisi Hakkari İl Başkanı Suzan Duran Çakırbeyli konuğumuzdu. Kendisi göreve alınma yazısını uçak yapıp attı ve sonra da basın açıklamasını yapmıştı. Bizim yayınımıza katıldı. Net bir şekilde dedi ki, atanmışların seçilmişleri görevden aldığı bu kararı hiçbir şekilde tanımıyoruz ve bunu kabul etmiyoruz. Bugün dertleşme günümüz, onu söylemeyi unuttum. Özgür Görev 0505 171 66 56 dan bana yazabilirsiniz. Burada sohbet edeceğiz. İstediğiniz konuda soru sorabilirsiniz ya da anlatmak istediklerinizi anlatabilirsiniz. Cuma günleri dertleşme günümüz biliyorsunuz. Biz yolculuğumuza şimdi devam edelim.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
6: Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
9: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
10: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
11: Ülkemiz bir hukuk devleti.
1: O hukuk devletinde bugün komedyen Deniz Göktaş tutuklandı ve birinci gün cezaevinde. Gazeteci ve aynı zamanda radyo programcımız Ali Çağatay 6. günü tamamladı. Gazeteci Fatma Sibel Gürcihan 3. günü bitirdi. Gazeteci Merdan Yanar da 250 günü. Çiğdem Mater 1533, Selçuk Kozağaçlı 3162, Selahattin Demirtaş 3529, Tayfun Kahraman 1533, Murat Çalık 471, Aykut Erdoğdu 396, Ramazan Gülten 463, NATO zirvesini protesto ihtimali var diye tutuklanan akademisyen Emel Memiş ve 179 kişi 8. günü bitirdi. Osman Kavala 3165, Resul Emrah Şahan 471, Necati Özkan 467, Ömer Günel 108, Mine Özer'den 1533, Gürkan Akgün 475, Hakan Bahçetepe 396 ve Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay, Anayasa Mahkemesi'nin iki kez Can Atalay meclise gitsin, yemin etsin ve milletvekilliği görevine başlasın demesine rağmen Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay 1533 gündür hapiste. Biz devam ediyoruz yolculuğumuza.
12: Vay anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimiz ayağımız evet. Sesimiz kesildi ya.
1: Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'a dayandırılan bir haber. Aselsan ile ABD'nin en büyük fon şirketi BlackRock'ın ilgilendiği söyleniyor. Geçtiğimiz günlerde de Türkiye'yi ziyaret etmişti. Satın alma için de Amerika Büyükelçisi Tom Barak'ın görevlendirildiği ileri sürülüyor. İnanılmaz bir haber bu. Aselsan'ın İsrail'in en büyük destekçisi BlackRock'ın kontrolüne girmesi demek Türkiye açısından her anlamıyla korkunç bir gelişme olur. Valla ne Osmanlı diye diye Sevr'e kadar gittik galiba. Hani başka da bir şey gelmiyor aklıma. Ülkemin tuhaflıklarında bir başka haber. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde rüşvet ve kopya iddiaları yargıya taşındı. Sözcüden Cengiz Karagöz'ün haberine göre Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Tıp Fakültesi dönem 3 yıl sonu teorik final sınavı sorularının bir profesör tarafından para karşılığında bazı kişilere satıldığı tespit edilmiş. Emniyet soruşturmada elde edilen bilgileri fakülte dekanlığına iletti. Emniyetten gelen bilgiler üzerine fakülte yönetimi 24 Haziran'da olağanüstü toplandı. Yapılan incelemelerde satılan sınav sorularının kimlere verildiği tespit edilememiş. Yönetim kurulu soruları alan kişilerin belirlenemesi nedeniyle sınav güvenliğinin sağlanamadığını da söylemiş. Sınav güvenliğinin ortadan kalkması üzerine üniversite yönetimi toplantıda üniversite yönetiminin oy birliği aldığı kararla tıp fakültesi dönem 3 yıl sonu teorik sınavı iptal edilmiş. Şimdi tespit edilemediği kısmı zaten tespit edilmek istenmedidir o. Bir de diğer taraftan da bu soruları alanlar varken o sınava gece gündüz hazırlanan insanların da aynı zamanda hakları da çalınmış oluyor. Hem soruları çalmışlar hem o insanların gerçekten sınava hazırlanan, emek veren, ter döken, gece gündüz çalışan o doktor adaylarının da haklarını çalmış oldular. Hani soru çalma meselesi Türkiye'de yeni değil. Bu konuda oldukça tecrübeli bu ülke. En azından o sistemin nasıl olduğu da bulunabilirdi. O profesöre ne oldu? Soruları sattığı iddia edilen. O da haberin içeriğinde yok. Ama yani soru satın alarak doktor olan bir ismin sağlıkta görev alacağını düşünmek daha da dehşet verici. Sağlıkta olan bir sürü şey dehşet verici zaten. Devam edelim.

0: Kürt. İkinci çözüm sürecinde her şey geldi, takıldı ve çerçeve yasa ne olacak üzerine somutlandı. Şimdi çerçeve yasayının nasıl olacağı, ne olacağı konusunda yine bir muamma. Süreç zaten başından beri bir çok bilinmeyenli denklem olarak yürüyor. Her aşaması başka bir muamma, başka bir gizem. DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, çerçeve yasanın bu ay içinde meclise getirilmesi konusunda mutabakat sağlandığını söyledi. Yasayı PKK lideri Abdullah Öcalan'ın da gördüğüne dair iddiaları da yalanlamış. Şimdi zaten bir sürü şey yalanlanıyor. Yalanlandıktan sonra gerçek oluyor. Bu çerçeve yasadan hiç kimsenin haberi yok. O mutabakattan da yok. Ama bir sürü kişi, bir avuç kişi bu süreçteki birçok şeyden haberdar. Ama Türkiye geleceğini belirleyecek bu önemli sürece dair çok şeyi bilmiyor. Yine bir başka gelişme, İçişleri Bakanlığı'nda Ahmet Türk kararı. İçişleri Bakanlığı Mardin Valisi ve Mardin Belediyesi Kayyumu Tuncay Akkoyun'un görev süresini 2 ay daha uzattı. Oysa Devlet Bahçeli dahil Ahmet Türk göreve yeniden dönsün talepleri vardı. 2 ay daha Ahmet Türk belediye başkanlığına dönememiş olacak. Devam edelim.
1: Ay, ağzımızın tadı bozulmasın. Bozulmasın anam.
0: Bugün komedyen Deniz Göktaş'ın ifade vereceği Çağlayan'a Kemal Kılıçdaroğlu geldi. Kemal Kılıçdaroğlu içeri girdi, adliyeye girdi. Ondan sonra ortalık biraz karıştı. Editör Alkan Şahin oradaydı. Kendisi de adliyedeydi. Bana şu bilgiyi iletti. Kemal Kılıçdaroğlu sadece avukatların girebildiği alana alınmış. Kendisine tepki gösteren avukatlar olunca daha özel bir bölüme alınarak çevresi, ekibi tarafından sarılmış. Bir avukat bunun burada ne işi var diye tepki gösterince Kılıçdaroğlu'nun danışmanı da kadın avukata müdahale etmek istemiş. Kısa bir arbede olmuş. Sonra avukatların ve orada bulunanların tepkisi de devam etmiş. O tepkileri bir duyalım mı Özgür? Adliye koridorlarında bunlar söylendi. Şimdi mesele burada Kılıçdaroğlu'nu ya da Özgür Özel arasında bir tercih yapmak değil. Ama ben hep söylüyorum. Butlan çok partili siyasette olmayan bir durum. Cumhuriyet tarihinde de yok. Bu özel olarak bir şeyi dizayn etmek için uydurulmuş bir durum. Böyle olunca bununla ilgili her gelişmede doğal olarak o butlanla birlikte amaçlanan ya da dizayn edilen bir şeye refleks olarak tepki olarak dönüyor. Ya şu açıdan da önemli. Bu zamana kadar siyasi mühendislikte birçok şey yapıldı. Zamana yayarak her şey kabullendirildi. Kurbağa teoremi diyoruz biz buna. Bir gün vakit olursa bu kurbağa teoremini uzun uzun da anlatırım. Şimdi kurbağa teoremi burada işlemiyor. Yani dipten gelen dalga diye yolculuğumuzun başında söylemiştim ya, bugünkü aslında bir anlamda şifre sözcüğümüz dipten gelen dalga. Bu dipten gelen dalga bu mühendisliğe, bu dizayna itiraz ediyor. Bu açıdan Türkiye'de ilk olan, en azından son dönemlerde hiç görünmemiş, ezber bozan tavırlardan birisi bu. Butlana tepki göstermek, butlana karşı çıkmak. Bugün o da Deniz Göktaş'ın adliyedeki ifade verme sürecinde de bir kez daha aynı şey yaşandı. Şimdi bir başka konu. Türkiye'de ters lale koparmanın cezası var. 700 bin lira. Çünkü endemik bir bitkidir. Koparamazsınız. O doğada orada yetişir. Endemik bitkiyi oradan alırsanız bir başka yerde o lale yetişmez. Evet, böyle bir ceza var. Çok da doğru bir ceza. Sultan çiçeği de 557 bin lira. Ama bütün bunları toptan yok ederseniz cezası yok. Nasıl oluyor o? Onu dinleyelim şimdi.
2: Hacı Gölü'nden nülüfer çiçeğini kopartmanın cezasına kadar 557 bin lira. Hacı Gölü'nden 557 bin lira siz gidip bir nülüfer çiçeğini kopartırsanız devlet geliyor size 557 bin lira ceza kesiyor. Emperyalizmin işbirlikçisi, gelecekte vatana ihanetten yargılanacak olan Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü yöneticileri 900 bin liraya maden ruhsatı satıyor. Allah para güç ömür verirse o MAPEC yöneticileri peşindeyim. Bir baklar Nihat Özdemirler Yeni Zelanda'da Londra'da mahalle aldılar. O mahallelerden MAPEC yöneticilerine birer daire versinler. Bu halk onları kovalayacak. Türkiye'den kovalayacak.
0: Ya gerçekten çok acayip bir noktaya temas ediyor. Ters lale koparmanın cezası 700 bin lira. Kaz Dağları şakayığına koparırsanız 557 bin lira. Eber çiçeği için 387 bin lira ceza yiyorsunuz. Ama 900 bin liraya bir maden ruhsatı aldığınızda oradan ne varsa ne yoksa yok ediyorsunuz, hiçbir şey olmuyor. İşte bu da bir tercih. İnan Akgün, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili, mecliste bir tuhaf bir konuşma yaptı. Önce bir o konuşmayı bir dinleyelim mi?
3: TikTokçu vali furyası var. Bazı valiler adeta sosyal medyaya içerik üretiyorlar. Akşama kadar işi gücü bırakmışlar. Devlet ciddiyetini, vakarını da elden bırakmışlar. Akşama kadar TikTok çekiyorlar. Bak bu da bir vali, Ardahan valisi. Taytla geziyor, taytla. Akşama kadar bisiklet sürüyor. Önünde arkasında 4 tane koruma. Taytla geziyor, vatandaşın içerisinde de böyle taytla geziyor akşama kadar. Böyle vali mali olmaz. İçişleri Bakanı'na sesleniyorum. Ya bu valileri alın ya da bunlara birer asma yap. Böyle şehrin ortasında gezemez vali.
0: Kendisi Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili. Vali bisiklet kullanıyor. Doğal olarak da bisiklete uygun kıyafet giymiş ve bunu eleştiriyor. Yani baktım ben valinin bisiklet kullanıyor. Başka bir şey yok. Ya buna taytlı diye demek çok tuhaf değil mi? Bir de bu devlet meselesini devletten daha devletçi bir hale gelen muhalefete dönüştüler. Yani eleştirecek başka hiçbir şey bulamadınız mı ya? Yani burada ben çok saçma bir eleştiri. Yani spor yapan bir vali niye eleştirilsin ki? Başka hiçbir şey bulamadınız mı valiyle ilgili? Yani saçma sapan bir durum. Şimdi memleketin tuhaf hallerinde, hani ekonomide bir sürü sorun yaşanıyor ya, bununla ilgili sadece tüketi tarafında yer alan değil, yatırım ve üretim tarafında olanlar da birçok sorun yaşıyor. Döviz kurunun baskılanmasıyla, enflasyonist politikayla. Şimdi Ankara Ticaret Odası Başkanı konuşmuş, diyor ki reel sektöre sıfır faizde 5 yıl vadeli kredi veririz. Sosyal medyada buna yanıt veriyor Doktorus denilen bir hesap. Diyor ki 80 milyon gariban bunları beslemek için çalışıyor. Garibanın evine ekmek harici bir besin maddesi girmiyor. Ama bunlar yine de vampir gibi tüm milletin kanını emmeye devam etmek istiyorlar diye söylüyor. Hani Türkiye'nin bütün bu servet piramidinin en tepesinde %1 var ya, işte o %1'e olan tepkilerden bir tanesi. Memleketin tuhaflıkları arasında gidip geliyoruz. Bu sefer Erzurum'a gidelim. Erzurum'da da 7 dağ keçisinin avlanması için ihale açılmış. Bu resmi devlet tarafından yapılan, valilik tarafından yapılan bir ihale. İhale için 2.1 milyon lira fiyat belirlenmiş. 7 dağ keçisinin öldürülmesi için. Buna av diyorlar, hani av spor diyorlar. Bu bir tamamen cinayet. 7 dağ keçisinin avlanması için ihale açmak da o katliama onay vermektir. Bu da av değil, katliamdır. Devam edelim.
4: Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet, bu yoktu. Evet. Anasını satayım, içimden geldi.
0: Boğaziçi Üniversitesi'nde okul sürelerini tamamlayanlar, okulu bitirenler, fakülteleri bitirenler mezuniyet törenlerinde diplomalarını alıyorlar. Boğaziçi Üniversitesi'nde felsefe mezunlarının töreni vardı. O törende bir öğrenci geldi, diplomasını aldı. Sonra yanına birisi geldi. Beraber fotoğraf çektirmek istedi. O da reddetti. O anlarda neler olmuş? Önce bir dinleyelim. Alkışlar, yoğalamalar arasında o görüntülerde şu var. Öğrenci yanına gelen Yasin Ramazan Başaran adlı akademisyen ki sonradan Boğaziçi Üniversitesi'ne gelen isimlerden birisi. Boğaziçi'nde uzun yıllardır görev yapanlar bunlara paraşütle gelen akademisyen adını takıyor. Daha doğrusu onlara kısaca paraşüt diyorlar. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki adları bu. Şimdi Yasin Ramazan Başaran öğrenciye gelip fotoğraf çekiyor.

0: Yasin Ramazan Başaran, Ankara Üniversitesi İlahiyat mezunu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde de görev yapmış. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümünde başkan yardımcısı olarak görev yapıyor kendisi. Şimdi bu anlardan sonra Yasin Ramazan sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı. Törene katılıyorsanız seremoninin işleyişi nasılsa ona uyacaksınız. Yoksa gidip diplomanızı sekreterlikten alabilirsiniz. Ben orada kendimi değil felsefe bölümünü temsil ediyorum. Sizin şovunuzun bir parçası olamam. Mahcubiyet diye bir şey vardı. Mahcubiyet. Hiç uğramamış oralara. Yani o görüntüyü verdikten sonra ya ben olsam utanırım ya. Bayağı utanırım yani. Öğrencinin elinden diplomayı almaya kalkışmak. Öğrenci onu saklanıyor. Üstüne atlıyor diplomayı alacak. Nedir abi? O diploma verdiğiniz bir şey değil ki sizin. Öğrenci onu hak etmiş. Sizin oradaki bulunma anınız sorumluluk. Onu öğrenciye verme sorumluluk. Ama öğrenci onu hak etmiş. Siz öğrenciye hak edilmiş bir şeye diplomayı kendi cebinizden ya da kendi inisiyatifinizle vereceğiniz mi sanıyorsunuz? O hak edilmiş bir şey. Yani hak edilmiş bir şeye karşısında böyle bir tavır gösterilebilir mi? Boğaziçi'nin yıllardır akademisyenlerinden biri olan Tuna Tuğcu. O da sosyal medyada şunu yazdı. Tuna Tuğcu Hoca aynı zamanda görevden el çektirildi. Birçok mobbinge maruz kaldı, birçok uygulamaya maruz kaldı. Boğaziçi akademisyenleri hala her şeye rağmen atıla atıla, döküle döküle ama yine o rektörlüğün önünde arkalarını dönerek protestoya devam ediyorlar. Türkiye'nin en uzun soluklu protestosu. Türkiye'nin en anlamlı sivil inisiyatif eylemlerinden birisi o protestolarda. Tuna Tuğcu da onlardan birisiydi ama dediğim gibi geçen hafta kendisi rektörlük kararıyla görevden el çektirildi. Şunu yazmış Tuna Hoca. Sen hadsizliğin resmini yapabilir misin abidin? İşin kolayına kaçabilirsin ama öğrenciden diplomasını gasp eden paraşütçünün üniversiteyi işgal edenlerin sen Naci'nin Boğaziçi'yi ne hale getirdiğinin resmini yapabilir misin abidin diye soruyor Tuna Hoca. Tuna Hoca gibi o Boğaziçi'nin en önemli akademisyenlerinden biriydi. Bütün hayatı, akademi hayatı Boğaziçi'nde geçen isimlerden birisiydi. Kendisi görevden el çektirildi. Diploma törenine davet edildi. Bir öğrencinin davetiyesiyle o törenlere girebildi Tuna Tuğcu. Ve içeri girdikten sonra da bunu kim aldı soruşturması başlatılmış Boğaziçi Üniversitesi'nde. Boğaziçi Türkiye'nin en seçkin üniversitelerinden biriydi ama şimdi geldiği hale bakınca ne hale geldiğini de en azından o felsefe bölümünün diploma töreninde görebiliyoruz. Diplomayı kendi malı sanan bir akademisyen öğrencinin elinden kendisiyle poz vermek istemediği için zorla almaya kalkışılan bir yer Boğaziçi. Artık böyle, burası Türkiye. Devam edelim.
1: Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde.
2: Hatırladın mı?
3: Hatırladın mı?
2: Hatırladın mı?
4: Hatırladın mı?
3: Hatırladın mı?
0: Deniz Göktaş, Deniz Göktaş'la başladık. Yine Deniz'de bitirelim. Bugünü de, haftayı da. Birazdan sizden gelen sorular ve sizden gelenleri konuşacağız. Deniz Göktaş YouTube'a yüklediği gösterisiyle birlikte çok konuşuldu. Yayına girmeden baktım, 10 milyona yaklaşmıştı. 9700 falan olmuştu. Herhalde şimdi 10 milyon olmuştur orada izlenme sayısı. Her videosu çok konuşuldu. Savcılıkta da birçok o stand-up yaptığı gösterinin 1,5 saatin birçok şeyi sorgulandı. Didik didik edildi. Ama bir şey ne sosyal medyada ısrarlı bir şekilde linç edenler tarafından paylaşıldı, ne sorgulamada soruldu. O bölüm neden bu kadar çok göz ardı edildi? Onu bir dinleyelim. Deniz Göktaş.

0: Bir anlatsın.
1: FETÖ projesi demiş birisi. Bu benim için övgü gibi bir şey. Çünkü gösteri boyunca ailemin Alevi ve komünist olduğundan bahsediyorum. Ya seçebileceğin binlerce örgüt var. Şöyle düşünmüş gibi geldi. Bu düşük bütçeli örgütler bu prodüksiyon kalitesini karşılayamaz. Yapsa yapsa FETÖ yapmıştır diye düşünmüş gibi geldi. O yüzden övgü olarak aldım. Aramızda da vardır. 5000 kişi var burada. Doğru zamanda çıkış yapan ileri görüşlü eski FETÖ'cüler. Geldiyseniz de hoş geldiniz. Hoş bulduk yapmayın da bana patlamasın. 10 yıldır saklanıyordum, deniz malı yüzünden ensellendim. Ya yargılamıyor, benim işim yargılamak değil. Hatta bu salonda sizi en iyi anlayan kişi ben olabilirim. Çünkü ben de zamanla çok uğraştım FETÖ'ye katılabilmek için. İlkokul 4'te matematik olimpiyatlarında ikinci olmuş. Gümüş madalya kazandım. Ve peşime FETÖ'cü bir okul takıldı. Mamak Hafsa Sultan Özel Okulu. Her şeyi veriyorlar. Bizim de ailecek durumumuz pek parlak değil. İşte evde bilgisayar yok. Bütün yaşıtlarım almış. O yaşta en çok istediğim şey bilgisayar. Laptop veriyorlar. Burs veriyorlar. Annemle babama yalvarıyordum. Lütfen diyordum. Sabah beynimi yıkarlarsa akşam düzeltirsiniz. Lütfen. Babam sinirle telefonu kapatıyordu. Yine hayırlı akşamlar dedi diye. O zaman daha sözcük düzeyinde kavgalar vardı. Tank, uçak, işler bu kadar büyümemişti. Beni okula göndermediler ticari zekaları olmadığı için. Bilgisayar 3 yıl geç alındım. Belki oraya gitsem şu an New York'taydım. Oturum iznim vardı. Burada nelerle uğraşıyoruz. Ya da Türkiye'de kalıp bakan olmuştum. Hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz.
0: Deniz yine gülümsetti. Cezaevine giderken söylediği son sözlerde neşemizi çalamayacaklar olmuştu. Deniz Göktaş'ın burada anlattığı hikayeyi alıcısı neden olmadı acaba? Niye alıcısı yok bunun? Hani orada her şey bir alıcısı oldu. Oradan bir sürü şey söylediler. Didik didik ettiler. Her satırı, her sözü savcı sordu, emniyette sordular, mahkemede soruldu. Ama bu bölüm yok. Hiçbir şekilde yok. Neden? Çünkü orada gizli. Şimdi New York'ta olabilirdim ya da bakan olabilirdim. Yani. Sizden gelenlerle devam edeyim. Mahmut Tatar, sadece bu da değil, denize bikiniyle değil de kapalı kıyafetle giren kadınlara küfretti. Siz bari siz taraflı yayın yapmayın lütfen demiş Mahmut Tatar. Bir de Deniz'in kitaba, Kur'an'a küfrettiğini söylüyor, yazmış. Ya şimdi burada böyle bir hassasiyet öyle bir yükseltti ki, hani zaten sözler şeyler öyle bir hale geldi ki kimse gerçeğinden duyduğuna inanmıyor. Ben bir hakaret görmedim. Yani baştan sona izlediğimde sadece güldüm. Eleştirileri var, zekice yapılmış eleştirileri var. Gülümsedim. O kadar, geçti gitti. Hani bu kadar Deniz Göktaş'ı gerçekten ciddiye alıp onun üzerinden herkes bir şey inşa etmeye çalışıyor. Kimisi konfor alanını korumaya çalışıyor. Deniz Göktaş'a katılmıyorum, bak onunla ilgili bir şey söylemiyorum diye. Ya yarın bugün çıkacaksınız, siz o sahneleri bir şeyler anlatacaksınız. Ne anlatabilirsiniz ki? İşte korktunuz hepiniz, hırsınız. Ama bir taraftan hani bu kadar sert bir şekilde karşılık buluyor olması gülmenin, işte gülmenin ne kadar kötü bir şey olduğunu artık hepimizi inandırdılar ya. Ya gülmek, hani bu ülkenin ya kendi haline bıraksa mizahı çok yüksek ülke burası. Hani Hacıvatlar, Karagözler, Nasrettin Hocalar, hani o sahnedeki bütün yapılan Darülbeda'dan beri gelen gelenekler, hani Kavuklular, Pişekarlar gerçekten çok yüksektir zekası. E bir bırakılmıyor ki, sanki gülmek bu ülkeye yapılmış bir vatan hainliğiyle eşdeğer tutulmaya başlandı. Yani oradan da hassasiyetlerimiz çok yükseliyor ve her şeyi bir tane komedyonun omuzlarına yükleyip bugün herkes rahatlamış durur herhalde. Ya oysa çok daha büyük bir yük var omuzumuzda. Komedyen Deniz Göktaş cezaevinde, bundan daha büyük yük mü olur? Yener Bey diyor ki sadece merak ediyorum, bu plastik ambalajlarda ürün üreten üreticiler ürünlerine son dönemde cüzi de olsa bir fiyat artışı gerçekleştirmemiştir değil mi? Ayrıca bu cihazlar bildiğim kadarıyla ülkemizde üretilen bir cihaz değil. Bu kadar hızlı yaygın bir şekilde konumlandırılması için bir yatırım ve altyapı gerekiyor. Sizce cihaz ve bakım maliyetini kim üstleniyor? Sizce kim? Tamamen öyle. Yani biraz daha ayrıntısına bakarım. Pazartesi ya da öğrendiğimde tam bilgiyi buradan aktarırım. Levent Bey diyor ki personel vesaire öğrenci taşıyan servislerin sol şeritten gitmeleri yasaklanmalı. İstanbul'da ikinci köprüyü kullanıyoruz. Sabah akşam şoförlerin birçoğu resmen ralli yapıyor. Ya, bence de sol şeritte işi olmamalı. Bu kadar riskli ve güvenli taşıması gereken araçların. Turan Yeşilyurt diyor ki yayında Türkiye hukuk devleti diyorsa bana bir gülme geliyor, sormayın. Saygılar, sevgiler demiş. Bizden de sevgiler, saygılar. İsmail Erdem diyor ki Çağatay Takaoğlu bir senedir iddianame bekliyor. İBB iştiraklerinden İsper AŞ çalışanı Haziran 2025'te tahliye edildi. Aynı gün tekrar tutuklandı. Çağatay Takaoğlu bir senedir iddianame bekliyor. İşte bu iddianame bekleyen birçok isim var. Onlardan birisi de Çağatay Takaoğlu. Gökhan Çetinoğlu diyor ki asgari ücret için 3 Temmuz enflasyon açıklanmasını bekliyorlar. Üstüne mecliste görüşecekler. Yandaşa geçiş ücret zammı beklemez ama diyor. Hakan Bey de diyor ki evde işimle paylaşacağım. 20 yaşında oğlum var. Annesi o okuyor, çalıştırmayacağım diyor. Bu nedenle bu konuyu mizansenleştiren kişiyi dinletmek istiyorum. Anlamadım ben bunu. Ha Deniz'in bir şakası mıydı bu? Ben onu dinlemedim ya. O kaçmış, o yüzden tam bilmiyorum. Evimde işimle paylaşacağım. 20 yaşında oğlum var. Annesi okuyor, çalıştırmayacağım diyor. Bu nedenle bu konuyu mizansenleştiren değil, mizahlaştıran mı diyor? Bir kişiyi dinletmek istiyorum demiş Hakan Bey. Yani o şey, Deniz Göktaş'ın o şeyini dinlemedim. O yüzden ona yanıt veremiyorum. Başka var mı? Tamam, o zaman günü ve haftayı da bitirelim. Pazartesi yine aynı saatte yeni bir haftada, yeni bir hakikat yolculuğunda buluşmak üzere. İyi akşamlar. Ben giderim. Tom Waits gelir.

0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı sona erdi. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler ve ayrıntıyı görmek isteyenler. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Günün sıcak haberleri, son dakika gelişmeleri, özel dosyalar, fikri takipler ve siyasetin nabzı bu programda tutuluyor. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız?
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Temmuz ve NATO desteği. Türkiye'nin yakın siyasi tarihi egemenlik haklarına ve milli iradeye yönelik dış destekli müdahalelerin ağır bedelleriyle doludur. Cumhuriyet tarihi boyunca gerçekleşen askeri darbelerin ve muhtıraların arkasındaki NATO koruyuculuğu ve örgütün gizli yapılanması olan Gladio'nun ayak izleri bugün artık gizlenemez birer tarihi gerçekliktir. Kuzey Atlantik İttifakı'nın stratejik çıkarları doğrultusunda Gladio eliyle zaman zaman Türkiye siyasetine kanlı ve karanlık müdahalelerde bulunulmuş, milletin kendi seçtiği irade antidemokratik yöntemlerle rehin alınmıştır. Bu kirli silsilenin taşeronluğunu yapan FETÖ marifetiyle sahneye konan son kanlı örneği ise 15 Temmuz darbe girişimi olmuştur. 15 Temmuz darbe girişimi özellikle İncirlik üstündeki ABD'li askerlerin rolü ve batılı ülkelerin bekle gör tutumu nedeniyle yoğun tartışmalara konu olmuştur. Şimdi 15 Temmuz ve NATO'nun rolüne ilişkin tartışmalara mercek tutmak için o günlere gidelim. 15 Temmuz 2016 gecesi Türkiye'de Fethullahçı terör örgütü mensupları tarafından darbe girişiminde bulunuldu. Girişim sırasında İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok noktada köprüler, havaalanları ve kamu kurumları hedef alındı. Olaylarda 251 kişi hayatını kaybetti, 2000'den fazla kişi yaralandı. Darbe girişiminin ardından 15 Temmuz Türkiye'de Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak ilan edildi. Dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz darbe girişiminde ABD'nin rolünün bulunduğunu söyledi. Soylu'nun ifadelerine dönemin ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'tan şöyle yanıt geldi. 2016'da Türkiye'deki darbe girişiminde ABD'nin hiçbir dahli bulunmamaktadır ve darbe girişimini hemen kınadık. Türk yetkililer tarafından yapılan bunun aksi yönündeki son iddialar tamamen yanlıştır. Bu açıklamalar ve Türkiye'deki olaylarla ilgili ABD'nin sorumluluğuna ilişkin diğer temelsiz ve sorumsuz iddialar Türkiye'nin bir NATO müttefiki ve ABD'nin stratejik ortağı olma statüsüyle örtüşmemektedir. Dönemin ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, darbenin başarısız olduğu anlaşılana kadar sadece olan biteni kaygıyla izliyoruz demişti. ABD ancak darbe girişiminin başarısız olduğunun anlaşıldığı gecenin ilerleyen saatlerinde hükümetin yanında olduğunu söyledi. Dönemin Avrupa Birliği Başkanı Ömer Çelik meclisteki bütçe görüşmelerinde konuştu, Avrupa'nın Türkiye'ye karşı tutumunu şöyle eleştirdi. Aramızdaki en büyük kırılma 15 Temmuz gecesi olmuştur. İlk açıklama şu şekilde yapıldı. Türkiye'deki gelişmeleri kaygıyla izliyoruz. Taraflara itidal tavsiyesi ediyoruz. Tabii bu taraflara itidal tavsiye etme cümlesine karşı biz büyük bir infial gösterdik. Çünkü bu cümlenin aynısını Mısır'da Sisi darbe yaptığında da kullanmışlardı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin sükunet, şiddetten uzak durma ve itidal ricasında bulunduğu bildirildi. Fransa Dışişleri Bakanı Ayro, FETÖ'nün darbe girişimini kınadıklarını söyledi. Batı'nın 15 Temmuz'da sergilediği tutum duyarsız olduğu gerekçesiyle eleştirildi. Eski Devlet Bakanı Egemen Bağış, Avrupa Birliği'nden ABD'den beklediğimiz hassasiyeti göremedik. O akşam bir darbe kalkışmasının olduğunu anlar anlamaz telefonlara sarıldık. Bir yandan Dışişleri Bakanımız, bir yandan Avrupa Birliği Bakanımız, bir yandan da bizler tanıdığımız Avrupalı ve Amerikalı siyasetçileri aradık ve onlardan demokrasi yanlısı bir tavır sergilemelerini istedik. Yok demediler ama bir şekilde oyaladılar. Ne zaman ki Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısına kulak veren milyonlar meydanlara taştı, O zaman akıllarına demokrasi geldi ve demokrasiye yönelik demeçler yağmaya başladı, dedi. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayan ilk lider Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin oldu. Ancak pek çok ülke pozisyon almadan önce darbe girişiminin gidişatını izledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin maalesef bu batı teröre destek veriyor ve darbelerin yanında yer alıyor. Bunların canı bizim gibi yanmıyor ama bizim canımız yanıyor, dedi. Fethullahçı terör örgütünün darbe girişimi sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Özel Kuvvetler Komutanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesini bombalayan F-16'lara yakıt ikmali yapan tanker uçaklarının pilotlarından Üsteğmen Hızır Özyuva, kendilerine bu talimatı TSK'dan ihraç edilen eski Tuğgeneral ve İncirlik 10. Tanker Üst Komutanı Bekir Ercan Van'ın verdiğini belirtti. Darbe girişiminin başarısız olduğunu anladıktan sonra İncirlik üstündeki NATO Birliği'nde görevli ABD'lilere sığınan ve Almanya'ya kaçma planı yaptığı belirlenen Van, sabah saatlerinde Albay John Walker'ın odasından teslim alındı. Eski Tuğgeneral Bekir Can Van, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3901 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yaşanan gelişmeler, darbe girişiminin NATO ile ilişkili olduğu konusunda gazeteciler, köşe yazarları ve siyasetçiler tarafından eleştiri ve tartışmalara konu oldu. 15 Temmuz darbe girişiminin FETÖ'yü aparat olarak kullanan NATO'nun darbesi olduğuna, darbenin arkasında bizzat NATO'nun bulunduğuna dair çok sayıda eleştiri dile getirildi. Bazı askerlerin yurt dışındaki NATO görevlerinde bulundukları ülkelerde iltica başvurusunda bulunmaları, kamuoyunda NATO'nun rolüne ilişkin tartışmaları arttırdı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından batılı ülkelerin ilk açıklamaları, NATO bağlantısı iddiaları ve İncirlik Üssü üzerinden yürüyen tartışmalar yıllardır gündemdeki yerini koruyor. Peki o günün ardından neler yaşanmıştı? Radyo Sputnik dinleyicileri için derledik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 19'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Dini değerleri aşağılama ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamalarıyla gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş tutuklandı. Mardin'de kayyuma 2 ay daha süre verildi. Gülistan Doku dosyasında yeni bir ifade ortaya çıktı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Dini değerleri aşağılama ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamalarıyla gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş tutuklandı. İki suçlamayı da reddeden Göktaş, sözlerinin mizah kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Mardin'de kayyuma 2 ay daha süre verildi. İçişleri Bakanlığı, Mardin Valisi ve Mardin Belediyesi kayyumu Tuncay Akkoyun'un görev süresini 2 ay daha uzattı. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan ve yürütülen soruşturmada cinayete kurban gittiği değerlendirilen Gülistan Doku dosyasında yeni bir ifade ortaya çıktı. Dönemin jandarma komutanı, dönemin valisi Tuncay Sonel'in Gülistan'ın ailesinin kendisine sim kartı verdiğini söylediğini aktardı. Bilsem öğrenci tanımlama ve yerleştirme süreci kapsamında gerçekleştirilen bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı. Öğrencilerin kayıt işlemleri 27 Temmuz'la 28 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Şubat ayında ABD ve İsrail'in ortak hava saldırısında hayatını kaybettiği açıklanan İran'ın eski dini lideri Ali Hamane için 7 gün sürecek cenaze törenleri bugün Tahran'da başladı. Cenaze törenlerine farklı ülkelerden gelen resmi heyetlerin yanı sıra bölgedeki çeşitli siyasi ve askeri grupların temsilcileri de katıldı. The New York Times gazetesi dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. İsrail'in İran Dışişleri Bakanı Arakçı ve Meclis Başkanı Galibaf'a yönelik suikast düzenleyebileceği konusunda Tahran yönetimini uyardığı öne sürüldü. İran Meclis Başkanı Galibaf, Çin heyetiyle görüşmesinde iki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Galibaf, ABD'nin Hürmüz Boğazı'na herhangi bir müdahalesine izin vermeyeceğiz dedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Basın Dairesi Başkanı Maria Zaharova, İsveç'te bulunan Rusya Büyükelçiliğine saldırıdan dolayı İsveç Büyükelçisi'nin Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılacağını açıkladı. Saldırı dün iki İHA ile gerçekleştirilmişti. Rusya dijital ruble için hazır. Rusya Merkez Bankası Başkanı 1 Eylül'den itibaren dijital rublenin yaygın şekilde kullanılmaya başlanması için hazır olduğunu açıkladı.
0: Ekonomi.
1: Türkiye İstatistik Kurumu Haziran'da aylık enflasyonu %0,99 olarak açıkladı. Böylece yıllık enflasyon %32,11, 6 aylık enflasyon %17,76 oldu. Haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte 2026'nın ikinci yarısına dair memur ve emekli maaşlarında görülecek artış oranları da belirlendi. Memur ve memur emeklisi için Temmuz ayı toplam artış oranı %13,52 olarak kaydedildi. SSK ve Bağkur emeklilerinin ise Temmuz ayında %17,76 zam alması bekleniyor. AK Parti'nin en düşük emekli aylığının 23.552 TL'ye çıkartılmasını içeren kanun teklifi de meclise sunuldu. Teklif 14 Temmuz Salı günü görüşülecek. Enflasyonla birlikte Temmuz ayında kiracılara uygulanacak tavan zam oranı da belirlendi. 12 aylık enflasyon ortalamasının baz alındığı tavan zam oranı %32,03 oldu. Ayrıca bedelli askerlik ücreti de 472.653 TL oldu. Tütün mamulü vergilerinde yılın ikinci yarısını kapsayan yeni bir düzenlemeye gidildi. Temmuz ayında yapılması gereken otomatik ÖTV güncellemesi kaldırılırken vergi oranı ve makbul vergi yapısı yeniden düzenlendi.
0: Kupanın günlüğü.
1: FIFA Dünya Kupası son 32 turunda İsviçre, Cezayir'i 2-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Bu galibiyetle İsviçre son 16 turunda Kolombiya-Gana eşleşmesinin galibiyle karşılaşma hakkı kazandı. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Avustralya ile Mısır bugün Türkiye saatiyle 21'de karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı kazanan ekip adını son 16 turuna yazdırarak Arjantin Yeşil Burun Adaları eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Dünya Kupası son 32 turunda Arjantin'le Yeşil Burun Adaları ise yarın Türkiye saatiyle 01'de Kolombiya ile Gana, 4:30'da Kanada ile Fas'la yarın 20'de karşılaşacak.
0: Yol durumu.
1: İBB trafik haritasına göre şu dakikalarda kentte trafik yoğunluğu %69'larda seyrediyor. Köprülere giden yollara baktığımızda Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde zincirli kuyunun oldukça yoğun seyrettiğini görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Hasta, Seyrantepe ve Maslak'ta yoğunluk gözleniyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönü oldukça akıcı gözüküyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde tek yer olan Ataşehir'de yoğunluk var. Haberleri sunduk. İyi akşamlar.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar, doğru, tarafsız analizler, siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi başlıyor.
2: İstanbul Cuma saatler 19.06'yı gösteriyor. Bölgenin Kalbi. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi'nde sizlerle birlikteyiz. Söylememe gerek yok. Ben Ceyhun Bozkurt. Gündemde ne var? Fenerbahçe'den girmeyeceğim. Hoş, bugün Fenerbahçeliler açısından önemli bir gün. 3 Temmuz kumpasının yıl dönümü. Kulüpten de bir açıklama yapıldı. Tabii yine Trabzonspor'la karşılıklı bir atışmalar var. Burada Trabzonsporlu dostlar farklı düşünüyor. Fenerbahçeliler farklı düşünüyor. Biraz duygusal bir boyut tabii ki. Çok girmeyeyim. Çok polemik içeren bir şey. Çünkü Trabzonlu dostları, diğer dostları da, yani futbolun öyle bir şeyi var. Maalesef çok sağlıklı tartışamıyoruz. Çok sağlıklı konuşamıyoruz. O siyasette de bu böyle. Yani dönem dönem bizler de karşılaşıyoruz. Son programlarda daha çok karşılaştık. Siyasette bir şey söyleyince diğer taraf kızıyor. Başka bir şey söyleyince başka taraf kızıyor. Futbolda da böyle. Maalesef bugün biraz siyasete gireceğiz. Yani çünkü siyasetin dış politika boyutuyla ilgili biraz analiz yapacağız. İçeride ne oluyor, ne bitiyor? Parti kurma çalışmaları var mı, yok mu? Cumhuriyet Halk Partisi'deki gelişmeleri dediğim gibi biraz Özgür Özel'in Financial Times'a yazdığı yazı üzerinden okumaya çalışacağız. Çünkü yine ilginç bir yazı yazdı. Dediğim gibi geçen de bahsettim herhalde, çarşamba günü yanlış hatırlamıyorsam. Newspeak'e yazdığı yazının bir benzerini orada görüyoruz. İfade var tabii yani. Ama dediğim gibi onu konuşacağız. Askeri hastanelere iki cümle de olsa gireceğiz. Askeri hastaneler, asker hastaneleri daha doğrusu askeri sağlık sistemi meselesi ne olacak? Geri gelmeli mi? Yoksa mevcut durum devam etmeli mi? Ona iki üç cümle de olsa gireceğiz. Baştan söyleyeyim, kesinlikle geri gelmeli, kesinlikle vata geri dönmeli. Onu da söyleyelim. Ta en başından beri aslında savunduğumuz şey ama tabii ki artık açıktan tartışılıyor. Açıktan tartışılmasında da fayda var. Konuşulmasında fayda var. Bunun mücadelesini yürüten insanlar var. Onlara önce bir selam göndermek lazım. Bir tanesi de bugün telefon attığımıza bağlanacak olan emekli tümamüler Yankı Bağcıoğlu. Yankı komutan yıllardır bunun mücadelesini verenlerden biri. Askeri sağlık sisteminin geri gelmesiyle ilgili. Tabii ki onunla Doğu Akdeniz jeopolitiğini biraz konuşacağız. Yani Doğu Akdeniz jeopolitiğinde neler olacak onu da konuşacağız. Gündemimizde o var. İsrail Türkiye'ye doğrudan tehdit mi? Türkiye ne yapmalı? İşte Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıldönümü. Onları da biraz konuşacağız. NATO zirvesi öncesi son gelişmelere bakacağız. Terörsüz Türkiye hedefinde PKK'nın Gara bölgesini boşalttığıyla ilgili bazı haberler var. Ona bir bakacağız. İtalya, NATO'nun Kiev'e gelecek sene yaptığı yardım taahhüdünü engelledi. Zamanımız kalırsa ona da gireceğiz. Bir de yine zamanımız kalırsa ünlü işte İngilizlerin meşhur Kraliyet Donanması, Kraliyet Armadası deyim yerindeyse battı mı? Çünkü İngiliz donanmasından, İngilizler açısından bizim için değil. Ben çok gayet memnunum. Yani İngilizlerin askeri anlamda edineceği her yenilgi, her sıkıntı bana ciddi bir şekilde mutluluk veriyor. Çünkü 100 sene önce de karşımızdaydı. Bugün de karşımızda. İngilizciler var. Amerikancılar var. NATO'cular var. Yani NATO ile ittifak başka bir şey. Ama NATO kafasıyla hareket etmek başka bir şey. NATO ile ittifakı da eleştirebilir insanlar. Destekleyebilir ama NATO'cu kafayla hareket etmek bambaşka bir şey tabii ki bana göre. O açıdan onlara da bir bakacağız. İngiliz Kraliyet Donanması'nın yaşadığı sıkıntıları da bir iki bilgi aktaracağım. Şimdi bu şeyden başlayalım isterseniz. Askeri sağlık sisteminden başlayalım. Biliyorsunuz Türkiye'nin sağlık sistemi çok güçlü. Yani şöyle tarihi bir, tarihsel boyutta da çok güçlü bir sağlık sistemimiz var. Bakıldığı zaman bizim medeniyet anlamında gerek Türk medeniyeti gerek Türk İslam medeniyeti noktasında da Farabiler, İbn Sina'ları yetiştiren bir ne diyelim medeniyetten bahsediyoruz aynı zamanda. Ve bu noktada tabii ki başka medeniyetler de var. Yani bakıldığı zaman köklü kültürler var. Bu sağlık sistemi müştüklanlar var, bilim insanları var. Geçmişten bu yana işte adı üstünde yemin olarak belirlenen Hipokrat ondan sonra diğer başka bilim insanlarının çalışmaları Batı'da Doğu'da önemli çalışmalar yapılıyor. Mesela Küba bu konuda sağlık alanında çalışanlar çok Türk sağlık sistemini hepimiz biliyoruz. Pandemi sürecinde de eksiklikler, gedikler olmasına rağmen bazı çalışmalarıyla öne çıktı. Yani özellikle de kamunun etkisiyle işte devlet hastaneleri, devletin sağlık sistemi bir anlamda. Çünkü ben bu konularda kamucuyum. Yani eğitim ve sağlıkta yani çok özel hastaneye, çok özel okula sıcak bakan biri değilim. Ben de giderken açık söyleyeyim sağlık kontrollerini yaparken devleti tercih ederim. Devlet hastanesine daha çok gelirim. Evet orada yine eksiklik sayarız. Sıra bekliyorsun şu oluyor bu oluyor falan. Ama yine de bana güven veren yer devlet hastanesidir. Çok kıymetli sağlıkçılar olabilir. Velhasıl kelam şuraya geleceğim. Elbette ki sivil sağlık sistemimiz önemli. Yani oradan onun için anlatmaya çalıştım. Sivil sağlık sistemimiz önemli ama askeri sağlık sistemi çok bambaşka bir şey. Yani başta harp cerrahisi olmak üzere askeri sağlık sistemi Türkiye'nin bir anlamda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Türkiye açısından bütünün bir anlamda sağlığı açısından çok önemli. Neden? Şundan dolayı. Şimdi hepimiz az çok biliyoruz. 15 Temmuz saldırısı sonrasında GATA kapatıldı, işte sivil sisteme dönüldü, sivilleştirildi ve oradaki işte subay doktorlar, cerrahlar sivil sisteme entegre edildi ve askeri bir anlamda hastaneler, asker hastaneleri kaldırıldı. Şimdi o dönem alınacak tedbirler, alınan tedbirler noktasında çünkü çok şiddetli bir saldırı. Az önce haberlerden önce Radyo Sputnik'te dinlediniz. Sonuçta 15 Temmuz saldırısı Türkiye'ye yönelik çok şiddetli bir saldırıydı ve devletin içine sızan Fethullahçı teröristler ve ajanların gerçekleştirdiği bir saldırıydı. Şimdi GATA'nın da içine sızmışlardı ama şöyle bir durum var. Yani hadi diyelim ki o dönemi anladım. Geçici olarak kapatıldı. Geçici demeyeyim, kapatıldı falan tedbir amaçlı. Birincisi artık askeri sistemi yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Çünkü dünyada güçlü devletlerin güçlü askeri sistemleri var, sağlık sistemleri var. Birincisi bu. İkincisi yani kapatma noktasında tedbire de şöyle bakabiliriz. Tabii geçtiği için yani olan olmuş. Biz yeniden kurulması taraftarıyız. Ama şöyle bir durum var. Diyelim ki kapatmaya dönsek 10 sene öncesinde de şu vardı. Silahlı kuvvetlere sızdı diye, devlete sızdı diye, devletin A grubuna, B grubuna sızdı diye, emniyete sızdı diye, işte Milli İstihbarat Teşkilatı'na az da olsa sızdı diye. Bu koskoca Türk Devleti'nin göz bebeği olan bütün kurumlarımız, kuruluşlarımız göz bebeklerimiz. Yani her kurumun, her kuruluşun özel bir önemi vardır. Mutlaka bir hizmet amaçlıdır. Bunlara sızdı diye, işte Orman Bakanlığı'na sızdı diye, gümrüklere sızdı diye bu teşkilatları mı kapatacağız? Yani silahlı kuvvetlerimizi mi kapatacağız? O yüzden tamam tedbir olarak alındı. Bu saatten sonra geri dönüşü olmalı. Tartışma nereden başladı tekrardan? Neden yeniden yüksek sesle gündeme geldi? Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin Salı günü yaptığı grup konuşmasında artık bu sisteme geri dönülmesi gerektiği, günümüzdeki şartlarında bunu gerektirdiği söyledi ve bir beka meselesi olarak tanımladı. Kesinlikle katılıyorum. Bir beka meselesidir. Şimdi harp cerrahisi dedik, oradan başlayalım. Neden önemli? Şimdi birincisi dediğimiz gibi sivilde çok kıymetli uzmanlarımız, cerrahlarımız, doktorlarımız var, tabiplerimiz var. Ama harp gerayesi bambaşka bir şey. Örneğin bir askere hızlı bir şekilde cephede müdahale edecek askeri tabip, askeri disiplinden aynı cephede mücadele eden o silah arkadaşları gibi askeri disiplinden geçtiği için oradaki mekanizmaları, mantığı çok daha iyi bilir bir. İkincisi müdahalede neler yapılmasını çok daha iyi bilir iki. Çünkü örneğin bir yaralanma, çünkü kazada da diyelim ki bir aracın parçasının kesiğiyle bir şarapnelin kesiği çok benzer gözükebilir. Ama orada bile farklılıklar vardır. Ne anlamda farklılıklar vardır? Birincisi kazadaki aracın içindeki şey bellidir. Silah sisteminin içindeki, yani yaralanmaya yol açan sistemin içindeki malzeme farklıdır. O malzemenin içinde barut vardır, o malzemenin içinde belki kimyasal bazı unsurlar vardır. Şimdi buna yönelik uzmanlaşma gereken bir alandan bahsediyoruz. Şimdi askeri cerrahi, asker yani harp cerrahisi bu anlamda uzmanlaşan bir alandır. İkincisi, askerin psikolojisini anlayabilmek açısından ne kadar sivil doktorlarımız, işte tabiplerimiz, sağlık görevlilerimiz ne kadar hızlı müdahale ederse de etsin, askere elinden gelen desteği vermeye çalışırsa da çalışsın, o asker için, yaralanmış asker açısından bir silah arkadaşının, yani komutanının vereceği psikolojik desteği veremez. Çünkü onun yaşadığını tam olarak bilemez. Bizim için de geçer. Ben doktor olsam ben de bunu çok iyi bilemem. O disiplinin içinden geçerek, eğitimiyle, yıllara yayılan tecrübesiyle, o disiplinin içinden geçerek oradaki yaralı askere psikolojik anlamda müdahalede gerekir ve o disiplini ancak, o psikolojiyi ancak bir askeri tabip, askeri sağlık görevlisi verebilir. Bir işte albay olur, subay yani veya astsubay olur, oradaki astsubay sağlık personelleri olur. O açıdan bu anlamda da önemlidir. Daha birçok nedenlerden dolayı Türkiye'nin artık bir an önce vakit kaybetmeden, hele ki bugün küremizin gerilimlerin, çatışmaların, savaşların yoğun olduğu, yoğunlaştığı bir döneminde artık çok da gecikmeden askeri sağlık sisteminin yeniden inşası şarttır. Milli Savunma Bakanlığı dün açıklama yaptı. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarının açıklaması, biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla bir çalışma yapıldığı yönünde. Bu çalışma bir an önce tamamlanmalı ve artık Türkiye o Gülhane askeri tıp akademisi kültürüyle oluşan o kökü yeniden değil neredeyse canlandırmalı. O açıdan askeri sağlık sisteminin geri gelmesini destekleyenlerdenim, onu söyleyelim. Mutlaka geri gelmeli. Şimdi gelelim Sayın Özel'in makalesine. Yani Financial Times'a yazdı Sayın Özgür Özel. Financial Times'a ne dedi? Onu şöyle hemen o şeyleri de bulayım. Evet, notlarımızı da buldum. Şimdi Sayın Özgür Özel dedi ki, yani başlık şu: Erdoğan'ın demokrasiye saldırısı Türkiye'nin müttefikleri için bir tehdit dedi. Dedi ki işte otoriterlik ve muhaliflerin hapse atılmasının NATO'yu ve bölgeyi istikrarsızlaştırabileceğini söyledi. Erdoğan'ın Ankara'daki NATO zirvesini gücünü sergilemek için kullanacağını belirtti. Bu imaj derin bir kırılganlığı izliyor. Türk demokrasisine giderek artan baskısını. Bu durum Türkiye için kötü, arada bazı cümleler var, kısaltmak için söylüyorum. Aynı zamanda NATO ortaklarımız ve Avrupa için de tehlike oluşturuyor dedi. Yazıda Türkiye'nin Avrupa'nın NATO için önemini anlatıyor falan. Yani Türkiye NATO Avrupa'nın en büyük hapishane nüfusuna sahip diyor. Hukukun üstünlüğünün olmadığı bir Türkiye öngörülebilir ya da güvenilir bir ortak olmaz diyor. Konumunu sağlamlaştırmak için Erdoğan bugün Washington'a, yarın Moskova'ya, öbür gün de Pekin'e yönelebilir diyor. Ama vatandaşlarının seçim yoluyla, yani bir öfke oluşursa diyor, böyle bir patlamada Türkiye sınırları içinde kalmaz, böyle bir patlama Avrupa'nın güvenliğini, enerji güzergahlarını, Orta Doğu'yu ve NATO'nun güney kanadını etkiler diyor. Türkiye'nin, müttefiklerinin, ülkemizin siyasal gidişatının şöyle bir cümlesi vardır. Yani bizim gibilerin herhalde tepkisine frenlemeye yönelik. Türkiye'nin, müttefiklerinin, ülkemizin siyasal gidişatını belirlemeye hakkı yoktur. Türkiye'nin demokratları demokrasinin ithal edilmesini istemiyor. Dış müdahalelerle toplumları şekillendirme girişimlerinin istenmeyen sonuçlarını yeterince gördük. Bu görev Türkiye halkına aittir diyor. Şimdi ben bu cümlede şunu çıkartıyorum. Biri gelip dese ki Washington'dan, Londra'dan, Berlin'den, Paris'ten, Dese ki o zaman News UK niye yazıyor? O zaman neden Financial Times'a yazıyor? Yani bizden destek istemiyorsan neden bunu yazıyorsun dese Sayın Özgür Özel ne der acaba? Onu çok merak ediyorum. Vatandaşlarımızın barışçıl bir değişim aradığını defalarca gösterdi vatandaşlarımız. Baskı ve korkuya rağmen oy verdi, yürüyüş düzenledi, haysiyetini savundu. NATO zirvesinden Erdoğan kendisini vazgeçilmez olarak sunacak. Fakat hiçbir ülkenin stratejik değeri demokrasisinin yok edilmesiyle artmaz. Kısa vadeli jeopolitik çıkarlar uğruna otoriter hükümetlere meşruiyet kazandırmak tarihi bir hata. Bu nazire istikrar getirir. Çoğu zaman nihayet sıklaşmayı daha tehlikeli hale getirir. Benim çıkardığım sonuç şu. Açık söyleyeyim. NATO zirvesi öncesinde NATO zirvesinde bakış açım belli. O ayrı. NATO'ya bakış açım belli. Bazıları her ne kadar farklı bir şey söylese de. Şunu söylüyor. NATO'ya ve Avrupa'ya diyor ki bizim güvenliğimizi sağlayın. Yani bizi Erdoğan'ı desteklemeyin. Biz sizin açınızdan NATO'nun ve Avrupa'nın güvenliğini koruyacak sistemi, politikaları üretiriz. Ama önce bizim elimizi güçlendirin diyor anladığım kadarıyla Sayın Özgür Özel. Bir Türkiye yazdığı yazıda da söylemişti. Biz Karadeniz'in bekçisiyiz demişti NATO adına. Yani Avrupa'nın, NATO'nun bugün Türkiye'de yaşananlar yalnızca demokrasi önemseyenleri değil. Avrupa'nın, NATO'nun, Karadeniz'in, Doğu Akdeniz'in, Orta Doğu'nun uzun vadeli istikrarını önemseyen herkesi ilgilendirmeli demişti. Avrupa'nın güvenliğine vurgu yapmıştı. Yani ben açık söyleyeyim, Avrupa'nın güvenliği benim çok tabii ki önemli. Hep vurguluyoruz. Sonuçta bugün Avrupa'yla da iletişim halinde olmamız lazım. Orta Doğu'yla da iletişim halinde olmamız lazım. Kafkasya, kuzey sınırları, işte denizin öte tarafı. Biz bugün Rusya'yla da konuşuyoruz. Ukrayna'yla da konuşuyoruz. Bu diyalog, iletişim önemli. Ülkemizin ulusal çıkarları çerçevesinde. Ama yani Avrupa'nın güvenliğini önemsemek, NATO'nun güvenliğini önemsemek, yani ona vurgu yaparak şey yapmak nasıl bir şey? Yani bu son söylediğim şeyle çelişmiyor. Yani biz dışarıdan bir şey istemiyoruz. Sayın Özgür Özel'e sormak lazım. O zaman neden bunları yazıyorsunuz? Nispik'e, Avrupa'ya ısrarla ya bakın Türkiye'de olanlar sizi de tehdit ediyor, NATO'yu da tehdit ediyor diye niye yazıyorsunuz? Yani ben bunu sorarım. Bir vatandaş olarak soruyorum bunu. Bir gazeteci olarak da sorma hakkım var. Bu açıdan bu yazıyı ben açık söyleyeyim yine Batı'ya bir müdahale çağrısı olarak okudum. Yani NATO zirvesi öncesinde de yazılması hasebiyle müdahale çağrısı olarak okudum. Bu da benim biraz canımı sıktı. Dün Kemal Kılıçdaroğlu bir hamle yaptı. Şöyle ki hamle yaptı diyorum. Hemen onu da söyleyelim size. Kemal Kılıçdaroğlu bir basın toplantısı yaptı. İlk defa gazetecilerin karşısına çıktı. Yani o evin önünde mutlak mutman kararı sonrasını meslektaşlarımızla yaptı. Ayaküstü sohbet toplantısından farklı olarak ilk defa bir basın toplantısı düzenledi. Soru almadı. Hiç tartışmalara girmedi ama esas olarak Madımak ve Başbağlar bu iki acıyı unutmamalıyız, hiç unutmamalıyız dedi. Biliyorsunuz Madımak'ta Gladio eylemiyle, Gladio saldırısıyla vatandaşlarımız, aydınlarımız şehit olmuştu. Yine aynı şekilde 5 Temmuz'da da Başbağlar'da yine bir Gladio destekli PKK'nın saldırısı sonucu 33 vatandaşımız yine şehit edilmişti. O 2 Temmuz, 5 Temmuz 3 gün arayla gerçekleşen o saldırı, hain saldırı hepimizin yüreğine yapmıştı. Sayın Kılıçdaroğlu buna atıp yaparak başladı ama konuşmasının bütününde CHP içi tartışmalara girmeden NATO ile ilgili NATO zirvesi öncesinde bir dış politika analizi yaptı Sayın Kılıçdaroğlu ve şunu söyledi. İlginç bir cümle, Türkiye NATO üyesidir fakat NATO'nun ileri karakolu değildir. Türkiye Avrupa güvenliğinin bir parçasıdır fakat Avrupa'nın çevresinde bekletilecek bir ülke değildir. Türkiye ABD ile kurumsal müttefiklik ilişkisi yürütür fakat hiçbir büyük gücün stratejik taşeronu olmaz. Türkiye Rusya ile de Çin ile de konuşur fakat hiçbir gücün yönüngesine girmez. Şimdi ben bu cümlelerden şunu anladım. Şimdi CHP iki tartışmalara doğrudan girmedi ama Özgür Özel, Newspeak ve Financial Times'taki yazılarına aslında bir anlamda parti içi tartışmalara dolaylı yoldan böyle girdi. Yani orada NATO vurgusu, Avrupa vurgusu, Özgür Özel ne dedi? Dedi ki işte kardeşi tarpsa Erdoğan yarın öbür gün Moskova'yla da Pekin'le de konuşabilir dedi. Kemal Kılıçdaroğlu da dedi ki Türkiye Rusya'yla da Çin'le de konuşur dedi. Ve yine o şey vurguluyor, o Rusya-Çin bölümünde önemli bir detay daha vardı. Biz AB'lerin müttefikiyiz ama AB'lerin Çin stratejisinin taşeronu değiliz dedi. Biz Çin ve Rusya ile konuşuyoruz ama onların yörüngesine girmeyiz. Bizim görevimiz büyük güçlerin projelerine rol kapmak değil, kendi bölgemizde barış, denge, dayanıklılık ve düzen öğretmektir. Çünkü Türkiye ittifak kurar fakat bağımlı olmaz. Türkiye denge kurar fakat edilgen olmaz. Türkiye güçlü olur fakat gücünü propagandaya indirgemez. Ve orada dolaylı olarak bir anlamda iktidara da bir eleştirisi var. Bugün Türkiye'nin ihtiyacı olan şey kişisel lider diplomasisi değil, cumhuriyetçi devlet aklıdır. Türkiye'nin ihtiyacı olan şey günübirlik pazarlık değil, uzun vadeli stratejik vizyondur. Türkiye'nin ihtiyacı olan şey iç politikaya dönük gösteri değil, dış politikada kurumsal sürekliliktir. Yani bir anlamda aslında merkeze Türkiye'yi koyan bir dış politika, dış güvenlik şeyi çizdi, çerçevesi çizdi Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Özgür Özel'den farklı olarak. Yani o açıdan aslında Sayın Kılıçdaroğlu anladığım kadarıyla 2010-2013 işte özür dilerim 2010-2023 yılları arasında izlediği siyasal çizgiden farklı bir çizgiye deyim yerinde ise evrilmenin işaretlerini veriyor. Yani bu evrilmede açık söyleyeyim, şimdi bazıları itiraz edecek ama CHP'nin kurulmuş kodları vurgusuna uygun bir evrilme. Yani politik kodlar anlamında. Şimdi hangi politik kodlar? İşte anti-emperyalizm, Türkiye'nin merkezde yer alması, bölge merkezli politikalar, Türkiye'nin sadece NATO'ya, Amerika'ya, Batı emperyalizmine dayanması veya ittifaklar kurması değil, aynı zamanda Doğu'yla da yükselen Asya'yla da iletişim kurması gerektiğine yönelik. Hatta Asya ile ilgili de bir cümlesi var, onu bulamadım. Yani bugün Batı emperyalizminin yaşadığı sıkıntılara vurgu yapmıştı. Orada yükselen bir Asya vurgusu vardı Sayın Kılıçdaroğlu. Onu bulamadım da. Ona bakarız. Şu an bakarız. Şey yaparım. Yani o Asya vurgusu önemliydi. Yani bunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti de söyledi. Yani aslında bir anlamda CHP'de bir iki çizgi görüntüsü var şu an. Artık çünkü şöyle şimdi yani kabul edenler vardır, etmeyecekler vardır. Çünkü maalesef her şeye böyle bir itiraz ruh hali var. Bu doğru mu yanlış mı? Nedenlerini şey yapmıyorum, sorgulamıyorum. Bir psikolojik analiz, saptama olarak şey yapıyorum. Bugün Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, Sayın Kılıçdaroğlu 2010-2023 politik çizgisine asla ve asla itiraz etmedi. Asla ve asla. Asla. Yani hiçbir zaman. Ve o politik çizginin hep yanında oldular. Ama şunu söylediler. Yani Sayın Kılıçdaroğlu bugün aslında farklı bir görüntü verdiği politikanın tam tersi vardı. 2010-2023 arası. Ve bizlerin çok eleştirdiği o kurmuş kodlarından uzaklaşma eleştirimizin nedenleri olan politikalarda Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu destek verdiler. Mavi vatan politikasında, terörle mücadelede, diğer konularda. Onların söylediği şu. Diyor ki biz diyor kişi değilsin. Yani benim yerindeyse Kemal Bey Batı ile ilişkileri bizden daha iyi yürütemez. Batı'ya biz daha iyi. Ya dış politika açısından söylüyor. Kitlelere seslenme boyutu başkadır. Propaganda boyutu başkadır. Kitlelerin ne diyelim reaksiyonu başkadır. O başka bir boyut. Ama ben Batı ile ilişkiler noktasında. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'dan 3 sene içinde çok ciddi bir şekilde ilkesel anlamda bir dönüşüm görüldü. Ve bu dönüşümün gerçekten de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş kodlarıyla uygun, yani o cumhuriyeti kuran kadronun, onun büyük liderinin, işte o anti-emperyalist, bağımsızlıkçı çizgisine söylem bazında çok daha uygun söylemler görüyorum. Açık söyleyeyim, bunu da tespit olarak şöyle söyleyeyim. Yani bir tarafta sanki 1923 vizyonuna dönüş işareti veren söylemler, diğer tarafta 2010-2023 politik vizyonu, yani daha batıya yaslanan, batı emperyalizmine yaslanan vizyonu devam ettirme çizgisi var. Maalesef, tabii ben Özgür Özel döneminde de söyledim, çok kıymetli isimler var CHP'nin içinde. O dönemde de vardı, birazdan bir tanesi yanımızda olacak. O dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcılığını yapmış. Benim de çok sevdiğim, çok da değer verdiğim. Yani sevmenin şeyi şu, verdiği mücadelelere şahit olduğumuz için şahidiz. Değer verdiğim kıymetli bir isimdir Yankı Bağcıoğlu Amiral. O isimlerin mücadelelerinde her türlü katkı yapmaya çalıştık elimizden geldiğince tabii ki. Birazdan onu konuşacağız. Yani Yankı Amiral'le Doğu Akdeniz jeopolitiğini konuşacağız. Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu konuşacağız. Batı ile ilişkiler, Doğu ile ilişkileri konuşacağız ve özellikle dediğim gibi merkeze biraz Doğu Akdeniz jeopolitiğini koyacağız. O açıdan dediğim gibi elimizden geldiğince nesnel olmaya çalışıyoruz diyelim. Bizim tarafımız belli. Nesnellik, yani Türkiye ile diğer ülkelerin mücadelesinde biz nesnel değiliz. Tarafımız belli, nesnel değiliz. Yani Türkiye ve Türk milleti. Ama dediğim gibi her anlamda da herkesle, ilkesel bazda buluştuğumuz herkesle de konuşuruz diyelim. Onların sesini yansıtırız diyelim. Ve kısa bir araya gidelim. Aradan sonra tekrar beraber olacağız. Yankı Amiral'le Doğu Akdeniz jeopolitiğini konuşacağız.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, şimdi dediğim gibi Doğu Akdeniz jeopolitiği başta olmak üzere bölgemizdeki meseleleri konuşacağız. Kimle konuşacağız? Çok değerli eski Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı, emekli Tümamiral, aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nde Milli Savunma Bakanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevi yapan çok değerli bir komutanım. Yankı Bağcıoğlu hatta. Komutanım hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba Ceyhun Bey, iyi yayınlar diyorum, teşekkür ederim.
1: Sağ olun komutanım. Tabii ki şimdi açık söyleyeyim, nasıl titrinize o CHP boyutunu, yani iç siyasete girmeyeceğim çünkü güvenlik boyutuna gireceğim, ama titrinizde hakkınızı helal edin. Çünkü çok parti olarak da çok zor günler geçiriyorsunuz ama.
2: Tabii, yok sıkıntı yok.
1: Sağ olun komutanım, sağ olun, var olun. Çok kıymetlisiniz çünkü biliyoruz.
2: Sağ olun, çok teşekkür
1: ederim. Sağ olun komutanım. Komutanım, çok zor bir dönemden geçiyoruz. Yani dünya olarak zor dönemden geçiyoruz. Bölgemiz zor dönemden geçiyor. Sizler de bir mücadele vermeye çalışıyorsunuz. Şimdi bu hem kendi alanınızda, geçmişte silahlı kuvvetlerin içinde. Bu arada şey için de teşekkür ederim. Siz askeri sağlık sistemiyle ilgili de çok mücadele yürüttünüz. Şimdi tekrar gündeme geldi. İnşallah sonuç da alınır. İnşallah. Yani onunla da bahsetmek ister misiniz bilmiyorum. İki cümlede olsa isterseniz Doğu Akdeniz'e geçmeden önce oradan bir bahsedelim.
2: Çok sevinirim. Çok sevinirim.
1: Yani Sayın Bahçeli'nin açıklamaları arkasından şimdi gündeme geldi. O anlamda olumlu olduğu, yıllardır mücadele yürütüyorsunuz. Çünkü gerçekten önemli bir mesele. Nasıl okumak lazım, nasıl görmek lazım? Ben de askeri sağlık sistemine geri dönüşün, askeri hastanelerin yeniden açılması taraftarıyım.
2: Doğrudur. Ceyhun Bey, ona girmeden önce bir cümleyle bir şey söylemek istiyorum.
1: Tabii ki.
2: Bugün siz de mutlaka takip ettiniz. Bir milli güvenlik aylık briefingi verdim. Bunu aylık yapmaya çalışıyoruz. Hani bu butonu olayı veya etkilemez, çünkü milli güvenlik beklemez, durmaz. Birilerinin takip etmesi lazım mutlaka. Şimdi bugün mesela 14 sayfaydı briefing. Bir kısmı hani idari konularda, sağlık sistemi, şehit gazilerin hakları, personelin özlük hakları, ama hakikaten dünya, bölgemiz, sizin de biraz önce belirttiğiniz gibi Akdeniz başta kaynayan bir kazan. Yani kuzeyde savaş, güneyde savaş ve burada hani siyasetten ilk bir cümleyle gireyim, ondan sonra şey yapmayayım. Ve bu durumda ana muhalefet partisi resmen paralize edilmiş durumda. Yani burada insanın aklına bin tane şey geliyor. Yani bu Butlu olayının basit bir işte yönetimi geri alma, haksızlığı uğradığını iddia edip gelme gibi değil. Bence bir dikensiz bir muhalefet, dikensiz bir bahçedeki muhalefet hedefine de ulaşmaya çalıştılar. Görüyorsunuz 1,5 ay oldu. Daha doğru dürüst milli dış politika veya milli güvenlik konularında bir açıklama ve bir şey yok şu anda Butlan yönetiminden. Bunu da hani dinleyicilerimizin dikkatine sunuyorum.
1: Dün, ama biz ne Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması vardı ama dediğiniz gibi bunu isterseniz başka bir yayına bırakalım. Başka bir yayında gerekirse buna özel konuşalım.
2: Aynen öyle. Yani şöyle artık, ama biz şunu söylemek istiyorum. Biz şeye devam edeceğiz takip etmeye. Hani yer verildiğinde, fırsat verildiğinde de bu milli güvenlik sorunlarını gündeme getireceğiz. Şimdi askeri sağlık sistemiyle ilgili şöyle bir durum var. Bunu zaten geçmiş dönemde Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup başkan vekillerinden biri de, şimdi tam hatırlamıyorum ama bir hanımefendiydi herhalde, o da gündeme getirdi. Yani bu askeri sağlık sisteminin gerekliliğini, Sayın Bahçeli bunun gelmemesi günahtır gibi bir söylemde bulundu. Ondan önce Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Sayın Afyoncu gündeme getirdi, hatırlayın 6-7 ay önce. Dolayısıyla bu çok sık gündeme geliyor, ama tabii Sayın Bahçeli'nin bu son dönemdeki açıklaması oldukça önemli. Yani arkasından da Milli Savunma Bakanlığı'nın bu konuyu işte Cumhurbaşkanı direktifleri gereği yerine getirmeye çalışacağız, düzeltici tedbirleri alacağız gibi gündeme getirmesi önemli. Ben sadece şunu vurgulamak istiyorum. Yani bunun üzerine

0: Çok düşüyoruz. Almanya'dan, işte Rusya'dan, Ukrayna'dan, Amerika'dan örnekler verdik. Dünyadan örnekler verdik. Bir tek şunu hani dinleyicilerimizin dikkatine sunmak istiyorum. Bu olay sadece asker hastanelerinin açılması değil Ceyhun Bey. Yani asker hastaneleri, askeri sağlık sisteminin sadece bir bileşeni. Yani şimdi hep şu terminoloji kullanıyor. Askeri hastaneler, yani doğrusu asker hastaneleri tabii. Asker hastanelerinin açılması yetmez. Yani bu birliklerde, işte gemilerde, kıtalarda birinci basamak sağlık merkezleri, yani revirler. Arkasından asker hastaneleri, uzmanlık gerektiren asker hastaneleri, uçuş tabipliği, dalış tabipliği gibi. En sonunda da ismini ne koyarsanız koyun, sağlık personeli yetiştiren doktor, hemşire, işte sağlık astsubayı, teknisyen gibi bir eğitim araştırma hastanesi. Ama bu kurumsal kültür içinde, yani muharipler savaşanla sağlık personeli uyumlu sağlayacak eğitimleri, sahadaki eğitimleri de içerecek şekilde bir
1: Ya, korktum ben şeyi çıkarttım.
0: evet.
1: Siz daha iyi bilirsiniz tabii. Ben şeyi çıkarttım. Sistemin içinde Gülhane Askeri Tıp Akademisi var. Eğitim hastaneleri var. Asker hastaneleri var. Dispanserler, sağlık hizmetleri, sağlık kuruluşları var. Rehabilitasyon ve bakım merkezi var.
0: Evet,
1: Koskoca
0: aynen
1: bir,
0: öyle. Onu da söyleyecektim.
1: aslında bir ekosistemden bahsediyoruz koskoca bir.
0: Kesinlikle. Yani sadece asker hastanelik, buna dikkat etmek lazım. Belki terminoloji olarak onu kullandılar ama hani sadece 4-5 asker hastanesinin açılıp verilmesiyle bu askeri sağlık sistemi geri gelmez. Sizin de ifade ettiğiniz gibi fizik tedavi rehabilitasyon merkezi var örneğin. Yani gazilerle ilgilenen veya bu tip yaralanmalarla ilgilenen. Dolayısıyla bu askeri sağlık sisteminin bir, yani çok önemli. Ben şu anda düğmeye basınsa 10 yıl, 14 yıl en erken sürecek. 20 yıl. Bir de bu konuyla son cümle bir şey söyleyeyim Ceyhun Bey. Şimdi
1: Estağfurullah.
0: değil. Yani her yanlışı düzeltmek, her yanlışı savunmak zorunda değiller. Örneğin bir tane arkadaş diyor ki güzel yorumları da olan, takipçisi de yüksek, yani kimi zaman değerli değerlendirmeler de yapan. Demiş ki askeri sağlık sistemi, asker hastaneleri %100 FETÖ'cü dolmuştu. O yüzden kapatıldı. İşte şimdi süre doldu. Açılması uygun. Öyle bir şey yok. %100 FETÖ'cü demek. Şu anda asker hastanelerinden Sağlık Bakanlığı'na geçen binlerce sağlık personeline büyük hakaret etti. Çok açık
1: Kesinlikle
0: söylüyorum. Eğer
1: katılıyorum. Kesinlikle
0: ben şimdi
1: katılıyorum.
0: eğer bir sağlık personeli olsaydım, bu tweet'i okusaydım size suç duyurusunda bulunurdum yani. Yani bir insana FETÖ'cü demek bence en büyük hakaret şu anda yani şeyde. Dolayısıyla birincisi bu, ikincisi de o dönem Allah aşkına siz çok yakından takip ettiniz. Hangi devletin biriminde FETÖ'cülere hakim değildi? Yüksek
1: Az önce onu
0: Mahkemesi,
1: söyledim
0: Anayasa
1: zaten komutanım.
0: Mahkemesi, yüksek yargıçları bile ertesi gün hatırlayın gözaltına
1: O
0: alındılar
1: zaman
0: diyorsunuz.
1: Anayasa Mahkemesi'ni kapatalım, o zaman Emniyet'i kapatalım, o zaman Silahlı Kuvvetleri
0: Aynen öyle.
1: kapatalım.
0: Dolayısıyla hani bir gecikme oldu, bir yanlış değerlendirme yapıldı. Hani bir öz eleştiri yapıp devam etmek lazım. Yoksa her şeyi bir bahane bulup her şeyi haklı çıkarmaya çalışırsak ileri gidemeyiz. Neticede hepimiz milli menfaatler için, Türkiye Cumhuriyeti için uğraşıyoruz, yani şey yapıyoruz. Dolayısıyla askeri sağlık sistemiyle ilgili kısaca söyleyeceklerim bunlar. Devam edelim mi Akdeniz veya şeyle Cumhuriyeti?
1: Valla olur komutanım. Yani Doğu Akdeniz şu an kaynayan kazan hakikaten. Yani İsrail'in yavaş yavaş varlığını göstermesi, ondan sonra Amerika ile işte 12 Haziran'da Yunanistan ve Rumları yanına alarak dörtlü bir mekanizma oluşturması, Houston'da yaptıkları toplantı. Ne oluyor şimdi? Karşımızda nasıl bir güç var? Burada İsrail Türkiye'ye doğrudan bir taarruz, yani Yunanistan'ın
0: Tehdit
1: Rumları
0: olsun.
1: kullanarak şey yapabilir mi, hamle yapabilir mi?
0: Yani esasında şöyle, hatırlayın ilki 1998'di zannedersem. Bu Akdeniz'de Amerika, Türkiye, üçlü bir İsrail, üçlü bir tatbikat yaptılar. Hatta güvenilir deniz kızıydı. Ben o zaman bir fırsatın harekat subayıydım. İlk tatbikata biz katılmıştık. Bir Amerikan gemisi ve İsrail gemileriyle. O dönem hani İsrail ile ilişkiler bir şekilde devam ediyordu Amerika'nın da yönlendirmeleriyle. Daha sonra işte krizler oldu ve İsrail hani düşmanımın düşmanı dostumdur prensibiyle hem Gekare'ye hem Yunanistan'a meyletti. Onlarla irtibatlar, ortaklıklar kurmaya çalıştı. İşte şimdi Amerika zaten biliyorsunuz İsrail Yahudi lobisinin ne kadar etkin olduğunu, onlardan vazgeçemez. Dolayısıyla bu dörtlü ittifak devam ediyor. Yani dörtlü tam ittifak olmasa da dörtlü işbirliği diyelim. Buradan şimdi yine İsrail kendine bir menfaat edinme çabası içerisinde. Yani bakın Türkiye'de mesela gelirlerdi o dönem. Konya'da eğitim yaparlardı. Konya'daki eğitim niye? Çünkü kendi hava sahaları çok dar olduğu için İsrail üzerinde, kara üzerinde denize de fazla çıkmak istemiyorlar. Eğitim alanı bulmak için Konya ve bizim bölgeleri kullanırlardı o dönem işbirliğimizin evet, yüksek seviyede evet, olduğu dönem. Şimdi aynısını Yunanistan'da yapıyorlar. Yunanistan'da eğitimler, karşılıklı eğitim yapıyorlar. Uçak gönderiyorlar, orada eğitim yapıyorlar. Bizim sizin programınızda galiba bahsetmiştik. Mesela şimdi Kıbrıs'a Gökara'ya şey sattı. Hava soğuma sistemi sattı.
1: Aynı evet, evet.
0: Bir ünite. Burada mesela hani...
1: Hatta radarı çok daha tehlikeli demiştik.
0: Aynen, çok doğru, çok iyi hatırladınız. Radar örneğin barış zamanından itibaren Türk Hava Kuvvetleri'nin faaliyetlerini, kısmen de Deniz Kuvvetleri'nin faaliyetlerini takip edebilir ve bu ağ destekli yetenek sayesinde İsrail'e gönderebilir Gekare'ye radarı. Yani buradan itibaren aynı sistemi Ege'ye kurmaya çalışıyor. Ege'de işte o hava soğuma sistemleri kuruyor. Spike denen güdümlü mermileri işte helikopter ve gemiler için vermeye çalışıyor. Yani bu bir askeri işbirliği. Biraz önce belirttiğiniz ekonomik işbirliği de var. İşte bu enerji hatları, LNG taşınması, elektrik hattı gibi. Bu dörtlü Amerika'nın da desteğiyle bu dörtlü oluşum da devam ediyor. Ama şunu ben ısrarla vurguluyorum. Yani Yunanistan halkı İsrail'e silah götüren gemileri engelledi. Limanlara sokmadı hatırlayın. Dolayısıyla bu ben yani benim hani şeyim tavsiyem tamam hani eşit makam değiliz ama Yunanistan Başbakanı'na Netanyahu'nun ifiyle kesinlikle kuyuya inmemeleri lazım. Netanyahu bir yani bilmiyorum diplomasiye uymaz ama bir yılan niteliği taşıyan yani kendisini kesinlikle nehirden nehir üzerinde geçiren kaplumbağayı sokabilecek nitelikte bir insan kendi menfaati için.
1: Yunan halkı... insan... komutanım insan Hitler'e artık diplomatik dil nasıl kullanamıyorsa Netanyahu'ya da diplomatik dil kullanamıyor. Yani
0: Yunan halkının buna göz yumacağını zannetmiyorum. Şimdilik Amerika baskısıyla Türkiye'ye karşı bir denge oluşturmak maksimum siyasi ittifak içerisinde devam ediyorlar. Ama kesinlikle söylüyorum yani şu anda zafiyetlerimiz var konuştuk sizle. İşte 20 yıldır sadece 30 ve 16 geldi. Kaan birinci öncelik alalım diyoruz. İşte F-35 ben umutsuzum şahsen. Bu Yahudi lobisi işte demokratlar, cumhuriyetçiler bu konuda birleştiler. Bir negatif şey çıkacak. Ama bu arada işte kasaya tabi olmayan blok 70 F-16'ları ve ne bileyim işte Kaan'ın motorlarını almamız lazım. Yani savunma sanayinde bir paradigma değişikliğine gidip gereksiz projeleri ileriye atıp şu anda hava savunma ve hava gücünü modernize etmemiz gerekiyor. Bunları yapmamız gerekiyor. Güçlü bir deniz kuvveti, gerdirici bir deniz kuvveti, hava kuvveti ve güçlü bir diplomasi olması lazım. Ama bunun üzerinde söylüyorum. İsrail, Türkiye'ye karşı konvansiyonel anlamda, yani normal bir harp şeyinde, usulüyle bir tehdit oluşturamaz. İsrail'in yapabileceği, çok iyi bildiği toplumsal hassasiyetleri kaşımak, asimetrik yöntemlerle ne bileyim ekonomiye darbe vurmak, toplumdaki pay hatlarını şey yapmak, aktive etmek gibi asimetrik yöntemler yapabilir. İşte burada da hani toplumun uyanık olması lazım, devletin uyanık olması lazım.
1: İlk cephe burada önemli yani bakıldığı zaman yani siyasi anlamda.
0: Aynen öyle, o da toplumsal dirençlilik. Ama maalesef yani toplumsal dirençlilik de biraz daha demokratik, biraz daha hukukun üstünlüğü bunların da yapılması lazım ki o şey tabirle iç cephe hani sistematik tabirle de toplumsal dirençlik artsın. Dolayısıyla evet, ben hani ya ciddi anlamda bir tehdit oluşturacağını zannetmiyorum. Ama böyle bir oluşum var karşımızda. Ekonomik ve siyasi. Evet. Bunu kırmamız lazım. Nasıl kıracağız? O önerimi de ileteyim size Ceyhun Bey. Nasıl kıracağız?
1: Tabii, tabii.
0: Yani bunu şeyle hani ekonomik siyasi olarak bir yöntem yok. Bu insani bir harekatın desteğiyle kırabiliriz. Bakın Karadeniz'de Karadeniz Uyuma Harekatı diye bir harekat icra ediliyor. Deniz Güvenlik Harekatı.
1: Evet. Evet.
0: Bu 2004 yılından beri devam ediyor. Önce milli olarak başladı. Daha sonra Operation Black Sea Harmony'e döndü. Ve Rusya, Ukrayna, Romanya bu harekata katıldı. Hani harekat dediğimiz Karadeniz'de deniz güvenliği eylemlerinin önlenmesi. Yani onlar kendi karasularında karakol yaptılar. Deniz kuvveti Türkiye'ye bildirdiler. Ortak bir muhabere...
1: Meşhur şey diyorsunuz değil mi komutanım? Bu Black Sea 4.
0: Black Sea 4 ayrı. Black Sea 4 Karadeniz, o Karadeniz görev grubuydu. O
1: görev grubu.
0: Tamam. Senede iki defa toplanıyorlardı. Onda hepsi vardı. Gürcistan'ından Bulgaristan'ına. Karadeniz limanlarını dolaşıyorlardı. Komutanı da dönüşümlüydü. Ama bu Gürcistan olayından sonra o da şey oldu. Dormant pozisyon elde edilmiyor şu anda. Bekliyor. Ama Karadeniz Uyumu Harekatı Ukrayna her ne kadar askıya alsa da Rusya ve Romanya'ya devam ediyordu en son. Yani savaş olmasına rağmen. Şimdi diyoruz ki bunun benzeri Akdeniz'de var. Akdeniz Kalkanı Harekatı. NATO'ya deklare edilmiş, NATO ile işbirliği yapan bir harekat. Bu şu anda tamamen milli olarak yürütülüyor. Yani insani maksatlı bir harekat. Ne taarruz ne başka bir rolü yok. Deniz güvenliği harekatı. Ne bileyim işte denizde yasa dışı eylemlerin önlenmesi diyebiliriz. Orada varlık gösterilmesi diyebiliriz. Burada şimdi karşımızda Mısır faktörü var. Mısır'la işte 13 yıldır falan akamete uğrayan ilişkiler şu anda ısınıyor, gelişiyor.
1: Yani arka arkaya tatbikatlar, deniz tatbikatı yapıldı, hava tatbikatı yapıldı.
0: Hava tatbikatı dediğiniz gibi ne bileyim işte askeri eğitim işbirliği anlaşması. Evet. Birçok şey yapılıyor, liman ziyaretleri. Yani en son 2012 civarında yapılmıştı. Ondan sonra bunlar devam ediyor. Yani askeri açıdan bu kadar ileri gidildiyse belki siyasi açıdan daha da ileri durumdayız şu anda Mısır'da. Evet. Dolayısıyla Mısır'ı Akdeniz Kalkanı Harekatı'na davet edebiliriz. Yani bu demek değil ki Türkiye ile Mısır gemisi yan yana dolaşsınlar, Akdeniz'de harekat yapsınlar. Hayır. Mısır kendi karasularında görevlerine devam eder. Ama Rus yukarıda, kuzeyde olduğu gibi işte ticari gemileri bildirir, bölgesindeki şüpheli faaliyetleri bildirir, aralarda bir toplantı yapılır. Ondan sonra Mısır'la bu başlayabilir. Arkasından ne olur? Suriye alınabilir. Suriye'nin gemisi yok. Tamam, açık denize çıkamaz ama Suriye'de kendi limanlarından çıkan gemileri bildirebilir. Sonra ne olur? Libya var. Hem Doğu hem Batı ile ilişkimiz iyi şu anda. Savaştığımız Hafter'le dost olduk. Hafter'le uluslararası tanınan hükümet hangisi müsaitse onunla böyle bir işbirliği yapılabilir. Lübnan'la yapılabilir. Evet. Neticede ne oldu? Lübnan, işte Suriye, Mısır ve Libya ile bölgedeki zaten kim kalıyor geriye? İsrail.
1: Evet.
0: Zaten Akdeniz kabul etmemek lazım. Yani 17 kilometrelik sahil şeridi olan Meis Yunanistan'a Akdeniz'i yapmaz yani bir tarafta.
1: Ben Yunanistan'ı Akdeniz ülkesi, Doğu Akdeniz ülkesi olarak görmüyorum zaten komutanım dediğiniz gibi.
0: Aynen öyle. Yani. Ne deniz yetki alanında hak iddia etmesi lazım ne de şey. Ama hatırlayın Sevil Haritası'nı. Neredeyse Doğu Akdeniz'in yarısını istiyorlar bir Meis adası nedeniyle. Dolayısıyla böyle açılma...
1: Komutanım bunu da aslında tarihsel olarak hazır NATO zirvesinde konuşuyoruz. Burada NATO'nun da zaten NATO'nun pilot koltuğunda oturan ülkelerin diyelim. Haksızlıkları da söz konusu değil. Mesela 52'de Türkiye ile Yunanistan NATO'ya giriyorlar. Bir bakıyoruz Türk donanmasına Karadeniz görev veriliyor. Yunan donanmasına Doğu Akdeniz ve Adalar Denizi görev veriliyor. Yani burada Türkiye'ye karşı çok ciddi standart uygulayan NATO da var yani.
0: Şöyle anlatayım ben size bunu da. Esasında çuvaldızı kendimize batırmamız lazım. Ama bu Akdeniz Kalkan Harekatı önemli. Yani bunu
1: dediğim
0: gibi konuya hakim gazetecilerin, işte dinleyicilerimizin gündemi...
1: Sürekli anlatmamız gerekiyor.
0: Bakın yani bu zor olabilir. Hani Mısır kabul etmeyebilir İsrail korkusuyla. Suriye biliyorsunuz hani Şara ile ilişkimiz iyi görünüyor ama neticede o da Avrupa Birliği ile Amerika'ya tabi. Hani onlardan çekinebilir ama en azından bir başlangıç olabilir. İnsani bir tatbikat bu çünkü. İnsani bir harekat. Şimdi NATO'ya gelirsek esasında NATO çuvaldını şu açıdan dedim. Bakın NATO şu an itibariyle 32 devletten oluşan bir organizma. Bir organizasyon yani. Burada NATO'da ne yapıyorsa devletler oraya gönderdikleri temsilcilerle yapıyorlar. Yani Kuzey Atlantik Konseyi dediğimiz en üst karar organı NATO'nun bir harekatı imza edip etmeyeceğine karar veren bir organ. Organizasyon, konsey. Ve burada her devletin veto hakkı var. Bizim böyle bir kapsamlı uluslararası organizasyon olarak bir tek NATO'da bu hakkımız var. Veto hakkımız. Dolayısıyla biz orada NATO'yu sahip olmalıydık. NATO olmalıydı bu. Konusuna hakim, yabancı değil bilen, NATO'yu yönlendirebilecek nitelikte asker ve bürokratları göndermeliydik. Merkezi işte merkezi idare, merkezi hükümet, kuvvet komutanlıkları, genelkurmay bunları talimatlarla uygun şekilde yönlendirmeliydi. Yani son yıllarda bu yapılıyor. İşte ne bileyim planları değişiyor. Planlarda Türkiye'nin menfaatleri gözetiliyor. Ama o dönem biz sessiz kaldığımız, hatırlayın işte bu uçuş NATO ile bağlantılı değil ama uçuş malumat bölgesi Fırat'tı var biliyorsunuz. Fırat'ta bir sorumluluk almamak için Yunanistan'a bırakmışız. E şimdi Yunanistan orada egemenlik sınırı kabul ediyor. Hem dün ayrı bir sıkıntı hava kuvvetleriyle yaşıyorlar yani. Evet. Dolayısıyla Anadolu'da bu şekilde bir gönderdiğimiz insanların hani bilerek değil ama kapasiteleri o kadarmış demek ki. Merkezden de yönlendirme, talimat yeterli şekilde gitmemiş. Bir öngörü, farkındalık olmamış. Birçok şeyde yetersiz kalmışız. Bakın İngilizler ne yapıyordu NATO'da? Ben 2002-2005 çalıştım. NATO harekat başkanlığında mesela veya lojistik başkanlığında İngilizler bir proje tanımlama dokümanı yazıyorlardı. Proje tanımlama dokümanı İngiliz firmasına adresli. Yani hem adam NATO'nun gereklerini yerine getiriyor hem de proje tanımlama dokümanında tanımlanan, tasvir edilen bir İngiliz firması. Geliyorlar yani alıyorlar. O dönem bizim ya. Mesela o başkanlıkta şeyimiz yoktu. Türk personel yoktu. Ondan sonra yavaş yavaş daha etkin olmaya başladık. Dolayısıyla NATO'da siz nasıl yönlendirirseniz NATO'da o şekilde çalış farkındalığı olursa işte insanların nasıl konuya hakim olurlarsa NATO usulleri, milli menfaatler yani şu anda tabii o farkındalık sağlanmış durumda ama geçmişte demek ki böyle hatalar olmuş yani.
1: Evet, kesinlikle. Doğu Akdeniz'e dönecek olursak komutanım, yani bakıldığı zaman bu Akdeniz Kalkanı Harekatı son derece kıymetli. Bizler de bunları sürekli gündeme getirmeye çalışalım.
0: Çok iyi olur ya Cemil Bey, çok iyi olur.
1: Şeye ne diyorsunuz komutanım? Zamanımız da biraz azaldı aslında da. 2-3 dakikamız böyle kaldı.
0: Tabii.
1: Zirveden ne çıkar? Yani NATO deyim yerindeyse şimdi 90'daki gibi 1949'daki gibi bir güçlü batı yok. Atlantik şey yok. İttifak da kendi içinde zedelendi. Zirveden yani deyim yerindeyse NATO dağılıp dağılmamayı mı tartışacak aslında? Yani, İnsan aklına bir şöyle diyeyim.
0: Şu anda hani bir transatlantik bağın hani Avrupa ile Amerika arasındaki bağın güçlendirilmesi ve bütün müttefiklerin NATO'ya çelik gibi bağlı olduklarının açıklanması bekleniyormuş. Bugün yabancı kaynaklarda o dendi. Esas da bu Amerika'nın Avrupa'yı silahlandırmasının nedeni, silah alın kardeşim silah alın demesinin bir nedeni de Trump'ın yaklaşımıyla ortaya çıktı. Dünkü bir haberde yabancı kaynaklı. 300 milyar dolarlık bir pazar varmış Avrupa için Amerika'da. Amerika'dan silah almaları için. Bu Amerika'da 195 bin kişiye istihdam sağlayacakmış. Dolayısıyla Trump bunları o açıdan bastıracak. Avrupa'dan silahınızı alın, Avrupa'dan şeyinizi alın diye. Yani neticede bir Ukrayna ile ilgili şeyler olur, gelişmeler olur diye düşünüyorum.
1: Yani siz Rusya'yla kavgaya teşvik edip deyim yerindeyse Avrupalıları korkutup silah satacak yani bakıldığı zaman.
0: Silah aynen öyle. Kendiniz fazla asker. İşte bunların muharebe grupları var. Baltık ülkelerinde İskandinavya'da konuşlanıyor. Kendi askerlerini çekecek. Savaş sonrası için bir hazırlık yapacak. E işte Çin'e karşı hani Çin'i direkt tehdit kabul etmiyor NATO stratejik konsepti. Yükselen bir güç olarak rekabetçi bir ortam hani Rusya'nın destekçisi olarak kabul ediyor. Buna karşı tedbirler alabilir. Yani bizim burada şöyle dikkatli olmamız lazım. Yani Türkiye'ye hak ve menfaatlerimizi halen getirecek yükümlülük ve görevler alınmaması lazım. Yani bir Trump'ın baskısıyla Montreux'un mesela siz çok iyi biliyorsunuz esnetilmesine yol açacak girişimlerin kimden engellenmesi lazım. Yani ben bu NATO zirvesinden Türkiye için bir siyasi kazanım yerine bir kayıp olmamasını tercih ederim. Yani şu an
1: dikkatimi çekti. Hazır Montreux dediğiniz mesela kayıp kazanç dün diyorum özür dilerim salı günü Sayın Bahçeli'nin konuşmasında da çünkü bazen üstü kapalı sonuçta bir işbirliği ittifak olduğu için Cumhur İttifakı
0: sanki
1: hükümete Montreux'den Türk boğazlarından ve Türk denizlerinden sakın taviz verilmesinin uyarısı da vardı sanki
0: satır aralarında. Yani o çok önemli bakın hatırlayın çok yanlış bir uygulama Nisan ayında amiraller gayet iyi niyette 103 tane amiral Montreux'e dikkat çekti. Zaten Şubat'ta savaş başladı. Adamları aldılar o kadar yaşındaki insanları ayaklarına kelepçe bilmem ne. Yani Montreux'u dikkate getirmek darbe çağrısı mı? Yani bu ülke menfaatleri. Yani bu iktidarın Rusya-Ukrayna savaşında yaptığı en olumlu şey Montreux'u sadık kalması. Montreux'u titizlikle uygulaması. Ve orada tamam yine savaş var. Yine gemiler insansız araçlarla batıyor ama yani şeyde oraya çıkan yabancı devletlerin çıktığını düşünün, Rusya'nın kuvvet kaydırdığını düşünün. Daha fazla gerginlik artacak, daha fazla ateş artacaktı. Burada yani ben Rusya-Ukrayna savaşında iki taraflı aktif tarafsızlık politikası da güzel uygulandı. Yani umarım ama bu zirveden sonra inşallah aynı şey devam eder. O yüzden onu kastettim ben. Yani bir kazanım olması mümkün değil bu coğrafyada.
1: Hocam komutanı toparlayacak olursak.
0: Yani neticede bu işin özü askeri sağlık sistemini sonuna kadar savunalım. Akdeniz Kalkanı Harekatı'nın uluslararası olmasını sonuna kadar savunalım. NATO zirvesinin sonuçlarını da çok iyi takip etmek lazım. Milli menfaatlerimizi halel getirecek girişimlerin, yönlendirmelerin takipçisi olmak lazım diyorum Ceyhun Bey.
1: Çok teşekkür ederim komutanım. Çok sağ olun, var olun.
0: Sağ olun. Sağ olun, iyi akşamlar diliyorum. Kolay gelsin.
1: İyi akşamlar komutanım, sağ olun. Çok değerli bir komutanımız, eski Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı, aynı zamanda emekli tüm amiral Yankı Bağcıoğlu hattımızdaydı. Çok kritik şeyler söyledi. Bir konu daha vardı, bu İngiliz donanmasını ona da soracaktım. Zamanımız kalmadı, zamanımız yetmedi. Ne kadar kaldı Özgür? Evet, zamanımız da azalmış, onu da soracaktım. O zaman diğer son bölüme bırakalım diyeceğim de, bu İngiliz donanmasında bir şey kalmamış, onu söyleyeyim. Denizaltılarını hareket ettiremiyorlarmış, devreyi gezdiremiyorlarmış, donanmalarını yenileyemiyorlarmış. Diyelim, saat başına gidelim. Saat başından sonra çok kısa bir ara, sonra da son bölümde birlikteyiz.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Çatışmalar, sıcak gelişmeler. Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar. Gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet değerli dostlar, programımızın son diliminde birlikteyiz. Şimdi değerli bir konuğum var, biliyorsunuz, tanıyorsunuz. Siyaset bilimci, yazar Adem Kılıç. Adem'le NATO'yu konuşacağız, NATO zirvesini konuşacağız. Adem hoş geldin yayınımıza. Adem duyabiliyor musun beni? Herhalde tamam. Şimdi tekrar arkadaşlarım bakıyor, kontrol ediyor. Adem hattımızda olacak şimdi. Yankı Bağcıoğlu söylediği önemli. Şimdi zaten NATO zirvesinde ne konuşacağı noktasında Amerika ile Avrupa arasındaki ilişkiler kritik. Burada da Türkiye'nin pozisyonu önemli. Şimdi Adem hattaymış. Adem'le konuşacağız tekrardan. Siyaset bilimci, yazar arkadaşımız. Çok değerli bir arkadaşımız. Adem hoş geldin.
2: Teşekkürler Cem Bey. İyi yayınlar. Kolay gelsin.
1: Teşekkürler. Şimdi NATO zirvesine sayılı günler kaldı. Artık yani 4 gün sonra zirve başlayacak. Gelecek haftanın ana gündem maddesi haline gelecek. NATO Liderler Zirvesi. Zirvede nasıl görüyorsun? Ne çıkacak? Şimdi NATO 1-0, 2-0'dan sonra 3-0 sürümü devreye girecek diyorlar falan filan. NATO eski gücünde mi? NATO'nun hedefi ne olacak? NATO bir savunma platformuydu. 90'larda da çok tartışıldı. Sovyetler Birliği dağılınca bir şey kalmadı dendi. Bu sefer başka bir strateji geliştirildi. Bundan sonra ne olacak? Yani Ankara zirvesini herkes son derece stratejik ve kritik görüyor. Avrupa'dan bile açıklamalar yapıldı. Yani gerçekten çok önemli dediler. Yani NATO'nun en tarihi zirvelerinden bir tanesi, belki de en tarihi zirvesi deniyor. Son soru, yani son cümleyi söyleyeyim, sana topu atacağım. Deyim yerindeyse şunu söyleyenler de var ki ben de buna çok yakınım. NATO aslında dağılıp dağılmamayı bir anlamda belirleyecek. Sen ne diyorsun?
2: Şimdi von der Leyen'in geçen haftaki yapmış olduğu açıklama o şu ifadeyi kullandı. Dedi ki son yılların en kritik zirvesi. Yani aslında herkes, evet, sizin de söylediğiniz gibi herkes bu cümleyi kullanıyor. Fakat neden kritik olduğu konusunda dediğiniz gibi çok sayıda farklı spekülasyon var. Ben Türkiye açısından tabii ki biz Ankara zaviyesinden bakabiliriz. Evet. En doğru olan da bu zaten. Şimdi şöyle, Ukrayna savaşı, İran krizi ya da İşte Avrupa'daki son dönemdeki işte Polonya ile diğer ülkeler arasındaki kriz, Almanya'nın yeniden asker toplamakla ilgili sıkıntı yaşaması, mühimmat krizi gibi birçok başlık söz konusu. Fakat buradaki asıl mesele kesinlikle Ukrayna Savaşı ve İran krizi olmayacak. Büyük ihtimalle herkes bunu bekliyor. Fakat zaten yaklaşık birkaç saat önce Reuters tarafından geçilen bir haberde 70 milyar euro gibi bir rakamın şeye verileceği, Ukrayna'ya NATO ülkeler tarafından sağlanacağı açıklandı. Yani en fazla bu tür haberler gelir, bu tür destek açıklamaları gelir, bu şekilde devam eder. Asıl mesele bence kritik olmasının sebebi Amerika Birleşik Devletleri'nin, yani Trump yönetiminin tavrıyla birlikte Avrupa ülkelerinin kendileri reformlarını nasıl yapacakları ile ilgili sürecin burada netleşecek olması. Çünkü bir önceki zirvede alınmış olan gayri safi yurt dışı hasılaların %2'sinden %5'ine çıkarılma kararı neredeyse Polonya dışında hiçbir ülke tarafından uygulanmadı. Bir de sözde Yunanistan uygulamaya çalışıyor fakat büyük bir borç batağına saklanarak ve diğer ülkelerdeki eski ürünleri alarak bir şekilde bu hedefi tutturmaya çalışıyor. Bunun dışında Avrupa içerisinde İngiltere dahil olmak üzere ki Amerika'dan sonra NATO'nun en güçlü ordularına, en dinamik yapısına sahip ülke olarak kabul edilmesine rağmen, hem de misyon anlamında kabul edilmesine rağmen, İngiltere bile bu noktada bu hedefe ulaşamadı. Şimdi bir yüksek ihtimalle benzer biz önceki NATO zirvesiyle benzer bir senaryo izleyeceğiz. Trump Avrupa ülkelerine bu baskı arttırmaları yönünde bir süreç işletecek. NATO bildirgesinin sonuna da işte Ukrayna Savaşı'na desteğimiz devam edecek. İran kriziyle ilgili de Hürmüz konusu kesinlikle çözülecek şeklinde bir madde eklenecektir. Bunların haricinde küresel anlamda bir önemi yok. Bizim anlamımızda önemimiz şu ama. Şimdi Avrupa son dönemde özellikle Ukrayna'ya yapmış olduğu sevkiyatlar nedeniyle çok ciddi bir savunma sanayi krizi içerisinde. Şimdi zaten ekonomik krizi içerisinde fakat ekonomik kaynakları bulsalar bile Amerika Birleşik Devletleri'nin destek vermediği şekilde üretim yapamıyorlar. Bu üretim yapma kapasitesiyle ilgili Türkiye ile mutlaka ve mutlaka anlaşmak zorundalar. Nitekim bakıyoruz. Pardon.
1: Evet dedim, doğru. Devam.
2: Nitekim bakıyoruz. NATO'nun ilk defa bir zirvede bir savunma sanayi oturumu yapılacak. Yani bizim ürünlerimiz özellikle sergilenecek. Kızıl elma gibi, İspanya ile anlatmış olduğumuz Türküş 2 gibi birçok ürünümüz burada sergilenecek. Hatırlayın geçen hafta Rutte Türkiye'yi ziyaret ettiğinde Aselsan'ı ziyaret ettikten sonra bir açıklama yapmıştı ve demişti ki Türkiye bu konuda çok genç bir yapıya ve çok büyük bir altyapıya sahip demişti. Şimdi Avrupa bugün yatırım yapmaya çalışsa bizim gibi benzer bir hızlı üretim sürecini yakalaması minimum 7-8 yıl sürecektir ki Amerika Birleşik Devletleri'nin de sürekli bağımlı olduğu bir teknoloji altyapısı olduğunu düşünürsek, bizim gibi bu noktada bağımsız olmadığını düşünürsek, mutlaka Avrupa Birliği ülkeleri bu zirvede Türkiye ile büyük anlaşmalar yapacaktır. Bakın benim en büyük beklentim, bir savunma sanayi çalışanı olarak da bunu çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Bölgedeki ülkelerin, Avrupa ülkelerinin, belki bir içerisinden Fransa, belki içerisinden İngiltere'yi çağırabiliriz. Diğer ülkelerin tamamının Türkiye ile ortak üretim, Türkiye'deki hızlı üretimden destek almak, Türk ürünlerine karşı büyük yatırımlar yapmakla ilgili, büyük anlaşmalar yapmakla ilgili adımlar atacağı kanaatindeyim. Biz bunu özellikle son dönemde Avrupa ülkelerinin Ukrayna ile yaptığı anlaşmalarda da görüyoruz. Daha dün Polonya Ukrayna ile bir anlaşma yaptı ve 155 mm top mermilerinin beraber üretilmesiyle ilgili bir adım attı. Benzer adımı geçen hafta Almanya yapmıştı. Ukrayna ile birlikte İHA ve SİHA üretimiyle ilgili bir çalışma yapacağını, yatırım yapacağını söylemişti. Yani bizim gibi ve Ukrayna gibi savaş tecrübesi olan, sahada tecrübesi olan, ürünleri sahada test edilmiş ve özgün olarak üreten ülkeler, Rusya-Ukrayna savaşında ve İran-Amerika Birleşik Devletleri savaşında bu tür küçümsedikleri ürünlerin ya da sürdürülebilir anlamda altyapıların, savunma sanayi altyapılarının ne kadar önemli olduğunu görmüş oldular.
1: Yani şimdi sorun çıkıyor. Sen dediğin gibi sen savunma sanayi de çok ciddi bir şekilde çalışan birisin. Avrupa'nın üretim, o eski üretim gücü yok. Ve Türkiye dahil olmak üzere, başta olmak üzere nereyle iletişim geçebiliyorsa geçecekler. Önümüzdeki dönem bunu mu yaşayacağız mesela?
2: Kesinlikle Türkiye'nin bu yapısını, savunma sanayi ile ilgili altyapısını mutlaka kullanmak isteyecekler. Çünkü dediğim gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin, Trump'ın baskısı da bu konuda sürecek. Şimdi son dönemde yapılan anlaşmalara bakıyorum. Neredeyse her gün bir anlaşmanın şeyini hazırlayıp, yurt dışındaki gelişmeyi hazırlayıp çeşitli noktalarda biliyorsunuz yayınlıyorum. Mesela anlaşmada işte Amerika Birleşik Devletleri JASSM-R füzelerinin satışına olay verdi diyor. Teslimata bakıyorum direkt 2034, 2033. Yani bu anlaşmalar yapılmış olsa bile bu döngünün sağlanabilmesi, Avrupa ülkelerinin hızlı bir şekilde stoklarını yenileyebilmesi ve modern teknolojilerle yenileyebilmesi için hem iş gücüne ihtiyaçları var, hem de bu şekilde hızlı bir şekilde adapte olabilecekleri yakın coğrafyalara ihtiyaçları var. Sadece iş ekonomi değil, o yüzden özellikle oraya dikkat çektim. Türkiye'nin bu hızlı ilerleyişi NATO ülkelerinin için bir fırsat oluşturdu. Özellikle Avrupa'daki. Yani Ankara insansız sistemleri üretiyoruz. Biz mühimmat çok hızlı üretiyoruz. Biz füze teknolojilerinde çok önemli bir noktaya geldik. Zırhlı araçlarımız Afrika'dan tutun şeye kadar, Avrupa ülkelerine kadar, Polonya'ya kadar birçok ülkede artık boy gösteriyor. İHA ve SİHA'larımız 38 farklı ülkeye satılmış durumda. Şimdi artık görmekten gelecekleri bir ülke değiliz. Ve bunu özellikle savunma sanayi anlamında NATO'nun içerisinde Amerika'nın denklemden yavaş yavaş çekilmeye başladığı bir ortamda Türkiye'nin yıldızının parlayacağı bir dönem olacak kanaatindeyim.
1: Şu kaygıya katılıyor musun peki? Yani savunma sanayi boyutunun yanı sıra. Yani ben çünkü NATO'nun Batı Avrupa ve Amerika bölümünün eski gücünde olmadığı için bunu çok girişeceklerini düşünenlerden değilim. Ama bir kesim de diyor ki Rusya ve Çin'le mücadeleye odaklanacak NATO. Ve bu bizi de sıkıntıya sokacak şeklinde bir söylem var. Türkiye ben buna çok topa gireceğini düşünenlerden değilim. Yani Rusya'yla da Çin'le de iletişimini koruyarak milli çıkarlarını önceleyeceğini düşünenlerdenim. Ama sen buna katılıyor musun peki bu eleştirilere?
2: Tıpkı sizin gibi düşünüyorum. Hatta bir tık ilerisine gideyim. Ben kesinlikle Türkiye'nin bunun söz konusu olduğunda dahi yani bu arabuluculuk ve tarafsız dış politikasını o kadar sağlam yürütüyor ki Türkiye. Bundan 4-5 sene önce Doğu Akdeniz'de bize karşı hareket etmeye çalışan Mısır, bugün Pakistan ve Suudi Arabistan'la birlikte bizimle bir savunma paktı kurmak için adımlar atmaya çalışıyor. Yani dünyada yeni güvenlik noktaları oluştu. Yeni güvenlik şemsiyelerinin oluşması gerekiyor. Bunun içerisinde Türkiye kesinlikle kendisine farklı paktlar içerisinde yer bulacaktır. Yani Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrısında olduğu gibi Çin, Rusya ve Türkiye'nin de yakınlaştığı farklı paklar görebiliriz. Biz NATO üyesi olmamızdan dolayı savunma sanayi anlamında işbirliğini yürüttüğümüz bu paktı zaten sağlam bir şekilde devam ettiriyoruz. Şimdi Körfez ülkelerinin zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin İran saldırılarından sonra kendilerini daha güvensiz hissettikleri bir ortamda o ülkelerden de talepler gelecektir. Zaten Katar'la bu konuda yakın bir ilişkimiz vardı. Suudi Arabistan'la 3-4 sene öncesinden başlayan ve Bayraktar SİHA'ları sattığımız dönemden itibaren başlayan bir yakınlaşma vardı. Bu Pakistan'ın da katılmasıyla birlikte bir pakta dönüşüyor Mısır'la birlikte. Yani bu tür pakların çoğalacağını ve Türkiye'nin bu kararlı dış politikası, kararlı ve tarafsız, tamamen kendisini Ankara'yı merkeze alan, her şeye sadece Ankara'nın çıkarları doğrultusunda bakan anlayışını artık kimse değiştiremez. Bu yüzden Türkiye'nin böyle bir duruma ben de sizin gibi sıcak bakmayacağı kanaatindeyim Ceyhun Bey.
1: Çok teşekkür ederim Adem, sağ olasın katkın için.
2: Rica ederim Cemil Bey. İyi yayınlar, iyi akşamlar.
1: Çok sağ olasın, iyi akşamlar. Evet değerli dostlar, bu haftayı da bitirdik. İyi hafta sonları diliyorum. Önümüzdeki hafta yoğun geçecek. O yoğun gündemi haftaya Ceyhun Boşkurt'ta Bölgenin Kalbinde ele almaya devam edeceğiz. İyi hafta sonları, sağlıklı, güzel, huzurlu, mutlu hafta sonları diliyorum. Hepinize saygılar, sevgiler, selamlar sunuyorum.
0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi sona erdi. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar, doğru, tarafsız analizler, siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.
3: Radyo Sputnik özel haber.
4: Türkiye'nin NATO serüveni, güvenlik şemsiyesi mi, bağımlılık ilişkisi mi? Türkiye 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanırken gözler yeniden Ankara'nın 74 yıllık NATO üyeliğine çevrildi. 1952 yılında ittifaka katılan Türkiye, NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip ülkesi konumunda bulunuyor. Ancak üyelik süreci ve sonrasında yaşanan gelişmeler, Türkiye'nin NATO ile ilişkisinin yalnızca askeri değil, aynı zamanda siyasi ve toplumsal tartışmalarında merkezinde yer aldığını gösteriyor. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından şekillenen yeni uluslararası düzende Türkiye, kendisini Sovyetler Birliği ile Batı bloğu arasındaki jeopolitik mücadelenin tam ortasında buldu. 1945 sonrasında Sovyet lideri Joseph Stalin yönetimindeki Moskova'nın Türkiye üzerindeki talepleri NATO üyeliğine giden sürecin en önemli gerekçelerinden biri olarak gösterildi. Dönemin Batı yanlısı siyasi figürleri Sovyetler Birliği'nin Kars ve Ardahan'ın kendisine verilmesini istediğini, Boğazların ortak savunulmasını talep ettiğini ve Türkiye üzerinde siyasi baskı kurmaya çalıştığını öne sürüyordu. Bu görüş uzun yıllar boyunca Türk dış politikasının temel argümanlarından biri oldu. Ancak tarihçiler arasında bu konuda farklı değerlendirmeler bulunuyor. Bazı araştırmacılar Sovyetlerin özellikle 1945-1946 döneminde Boğazlar rejiminin değiştirilmesini ve bölgede askeri üs talebini gündeme getirdiğini, bunun Ankara açısından ciddi bir güvenlik tehdidi yarattığını savunuyor. Buna karşılık bazı tarihçiler ise Sovyet tehdidi söyleminin zamanla büyütüldüğünü, Moskova'nın doğrudan işgal planı olduğuna dair kesin kanıt bulunmadığını söylüyor. Toprak isteme iddiasının temel dayanağı 1945'te Tiflis'te çıkan Pravda isimli gazetede yayımlanan bir yazı. Yazıda Kars ve Ardahan'ın Sovyetler Birliği'ne bağlanması gerektiği anlatılıyor. Yazı üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisinde İstanbul Milletvekili olarak görev yapan Kazım Karabekir kınama mesajı paylaşıyor. Yani doğrudan Sovyetler Birliği'nin böyle bir talep ve hak iddiası bulunmuyor. Boğazlarla ilgili tartışmanın temelinde ise Sovyetler Birliği'nin Nazi tehdidine karşı İstanbul ve Boğazlar'da üs kurmak istemesi yatıyor. Karadeniz'in Nazi kontrolüne geçmesi durumunda büyük avantaj sağlayacağını değerlendiren Sovyetler Birliği'nin bu talebi Türkiye tarafından reddediliyor. Ancak devamında bir askeri gerginlik yaşanmıyor. Ayrıca Türkiye'ye olası bir Sovyet saldırısı iddiası o dönemde bizzat ABD tarafından da reddediliyor. 19 Ağustos 1950'de ABD Politika Planlama Dairesi'nin NATO üyeliği için Türkiye'nin talebi başlıklı değerlendirmesinde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin Türkiye sınırında herhangi bir askeri örgütlenmeye dair istihbaratın bulunmadığı, Türkiye'nin NATO üyeliği talebinin sadece iç politika kaygılarından kaynaklandığı, Türkiye'nin Kore'ye asker yolladığı için ABD'den ödül istediği belirtiliyor. Türkiye'nin ilk NATO üyeliği başvurusunu CHP iktidarı yaptı. Başvuru 11 Mayıs 1950'de reddedildi. Bundan yalnızca 3 gün sonra Demokrat Parti iktidara geldi. Adnan Menderes'in seçim kampanyasının odak noktasını da NATO üyeliği teşkil ediyordu. Menderes 26 Haziran 1950'de patlak veren Kore Savaşı'nı NATO üyeliği için iyi bir fırsat olarak gördü. Hükümet Batı bloğuna bağlılığını göstermek amacıyla Kore Savaşı'na asker gönderme kararı aldı. 1950 yılında başlayan savaş kapsamında yaklaşık 21 bin Türk askeri Kore'ye sevk edildi. Türk Tugayı özellikle Hunuri Muharebesi'ndeki direnişiyle uluslararası kamuoyunda dikkat çekti. Ancak bu süreç ağır bir insan bedeli de doğurdu. Resmi verilere göre 721 Türk askeri hayatını kaybetti, 2000'den fazla asker yaralandı, yüzlerce asker esir düştü veya kayboldu. Türkiye'nin Kore Savaşı'na katılımı NATO üyeliğinin önünü açan en önemli adım olarak değerlendiriliyor. Türkiye'nin NATO üyeliğinin önünü açan bu adım sonrasında 18 Şubat 1952'de Türkiye ve Yunanistan resmen NATO üyesi oldu. Demokrat Partili Samet Ağaoğlu'nun ifadesiyle Türkiye Kore'de bir avuç kan verdi ama büyük devletler arasına katıldı. Kamuoyunda ise Türkiye'nin Kore'de verdiği kayıpların doğrudan ulusal güvenlikle ilgisi olmayan bir savaşta yaşandığı ve üyelik uğruna ağır bir bedel ödendiği eleştirileri hiçbir dönemde bitmedi. Türkiye'nin NATO'ya katılım süreci yalnızca dış politikada değil, iç siyasette de önemli sonuçlar doğurdu. 1951 yılında gerçekleştirilen ve kamuoyunda 1951 tevkifatı ya da komünist tevkifatı olarak anılan operasyonlarda yüzlerce kişi gözaltına alındı. Operasyonların hedefinde NATO karşıtı olan Türkiye Komünist Partisi çevreleri ve solcu aydınlar bulunuyordu. Behice Boran, Hikmet Kıvılcımlı, Mihri Belli, Vedat Türkali, Sevim Belli, Ruhi Su, Enver Gökçe gibi dönemin önde gelen komünistleri Sirkeci'deki Sansar Yanan'da aylarca işkence gördü. Tutuklananlar uzun yıllar hapis yattı. Resmi makamlar operasyonları yasa dışı örgütlenmelere karşı güvenlik tedbiri olarak savunurken, karşı çıkanlar Türkiye'nin Batı bloğuna entegrasyon sürecinin bir parçası olduğunu ve muhalif sesleri susturmayı amaçladığını ileri sürdü. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü savaş sonrası dönemde Türkiye'nin Batı ile yakınlaşmasını destekleyen isimlerin başında geldi. İnönü yönetimi Marshall Planı ve Truman Doktrini kapsamında ABD ile ilişkileri geliştirdi. NATO üyeliği hedefi de büyük ölçüde bu dönemde şekillendi. Başbakan Adnan Menderes ise NATO üyeliğinin fiilen gerçekleştiği dönemin lideriydi. Menderes hükümeti Kore'ye asker gönderme kararını alarak Türkiye'nin Batı ittifakı içindeki konumunu güçlendirmeyi amaçladı. Demokrat Parti yönetimi NATO üyeliğini Türkiye'nin güvenliği ve ekonomik kalkınması açısından stratejik bir kazanım olarak değerlendirdi. NATO üyeliği Türkiye'ye güvenlik garantileri sağlasa da İlişkiler zaman zaman ciddi gerilimlere sahne oldu. Johnson Mektubu 1964. Kıbrıs'taki gelişmeler nedeniyle Türkiye'nin askeri müdahaleyi gündeme aldığı dönemde ABD Başkanı Johnson tarafından gönderilen mektup Ankara'da büyük tepki yarattı. Mektupta Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahalesi halinde NATO'nun Türkiye'yi koruyamayabileceği yönündeki ifadeler uzun yıllar tartışıldı. Bu olay Türk kamuoyunda NATO ve ABD'ye yönelik ilk büyük güvensizlik dalgalarından biri olarak değerlendirildi. Kıbrıs Barış Harekatı ve Silah Ambargosu. 1974 yılında Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahalesinin ardından ABD Kongresi Ankara'ya silah ambargosu uyguladı. Türkiye, NATO'nun güney kanadının en önemli ülkelerinden biri olmasına rağmen müttefiklerinden beklediği desteği göremediğini savundu. Ambargo yılları Ankara'nın savunma sanayisinde yerli üretim arayışlarını hızlandıran dönüm noktalarından biri oldu. Yunanistan'la sürekli gerilim. Türkiye ve Yunanistan, NATO içinde yer almalarına rağmen Ege Denizi, hava sahası, kıta sahanlığı ve Doğu Akdeniz gibi konularda sık sık karşı karşıya geldi. Ankara'da birçok çevre, NATO'nun iki müttefik arasındaki anlaşmazlıklarda çoğu zaman etkisiz kaldığını veya Yunanistan lehine tutum sergilediğini savunuyor. Özellikle Ege hava sahası anlaşmazlıkları, adaların silahlandırılması tartışmaları, Doğu Akdeniz enerji rekabeti, iki ülke arasındaki sorunların önemli başlıkları arasında yer aldı. 1974 sonrası Yunanistan'ın NATO'ya dönüşü. Kıbrıs Harekatı sonrasında NATO'nun askeri kanadından ayrılan Yunanistan, 1980 yılında yeniden ittifakın askeri yapısına döndü. Türkiye'de bazı çevreler bu süreçte Ankara'nın çıkarlarının yeterince gözetilmediğini savunurken, dönemin hükümeti Batı İttifakı içindeki dengeleri korumayı tercih etti. Çekiç güç tartışmaları. 1991 Körfez Savaşı sonrasında kurulan çekiç güç operasyonu Türkiye'de uzun yıllar tartışıldı. NATO karşıtları operasyonun Kuzey Irak'taki fiili yapının oluşmasına katkı sağladığını ileri sürerken, destekleyenler bunun bölgedeki insani krizin önlenmesi için gerekli olduğunu savundu. Suriye krizi ve Patriot tartışmaları. Suriye İç Savaşı sırasında NATO Türkiye'ye Patriot hava savunma sistemleri konuşlandırdı. Ancak Ankara özellikle sınır güvenliği ve terör örgütleri konusunda müttefiklerinden yeterli desteği alamadığını sık sık dile getirdi. S-400 krizi. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması NATO içinde son yılların en büyük krizlerinden birine dönüştü. ABD Türkiye'yi F-35 Lightning II programından çıkardı ve yaptırımlar uyguladı. Ankara ise hava savunma ihtiyacının karşılanmadığını ve egemenlik hakkını kullandığını savundu. Netice olarak Türkiye'nin NATO üyeliği konusunda iki temel yaklaşım öne çıkıyor. Destekleyenlere göre NATO Türkiye'ye Soğuk Savaş boyunca önemli bir güvenlik şemsiyesi sundu. Sovyet baskısına karşı caydırıcılık sağladı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modernizasyonuna katkıda bulundu. Eleştirenler ise NATO'nun Türkiye'yi Batı eksenine bağımlı hale getirdiğini, Kore Savaşı'ndan Kıbrıs krizine kadar birçok olayda Ankara'nın ağır bedeller ödediğini ve ittifakın Türkiye'nin ulusal çıkarlarıyla her zaman örtüşmediğini savunuyor. Temmuz ayında yapılacak zirve öncesinde bu tartışmalar yeniden gündeme gelirken, Türkiye'nin NATO ile ilişkileri 74 yıl sonra da ülkenin dış politika gündemindeki en önemli başlıklarından biri olmayı sürdürüyor. Türkiye'nin NATO üyeliğine giden yol, Sovyetler Birliği tartışmalarından Kore Savaşı'na, iç siyasetteki operasyonlardan Kıbrıs krizine kadar pek çok kritik dönemeçten geçti. NATO Liderler Zirvesi öncesinde Ankara'nın ittifakla 74 yıllık ilişkisi yeniden mercek altında. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik özel haber.

Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi. Supert Striker, asist, gol karışımı forvet. Destekleyici forvet yani Supert Striker takımın ana golcüsü değildir ama onun gölgesinde çalışır. Ceza sahasının içinde çok bulunmaz ama oraya giden yolda hep o vardır. Onun görevi sadece gol atmak değil, golü hazırlamak, pozisyona giden oyunu şekillendirmek ve ana forvetin yükünü paylaşmaktır. Bazen oyun kurucudur, bazen pres gücüdür, bazen de savunmanın dikkatini dağıtan oyuncudur. Bu oyuncu klasik bir 10 numaraya benzer gibi dursa da oyun görüşünden çok hücum içgüdüsüyle çalışır. Ceza sahasına geç koşular yapan stoperlerle orta saha arasında dolaşır, alan yaratır, savunmanın dengesini bozar. Yani oyun onun ayağından değilse bile aklından geçer. Taktiksel olarak Supert Striker genellikle 4-4-1-1, 4-2-3-1 ya da 4-3-1-2 sistemlerinde kullanılır. Özellikle çift forvetli düzende ana forvetin biraz gerisinde yarı gölge bir rolde konumlanır. Bu sistemde en öndeki oyuncu gol atarken Supert Striker onu hem pozisyona sokar hem de kendisi gol tehdidi oluşturur. Yani hem servisçidir hem de ikinci bir bitirici. Bu rolü oynayan oyuncu fiziksel olarak çevik, dengeli, seri ve dirençli olmalıdır. Çok güçlü olmak zorunda değildir ama ayakta kalmalı, topu iyi saklamalı ve dar alanlarda çabuk karar verebilmelidir. Özellikle kaleye sırtı dönük oynama, topu alıp dönme ya da bekletmeden pasla kanatları açma gibi becerilere sahip olması gerekir. Mental açıdansa bu oyuncu yüksek futbol zekası, vizyon, soğukkanlılık, doğru zamanlama ve takım oyununa bağlılık gibi özellikleri taşımalıdır. Çünkü onun sahadaki varlığı sadece bireysel katkı değil, sistem içindeki akışkanlığı da sağlar. Birçok pozisyonun başlamasını ya da tamamlanmasını onun pası ya da koşusu sağlar. Bu rolün futbol tarihindeki en iyi örneklerinden biri kuşkusuz Dennis Bergkamp'tır. Arsenal'de Thierry Henry'nin arkasında tam bir destekleyici forvet gibi oynadı. Gol attı ama esas olarak attırdı. Oyun görüşüyle, tek dokunuşlarıyla, zamanlamasıyla modern Supert Striker rolünün tanımını yaptı. Bir diğer örnek Wayne Rooney'dir. Manchester United'da zaman zaman ana forvet oldu ama çoğu zaman Ruud van Nistelrooy, sonra da Robin van Persie gibi isimlerin arkasında bu rolü üstlendi. Geriden gelip pozisyona dahil oldu, ceza sahası dışında oyunu kurdu, gerektiğinde savunmaya yardım etti, gerektiğinde takımın hücum motoruna dönüştü. Yakın dönemden Paulo Dybala, Juventus'ta oynarken Cristiano Ronaldo'nun arkasında zaman zaman bu rolde görev aldı. Topu alıp driplingle taşıdı, ara paslarıyla pozisyon hazırladı, araya sızarak ceza sahasında son vuruşları yaptı. Hem destek oldu, hem tamamlayıcı. Türkiye'den örnek vermek gerekirse Sergen Yalçın Beşiktaş'ta zaman zaman bu role çok yakın oynadı. Birinci forvetin hemen arkasında pozisyon aldı, oyunu şekillendirdi ama fırsat bulduğunda gol de attı. Yusuf Yazıcı Trabzonspor'da genç yaşlarında bu tarz bir rol üstlenmişti. Özellikle 4-2-3-1 sisteminde hem gol yollarına katkı verdi hem de kanatları ve santraforu besledi. Bu rolün avantajı çok yönlülüğüdür.

0: Onun varlığı takımın hücum derinliğini artırır, rakibi şaşırtır, takım arkadaşlarını rahatlatır. O sahada hem işin mutfağında hem de servisinde olan, pası da atan, vuruşu da yapan, gerektiğinde pres yapan çok yönlü bir hücum oyuncusudur. Modern futbolda gol sadece son dokunuşla değil, pozisyona giden akılla da atılır. İşte o aklın adı Supert Striker'dır. Futbol ansiklopedisinin bu bölümünde takımın ana golcüsü değil ama onun gölgesinde çalışan ve harika işler çıkaran destekleyici forvet yani Supert Striker'ı anlattık. Yeni bölümlerde görüşmek üzere.
1: Futbolun ansiklopedisi.
2: Kemal Okuyan'ın bir sözü var. Dedi ki Türkiye solunun Kabe'si Avrupa Birliği'dir. Hatta o kitapta da bir gerçeği anlatıyor. Diyordu ki biz Almanya'yı protesto etmiştik. Alman konsolosluğundakiler şaşırmıştı. Ya Türkiye solu ABD'yi protesto eder. Niye bizi protesto ettiniz diye bir dönüş olmuş. Orada aşırı sol diye bir tabir de var ve ona da karşı çıkış var. Siz biraz hani bu bağlamda Türkiye'deki tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya da Türkiye solunun buraya bakmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Soldan katıp muhtemelen bizizdir. Yani öyle anlıyorum. Çünkü bu işlere itiraz eden bir sol ne yazık ki bırakmadılar. Sizin söylediğiniz doğru. Almanya emperyalizmin Türkiye masasıdır biliyorsunuz.
2: Evet.
3: Beri
2: evet.
3: Türkiye'yi Almanya üzerinden kontrol ederler. Biraz şimdi İngiltere devreye girmeye çalışıyor. Dolayısıyla bu masanın asıl kontrollerinden bir tanesi solu kontrol etmek. Fonlarıyla, bu demokrasi hayalleriyle, masallarıyla, kurdukları ilişkiler ağıyla solu büyük ölçüde yönlendiriyorlar.
2: Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Sayın Orhan Gökdemir, gazeteci yazar, konuğumuzdu.
3: Masanın asıl kontrol bir tane solu kontrol etmek.
1: Fethi Yılmaz'la yazı yorum her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: 1952 yılından bu yana Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü, yani NATO üyesi olan Türkiye'nin ittifaktaki konumu, son yıllarda yaşanan güven krizleri, ambargolar ve bölgesel jeopolitik gerilimler nedeniyle yeniden tartışma konusu haline geldi. 7-8 Temmuz'da Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi öncesinde Ankara'nın Batı güvenlik mimarisi içindeki rolü ve olası alternatif güvenlik yapılanmaları daha yüksek sesle gündeme taşınıyor. NATO'dan ayrılma düşüncesi resmi devlet politikası olmasa da siyasi liderler, emekli askerler, akademisyenler ve Avrasyacı olarak tanımlanan çevreler tarafından farklı güvenlik modelleri uzun süredir tartışılıyor. Türkiye'de alternatif arayışlarını tetikleyen başlıca başlıklar şöyle sıralanıyor. Amerika ve bazı NATO ülkelerinin PKK, YPG gibi yapılarına Suriye sahasında verdiği askeri ve lojistik destek. S-400 alımı sonrası Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması, savunma sanayine yönelik örtülü ve açık ambargolar, KATS'a yaptırımları ve teknoloji kısıtlamaları, FETÖ elebaşının iadesi konusunda yaşanan gerilim, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreçlerinde yaşanan anlaşmazlıklar. Bu gelişmeler NATO Türkiye'yi gerçekten koruyor mu yoksa sınırlıyor mu sorusunu siyasi ve askeri çevrelerde daha görünür hale getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere hükümet yetkilileri zaman zaman NATO müttefiklerini sert ifadelerle eleştiriyor. Açıklamalarda özellikle terörle mücadelede müttefik desteğinin yetersizliği, savunma sanayinde uygulanan kısıtlamalar ve Türkiye'nin güvenlik kaygılarının yeterince dikkate alınmaması ön plana çıkıyor. Hükümet kanadı, gerekirse kendi göbeğimizi kendimiz keseriz ve Türkiye alternatiflere sahiptir mesajları verirken, buna rağmen NATO'dan ayrılmaya yönelik resmi bir politika açıklanmış değil. Yaşanan bu gerilimler bazı alternatif güvenlik ve ittifak senaryolarının ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor. Bunlardan ilki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği TRÇ yaklaşımı. Türkiye'nin güvenlik mimarisinin yalnızca Batı eksenine bağlı olmaması gerektiği fikrine dayanıyor. Bu model çok kutuplu dünya düzenine uyum, ekonomik ve diplomatik işbirliği alanlarının genişletilmesi, Türk Devletleri Teşkilatı'nın güçlendirilmesi ve stratejik manevra alanının artırılması gibi hedefleri içeriyor. Model, NATO'ya doğrudan alternatif bir askeri bloktan çok, çok katmanlı bir jeopolitik denge arayışı olarak değerlendiriliyor. Son yıllarda en somut ilerleyen alternatif işbirliği başlıklarından biri ise Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında şekillenen dörtlü yapı olarak öne çıkıyor. Bu modelde Türkiye'nin savunma sanayi kapasitesi, Suudi Arabistan'ın finans gücü, Mısır'ın askeri kapasitesi ve jeopolitik ağırlığı, Pakistan'ın nükleer caydırıcılığı bir araya getirilerek bölgesel krizlere karşı bağımsız bir güvenlik kuşağı oluşturulması hedefleniyor. Zaman zaman gündeme gelen Kudüs Paktı modeli ise Türkiye'nin de içinde yer aldığı geniş bir bölgesel savunma mekanizması fikrine dayanıyor. Öneriye göre Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan, Mısır, Katar, Azerbaycan ve bazı Körfez ülkeleri ortak bir güvenlik şemsiyesi oluşturabilir. Amaç bölgesel çatışmalara dış müdahaleyi azaltmak, terörle mücadelede koordinasyonu artırmak ve ortak savunma üretimi geliştirmek olarak ifade ediliyor. Avrasyacı çevrelerse Türkiye'nin Batı merkezli güvenlik sisteminden tamamen çıkarak Asya eksenine yönelmesi gerektiğini savunuyor. Bu perspektifte Şanghay İşbirliği Örgütü ve BRICS gibi yapılara tam üyelik öneriliyor. Rusya ve Çin ile daha derin savunma işbirlikleri kurulması halinde ise Türkiye'nin ambargolardan bağımsız teknoloji ve askeri kapasite geliştirebileceği savunuluyor. Türkiye NATO dışında da çeşitli platformlarda yer alıyor. Bunlar Türk Devletleri Teşkilatı, D8 Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü ve İslam İşbirliği Teşkilatı olarak sıralanabilir. Bunların çoğu ekonomik ve siyasi odaklı olsa da son yıllarda savunma sanayi işbirlikleri ve ortak projelerle güvenlik boyutu da güçleniyor. Ayrıca Azerbaycan ve Pakistan ile geliştirilen üçlü savunma işbirliği mekanizmaları da dikkat çekiyor. NATO Antlaşması'nın 13. maddesine göre herhangi bir ülke ittifaktan kendi isteğiyle ayrılabilir. Ayrılmak isteyen ülkenin Amerika'ya resmi bildirim yapmasıyla bir yıllık süre başlıyor. Bu sürenin sonunda da üyelik sona eriyor. NATO tarihinde bugüne kadar hiçbir ülke bu maddeyi işleterek ayrılmadı. NATO üyeliği kısa vadede resmi olarak tartışmaya açılmış bir süreç olmasa da Türkiye'nin batılı müttefikleriyle yaşadığı güven krizleri alternatif güvenlik arayışlarını daha görünür hale getiriyor. Ankara'nın gelecekte hangi güvenlik mimarisine yöneleceği yalnızca NATO ile ilişkilerini değil aynı zamanda çok kutuplu uluslararası sistemde üstleneceği stratejik rolü de belirleyecek en kritik başlıklardan biri olmaya devam ediyor. Türkiye'nin NATO üyeliği son dönemde yaşanan güven krizleri ve savunma alanındaki anlaşmazlıklar nedeniyle yeniden tartışılıyor. Ankara'nın alternatif güvenlik arayışları gündemde. Bu kapsamda TRÇ, bölgesel işbirlikleri ve bazı çevrelerin Şanghay ile BRICS önerileri öne çıkarken Türkiye, NATO dışında da çok taraflı platformlarda yer almayı sürdürüyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: ...15 Temmuz ve NATO desteği. Türkiye'nin yakın siyasi tarihi, egemenlik haklarına ve milli iradeye yönelik dış destekli müdahalelerin ağır bedelleriyle doludur. Cumhuriyet tarihi boyunca gerçekleşen askeri darbelerin ve muhtıraların arkasındaki NATO koruyuculuğu ve örgütün gizli yapılanması olan Gladio'nun ayak izleri bugün artık gizlenemez birer tarihi gerçekliktir. Kuzey Atlantik İttifakı'nın stratejik çıkarları doğrultusunda Gladio eliyle zaman zaman Türkiye siyasetine kanlı ve karanlık müdahalelerde bulunulmuş, milletin kendi seçtiği irade antidemokratik yöntemlerle rehin alınmıştır. Bu kirli silsilenin taşeronluğunu yapan FETÖ marifetiyle sahneye konan son kanlı örneği ise 15 Temmuz darbe girişimi olmuştur. 15 Temmuz darbe girişimi, özellikle İncirlik üstündeki ABD'li askerlerin rolü ve batılı ülkelerin bekle gör tutumu nedeniyle yoğun tartışmalara konu olmuştur. Şimdi 15 Temmuz ve NATO'nun rolüne ilişkin tartışmalara mercek tutmak için o günlere gidelim. 15 Temmuz 2016 gecesi Türkiye'de Fethullahçı terör örgütü mensupları tarafından darbe girişiminde bulunuldu. Girişim sırasında İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok noktada köprüler, havaalanları ve kamu kurumları hedef alındı. Olaylarda 251 kişi hayatını kaybetti, 2000'den fazla kişi yaralandı. Darbe girişiminin ardından 15 Temmuz Türkiye'de Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak ilan edildi. Dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz darbe girişiminde ABD'nin rolünün bulunduğunu söyledi. Soylu'nun ifadelerine dönemin ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'tan şöyle yanıt geldi. 2016'da Türkiye'deki darbe girişiminde ABD'nin hiçbir dahli bulunmamaktadır ve darbe girişimini hemen kınadık. Türk yetkililer tarafından yapılan bunun aksi yönündeki son iddialar tamamen yanlıştır. Bu açıklamalar ve Türkiye'deki olaylarla ilgili ABD'nin sorumluluğuna ilişkin diğer temelsiz ve sorumsuz iddialar Türkiye'nin bir NATO müttefiki ve ABD'nin stratejik ortağı olma statüsüyle örtüşmemektedir. Dönemin ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, darbenin başarısız olduğu anlaşılana kadar sadece olan biteni kaygıyla izliyoruz demişti. ABD ancak darbe girişiminin başarısız olduğunun anlaşıldığı gecenin ilerleyen saatlerinde hükümetin yanında olduğunu söyledi. Dönemin Avrupa Birliği Başkanı Ömer Çelik meclisteki bütçe görüşmelerinde konuştu, Avrupa'nın Türkiye'ye karşı tutumunu şöyle eleştirdi. Aramızdaki en büyük kırılma 15 Temmuz gecesi olmuştur. İlk açıklama şu şekilde yapıldı. Türkiye'deki gelişmeleri kaygıyla izliyoruz. Taraflara itidal tavsiyesi ediyoruz. Tabii bu taraflara itidal tavsiye etme cümlesine karşı biz büyük bir infial gösterdik. Çünkü bu cümlenin aynısını Mısır'da Sisi darbe yaptığında da kullanmışlardı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin sükunet, şiddetten uzak durma ve itidal ricasında bulunduğu bildirildi. Fransa Dışişleri Bakanı Ayrault, FETÖ'nün darbe girişimini kınadıklarını söyledi. Batı'nın 15 Temmuz'da sergilediği tutum duyarsız olduğu gerekçesiyle eleştirildi. Eski Devlet Bakanı Egemen Bağış, Avrupa Birliği'nden, ABD'den beklediğimiz hassasiyeti göremedik. O akşam bir darbe kalkışmasının olduğunu anlar anlamaz telefonlara sarıldık. Bir yandan Dışişleri Bakanımız, bir yandan Avrupa Birliği Bakanımız, bir yandan da bizler tanıdığımız Avrupalı ve Amerikalı siyasetçileri aradık ve onlardan demokrasi yanlısı bir tavır sergilemelerini istedik. Yok demediler ama bir şekilde oyaladılar. Ne zamanki Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısına kulak veren milyonlar meydanlara taştı, o zaman akıllarına demokrasi geldi ve demokrasiye yönelik demeçler yağmaya başladı, dedi. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayan ilk lider Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin oldu. Ancak pek çok ülke pozisyon almadan önce darbe girişiminin gidişatını izledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin maalesef bu batı teröre destek veriyor ve darbelerin yanında yer alıyor. Bunların canı bizim gibi yanmıyor ama bizim canımız yanıyor, dedi. Fethullahçı terör örgütünün darbe girişimi sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Özel Kuvvetler Komutanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni bombalayan F-16'lara yakıt ikmali yapan tanker uçaklarının pilotlarından Üsteğmen Hızır Özyuva kendilerine bu talimatı TSK'dan ihraç edilen eski Tuğgeneral ve İncirlik 10. Tanker Üst Komutanı Bekir Ercan Van'ın verdiğini belirtti. Darbe girişiminin başarısız olduğunu anladıktan sonra İncirlik üstündeki NATO birliğinde görevli ABD'lilere sığınan ve Almanya'ya kaçma planı yaptığı belirlenen Van, sabah saatlerinde Albay John Walker'ın odasından teslim alındı. Eski Tuğgeneral Bekir Can Van, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3901 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yaşanan gelişmeler, darbe girişiminin NATO ile ilişkili olduğu konusunda gazeteciler, köşe yazarları ve siyasetçiler tarafından eleştiri ve tartışmalara konu oldu. 15 Temmuz darbe girişiminin FETÖ'yü aparat olarak kullanan NATO'nun darbesi olduğuna, darbenin arkasında bizzat NATO'nun bulunduğuna dair çok sayıda eleştiri dile getirildi. Bazı askerlerin yurt dışındaki NATO görevlerinde bulundukları ülkelerde iltica başvurusunda bulunmaları, kamuoyunda NATO'nun rolüne ilişkin tartışmaları arttırdı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından batılı ülkelerin ilk açıklamaları, NATO bağlantısı iddiaları ve İncirlik Üssü üzerinden yürüyen tartışmalar yıllardır gündemdeki yerini koruyor. Peki o günün ardından neler yaşanmıştı? Radyo Sputnik dinleyicileri için derledik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
1: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 3 Temmuz 2026 günlerden cuma, bir haftayı daha kapatıyoruz. Dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Bugün İran'da dikkatler Tahran'da. Ayetullah Ali Hamenei 28 Şubat'ta Amerika ve İsrail'in saldırıya geçtiği gün öldürülmüştü. Sığınağa gitmeyi reddetmişti. Cenaze töreni düzenleniyor. Onunla birlikte ölen 14 aylık torunu dahil olmak üzere yakınları da var tabii ki. 100 civarında ülke dışından yabancı konuk, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Türkiye'yi temsil ediyor. Tabii ikili temaslar var, güvenlik önlemleri var, notlar var, aktaracağım size. Aynı zamanda Hürmüz krizi, ABD-İran mutabakatı, buradan notlar var. Trump tabii dikkatini Amerika içine çevirdi. Yarın 4 Temmuz Amerika'da bağımsızlık yıl dönümü, 250. yıl dönümü Donald Trump açısından röportajları var. Bunları aktaracağım size ama tabii İran sıkıntısı devam ediyor. Mutabakat ne kadar işliyor belli değil. Lübnan, bu arada İsrail Lübnan'ı vurmaya devam ediyor. NATO zirvesi Türkiye açısından önümüzdeki haftaya damgasını vuracak. Dış politika açısından bütün dünya Türkiye'ye bakıyor. Biz de takip edeceğiz. Farklı değerlendirmeleri alacağız. Donald Trump tabii müttefiklerden yine şikayet etti. Sosyal medya hesabından hiçbir yarar sağlamıyorlar dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın dün bir televizyon kanalında NATO zirvesi Amerika ile ilişkilere dair ve Rusya tabii ki değerlendirmeleri vardı. Onları da aktaracağım size. NATO'ya hazırlanıyor diyebiliriz. Türkiye, Avrupa'da aynı şekilde. Şimdiden tabii ittifakla ilgili 3-0 tartışmaları, harcanacak paralar, Avrupa'nın militarizasyonu, Rusya'dan tepkiler var. Bu notları da aktarmaya çalışacağım. Geçtiğimiz tabii hafta içinde Batı İttifakı'nın bölgemizde oynadığı roller bakımından önemli bir gelişme olmuş. İddia daha doğrusu demek lazım ama bir yandan Birleşmiş Milletler kanadıyla Kıbrıs'ta yeni bir çözüm süreci önerileri tetiklenmeye çalışılıyor. Temaslar var. Diğer yandan da Rum ve Yunan medyasında Türkiye'nin garantörlüğünün ortadan kalktığı bir NATO şemsiyesi tartışmaları oldu. Bu iddialar tabii farklı cephelerden farklı algılanıyor. Ben de nasılsa önümüzdeki hafta NATO'yu çok konuşacağız. Bu hafta da baktık, değerlendirmeye çalıştık. Bu fırsattan istifade biraz Doğu Akdeniz, biraz Kıbrıs bakmak istiyorum. Programın son bölümünde Profesör Mehmet Hasküler konuğum olacak. Kıbrıs'a bağlanacağız. Adadaki tartışmaları, çünkü Tufan Erhürman'ın reddettiği BM'nin sunduğu önerileri, bu yolda iddialar var. Bütün bunlar nasıl tartışılıyor? Çözümsüzlük devam ederken de bir muazzam bir askerileşme var Kıbrıs adası etrafında. Bütün bunları Profesör Mehmet Hasküler'le konuşacağız. Evet, başlamadan hatırlatalım. Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu takip edebilirsiniz. İnternet üzerinden Radyo Sputnik TR X hesabı yahut web sitesi sağ üst köşede kulaklık sembolünü tıklarsanız kolaylıkla canlı yayınları dinleyebilirsiniz. Yahut Telegram kanalı, Telegram kullanıyorsanız Sputnik Türkiye'nin kanalına katılmanız yeterli. Hem canlı yayını linkten dinleyebilirsiniz, hem de bittikten sonra arkadaşlarım kayıt linklerinde koyuyorlar. Kaçıranlar, dünyada ne oluyor ne bitiyor merak edenler buradan rahatlıkla takip edebilirler diyelim. Başlayalım Eksen'e.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Evet, önce İran'dan başlayacağım. Bugün törenler başlıyor. Şii gelenekleri uyarınca İran'ı 37 yıl yöneten Ayetullah Ali Hamenei, dini lider, İran'da rehber, İran sistemi içerisinde 28 Şubat'ta Amerika ve İsrail'in ilk günkü saldırılarında hayatını yitirmişti. Veda törenleri başladı. Uzun da sürecek. Irak'a, Irak'taki Şiilere uzanacak. Dün gece Ayetullah Ali Hamenei'nin naaşını Tahran'daki İmam Hüseyin'i Hüseyiniyesine getirdiler. Bugün de törenler başlamış durumda. Tabii dini merasimlerin düzenlendiği önemli bir merkez İmam Hümeyni Musalla Camii. Orada bir devlet töreni sabahtan itibaren Kur'an-ı Kerim tilaveti eşliğinde başladı. Ayetullah Ali Hamenei tabutunun yanında torunu, 14 aylıkta hayatını yitirdiğinde Amerika-İsrail saldırısında onu da koymuşlar. Ve tabii 4-5 Temmuz tarihlerinde devam edecek bu törenler. Bugün başladı, yabancı konuklar eşliğinde İran Dışişleri Bakanlığı, İran Milleti, Müslümanlar ve dünyanın tüm özgür insanlar için tarihi bir olay. Milyonlarca insanın katılması bekleniyor. Tahran'da başlayacak cenaze alayı, halka açık veda törenleri yarın devam edecek. Ana bir cenaze alayı 6 Temmuz'da, 7 Temmuz'da Kum, kutsal bir kent addediliyor Şiiler tarafından. 8'inde Irak'a taşınacak, Necef ve Kerbela'da ve 9 Temmuz'da sona erecek Meşhed'de. İmam Rıza Türbesi'nde son defin planlanıyor. Yaklaşık 15-20 milyon insanın törene katılması bekleniyor. Evet, bayağı tarihin en büyük cenaze törenlerinden birisi olabilir yani bu anlamda. Zamana da tabii yayılmış durumda. İran ordusu bir yandan intikam yemini ediyor bu tören ve yas süreci tabii ki bu vesileyle. Diğer yandan da eğer Amerika ve İsrail törenleri sekteye uğratacak bir saldırıya kalkışırsa yanıt verileceğini ağır bir biçimde söylüyorlar. Hatemül Enbiya Merkez Komutanlığı Karargahı böyle bir açıklama yaptı. Dini lider tabii şu an rehber seçilen isim Müçtaba Hamenei. Ben en azından bu saate kadar görmedim törenlerde, ama öncesinde güvenlik birimlerinin aslında halkın arasına çıkmak istediği Müçtaba Hamenei'nin ama güvenlik birimlerinin buna sıcak bakmadığı haberleri düşmüştü. Malum İsrail Savunma Bakanı Katz bu hafta Müçtaba Hamenei'yi bulurlarsa öldüreceklerini açıkça dile getirmişti. Dolayısıyla çok da beklenmiyor. Ama 100 ülkeden yaklaşık cenaze törenine katılım var. Türkiye, Azerbaycan, İran'a komşu ülkeler. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz orada. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'la Sadabat Sarayı'nda bir de görüşme yaptılar. Taziyeleri birinci elden iletmiş oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Azerbaycan hem meclis başkanı hem başbakan yardımcısı hem Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Başbakanı temsil ediliyor. Çin'den tabii başbakan yardımcısı Hevei katılıyor. Rusya Dmitri Medvedev, dün aktarmıştım. Onun dışında Ermenistan, Gürcistan Cumhurbaşkanı törenlerde, Ermenistan Başbakanı, Türkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov, Tacikistan, Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amidi yine aynı şekilde törende, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif arabuluculuk yaptı Amerika ile mutabakata. Afganistan'da çatışan taraflar bu arada, bir yandan Taliban yönetimi, diğer yandan Şah Mesud'un aynı ismi taşıyan kuzeydeki ulusal direniş cephesinin lideri oğlu Ahmet Mesud katılıyor. İlginç, Afganistan'dan bu şekilde bir katılım olması. Bangladeş var. Körfez ülkeleri, Katar Şura Meclisi Başkanı Hasan Bin Abdullah El Ganim var. Umman'dan Kraliyet Divanı Bakanı gönderilmiş. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn, yani daha Körfez'in kalbi ülkelerden bir resmi heyet en azından ben görmedim. Ama tabii dünyanın başka yerlerinden, Küba'dan, Hindistan'dan, Malezya'dan, Gana, Nikaragua, yani farklı bölgelerden ya bakan, ya bakan yardımcısı, ya meclis başkanı, Lübnan aynı şekilde, Myanmar, Tayland, Sırbistan, pek çok ülkeden katılımlar var, uluslararası katılım var. Tabii törenler vesilesiyle Ayetullah Ali Hamene'ye diplomasi de işliyor. Çin Halk Kongresi Başkan Yardımcısı Evey Çin heyetine başkanlık ediyor. Baş müzakereci. Aynı zamanda ilginç bir biçimde Çin sorumlusu, Çin özel temsilcisi atanmıştı. Galibaf meclis başkanı. Amerika ile yürütülen müzakerelerde de baş müzakereci konumunda o Çin heyetiyle görüşmüş ve özellikle Kürmüz yönetimi, Boğaz'ın yönetimi konusunda mesajlar vermiş. Amerika'nın müdahalesine izin vermeyeceğiz diyor. Bir yandan Çin'le stratejik işbirliğinin yükseltilmesi, yakın ilişkiler vurgusu yapmış. İsrail'in mutabakat saptını bozma çabalarını da şikayet etmiş tabii. İran'ın caydırıcı gücünden bahsetmiş. Lübnan tabii, Lübnan hükümeti en son İsrail'le doğrudan görüşmelere girişti ve çerçeve anlaşması imzaladı. Bu hafta bunu konuşmuştuk Eksen'de. Onlar da Savunma Bakanı Michel Menassa'yı, Mansi diye de anılıyor, onu göndermişler. Aynı zamanda da Emel Hareketi var tabii, Lübnan'daki Şii Hareket. Galibaf'la onlar da görüşmüş ve tabii mutabakatın birinci maddesi Lübnan ateşkesiydi. Her ne kadar şu ana kadar başarılı olmuş gözükmese bile meclis başkanı Şiilerden oluşuyor Lübnan'da, Nebih Berri. Özellikle de Lübnan hükümetinin Amerika öncülüğünde farklı bir süreç yaratmasına geçit vermemekten bahsediyorlar. Dolayısıyla törenler yani başka muhtemelen devam da ediyor. Kulislerden başka şeyler de gelecektir. Son durumla ilgili bu veda törenleri uluslararası diplomasinin işlediği bir zemine dönüşmüş vaziyette. Diğer yandan tabii bölgede CENTCOM'un son çabalarını aktarmıştım 1 Temmuz'da, 2 gün önce. Manama'da, Bahreyn'in başkentinde bölge ülkeleri, Arap ülkeleri, ki Lübnan ve Suriye'nin ilk defa böyle bir katılım sağlaması dikkat çekmişti. Arap ülkelerinin askeri yetkilileriyle Amerikalılar bir toplantı yapmışlardı. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn, Katar, Umman, Mısır, Ürdün, Lübnan, Suriye, Yemen'de Suudi destekli yönetim. Hepsi katılmıştı tabii. İranlılar buna biraz öfkelendiler. Amerika'nın bölgeye güvenlik getirmediği, tam tersine güvensizlik yarattığı, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı paylaşım yaptı, İran'ın Dışişleri Bakanı. Hatta bir soru sordu, soru formunda: CENTCOM bölgemize güvenlik mi yoksa güvensizlik mi getiriyor? Cevap çok net diye yanıt verdi. Aynı zamanda Amerikalıların dışişleri sözcüsü, İran'ın Amerikalıların bölgede böyle toplantılarla post kestiklerini, gerçekleri gizlediklerini, bölge ülkelerinin gerekli dersleri çıkarması gerektiğini söyledi. Tabii ne kadar bu mümkün olur onu bilmiyoruz, ama iddiaya göre CENTCOM askeri yetkililerle bu toplantı yaptıktan sonra İran tarafı da Körfez ülkeleri ve Irak'ı da kapsayacak şekilde bir üst düzey görüşme için kolları sıvamış. İran kaynaklarına dayandırıyorlar bu haberleri. Amerika tabii yok bunda. Hani bölgenin kendi inisiyatifini yaratma temalı. Bakalım ne kadar mümkün olacak. Son dönemde Batı medyasında bölgede beliren şüphelere yer verilmişti. Açıkça Amerika, Suudi Arabistan hattında bir takım sıkıntılar zaten yansımıştı. Özellikle de tabii askeri anlamda Amerika İran'da tam da istediği sonucu elde edemedi. Şimdi de mola almış gözüküyorlar. Mutabakatla New York Times gazetesi en son Veliaht Prens'in Amerika'nın İran konusunda başarısız olmasının ardından Trump yönetimine güvenini kaybettiğini yazdı açıkça. Belki bu koşullarda bir toparlama mümkün olabilir mi? Körfez'de daha bölgesel güvenlik inisiyatifi olabilir mi? Sorularını herkes soruyor. Pakistan'da Suudi Arabistan Pakistan'dan askeri destek istemişti. Öteden beri ilişkileri zaten iyidir. 8 bin asker konuşlandırılmıştı Suudi Arabistan'a. Yani bu tartışmalar devam ediyor diyelim. Henüz bir şeye bağlanmış değil. Yani bölge Amerika'nın dışında bir güvenlik yapısı kendi kendine işbirliği içerisinde tesis edebilmiş. Tabii güvensizlikler de çok derin, onu belirtmek gerekiyor. Bütün bunlar olurken Trump ne yapıyor? Trump CNBC'ye röportaj verdi. İran'la görüşmelerde yine biraz attı tuttu. Müzakere ediyoruz. Yani ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini elde ettik. Zaten rejim değişikliği hedeflememiştik. Nükleer silah edinemezler. Geriye bir bazı füzeleri kaldı. Onları da yok edebiliriz zaten. Çok sert vurdum falan filan öyle laflar etti. Trump'ın tabii asıl molayı almışken asıl derdi Amerika içindeki gelişmeler. Amerika'nın altın çağını yaşadığını söyledi. Tarihte bu arada İsrail, Amerika'da İsrail tartışmaları artmış vaziyette. İsrail yanlısı ya da İsrail lobisiyle bağlantılı adaylar ara seçimler öncesi ön seçimlerde kayıplar da yaşıyorlar. Yani bunların boyutu ne olacak, siyaseti nasıl etkileyecek henüz bilmiyoruz ama çok tartışma var. Trump İsrail tarihindeki en iyi başkan olarak kendisini sundu. Yani nasıl olur Yahudiler girip demokratlara oy verir falan gibi açıklamaları var. Bir yandan tabii Amerika'nın yarın 250. kuruluş yıl dönümü bağımsızlık günü kutlamaları söz konusu. Ama biraz tuhaf bir olacak yani havai fişek gösterileriyle tabii görkemli bir biçimde 850 bin havai fişek kullanacaklarmış. Biraz da sağlığa zararlı olduğunu, hava kirliliğini arttıracağını söyleyen haberler yer alıyor Washington Post gazetesinde. Muhtemelen tabii 250. kuruluş yıl dönümü olunca Trump odağını oraya çevirecek. Ama bir anket yapmışlar Amerika'da. Liberal Cato Institute'la Morning Consult düzenlemiş. 250. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle 2553 kişiyle konuşmuşlar. Katılımcıların %46'sı neredeyse yarıya yakını hangi olayı anmak için kutlamaların yapıldığından habersiz gözüküyor. %53'ü doğru yanıt vermiş tabii. 1776'da bağımsızlık bildirgesinin kabul edilmesi Amerika'da meşhur. İngiltere sömürgesi olmaktan çıkıp kuruluş yıl dönümü yani, ama %46'ın haberdar olmaması ilginç tabii. Gençler arasında bilgi eksikliğinin daha belirgin olduğunu söylüyor. Maalesef dünyada böyle bir gerçeklik var. Z kuşağı diyorlar. Bilmiyorum bu kuşak adlandırmaları ne kadar doğru ama Z kuşağı bilmiyor. Hatta Z kuşağının ankete göre %61'i 250. yılın neyi temsil ettiğinden bir haber. Tabii anket yine kurucu değerlerden uzaklaşma vurgulu sonuçlar da elde etmiş. Ülkenin işte özgürlüklerini kaybetmesi, anayasanın amaçları, temel yurttaşlık bilgileri konusunda da oldukça zayıf. %58'i bilmiyor. Hatta %57'si neden Büyük Britanya'dan bağımsızlık ilan ettiler bir türlü anlayamamış. Öyle enteresan bir durum. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümünü bilmeyen genç var mıdır? Yani herhalde Türkiye'de bilmiyorum anketler yapılıyor mu buna benzer ama bu kadar böyle bir sorun çıkmaz herhalde diye umut ediyorum. Öyle söyleyeyim. Evet tabii öte yandan konuya dönersek. Amerika 4 Temmuz'a hazırlanırken İran dosyası tabii ellerinde hala sıcak, ortalık yatıştı. Şimdilik bir mola var. 32 aşamalı 30 ve 60 gün totalde. Wall Street Journal gazetesi bir habere yer vermiş Amerika'da. ABD Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması için İran'a bir öneri götürmüş. Geçiş ücretleri talebinden vazgeçin. Dondurulmuş fonlardan 100 milyar dolarlık kısmını serbest bırakalım demişler. Ama İranlılar teklifi yeterince iyi değil diye reddetmiş Wall Street Journal'a göre. Bloomberg'de ve sanıyorum başka gazetelerde de var. Orada da ilginç bir haber var. Avrupalılar yani ne olursa olsun bu Hürmüz'den geçiş ücreti konusunun bir gerçeklik olduğuna hükmetmişler. Umman'la İran arasında müzakereler, ortak komite kuruldu. Henüz tam sonuçlanmadı ama uzlaşma sağlandığı iddiaları eksik değil tabii. Avrupa kanadı ise yani her halükarda burada artık eskiye dönüş olmayacak, öyle anlaşılıyor. O zaman Rusya'dan da Avrupalıların takıntısı tabii Rusya. O zaman Ruslardan da geçiş ücreti alsınlar diyor haberlere göre. Bir Avrupalı yetkili eğer biz ödemek zorundaysak o zaman sadece Rusya değil tabii Çin'de. Çin ve Rusya'da ödemek zorunda olur mu öyle ayrımcılık? Evet çünkü ilk başta İranlı yetkililer dost ülkelere geçişlerde esnekliklerden bahsetmişlerdi. Tabii henüz hiçbirisi bir bağlama oturmuş değil. Zaten Trump yönetimi de ücret meselesini tamamen reddediyor. Washington Post gazetesinde de bir ilginç haber var. O da Amerika-İsrail ilişkileri bağlamında ilk tur müzakerelerin hemen başlamasından sonra İsrailler Onlar yalanlamıyorlar da baş müzakerecileri hedef almak istemişler anladığım kadarıyla ve Amerikan yönetimi, Trump yönetimi eğer öldürürseniz pragmatist olanları ortadan kaldırmış olursunuz diyerek endişelenmiş ve hatta Washington Post'un iddiasına bakılırsa İran'ı da uyarmışlar. Yani Amerika ile İsrail'in farklılaştığı noktalar olarak aktarıyor bunu. New York Times'ta da benzer bir iddia var. Aslında bunlar yansımıştı. Ben yeniliğini tam anlamadım doğrusu. Ali Larijani'yi de öldürmüşlerdi daha önce hatırlayacaksınız. Yani bir çeşit yine klasik ABD ile İsrail arasında görüş ayrılıkları haberleri silsilesine eklenebilir.
0: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: İsrail hattında neler oluyor? İsrail'de Tel Aviv'de bir Makabiya oyunları açılışı var. O vesileyle biraz siyaset magazin çıkıyor. Netanyahu, İsrail Başbakanı, çok da eli maşalı olarak bilinen eşi Sara Netanyahu ile kapışmış. YNET'in haberi bu. Tören sırasında Netanyahu'ya bağırmış, danışmanlarına bağırmış. Senin yüzünden insanlarla tartıştım burada demiş. Benimle ilgilenmeniz gerekiyor demiş. Kendisine yeterince eşlik etmemişler. Biraz izdiham olmuş anladığım kadarıyla. Görüntüler de yayınlanmış. Böyle bir karı koca kavgası çıkmış bu işten. Arap Milliyetçi Partisi Genel Başkanı, eski İsrail Parlamentosu'nda Arap Milletvekilleri de var biliyorsunuz. Muhammed Hasan Kanaan'ın açıklamaları var. İlginç. Diyor ki Netanyahu öyle çok hani Trump'la ters düşünce biz de o zaman Amerikan yardımından vazgeçeriz. Kendimiz silah üretiriz falan diyor ama yani bunların hepsi seçim propagandası. Eylül-Ekim gibi İsrail'de seçimler var. Aslında Amerika'nın benzeri görülmemiş bir askeri desteği var. Eğer olmasaydı ne Gazze'de ne Lübnan'ın güneyinde ne de İran'da böyle şeyler yaşanmazdı. Bir ay bile dayanamaz. Öyle diyor bu Muhammed Hasan Kanaan, Knesset üyesi. Evet ama tabii mutabakata uymuyor İsrail. Trump yönetimi de uyduramıyor İsrail'i mutabakata açıkça net bir biçimde ortada. Dün yine Lübnan'ı akşam, dün de gündüz de aktarmıştım size vurulan yerleri. Pek çok yer Lübnan'ın güneyinde Nebatiye, Bintübeyl, Kunin, Tayri beldeleri, hastane Gandur Hastanesi çevresi İHA'larla bayağı bir vurmuşlar. Lübnan'da 4298 en son Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı can kaybı sayısı, 12.000'den fazla da yaralı var. Ve aslında 24 Nisan'dan beri bir ateşkes var. 17 Nisan'da geçici ateşkes 3 hafta uzatıldı denmişti. 17 Mayıs'ta 45 gün daha dendi. Efendim 14 Haziran mutabakatı var. Lübnan dahil tüm cepheler. 26 Haziran'da da bir de üstelik Amerikalılar Lübnan hükümetini İsrail'e masaya oturtup çerçeve anlaşması çıkarttılar. İki pilot bölge, Hizbullah'ı silahsızlandırma vesaire ama hiçbiri bir işe yaramıyor. Ateşkes yok. Yani Trump ne yapsa ne etse İsrail'e söz geçiremiyor. Açıkçası bunun bir formülü var mıdır ben bilmiyorum. Bu arada Lübnan'a ziyarette bulunmuştu Suriye'deki yeni Suriye yönetiminin Dışişleri Bakanı Şeybani. Beyrut'ta bayağı enteresan tiplerle, yani Semir Caca, Lübnan kuvvetleri, bu falancistler, Maruni lider, yani Patrick Marbeşara Butros Errahi falan, onlarla görüşmüş. Bunların hepsi tabii Hizbullah karşıtı cepheden. Daha sonra da Trablusşam'a geçmiş. Tabii Suriye Savaşı sırasında bayağı bir gerginlik yansımıştı Lübnan'a. Hizbullah'la Trablusşam'da çatışmalar da olmuştu. Hizbullah'la da temasta oldukları söyleniyor ama tabii boyutlarını kestirmek güç. Tabii Trump'ın İsrail beceremiyor bu Lübnan'daki Hizbullah'ın üstüne El Şara'yı sürebiliriz diye ısrarla son dönemde açıklamaları varken bu ziyaretler dikkat çekici. Dün eksen bittikten sonra gördüm ben, Suriye başkentinde de bir patlama. Adalet Sarayı hemen yakınında bir kafede, ana hedef Adalet Sarayı ama sanıyorum güvenlik güçlerinin ilgisini, dikkatini dağıtmak için kafede patlatmışlar. Tabii bir zanlı yakalanmış ama ölü sayısı 9, yaralı sayısı 22. Kimdir üstlenen görmedim. Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama var tabii. Taziye mesajı ve kınama mesajı yayınlanmış durumda. Evet, Gazze ile ilgili bu hafta çok sayıda gelişme olmuştu. Onları aktarmıştım size. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde bir Netanyahu ve eski bakanı hakkında tutuklama kararı vardı. Amerikalılar tabii UCM'ye taraf değiller. UCM Roma statüsüyle kuruldu. Böyle BM mahkemesinden farklı, daha özel bir mahkeme diyebiliriz. Batı fonlu, Batı mahkemesi. Ama Amerikalılar tabii kendi askerlerinin, kendi icraatları yüzünden, kendi insanların başına bir şey geleceği kaygısıyla hiçbir zaman Roma statüsünü hayata geçirmediler, kabullenmediler. Şimdi de UCM Başkanı Tomoko Akane'ye mektup yazmış Amerikan Adalet Bakanlığı vekili Todd Blanche ve demiş ki yok kardeşim, biz sizin yetkinizi kabul etmiyoruz. Uluslararası hukuka göre bir anlaşma rızası olmayan bir devleti bağlamaz. Dolayısıyla Amerikan vatandaşları üzerinde sizin bir yargı yetkiniz yok diyorlar. Ayrıca UCM hukuksuz davranıyor, meşruiyetten uzak seçici soruşturmalar yürütüyor. Yeni gelmiş akıllarına demek ki. Evet, hakikaten UCM gayet de seçici, Batı jeopolitiğini ilgilendiren meseleler çok zorlandığı yerlerde Filistin, Gazze meselesinde tabii bir dava süreci başlatmışlardı. Ben bu konuda BM'ye bağlı Lahey Adalet Divanı, yani asıl meşru mahkemenin Lahey olduğu kanaatindeyim doğrusu, ama bu tabii 2000'li yıllardan başlayan liberal mekanizma, UCM öyle söyleyelim size. Dolayısıyla seçici bir mekanizma tabii ki. Amerika pek seçiciliğe gelemiyor bu kendisini ilgilendiren konular düşünüldüğü zaman. Evet, ve Orta Doğu ile ilgili son olarak Çin'in BM daimi temsilciliği 3 maddelik bir yol haritası. BM Güvenlik Konseyi'nde bir oturum düzenlenmiş. Çinliler seviyorlar numaralandırma yapmayı tabii. Burada saldırılardan herkes tabii etkilendi. BM şart ve ilkelerine uymak gerekiyor. Hani uluslararası ilişkiler, güç kullanımı, bütün bunlara karşı oldukları, soğukkanlı, temkinli tarafların davranması, toprak bütünlüğü, güvenliğe saygı gösterilmesi. Şimdi tabii mutabakattan memnunlar ama kapsamlı bir ateşkes gerekiyor ve Hürmüz Boğazı'nda da seyir sefer serbestisinin korunması vurgusu. O yüzden İran baş müzakerecisi ve meclis başkanının Hamane ile ilgili törenler vesilesiyle Çin heyetiyle görüşmesi bu açıdan da önemli, İran'la ilişkiler bakımından. Evet, bunlar Çinlilerin genel ilkesel tutumu başları. Doğrudan Çinlilerin belaya girdiğinde, yani Batı tarafından sıkıştırıldıklarında bu ilkesel ifadelerin hangi şekiller alacağını tabii izlemek gerekiyor. Evet, gelelim kolektif Batı NATO Ankara zirvesine. Donald Trump Amerikan Başkanı Ankara'ya geliyor malum. Ankara NATO zirvesine hazırlanıyor. Bizim Türk sosyal medyasında gündem oluşturuyor. Trump dün sosyal medya hesabından yine bekleneceği üzere müttefiklerinden, Avrupalılardan yakınan bir paylaşım yaptı. Biz çok fazla para harcıyoruz dedi. Üstelik hiç yarar sağlamıyoruz. 2014'ten beri 1 trilyon dolar para harcadık NATO'ya. Birleşik Krallık, yani İngiltere 90,5 milyar dolar, Fransa 66,5 milyar dolar, İtalya 48,8 milyar dolar, Polonya 44,3 milyar dolar, Almanya dahil diğerleri çok çok daha düşük tabii. Saçmalık, saçmalığın daniskası. 10 kat harcıyoruz, bu ne iştir falan. Ankara zirvesi bir açıdan Trump'ın varlığıyla bence oldukça şenlikli geçecek. Bakalım sürekli Trump'ı yönetmesiyle tanınan Mark Rutte nasıl bir performans sergileyecek, hep beraber göreceğiz. Beyaz Saray'da zirve öncesi gitmişti. İşte bir takım grafikler eşliğinde Trump'a şov yapmıştı ama Ankara'da ben Trump'ın böyle sevdikleri sevmedikleri ortalığı şenlendireceğini bekliyorum. Bakalım ne olacak. Tabii NATO zirvesi, Trump'lı zirveler çok uzun sürmüyor. Bu hafta NATO'dan bir sürü not aktardım size. Bu zirveyi de kısa planlıyorlar. 3 saatlik tek bir oturum yapacaklarmış. Biz haberciler için iyi haber, çabuk bitecek demektir. Bunun nedeni tabii Trump'ın dikkatini çok fazla bir şeye verememesi. Trump'a öyle uzun uzun bir şeyler anlatmamak gerekiyor. Çok kısa, öz, anlayacağı şekilde anlatmak lazım. Özel donanımlı insan lazım bunları anlatacak. Trump da bir şovlarına devam ediyor bu arada. İşte bir yapay zeka ürünü, kendisini bir doktor, ünlüleri tedavi eden doktor olarak gösterdiği yapay zeka. Yani böyle bir Amerikan başkanı gerçekten ben görmedim ömrümde. Tabii televizyon yıldızından gelince herhalde böyle oluyor. Yalan haberleri eleştirmek için böyle videolar paylaşmış. Açın izleyin, eğleneceksiniz. Yani hiç olmazsa acı çekiyoruz, bari arada eğlenelim diye düşünmüyor değilim. Yoksa işin ciddiyetini anlamadığımdan değil. Evet, tabii ev sahibi Türkiye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün Türk televizyonunda, CNN Türk'te NATO zirvesi öncesi Türkiye'nin bakış açısı ve değerlendirmelerini paylaştı. Uzun bir röportaj. Zirve önemli tabii, en kritik toplantılarından birisi diyor. Çünkü dünyada güvenlik mimarisi artık dönüşümden geçiyor. Dolayısıyla bu toplantı önemli. İnsanlık tarihinin en başarılı güvenlik ittifaklarından biri diyor. Hangi açıdan tabii, başarı kriterini size bağlı olarak en başarılı demek gerekiyor. Kritik bir dönemde, doğru söylüyor, kritik bir dönemde toplanıyor. Tarihin en büyük zirvesi olarak kayıtlara geçeceğini söylüyor. Yani olabilir tabii böyle bir şey. Trump'ın katılımı her koşulda önemli. NATO içerisinde üçlü bir gruplama tarifi var Dışişleri Bakanı. Birincisi Amerika, kendi başına bir grup. İkincisi AB kısmı. Bir de bunun dışında Türkiye'nin başını çektiği işte İngiltere, biraz daha dışarıda. Efendim Arnavutluk, Makedonya, AB'ye girmeye hazırlanan daha böyle farklı bir halkada öyle bir tanımlama yapmış. Ama tabii Amerika rolünü yeniden dünyada tanımlama gayretinde. Ulusal güvenlik belgeleri. Amerikalılar sürekli zaten her iktidarda yeniden tanımlıyorlar rollerini. Bu seferki de ulusal güvenlik strateji belgesi. Geçen sonbaharda görmüştük Donro doktrinleri vesaire. Sömürgeciliğin yeniden tavsiye edilmesi, Batı sömürgeciliğinin, Marco Rubio'nun ifadeleriyle bunları anlatmışlardı daha sonra. Tabii burada Türk-Amerikan ilişkileri önemli. Trump'ın geçen hafta açıklamaları oldu Türkiye'ye hediyeler vereceği yolunda. Dolayısıyla Dışişleri Bakanı'na sorular bu hediyelere tırnak içinde odaklanmış. Katsa yaptırımları meşhur. 2020 savunma bütçe yasasında F-35 yasağı. Bunu kaldırmak için Hakan Fidan diyor ki Amerika'da artık bunu kaldırmak için irade var diyor. Yani Trump zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti sayesinde geliyor. Hakikaten Trump da öyle açıkladı. Avrupalılardan çok haz etmiyor görünümü çiziyor çünkü. Bütün bunlarda Erdoğan'ın rolünü vurgulamış. Katsa yaptırımları konusunda Kongre bu işleri daha çok engelliyor diyor. Ve hem Trump hem Erdoğan da irade beyanında bulundular. İradeleri var. Dolayısıyla Türkiye'ye F-35 satış yasağı kalkabilir. Ayrıca programa dönmek. Tabii Türk savunma sanayi açısından asıl önemli olan programa geri dönmek. O da konsorsiyumun kararına bağlı. Peki sürpriz ne olacak diye sormuşlar. Birçok şey olabilir. Bildiklerimiz, düşündüklerimiz var. Şu anda onlar adına bir şey söylemek istemiyorum demişti. Ve herkes bunu F-35 ve Katsa yaptırımlarının artık kaldırılmasına bağlıyor. Bu o kadar kolay mı emin değilim doğrusu. Tabii Hakan Fidan, İsrail bakış açısı farklı Amerika'dan. İsrail gözü dönmüş çete yönetiyor dedi. Ve Amerika'da tabii Amerika'daki algıları da anladıklarını, Amerikalı siyasetçilerin de bu konuda biraz değişiklik yaşadığını söylüyor. İran tabii Hürmüz Boğazı krizinin etkilediğini Yani Amerika'nın kendi içindeki tartışmalara atfen söylemiş. Bir de Rusya ile ilgili değerlendirmeleri de bence önemli. 20 Haziran'da Kazan'da devlet başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edilmişti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Tabii burada diyor ki

0: 2015 Ağustos 2025'te Alaska'da Trump-Putin görüşmesinde bir anlayışa ulaşıldığı, ama tabii o anlayış yürütülmedi. Son dönemde aktarmıştım size, tamamen Amerika tarafı çöpe attı kendi tekliflerini. Rusya liderinin anlayışa bağlı olduğu yorumunu yapmış. Bu tabii FIDA'nın değerlendirmesi.
1: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Evet, tek başına Rusya'nın bir anlayışa bağlı olması çok bir şey değiştirmiyor. Karşı tarafın ne yaptığına da bakmak gerekiyor. Böyle Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Amerika hem NATO zirvesi hem Rusya ile ilişkiler bakımından değerlendirmeleri benim görebildiğim kadarıyla dikkatimi çeken noktalar bunlar efendim. Bugün Milli İstihbarat Akademisi'nden NATO 3.0 raporu var. Bu başlıkla tartışıyoruz. 3.0 yani yazılım alanından NATO'ya, bir saldırı örgütüne alınan maddeleme diyelim, ifadelendirme diyelim. NATO işte Soğuk Savaş'ta kuruluyor. Sovyetlere karşı o NATO 1.0, Sovyetler Birliği çöktükten sonra 11 Eylül'le birlikte terörle mücadele temasıyla yayılmacılık Avrupa'da ayrıca yapan NATO 2.0'ımız var. Şimdi de NATO 3.0. Niye 3.0? Bir türlü çözemiyorum. Bitti mi o yani bütün bu temalar? Ama tabii Amerikan yönetimi açık bir biçimde tartışmalara konu olacak şekilde Çin'le iştigal etmek istiyor. Rusya'yı Ukrayna'da yenemediler. Yıpratma savaşında kan kaybediyorlar. İşin yükünü savaşkan gözüken, militarizme yönelen Avrupalılara bırakmaya, daha fazla bırakmaya, tabii tamamen Amerika çekilmeyecek ama büyük ölçüde, daha doğrusu Pete Hegseth'in, Amerikan Savaş Bakanı'nın ifadesiyle bedavacılık yok artık. Ya yani böyle bir 3.0 tabii bu farklı bağlamlarda tartışılıyor. Bu raporda Milli İstihbarat Akademisi tabii Türkiye ile de bağlayarak uluslararası sistemde güç değişimi, yapısal sorunlar, ittifakın geleceğine dair değerlendirmeler, yani geçmiş operasyonlar, Afganistan, 20 yıl sonra Taliban'a bırakıp çekildi Amerika, NATO'yu da, müttefikleri de katmıştı, Libya'yı darmaduman ettiler zaten. Yani bu raporda askeri müdahalelerin istenen siyasi sonuçları üretmediği, Ukrayna'ya da müdahale ettiler açık bir biçimde, darbeyle, CIA darbesiyle, bunların hepsi yazıldı, çizildi. Şimdi istedikleri bir resim var mı? Kalmadı zaten. Ukrayna diye bir eskiden bildiğimiz bir ülke kalmadı. Rusya, Ukrayna aynı zamanda Sovyetler Birliği'nin eski parçası, başkanlar çıkartmış. Devlet başkanının ana dilinin Rusça olduğu, Rusların yaşadığı bir coğrafya. Dolayısıyla istedikleri Rusya'yı stratejik mağlubiyete uğratmak diye NATO Genel Sekreteri formüle etmişti. Öyle bir mağlubiyet yok tabii ki. Burada da istenilen siyasi sonuç yok. Askeri anlamda da tabii tartışılan bir çatışma devam ediyor. Milli İstihbarat Akademisi'nin temel yapısal sorunlar atfı var NATO ile ilgili. Çok doğru tespitler bence de bunlar. Üye ülkeler arasında tehdit algılarında farklılıklar da doğal olarak. İspanya, Estonya gibi bir tehdit algısı içerisinde değil. Ne alaka? Ya da aslında Fransa'nın da olmaması lazım, değil mi? Yani çıkarları bu anlamda, güvenlik çıkarları açısından aynı değil Baltıklarla ya da Polonya'yla. Onlar Rus düşmanı zaten. Ukrayna'ya destek konusunda görüş ayrılıkları diyor raporda. Evet, bayağı bir yarılma var tabii. NATO idare etmeye çalışıyor Avrupa Birliği ile birlikte. Savunma sanayi kısıtlamaları, işte bunu aşmaya çalışıyorlar. Belki Ankara zirvesi en çok bu açıdan önemli olacak. Enerji güvenliği, göç, terör gibi farklı öncelikler. Hangi enerji güvenliği? Enerji güvenliği kalmadı Avrupa'da ya. Neyse, tabii göç ve terör, bu konuda da farklılıklar var tabii. Burada yani ittifak, işte siber güvenlik, uzay, yapay zeka, kritik altyapılar, toplumsal dayanıklık, bilişsel güvenlik, bu alanlarda etkin rol üstlenebilir deniyor. Bir de tabii Amerikalılar Çin'e uzayacaklar. Asya Pasifik stratejisi, hakikaten bu arada Güney Kore falan da katılıyor bu zirveye. Zaten açıkça söylüyorlar, Çin'i hedef aldıkları yükselen ekonomik güç olarak Rusya'dan sonra yani açıkça değerlendirmeleri yapılıyor. Burada da rapor bence de isabetli bir analiz yapmış. Mali ve askeri yükü Avrupalıların üstüne, hani daha kibar ifade etmişler onlar, paylaşılması diye. Ama tabii Amerika'nın küresel caydırıcılığı.

0: caydırıcılık deyince tabii biz provokasyon anlıyoruz. Onu korumak. Türkiye burada tabii stratejik konumda, jeopolitik konumu, TSK'nın kapasitesi, son dönemde savunma sanayindeki gelişmeler, hakikaten istihbarat kabiliyetleri, üretim, bunlar tabii Avrupalıların gözünü kamaştırıyor. Kendi başaramadıkları ya da zorlandıkları bakımından Ankara 2028'de NATO müttefik acil reaksiyon gücünün liderliğini de üstlenecek. Maalesef böyle de bir sıkıntı var. Ama tabii başka bakış açılarından bunları Türk halkına hayırlı görenler de var. Ben anlayamıyorum nedenini. Kıbrıs ayağını birazdan tartışacağız. Bu hafta ben çok es geçtim ama iddia üzerine tabii Rum ve Yunan medyasında. Çünkü BM Genel Sekreterinin Kıbrıs temsilcisi Maria Holguin'in oradan sızdığı iddia ediliyor. Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki garantörlük hakkını elinden alan çekilme, asker çekilmesi, adanın NATO garantörlüğüne alınması gibi bir takım teklifler içerdiği Maraş, Güzelyurt, Masarya'nın bir bölümü falan, askerlerin çekilmesi, bilemiyorum bunlar kabul edilebilir şeyler olabilir mi, ama Kıbrıs'ta bir yeni bir süreç Doğu Akdeniz denkleminde tetiklenmeye çalışılıyor. Zamanlama düşünülürse çok acayip tabii. Bunları konuşacağız. Birazdan Kıbrıs'a bağlanacağız. Profesör Mehmet Hasgüler konuğumuz olacak. Evet efendim, NATO zirvesi vesilesiyle tabii AB'den de notlar var. Askeri harcamalar özellikle geçen yıl %20 arttırmışlar Avrupalılar. Bu konuda Avrupa Savunma Ajansı raporlama yapmış. 418 milyar euro savunma harcamaları, yani Avrupa halklarının altyapıları çürürken paralar bir yerlere, militarizme daha doğrusu, akmaya devam ediyor düşman yaratarak. Yani barış içinde ekonomik faaliyetler, kendilerinde olmayan kaynakların uygun koşullarda başka komşulardan alınması filan, onlar artık çöpe gitti. Savaşçı bir biçimde uluslarını savaşa sürükleme çabası olarak görebiliriz bu %20 meselesini. Dediğim gibi Güney Kore mesela zirveye katılıyor. Niye katılıyor? NATO ile ne alakası var diyeceksiniz. Çünkü Amerikalıların Asya'da hedefleri var. O yüzden orada da bir takım savunma projeleri falan, sanıyorum zirvede en önemlisi militarist projeler duyurulacak. Yani halklara, emekçilere savaş aletleri ürettirme konusundaki muazzam başarılarını NATO'nun bu savunma sözleşmeleriyle görmüş olacağız. Bu arada da çok acayip, yani siyaset magazini olacak ama Almanya Savunma Bakanı Pistorius'a, kendisi bir sosyal demokrat sözde, olası bir savaşta hazırlık yapıyor musunuz falan diye soruyorlar. Eşiyle birlikte birbirlerine destek olabilirlermiş. Öncelikle yeterli su bulundurmak. Yani Almanya'da Alman halkına bir savaş hazırlığı için böyle demeçler veren sorumsuz liderlik desek yeridir. Nereden çıktı şimdi? Birkaç günlük su bulundurma. Anlamakta zorlanıyorum ama maalesef artık Avrupa'daki liderler böyleler. Almanya 4 savaş gemisi alacakmış. Maliye Bakanlığı bu konuda belge, 6.63 milyar euro ayrılacak. Almanya'da halkın pek çok ihtiyacı var. Hatta en son gördüğüm, benim rekabet gücü iddiasıyla işçilerin, emekçilerin hastalık iznini kısıtlamak için kolları sıvamışlar. Tabii Almanya'nın rekabet gücünü kaybetmesinin sebebi emekçilerin hastalık izni alması değil, ucuz Rusya enerjisinden kendi kendilerini etmeleri. Ama Friedrich Merz, BlackRock'ın Almanya kolunu yönetiyordu eskiden. Oligarşinin, Alman oligarşisinin temsilcilerinden. Dolayısıyla da işte savaş gemilerine bu paraları harcıyorlar. Ondan sonra da emekçilere, işçilere, Alman işçilere dönüp siz öyle hastalık izni falan alamazsınız diye. O kadar kolay. Çok güzel. Evet. Finlandiya dün az aktarabilmiş bilmiştim, nükleer silah yasağını kaldırdılar. Topraklarında nükleer silahlar konuşlanabilecek. Litvanya, küçük Litvanya'da bu konuda adım atıyormuş. Yani maşallah, tabii topraklarınızı nükleer silah konuşlandırmasına açtığınızda aynı zamanda hedefte oluyorsunuz. Halbuki tarafsızlık, yani Finlandiya tabii NATO üyesi olarak bütün tarafsızlığını yitirmiş vaziyette. Medvedev, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı, bu karar Finlandiya açısından yalnızca bir şey değiştirdi. Ülke artık Rusya'nın nükleer hedef listesinde yer alıyor. Tebrikler Finlandiya, güvenliğin zirvesine ulaştınız diye ironik bir açıklama yapmış. Evet efendim, şimdi gelelim Ukrayna notlarına. Polonya ile papaz oldu tabii Zelenski yönetimi Kiev'deki, çünkü Nazi işbirlikçilerini devlet töreniyle gömüp onları onurlandırıyor. Tabii o Nazi işbirlikçileri Sovyet askerleri, Yahudiler kadar Polonyalıları da katlettiler tarihte. Polonyalıların hafızası yani her ne kadar Rus düşmanlığında birleşiyor olsalar da ucu kendilerine dokundu ve Banderacı bir yönetim diyebiliriz rahatlıkla. Yani yoksa niye onurlandırsınlar Bandera liderlerini? Tabii basit bir kültürel olgu değil bu açıkçası. Gayet siyasi bir ideolojik bir tercih. Tabii Polonyalılarla papaz oldular. Polonyalılar biraz daha az Ukrayna'ya destek olma alametleri, ben ne kadar yerine getirebilirler emin değilim doğrusu, bunu aktarıyorum size ama Macaristan, Slovakya, Çekya ve Polonya giderek bugün Bloomberg'de Ukrayna savunmasına katkıları azaltma alametleri sergilediklerini iddia etmişler. Göreceğiz tabii ki. Ama Ukrayna'nın AB üyeliği tartışmaları var Batı medyasında. Sanki kalmış şöyle bir Ukrayna da AB üye olacakmış gibi yazıyorlar bu haberleri. Çok komik tabii ama neyse. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Handelsblatt gazetesine demiş ki zaten şu anda NATO'ya katılma ihtimali yok Ukrayna'nın demiş. Yani çünkü mutabakat lazım, öyle bir mutabakat yok. Ve en başta Varşova ile Kiev'in ilişkileri bu Nazizm hikayesinden gerildi. Avrupa Parlamentosu internet sitesine Wolin atfı koymuş. Wolin katliamı tabii Polonyalılar için tarihte ve eğer yani AB üyesi olmak istiyorsa Wolin trajedisinin kurbanlarının tanınması ve anılması gerekiyor. Oysa Ukrayna'daki bütün askeri yapıyı ve güvenlik yapısını ele geçiren banderacılar için Wolin katliamının failleri kahraman. Dolayısıyla ortada bir sıkıntı var. Bilmiyorum ne olacak. Yani en son Reuters haber ajansı Polonya'nın MiG-29 uçaklarını, elinde eski Sovyetlerden kalma uçakları Kiev'e devretmeyi kesin olarak reddettiğini yazdı. Ama bu tabii doğrudan bu ideolojik kapışmayla ilgili değil, daha çok İHA üretimiyle ilgili Polonya'ya bir takım katkılardan vazgeçmesi. Ama temelde tartışmaların özünde bu ideolojik durum var. Banderacılık Kiev'in başına bela oluyor. Hani bütün bunlara da Rus propagandası demişlerdi. Şimdi ne diyecekler bilmiyorum. Yazmıyor Batı basını bunları doğru düzgün. Polonya Savunma Bakanı Kosiniak-Kamysz demiş ki yani yani savaş halindeyken bu Kiev'dekiler Kuveyt'e İHA satıyorlar, kar elde ediyorlar ama bize yardım etmiyorlar. Biz de vermiyoruz MiG-29'lara demiş. Evet. Polonya Cumhurbaşkanlığı'nın bir temsilcisi bu arada. Boguczki ismi. Ben tanımıyorum ama Polonya medyasının haberi bu. Ukrayna'nın batı bölgeleri, Lviv, tartışmalı yerler bunlar. Polonyalılar da tabii iddia ediyorlar. Diğer yerlerinden farklı yapıları. Malopolska diye nitelendirmiş oraları. Böyle bir itiş kakış var. Ne oluyor efendim? Onun dışında tabii Dimitri Peskov, Kremlin sözcüsü, Avrupa Birliği ile ilgili NATO zirvesi öncesi değerlendirmeler yapmış. Yani Avrupa'nın giderek bir askeri bloğa dönüştüğü saptaması yapıyor. NATO planlamasına entegre ediyorlar askeri altyapılarını zaten. Askeri bir kimlik oluşturuyorlar demiş. Askeri, siyasi, ekonomik bir blok burada. Tamamen farklı bir gerçeklik. Ekonomileri militarize ediyorlar. Muazzam paralar harcıyorlar. Tabii biz de o zaman askeri planlamalara da bunları göz önünde bulunduruyoruz. Rusya olarak öyle diyor Peskov. Kuzey Akım tabii bir Ukraynalı fail suçlandı. Ben gülüyorum açıkçası. CIA'nin işi olduğu apaçık ama neyse sonuç itibariyle. Çünkü yani 5 adam, bir kadın, bir yat gidiyor böyle işte bölgede, Baltık bölgesinde sporcu bunlar, boru hattı yelkenliyle 500 kilo patlayıcı taşıyor. Basınç odaları falan yok. 80 metre derinliğe iniyorlar. Yani bir ancak bir ordu yapabilir bunları. Bir ülkenin donanması yapabilir. Almanlar sallayıp sallayıp sonra bir Ukraynalı zanlı bulup suçluyorlar. Hikaye bu. Tabii Peskov yani bu Kuzey Akım sabotajı, terör saldırısı ile ilgili terör temasıyla böyle bir suçlama yapılmasını baştan beri Rusya'nın tezlerini kanıtladığı şeklinde değerlendirmiş. Bir yandan da Almanya tabii, yani Almanya kendi altyapısını havaya uçuran adamları bu arada fonluyor. Neden? Rusya'ya karşı fonluyor tabii ki. Dışişleri Bakan Yardımcısı Galuzin'in açıklamaları var Rusya'da. Yani şöyle diyor, çünkü hani Rusya reddediyor müzakereleri diye bir söylem geliştiriliyor. Bunların doğru olmadığını, tam tersine masadan Rusya'nın kalkmadığını, defalarca Ukrayna tarafının masayı terk ettiğini söylüyor. Hakikaten en son geçen sene bu dönemde Amerika arabuluculuğuyla masada, hatta İstanbul'da da toplantılar yapılmıştı. Kim yanıt vermedi tekliflere dersiniz? Kiev vermedi tabii ki. Doğru söylüyor yani. Ya, tabii ki şartları kabul etmek ayrı dava. Rusya cephede kazanımlar, Donbas dosyası büyük olasılıkla bu sene kapatılacak. Konstantinovka düştü. Slavyansk, Kramatorsk, bunlar darbe sonrası iç savaş çıktığında kritik alanlardı ve düşüyor birer birer. Dolayısıyla da Rusya sahada bir savaşı kazandıktan sonra kalkıp verecek hali yok. Tabii ki şartları oluyor. Bunları da hatırlatmış Galuzin. Evet, tabii Ukraynalılar da İHA savaşını sürdürüyorlar. Ama öte yandan Rusya misilleme yapınca önceki gün çok sert bir saldırı oldu. 70'e yakın füze tipleri açıklanmadı ama etkili füzeler var. Kiev vuruldu ve Ukrayna'da artık hava savunması doğru düzgün işlemiyor. Başkentte de batıdan acil Patriot yardımı istemişler. Patriot bazılarını vuramıyor bile hakikaten. Cephe hattı da öyle. Tabii Ukraynalılar da İHA'larla saldırıyorlar. Dün gece benim gördüğüm 155 Ukrayna İHA'sını önlemiş Rusya hava savunması. Tabii bunların hasar yani sivilleri de hedef alıyor. En son Minsk ana otobüsüne İHA ile vurmuşlar Ukraynalılar. Starobelsk'te bir Mayıs sonunda 21 çocuğu öldürmüşlerdi. Yani rastgele bunların bir kısmı, bir kısmı da yolcu otobüsünü hedef seçiyor İHA operatörleri. Sivillerin olduğu otobüsü vuruyor. Yani arada tabii ki rafineri de vuruyorlar. Bu konuda özel temsilcisi Rusya'nın Radion Miroshnik'in açıklamaları var. Nisan-Haziran döneminde 422 Rus sivilin hayatını yitirdiğini, 2500'den fazlasının da yaralandığını bu operatörlerin sivillere yaptığı terör saldırısı. Yani askerler, ordular savaşabilirler, karargahlar vurulabilir ama kalkıp bir İHA'yı yoldan geçen herhangi bir sivil otobüse saldırtıyorsanız bunun adı tabii terörizm olarak algılanıyor doğal olarak. Batı'nın da Kiev'i işlediği suçlardan sorumlu tutmaktan korumaya çalıştığını söylemiş Miroshnik. Başka veriler de açıklamış. Tabii onun işi bu. Bu çatışma bittiğinde sorumluları tıpkı Nürnberg mahkemelerindeki gibi yargılamak için her türlü veriyi Rusya tarafı topladığını belirtiyor. Evet, aynı zamanda Zaporojye'deki nükleer güç santrali en son artık BM'ye bağlı, hiç de tarafsız olmayan Atom Enerjisi Ajansı ve başındaki Rafael Grossi de hemen yakındaki Energodar kentinde itfaiye merkezi Ukrayna İHA'larıyla ağır hasar görmüş. Santralde bir şey olsa itfaiyenin müdahale etmesi gerekiyor. Dolayısıyla kabul edilemez diye açıklama yapmışlar efendim. Bir de tabii Baltıklar'da son olarak bunu aktarayım. Alman donanması bir Rus petrolü taşıyan tanker Kira K'ya yanaşmaya kalkışmış ve en son korsanlık faaliyetleri artmıştı Batı ülkelerinin. Bunun üzerine Rus Sobra Zitelni korveti hızla gelip çekilin oradan demiş, gitmek zorunda kalmışlar, tanker devam etmiş. Eskort sağlıyorlar, askeri eskort efendim, başka çaresi ne bulamıyorlar. Evet, şimdi biz Kıbrıs'a dönüyoruz, az sonra Profesör Mehmet Hasgüler'le buradayız.
1: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
0: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda Kıbrıs'a bağlanıyoruz. Profesör Mehmet Hasgüler var. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Ceyda Hanım.
0: Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Şimdi tabii NATO zirvesi Ankara'da önümüzdeki hafta, dış politika öne çıkan konular. Donald Trump gelecek, Batılı müttefikleri Ankara'nın gelecek ve son dönemde tabii bütün bunlar olurken Doğu Akdeniz, bu bağlamda Kıbrıs tartışmaları da var. Rum Yunan medyasındaki bir takım iddialar tabii burada herhalde onlar kaynak teşkil ediyor ama gündemimizde bir yandan Batı ile, Amerika ile, NATO ile ilişkiler, Türkiye'ye verilecek görevler var. Bir yandan hani ne alacağız tartışmaları var. Kıbrıs ayağı eksik olmuyor Sayın Hasgüler. Şimdi tabii Rum, Yunan medyasında iddialar ortaya atıldı. BM dolayımıyla özel temsilcisi BM Genel Sekreterini Maria Holguin bir takım teklifler getirmiş yeni. Adada NATO garantörlüğü, Türk tarafının çekilmesi, Sayın Tufan Erhürman'ın kabul edilemeyeceğini söylediği. Tam neler oluyor, neler tartışılıyor? Daha doğrusu bunlar Kıbrıs gündeminde de tartışılıyor mu? Siz ne düşünüyorsunuz? Biraz bunu merak ediyorum. Gerçekten BM'nin yeni bir teklifi var mı? Bu teklifte NATO'nun bir rolü var mı? Yoksa bunlar Yunanistan ve Rum tarafının iddiaları mı, ya da temele dayanan bir sızdırma diyebilir miyiz? Neler oluyor?
2: Bir kere sokağa baktığımızda Kıbrıslı Türkler ne diyor? Çünkü onlar hepsi Kıbrıs uzmanı olmuşlar. Yani
0: o doğru,
2: 60
0: evet.
2: yıldır. Yani bazen hem derinlikli hem de filozofik yaklaşımları var.
0: Evet.
2: Sokağa baktığımızda bu ilk elden, bunun Kıbrıslı Rumların lideri tarafından haber yapılmış olması, bu işin olmayacağının en kesin şeyi, göstergesi. Eğer, yani bu, eğer bir şeyi istemiyorsanız onu sızdırırsınız. Hem de en liberal taraftan, yani kendisinin tam tersi görüşlerinde olan bir basın kuruluşuyla bunu yaptı. Hmm. Demek ki istemiyorlar. Hmm. Ki bakıldığında aslında NATO ile Kıbrıs 1958'de SPIC planı, NATO Genel Sekreteri SPARC planı oldu ve arkasından hızlıca 59-60 oldu. NATO bu açıdan özel bir öneme sahip. Şartlar aynı değil. Çok şey değişti. Yani o günlerde kan akıyordu. Efendim, anti sömürgecilik mücadelesi bir şekilde sürüyordu. Bir hal çaresi bulunması gerekiyordu. Zaten 55'ten itibaren başlamıştı Londra konferansıyla. Şartlar farklı. Fakat NATO işin 59-60 antlaşmaları içerisinde de bize hiç konuşulmayan bir şey daha veriyor. Yani dönemin Dışişleri Bakanı Fatih Düşçüzorlu ile Yunan Dışişleri Bakanı Averof, Kıbrıs bağımsızlığını kazandıktan sonra gentleman agreement yapmışlar. Bunu da fazla küçüğe söylemişler ama duyurmamışlar. NATO üyesi olsun Kıbrıs diye. öyle bir şey var ama tabii bizde bildiğiniz gibi Makarios ta Bandung'dan, Asya Afrika Halkları Konferansı'ndan 55'te şeye gelmiş, 61 Belgrad Zirvesi'ne bağlantısızlığa, yani iki Varşova'ya ve NATO'ya eşit mesafede dururum şeyini sürdürmüş. Siyasetini ve bağlantısızlığın ilk altı lideri arasında yer almış. Şimdi baktığımızda benim görebildiğim bu işe aman hemen yapalım, tek kimlikli olsun veya bunun tam karşısında aman toprak mı verilir efendim, Rum egemenliğine mi girilir diyen görüşlerin dışında aslında görülmesi gereken bir hakikat var. O da şudur. Eğer biz kendi içimizde bu tür kısır tartışmalar yaparsak Kıbrıs'ın transforme edilme niteliğini gözden kaçırırız. Kıbrıs sorunu çözülmüyor. 2004'te bir transformasyon attılar. Şimdi ikincisini atacaklar. Yani o nedir? AB üyesi yaptıkları yapıyı Kıbrıslı Türkler içinde olur veya olmaz. İçindeyse başka bir tartışma yaparız. Ama benim kanaatim içinde olmayacağı ve NATO Lefkoşa'nın zaten arkadaş yani 64 müdahalesi, BM Güvenlik Konseyi kararı, 186 sayılı karar, 74 müdahalesi sadece Yunanistan ile Türkiye arasında olan bir şey değil ki. Kim bu adayı kristal kalemle bölmüş? Biz onu bulmuş değiliz henüz. Ölmüş mü bu adam yoksa yaşıyor mu? Yani dolayısıyla NATO çözümüydü 74. Şimdi NATO'ya özellikle İsrail'in de Türkiye ile münasebetlerine baktığımızda Kıbrıs Cumhuriyeti ile olan savunma işbirliği antlaşmalarına baktığımızda benim gördüğüm pürbak bir şekilde bu kadar yıldır Kıbrıs takip ediyorum. Kıbrıs'ı yine tek başına NATO'ya alacakları da kesindir. Bizim onun için hazırlığımızı yapmamız gereken nokta şudur. Bir, birinci senaryo evet tek egemenlik, tek devlet, işte tek entite, garantör NATO diye bir şey var. Ona bir oyun planı hazırlayalım. Bu gerçekleşmeyecek olandır. Çünkü bunu son anda reddedecekler veya kabul etmeyecekler. Ama mevcut yapı NATO'ya entegre olacak. Dolayısıyla bizim pazarlığı çok katmanlı bir şekilde Kıbrıs Türklerinin açıkta bu sefer kalmamak üzere. Başta izolasyonlar. İki, toprak vererek bağımsızlığını elde etme. Zaten konuşuyoruz toprak vermeyi. Toprak işte efendim Mesarya'dan öte tarafı verelim. Karşılıklı bir boşanma sağlansın. Rumlar paşa paşa alsınlar NATO üyeliklerini. İsrail'in de güvenliğini sağlamış olurlar böylece. Çünkü bu belli, İsrail'in de güvenliğini sağlamak üzere Kıbrıs Cumhuriyeti'ni NATO üyesi yapacaklar. Buradan bence mevzuya yaklaşılması gerekiyor.
0: Hocam çünkü Türkiye, Türkiye veto edebilir ama Türkiye böyle bir şey izin verir mi? Yani işte öyle bir sıkıntı var orada.
2: Tabii ki bakın Türkiye'de Karpaz, Türkiye'de burada yasal tartışma konusu olmayacak bir toprakla beraber olmaya başlayacak. Yani boşanmadan kastım o. Yani madem benim durumumu tartışıyorsunuz, benim efendim mevcut statüko içerisindeki yerimi tartışıyorsunuz, o zaman buyurun Kuzey kendi yoluna gitsin belli bir toprak ayarlamasıyla. Zaten Türkiye'ye de üst verileceği konuşuluyordu Karpaz'da. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs yeni bir döneme girebilir. Ben buna hazırlıklı olunması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bizim şu anda mevcut zihniyetler içerisinde görebildiğimiz, yani bugün şu Kıbrıs siyasi kültürü içerisinde Türkiye ile kim kötüyse onunla iyi olalım, dost olalım. İşte İsrail ile olan münasebetler, Yunanistan ile olan münasebetler. Bu eğer benim görebildiğim kadarıyla siz diyorsunuz ki Türkiye kabul, niye kabul etmesin ki Türkiye? Yani sonuçta bu tarafta NATO üyesi olacak Türkiye vasıtasıyla. Belki geçit kalede de Amerika'da üst alacak. Bilmiyoruz.
0: Yani diyorsunuz ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı ve egemenliğini tanısınlar. NATO üyeliği de Güney'i de NATO'ya alsınlar. Bu işi kapatsınlar yani.
2: Aynen budur. Yani çünkü öbürü hayaldir. Bizimle ne Avrupa Birliği içerisinde bir yapıyı paylaşacaklar ne de öbür taraftan biz bir gol daha yemeye dayanamayız. Yani AB'ye aldılar. Düzen yükseldi. Şimdi bir de NATO'ya alacaklar. Dolayısıyla buna hazırlıklı olmak lazım. Şeye değil. Efendim biz Rumlara satılıyoruz, toprak verdiydik. Hayır. Tartışılması gereken Kıbrıs Türklerinin de bu federasyon veya üniter devlet neyse adı ona ilişkin bir oyun planımız olsun ama esas oynanması gereken oyun bize Avrupa Birliği'nin 2004'te attığı kazığı bir de NATO'dan yemeyelim diyorum.
0: Mümkün mü hocam yani, bu? Böyle bir şey?
2: Hayır. Bunu da söyleseydik efendim önce Çiller Gümrük Birliği'ne girelim diye bu işi kabul etti. Ardından Ecevit müzakere tarihi alacağız diye gitti. Yol verdiler. Şimdi Türkiye'ye ve Kuzey Kıbrıs'a verilecek olanlara bakıldığında ileride belki iki NATO üyesi ülke olarak başka bir antlaşma da yapılabilir. Zaten iki NATO üyesi yapı çarpışmayacağına göre, savaşmayacağına göre onların güvenlik korkusu ortadan kalkacak. Bizimkilerin de statü elde etme ihtiyaçları sağlanmış
0: hocam,
2: olacak.
0: Hocam Rumlar kabul eder mi böyle bir şey? Yani sonuç
2: Rumlar,
0: itibariyle...
2: Şimdi bakın Ceyda Hanım, Rumlar Türklerin yönetimde yer alacağı, eşi belli şartlarda yer alacağı bir yapıya hazır değiller ki siyasi kültür olarak. Ve buna İsrail'den müsaade etmez. İsrail'in uzun vadeli çıkarlarına da uygun değil. Anastasiadis masayı niye devirdi? İsrail'le olan münasebetlerinden deli misin dedi Netanyahu. Gelip Türklerle mi yönetimi paylaşacaksın? Peki Christodoulis Anastasiadis'in danışmanıydı, yanındaydı, dibindeydi. Aynı felsefede. Dolayısıyla savaşmayalım. Rumların da güvenlik korkularını NATO üyesi yaparak İsrail bence bunun hazırlığıdır. Bu bütün bu Avrupa Birliği hikayeleri, NATO işte tartışılıyor, BM Birleşmiş Milletler falan tamamen 4 ay 5 aylık bir görev süresi var Holguin'in. Benim görebildiğim bu işin biz kendi içimizde birbirimizin ayağına basmadan evet birinci plana da hazırlanalım. Belki kafalarına bir mermer düşmüştür. Türklerle beraber yönetimi paylaşmak istiyorlardır. Kabul edelim, önyargılı olmayalım ama bence kritik nokta NATO bir referandumla bir şey almadan, onları iyi perçinlemek lazım, Kıbrıs'ı NATO üyesi yapmalarıdır. Bu bence en kritik noktadır ve tabii bunu göreceğiz. NATO'da ikili görüşmelere bu yansıyacaktır. Türkiye çok güçlü bir ülke. Yani 58'e göre hem bölgesel anlamda hem küresel anlamda ekonomik ve demokrasiyle ilgili sıkıntılar olmasına rağmen bu yanlarıyla kredibilitesi yüksek. Gerek Rusya-Ukrayna savaşında gerekse efendim İran müdahalesi sırasında veya Suriye ve Lübnan meseleleriyle ilgili son derece yapıcı bir tutumu vardır. Ve NATO üyesi bir ülke olarak Rusya ile münasebetleri takdire şayandır. Yani bugün Rus faktörü vardı. Daha doğrusu Sovyet faktörü vardı. Yani Kıbrıs-Küba olmasın. Kıbrıs NATO üssü olamaz diyordu. Kıbrıs da Akel. Yani daha çok Sovyet çizgisine yakın olan parti. Evet. Ve o bizim onların kuzeydeki yansımaları da Kıbrıs NATO üssü olamaz. Şimdi NATO'cu çözümü konuşuyoruz. Yani dolayısıyla...
0: O da ilginç aslında. Kıbrıs siyasetinin geldiği yer açısından da çok enteresan tabii bütün bunlar. Yani
2: çözüm bu sokakta da...
0: Ben Rumlar buna yanaşır mı emin olamıyorum hocam. Yani sonuçta hani çözümsüzlük mü böyle bir şeyi kabul etmeye sevk edebilir Rumları? Yani çünkü sonuçta KKTC'yi bu haliyle kabul etmiş olacaklar bir şekilde. Bir NATO şemsiyesi almış olacaklar.
2: Ya,
0: ve
2: NATO'yu
0: Akel NATO üstüne dönüştürüyor. Gerçi artık dönüştü herhalde pratikte değil mi? Yani
2: şimdi da... sadece Fransa o tarafta. Amerika Birleşik Devletleri o tarafta, Yunanistan o tarafta, Birleşik Krallık o tarafta. Bizim tarafta bir Türkiye var. Başka bir aktör yok. Türkiye var. Türkiye'nin de işte konumu belli. Dolayısıyla o taraf İsrail var. İsrail'le münasebetler inanılmaz düzeyde gidiyor. Bunun arasından biz nasıl yani NATO Allah aşkına barışı nereye götürmüş ya? Bir savaş örgütü. Allah aşkına neyi konuşuyoruz? Yani NATO'ya üyemiş olacak da çözüm gelecek. Yani Kıbrıs'ı Yunanistan darbe yaparken buna Türkiye garantör ülke olarak bir hareket düzenleyip onu durdururken NATO'nun ve Kissinger'in efendim rolünü bilmiyor muyuz bu oyunun içerisinde? Dolayısıyla bir dikiş daha atmak istiyorlar. Ve Amerikalılar, Batılılar konuları ve sorunları çok kolay çözüyorlar kafalarında. Dolayısıyla biz de onlara istediklerini verelim, bize de istediklerimizi versinler. Yani madem ki NATO'yu da bir devreye koyuyorlar, NATO da efendime söyleyeyim işin içerisine girecek veya öyle tasarımlanıyor. Bu iş tabii Holguin hanımefendi çok kararlı birisi, diplomat, başarılı bir diplomat ama Farş'la Kolombiya arasındaki deneyimini Kıbrıs'a tutmayacağını tabii söylemek
0: lazım. Felaket. O deneyim de bir felaket. Onu söyleyeyim. Rezalet hatta yani.
2: Evet.
0: Daha doğrusu evet, yani işte şimdi aşırı sağ teslim ettiler Kolombiya'ya. Öyle bir deneyim yani. Öyle diyeyim size.
2: Yani hayır, bizim kuzeyde de aklılarınca tırnak içerisinde işgali sona erdirecekler diye İsrail'le girmedikleri münasebet kalmadı. Egemenliklerini neredeyse devretmiş durumdalar. Ve şimdi bize diyorlar ki NATO'nun bayrağı altında Kıbrıs'ta çözüm olacak da doğalgazı efendim şey yapacağız. Şu olacak, bu olacak. Yani iyi bir senaryo çıkarılabilir bundan ama benim kanaatim siyasi kültür ortadayken bir Avrupa Birliği'nin son 20 kusur yıllık güneydeki uygulamalarına ve kuzeye de bunun projeler üzerinden yansıtılmasına bakıldığında siyasi kültür böyle bir mevzuyu uzun yıllar konuşmaya ihtiyaç duyuyor iki tarafta da. Düşünebiliyor musun Ceyda? 74'ten beridir kuzeyde ve güneyde palavra siyasetiyle cumhurbaşkanı olunuyor.
0: Evet.
2: Yani peki, hiç başka bir şey söylemenize gerek yok. Palavra.
0: O da doğru.
2: 1844'te Orç diye bir adamcağız, İngiliz gerçi sömürgecidirler ama kendi kültürümüz için böyle bir şey söylemek doğru olmayabilir ama adam hakikati söylemiş. Diyor ki ne Etiyopya'da ne efendim Nijerya'da ne Malta'da ne şurada ne burada Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumlar kadar palavracısını hiç görmedim diye parlamentoya notlar düştü. Yani Makaryoz'da 59-60 anlaşmalarını imzaladıktan sonra 800 yıl sonra bak ortaklık devleti cumhurbaşkanı 800 yıl sonra diyor Grek hegemonyasını diyor bulduk diyor artık onun altında. Palavra işte bu. Yani %18'lik Kıbrıs Türk'ü seni fren Kıbrıs Türk'ündeydi. İstediği zaman durdurabiliyordu ki durdurdu da seni. Yani dolayısıyla palavra bizim siyasi kültürümüzde maalesef muhalefetiyle iktidarıyla çok geçerli bir akçedir. Ama benim tavsiyem halkın içerisinde de konuştuğumuzda bu İsrailli hala tapu alınıyor, hala Türk arazileri alınıyor. Mesela enteresan değil mi Ceyda? Hiç bu Rumlara verilecek bölgenin hiçbir kısmından İsrailliler tapu almadı. İlginçtir değil mi? Yani tartışılan harita tartışmalarında hiç riske girmediler. Ve yani on binlerce daireler yapıldı. Öbür tarafta daha da fazla arttı. İleride bunun şeyleri, implikasyonları tabii ilerideki karar vericiler için çok baş ağrıtacak. Ama evet, benim görebildiğim NATO 3.0 önce bir Rusya tehdidi yaratacaklar. Evet. Yine garabet bir şekilde bir algı ile ve mümkünse de işte Türkiye'yi de hem Rusya'da hem İran konusunda bir rol biçmek istiyorlar ama Türkiye bu oyunlara gelmeyecek kadar hariciyesi de güçlü. Anladığım kadarıyla Erdoğan da bu konulara aşılı. Dolayısıyla Kıbrıs'ta bence konuşulması gereken bu transformasyona değil, eğer gerçekten dengeli bir çözüme hazırlarsa buna yürümek lazım ama ben öyle bir şey görmüyorum. Ve Kıbrıs'ta kısa vadede de böyle bir dengeli bir çözümün AB üyesi olmuş bir devlet açısından, ki uluslararası hukuk açısından çok anomalidir bu. Ama NATO üyeliği olursa da anomali olacak, eğer bizim rızamız alınmadan yapılırsa. Çünkü bu ortaklık devletinde Türkler ve Rumlar kendi kaderlerini, tayin hakkını ortak kullandılar. Ama AB konusunda bize bir çalım atıp AB üyeliğini aldılar. Bir de verdikleri hiçbir sözü, ne AB genel şeyleri, komiserleri, ne Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, ne ABD Dışişleri Bakanları, izolasyonlar kalkacaktı hesapta. Hiçbir şey olmadı. Aynı evet. Hamam, aynı şey.
0: Evet. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. Yani gerçekten bu yılan hikayesi gibi, ama bu son tartışmalar çarpıcı. O yüzden göreceğiz tabii, bekleyip göreceğiz. Hani kimileri uydurma diyor ama aynı şeyler tuşlara böyle aynı anda sağda solda birlikte basıldığı zaman sanki arkasında bir şeyler varmış gibi geliyor. Hani bir gerçekliği bu iddiaların varmış gibi geliyor. Rumlara sızdırılması en başta başta olmak için, öyle diyelim. Yani göreceğiz tabii. Evet.
2: Taraflar onay verdi bu sürece. Önemli olan bu transformasyonun farkında olarak bütün bu süreçlere girmektir. Yani bu bir transformasyon sürecidir. AB, Avrupalılar hangi sorunu çözebilmişler ki? Kıbrıs sorununu çözecekler. Yani. Dolayısıyla NATO hangi sorunu çözmüş ki Kıbrıs sorununu çözsün? Bunlara hazırlıklı olmak lazım. Diplomasinin inceliklerinden yararlanmak lazım. Ve kendi ayağımıza kurşun sıkmadan, sıkı pazarlık yaparak olabiliyorsa gerçekten Türkiye'nin buradaki durumunu, pozisyonunu düşündüğümüzde, ki NATO üyeliğine karşı Türkiye'ye Karpaz'da bir üst de konuşuluyor. Yani bu üssün İngiliz üsleri gibi mi olur, yoksa farklı bir statüsü mü olur? Bunlar da var ama benim kanaatim bir transformasyon olacağıdır. Kalıcı bir çözümü öngörmüyorum.
0: Peki hocam. Çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. Çok sağ olun.
2: Ben de teşekkür ederim efendim.
0: Evet, Profesör Mehmet Asgüler ile konuştuk. Rum kesiminden yükselen iddialar, Türkiye'nin garantörlük haklarından olması, bir takım toprakların verilmesi, ama adaya NATO garantörlüğü verilmesi tabii adada da tartışmalar yaratıyor. Hep beraber göreceğiz. Son olarak kapatırken, Venezuela depremi 24 Haziran'da 7.2, 7.5, 6 Şubat depreminden bizim hafızalarımızı canlandıran büyük bir yıkım olmuştu. Can kaybı sayısı 2595 olarak açıklanmış. Yaralı sayısı en son 12.400'e ulaşmış durumda. La Guayra eyaleti özellikle en çok yıkım olan, Türk kurtarma ekipleri de, arama kurtarma ekipleri de oraya gitmişti. Orada eyalette neredeyse tüm yetkililer hayatını yitirmiş. Geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez duyurdu bunları. Her şeye rağmen 8 gün sonra depremden bir mucize kurtuluş da dün akşam yansıdı. 43 yaşında Hernan Alberto Gil Flores enkaz altından sağ olarak çıkartıldı. En azından böyle deprem mucizeleri de gerçekleşiyor büyük yıkımın yanı sıra. Notları da en azından bu haftayı bir Venezuela depremi güncellemesiyle de kapatmış olalım. Haftaya tabii NATO zirvesi var. Hocalarımızla, akademisyenler, gazeteciler konuyu konuşacağız. Detaylı bir biçimde zirveyi aktarmaya çalışacağız. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Eksen'den hoşça kalın.
1: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen programının tekrarını dinlediniz.
3: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayan'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi. Deep lying forward, geriye gelip oyuna katılan. Onlar gol atmaktan çok golü doğuran hamleyi yapıyor. Deep lying forward, sahada en ileride duran ama oyun olarak geri gelip top alan, takımın pas trafiğine yardım eden ve çoğu zaman hücumun yönünü belirleyen bir oyuncudur. Onun amacı doğrudan gol atmak değil, topu alıp yönlendirmek, kanatlara dağıtmak, orta sahayla paslaşmak, takım arkadaşlarını pozisyona sokmak ve gerektiğinde rakip savunmayı üstüne çekerek arkadaki boşlukları yaratmaktır. Bu oyuncu tipi özellikle topa sahip olan ve oyunu merkezden kuran takımlar için çok değerlidir. Onun varlığı sayesinde takım rakip yarı sahada kalabalıklaşır. O forvet gibi pozisyon alır ama bir orta saha oyuncusu gibi düşünür. Bu özellik özellikle savunması güçlü takımlara karşı oynarken oyunun kilidini açmak için birebir çözümdür. Taktiksel olarak deep lying forward en çok 4-4-2, 4-2-3-1 ya da çift forvetli 4-3-1-2 sistemlerinde kullanılır. Genellikle bir target man ya da poacher gibi daha sabit ve bitirici bir forvetle birlikte oynar. Onun görevi topu almak, rakip savunmanın arasındaki boşluklara yön vermek ve diğer hücumcuların önünü açmaktır. Tek forvetli sistemlerde ise takım topa daha çok sahip olmak istiyorsa bu oyuncu kendi çizgisine geri çekilerek orta sahada sayısal üstünlük sağlar. Fiziksel olarak deep lying forward çok hızlı olmak zorunda değildir ama top saklama, sırtı dönük oynama, dar alanda top kontrolü ve denge gibi özelliklere mutlaka sahip olmalıdır. Rakip stoperlerle yakın oynadığı için sert müdahalelere dayanıklı olmalı, sırtı dönük aldığı toplarda hem pas opsiyonlarını görmeli hem de pozisyon kaybetmemelidir. Zihinsel anlamda ise bu oyuncunun en büyük gücü vizyonudur. Nereye pas atacağını bilmek, hangi anda hangi bölgeye yönelmek gerektiğini sezinlemek, hızlı karar vermek ve takım arkadaşlarıyla uyumlu olmak bu rolün olmazsa olmazıdır. Baskı altında topu tutabilmek, pozisyon bilgisi ve oyunu yönlendirme yeteneği onun sahadaki farkını belirler. Bu rolün futboldaki en iyi örneklerinden biri Francesco Totti'dir. Roma'da oynadığı yıllarda forvet olarak sahada yer almasına rağmen sık sık geriye gelir, orta sahadan top alır ve oyunun yönünü belirlerdi. Onun sayesinde hem kanatlar hem de diğer forvet oyuncuları pozisyon bulurdu. Karim Benzema'da özellikle Cristiano Ronaldo ile birlikte oynarken bu rolü başarıyla üstlenmiştir. Geriye gelir, topu alır, oyunu açar, Ronaldo'nun içeriye koşmasına alan bırakır. Kendi gol sayısı bazen ikinci planda kalır ama takımın hücum verimliliği artar. Günümüz futbolunda Harry Kane bu rolü mükemmel oynayan bir başka isimdir. Tottenham'da ve şimdi Bayern Münih'te sadece bitirici değil, aynı zamanda kurucu bir forvet olarak oynamaktı. Ceza sahasına koşu yapmaktan çok top alıp oyun kurmakta ustadır. Türk futbolundaysa Nihat Kahveci özellikle Villarreal'de oynadığı dönemde bu role oldukça uygun performanslar sergilemiştir. Sürekli hareket halinde topla buluşan, rakip savunmayı çeken ve son vuruşlarda etkili olan bir yapıdaydı. Daha güncel bir isim olarak Halil Dervişoğlu da zaman zaman bu role yakın işler yaptı. Bu rolün en büyük avantajı takımın orta sahasını güçlendirmesi, savunmanın dikkatini üzerine çekerek diğer oyunculara alan açması ve pas trafiğini geliştirmesidir. Hücumda çeşitlilik ve esneklik sağlar. Ancak bir dezavantajı da vardır. Eğer takım bu oyuncunun paslarına iyi tepki veremiyorsa ya da diğer hücumcular pas bağlantılarına katılamıyorsa, deep lying forward sahanın ortasında yalnız kalabilir. Ayrıca bu rolde oynayan oyuncu fazla geride kalırsa ceza sahasında çoğalmak zorlaşabilir. Sonuç olarak deep lying forward, forvet gibi görünen ama oyun kurucu gibi oynayan bir futbolcudur. O takımı sadece ucunda değil, merkezindedir. Topla buluştuğunda rakip savunmanın dengesini bozar, takım arkadaşlarını pozisyona sokar. Gol atmaktan çok, golü doğuran hamleyi yapar. Eğer takımınız topa hükmetmek isteyen, pasta pozisyon arayan bir yapıdaysa, bu rol tam da aradığınız hücum liderliğini sağlar. Futbolun ansiklopedisinin bugünkü konuğu, forvet gibi görünen ama oyun kurucu gibi oynayan, deep lying forward yani geriye gelip oyuna katılan oyuncuları anlattık. Yeni sayfalarda, yeni anlatımlarda buluşmak üzere. Radyo Sputnik'te kalın.
4: Futbolun ansiklopedisi.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
2: Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler ve ayrıntıyı görmek isteyenler. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Günün sıcak haberleri, son dakika gelişmeleri, özel dosyalar, fikri takipler ve siyasetin nabzı bu programda tutuluyor. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız?
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

fingers crossed. Everybody knows the war is over.

0: Merhaba, burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur, öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
1: This is the way.
2: This is the way.
3: This is the way.
0: Komedyenler gözaltına alınıyor, gazeteciler tutuklanıyor, çok partili hayat yerine butlan partileşiyor. İşçi, memur, emekli yoksullukla mücadele ediyor. NATO için milyarlar harcanıyor. NATO'cular görmesin diye yoksullar, paravanlar arkasına saklanıyor. Tablo ne kadar karanlık değil mi? Konfor alanını terk etmeyenler dertleniyor. Ne olacak bu memleketin hali diye. Herkes dertli de gerçekten karanlık mı her şey? İyi bir şey bulmaya çalışmıyorum. Her şeyin bir anda düzelmeyeceğini bilen biri olarak söylüyorum. Karanlığın aslında tünelin ucu olduğunu söylemeye çalışıyorum. Bir gencecik adam sırt çantasına sığdırdığı hayatıyla olan bitene meydan okudu. Bütün karanlık paradigmaları yıktı Deniz Göktaş. Eski komikler, konforlu komikler titrek ve ürkek kaldı. Bu kez güldüremediler. Bundan sonra da zor. Dediği gibi bilekleri gerçekten inceymiş Deniz Göktaş'ın. Ters kelepçe hoyratlığı bile durmadı bileklerinde. Saraçhane eylemleri öncesinde barikatı aşan gençler de öyleydi. Butlanı cenazede, mahkemede realize etmeye çalışanları unutmayanlar da öyle. Diplomayı paraşütle verenlere bir poz vermeyen gençler bunlar. Bir şeyler kabuk değiştiriyor, ezberler dipte bozuluyor, yenileniyor dipte birçok şey. Konfor alanını terk etmeyenlerin karamsarlığına rağmen çok şey dipte değişiyor. Dipten gelen bir dalga var, az ama çok güçlü. Bugün 3 Temmuz 2026 komedyen Deniz Göktaş tutuklandı. Suçu güldürmek. İçeri girerken dedi ki neşemizi çalamayacaklar, hepsi bu. Bugün de duyurularımızı yapalım.
4: Ah yavrum benim.
0: Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin. Okul zili çocukların karnında çalmasın. Diğer duyurumuz...
5: Şakarlı arabaları sadece devlet görevlileri kullanabiliyor.
6: Ben onu parayı bastıran herkes tattırabiliyor sanıyordum ya. Devlet görevlisi mesela bu geçen?
5: Sence?
0: Trafikte çakarlı araç terörüne son verilsin. Memleket halleri yine çok acayip, dünya halleri ise daha da acayip. Yol şartları her zamanki gibi çok çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
7: Hakkındaki gözaltı kararı üzerine yurt dışından Türkiye'ye dönen Deniz Göktaş dün gözaltına alındı. Bugün önce savcılıkta ifade veren Göktaş, tutuklama talebiyle sevk edildiği sulh ceza hakimliğince halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılamayla Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlarından tutuklandı. Tutuklanan komedyen Deniz Göktaş'ın dün emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Gösterinin metinleri bana aittir diyen Göktaş, 3 yıldır Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde yapmış olduğum bir gösteriye aittir. 100 bin üzerinde seyirci bu gösterimi izlemiştir ve hiçbirisinden bu kısma dair, incindiklerine dair bir şikayet gelmemiştir, dedi. Sadece dindarlar değil, her türlü politik görüş ya da popüler figür hakkında konuşmalarım vardır diyen Göktaş, inançlı bir insanı kırmak gibi bir amacım kesinlikle yoktur, ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanına hakaret suçunu işlediğimi reddediyor.

0: yılın ilk yarısının verilerinin açıklanmasıyla emekli ve memur zammı belli oldu. SSK ve Bağkur emeklisi %17,76, memur ve memur emeklisi ise %13,52 zam aldı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun milyonlarca ücretli çalışan ve emeklinin maaş zammını belirleyen Haziran ayı enflasyon verileri açıklandı. Bununla birlikte en düşük emekli aylığı 23.552 lira olarak hesaplandı. Ancak bu zammın yansıması için mecliste düzenleme gerekiyor. AK Parti tarafından meclise kanun teklifi sunuldu. Kartalkaya yangınında annesi, ağabeyi ve yeğenini kaybeden Oktay Akişli, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri hakkında dava açılması talebiyle Bolu'dan Ankara'ya yürüyüş başlatacak.
1: Ve organik doğal zeka haberlerine gidiyoruz. Haziran ayı enflasyonunda açıklanınca ilk 6 ayın enflasyonu %17,76 geldi. Buna göre memur ve memur emeklisi %13,5 maaş artışı alacak. SSK ve Bağkur emekli maaşı zammı ise %17,76 oldu. En düşük emekli aylığı da muhtemelen yasal düzenleme ile 6 aylık enflasyon kadar artırılarak 23.500 lira civarına yükseltilecek diyor ekonomist İnan Mutlu. İnan Mutlu ekliyor, diyor ki yoksullaştırarak enflasyonu düşürme programı enflasyonu düşüremiyor ama yoksullaştırıyor. Şimdi enflasyon rakamlarıyla birlikte zamlar da ortaya çıktı. Peki aynı gün hani bu zam %17,76 SSK ve Bağkur için %13,5 memur ve memur emeklisi için ya, aynı gün muayene ücretlerine %92'ye varan zam yapıldı. Bu zamlarda Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez'in gündemindeydi. Dinliyoruz.
2: Yine kaşla göz arasında bir gece yarısı kararnamesiyle hastane fiyatlarına da akıl almaz zamlar yaptılar. Geçen yıl 26 lira olan kamu ikinci basamak devlet hastanelerinin fiyatı 50 liraya çıktı. %92 artış. Eğitim araştırma hastaneleri 26 liraydı, 90 liraya çıktı. %246,2. Yine üçüncü basamak devlet hastaneleri 26 liradan 90 liraya çıktı. %246,2. Şimdi bu zammı yapan kim? Vakıf üniversiteleri de 100 liraya çıkmış. %284. Allah aşkına %250 zam yap. Yapılmış ya. %250 zam yapılmış hastane ücretlerine. Bunu bile konuşamıyoruz. Bunu bile tartışamıyoruz. Sabahtan akşama NATO toplantıları. Bunlarla ilgili değerlendirmeler yapıyoruz. Hastanelere yapılan bu korkunç zammın hesabını vermesi lazım iktidarın. Niye yapıyor biliyor musunuz? Çünkü şehir hastanelerine bu sene tam 150 milyar lira kira parası ödeyecek. Bu parayı çıkartabilmek için hadi bakalım vatandaş elini cebine at. Hani nerede sosyal devlet anlayışı? Hani ücretsiz de her şey? Nedir bu zam Allah aşkına? Bu zammı yapanlara kayyum atamak gerekmiyor. Gerekiyor. İnşallah bu millet sandığa gidecek ve bunlara hak ettiği dersi sandıkta verecek. Yepyeni bir dönemle bütün bu zulmün sonu gelecek diyorum.
1: Ne yapıyoruz? Vergi ödüyoruz. Peki bu vergiyi niye ödüyoruz? Eğitim, sağlık, barınma ya da yol, su gibi ihtiyaçlar bize daha uygun bir şekilde sağlansın diye. Peki ne oluyor? Vergi ödeniyor ama bu vergi nereye gidiyor? Şimdi vergi uzmanı Ozan Bingöl açıklamıştı. Son 22 yılda 2 trilyon 913 milyar dolar vergi toplanmış. Verginin miktarına bak. Sonrasını Ozan Bingöl kendisi anlatsın.
3: Şimdi dönüp baktığımızda öz saygıya sahip temel bir yurttaşlık bilinci sorusunu soralım biz. 22 yıl 9 ayda 2 trilyon 913 milyar dolar vergi toplandı bu ülkede. O zaman biz bu kadar vergi ödediysek Fatih Bey, tekrar köprüye yola geçsek de geçmesek de neden para
4: ödüyoruz?
3: Muayene katkı payını neden ödüyoruz? Çocuğumuzu devlet okuluna, çocuklarımızı devlet okuluna gönderdiğimizde neden hijyen malzemelerini biz almak durumunda kalıyoruz ya da neden okul aile birliğine hala bağış yapmak durumunda kalıyoruz? Eğer biz bunları tekrar ödeyeceksek vergiler İşte soru bu. Vergilerimiz nerede? Soru.
1: Vergilerimiz nerede? Özgür.

O zaman aylık kim yalan söylüyor sorumuzu soralım. Haziran ayı enflasyon verileri ENAG aylık %1,94, yıllık %51,49. TÜİK aylık %0,99, yıllık %32,11. İkisinden birisi yalan söylüyor. Kim yalancı? Yani şu ayrıntıya da dikkat çekeyim. Hani kimin yalancı olduğunu belirlerken, hani nedense maaş zamanları enflasyon düşüyor. Mesela gelecek ay yine böyle 0,99 mu olacak? Ama cebimizden çıkana bakıyoruz, hiç öyle 0,99 gibi değil. Devam edelim Özgür.

Tarım ve Orman Bakanlığı kesinlikle dedi ki pestisitler yasaktır sebzelerde. Peki bu yasağa rağmen ne oluyor? Ne olduğunu biz nereden öğreniyoruz? Bulgaristan'dan gelen biberlerden öğreniyoruz. Biberler bize diyor ki bak ben 25 kez geri çevrildim, bende pestisit var. Bulgaristan'dan bu yıl Türkiye'den gelen biber yüklü tırlar 25 kez geri çevrildi. AB'ye ihraç edilen ürünlerde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yasakladığı pestisitler tespit edilmiş. E peki yasaksa pestisit niye var? Pestisit varsa neden denetlenmedi ya da daha can alıcı soru şu: bu 25 kez geri gelen tırlardaki biberler ne oldu? Devam edelim.

Hem bir çevre duyarlılığı var. Ama bir taraftan da Avrupa'nın atık deposuyuz. Hani hem çevre duyarlılığımız böyle hararet yaptı, hem de Avrupa'nın çerini çöpünü Türkiye'de kabul ediyoruz. Ama bir taraftan da şöyle bir şey başladı. Birkaç gündür var. Türkiye genelinde depozito iade sistemi oldu. Makineye gidiyorsunuz. Oraya depozitolu ürünleri veriyorsunuz ve karşılığında size para veriyorlar. Hani bu şimdi çevre duyarlılığı olarak söylendi, aktarılıyor ama o depozito iade sisteminin olduğu makinelerin önündeki kuyruk bambaşka bir şey söylüyor bize. Şimdi ilk 24 saatte 649 bin kişi 1,5 milyon ambalaj bırakmış. Her ambalaj içinde 1 TL ödeniyor. Yani insanlar çevre duyarlılığı için değil, ekonomik nedenlerle o makinelerin başındalar. Hani yoksulluğu, ekonomi, işte enflasyon rakamları, yok faize giden trilyonlar, bütçedeki olan açıkları rakamlarla anlatmak gittikçe zorlaşıyor. Çünkü o rakamları görmüyor. Görmesi gerekenler. Ama şimdi çevre duyarlılığı adı altında başlatılan depozito iade sisteminin bulunduğu makinelerin önüne gidilirse o yoksulluk ve bir ambalaj için 1 lira ödenen o makinelerin başındaki kuyruklar bize çok şey anlatıyor. Devam edelim.

0: Bu Dünya Kupası'nda en çok konuşulan, en çok duyulan kelimelerden birisi oldu. FIFA mafya. Portekiz-Hırvatistan maçında da ilginç anlar vardı. Hırvatistan'ın iptal edilen golünde verilen karar, hakemin VAR uyarısıyla verdiği iptal kararıyla birlikte dramatik bir şekilde Hırvatistan'da turnuvaya veda etti. Eski futbolcu Thierry Henry bu iptalle birlikte şunu söyledi: "O kararı hiç anlamıyorum. Bana göre hakem ve VAR bu Dünya Kupası'nın en büyük anılarından biri olması gereken şeyi tamamen mahvetti. Böylesine büyük bir golü kanıtlar kesinlikle net olmadıkça iptal edemezsiniz. Tekrarı birkaç kez izledim ve hala emin bir şekilde iptal edecek kadar net bir şey göremiyorum," diyor Thierry Henry. Hırvatistanlı futbolcular başta Modric olmak üzere antrenör de o kararı Hırvatistan'ın elenmesine neden olduğunu ve kararı da sert bir şekilde eleştirdiler. Bununla da bitmiyor hakem kararlarıyla. Dünya Kupası'nda ayrımcılık da aynı şekilde çok dikkat çeken bir tavırdı, Amerika'nın ayrımcılığı. Mısır teknik direktörü Hüsam Hasan'ın kardeşi ve milli takım menajeri İbrahim Hasan otelde bir çocuğun hatıra fotoğrafı çektirmek istemesi ve imza istemesi üzerine ortalık gerildi. Amerikalı polisler milli takım menajeri İbrahim Hasan'ın üzerine yürüdü. O da karşılık verdi. Büyük bir gerilim oldu. O gerilimde araya girenlerce engellendi. İbrahim Hasan diyor ki, "Bir çocuğun benimle fotoğraf çektirmek istediğini görüp onu engelleyemem. Ben de onunla normal şekilde fotoğraf çektiririm. Güvenlik görevlisinin telefonu çocuğun elinden alıp yere düşürmesi ve muhtemelen kırması kabul edilebilir bir davranış değil. Ben bu çocuğa yepyeni bir telefonla yapılanı telafi edeceğim ve babasından takım yöneticisiyle iletişime geçmesini isteyeceğim. Yarın Avustralya ile maçına gelsin diye babasından izin isteyeceğim. Biz buraya insanları mutlu etmek için geldik. O yüzden de onları mutlu etmek bizim işimiz," diye söylüyor İbrahim Hasan. Devam edelim.
1: "Gene mi atamadım golü? Ha? Bu da mı gol değil be? Gol mü?

futbol insan hikayeleriyle güzel ve insan hikayeleriyle çok büyük bir oyun, aynı zamanda eğlence. O hikayeler içerisinde kimi zaman duygusal anlar, kimi zaman güldüren anlar var. Bu Dünya Kupası'nda her şeye rağmen o insani yönlerinde öne çıktığı bir turnuva. Bosna Hersek Amerika'ya yenilerek turnuvaya veda etti. Maç bittiği anda futbolcular orta sahada toplandılar. Kendilerini desteklemeye gelen ülkelerinin kendi vatandaşlarına selamladılar. Tam o anda tribünde bir çocuk ağlamaya başladı ve futbolculardan biri tribüne koştu. Gitti, çocuğa sarıldı, onu teselli etti. O futbolcu çok büyük bir futbolcu olan Edin Dzeko'ydu. Fenerbahçe'nin de oyuncusuydu yakın zamana kadar. Edin Dzeko kaptan aynı zamanda Bosna Hersek'in, sahada arkadaşlarını da toparlaması gereken bir isimdi. Ama o tribünde kızının ağladığını görünce tribüne koştu, ona sarıldı ve onu teselli etti. Devam edelim Özgür.

İran bugün suikast sonucu öldürülen lideri Hamaney'i uğurluyor. Hamaney uğurlanırken bir taraftan da Amerika, İsrail, Epstein koalisyonunun başlattığı savaştaki son durumda bir ileri iki geri adımlarla devam ediyor. Daha çok Amerika Başkanı Trump'ın yalanlarıyla her gün bir başka güne açılıyor ve o günde de gerçeklerle yalanlar birbiriyle çarpışmaya devam ediyor. Trump, Amerika'nın bu savaşta anlaşmayla sonuçlanacağını inandığını söylüyor ve bu sefer yine dedi ki İran bizim istediğimiz her şeyi kabul etti ve yeni bir anlaşma yapacağız diye söyledi. İran bunu hemen reddetti, tıpkı daha önce olduğu gibi. Trump demişti ki eğer İran Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş ücretlerini almayı bırakırsa İran'ın yaklaşık 100 milyar dolarlık dondurulmuş fonlarının bir kısmını serbest bırakacağız. İran yanıt vermişti. Hürmüz Boğazı'nı biz kontrol ediyoruz. Bunlar bizim sularımız ve buradaki olan her şeye hakkımız var. Senin oyununa gelmeyeceğiz çünkü sen bir yalancısın demişti. Şimdi yeni bir mutabakat görüşmesi bekleniyor. Bunun da 18 Temmuz'da olacağı söyleniyor. Şimdi tam zaman ve yer henüz açıklanmadı. İran bugün yasta liderini Hamaney'i uğurluyor. Suikast sonucu hayatını kaybeden ve 18 Temmuz'da bu görüşmenin olacağı söyleniyor. Trump ise Ankara'ya gelmeye hazırlanıyor. Onun da şöyle bir planı var. Zirveden bir gün önce gelecek ve çocuklar tarafından karşılanacakmış. Ardından Erdoğan ile buluşacak. Beştepe'de resmi törende 16 büyük Türk devletini temsil eden özel kıyafetli askerlerle karşılanacak. Buluşmada savunma sanayi ve güvenlik konuları da konuşulacak. Saat başına gidelim, sonra devam edeceğiz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı devam ediyor.
1: Dipten gelen dalga demiştim ya yolculuğumuzun başında. Turp'la şalgamla devlet idare edilmez de aslında onlardan biriydi. Şimdi o ezber bozan dip dalgayı bir hatırlayalım.
2: Ben şunu tavsiye ediyorum, şunu: bir insan, devleti yöneten bir insan turpunun, şalgamının devlet idare edilmez. Adaletine idare edilir, hukukuna idare edilir ve bunları onlara hesabı geldiğinde soracağız. Ben çiftçiyim, çiftçi. Halk için çalışan, millet için çalışan çiftçiyim.
1: Yozgatlı Abdullah Ceyhan bu sözlerin sahibiydi. Simge de oldu. Şimdi ise butlan CHP'lileri tarafından görevden alındığı söyleniyor. Abdullah Ceyhan canlı yayınımızda. Alo.
3: Alo.
1: Abdullah Bey, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
1: Şimdi bugün ne oldu? Siz görevden mi alındınız? Partiden mi? Cumhuriyet Halk Partisi'nden mi ihraç edildiniz? Bunu size kim söyledi? Ne olduğunu bir net olarak bize söyleyebilir misiniz?
3: Evet. Bugün
1: Abdullah Bey, telefonda bir sorun var. Bir saniye, halletmeye çalışıyoruz. Çünkü sizi net olarak duyalım. Sizi net olarak duyalım ki söyledikleriniz bize net olarak gelsin ve herkes ne söylediğini bizi tam olarak anlasın. Alo.
3: Buyurun.
1: Ha, şimdi çok net duyuyoruz sizi.
3: Evet.
1: Ne oldu bugün? Size kim, nasıl tebligat yapıldı? Siz görevden
3: yok,
1: mi?
3: Tebligat falan yok.
1: Görevden mi alındınız?
3: Yapmışlar. İlçe yönetiminden el çektirmişler. İhraç kararı aldım. İşte böyle yani.
1: Sizde ihraç görevden el mi çektirilmiş oldunuz? İlçe yönetimi
3: olarak ben yönetimdeydim. Görev sonuçlandırmış yani.
1: Peki bunu size söyleyen kimse olmadı mı? Arayan olmadı mı?
3: İlçe başkanımızla beraber konuştuk. Tabii bu gibi söyledi. Böyle Abdullah amca diye. Ben de dedim sorun değil dedim. Bizim geriye işimiz yok. Biz ileriye bakmamız lazım dedim. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz davamızı alacağız. Bizim liderimiz Özgür Özel. Cumhurbaşkanı adayımız da bizim Sayın İmamoğlu. Bizi yolsuzluklarla, hırsızlıklarla, böyle sanıklarla bizim önümüzü kesmeye çalıştılar. 25 yıldır devleti yöneten bir insan gerçekten turpuna, şalgamına devlet yönetilmez diye bunları söyledim. Şu anda hiç kim inanır İstanbul'u bir belediye başkanı, 15 milyonu yöneten bir insanı yalancı tanık ve devleti soyanlarla tanık olursa, yalancılarla tanık olursa bu devleti bu şeyi nasıl düzene soracağı, böyle bir insanın, devleti yöneten bir insan böyle basit sorularla yargılanıp cezaevine atılmaz ki ya.
1: Peki şu anki sizi görevden alan CHP nasıl yönetiyor? CHP yönetimi?
3: CHP şu anda Cumhur İttifakı'nın şeyine takıldı, kuyruğuna takıldı yani. Onlar ne derse aynısını tekrarlıyor.
1: Onlar da mı yani şalgamla, turpla?
3: Onlar da şimdi benimle şey yapmazsa ben reddettim.
1: Neyi, size tebligatı mı reddettiniz?
3: Yok, tebligatı da reddediyorum. Ben onların şeyinde olmam. Biz bu düzen yeniden kurulmadığı müddetçe biz onlarla birlik olamayız. Biz 1,5 yıldır meydanlarda miting yaparaktan yükselişe geçtirdik. Bu oyun bozanlar, bu fırıldaklar bizim düzenimizi bozmayacak ve güçleri yetmeyecek bunların. Bak, buradan açık konuşuyorum. Ben bu adamın için, bu Kılıçdaroğlu'nun için çok yerde insanlarla kot oldum. Beyhude kot olmuştum. Çünkü bu insanı, bu Kılıçdaroğlu'nu affedersin kandilinden montajladılar. Her türlü haykırıyı, hileyi yaptılar. Cumhurbaşkanlığı seçiminden kaybettirdiler ve gittiler onların ağzıyla bir yolsuzluk şeyi çıkarttılar. Kendi partisinde arınma şeyi. Bir önce kendileri arınsın. Bizim arınacak hiçbir şeyimiz yok. İftiracılarla, yalancılarla bir olup da bizim genel başkanımızı, Cumhurbaşkanı adayımızı suçlayamazlar. Bunların faturasını bir gün onlara keseceğim. Ömrüm yeterse. Biz Cumhuriyeti kuran insanların torunlarıyız. Ve Cumhuriyet Harpası'nı kuran büyük insan bugün Cumhuriyet Harpası Genel Markası'nın genel merkezinin kapısını fırıldaklarla şeyle, devlet gücüyle kırdılar, içeri girdiler. Biz Cumhuriyet Harpası olarak hiç dünyada hiçbir yerinde görülmemiş, yakışmayan bir iş yaptılar. O milletvekillerine de bundan sesleniyorum. Bu kadar içinizde pislik kim vardı? Bu zamana kadar nasıl durdunuz? Bugün ayrıldılar, 20 tane 25 tane getirerek bu kadar miting yaptık. Halka bir gündem olduk. Buralarda miting yapmak meseleydi, Yozgat gibi bir yerde. Gerçekten ilçe başkanımızın şeyiyle bir fırsat geçti. Bunu da değerlendirdik. Ve Türkiye mal oldu mu, dünya da mal oldu.
1: Yani şu özet olarak şunu mu söylüyorsunuz Abdullah Bey? Turp'la şalgamla CHP'de idare edilmez.
3: İdare edilmez tabii ki. Ya aynısı, bunun onlarla bir farkı yok mu? Ya bu adaleti olmayan insanın şimdi Turp'una şalgamla gerçekten doğru idare edilmez. Turp'u iddianameye sokamadılar ama akrapotu soktular. Çünkü Turp iddianamede düzeni bozdu. Şalgam düzeni bozdu. Bu düzenbazlar bütün çıkar menfaat üzerinde çalışıyorlar.
1: Anladım.
3: Biz fakir de olsa şerefimizle yaşamaya çalışıyoruz. Kimseyle de kırıcı bir şey de yapmak istemiyorum. Herkes yaptığının bir gün faturasını verecek, cezasını çekecek.
1: Anladım. Peki. Teşekkür ediyorum katıldığınız için.
3: Ben teşekkür ederim efendim aradığınız için.
1: Sağ olun. Kolay gelsin size.
3: Size de kolay gelsin.
1: Özgür Özel'in Yozgat mitinginde otobüsün üstüne çıkmıştı ve orada demişti ki Turp'la şalgamla devlet idare edilmez. O dönemde simge olmuştu Abdullah Ceyhan ve bugün yapılan bir tebligatla görevden el çektirildi. Yayınımıza katıldı ve Adalet ve Kalkınma Partisi için söylediği Turp'la şalgamla devlet idare edilmezi bu sefer Butlan Kemal Kılıçdaroğlu için söyledi. Dedi ki Turp'la şalgamla CHP'de idare edilemez. Şimdi Butlan CHP'sini konuşmaya devam edelim. Görevden alınan il başkanlarından biri de Hakkari İl Başkanı Suzan Çakırbeyli'ydi. O da Butlan yönetiminin tebligatını aldı ve V'sini kendisinden öğreneceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi Hakkari İl Başkanı Suzan Çakırbeyli canlı yayında. Alo.
4: Alo.
1: Suzan Hanım hoş geldiniz.
4: Teşekkür ederim, sağ olun.
1: Şimdi o...
4: İyi yayınlar dilerim.
1: Sağ olun. O şimdi Butlan yönetimi size bir tebligat gönderdi. Siz de o tebligatı aldınız.
4: Taahhütle iade ettim.
1: O gördüm o görüntüleri. Uçak yapmışsınız.
4: Evet evet, uçak yaptım.
1: Uçak yaptınız, attınız. Gördüm şu ana kadar bir sürü tebligata tepki gösteren il başkanları oldu ya da evet, görevden el çektirilenler. Hepsi bir şekliyle tepki gösterdiler ama sizinki ilginçti. Neden böyle bir şey gerek duydunuz?
4: Şimdi şöyle bir şey düşündüm açıkçası. Sizin de biraz önce ifade ettiğiniz gibi birçok arkadaşımız farklı tepkiler gösterdiler ama ben çok daha farkındalık yaratmak istedim. Tebligatı yırtsam daha önce yapılmış bir şeydi. Buruşturup atmayı düşündüm. Onu da çok böyle hani ses getireceğini düşünemedim. Bu kağıttan farklı ne yapılabilir? Uçak fikri aklıma geldi. Bunu böyle uçurup ta sınırın sıfır noktasından en ücra köşeden doğudan Ankara'ya genel merkeze bunu ancak taahhütlü uçurabilirim fikri geldi aklıma. Arkadaşlar da gayet beğendiler. Gün içerisinde işte hazırlıklarımızı yaptık. Basın açıklamamızın metnini hazırladık. Akabinde benim o uçağı uçurtmam vardı. Öyle de yaptık yani bu haksız hukuksuz kararlar kabul edilemez. Hele ki bölgenin en dezavantajlı ili Hakkari'de feodal yapının olduğu bir yerde kadınların da siyasette olabileceğini gösteren güçlü bir figürdüm. Yani bu haksız bir şeydi, karardı. Tamamıyla seçilmiş genel başkanımız Sayın Özgür Özel'in arkasında dimdik durduğum için cezalandırıldım. Tabii böyle sessiz sedasız bitmez hiçbir şey. Tabii ki tepkimizi doğudan en sert şekilde gösterdik. Böyle de bir uçak uçurduk.
1: Anladım, ama bir taraftan da şöyle bir şey. Siz bir il başkanısınız. Bunu size bildirilmesi lazım, birinin açıp ya şu şu gerekçeyle böyle bir karar aldık diye. Böyle bir telefon geldi mi?
4: Kesinlikle hiçbir telefon almadık. Bizler de bütün diğer mevkidaşlarımız, bütün halkla birlikte, toplumla birlikte sözde parti sözcüsünün yaptığı MYK toplantısından sonra yaptığı açıklamadan,
1: basın açıklamasından mı öğrendiniz görevden alındığınızı?
4: Evet evet, hepimiz öyle. 26 il başkanı öyle. Biz de halkla birlikte diyorum ya, sözde parti sözcüsünün yaptığı açıklamada öğrendik görevden alındığımızı. Bizleri bırakın, disiplin kurullarımıza kadar feshetmişler. Yani bu neyin intikamı veya neyin hırsı, anlamadım ki. Yani bizler seçilmiş il başkanlarıyız yönetimlerimizle birlikte. Onlar atanmış butlancılar. Dolayısıyla atanmışların seçilmişleri görevden almaları asla kabul edilebilir bir şey değildir. Yani tepkimiz devam edecek. Bizler partimizdeyiz. Örgütümüzle birlikte kenetlendik. Yani bu yaptıkları hukuksuzluklar bizi asla ve asla yıldıramaz. Dün olduğu gibi bugün de Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in öncülüğünde mücadelemize devam edeceğiz.
1: Yani bu görevden alma sadece siz Özgür Özel'i desteklediğiniz için mi olduğunu?
4: Tabii ki evet, hepimiz için geçerli. Bütün il başkanları, bakın geçen hafta da 2 il başkanımız, ondan önce de 9 il başkanımız, toplamda 34 il başkanımız aynı gerekçeyle görevden alındık. Ve aramızdaki bazı il başkanlarımız, ben yerel seçimde il başkanı değildim ama aramızda birçok il başkanımız yerel seçimde üstün performans sergilemiş, hemen hemen bütün ilçe belediyelerini kazanmış başarılı il başkanlarımız. Yani bunun hiçbir gerekçesi olamaz. Hepimizin ortak suçu demiyorum ben aslında, şeref nişanesi diyorum. Hepimizin ortak alım noktası genel başkanımızın yanında dimdik durmak.
1: Açıp siz bu kararı verenlere ya da açıklayanlara bir telefonla açıp aslında sorabilirsiniz. Yani biz ne gerekçeyle siz beni bu görevden alıyorsunuz?
4: Şöyle söyleyeyim, ben dün basın açıklamamda atanmışların aldığı kararları asla tanımıyorum dedim. Tanımadığım, meşru görmediğim insanları da arayıp neden alındığımı da sorgulayacak kadar tecrübesiz bir siyasetçi de değilim açıkçası.
1: Hayır, şunun için söyledim. Yani sonuçta bu şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde Butlan'la birlikte gelenler de bu partide bulunmuş insanlar. En azından bir daha önceden bir merhabanız olmuş olabilir. Daha önceden bir selamlaşmanız maalesef, olabilir.
4: Maalesef maalesef birçoğuyla maalesef yıllarca mücadele ettik.
1: İşte onlar ne diyor? Yani böyle bir şey.
4: Yalnızca şunu söyleyeceğim size, ben Butlancı genel başkan için bile böyle bir bölgede günde 3 köy gezerek seçim çalışması yapmış bir insanım. Yani bu şekilde o dönem yaptığım, verdiğim emeklerin hiçbirini helal etmiyorum. Orada onlarla birlikte görev medet uman hiçbir o dönemki arkadaşlarımızın yaptığı bu tutumu da tasvip etmiyorum. Yani bu konuda gerçekten ayrışık, demek ki biz o dönem partiliyim diyen sözde partililerimizi hiç tanıyamamışız.
1: Anladım. Peki, teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun.
4: Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür
1: sağ olun
4: ederim.
1: Suzan.
4: Sağ olun. Hoşça kalın.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki Butlan'la birlikte göreve gelen ekip tarafından görevden alınan Cumhuriyet Halk Partisi Hakkari İl Başkanı Suzan Duran Çakırbeyli konuğumuzdu. Kendisi göreve alınma yazısını uçak yapıp attı ve sonra da basın açıklamasını yapmıştı. Bizim yayınımıza katıldı. Net bir şekilde dedi ki, atanmışların seçilmişleri görevden aldığı bu kararı hiçbir şekilde tanımıyoruz ve bunu kabul etmiyoruz. Bugün dertleşme günümüz, onu söylemeyi unuttum. Özgür Görev 0505 171 66 56 dan bana yazabilirsiniz. Burada sohbet edeceğiz. İstediğiniz konuda soru sorabilirsiniz ya da anlatmak istediklerinizi anlatabilirsiniz. Cuma günleri dertleşme günümüz biliyorsunuz. Biz yolculuğumuza şimdi devam edelim.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
6: Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
9: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
10: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
11: Ülkemiz bir hukuk devleti.
1: O hukuk devletinde bugün komedyen Deniz Göktaş tutuklandı ve birinci gün cezaevinde. Gazeteci ve aynı zamanda radyo programcımız Ali Çağatay 6. günü tamamladı. Gazeteci Fatma Sibel Gürcihan 3. günü bitirdi. Gazeteci Merdan Yanar da 250 günü. Çiğdem Mater 1533, Selçuk Kozağaçlı 3162, Selahattin Demirtaş 3529, Tayfun Kahraman 1533, Murat Çalık 471, Aykut Erdoğdu 396, Ramazan Gülten 463, NATO zirvesini protesto ihtimali var diye tutuklanan akademisyen Emel Memiş ve 179 kişi 8. günü bitirdi. Osman Kavala 3165, Resul Emrah Şahan 471, Necati Özkan 467, Ömer Günel 108, Mine Özer'den 1533, Gürkan Akgün 475, Hakan Bahçetepe 396 ve Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay, Anayasa Mahkemesi'nin iki kez Can Atalay meclise gitsin, yemin etsin ve milletvekilliği görevine başlasın demesine rağmen Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay 1533 gündür hapiste. Biz devam ediyoruz yolculuğumuza.
12: Vay anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimiz ayağımız evet. Sesimiz kesildi ya.
1: Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'a dayandırılan bir haber. Aselsan ile ABD'nin en büyük fon şirketi BlackRock'ın ilgilendiği söyleniyor. Geçtiğimiz günlerde de Türkiye'yi ziyaret etmişti. Satın alma için de Amerika Büyükelçisi Tom Barak'ın görevlendirildiği ileri sürülüyor. İnanılmaz bir haber bu. Aselsan'ın İsrail'in en büyük destekçisi BlackRock'ın kontrolüne girmesi demek Türkiye açısından her anlamıyla korkunç bir gelişme olur. Bana ne Osmanlı diye Sevr'e kadar gittik galiba. Hani başka da bir şey gelmiyor aklıma. Ülkemin tuhaflıklarında bir başka haber. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde rüşvet ve kopya iddiaları yargıya taşındı. Sözcüden Cengiz Karagöz'ün haberine göre Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Tıp Fakültesi dönem 3 yıl sonu teorik final sınavı sorularının bir profesör tarafından para karşılığında bazı kişilere satıldığı tespit edilmiş. Emniyet soruşturmada elde edilen bilgileri fakülte dekanlığına iletti. Emniyetten gelen bilgiler üzerine fakülte yönetimi 24 Haziran'da olağanüstü toplandı. Yapılan incelemelerde satılan sınav sorularının kimlere verildiği tespit edilememiş. Yönetim kurulu soruları alan kişilerin belirlenemesi nedeniyle sınav güvenliğinin sağlanamadığını da söylemiş. Sınav güvenliğinin ortadan kalkması üzerine üniversite yönetimi toplantıda üniversite yönetiminin oy birliği aldığı kararla tıp fakültesi dönem 3 yıl sonu teorik sınavı iptal edilmiş. Şimdi tespit edilemediği kısmı zaten tespit edilmek istenmedidir o. Bir de diğer taraftan da bu soruları alanlar varken o sınava gece gündüz hazırlanan insanların da aynı zamanda hakları da çalınmış oluyor. Hem soruları çalmışlar hem o insanların gerçekten sınava hazırlanan, emek veren, ter döken, gece gündüz çalışan o doktor adaylarının da haklarını çalmış oldular. Hani soru çalma meselesi Türkiye'de yeni değil. Bu konuda oldukça tecrübeli bu ülke. En azından o sistemin nasıl olduğu da bulunabilirdi. O profesöre ne oldu? Soruları sattığı iddia edilen. O da haberin içeriğinde yok. Ama yani soru satın alarak doktor olan bir ismin sağlıkta görev alacağını düşünmek daha da dehşet verici. Sağlıkta olan bir sürü şey dehşet verici zaten. Devam edelim.
13: Kürt aşağı, Kürt aşağı, Kürt yukarı. Azara bir Kürt. Azara bir Kürt daha. Azara bir Kürt.
1: İkinci çözüm sürecinde her şey geldi, takıldı ve çerçeve yasa ne olacak üzerine somutlandı. Şimdi çerçeve yasayının nasıl olacağı, ne olacağı konusunda yine bir muamma. Süreç zaten başından beri bir çok bilinmeyeni denklem olarak yürüyor. Her aşaması başka bir muamma, başka bir gizem. DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, çerçeve yasanın bu ay içinde meclise getirilmesi konusunda mutabakat sağlandığını söyledi. Yasayı PKK lideri Abdullah Öcalan'ın da gördüğüne dair iddiaları da yalanlamış. Şimdi zaten bir sürü şey yalanlanıyor. Yalanlandıktan sonra gerçek oluyor. Bu çerçeve yasadan hiç kimsenin haberi yok. O mutabakattan da yok. Ama bir sürü kişi, bir avuç kişi bu süreçteki birçok şeyden haberdar. Ama Türkiye geleceğini belirleyecek bu önemli sürece dair çok şeyi bilmiyor. Yine bir başka gelişme, İçişleri Bakanlığı'nda Ahmet Türk kararı. İçişleri Bakanlığı Mardin Valisi ve Mardin Belediyesi Kayyumu Tuncay Akkoyun'un görev süresini 2 ay daha uzattı. Oysa Devlet Bahçeli dahil Ahmet Türk göreve yeniden dönsün talepleri vardı. 2 ay daha Ahmet Türk belediye başkanlığına dönememiş olacak. Devam edelim.
14: Ay ağzımızın tadı bozulmasın.
15: Bozulmasın annem.
1: Bugün komedyen Deniz Göktaş'ın ifade vereceği Çağlayan'a Kemal Kılıçdaroğlu geldi. Kemal Kılıçdaroğlu içeri girdi, adliyeye girdi. Ondan sonra ortalık biraz karıştı. Editör Alkan Şahin oradaydı. Kendisi de adliyedeydi. Bana şu bilgiyi iletti. Kemal Kılıçdaroğlu sadece avukatların girebildiği alana alınmış. Kendisine tepki gösteren avukatlar olunca daha özel bir bölüme alınarak çevresi, ekibi tarafından sarılmış. Bir avukat bunun burada ne işi var diye tepki gösterince Kılıçdaroğlu'nun danışmanı da kadın avukata müdahale etmek istemiş. Kısa bir arbede olmuş. Sonra avukatların ve orada bulunanların tepkisi de devam etmiş. O tepkileri bir duyalım mı Özgür? Adli koridorlarında bunlar söylendi. Şimdi mesele burada Kılıçdaroğlu'nu ya da Özgür Özel arasında bir tercih yapmak değil. Ama ben hep söylüyorum. Butlan çok partili siyasette olmayan bir durum. Cumhuriyet tarihinde de yok. Bu özel olarak bir şeyi dizayn etmek için uydurulmuş bir durum. Böyle olunca bununla ilgili her gelişmede doğal olarak o butlanla birlikte amaçlanan ya da dizayn edilen bir şeye refleks olarak tepki olarak dönüyor. Ya şu açıdan da önemli. Bu zamana kadar siyasi mühendislikte birçok şey yapıldı. zamana yayarak her şeyi kabullendirildi. Kurbağa teoremi diyoruz biz buna. Bir gün vakit olursa bu kurbağa teoremini uzun uzun da anlatırım. Şimdi kurbağa teoremi burada işlemiyor. Yani dipten gelen dalga diye yolculuğumuzun başında söylemiştim ya, bugünkü aslında bir anlamda şifre sözcüğümüz dipten gelen dalga. Bu dipten gelen dalga bu mühendisliğe, bu dizayna itiraz ediyor. Bu açıdan Türkiye'de ilk olan, en azından son dönemlerde hiç görülmemiş ezber bozan tavırlardan birisi bu. Butlana tepki göstermek, butlana karşı çıkmak. Bugün o da Deniz Göktaş'ın adliyedeki ifade verme sürecinde de bir kez daha aynı şey yaşandı. Şimdi bir başka konu. Türkiye'de ters lale koparmanın cezası var, 700 bin lira. Çünkü endemik bir bitkidir, koparamazsınız. O doğada orada yetişir. Endemik bitkiyi oradan alırsanız bir başka yerde o lale yetişmez. Evet, böyle bir ceza var. Çok da doğru bir ceza. Sultan çiçeği de 557 bin lira. Ama bütün bunları toptan yok ederseniz cezası yok. Nasıl oluyor o? Onu dinleyelim şimdi.
16: Hacı Gölü'nden Nülüfer çiçeğini kopartmanın cezasına kadar 557 bin lira. Hacı Gölü'nden 557 bin lira siz gidip bir Nülüfer çiçeğini kopartırsanız devlet geliyor size 557 bin lira ceza kesiyor. Emperyalizmin işbirlikçisi, gelecekte vatana ihanetten yargılanacak olan Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü yöneticileri 900 bin liraya maden ruhsatı satıyor. Allah para güç ömür verirse o MAPEK yöneticileri peşindeyim. Dibaklar, Nihat Özdemirler, Yeni Zelanda'da, Londra'da mahalle aldılar. O mahallelerden MAPEK yöneticilerine birer daire versinler. Bu halkolları kovalayacak. Türkiye'den kovalayacak.
1: Ya gerçekten çok acayip bir noktaya temas ediyor. Ters lale koparmanın cezası 700 bin lira. Kaz Dağları şakayığına koparırsanız 557 bin lira. Eber çiçeği için 387 bin lira ceza yiyorsunuz. Ama 900 bin liraya bir maden ruhsatı aldığınızda oradan ne varsa ne yoksa yok ediyorsunuz, hiçbir şey olmuyor. İşte bu da bir tercih. İnan Akgün, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili, mecliste bir tuhaf bir konuşma yaptı. Önce bir o konuşmayı bir dinleyelim mi?
17: TikTokçu vali furyası var. Bazı valiler adeta sosyal medyaya içerik üretiyorlar. Akşama kadar işi gücü bırakmışlar. Devlet ciddiyetini, vakarını da elden bırakmışlar. Akşama kadar TikTok çekiyorlar. Bak bu da bir vali, Ardahan valisi. Taytla geziyor, taytla. Akşama kadar bisiklet sürüyor. Önünde arkasında dört tane koruma. Taytla geziyor. Vatandaşın içerisinde de böyle taytla geziyor akşama kadar. Böyle vali mali olmaz. İçişleri Bakanı'na sesleniyorum. Ya bu valileri alın ya da bunlara birer asma yap. Taksınlar. Böyle şehrin ortasında gezemez vali.
1: Kendisi Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili. Vali bisiklet kullanıyor. Doğal olarak da bisiklete uygun kıyafet giymiş ve bunu eleştiriyor. Yani baktım ben valinin bisiklet kullanıyor. Başka bir şey yok. Ya buna taytlı diye demek çok tuhaf değil mi? Bir de bu devlet meselesini devletten daha devletçi bir hale gelen muhalefete dönüştüler. Yani eleştirecek başka hiçbir şey bulamadınız mı ya? Ya burada ben çok saçma bir eleştiri. Yani spor yapan bir vali niye eleştirilsin ki? Başka hiçbir şey bulamadınız mı valiyle ilgili? Yani saçma sapan bir durum. Şimdi memleketin tuhaf hallerinde, hani ekonomide bir sürü sorun yaşanıyor ya, bununla ilgili sadece tüketi tarafında yer alan değil, yatırım ve üretim tarafında olanlar da birçok sorun yaşıyor. Döviz kurunun baskılanmasıyla, enflasyonist politikayla. Şimdi Ankara Ticaret Odası Başkanı konuşmuş, diyor ki reel sektöre sıfır faizde 5 yıl vadeli kredi veririz. Sosyal medyada buna yanıt veriyor Doktorus denilen bir hesap Diyor ki 80 milyon gariban bunları beslemek için çalışıyor. Garibanın evine ekmek harici bir besin maddesi girmiyor ama bunlar yine de vampir gibi tüm milletin kanını emmeye devam etmek istiyorlar diye söylüyor. Hani Türkiye'nin bütün bu servet piramidinin en tepesinde %1 var ya, işte o %1'e olan tepkilerden bir tanesi. Memleketin tuhaflıkları arasında gidip geliyoruz. Bu sefer Erzurum'a gidelim. Erzurum'da da 7 dağ keçisinin avlanması için ihale açılmış. Bu resmi devlet tarafından yapılan, valilik tarafından yapılan bir ihale. İhale için 2.1 milyon lira fiyat belirlenmiş. 7 dağ keçisinin öldürülmesi için. Buna av diyorlar. Hani av spor diyorlar. Bu bir tamamen cinayet. 7 dağ keçisinin avlanması için ihale açmakta o katliama onay vermektir. Bu da av değil, katliamdır. Devam edelim.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
18: Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet. Bu yoktu. Anasını satayım, içimden geldi.
1: Boğaziçi Üniversitesi'nde okul sürelerini tamamlayanlar, okulu bitirenler, fakülteleri bitirenler mezuniyet törenlerinde diplomalarını alıyorlar. Boğaziçi Üniversitesi'nde felsefe mezunlarının töreni vardı. O törende bir öğrenci geldi, diplomasını aldı. Sonra yanına birisi geldi. Beraber fotoğraf çektirmek istedi. O da reddetti. O anlarda neler olmuş? Önce bir dinleyelim. Alkışlar, yuhalamalar arasında o görüntülerde şu var. Öğrenci yanına gelen Yasin Ramazan Başaran adlı akademisyen, ki sonradan Boğaziçi Üniversitesi'ne gelen isimlerden birisi. Boğaziçi'nde uzun yıllardır görev yapanlar bunlara paraşütle gelen akademisyen adını takıyor. Daha doğrusu onlara kısaca paraşüt diyorlar. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki adları bu. Şimdi Yasin Ramazan Başaran öğrenciye gelip fotoğraf çektirmek istiyor. Öğrenci de reddediyor onunla fotoğraf çektirmeyi. Sonra o alkışlar, yuhalamalar, alkışlar öğrencinin beraber fotoğraf çektirmeyi reddetmesine. Yuhlar akademisyen Ramazan Başaran, Yasin Ramazan Başaran'ın o verilen diplomayı öğrencinin elinden zorla almak istemesine. Madem benimle fotoğraf çektirmiyorsun, ben de diplomayı elinden alırım diyor. Alırım tavrı gösterdi orada Yasin Ramazan Başaran. Bu felsefe bölümü diploma törenindeki durumdu. Orada başka akademisyenler de vardı. Birçoğu utançtan yüzünü kapattı ama müdahale etmediler. O da ilginç bir ayrıntıydı. Akademisyen Yasin Ramazan Başaran, Ankara Üniversitesi İlahiyat mezunu, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde de görev yapmış. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümünde başkan yardımcısı olarak görev yapıyor kendisi. Şimdi bu anlardan sonra Yasin Ramazan sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı. Törene katılıyorsanız seremoninin işleyişi nasılsa ona uyacaksınız. Yoksa gidip diplomanızı sekreterlikten alabilirsiniz. Ben orada kendimi değil felsefe bölümünü temsil ediyorum. Sizin şovunuzun bir parçası olamam. Mahcubiyet diye bir şey vardı. Mahcubiyet. Hiç uğramamış oralara. Yani o görüntüyü verdikten sonra ya ben olsam utanırım ya. Bayağı utanırım yani. öğrencinin elinden diplomayı almaya kalkışmak, öğrenci onu saklanıyor, üstüne atlıyor diplomayı alacak. Nedir abi? O diploma verdiğiniz bir şey değil ki sizin. Öğrenci onu hak etmiş. Sizin oradaki bulunma anınız sorumluluk. Onu öğrenciye verme sorumluluk. Ama öğrenci onu hak etmiş. Siz öğrenciye hak edilmiş bir şeye diplomayı kendi cebinizden ya da kendi inisiyatifinizle vereceğiniz mi sanıyorsunuz? O hak edilmiş bir şey. Yani hak edilmiş bir şeye karşısında böyle bir tavır gösterilebilir mi? Boğaziçi'nin yıllardır akademisyenlerinden biri olan Tuna Tuğcu. O da sosyal medyada şunu yazdı. Tuna Tuğcu Hoca aynı zamanda görevden el çektirildi. Birçok mobbinge maruz kaldı, birçok uygulamaya maruz kaldı. Boğaziçi akademisyenleri hala her şeye rağmen atıla atıla, döküle döküle ama yine o rektörlüğün önünde arkalarını dönerek protestoya devam ediyorlar. Türkiye'nin en uzun soluklu protestosu. Türkiye'nin en anlamlı sivil inisiyatif eylemlerinden birisi o protestolarda. Tuna Tuğcu da onlardan birisiydi ama dediğim gibi geçen hafta kendisi rektörlük kararıyla görevden el çektirildi. Şunu yazmış Tuna Hoca: sen hadsizliğin resmini yapabilir misin abidin? İşin kolayına kaçabilirsin ama öğrenciden diplomasını gasp eden paraşütçünün, üniversiteyi işgal edenlerin sen Naci'nin Boğaziçi'yi ne hale getirdiğinin resmini yapabilir misin abidin diye soruyor Tuna Hoca. Tuna Hoca gibi o Boğaziçi'nin en önemli akademisyenlerinden biriydi. Bütün hayatı, akademi hayatı Boğaziçi'nde geçen isimlerden birisiydi. Kendisi görevden el çektirildi. Diploma törenine davet edildi. Bir öğrencinin davetiyesiyle o törenlere girebildi Tuna Tuğcu. Ve içeri girdikten sonra da bunu kim aldı soruşturması başlatılmış Boğaziçi Üniversitesi'nde. Boğaziçi Türkiye'nin en seçkin üniversitelerinden biriydi ama şimdi geldiği hale bakınca ne hale geldiğini de en azından o felsefe bölümünün diploma töreninde görebiliyoruz. Diplomayı kendi malı sanan bir akademisyen öğrencinin elinden, kendisiyle poz vermek istemediği için zorla almaya kalkışılan bir yer Boğaziçi. Artık böyle, burası Türkiye. Devam edelim.
19: Hatırladın mı eskiden, geçmişteki günlerde?
20: Hatırladın mı?
21: Hatırladın mı?
20: Hatırladın mı?
21: Hatırladın mı?
20: Hatırladın mı?
1: Deniz Göktaş, Deniz Göktaş'la başladık. Yine Deniz'le bitirelim bugünü de, haftayı da. Birazdan sizden gelen sorular ve sizden gelenleri konuşacağız. Deniz Göktaş YouTube'a yüklediği gösterisiyle birlikte çok konuşuldu. Yayına girmeden baktım, 10 milyona yaklaşmıştı. 9700 falan olmuştu. Herhalde şimdi 10 milyon olmuştur orada izlenme sayısı. Her videosu çok konuşuldu. Savcılıkta da birçok o stand-up yaptığı gösterinin 1,5 saatin birçok şeyi sorgulandı. Didik didik edildi. Ama bir şey ne sosyal medyada ısrarlı bir şekilde linç edenler tarafından paylaşıldı, ne sorgulamada soruldu. O bölüm neden bu kadar çok göz ardı edildi? Onu bir dinleyelim. Deniz Göktaş bir anlatsın.
22: FETÖ projesi demiş birisi. Bu benim için övgü gibi bir şey. Çünkü gösteri boyunca ailemin Alevi ve komünist olduğundan bahsediyorum. Ya seçebileceğin binlerce örgüt var. Şöyle düşünmüş gibi geldi. Bu düşük bütçeli örgütler bu prodüksiyon kalitesini karşılayamaz. Yapsa yapsa FETÖ yapmıştır diye düşünmüş gibi geldi. O yüzden övgü olarak aldım. Aramızda da vardır. 5000 kişi var burada. Doğru zamanda çıkış yapan ileri görüşlü eski FETÖ'cüler. Geldiyseniz de hoş geldiniz. Hoş bulduk yapmayın da bana patlamasın. 10 yıldır saklanıyordum. Deniz malı yüzünden enselendim. Ya yargılamıyor. Benim işim yargılamak değil. Hatta bu salonda sizi en iyi anlayan kişi ben olabilirim. Çünkü ben de zamanla çok uğraştım FETÖ'ye katılabilmek için. İlkokul 4'te matematik olimpiyatlarında ikinci olmuş. Gümüş madalya kazandı. Ve peşime FETÖ'cü bir okul takıldı. Mamak Hafsa Sultan Özel Okulu. Her şeyi veriyorlar. Bizim de ailecek durumumuz pek parlak değil. İşte evde bilgisayar yok. Bütün yaşıtlarım almış. O yaşta en çok istediğim şey bilgisayar. Laptop veriyorlar. Burs veriyorlar. Annemle babama yalvarıyordum. Lütfen diyordum. Sabah beynimi yıkarlarsa akşam düzeltirsin. Lütfen. Babam sinirle telefonu kapatıyordu. Yine hayırlı akşamlar dedi diye. O zaman daha sözcük düzeyinde kavgalar vardı. Tank, uçak, işler bu kadar büyümemişti. Beni okula göndermediler ticari zekalar olmadığı için. Bilgisayar 3 yıl geç alındım. Belki oraya gitsem şu an New York'taydım. Oturum iznim vardı. Burada nelerle uğraşıyoruz. Ya da Türkiye'de kalıp bakan olmuştum. Hiçbir zaman öğrenemedim.
1: Deniz yine gülümsetti. Cezaevine giderken söylediği son sözlerde neşemizi çalamayacaklar olmuştu. Deniz Göktaş'ın burada anlattığı hikaye alıcısı neden olmadı acaba? Niye alıcısı yok bunun? Hani orada her şey bir alıcısı oldu. Oradan bir sürü şey söylediler. Didik didik ettiler. Her satırı, her sözü savcı sordu, emniyette sordular, mahkemede soruldu ama bu bölüm yok. Hiçbir şekilde yok. Neden? Çünkü orada gizli. Şimdi New York'ta olabilirdim ya da bakan olabilirdim. Yani. Sizden gelenlerle devam edeyim. Mahmut Tatar, sadece bu da değil, denize bikiniyle değil de kapalı kıyafetle giren kadınlara küfretti. Siz bari siz taraflı yayın yapmayın lütfen demiş Mahmut Tatar. Bir de Deniz'in kitaba, Kur'an'a küfrettiğini söylüyor, yazmış. Ya şimdi burada böyle bir hassasiyet, öyle bir yükseltti ki hani zaten sözler şeyler öyle bir hale geldi ki kimse gerçeğinden duyduğuna inanmıyor. Ben bir hakaret görmedim. Yani baştan sona izlediğimde sadece güldüm. Eleştirileri var, zekice yapılmış eleştirileri var. Gülümsedim. O kadar geçti gitti. Hani bu kadar Deniz Göktaş'ı gerçekten ciddiye alıp onun üzerinden herkes bir şey inşa etmeye çalışıyor. Kimisi konfor alanını korumaya çalışıyor. Deniz Göktaş'a katılmıyorum, bak onunla ilgili bir şey söylemiyorum diye. Ya yarın bugün çıkacaksınız, siz o sahneleri bir şeyler anlatacaksınız. Ne anlatabilirsiniz ki? İşte korktunuz hepiniz, hırsınız. Ama bir taraftan hani bu kadar sert bir

hassasiyetlerimiz çok yükseliyor ve her şeyi bir tane komedyonun omuzlarına yükleyip bugün herkes rahatlamış durur herhalde. Ya oysa çok daha büyük bir yük var omuzumuzda. Komedyen Deniz Göktaş cezaevinde, bundan daha büyük yük mü olur? Yener Bey diyor ki sadece merak ediyorum, bu plastik ambalajlarda ürün üreten üreticiler ürünlerine son dönemde cüzi de olsa bir fiyat artışı gerçekleştirmemiştir değil mi? Ayrıca bu cihazlar bildiğim kadarıyla ülkemizde üretilen bir cihaz değil. Bu kadar hızlı yaygın bir şekilde konumlandırılması için bir yatırım ve altyapı gerekiyor. Sizce cihaz ve bakım maliyetini kim üstleniyor? Sizce kim? Tamamen öyle. Yani biraz daha ayrıntısına bakarım. Pazartesi ya da öğrendiğimde tam bilgiyi buradan aktarırım. Levent Bey diyor ki personel vesaire öğrenci taşıyan servislerin sol şeritten gitmeleri yasaklanmalı. İstanbul'da ikinci köprüyü kullanıyoruz. Sabah akşam şoförlerin birçoğu resmen ralli yapıyor. Ya, bence de sol şeritte işi olmamalı bu kadar riskli ve güvenli taşıması gereken araçların. Turan Yeşilyurt diyor ki yayında Türkiye hukuk devleti diyorsa bana bir gülme geliyor, sormayın, saygılar sevgiler demiş. Bizden de sevgiler saygılar. İsmail Erdem diyor ki Çağatay Takaoğlu bir senedir iddianame bekliyor. İBB iştiraklerinden İsper AŞ çalışanı Haziran 2025'te tahliye edildi. Aynı gün tekrar tutuklandı. Çağatay Takaoğlu bir senedir iddianame bekliyor. İşte bu iddianame bekleyen birçok isim var. Onlardan birisi de Çağatay Takaoğlu. Gökhan Çetinoğlu diyor ki asgari ücret için 3 Temmuz enflasyon açıklanmasını bekliyorlar. Üstüne mecliste görüşecekler. Yandaşa geçiş ücret zammı beklemez ama diyor. Hakan Bey de diyor ki evde işimle paylaşacağım. 20 yaşında oğlum var. Annesi o okuyor, çalıştırmayacağım diyor. Bu nedenle bu konuyu mizansenleştiren kişiyi dinletmek istiyorum. Anlamadım ben bunu. Ha Deniz'in bir şakası mıydı bu? Ben onu dinlemedim ya. O kaçmış, o yüzden tam bilmiyorum. Evimde işimle paylaşacağım. 20 yaşında oğlum var. Annesi okuyor, çalıştırmayacağım diyor. Bu nedenle bu konuyu mizansenleştiren değil, mizahlaştıran mı diyor? Bir kişiyi dinletmek istiyorum demiş Hakan Bey. Yani o şey, Deniz Göktaş'ın o şeyini dinlemedim. O yüzden ona yanıt veremiyorum. Başka var mı? Tamam, o zaman günü ve haftayı da bitirelim. Pazartesi yine aynı saatte yeni bir haftada, yeni bir hakikat yolculuğunda buluşmak üzere. İyi akşamlar. Ben giderim. Tom Waits gelir.

0: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler ve ayrıntıyı görmek isteyenler. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Günün sıcak haberleri, son dakika gelişmeleri, özel dosyalar, fikri takipler ve siyasetin nabzı bu programda tutuluyor. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Mustafa Hoş'la yol arkadaşı tekrarını dinlediniz.
1: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik özel haber.
2: Türkiye'nin NATO serüveni, güvenlik şemsiyesi mi, bağımlılık ilişkisi mi? Türkiye 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanırken gözler yeniden Ankara'nın 74 yıllık NATO üyeliğine çevrildi. 1952 yılında ittifaka katılan Türkiye, NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip ülkesi konumunda bulunuyor. Ancak üyelik süreci ve sonrasında yaşanan gelişmeler, Türkiye'nin NATO ile ilişkisinin yalnızca askeri değil, aynı zamanda siyasi ve toplumsal tartışmalarında merkezinde yer aldığını gösteriyor. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından şekillenen yeni uluslararası düzende Türkiye, kendisini Sovyetler Birliği ile Batı bloğu arasındaki jeopolitik mücadelenin tam ortasında buldu. 1945 sonrasında Sovyet lideri Joseph Stalin yönetimindeki Moskova'nın Türkiye üzerindeki talepleri NATO üyeliğine giden sürecin en önemli gerekçelerinden biri olarak gösterildi. Dönemin Batı yanlısı siyasi figürleri Sovyetler Birliği'nin Kars ve Ardahan'ın kendisine verilmesini istediğini, Boğazların ortak savunulmasını talep ettiğini ve Türkiye üzerinde siyasi baskı kurmaya çalıştığını öne sürüyordu. Bu görüş uzun yıllar boyunca Türk dış politikasının temel argümanlarından biri oldu. Ancak tarihçiler arasında bu konuda farklı değerlendirmeler bulunuyor. Bazı araştırmacılar Sovyetlerin özellikle 1945-1946 döneminde Boğazlar rejiminin değiştirilmesini ve bölgede askeri üs talebini gündeme getirdiğini, bunun Ankara açısından ciddi bir güvenlik tehdidi yarattığını savunuyor. Buna karşılık bazı tarihçiler ise Sovyet tehdidi söyleminin zamanla büyütüldüğünü, Moskova'nın doğrudan işgal planı olduğuna dair kesin kanıt bulunmadığını söylüyor. Toprak isteme iddiasının temel dayanağı 1945'te Tiflis'te çıkan Pravda isimli gazetede yayımlanan bir yazı. Yazıda Kars ve Ardahan'ın Sovyetler Birliği'ne bağlanması gerektiği anlatılıyor. Yazı üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisinde İstanbul Milletvekili olarak görev yapan Kazım Karabekir kınama mesajı paylaşıyor. Yani doğrudan Sovyetler Birliği'nin böyle bir talep ve hak iddiası bulunmuyor. Boğazlarla ilgili tartışmanın temelinde ise Sovyetler Birliği'nin Nazi tehdidine karşı İstanbul ve Boğazlar'da üs kurmak istemesi yatıyor. Karadeniz'in Nazi kontrolüne geçmesi durumunda büyük avantaj sağlayacağını değerlendiren Sovyetler Birliği'nin bu talebi Türkiye tarafından reddediliyor. Ancak devamında bir askeri gerginlik yaşanmıyor. Ayrıca Türkiye'ye olası bir Sovyet saldırısı iddiası o dönemde bizzat ABD tarafından da reddediliyor. 19 Ağustos 1950'de ABD Politika Planlama Dairesi'nin NATO üyeliği için Türkiye'nin talebi başlıklı değerlendirmesinde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin Türkiye sınırında herhangi bir askeri örgütlenmeye dair istihbaratın bulunmadığı, Türkiye'nin NATO üyeliği talebinin sadece iç politika kaygılarından kaynaklandığı, Türkiye'nin Kore'ye asker yolladığı için ABD'den ödül istediği belirtiliyor. Türkiye'nin ilk NATO üyeliği başvurusunu CHP iktidarı yaptı. Başvuru 11 Mayıs 1950'de reddedildi. Bundan yalnızca 3 gün sonra Demokrat Parti iktidara geldi. Adnan Menderes'in seçim kampanyasının odak noktasını da NATO üyeliği teşkil ediyordu. Menderes 26 Haziran 1950'de patlak veren Kore Savaşı'nı NATO üyeliği için iyi bir fırsat olarak gördü. Hükümet Batı bloğuna bağlılığını göstermek amacıyla Kore Savaşı'na asker gönderme kararı aldı. 1950 yılında başlayan savaş kapsamında yaklaşık 21 bin Türk askeri Kore'ye sevk edildi. Türk Tugayı özellikle Kunuri Muharebesi'ndeki direnişiyle uluslararası kamuoyunda dikkat çekti. Ancak bu süreç ağır bir insan bedeli de doğurdu. Resmi verilere göre 721 Türk askeri hayatını kaybetti. 2000'den fazla asker yaralandı. Yüzlerce asker esir düştü veya kayboldu. Türkiye'nin Kore Savaşı'na katılımı NATO üyeliğinin önünü açan en önemli adım olarak değerlendiriliyor. Türkiye'nin NATO üyeliğinin önünü açan bu adım sonrasında 18 Şubat 1952'de Türkiye ve Yunanistan resmen NATO üyesi oldu. Demokrat Partili Samet Ağaoğlu'nun ifadesiyle Türkiye Kore'de bir avuç kan verdi ama büyük devletler arasına katıldı. Kamuoyunda ise Türkiye'nin Kore'de verdiği kayıpların doğrudan ulusal güvenlikle ilgisi olmayan bir savaşta yaşandığı ve üyelik uğruna ağır bir bedel ödendiği eleştirileri hiçbir dönemde bitmedi. Türkiye'nin NATO'ya katılım süreci yalnızca dış politikada değil, iç siyasette de önemli sonuçlar doğurdu. 1951 yılında gerçekleştirilen ve kamuoyunda 1951 tevkifatı ya da komünist tevkifatı olarak anılan operasyonlarda yüzlerce kişi gözaltına alındı. Operasyonların hedefinde NATO karşıtı olan Türkiye Komünist Partisi çevreleri ve solcu aydınlar bulunuyordu. Behice Boran, Hikmet Kıvılcımlı, Mihri Belli, Vedat Türkali, Sevim Belli, Ruhi Su, Enver Gökçe gibi dönemin önde gelen komünistleri Sirkeci'deki Sansaryanhan'da aylarca işkence gördü. Tutuklananlar uzun yıllar hapis yattı. Resmi makamlar operasyonları yasa dışı örgütlenmelere karşı güvenlik tedbiri olarak savunurken, karşı çıkanlar Türkiye'nin Batı bloğuna entegrasyon sürecinin bir parçası olduğunu ve muhalif sesleri susturmayı amaçladığını ileri sürdü. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü savaş sonrası dönemde Türkiye'nin Batı ile yakınlaşmasını destekleyen isimlerin başında geldi. İnönü yönetimi Marshall Planı ve Truman Doktrini kapsamında ABD ile ilişkileri geliştirdi. NATO üyeliği hedefi de büyük ölçüde bu dönemde şekillendi. Başbakan Adnan Menderes ise NATO üyeliğinin fiilen gerçekleştiği dönemin lideriydi. Menderes hükümeti Kore'ye asker gönderme kararını alarak Türkiye'nin Batı ittifakı içindeki konumunu güçlendirmeyi amaçladı. Demokrat Parti yönetimi NATO üyeliğini Türkiye'nin güvenliği ve ekonomik kalkınması açısından stratejik bir kazanım olarak değerlendirdi. NATO üyeliği Türkiye'ye güvenlik garantileri sağlasa da İlişkiler zaman zaman ciddi gerilimlere sahne oldu. Johnson Mektubu 1964. Kıbrıs'taki gelişmeler nedeniyle Türkiye'nin askeri müdahaleyi gündeme aldığı dönemde ABD Başkanı Johnson tarafından gönderilen mektup Ankara'da büyük tepki yarattı. Mektupta Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahalesi halinde NATO'nun Türkiye'yi koruyamayabileceği yönündeki ifadeler uzun yıllar tartışıldı. Bu olay Türk kamuoyunda NATO ve ABD'ye yönelik ilk büyük güvensizlik dalgalarından biri olarak değerlendirildi. Kıbrıs Barış Harekatı ve Silah Ambargosu. 1974 yılında Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahalesinin ardından ABD Kongresi Ankara'ya silah ambargosu uyguladı. Türkiye NATO'nun güney kanadının en önemli ülkelerinden biri olmasına rağmen müttefiklerinden beklediği desteği göremediğini savundu. Ambargo yılları Ankara'nın savunma sanayisinde yerli üretim arayışlarını hızlandıran dönüm noktalarından biri oldu. Yunanistan'la sürekli gerilim. Türkiye ve Yunanistan NATO içinde yer almalarına rağmen Ege Denizi, hava sahası, kıta sahanlığı ve Doğu Akdeniz gibi konularda sık sık karşı karşıya geldi. Ankara'da birçok çevre NATO'nun iki müttefik arasındaki anlaşmazlıklarda çoğu zaman etkisiz kaldığını veya Yunanistan lehine tutum sergilediğini savunuyor. Özellikle Ege hava sahası anlaşmazlıkları, adaların silahlandırılması tartışmaları, Doğu Akdeniz enerji rekabeti, iki ülke arasındaki sorunların önemli başlıkları arasında yer aldı. 1974 sonrası Yunanistan'ın NATO'ya dönüşü. Kıbrıs Harekatı sonrasında NATO'nun askeri kanadından ayrılan Yunanistan, 1980 yılında yeniden ittifakın askeri yapısına döndü. Türkiye'de bazı çevreler bu süreçte Ankara'nın çıkarlarının yeterince gözetilmediğini savunurken, dönemin hükümeti Batı İttifakı içindeki dengeleri korumayı tercih etti. Çekiç güç tartışmaları. 1991 Körfez Savaşı sonrasında kurulan çekiç güç operasyonu Türkiye'de uzun yıllar tartışıldı. NATO karşıtları operasyonun Kuzey Irak'taki fiili yapının oluşmasına katkı sağladığını ileri sürerken, destekleyenler bunun bölgedeki insani krizin önlenmesi için gerekli olduğunu savundu. Suriye krizi ve Patriot tartışmaları. Suriye İç Savaşı sırasında NATO Türkiye'ye Patriot hava savunma sistemleri konuşlandırdı. Ancak Ankara özellikle sınır güvenliği ve terör örgütleri konusunda müttefiklerinden yeterli desteği alamadığını sık sık dile getirdi. S-400 krizi. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması NATO içinde son yılların en büyük krizlerinden birine dönüştü. ABD Türkiye'yi F-35 Lightning II programından çıkardı ve yaptırımlar uyguladı. Ankara ise hava savunma ihtiyacının karşılanmadığını ve egemenlik hakkını kullandığını savundu. Netice olarak Türkiye'nin NATO üyeliği konusunda iki temel yaklaşım öne çıkıyor. Destekleyenlere göre NATO Türkiye'ye soğuk savaş boyunca önemli bir güvenlik şemsiyesi sundu. Sovyet baskısına karşı caydırıcılık sağladı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modernizasyonuna katkıda bulundu. Eleştirenler ise NATO'nun Türkiye'yi Batı eksenine bağımlı hale getirdiğini, Kore Savaşı'ndan Kıbrıs krizine kadar birçok olayda Ankara'nın ağır bedeller ödediğini ve ittifakın Türkiye'nin ulusal çıkarlarıyla her zaman örtüşmediğini savunuyor. Temmuz ayında yapılacak zirve öncesinde bu tartışmalar yeniden gündeme gelirken, Türkiye'nin NATO ile ilişkileri 74 yıl sonra da ülkenin dış politika gündemindeki en önemli başlıklarından biri olmayı sürdürüyor. Türkiye'nin NATO üyeliğine giden yol, Sovyetler Birliği tartışmalarından Kore Savaşı'na, iç siyasetteki operasyonlardan Kıbrıs krizine kadar pek çok kritik dönemeçten geçti. NATO Liderler Zirvesi öncesinde Ankara'nın ittifakla 74 yıllık ilişkisi yeniden mercek altında. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Ceyda Karan, Fethi Yılmaz, Güçlü Özdan, Serhat Ayan. Gelenek bozulmuyor. Radyo Sputnik 2011'den beri olduğu gibi haberin sesi olmaya devam ediyor. Çok sesli haber için yeni yayın döneminde de kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı tekrar yayını.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı başlıyor.
2: 3 Temmuz 2026 Cuma, ben Güçlü Özgan, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine güzel, keyifli, daha önemlisi sağlıklı bir gün dileyerek başlıyorum programa. Saatim 07.11'i gösteriyor. Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve tabii ki bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve anlamaya çalışacağız. Özetle anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim elbette. Ondan önce izninizle hatırlatmalarımı tekrar edeyim. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ediniz. Örneğin X'te @radyosputniktr ya da Telegram'da Sputnik Türkiye kanallarını takip alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişimi kurmak isterseniz de kişisel sosyal medya hesaplarımı kullanınız. X ya da Instagram Güçlü Özgan, birleşik ve küçük harfle Güçlü Özgan yazmanız yeterli. Görüşleriniz, önerileriniz ve elbette eleştirileriniz çok çok önemli bizler için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da not ediniz cep telefonunuza. 0505 171 66 56, tekrar ediyorum, 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
1: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: Dün akşamdan gelen güzel haberle başlamak istiyorum. Güne, programa da aslına bakılırsa FIBA 2027 Dünya Kupası elemelerinde C grubunda mücadele ediyor basketbol milli takımımız, biliyorsunuz. Dünkü karşılaşmada 5. karşılaşmasıydı grubundaki milli takımımızın. Bosna Hersek'i 82-75 mağlup etti ve A milli erkek basketbol takımı da grupta 5. müsabakasında kazanmış oldu. Liderliği de garantiledi. Dediğim gibi güzel haber basketboldan, hatta bir de voleyboldan geliyor. Futbolda Dünya Kupası'nda yaşadığımız hayal kırıklığı da böylece bir parça da olsa telafi etmiş oluyoruz. Basketbolcularımız ve voleybolcularımız sayesinde milli takımımız ilk 4 maçta evinde Bosna Hersek'i, deplasmanda İsviçre'yi, Sırbistan'ı yine aynı şekilde ve İstanbul'da bir kez daha Sırbistan'ı yenme başarısını göstermişti. İşte dünkü Bosna Hersek galibiyetiyle söylediğim gibi grubunda liderliği de garantilemiş oldu. Buradan basketbolcularımıza da teşekkürlerimizi gönderelim. En azından onlar yüzümüzü güldürüyorlar. Dünya Kupası, bir de onunla dilerseniz sporla başlamışken hadi sporla devam edeyim. Şu dakikalarda oynanan İsviçre-Cezayir karşılaşması, son 16 turu için mücadele ediyor iki ülke. Az önce İsviçre ikinci golünü de attı. 2-0 öne geçti Cezayir karşısında. Bunu da hatırlatmış olalım. Gece saatlerinde oynanan karşılaşmalar, uykusuz bırakan bizleri, uykusuz bırakan karşılaşmalar. İspanya-Avusturya'yı 3-0 yendi. Portekiz'de Hırvatistan'ı 2-1 yenme başarısını gösterdi. Ne oldu? Son 16 turunda böylece Portekiz'de İspanya'nın da eşleştiğini, karşı karşıya geleceğini de söyleyebiliriz. İki komşu ülke, gerçekten enteresan, güzel bir maç olacak. Şimdiden bunun haberini verebiliriz. Ve geçelim gerçeklerimize, geçelim kendi dünyamıza, yaşananlara. Bir dava, bir davayı size hatırlatacağım. O davanın duruşması vardı ve hatta karar duruşması vardı dün itibariyle. Buradan başlayalım dilerseniz. Mecliste, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında stajyer öğrencilere cinsel istismar iddiasıyla açılan bir dava. Toplamda 16 yılın üzerinde hapis cezasına çarptırıldığı sanıklar, bunu hatırlatmak bu haberle aslında bakılırsa başlamak istedim programa. Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü dava. Savunmalar enteresandı. Şöyle savunmalara baktığım zaman ailelerin tabii tepkileri var, sanıklara tepkileri vardı ama savunmalar da çok dikkat çekici. Medya baskısı kurulmaya çalışılıyor yargı üzerinde gibi bazı savunmalar yaptı sanıklar. Müştekilerin anneleri, babalarının da tepkilerini hatırlatmak gerekiyor. Davada en yüksek cezayı Recep Seven aldı. Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklar açısından da öyle ama bir amamız olacak elbette maalesef. Davadaki tüm sanıklar hakkında tutuklu bulundukları süre göz önünde bulundurulduğu için bulundurularak tutuklama kararı da çıkmadı efendim. Bunu da hatırlatalım. Bir yandan da buradan meclisteki vekillerimize bir eleştiri var. Günlük tartışmalar, siyasi tartışmalar içerisinde onlarla daha doğrusu o kadar meşguller ki ilk birkaç gün, günlerce tartıştık bu meseleyi hatırlayınız. İlk birkaç gün evet bir tepki vardı. Arkasından milletvekillerimizin meclis çatısı altında yaşanan bu skandala ki hapis cezalarıyla da sonuçlanmış oldu. Yargıda kararı verdiğine göre artık daha rahat konuşabiliriz. Buna rağmen meclisinde genel olarak bir sessizliği vardı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da bu tip tartışmaları meclisi yıpratma olarak tanımlamıştı. Öyle mi gerçekten bilmiyorum. Meclis de bu konuyla yüz yüze gelecek mi? Gelebildi mi sizce? Dilerseniz bu sorunun yanıtını da siz vermiş olun. Ve şöyle devam edelim. Deniz Göktaş, komedyen Deniz Göktaş. Kendisiyle ilgili olarak biliyorsunuz bir stand-up şovu çok tartışıldı, çok konuşuldu. Hatta ben şöyle tanımlamıştım. Hani artık yeni bir fay hattımız daha oldu demiştim. Gerçekten de hani ülke tam anlamıyla burada Deniz Göktaş'la ilgili olarak ikiye bölündü. Şimdi şöyle bir tablo var. Yurt dışındaydı kendisi. Bir yakalama kararı çıkartılmıştı. Kendi isteğiyle döndü Türkiye'ye. Kendi isteğiyle döndü ve havaalanında gözaltına alındı. Şimdi hemen şunu söyleyeyim, son haberi aktarayım size. Avukatından gelen açıklama, saat 10.30'da bugün saat 10.30'da hakimlik karşısına çıkacağı yönünde. Suçlamalar neler? Suçlamalar da Cumhurbaşkanı'na hakaret ve halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçlamaları yöneltiliyor komedyen Deniz Göktaş'a. Dediğim gibi tam anlamıyla bir fay hattımız oluştu. Burada benim dikkatimi çeken mesele, neresinden bakıyorsunuz konuya bilemem ama burada benim dikkatimi çeken dün verilen Deniz Göktaş'ın gözaltına alınmasıyla ilgili verilen o fotoğraflar aslında benim en çok dikkatimi çeken konu. Neden bunu söylüyorum, neden bunu anlatıyorum? Ters kelepçe yapıldı. Biz nereden hatırlıyoruz bunu son olarak? Sevgili Ali Çağatay içinde, değil mi? Ali Çağatay'la birlikte biz buna tekrar tanıklık etmiştik. Ali Çağatay da emniyete götürülürken ters kelepçeyle maalesef götürülmüştü. O görüntü medyayla da paylaşılmıştı aslına bakılırsa. Şöyle bir tablo var, şöyle bir gerçeklik var. Tıpkı Ali Çağatay gibi ki o görüntüleri şu an Telegram'dan görüntülü takip eden dinleyicilerimiz de izleyebilirler. Komedyen Deniz Göktaş'ın emniyete götürülme, daha doğrusu emniyet içerisinde güvenlik şube müdürlüğündeki o ters kelepçeli görüntüleri. Dediğim gibi Ali Çağatay için de geçerliydi maalesef aynı durum ama kendi isteğiyle, ki kendisinin hakkında bir gözaltı kararı var, kendi isteğiyle yurt dışından gelmiş ve zaten kaçma şüphesi yok. Ve dediğim gibi kendisi hani istese gelmeye de bilir dedim. Böyle bir tablo da vardı. Bir niyet göstergesidir bu aslında bakılırsa. Ki şunu da hatırlatalım. Ali Çağatay da gözaltına alındığında, ki o gözaltı haberleri çıktığında ilk olarak aramıştım kendisini. Var mı ulaşan bir durum, bir tebligat ya da polisler geldi mi diye. Hayır, güçlü evde bekliyorum demişti. Çağrılsaydı emniyete, tıpkı işte komedyen Deniz Göktaş gibi ya da işte Ali Çağatay gibi bir şekilde gitmezler miydi? Tabii ki böyle olurdu. Tabii ki böyle bir tablo ortaya çıkabilirdi ama şimdi bizim görebildiğimiz kadarıyla böyle bir fotoğrafta verilmek istendi. Bu arada hani o stand-up gösterisindeki kesitlerde X'de engellendi. Onu da söyleyelim. YouTube'daki o görüntülerle ilgili olarak, o stand-up gösterisiyle ilgili olarak bir engelleme şu an itibariyle benim bildiğim kadarıyla yok. Zaten yurt dışına kaçtığı iddiaları vardı. Daha doğrusu böyle iddialar gündeme getirilmişti. Hayır demişti. Böyle bir durum yok. Uzun yıllar ben Türkiye'de kalmaya devam edeceğim açıklamasında yine Deniz Göktaş yapmıştı. Şimdi benim aklıma ne geldi biliyor musunuz? Bu iki fotoğrafı yan yana koymak gerekiyor. Daha doğrusu üç fotoğrafı belki de. Bir, Ali Çağatay'ın ters kelepçeyle gözaltına alınmış olması. Deniz Göktaş'ın da yine aynı şekilde ters kelepçeyle gözaltına alınmış olması. Neyi hatırlattı bana biliyor musunuz? Sevgili İrem, o görüntüyü, o fotoğrafı sana sabah akışı gönderirken göndermiştim, seninle paylaşmıştım. Kurye Ata Emre Akman Balıkesir'de 25 bıçak darbesiyle kendisine yönelik bir saldırı sonrasında aldığı 25 bıçak darbesiyle öldürülmüştü. Peki mesela bir cani değil mi? Şimdi o fotoğrafı da görüyorsunuz işte. O cani nasıl gözaltına alınmıştı? İşte kolunda polisler, önden kelepçelenmiş, evet başı önde ama ters kelepçe yok. Kolunda polisler yürüyor ve bu kişi işte tıpkı işte şimdi az önce de konuştuk. Ali Çağatay'ı konuştuk. Komedyen Deniz Göktaş'ı da konuştuk. Peki bu kişi mesela eğer ters kelepçe yapılacak ise bir kişiyi, bir kuryeyi, Ata Emre Akman'ı 25 bıçak darbesiyle öldüren bir kişinin mi ters kelepçeyle tehlikesinden dolayı yarattığı tehlike nedeniyle, potansiyel nedeniyle de daha doğrusu onun mu ters kelepçeyle gözaltına alınması gerekiyordu, yoksa işte bir komedyen ya da bir gazetecinin mi, 70 yaşındaki bir gazetecinin mi bu şekilde ters kelepçeyle gözaltına alınması gerekiyordu? Varın buna da siz karar verin. Ben sadece bu fotoğrafları yan yana koymak istedim, yan yana bir göstermek istedim. Hafıza, aklın zamanda dolaşma gücü var ve biz bu gücü ne olursa olsun kullanmaya devam edeceğiz. İşte bu tip fotoğrafları, bu tip kareleri gördüğümüz zaman da aklımızı şöyle geçmişe doğru, çok da uzun bir geçmiş, uzak bir geçmiş değil elbette, geçmişe doğru biraz kısa bir yolculuğa çıkardığımız zaman tüm gerçekliği de görebiliyoruz. Bu karşılaştırma yapma hakkını da kendimizde görüyoruz. Devam edelim. Takip edeceğiz. Söylediğim gibi komedyen Deniz Göktaş da bugün saat 10.30'da yaklaşık 3 saat sonra da hakim karşısında çıkarılacak. Bakalım ve işte Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlaması, ilk tutuklama kararında o suçlama da yoktu. O suçlamanın sonradan eklendiğini de hatırlatmak istiyorum sizlere. Dün bir konuğumuz vardı. Beraber dinledik. Dün programı dinleyen dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Oğuz Soyu Bey. Depremde yıkılan, Adana'da yıkılan Beluk Apartmanı davası. Ve o davayla ilgili olarak neyi konuşmuştuk biz kendisiyle? Zaten dün bir karar duruşması vardı. O karar duruşmasında gerekli cezalar, verilen cezalar da açıklandı. Onu paylaşacağım. Fikri takip açısından efendim, ama şunu bir hatırlatayım önce. Oğuz Soyu Bey bir tazminat davası açmıştı. Dün yayında da anlatmıştı bunu kendisi. Seyhan Belediyesi'ne karşı gerekli denetimleri zamanında yapmadığı için, ki o apartmanda, Beluk Apartmanı'nda, 6 Şubat'ta yıkılan Beluk Apartmanı'nda 10 yurttaşımız hayatını kaybetmişti. O 10 kişiden 3'ü Oğuz Soyu Bey'in de ailesiydi. 2 çocuğu ve eşiydi. O da tazminat davası açmıştı. Davayı kaybetmişti. Seyhan Belediyesi mahkeme ve avukatlık masrafları için kendisiyle ilgili olarak bir icra süreci başlatmıştı. Hani bunu ara ara hatırlatacağım. Seyhan Belediyesi'nin bu konuda bir geri adım atması gerekiyor. Peki devam edelim. Bu depremde yıkılan Beluk Apartmanı'nda ilgili alınan kararlar ne? Bakınız, 4'ü kamu görevlisi 5 sanığa 6 ile 15 yıl arasında hapis cezası verildi. Bunu da hatırlatmak, bunu da aktarmak istiyorum. Düzenli olarak programı izleyen, takip eden dinleyicilerimiz biliyorlar ki bu tip davaları, deprem davalarını, yani sembol haline gelmiş davaları daha çok, o davalarla ilgili gelişmeleri daha doğrusu aktarmaya çaba gösteriyoruz. Neden? Çünkü aslında bütün bu davalarda benzer gelişmeler oluyor. İşte bilirkişi raporlarında sorunlar çıkıyor, tutukluluklara itirazlar, o itirazlarla ilgili tartışmalar, ailelerin buna verdikleri tepkiler, daha önemlisi ne? Kamu görevlilerinin, ki bu konuda hani adeta bir duvar var ve o duvarı aşmak için, o duvarı kırmak için mağdur aileler, yakınlarını kaybetmiş olanlar da yoğun mücadele vermek mecburiyetinde kalıyorlar maalesef. İşte ben de bu tip davalarla ilgili gelişmeleri olabildiğince detaylı şekilde sizlerle paylaşmak istiyorum. Onlarca, yüzlerce dava var çünkü. Tabii ki hepsini paylaşamayız ama diğer davalarda ne oluyor, ne bitiyor, bunu görmek, bunu anlayabilmek açısından önemli. Bu yüzden bunu özetlemeye çalışıyorum. Geçelim diğer başlıklarımıza. Ne var? Bugün şimdi gözümüz kulağımız nerede? Emeklilerin, çalışanların, memurların gözü kulağı nerede? Türkiye İstatistik Kurumu'nda. Neden? Çünkü Haziran ayı enflasyon verileri paylaşılacak. Şöyle söyleyeyim, yapılan çalışma, anketler diyor ki yani %1 civarında, ki bunu da nasıl başarıyorlar onu bilmiyorum. Çok samimiyet, büyük samimiyetle söylüyorum bunu. Hani ekonomistlere de soruyorum. Beni tatmin eden yanıtları alamıyorum maalesef, ama özellikle Aralık ve Haziran aylarında bu enflasyon nasıl oluyor da bir önceki aya göre dramatik şekilde düşüyor? Öyle hani bindelik oranlarda değil, böyle yüzdelik oranlarla nasıl düşüyor? Bunun yanıtını gerçekten bütün samimiyetimle söylüyorum. Bilim insanları da, ekonomistler de bu konuda hani mürekkep yalamış derler ya. Dostlarım da veremiyorlar, onu söyleyeyim. Şimdi dediğim gibi bir rakam açıklanacak. Büyük ihtimalle %1 civarında bir veriyle karşı karşıya kalacağız biz. Tabii o zaman ne olacak? Şöyle bir hani aklınızın bir kenarında dursun diye söylüyorum. Emekli maaşlarına SSK ve Bağkurlulara, emeklilerden bahsediyorum, %17-18 civarında bir enflasyon ayarlaması yapılacak. Bunu söyleyelim, bunu aktaralım. En düşük emekli maaş tartışması yapılıyor. Çalışma Bakanı zaten hatırlayınız kabine toplantısı sonrasında net bir mesaj verdi. Bir açıklasın bakalım TÜİK, ondan sonrasında biz gerekli yasal düzenlemeyi yaparız. Hep dün de söyledim bunu. Hani vergilere, işte köprülere, otoyollara vesaire, işte alkol, tütün, bunlara yönelik vergiler otomatik, ama asgari ücretlere, emeklilere yapılan zamlar manuel yapılıyor bu ülkede. Garip bir tabloyla karşı karşıyayız. Velhasıl şunu söylemek istiyorum. En düşük emekli maaşının da meclise getirilecek bir yasal düzenleme gerekiyor onun için. 23.500 lira, 23.500 ile 23.700 lira arasında olması bekleniyor. Tabii görmek gerekiyor, yaklaşık işte 2,5 saat sonra Türkiye İstatistik Kurumu bu verileri açıklayacak. Ama bu veriler ne kadar bizim gerçekliğimizi karşılıyor, ne kadar bizim hayatımızı anlatıyor, o ayrı bir tartışma konusu. Neden? Ben söylemeyeyim efendim. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'nun bir araştırma bölümü var. KamuAR araştırma birimi, bakın hesaplamış, bizim yerimizi hesaplamış. 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 37.996'ya, yoksulluk sınırı ise 116.106 liraya kadar yükselmiş durumda. Bakın şöyle bir karşılaştırma yapılabilir. Şöyle bir daha doğrusu bakılırsa 4 kişilik bir ailenin geçinebilmesi için artık 4 kişinin çalışması, asgari ücretli 4 kişinin çalışması yetmiyor. Asgari ücret üzerinden eğer bu süreci okursak, tabii memur maaşlarındaki o yoksulluk analizi de yapılmış, KamuAR yaptığı için bu çalışmayı, bir talepleri var. O talebi de elbette buradan dile getirelim biz de. Belki birilerinin kulağına kar suyu kaçırırız. Umutsuzum bu konuda ama olsun. KamuAR diyor ki memura %87.6'lık bir zam yapılması gerekiyor. Neden? Çünkü alınan ücretler, emekli aylığı, memur maaşları vesaire, bunlara baktığımız zaman sadece ve sadece, çok gerçekten dramatik bir rakam. Tabii gerçeklik rakamın çok daha ötesinde bir yerde. Sadece 4 kişilik bir ailenin 22 günlük beslenme giderini karşılayabiliyor bu rakamlar. Bu rakamlarla beraber nasıl yaşanacak, nasıl yaşanabilecek? Bunun yanıtını da herhalde siyasetçilerimiz verecektir diye düşünüyorum. Memur maaşları için de o tartışma devam ederken, dedim ya size, zamlar otomatik yapılırken, vergilere, otoyollara, köprülere zamlar otomatik yapılırken, maaşlara düzenlemeler manuel gerçekleşiyor. Tabii bunun bu fiyat artışlarında en çok zorlandığımız konu neresi? Fiyat artışı dediğimiz zaman akaryakıt giderleri, çünkü her şeyi etkiliyor. Her şeyi etkiliyor. Yani işte evimizin içinden tutun da marketteki meyve sebzenin fiyatına kadar etkiliyor. Bakın enteresan bir karşılaştırma, enteresan bir karşılaştırma rakamlara bakınca ortaya çıkıyor ve neden sorusunu da sordurtuyor insana. Bakın 2026'nın Ocak ayı. Şimdi neden 2026'nın Ocak ayını işaret ediyorum size? Çünkü Orta Doğu'daki bu kriz, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a saldırmadan önceki 28 Şubat'ta o saldırılar gerçekleşmişti, hatırlayınız. Şimdi Ocak'ta, bu yılın Ocak ayında petrol 70 dolar civarındaydı. Yani az çok 70 dolar civarında dolaşıyordu. Bakın yine aynı yere döneceğiz çünkü. Mazot ne kadardı litresi? 54 liraydı. Geldik 2026'nın Nisan ayına. Nisan ayında Brent petrol fiyatı 120 dolara kadar yükseldi. Evet, bütün dünyada da aynı durum geçerliydi. Mazot ne kadar oldu? Ocak'ta 54 lirayken Nisan ayına geldiğimizde de 71 lira 50 kuruş, 71,5 lira oldu. Öyle söyleyeyim hadi. Tamam. Bu artışla beraber, Brent petroldeki artışla beraber, bu artışta anlaşılabilir. Dışa bağımlıyız. Peki 2026 Temmuz Brent petrol ne kadara kadar geriledi? Yine Ocak ayındaki rakamlara kadar gerilemiş durumda. 70 dolar civarında dolaşıyor. Peki Ocak ayında Brent petrol 70 dolarken mazot 54 liraydı litresi. Şimdi peki yine Brent petrol aynı seviyede, 70 dolar seviyesinde. Mazot niye 64 lira? 64 liranın da üzerinde. İşte gerçeklikten kopuyoruz dediğim şey tam olarak bu. Ekonomide gerçeklikten koptuk dediğimiz şey de tam olarak bu. Bunu görmek, bunu anlamak önemli. Soruyorum ben de tekrar. Ocak ayındaki Brent petrol fiyatıyla Temmuz ayındaki Brent petrol fiyatı aynı. Ama arada bugün Türk lirası olarak neden 10 liralık bizim tüketicinin aleyhine bir fark var? Bunu da açıkçası sormak istedim. Bir gariplik daha, bir tuhaflık daha. Türkiye Ziraat Odaları Birliği, yine bu rakamlar üzerinden konuşursak diyorum, hep bunu söylüyorum, bu rakamlar bizim gerçekliğimizi tam anlatmıyor ama mesela şu rakam, şu veri herhalde ya da şu tespit gerçek biraz o ne yaşadığımızı anlatıyor. Genel Başkan Şems Bayraktar açıkladı bu veriyi. Haziran ayında üretici, dikkat, üretici ile market arasındaki fiyat farkları ürünler üzerinden değerlendirdi. Elma %379'luk bir fark var. Üreticiden çıkıp markete, manava gidene kadarki fark. Bunun gerçeklik, işte havuçta %284, çilekte %283. Şöyle bir bakıyorum, kiraz geçen senenin yıldız meyvesiydi değil mi? Geçtiğimiz yılın yıldızlaşan meyvesiydi. O biraz daha insaflı davranmış. %246'lık bir fark var. Bahçeyle, üreticiyle market arasındaki fiyatları karşılaştırdığımız zaman, işte hani evet, TÜİK bize şimdi bir rakam açıklayacak, işte saat 10 gibi bir veri bizim önümüze koyacak ama hep söylüyorum, o veriler bizim hayatımızı anlatmıyor, bizim hayatımıza karşılık gelmiyor efendim. Tablomuz budur, ekonomideki tabloda budur diyelim ve bir kısa araya gidelim, arkasından siyasette neler oluyor ona bakacağız.
0: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: resmi verilerde ne diyor? Her üç çocuktan biri yoksulluk ya da sosyal dışlanma riskiyle karşı karşıya. 2 milyon çocuk en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayan evlerde yaşamak mecburiyetinde kalıyor. OECD diyor ki çocuk yoksulluğunda 39 OECD ülkesi içerisinde en kötü ikinci sıradayız. Sadece bu mu? Hayır değil. 950 bin çocuk çalışıyor ülkemizde. 950 bin çocuğun çalışmak mecburiyetinde olduğu, 1,5 milyona yakın çocuğun örgün eğitimin dışında kaldığı bir ortamdan bahsediyoruz. Tablo bu.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz, Yeri ve Zamanı'na. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik o davadaki gelişmelerle devam etmek istiyorum. Çünkü dün bir 9 Temmuz gerilimi yaşandı duruşma salonunda. Hakim, mahkeme heyeti 9 Temmuz'a kadar savunmaların tamamlanacağını söyledi ve İmamoğlu'nun da buna bir tepkisi vardı. Neden? Çünkü son savunmayı kendisi yapmak istiyordu ve bunun bu süreç içerisinde imkansız olduğunu söyledi. Tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Zaten ilk başlarda da konuşulduğu zaman, daha duruşmalar ilk başladığı zaman da aslında sıralama bu yöndeydi. Bu şekilde belirlenmişti. Hatta buna dair tartışmalar da yoğun şekilde yapılmıştı. Çok uzayacak bu süreç, uzun yıllara yayılabilir mahkemenin karar verme süreci şeklinde bir tartışmada yapılmıştı, hatırlayınız. İmamoğlu da dedi ki 9 Temmuz'da neden böyle bir karar aldınız? Bu süreç içerisinde savunmaların yapılabilmesi imkansız. Nasıl bitecek duruşma bu süreç içerisinde dedi ve ekledi. 9 Temmuz'da milli seferberlik mi ilan edilecek yoksa başka bir operasyon mu olacak şeklinde de bir tepkisi oldu. Arkasından yine mahkeme başkanıyla İmamoğlu arasında gerilim artınca milletvekilleri de, Sezgin Tanrıkulu, Suat Özçağdaş gibi milletvekilleri de bu tartışmalara dahil oldular ve mahkeme başkanının milletvekilisiniz diye burada soytarılık yapamazsınız cümlesi gerçekten salonda bir, nasıl söyleyelim, soğuk duş etkisi yarattı. Tabii milletvekillerinin çok sert tepkisi vardı. Bu konuyu yargıya taşıyacaklarını da söylediler. Enteresan, söylediğim gibi İBB davasında ilginç, enteresan gelişmeler oluyor. Bakın İmamoğlu'nda bütün bu süreçten, bütün bu yaşananlardan sonra, ki mahkeme salonundan çıkartıldı mahkeme heyeti tarafından, daha doğrusu başkan tarafından, 9 Temmuz gerilimi olarak tanımlanabilir herhalde buna. Daha sonrasında bu yönde, bu konuda bir açıklama yaptı. Ekrem İmamoğlu'nun adına avukatları bir açıklama yaptı. İBB davasının hakimi aynı gün benim İBB davasında savunma yapmamı istiyor. Oysa ki aynı gün hem diploma davası var, hem casusluk davası var. Ben nasıl 6 Temmuz pazartesi günü bu 3 davaya birden yetişirim? İşte bütün zaten mesele de buradan başlıyor. Gerçekten de tuhaf bir tablo ortaya çıktı. İmamoğlu'nu 6 Temmuz'da 3 mahkemede, 3 davada savunma yapması gerekiyor. Buna zaten bir tepkisi vardı. Buna bir eleştirisi vardı. Şimdi davayı yerinde takip eden gazeteci Hilmi Hacaloğlu dün Fethi Yılmaz, biliyorsunuz Yazıyorum programında Fethi'nin konuğu oldu. Dilerseniz bir ne yaşandı, bir de ilk gözden, ilk ağızdan öğrenelim. Hilmi Hacaloğlu anlatsın.
3: Bugün sabah acayip şeyler oldu. İmamoğlu duruşma başlarken söz aldı. İşte Dana'nın kuyruğu da orada koptu. Çünkü 9 Temmuz meselesini gündeme getirdi. Şöyle dedi İmamoğlu, yani bulunduğumuz bu dava hem Türkiye'nin hem dünyanın ilgisini çeken dava, 9 Mart'tan bu yana ufak tefek aksiliklerle süreç bugüne geldi. Fakat dedi, 9'unun son tarihi olduğunu söylediniz dün. Ekrem İmamoğlu 142 eylemden suçlanıyor. Bak, 142 eylemden 4000 sayfalık iddianamenin tümünden suçlanan bir insan. Diyor ki sen bir gün konuş, 3 tane avukatım var, onlar da işte bir gün içinde ikişer saat savunma yapsınlar, bitirsinler diyor. Ekrem İmamoğlu zaten ana itirazı şu. Diyor ki bana kalacak süre, o iki gün bana kalırsa yetmez. Niçin 9 Temmuz'la ilgili bu ısrar diyor. Diyor ki biz karar verdik, Tuncay Yılmaz'dan sonra sizi alacağız diyor. Kalan savunları da ikinci ceza almaya karar verdik. İşte bence krizin olduğu yer burası. Yani Ekrem İmamoğlu bir örgüt lideri olarak kabul ediliyor ve deniyor ki 9 Temmuz'da siz, yani şöyle diyor Tuncay Yılmaz, bugün bitirsin tamam, sen önümüzdeki haftayı kapat ama senden önce Fatih Keleş ve İnan Güney konuşmasın demeye getiriyor. O da buna itiraz ediyor. Ben bu örgütün lideriysem ben herkesi dinleyeceğim. Ondan sonra da ben konuşacağım. İmamoğlu şöyle bir şey söylüyor, yani seferberlik ilanı varsa ona göre hareket edelim diyor. Hatta kıyamet mi kopacak diye başka bir şey söylüyor. Hı hı. Böyle deyince o zaman heyet başkanı Ekrem Bey'i dışarı alalım. 203'ü, CMK 203'ü uyguluyorum diyor. Buna Suat Özçağdaş çok ciddi tepki gösterdi. Orada bir tane mübaşir var. Bu mahkemenin mübaşiri. Orada salonu boşaltalım demiş. Bunlar da ya sen nereden çıkartıyorsun filan. Yani burayı mahkeme heyet başkanı mı yönetiyor, sen mi yönetiyorsun diye bir tartışma oluyor. Oradan Suat Bey itiraz edince bu sefer de heyet başkanı soytarılık yapma diyor. Tabii o ayrı bir kriz. Milletvekilleri dışarı çıktılar, basın açıklaması yaptılar filan. Tabii bunun sonucunda şöyle oldu. Avukatlar salondan ayrıldılar. Esas mesele şüphesi. Yani neden 9 Temmuz? Arkasında siyasi bir durum var. Ve bunu heyet başkanı yalanladı. Böyle bir şey yok. Bu bizim kendi kararımız dedi. Ama bu kararın dayanak noktasında ne olduğunu anlamadık.
4: İkinci celsenin bir başlama tarihi var mı?
3: 10 Ağustos diye bir tarih telaffuz etti. Dava üzerinde bir hareketlilik olduğu muhakkak. 9 Temmuz'da ne olacak? 7-8'de NATO zirvesi var, o bitecek. 9 Temmuz'da duruşma bitecek. Acaba 10 Temmuz'da böyle bir siyasi bir hareketlilik olabilir mi? Birileri işte tutuklanabilir mi? Suçüstü iddiaları var falan, böyle şeyler dedikodu kazanı kaynamaya başladı. Çünkü yani birden ileri gelen bir ısrar 9 Temmuz. Yani ne oldu? İşte 2 günde ne değişti? Kimsenin anlayamadığı şey bu.
0: Hilmi Acaloğlu, gazeteci Hilmi Acaloğlu İBB davasını yerinde takip ediyor. Gerçekten bu arada şu parantezi de açmak gerekiyor. Bağımsız gazeteciler özellikle bu davaları takip etmeye çaba gösteriyorlar. Öyle insanüstü bir çaba içerisindeler. Yani ulaşımdan tutun da binaya giriş çıkış ve haber ulaştırma, haber iletme konusunda oldukça zorlanıyorlar. Şartlar, fiziki şartlar gereği. Hani onların da eline, emeğine sağlık, ülke şartları içerisinde. Hani zaten gazeteci olarak çalışmak her anlamda zor. Bir yandan da işte Hilmi Acaloğlu gibi arkadaşlarımız da pek çok isim var. Diğerlerine de haksızlık etmeyeyim elbette ama gerçekten insanüstü bir gayret gösteriyorlar. Onların da eline emeğine sağlık. Hemen onu söyleyerek devam edelim. Ne diyor Hilmi? Orada 9 Temmuz meselesine dikkat çekiyor. İşte duruşmada da ortaya çıkan tablo, dünkü duruşmada 9 Temmuz'da NATO zirvesi sona erecek ve dedikodu kazanı kaynadı diyor. Hatırlayınız. Şimdi ben de oradan birkaç başlık, birkaç detay size aktarayım. Hani hangi konular gündemde ya da neler tartışılıyor bu sürece dair, neden bu 9 Temmuz tartışmaları yapılıyor? Mahkeme heyeti, biz kendimiz buna yönelik bir karar verdik. Yani siyasi bir müdahale mi var diyor Ekrem İmamoğlu ama işte mahkeme heyetinin yanıtını da Hilmi Acaloğlu anlattı ama konuşulanlar şunlar var, şu başlıklar ön plana çıkıyor, sizlere aktarayım dilerseniz. Hani ne kadarı gerçek olur, ne kadarı gerçekleşir, gerçekleşmez onu göreceğiz. Hep beraber tanıklık edeceğiz. Profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız diyorum her seferinde. Giderek daha da profesyonelleşiyoruz bütün bunları görerek. Şimdi Özgür Özel'in örneğin dokunulmazlığının kaldırılabileceği gibi bazı iddialar var ki kendisiyle ilgili çok sayıda, sayısını açıkçası bilmiyorum, çok sayıda dokunulmazlık dosyası var. Meclis başkanlığına da yollanmış durumda. Buna dair bir adım atılabilir yorumu yapılıyor. Buna dair işte o dedikodulardan bir tanesi bu. İşte CHP'nin yeniden dizaynı konusundaki o tartışmalar da hala bitmedi. İşte biraz sonra Kılıçdaroğlu'nun düzenlediği basın toplantısı diyeceğim ama soru almadığı için ona tam olarak basın toplantısı da denmez. Basını bilgilendirme toplantısı gibi bir şey olabilir. Onun adını da doğrusu koymakta zorlandım ama neyse, oraya geldiğimizde, yeri ve zamanı geldiğinde konuşuruz. CHP'nin yeniden dizaynı konusunda işte bazı adımların atılabileceği yönünde iddialar da var. İşte zaten daha geçtiğimiz günlerde, salı günüydü değil mi, doğru hatırlıyorum, 26 il başkanlığı dağıtıldı, yeni atamalar da yapıldı. Ankara hala tartışılıyor, o tartışmayla ilgili de bir şey söyleyeceğim birazdan. Mansur Yavaş'ın daha pasifize edilebileceği yönünde bazı yorumlar da yapılıyor. Hani CHP'nin ya da yeni partinin, işte neyse nasıl ilerleyecekse o süreç, o yeni partinin potansiyel adaylarından bir tanesi olarak Mansur Yavaş'ta görülüyor, gösteriliyor. Biz de bunları biliyoruz, takip ediyoruz. Bunlar hani muhalefet kanadında olabilecek gelişmeler 9 Temmuz sonrasında. Neden bu tarihte, işte tekrar söylüyorum, NATO zirvesinin Ankara'da gerçekleştirilecek olan NATO zirvesinin bitimiyle beraber atılabilecek adımlar. Bir de tabii bu hani bir teori değil, bu zaten iktidarın sık sık dile getirdiği bir mesele. Çözüm sürecine dair bir çerçeve yasa. O çerçeve yasanın da yine çıkmasıyla ilgili yapılacak tartışmalar, o yasanın meclis gündemine gelecek olması, hangi tartışmalarla birlikte geleceğini zaten biliyoruz. Aylardır biz bu meseleleri konuşuyoruz, konuşmaya da devam ediyoruz. Bu tartışmalar gündeme gelebilir. Tabii bir de sadece o çerçeve yasa meselesi değil, bir yandan da bir anayasa değişikliği tartışması. Özellikle de tabii AK Parti ilk gününden beri, gerçi bütün anayasa değişikliklerinde aynı şey söylendi değil mi? Mesela ben 2010'u hatırlıyorum, 2017'yi hatırlıyorum. O dönemlerdeki gerçekleşen anayasa değişikliklerinde de 12 Eylül'ün izini sileceğiz anayasadan. Tamam, silin. Kimse kimsenin elinde tutmuyor burada. Zaten buna da kimsenin itirazı da olamaz elbette, ama bu kadar anayasa değişikliği yapıldıktan sonra hala 12 Eylül'ün gölgesi

Gerçekten katılıyorum ben de. Burada evet bu hesaplar kitaplar yapılıyor olabilir. Hani bir gündem biliyorsunuz yani iktidarın da bu anlamda gündem belirleme konusunda artık yani 25 yıllık bizim de bir tecrübemiz, bir AK Parti tecrübemiz var. Oldukça mahir olduğunu biliyoruz, görüyoruz ama bu kez acaba Özgür Özel ya da işte CHP içerisindeki Özgür Özel kanadı diyelim, böyle tanımlayabiliriz herhalde. Onların ne yapacağı, hangi adımları atacağı da bu gündemin, bahsettiğimiz bu gündem sürecini ya da bu gündem belirleme sürecini, hadi böyle tanımlayalım, etkileyecek en önemli unsurlardan bir tanesi. Bu kez hesaplanmamış başka bir veri olarak ortaya çıkabilir. Bu denklem içerisinde Özgür Özel kanadının bu süreçte ne yapacağı ya da ne tür adımlar atacağı, böyle tanımlamakta fayda var. Hep beraber yaşayarak göreceğiz. Zaten hani ülkenin ruhu da buna çok uygun. Her şeyi yaşayarak, deneyerek, deneyerek ve yanılarak ya da doğrulayarak öğreniyoruz. Öğrenmek mecburiyetinde kalıyoruz. İşte bunlar da söylediğim gibi 9 Temmuz ya da sonrası için ülke gündemiyle ilgili yapılan, ortaya atılan iddialardır. İmamoğlu'nun söylediği nedir, ne değildir, kastettiği başka bir şey midir acaba ya da aklında başka bir şey mi var? Elbette niyet okuyacak değiliz ama ortadaki gerçeklikte bu. Geçelim. Az önce söyledim. Kılıçdaroğlu'nun basın bilgilendirme toplantısı. Neden bunu söylüyorum? Hani bundan sonraki süreçte CHP'de, yani dedim ya az önce, CHP'nin yeniden dizaynı, buna dair tartışmalarda önümüzdeki günlerde, haftalarda daha yoğun şekilde yapılabilir. Dün Kılıçdaroğlu'nun gerçekteki iki hafta sonra gazetecilerin karşısına çıktı. Neredeyse iki hafta, yanlış hatırlamıyorsam, hafızam beni yanıltıyor olabilir. Gazetecilerin karşısına çıktı. Yani bir gün öncesinde bu toplantının yapılacağı biliniyordu. Zaten CHP'den bir açıklama gelmişti. Hani biz de merak ediyorduk gerçekten, hem CHP içerisinde yaşananlar, ülkede işte programın hemen başında konuştuk. Ekonomi mesela, buna dair bir şey söyleyecek mi diye bekliyorduk. Ya da işte siyasetin gidişatı konusunda bir şey söyleyecek mi diye bekliyorduk. Ya da yine meclisin gündemine gelecek olan bu çözüm süreci, bu yasalar vesaire, buna da gerçek sorunlarımıza dair, bizim hayatlarımızı, sizin bizim hayatlarımızı gerçekten etkileyen, Ankaralıların dışında NATO zirvesi Ankaralıları gerçekten etkiliyor, ayrı bir tartışma konusu, ama gerçekten günlük hayatımızı etkileyecek konularla ilgili ya da geleceğimizi, konularla ilgili birkaç kelam etmesini beklerken NATO zirvesini gündemine aldı. Tamam, olabilir elbette, bir siyasi parti lideri NATO zirvesiyle ilgili görüşlerini de kamuoyuyla paylaşabilir, ama aması var. İki hafta sessizlikten sonra kamuoyunun karşısına çıkıyorsanız eğer, sadece NATO'yu, sadece NATO üzerinden bir dış politika eleştirisi, hükümete yönelik de bazı eleştirileri de oldu, ama o eleştirileri dile getirirken de nasıl tanımlamak gerekiyor? Hükümetin kullandığı tanımlamaları, ifadeleri de birebir kullanmış olması enteresan. Devlet aklı mesela. Ne dedi Kılıçdaroğlu? CHP bu devlet aklının kuruyucu taşıyıcısıdır. Ankara zirvesine bakışımız iktidarın dar propaganda diliyle sınırlanamaz gibi bir açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu'nun söyledikleri bunlar. Genel hatlarıyla hani hükümet politikalarını bu anlamda eleştiren, NATO'yu biliyorsunuz Devlet Bahçeli de eleştirdi son yaptığı açıklamalarla. Benim burada dikkatimi çeken sevgili İrem, o görüntüleri de sen yine Telegram üzerinden paylaşırsan, Kılıçdaroğlu'nun dünkü basın toplantısında benim dikkatimi çeken konular ya da başlıklar, bir kere bir imaj değişikliği gündeminde belli ki Kılıçdaroğlu'nun. Dediğim gibi bir, zaten işte bakıyor şu an, görüyorsunuz siz de bir kere bir renk değişimi olduğunu görüyoruz. Yani buradan nasıl bir köklü değişim peşinde Kılıçdaroğlu yönetimi, bunu anlamak mümkün. Bir, soru almadığını söylemiştim Kılıçdaroğlu'nun. Basın toplantısında soru almıyorsanız nettir. Bir siyasetçi açısından bu önemlidir. Gelecek sorulardan endişe duyuyorsunuzdur. Vereceğiniz yanıt meselesi üzerinden söylüyorum. Bu önemli. Bunun adı basın toplantısı değildir. Basın bildirisidir. Hiç okumanıza gerek yoktu. Onu söyleyeyim. Hani bir basın grupları var, partilerinde kurduğu, oluşturduğu. Oradan WhatsApp üzerinden gazetecilere yollasanız yeterliydi. Bir diğeri kağıttan okuyor. Yani Kılıçdaroğlu'nun daha önce de hatırlayınız gerçekleştirdiği toplantılarda da alışkın olmadığımız şekilde. Bakın, büyük siyasetçi kağıttan okuyabilir elbette. Buna da itirazımız yok. Neden kağıttan okuyorsun diye eleştirecek değiliz, ama şimdi CHP'yi ve Kılıçdaroğlu'nu da yıllar

0: vardır, takip ediyoruz, hepimiz de görüyoruz. Yani bir şekilde hala bu bu şekilde ilerlediğini öğreniyoruz. Bu devlet aklı meselesi, devlet aklı meselesi önemli. Bu değerlendirmesi önemli. Daha önce de aynı şekilde devlet aklı konusu biliyorsunuz CHP içerisinde yaşanan tartışmalarda çok çok gündeme getirilmişti. Sadece bu mu? Hayır değil. Bazı fiziki değişiklikler de gündemde. Belli ki Kılıçdaroğlu eski yönetimin izlerini de tamamen silme niyetinde genel merkezden. Mesela arka plandaki Türkiye'nin birinci partisi yazısının kalkmış olduğunu, kaldırılmış olduğunu görüyoruz. Kılıçdaroğlu konuşurken bunu öğrendik bir kere, bunu gördük. Yine eski logoya, parti döneminde, eski döneminde, Kılıçdaroğlu döneminde kullanılan eski logoya da bir dönüş olduğunu da yine CHP içerisinde görebiliyoruz. Pek çok detay dediğim gibi Kılıçdaroğlu açısından, Kılıçdaroğlu'nun basın bilgilendirme toplantısında, gerçi dediğim gibi gazeteci arkadaşlarımız soru soramadılar ama renkten tut bir şekilsel değişim peşinde. Bunu söylemek, bunu görmek açısından önemliydi dünkü Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklama. Ben hani evet içerik önemli, NATO zirvesine dair eleştiriler vesaire, ama benim asıl dikkatimi çeken bunlar oldu. Şekilsel değişim peşinde belli ki Kılıçdaroğlu. Keşke mesela bu ihraçlar ya da dağıtılan il yönetimleri ya da Özgür Özel'le bir temas kuracak mı kurmayacak mı, değil mi? Bunların tamamı ülke siyasetinin geleceği açısından, bugünü ve geleceği açısından önemliydi. Ama bunlara dair maalesef tek bir söz, tek bir soru daha doğrusu almadı Kılıçdaroğlu. Dün aktarmıştım Kılıçdaroğlu demişken şunu da söyleyeyim. Ankara il yönetimine getirilen bir isim Gizem Altunsoy. Demiştim ki daha öncesinde sosyal medya hesabı üzerinden Gülşah Durbay, biliyorsunuz Şehzadeler Belediye Başkanı, hayatını kaybetmişti. Yine Özgür Özel hakkında sosyal medya hesabı üzerinden böyle tuhaf garip paylaşımlar yapan bir kişiydi ve çok eleştirilmişti. Ankara yönetimine getirilmesi, il yönetimine getirilmiş olması. Şunu öğreniyoruz dün yapılan toplantı itibariyle, CHP'den gelen açıklamalar itibariyle bu karar, Gizem Altunsoy'un Ankara İl Yönetim Kurulu'ndaki görevlendirilme kararı bizzat Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla iptal edilmiş efendim. Şimdi hani neden, tabii bu tepkiler nedeniyle mi iptal etti? Tabii bizim bildiğimiz bu olduğu için bunu görüyoruz, bunu anlıyoruz, ama mesela o tepkiler sadece sosyal medya üzerinden gelmedi. Onu söyleyeyim. Durbay ailesinden de, yine Gülşah Durbay'ın ailesinden de, yine bu atamayla ilgili olarak Gizem Altunsoy'un yine bu Buttan yönetimi tarafından Ankara il yönetimine atanması sonrasında çok sert tepkiler geldi. Eleştirdi CHP yönetimini, daha doğrusu doğrudan aile Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi ve dediler ki bu çok ağır, her türlü eleştiriden daha ağır. Altunsoy özür dilemişti ama biz asla bu özrü kabul etmiyoruz ifadesini kullanarak üstelik bu eleştirilerini gündeme getirdiler. Velhasıl son tahlilde Kılıçdaroğlu da geri adım atmış oldu bu ismin atanmasıyla ilgili olarak. Daha önce de aktarmıştım size, Çanakkale İl Başkanı ile ilgili tartışmalar hala devam ediyor. Yine pek çok isim CHP'de illerde gelen yönetimler, illere getirilen yönetimler, daha doğrusu isimler, geçmişleri itibariyle, geçmişte yaptıkları paylaşımlar ya da açıklamalar itibariyle de eleştirilmeye devam ediyor. Yeni bir CHP ile karşı karşıya kalacağımızın delilleri bunlar. İşte az önce Kılıçdaroğlu'nun basın toplantısındaki değişimleri, fiziki değişimleri de bir şekilde anlatmaya çaba gösterdiğimiz. Bir yandan da süreyi elbette kontrol ediyorum. Bu çerçeve yasa meselesi, meclis demişken hadi onu da aktaralım. Temmuz ayı içerisinde gündeme gelmesi bekleniyor. DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli bu konuya dair bazı açıklamalarda bulundu. Temmuz ayı bitmeden, meclis kapanmadan gelmesi durumunda konusunda mutabakat sağlandı ifadesi benim dikkatimi çekti. Neden bunu söylüyorum? Hani hiçbir pazarlık, hiçbir vesaire durum yoktu, değil mi? Bunlar en başından beri hükümet kanadından gelen açıklamalardı ama görüyoruz ki bir uzlaşı arayışı DEM Parti ile bir uzlaşı arayışı olduğunu da ben bu açıklamalardan, en azından yüzeysel olarak da baksak, bu açıklamalardan anlıyorum. Tabii en başta bambaşka bir tablo ortadaydı. Neden bahsediyorum? Hani teröristler teslim olsunlar, sonrasında bir düzenleme yapılır elbette. Oradan nereye geldik? Biz düzenlemeyi yapacağız. Teröristlerin teslim olma süreci, silah bırakma süreci arkasından geleceğe döndü bu iş. Başta daha farklıydı. Son olarak da bu saat diliminde şu Ankara'dan bahsedelim. Yeni önlemlerle karşı karşıyasınız. Gerçekten 7-8 Temmuz hem birkaç gün öncesi hem de birkaç gün sonrası itibariyle sizleri zor günler bekliyor. UKEME kararı çok dikkat çekici. Yeni trafik tedbirleri gündemde. Çok detay detay anlatmayacağım. Zaten onları siz, İletişim Başkanlığı bu konuda bir harita yayınladı efendim. O haritayı açarak hangi gün, hangi saatte, hangi yol kapalı, bunları görebilirsiniz. Ama o Ankara merkezde çok ciddi ulaşım sorunları yaşanacak. Sadece bu mu? Hayır, değil. Mesela şöyle bir bakıyorum. AVM'ler, umuma açık yerler, marketlerin otoparklarında mesela park etmemeleri gerekecek. 4-9 saatleri arasında araçlar, karavanlar, taşıtlar, konteynerler bulunamayacak. Beton mikserleri, çekiciler, ağır tonajlı araçlar şehre giremeyecekler. Gıda taşıyan maddeler için, taşıyan kamyonlar için, daha gıda maddesi taşıyan kamyonlar için de çok ciddi sınırlamalar var. Şöyle bir bakıyorum valiliğin açıklamaları üzerinden. Zaten her türlü toplantı, yürüyüş, gösteri ve neydi? Açlık grevi. Pek çok ilde olduğu gibi Ankara'da da yasaklandığını hatırlatalım. İçişleri Bakanı bu konuya, bu soruldu İçişleri Bakanı çiftçiye. Eleştiriler var, ulaşım sorunları yaşanıyor. Hiçbir tedbir dedi keyfi değildir. Her şey güvenlik amacıyla, güvenlik perspektifinden bakılarak bu önlemler alınmaktadır ifadesini ya da savunmasını yaptı İçişleri Bakanı da. Dediğim gibi Ankaralıları zor günler bekliyor. Kolaylıklar diyelim. İkinci saat diliminde ben sizlerle birlikte olacağım tekrar.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.
2: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.

0: Güçlü Özgenler Geri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özgenler Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanın ikinci saat dilimine hoş geldiniz. Haber merkezine bağlandığımızda şöyle sizlerden gelen mesajlara da baktım. Ağırlıklı olarak Ali Çağatay ile ilgili mesajlar geliyor. Elbette şunu söyleyeyim. Bütün mesajlarınız Ali abiye, Ali Çağatay'a da iletilecek. Onu da hatırlatmış olalım. Hatta biz de görüşme için bir başvuruda bulunduk. Sizin selamlarınızı da bizzat kendim de ileteceğim. Görüşme izni eğer çıkarsa bunu da söylemiş olayım. Ekonomiyi konuştuk ilk bölüm itibariyle. Ayşe Hanım, Ayşe Celep 9-11 bloğunda da beni hiç yalnız bırakmıyordu. Yine bizimle birlikte buradan selamlarımı yollayayım. 21 yıl çalıştım diyor. 21 yıldan sonra aldığım emekli maaşı 28 bin lira demiş. Evet, işte bugün itibariyle de yeni bir düzenleme yapılacak Ayşe Hanım. Göreceğiz bakalım nasıl bir düzenlemeyle karşı karşıya kalacağız. Ne zaman? Yaklaşık 2 saat sonra Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı veriler. Bunları da pazartesi günü daha detaylı, daha ayrıntılı şekilde ülkenin durumunu, ülkedeki tabloyu da konuşabileceğiz. Şimdi devam edelim. 2-3 gündür gündemde tutuyoruz. Sadece 2-3 gündür değil. Devlet Bahçeli grup toplantısında hatırlayınız. Askeri hastanelerin açılması gerektiği, bunun bir beka meselesi, ülke açısından bir varlık yokluk meselesi olduğunu söylemişti. Zaten biz yıllardır bu konuyu gündemde tutma çabasındayız. Evet, tamam, Fethullahçı terör örgütünün gerekçe gösterilerek kapatılmıştı. O hastanelerdeki etkinliklerini sıfırlamak için, yok etmek için o hastanelerin kapatıldığı söylenmişti. Ama şimdi artık o tehdit de ortadan kalktı. Neden açılmıyor? Üstelik zaruri, NATO içerisinde bile, oradan bile bakılsa tek ülkeyiz. Askeri hastanesi olmayan. Devlet Bahçeli de bu meseleyi gündeme getirmişti ve bir an önce bu hastanelerin açılması gerekiyor demişti. Milli Savunma Bakanlığı'ndan bu konuda bir açıklama geldi dün itibariyle. Onu bir aktarmak istiyorum. Herhalde olumlu adımlar atılacak. Hatta şöyle söyleyebiliriz. Sayın Bahçeli'nin pek çok beklentisi hayata geçirilmiyor. Hükümet açısından bakarsak ya, işte Selahattin Demirtaş, o Ahmetler çıkışı biliyorsunuz, onlarla ilgili pek çok beklentisini dile getiriyor ve bir şekilde onlar hayata geçmiyor. Ama bakanlık, Milli Savunma Bakanlığı'ndan evet bu açıklama geldi. Deniyor ki askeri hastanelerin yeniden açılıp açılmayacağı meselesi soruldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği direktifler doğrultusunda, biliyorsunuz bütün cümleler böyle başlıyor, askeri sağlık sisteminin güncellenerek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Biz demiştik, yani bu cümleyi kullanmayı çok sevmem de ağzından kaçıverdi. Devlet Bahçeli bu açıklamayı boşu boşuna yapmamıştır. Tahmin etmiştik, daha doğrusu böyle söylediği zaman, bu açıklama geldiği zaman muhtemeldir ki buna dair bir çalışma var. Bu çalışmanın ya hızlanması için Devlet Bahçeli bu açıklamayı yaptı ya da duyurulması için, zaten kendisinin kulağına gelmişti, duyurulması amacıyla böyle bir talebi gündeme getirmişti grup toplantısında. Söylediğim gibi en azından Sayın Bahçeli'nin bir beklentisinin hayata geçirileceğini görmüş olmakta. Diğer konu, yani tabii ki askeri hastanelerin açılması gerekiyor ve bu konuyla ilgili zaten yıllardır anlatıyoruz gerekliliği, zorunluluğu. Neyse, Devlet Bahçeli açısından da sevindirici bir tablo. Çok tartışmalı bir kaza. Buna artık kaza mı, kaza demek için herhalde artık bilmiyorum siz nasıl tanımlıyorsunuz. Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili dosya. Çok konuşuldu, çok tartışıldı. 17 yıl geçti aradan. Daha dünmüş gibi hatırlıyorum. Bir haber merkezinde çalışıyordum. Yaşananlar, günlerce o enkaza ulaşılamamış olması. Bu işte bir tuhaflık var. Daha ilk olay gerçekleştiği zaman, o kaza gerçekleştiği zaman zaten hani gazetecilik refleksi mi dersiniz? Profesyonel Türkiye Cumhuriyeti olmanın bir gerekliliği mi dersiniz? Artık nasıl tanımlarsanız tanımlayın ama günlerce o helikoptere o enkaza ulaşılamaması, daha sonrasında işte ortaya çıkan o kayıt cihazlarının vesairenin kaybolması, kaybolmaması, bununla ilgili tartışmalar zaten akıllarda onlarca, yüzlerce soru işareti yaratmıştı. Şimdi bununla ilgili yeni bir gelişme var. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. 5 kişi hayatını kaybetmişti Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte, hatırlayınız o 17 yıl önceki helikopter kazası ile ilgili. 190 klasörlük bir arşiv. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Şu an itibariyle de dün itibariyle de süreci Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir kez daha gözden geçirecek. Akın Gürlek, hatırlayınız, geçtiğimiz günlerde bu aydınlatılamayan cinayetler, aydınlatılamayan dosyalar üzerine bir açıklama yapmıştı. Muhtemeldir ki bu açıklamanın bir yansıması olarak değerlendirilebilir. Kahramanmaraş'ta Kahramanmaraş Adli Arşivindeydi. 190 klasör, 25 torba içerisinde, düşünün yani nasıl büyük bir arşiv var devletin elinde ve muhtemelen orada hangi bilgiler var, o bilgilerin de bir şekilde ortaya çıkacak olması önemli. Tabii burada şu önemli: başsavcılıktan gelen bilgiler ya da başsavcılıktan dışarıya sızan bilgiler, özellikle tabii Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili, işte suikast mı, cinayet ya da işte bir kaza mı gerçekten, şöyle ifadeler kullandığı belirtiliyor savcılık yetkililerinin: ucu nereye uzanırsa uzansın gidilecek, elde edilecek deliller doğrultusunda gereken her türlü yasal işlem tereddütsüz yapılacaktır açıklaması önemli. Şöyle bir hatırlayalım, bir hafıza tazelemekte de fayda var. Çünkü bazı olaylar var, daha doğrusu öyle olaylar var ki, işte Uğur Mumcu cinayeti örneğin, ya da işte dün yıl dönümüydü değil mi, Madımak olayları, Madımak'ta yaşanan o cinayet, yine pek çok olay böyle sıralayabiliriz. 90'lı yıllar, 2000'li yılların başı, maalesef bu tip olaylara tanıklık ettiğimiz dönemlerdi. Böyle olaylar o dönemin ruhunu, o dönemde neyin yaşandığını, devlet içinde hangi kliklerse eğer, o hangi güç odakları varsa, onların etki alanlarını bir dönem açısından bakıldığı zaman gösteren olaylardır bunlar. Bu açıdan bakıldığı zaman Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle sonuçlanan o helikopter kazasının da nedenleri ve sonuçları itibariyle de bir soruşturması ve ortaya çıkarılması gerekiyor. Yüzleşmemiz gerekiyor. Bu gerçekte yüzleşmemiz gerekiyor. Ne olmuştu? 25 Mart 2009'da Maraş'ta, Göksun'da, hatırlayınız, Keş Dağı'nda o helikopterin düşmüştü. 132 kişi hakkında soruşturma başlatılmıştı. 20 Haziran 2016'da kamu adına, bakın, 20 Haziran 2016, kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına yine o yargılama süreci içerisinde karar verilmişti. Tabii Yazıcıoğlu'nun ailesi, yine Büyük Birlik Partisi'nin itirazı sonrasında Maraş'ta, Nisan 2010 Kahramanmaraş'ta, Nisan 2018'de bu kez şüphelilerden 20 kişi hakkında verilen takipsizlik kararı kaldırılmıştı. 112 kişi hakkında yapılan itirazı reddetmişti mahkeme. Dosyada Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığına iade edilmişti. Sonrasında Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümüyle ilgili 20 kişi hakkında, şüpheli olan 20 kişi hakkında bir kez daha soruşturma başlatılmıştı. İki ayrı bilirkişi kurulu oluşturuldu. Son oluşturulan bilirkişi kurulu 6 ayrı yerde keşif yaptı. Takipsizlik kararının ardından başlatılan ve ne kadar zamandır, 8 yıldır devam eden o soruşturma sonunda Kahramanmaraş Başsavcılığı dosyada yetkisizlik kararı verdi. Nereye gitti dosya? Ankara'ya gitti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Şimdi top Ankara'da. Bakalım Adalet Bakanı Akın Gürley'in o, hani, ucu nereye dayanırsa dayansın her olay, her cinayet aydınlatılacak ifadesi. Bakın mesela bu olay, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümü, nedenleri, o dönemde yaşananlar, o helikoptere bir müdahale var mı yok muydu, bir, iki, arama kurtarma faaliyetlerinde nasıl oldu da öylesine büyük aksamalar yaşandı, bütün bunları anlamak açısından önemli. Söylüyorum, yüz yüze gelmek zorundayız gerçeklerle, bundan kaçmamamız gerekiyor. Bu açıdan bakıldığı zaman da bir turnusol özelliği Akın Gürley'in o ifadelerine karşılık, ucu nereye dayanırız giderse gitsin, bu cümleyi önemsiyorum ve bir şekilde, bir anlamda da turnusol özelliği taşıyacağını da söyleyebiliriz sadece bu olayın. Bakalım Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili, sonuçlanan o kazayla ilgili hangi adımları atacak. Yine bu kez tuhaf, garip bir haber. Tarikatlar üzerinden tartışıyoruz. Konuşmadığımız gün yok zaten bu meseleleri. İsmail Ağa cemaati. Biz bu cemaati de pek çok haberle hatırlıyoruz. Cemaat içindeki bölünmeler, liderlik savaşı, Sonrasında yaşanan ortaya çıkan tuhaf haberler, ortaya atılan tuhaf haberler, işte Cübbeli Ahmet, Ahmet Mahmut Ünlü'nün iddiaları vesaire, değil mi? En son hangi başlıkta konuşmuştuk? Bir kuyumcuya cemaate yakın olduğu düşünülen iddia bunlar. Biz de böyle konuşmuştuk zaten. Cemaate yakın isimler işte bir kuyumcuya altınlarını emanet ediyorlar. Sadece bireysel değil, yine cemaate ait bazı vakıfların, derneklerin de yine o altınlarının ya da birikimlerinin altına çevrilerek o kuyumcuya emanet edildiği iddiası. Sonrasında da o bahsettiğimiz kuyumcunun 500 kilo altınla beraber ortadan kaybolmuş olması. Hatta Cübbeli Ahmet de, yani işte Ahmet Mahmut Ünlü, doğru ifade edeyim, o da bir sosyal medya paylaşımı yapmıştı. Hatta o paylaşım üzerine biz zaten o zaman doğru bu iddia, çünkü cemaatin bir dönem en önemli isimlerinden bir tanesiydi. Her ne kadar şimdi dışlanmış olsa da cemaat içerisinden, kuyumcuda ne arıyor bu para diye sormuştu o sosyal medya paylaşımında, hatırlayınız. Milletin parasını çarçur eden derneklere, özellikle altın batıran bu yerlere kesinlikle yardım etmeyelim ifadesi yine sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda yer alıyordu. Şimdi biz öğreniyoruz ki cemaat de harekete geçmiş. Bu kez tabii Cübbeli Ahmet'e karşı bu iddialar, diyor, Cübbeli Ahmet'in gündeme getirdiği bu iddialar tamamen gerçek dışıdır, iftiradan ibarettir. Özellikle son yıllarda deniyor. Tam olarak anlatayım size. Camiamıza karşı gerçek dışı ithamları ortaya atan belirli şahıs ve çevrelerin sosyal medya ve çeşitli mecralarda yoğun şekilde dile getirdiği görülen bu iddialar tamamen gerçek dışıdır ve iftiradan ibarettir, diyor. Burada yalanlanan mesele, benim dikkatimi o çekti. Şöyle bir kez daha bakıyorum. Altınların kaybolmuş olması değil. Yani o kuyumcunun ortadan yok olmuş olmaması vesaire değil. Burada dikkat çeken konu Cübbeli Ahmet'in cemaate yakın, cemaatle ilişkili olduğu iddia edilen bazı derneklerin, vakıfların birikimlerinin de bu kuyumcuya emanet edildiği iddiaları, işte benim daha doğrusu bu metinden çıkardığım sonuç, cemaatin, İsmail Ağa cemaatinin yayınladığı bu metne bakınca da o 500 kilo altının yok oluşuna bir itiraz ya da yalanlama yok. Yalanlama vakıfların ya da derneklerin parasının oraya emanet edilmesi meselesine. Bakalım yargılama süreci, ben hep söylerim bu tip davalarda, Cübbeli Ahmet, Ahmet Mahmut Ünlü kendisini nasıl savunacak? Bu iddialarını ispatlayabilme adına hangi adımları atacak? Aslına bakılırsa bunları görmek açısından, bunları anlayabilmek açısından ilginç bir dava olacaktır. Ben de o davayı sizler adına elbette çok çok yakından takip edeceğim. Şöyle devam edelim, birkaç başlığım daha var sizlerle paylaşmak istediğim. Şu öğrenci affı meselesi. Şimdi birkaç dönemdir Adalet ve Kalkınma Partisi'nin üniversite öğrencilerine yönelik, okulu bırakmak zorunda kalan öğrencilerle ilgili bir adım bekleniyordu zaten. Dün bu konuyla ilgili düzenleme meclis başkanlığına sunuldu. AK Parti tarafından hazırlanmıştı. Şöyle söyleyeyim, öğrenciler eğer yasalaşırsa kanun teklifi 4 ay içinde ilişkilerinin kesildiği üniversitelere başvurmaları gerekecek. Detayları tabii şöyle, komisyonda görüşülecek, komisyon üzerinden bir tartışma da yapılacak. Belli ki orada da o tartışmalar var. Mesela terör, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu, uyarıcı madde imalatı gibi suçlardan mahkum olanlar mesela kapsam dışında kalacaklar. Askerlik görevini yapanlar görevlerini tamamlamalarının ardından 2 ay içinde yine ilişkilerinin kesildiği üniversiteye başvurabilecekler. Tamam, doğru bir düzenleme. Kapsamı hatta daha da geniş olsun, ona da itirazımız yok. Şunun da mecliste tartışılacağına inanıyorum ben. Bu üniversiteye geri dönüşlerle ilgili olarak şu sorunun yanıtlanması gerekiyor. Neden bu gençler üniversiteyi, okulu bırakmak mecburiyetinde kalıyorlar? Derslerine devam edemiyorlar ya da etmiyorlar. Özellikle de hep bunu konuşuyoruz, ülkedeki en önemli sorunlardan bir tanesi barınma sorunu. Özellikle büyük şehirlere gelen gençler, Anadolu'dan büyük şehirlere gelen gençler de çok ciddi, çok ciddi barınma sorunlarıyla karşı karşıya kalıyorlar. ağırlıklı olarak okulların, üniversitelerin bırakılma nedeni bu. Bu bir. İki, üniversitelerdeki eğitim kalitesi ya da gençlerin üniversite diploması aldıktan sonraki motivasyonları, geleceğe yönelik kendilerini ne kadar güvende hissediyorlar, ne kadar güvende hissetmiyorlar. Mesele sadece af çıkarmak değil. Tekrar söylüyorum, çıksın tabii ki, dönmek isteyenler okullarına dönsünler. Ama eminim vekillerimiz, milletvekillerimiz mecliste de bunları konuşurken, bunları tartışırken benim söylediğim, yani neden bu gençler okulu bırakmak, üniversiteyi bırakmak mecburiyette kalıyorlar, bunu da korkmadan, çekinmeden, hiçbir komplekse kapılmadan tartışırlar, konuşurlar. Umarım böyle olur diye de düşünüyorum. Şöyle devam edelim. Şimdi yeni bir uygulama başladı. Nedir o? Neden bahsediyorum? Depozito iade sistemi. Güzel. Çevre vesaire, tabii ki itirazımız yok. Bu konuda atılan olumlu bir adıma itiraz edecek değiliz. Ama yeni kuyrukları da hayatımıza soktu. Bu depozito iade sistemi enteresan. Bakan kurum ne demişti? Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, her yıl 25 milyar ambalaj bu sayede toplanacak. Nasıl toplanıyor bunlar? İade noktaları var. Böyle depozito iade makineleri var. Bu makinelerin önüne gidiyorsunuz. İşte pet şişeleri içine atıyorsunuz. 1 liralık teşvik bedeli alıyorsunuz. Tabii bunun için cep telefonunuza bir uygulama yüklemeniz gerekiyor. O para da böyle şey verilmiyor size. Yani 1 lira olarak verilmiyor. Zaten artık 1 lira var mı, kullanan var mı bilmiyorum da, cep telefonunuzda oluşturacağınız dijital bir cüzdana o para, o 1 lira aktarılıyor. İade bedelleri işte anlaşmalı marketlerde yapılacak alışverişlerde doğrudan, mesela bu cüzdandaki, bu dijital cüzdandaki parayı alışverişlerinizde de kullanabiliyorsunuz. Yine Türkiye genelinde işte market zincirleri, bakkallar, büfeler, oteller, restoranlar, bunlar da bir süre sonra dahil edilecek bu sisteme. İyi niyetli bir adım ama şöyle bir durum da var. Ben dün bu konuda, siz de gördünüz mü bilmiyorum, pek çok sosyal medya paylaşımı gördüm. 1 Temmuz itibariyle uygulama başladı ve bir tür geçim kapısı, yani gerçekten bütçe destek adımı ya da adımı olarak anladığım kadarıyla görülmüş. Çünkü makinelerin önünde uzun uzun kuyruklar olduğunu görüyorum. Depozito iade sistemi kuyrukları oldu. Yani yeni bir kuyruğumuz daha oldu. Bu da hepimize hayırlı uğurlu olsun. Son bir başlığım daha var. Ondan sonra müzik arasına gideceğim izniniz olursa. İlk günden beri benim, hatta tamamen yasaklanması gerektiğini düşünüyorum. İstanbul Valiliği tarafından alınan bir karar. Bence bütün kentlerde yıl boyu alınması bir karardan karar. Kent içerisinde Temmuz ve Ekim ayları arasında, 16 Temmuz'da 28 Ekim arasında havai fişek, işaret fişeği, meşale gibi yanıcı, patlayıcı maddelerin satışı, kullanımı yasaklandı. Güzel. Ama biz bunu nereden hatırlıyoruz biliyor musunuz? Ben, bu yasak her sene gündeme gelir, her sene tartışılır. Sizi 2020 yılına götüreceğim. Hatta tam da bugününe götüreceğim. 3 Temmuz 2020 yılına götüreceğim. Bu havai fişek meselesini bir hatırlayalım. Nasıl konuşmuştuk biz? 2020 3 Temmuz'u Hendek'te havai fişek fabrikasında bir patlama meydana gelmişti, hatırlayınız. Ne kadar unutkanız, ne kadar bazı gerçeklere gözümüzü kulağımızı kapatıyoruz. Bunu hatırlatmak için bu başlığı, bu haberi, İstanbul Valiliği'nin bu kararını sizlerle paylaşmak istedim. 3 Temmuz 2020'de Sakarya'daki o patlamada, havai fişek patlamasında 7 çalışan, 7 emekçi hayatını kaybetmiş. 127'si de yaralanmıştı. O günden sonra ne karar almıştık biz ülke olarak? Sosyal medyada kıyamet kopmuştu, hatırlayınız değil mi? Artık havai fişek kullanılmasın, işçilerimizin canı hiçbir şeyden daha önemli, tabii ki her şeyden daha önemli. Sadece işçilerimiz değil, çevreye verdiğimiz zarar, işte kuşların korku vesaire. Ülke olarak böyle bir duyarlılık, sahte bir duyarlılık. Doğrusunu söylemek gerekirse sahte bir duyarlılık içerisine girmiştik. O yaz, o dönemde, o Temmuz ayından sonra, o yaz böyle, evet, gerçekten havai fişeklerin kullanılması vesairesi durmuştu. Ama sonrasında ne oldu? 7 işçiyi de unuttuk. O Hendek'teki havai fişek fabrikasında 2020'nin tam 3 Temmuz'unda, bugün yaşanmıştı. O işçileri de unuttuk. Çevreye verdiğimiz zararı da unuttuk. O kuşlara verdiğimiz zararı da unuttuk. Her şeyi unuttuk. Yine düğünlerde, derneklerde, maçlarda, işte asker uğurlamalarında nerede, işte siz de biliyorsunuz bunu, o havai fişekleri kullanmaya devam ettik. Bu gerçekten riyakarlık, bu gerçekten o işçilere, o canlara da bir haksızlık diyelim. O işçileri de, o Hendek'te, tam da bugün de, bugün yıl dönümü 2020 Hendek havai fişek fabrikası patlamasının, o 7 işçimizi de rahmetle analım. Ama kullanmayalım, havai fişek kullanmak yani hiçbir anlamı olmayan, sadece çevreyi korkutan, insanları öldüren, işte görüyorsunuz garip bir eğlence tarzı diyelim. Hadi bir araya gidelim, o aradan sonra devam edeceğiz.
0: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Trafikte şiddet, yani öyle canınızı sıkan bir hareket, bir size karşı bir tavır olursa sakın muhatap olmayın. Derin bir nefes alın. Bu konuda uzmanlar da söylüyorlar. Şu 3 saniye derin bir nefes alın ve yolunuza devam edin. Özellikle işte bu arabadan inerek kavga edenler, sadece o mu? Sürücü belgesi olmadan araç kullananlara yönelik cezalar, böyle 40 bin, 50 bin, 100 bin liralık cezalar, 3 ay, 5 ay, 6 ay boyunca ehliyetine el konulacağını öngören bir yasal düzenlemeden bahsediyorduk biz, değil mi? Ne oldu o yasal düzenleme? Siz de haber bültenlerinde seyrediyorsunuzdur. Bırakın seyretmeyi, birebir şu an trafikte sağınıza solunuza baksanız muhtemelen göreceksinizdir benzer gerilimleri ya da benzer hataları yapanları. Hala trafik kanunu teklifinin bu kadar önemsendiği halde hala yasalaşmış olmaması da çok dikkat çekici. Hani insan gerçekten hayret ediyor diyebiliriz herhalde.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Az önceki tanıtımda da dinlediğiniz gibi ben hala inatla bazı şeylere hayret etmeye, bazı şeylere şaşırmaya da devam ediyorum. O şaşırma refleksimi kaybetmemeye çalışıyorum. En azından mesleği sürdürebilmek adına böyle bir durum var. Bu arada o yasada çıktı az önceki. O çok eski eski bir programda söylediklerimde onu da aktarmış olalım. Ama siz yine de tabii ki trafikte sakin olun dediğim gibi. Az önce de söylediğim gibi şu an arabalarında bizi dinleyen dinleyicilerimize, Radyo Sputnik dinleyicisi de hani herhangi bir böyle bir gerilim vesaire olduğu zaman o 3 saniye kuralını unutmayın. Hemen böyle bir hamle yapmayın. Sakince 3 saniye derin bir nefes alın ve hayatınıza devam edin. Hiç kimseyle bu anlamda yüz yüze karşı karşıya gelmenin de bir anlamı yok. Kimde neyin olduğunu bilmiyoruz çünkü. Peki devam edelim. Şöyle dünyada neler olup bitiyor. Orayla başlayalım. Venezuela'ya geleceğim. Venezuela'daki tablo gerçekten deprem gerçeğini bütün dünyaya, bizlere de bir kez daha hatırlattı. Biz her ne kadar unutmaya çalışsak da, daha doğrusu unutma eğiliminde olsak da hatırlıyoruz, görüyoruz. Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tam da NATO zirvesi öncesinde beklentilerini, Türkiye'nin beklentilerini anlattı. Emeğe saygı Hande Fırat'a konuştu CNN'den. Hande Fırat'ın sorularını yanıtlamıştı Dışişleri Bakanı. Tabii Trump, hatırlayınız, sürprizlerim olacak, müjdelerim olacak Türkiye'ye, böyle bir açıklamada bulunmuştu geçtiğimiz günlerde. O sürprizler ne olabilir? İşte acaba Kaan uçaklarının motoru mu olur, başka bir şey mi olur vesaire, bunlar tartışılırken Hakan Fidan biraz böyle ipuçları verdi. Katsa yaptırımlarının, dedi ki biliyorsunuz Türkiye'ye yönelik uygulanan, hani müttefikimiz Birleşik Devletler, Amerika Birleşik Devletleri tarafından Türkiye'ye uygulanan yaptırımlardan bahsetti. Çok rahatsız edici bir konu, dedi Hakan Fidan ve bunun kaldırılacağını, bu yaptırımların kaldırılacağını söyledi. Birçok ülkenin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarının son 3-4 yılda kaldırıldığını dile getirdi. Katsa yaptırımı, Birleşik Devletler'in uyguladıklarında kaldırılmasını bekliyoruz ifadesini kullandı. Bunun, dedi, belli adımları var. Bu yönde yürütülen çalışmalar var. Bunları hayata geçtikçe kamuoyumuz da bunu görecek, öğrenecek zaten ifadesi önemliydi. En çok aklımızda olan mesele bu, dedi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Bu F-35 programına biliyorsunuz yaklaşık 1,5 milyar dolarımız yok oldu. Hiç edildi Birleşik Devletler tarafından. O uçak, o projede Türkiye uzun yıllardır o projenin içerisindeydi. Bir kararla, bir imzayla ya da işte bir oylamayla o projenin dışına çıkartıldı Türkiye. Bu konuda da yine Trump'tan belli ki hükümetin bu yönde bir beklentisi var. Müttefikimiz bize yaptırım uygulamaya devam ediyor. Bakalım Ankara'da Trump'ın vereceği o müjdelerden bir tanesi de bu olacak mı? Tabii takip edeceğiz. Detayları da sizlerle paylaşacağız. Ve Venezuela, yani 9 gün geçti depremlerin üzerinden, biliyorsunuz 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde 30 saniye arayla gerçekleşen iki büyük deprem yaşadı Venezuela. Yapılan resmi açıklamalar 2300 kişinin hayatını kaybettiği yönünde, ama hala 10 binlerce kişiye, yaklaşık 50 bin kişiye ulaşılamadığı, o kişilerle iletişim kurulamadığı yönünde de yine bilgileri paylaşıyor ülke yetkilileri. Hatta şöyle söyleyeyim, onu aktarmıştım ama depremin büyüklüğünü anlayabilmemiz açısından yinelemekte fayda var. Belki duymayan ya da dikkat etmeyen dinleyicilerimiz olmuştur. NASA'nın bir uydu görüntüleme sistemi üzerinden yaptığı bir çalışma, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin yaptığı çalışma, bakın ilk değerlendirme toplamda ülkede 58.870 binanın depremde yıkıldığı ya da hasar gördüğünü belirlemiş. NASA yaptığı, dediğim gibi uydu görüntüleme sistemleri üzerinden yaptığı analizde, bu bile tek başına bu bile 2300 kişinin öldüğü söyleniyor şu an itibariyle. Bu rakamın gerçeklikten ne kadar uzak olduğunu, tabii bunlar tespit edilebilenler maalesef. Umarız olmaz, tabii ki umarız olmaz ama böyle bir tabloyla da Venezuela karşı karşıya. Yani bunun en çok hissedecek ülkelerden, en böyle içten hissedecek, kalpten bunun acısını, bu soru, durumu, bu tabloyu en kolay anlayabilecek ülkelerden bir tanesiyiz. Daha birkaç yıl önce değil mi, 50 binin üzerinde, resmi rakamlara göre, açılan rakamlar, açıklanan verilere göre 50 binin üzerinde vatandaşımızı kaybettik daha 3 yıl önce gerçekleşen o depremde. Devam edelim. Irak'ta bir süredir bir yolsuzluk operasyonu Irak güvenlik güçleri tarafından Haziran ayının başından itibaren gerçekleştirilen yolsuzluk soruşturmaları, Petrol Bakanlığı müsteşarının itirafları sonrasında ortaya çıkan, gerçekleştirilen bir yolsuzluk operasyonu, çok sayıda kişinin, özellikle Bağdat'ta hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu yeşil bölgede yolsuzluğa karıştırdıkları gerekçesiyle çok sayıda siyasetçi, milletvekili, bürokrat gözaltına alınmış durumda. Hatta Irak Başbakanı'ndan bir açıklama var, yolsuzlukların üzerine gideceğiz demişti ama yani Irak Başbakanı'nın hukuk danışmanının yaptığı bir açıklama akıl alır gibi değil. 2 trilyon dolarlık, bakın 2003 yılından bugüne kadar, bu yeni bir süreç değil, yani 1-2 yıllık yolsuzluklar araştırılmıyor. 2003 yılına kadar gidilmiş ve diyor ki hukuk danışmanı Münir Haddad, Irak Başbakanı'nın, bu artık operasyonda el konulan varlıklardan bahsediyor. Bir ay içerisinde değil mi? Evet, bir ay oldu işte. Akıl sınırlarını zorluyor diyor. Ne kadarlık bir miktardan bahsediyor biliyor musunuz? 2 trilyon doları aşan paraya el koyduk biz ifadesini kullanıyor. Gerçekten hani ülkeyi siyasetçiler, bürokratlar, gerçekten hani bir yandan Amerikan işgali sonrasında ortaya çıkan tablo, 1 milyona yakın kayıp verdi Irak. O ortaya çıkan tabloda kaybedenin kim olduğu belli. Irak yurttaşları, Irak vatandaşları, kazananın kim olduğu ortada. 2003'ten bugüne kadar dediğim gibi 2 trilyon dolarlık bir mal varlığını el konduğundan, işte 50'den fazla lüks gayrimenkul vesaire, hani tek bir yetkilinin, tek bir görevlinin 50'den fazla lüks konutuna el konulduğunu söylüyor mesela. Sadece tabii farklı tablolar da var. İşte burada haklarında yakalama kararı çıkartılan şüpheliler var. Onlar ülke dışına kaçmaya çalışıyorlar ya da işte Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin kontrolünde olan bölgeye kaçmaya çalışıyorlar. Ama diyor ki biz bir şekilde işbirliği halindeyiz. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi de bu kişileri bize iade ediyor. Ve bütün bunlar ne oluyor? Halk adına kamulaştırılıyor. Tamamı Irak devlet hazinesine, bu paralar, bu mülkler, bu gayrimenkuller bir şekilde Irak hazinesine devrediliyor. Peki mesela soru şu, bütün bunlar yapılırken, ki şunu da söyleyeyim, bu da enteresan bir haber, onu da görmüştüm, hani CIA'den de bu konuda destek aldığı yönünde bazı bilgiler de var. Detaylandıramadım onu. Onunla ilgili daha net bilgilere ulaşabilirsem sizlerle paylaşacağım bu operasyonlar kapsamında. Tabii o paraların sadece ülke içinde durduğunu düşünmek biraz saflık olur herhalde. Bakalım bundan sonraki süreçte Irak'taki bu yolsuzluk operasyonları da nasıl ilerleyecek, hep beraber göreceğiz. Devam edelim. İran eski dini lideri Ali Hamenei'nin yasını tutuyor. 28 Şubat'ta Birleşik Devletler ve İsrail'in İran'a saldırıları başlamıştı. O saldırıların daha ilk gününde dini lider Ali Hamenei biliyorsunuz hayatını kaybetmişti. Aradan uzun süre geçti. 3-4 ay geçtikten sonra şimdi farklı gerekçelerle, güvenlik gerekçeleriyle cenaze töreni için beklenmişti. Şimdi Ali Hamenei için bir cenaze töreni düzenleniyor ama böyle tek bir törenden bahsetmiyoruz burada. Uzun sürecek, farklı şehirlerde de gerçekleştirecek törenler var. Şu an itibariyle o resmi tören, ilk tören ki Türkiye'den de katılımlar var. Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Tahran'a gitti. Şu an itibariyle Ali Hamenei'nin naaşı Tahran'da. Ama sadece burada mı? Hayır değil. İmam Hüseyin Meydanı'nda o 1979 devriminden bu yana tarihi büyük kitlesel gösterilerin merkezi olan neydi? Azadi Meydanı. Türkçesi Özgürlük Meydanı'nda 10 kilometrelik bir hat boyunca ilerleyecek cenaze. Yaklaşık 20 milyon İranlının Tahran'daki bu cenaze törenine katılması bekleniyor. Beklenti bu yönde. Tabii biz Hümeyni'nin mesela, ben yaşı yetenler hatırlayacaklardır ki ben çok net hatırlıyorum mesela. Hümeyni'nin cenazesini de hatırlıyorum. Buna benzer görüntüler ortaya çıkacaktır. Sadece tabii Tahran'da gerçekleşmeyecek Hamenei'nin cenazesi. 7 Temmuz'da Kum kentine gidecek. Şii dünyası açısından bir ilim merkezi olarak tanımlanıyor. Burada da yine törenler düzenlenecek ki o da hani hava sıcaklığı vesaire katılacaklar açısından oldukça sıkıntılı bir durum ortaya çıkabilir. Arkasından Irak, Irak'ta da Necef ve Kerbela'da naaş, daha sonra Hamenei'nin naaşı, Şii yine İslam inancının en kutsal yerleri olan Hazreti Ali, Hazreti Hüseyin türbelerinin de ev sahipliği yaptığı o Necef ve Kerbela şehirlerine götürülecek ve 9 Temmuz'da da defin işlemi Meşet'te gerçekleşecek. Yani dediğim gibi yaklaşık böyle bir haftalık bir cenaze töreninden bahsediyoruz ve bugün mesela Meşet'teki törene katılımın 10 milyonu bulabileceği yönünde yorumlar da var. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. İsrail enteresan adımlar atmaya devam ediyor. Neden? İşgal altında tuttuğu ki Kudüs'ün statüsü biliyorsunuz çok tartışmalı bir nokta. Birleşmiş Milletler örneğin Doğu Kudüs'ü hala 1967'de işgal edilen Filistin topraklarının bir parçası olarak kabul ediyor, değil mi? Neden bu konuya girdim? Özetleyeceğim. $1 Amerika Birleşik Devletleri'ne bir bina, bir arazi sattılar. Biliyorsunuz büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı almıştı Trump ve o orada bir büyükelçilik yine yapımı için $1'dan bahsediyorum. Neden bunu hatırlatıyorum. Neden bu konuya girdim? Bunu anlatmak için. Dediğim gibi Birleşmiş Milletler hala Doğu Kudüs'ü Filistin'in bir parçası olarak görüyor. Tabii İsrail politikaları hukuki statünün, şehrin karakterinin değiştirilmesi, yıllardır bu politikaları İsrail, Tel Aviv yönetimi zaten uyguluyor. Bir hukuki gerçekliği var mı? Yani uluslararası hukuka bakarsak yok ama işte görüyoruz 7 Ekim'den beri ki bugünlerde 1000. günü yaklaşıyor İsrail'in Gazze'ye saldırılarının. Bir kural, bir hukuk tanıyor mu? Hayır, tanımıyor elbette İsrail. Bu da aslında biraz da bunun bir karşılığı olarak değerlendirilebilir. Şimdi bir arazi, dediğim gibi İsrail yönetimiyle, İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan bu konuda bir açıklama geldi. Bir anlaşma imzalanıyor. Anlaşmayla Amerikan Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınan Amerikan Büyükelçiliği'nin mevcut binasından Kudüs'teki bu yeni kalıcı yerine taşınmasının başlangıç adımı olarak değerlendiriliyor. Biliyorsunuz 2017'de Trump Doğu Kudüs dahil Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma, büyükelçiliğinde buraya taşıma kararını almıştı. İşte bu adımda bunun bir devamı olarak da değerlendiriliyor. Dediğim gibi $1 sadece, yani Amerikan Büyükelçiliği'nin bu kalıcı kompleksinin kurulacağı arazi kira sözleşmesi ne kadar biliyor musunuz? $1. $1, 99 yıllığına da İsrail Dışişleri Bakanlığı ile Amerika arasında bir sözleşme imzalanıyor. Uluslararası hukuk diyeceğim, işte belki Trump geldiğinde mesela bu konu bir kendisine hatırlatılır diye umut ediyorum. Filistinlerden gasp edilen bir arazinin Amerikan Büyükelçiliği olarak Kudüs'te Amerika'ya yıllık $1 karşılığında 99 yıllığına kiralanmış olması kocaman bir soru işareti. Tabii Amerika bu kararı aldıktan sonra Türkiye'nin bir tepkisi var elbette, o büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma, ama pek çok ülkenin de bunu tanıdığını hatırlatalım. Yani daha doğrusu yine Kudüs'te büyükelçilik açtığını hatırlatmak gerekiyor. Guatemala, Honduras, Kosova, Paraguay, Papua Yeni Gine, Fiji gibi ülkeler de yine Trump'ın arkasında dizildiler. Amerika Birleşik Devletleri'nin arkasında dizildiler ve Kudüs'te büyükelçilik açma kararı aldılar. Bu uluslararası hukuk vesaire, hep söylüyorum bunu. Bir şekilde hep güçlünün yanında, kendimi sıyırarak söylüyorum bu konudan, ama hep bir şekilde güçlünün yanında olmaya da devam ediyor maalesef. Programın sonuna doğru geliyoruz. Son 5 dakikam. Spora dair elbette birkaç başlık da meraklı dinleyicilerimiz için, spora, futbola, basketbola meraklı dinleyicilerimiz için de birkaç hatırlatma yapmak istiyorum. FIBA 2027 Dünya Kupası elemelerinde basketbolcularımız hani futbolun aksine yüzümüzü güldürmeye devam ediyorlar. C grubu 5. maçında bu kez Bosna Hersek'i 82-75 yendiler. Neden bu kez diyorum? Bu arada grupta 5'te 5 yaptılar. Grup liderliğinde garantilemiş oldular. Neden bir kez daha yendi diyorum? Çünkü ilk maçta da Bosna Hersek'i evinde 93-71 yenmişti milli takımımız. Deplasmanda İsviçre'yi 85-60, Sırbistan'ı 82-78 yenmişti deplasmanda. İstanbul'da da yine Sırbistan'ı 94-86 lık bir skorla, bir sonuçta yenme başarısını göstermişti A milli basketbol takımımız. Buradan kendilerine teşekkür ediyorum. Hani gerçekten galiba hani başarılar sadece başarılar üzerinden değil, ama spora katılım, seyircinin o spor dalına saygısı, o spor dalında mücadele eden sporcuların ve yöneticilerin, karar alıcıların ya da karar vericilerin taraftara, o spora ilgi duyanlara olan saygısı da dikkate alınırsa, gerçekten Türkiye bir voleybol ve basketbol ülkesi olarak tanımlanabilir. Dünya Kupası'nda başarısız olduk. Sonrasında ortaya çıkan tablo, değil mi? Yani açık, herkes bekliyordu bunu. Montella'nın istifasını örneğin. Yani yaklaşık 8 teknik direktör istifa etti Dünya Kupası'ndaki başarısızlık sonrasında. Ama bizde böyle bir durum yok. Futbol Federasyonu hiçbir şekilde bir hesap verme, özür dileme, şu bu, hiç böyle bir şey yok. Aksine ne demişti Futbol Federasyonu Başkanı daha Amerika'da yaptığı açıklamalarda? Bizi eleştirenlerle ilgili olarak Akın Gürley'in devreye girmesini bekliyoruz ifadesini kullanmıştı. Alenen, açıkça böyle bir nasıl söyleyelim, aba altından sopa. Gerçi sonrasında bir özür de geldi federasyon başkanından, ama hiçbir şekilde yine bir hesap verme, özür dileme, istifa, bu mekanizma bizde çalışmıyor. Bir şekilde işlemiyor bu mekanizma. Siyasette de işlemiyor, işte akademide de işlemiyor, dolayısıyla sporda da işlemiyor. Neyse, onu boş verelim, biz başarıyı konuşalım. A milli basketbol takımımıza da buradan tebriklerimizi gönderelim. Dünya Kupası'nda neler oluyor? Dünya Kupası'nda da Portekiz Hırvatistan'ı 2-1 yendi. İspanya Avusturya'yı çok net bir skorla 3-0 yendi ve son 16'da Portekiz İspanya karşılaşmasına tanıklık edeceğiz. Şahane bir maç olacak. Onu da söyleyelim, onu da hatırlatmış olalım. Şöyle bir bakıyorum, yani Portekiz son dakikada, yani 90+4'te İspanya'ya Hırvatistan'ı yenmeyi başardı. Peki son 16 turu eşleşmelerinde şimdi hangi takımları göreceğiz? Söylediğim gibi Portekiz ve İspanya eşleştiler. Daha oynanacak maçlar var. Arjantin, Yeşilburun Adaları gibi karşılaşmalar var. Ama şu ana kadar netleşenleri sizlere bir aktarmak istiyorum. Dediğim gibi Portekiz İspanya ile karşı karşıya gelecek. Amerika Birleşik Devletleri Belçika ile son 16 turunda oynayacak. İlginç bir maç. Şu Meksika şu ana kadar 4-4 yaptı. Ev sahibi ülkelerden Meksika'da 6 Temmuz'da İngiltere ile karşı karşıya gelecek. Bu da güzel maçlardan, bence seyredilesi maçlardan bir tanesi olacak. Fransa Paraguay yine 5 Temmuz pazar günü karşı karşıya gelecekler. Brezilya Norveç. Norveç'in direnci, yani Dünya Kupası'nın en çok eğlenen takımı. Taraftarlar açısından da onu söyleyebiliriz. Hani bu Dünya Kupası'nın tadını gerçekten çıkartmaya çalışan ve bunu da tribünler ve takım olarak birlikte yapmayı başaran Norveç'te Brezilya karşı karşıya.

Dünya Kupası'nda olduğu gibi, ama aklımda Fransa diyor. Onu da hatırlatmış olalım ve yavaş yavaş da programı bitirelim, tamamlayalım. Ne yaptık? 3 Temmuz 2026 Cuma'nın gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çaba gösterdik. Programın hazırlanmasında ve sulaşmasında teknik masada bana yardımcı olan, emeği olan teknik masadaki arkadaşıma Mikail Yetkin'e çok teşekkür ediyorum. Ve tabii ki iki editör arkadaşım İrem Başköy ve İknur Karadeniz'e de aynı şekilde. Ben yarın yine aynı saatte sabah 7'de bültenden hemen sonra sizlerle bu mikrofonda olacağım. Yapabilirseniz yarın düzeltiyorum. Pazartesi, günler şaştı, günler karıştı. Pazartesi gününe kadar aklınıza mukayyet olun. Hoşçakalın.

0: güçlü özgenle yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı tekrar yayını sona erdi. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye İstatistik Kurumu'nun zaman kullanım araştırmasında yer alan verilere göre bireyler gün içinde zamanlarının yaklaşık 9 saatini uykuda geçirdi. Uykuyla birlikte yemek ve kişisel bakım 3 saat 15 dakika, istihdamsa 2 saat 25 dakika ile 24 saatlik günün büyük bölümünü doldurdu. Bireylerin boş zaman olarak da tanımlanan faaliyetlere ayırdığı zamansa 4 saat 34 dakika olarak hesaplandı. Veriler cinsiyet bazlı incelendiğinde ise sanat ve hobiler için kadınların daha çok zaman ayırdığı dikkat çekti. Buna göre sanat ve hobilere erkeklerin zaman ayırma oranı %0,5 iken kadınlarda bu oran 5 katına çıkarak %2,5 oldu. Erkeklerin boş zaman aktivitesine oyun konsolu, bilgisayar ve masa oyunları gibi faaliyetleri içeren oyunlar kategorisi öne çıktı. Buna göre erkekler boş zamanlarında oyunlara vakit ayırırken kadınlar sanat ve hobiye ayırıyor. Boş zaman aktivitelerinden fiziksel egzersize erkeklerin ayırdığı zamanın oranı %4,7, kadınların oranı %3,3 olarak hesaplandı. Fiziksel egzersiz kategorisi çalışma durumlarına göre incelendiğinde ise çalışan kadınların çalışmayan kadınlara göre daha fazla egzersiz yaptığı görüldü. Erkeklerde ise tam tersi bir durum tespit edildi. Çalışan erkeklerde egzersiz oranı %4,6, çalışmayan erkeklerde ise aynı oran %4,9 olarak kayıtlara geçti. Kültürel aktivitelerden okuma kategorisinde de egzersize ayrılan zaman oranlarına benzer bir durum görüldü. Çalışan kadınların okumaya ayırdığı zamanın oranı %4,7 iken çalışmayan kadınlarda bu oran %2,8 seviyelerinde kaldı. Çalışan erkeklerde okuma oranı %1,8, çalışmayan erkeklerde ise %2 olarak hesaplandı. TÜİK'in yaptığı araştırmaya göre erkekler boş zaman olarak da tanımlanabilecek vakitlerinin %8'ini oyunlara ayırırken kadınlar daha çok hobi ve sanata ayırıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi başlıyor.
2: Temmuz Cuma saatler 19.06'yı gösteriyor. Bölgenin Kalbi. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi'nde sizlerle birlikteyiz. Söylememe gerek yok. Ben Ceyhun Bozkurt. Gündemde ne var? Fenerbahçe'den girmeyeceğim. Hoş, bugün Fenerbahçeliler açısından önemli bir gün. 3 Temmuz Kumpası'nın yıl dönümü. Kulüpten de bir açıklama yapıldı. Tabii yine Trabzonspor'la karşılıklı bir atışmalar var. Burada Trabzonspor'lu dostlar farklı düşünüyor. Fenerbahçeliler farklı düşünüyor. Biraz duygusal bir boyut tabii ki. Çok girmeyeyim, çok polemik içeren bir şey. Çünkü Trabzonlu dostları, diğer dostları da, ya futbolun öyle bir şeyi var. Maalesef çok sağlıklı tartışamıyoruz, çok sağlıklı konuşamıyoruz. O siyasette de bu böyle. Yani dönem dönem bizler de karşılaşıyoruz. Son programlarda daha çok karşılaştık. Siyasette bir şey söyleyince diğer taraf kızıyor. Başka bir şey söyleyince başka taraf kızıyor. Futbolda da böyle. Maalesef bugün biraz siyasete gireceğiz. Yani çünkü siyasetin dış politika boyutuyla ilgili biraz analiz yapacağız. İçeride ne oluyor, ne bitiyor? Parti kurma çalışmaları var mı, yok mu? Cumhuriyet Halk Partisi'deki gelişmeleri dediğim gibi biraz Özgür Özel'in Financial Times'a yazdığı yazı üzerinden okumaya çalışacağız. Çünkü yine ilginç bir yazı yazdı. Dediğim gibi geçen de bahsettim herhalde, çarşamba günü yanlış hatırlamıyorsam. Newsweek'e yazdığı yazının bir benzerini orada görüyorum. İfade var tabii yani. Ama dediğim gibi onu konuşacağız. Askeri hastanelere iki cümle de olsa gireceğiz. Askeri hastaneler, asker hastaneleri daha doğrusu askeri sağlık sistemi meselesi ne olacak? Geri gelmeli mi? Yoksa mevcut durum devam etmeli mi? Ona iki cümle de olsa gireceğiz. Baştan söyleyeyim, kesinlikle geri gelmeli, kesinlikle vata geri dönmeli. Onu da söyleyelim. Ta en başından beri aslında savunduğumuz şey ama tabii ki artık açıktan tartışılıyor. Açıktan tartışılmasında da fayda var, konuşulmasında fayda var. Bunun mücadelesini yürüten insanlar var. Onlara önce bir selam göndermek lazım. Bir tanesi de bugün telefon attığımıza bağlanacak olan emekli tümamiler Yankı Bağcıoğlu. Yankı komutan yıllardır bunun mücadelesini verenlerden biri, askeri sağlık sisteminin geri gelmesiyle ilgili. Tabii ki ondan Doğu Akdeniz jeopolitiğini biraz konuşacağız. Yani Doğu Akdeniz jeopolitiğinde neler olacak onu da konuşacağız. Gündemimizde o var. İsrail Türkiye'ye doğrudan tehdit mi? Türkiye ne yapmalı? İşte Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıldönümü, onları da biraz konuşacağız. NATO zirvesi öncesi son gelişmelere bakacağız. Terörsüz Türkiye hedefinde PKK'nın Gara bölgesini boşalttığıyla ilgili bazı haberler var. Ona bir bakacağız. İtalya, NATO'nun Kiev'e gelecek sene yaptığı yardım taahhüdünü engelledi. Zamanımız kalırsa ona da gireceğiz. Bir de yine zamanımız kalırsa ünlü işte İngilizlerin meşhur Kraliyet Donanması, Kraliyet Armadası deyim yerindeyse battı mı? Çünkü İngiliz donanmasından, İngilizler açısından bizim için değil. Ben çok gayet memnunum. Yani İngilizlerin askeri anlamda edineceği her yenilgi, her sıkıntı bana ciddi bir şekilde mutluluk veriyor. Çünkü 100 sene önce de karşımızdaydı. Bugün de karşımızda. İngilizciler var, Amerikancılar var, NATO'cular var. Yani NATO ile ittifak başka bir şey. Ama NATO kafasıyla hareket etmek başka bir şey. NATO ile ittifakı da eleştirebilir insanlar. Destekleyebilir ama NATO'cu kafayla hareket etmek bambaşka bir şey tabii ki bana göre. O açıdan onlara da bakacağız. İngiliz Kraliyet Donanması'nın yaşadığı sıkıntıları da iki bilgi aktaracağım. Şimdi bu şeyden başlayalım isterseniz. Askeri sağlık sisteminden başlayalım. Biliyorsunuz Türkiye'nin sağlık sistemi çok güçlü. Yani şöyle tarihi bir, tarihsel boyutta da çok güçlü bir sağlık sistemimiz var. Bakıldığı zaman bizim medeniyet anlamında gerek Türk medeniyeti gerek Türk İslam medeniyeti noktasında da Farabiler, İbn Sina'lar bunu yetiştiren bir ne diyelim medeniyetten bahsediyoruz aynı zamanda. Ve bu noktada tabii ki başka medeniyetler var. Yani bakıldığı zaman köklü kültürler var. Bu sağlık sistemi müşkutanlar var, bilim insanları var. Geçmişten bu yana işte adı üstünde yemin olarak belirlenen Hipokrat ondan sonra diğer başka bilim insanlarının çalışmaları batıda doğuda önemli çalışmalar yapılıyor. Mesela Küba bu konuda sağlık anlamında çalışanlar çok. Türk sağlık sistemini hepimiz biliyoruz. Pandemi sürecinde de eksiklikler, gedikler olmasına rağmen bazı çalışmalarıyla öne çıktı. Yani özellikle de kamunun etkisiyle işte devlet hastaneleri, devletin sağlık sistemi bir anlamda. Çünkü ben bu konularda kamucuyum. Yani eğitim ve sağlıkta ben çok özel hastaneye, çok özel okula sıcak bakan biri değilim. Ben de giderken açık söyleyeyim sağlık kontrollerini yaparken devleti tercih ederim. Devlet hastanesine daha çok gelirim. Evet orada yine eksiklik sayarız, sıra bekliyorsun, şu oluyor, bu oluyor falan. Ama yine de bana güven veren yer devlet hastanesidir. Çok kıymetli sağlıkçılar olabilir. Velhasıl kelam şuraya geleceğim. Elbette ki sivil sağlık sistemimiz önemli. Yani oradan onun için anlatmaya çalıştım. Sivil sağlık sistemimiz önemli ama askeri sağlık sistemi çok bambaşka bir şey. Yani başta harp cerrahisi olmak üzere askeri sağlık sistemi Türkiye'nin bir anlamda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Türkiye açısından bütünün bir anlamda sağlığı açısından çok önemli. Neden? Şundan dolayı. Şimdi hepimiz az çok biliyoruz. 15 Temmuz saldırısı sonrasında GATA kapatıldı. İşte sivil sisteme dönüldü. Sivilleştirildi. Ve oradaki işte subay doktorlar, cerrahlar sivil sisteme entegre edildi. Ve askeri bir anlamda asker hastaneleri kaldırıldı. Şimdi o dönem alınan tedbirler noktasında çünkü çok şiddetli bir saldırı. Az önce haberlerden önce Radyo Sputnik'te dinlediniz. Sonuçta 15 Temmuz saldırısı Türkiye'ye yönelik çok şiddetli bir saldırıydı. Ve devletin içine sızan Fethullahçı teröristler ve ajanların gerçekleştirdiği bir saldırıydı. Şimdi GATA'nın da içine sızmışlardı ama şöyle bir durum var. Yani hadi diyelim ki o dönemi anladım. Geçici olarak kapatıldı. Geçici demeyeyim, kapatıldı falan tedbir amaçlı. Birincisi artık askeri sistemi yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Çünkü dünyada güçlü devletlerin güçlü askeri sistemleri var, sağlık sistemleri var. Birincisi bu. İkincisi yani kapatma noktasında tedbire de şöyle bakabiliriz. Tabii geçtiği için yani olan olmuş. Biz yeniden kurulması taraftarıyız. Ama şöyle bir durum var. Diyelim ki kapatmaya dönsek 10 sene öncesinde de şu vardı. Silahlı kuvvetlere sızdı diye, devlete sızdı diye, devletin A kurumuna, B kurumuna sızdı diye, emniyete sızdı diye, işte Milli İstihbarat Teşkilatı'na az da olsa sızdı diye. Bu koskoca Türk Devleti'nin göz bebeği olan bütün kurumlarımız, kuruluşlarımız, göz bebeklerimiz. Yani her kurumun, her kuruluşun özel bir önemi vardır. Mutlaka bir hizmet amaçlıdır. Bunlara sızdı diye, işte Orman Bakanlığı'na sızdı diye, gümrüklere sızdı diye bu teşkilatları mı kapatacağız? Yani silahlı kuvvetlerimizi mi kapatacağız? O yüzden tamam tedbir olarak alındı. Bu saatten sonra geri dönüşü olmalı. Tartışma nereden başladı tekrardan? Neden yeniden yüksek sesle gündeme geldi? Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin Salı günü yaptığı grup konuşmasında artık bu sisteme geri dönülmesi gerektiği, günümüzdeki şartlarında bunu gerektirdiği söyledi ve bir beka meselesi olarak tanımladı. Kesinlikle katılıyorum. Bir beka meselesidir. Şimdi harp cerrahisi dedik, oradan başlayalım. Neden önemli? Şimdi birincisi dediğimiz gibi sivilde çok kıymetli uzmanlarımız, cerrahlarımız, doktorlarımız var, tabiplerimiz var. Ama harp cerrahisi bambaşka bir şey. Örneğin bir askere hızlı bir şekilde cephede müdahale edecek askeri tabip, askeri disiplinden aynı cephede mücadele eden o silah arkadaşları gibi askeri disiplinden geçtiği için oradaki mekanizmaları, mantığı çok daha iyi bilir bir. İkincisi müdahalede neler yapılmasını çok daha iyi bilir iki. Çünkü örneğin bir yaralanma, çünkü kazada da diyelim ki bir aracın parçasının kesiğiyle bir şaretlerin kesiği çok benzer gözükebilir ama orada bile farklılıklar vardır. Ne anlamda farklılıklar vardır? Birincisi kazadaki aracın içindeki şey bellidir. Silah sisteminin içindeki, yani yaralanmaya yol açan sistemin içindeki malzeme farklıdır. O malzemenin içinde barut vardır, o malzemenin içinde belki kimyasal bazı unsurlar vardır. Şimdi buna yönelik uzmanlaşma gereken bir alandan bahsediyoruz. Şimdi askeri cerrahi, asker yani harp cerrahisi bu anlamda uzmanlaşan bir alandır. İkincisi askerin psikolojisini anlayabilmek açısından ne kadar sivil doktorlarımız, işte tabiplerimiz, sağlık görevlilerimiz ne kadar hızlı müdahale ederse de etsin, askere elinden gelen desteği vermeye çalışırsa da çalışsın, o asker için, yaralanmış asker açısından bir silah arkadaşının, yani komutanının vereceği psikolojik desteği veremez. Çünkü onun yaşadığını tam olarak bilemez. Bizim için de geçer. Ben doktor olsam ben de bunu çok iyi bilemem. O disiplinin içinden geçerek, eğitimiyle, yıllara yayılan tecrübesiyle, o disiplinin içinden geçerek oradaki yaralı askere psikolojik anlamda müdahalede gerekir. Ve o disipline ancak, o psikolojiyi ancak bir askeri tabip, askeri sağlık görevlisi verebilir. Bir işte albay olur, subay yani veya asubay olur, oradaki asubay sağlık personelleri olur. O açıdan bu anlamda da önemlidir. Daha birçok nedenlerden dolayı Türkiye'nin artık bir an önce vakit kaybetmeden, hele ki bugün küremizin gerilimlerin, çatışmaların, savaşların yoğun olduğu, yoğunlaştığı bir döneminde artık çok da gecikmeden askeri sağlık sisteminin yeniden inşası şarttır. Milli Savunma Bakanlığı dün açıklama yaptı. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarının açıklaması, biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla bir çalışma yapıldı yönünde. Bu çalışma bir an önce tamamlanmalı ve artık Türkiye o Gülhane askeri tıp akademisi kültürüyle oluşan o kökü yeniden neyse canlandırmalı. O açıdan askeri sağlık sisteminin geri gelmesini destekleyenlerdenim, onu söyleyelim, mutlaka geri gelmeli. Şimdi gelelim Sayın Özel'in makalesine. Yani Financial Times'a yazdı Sayın Özgür Özel. Financial Times'a ne dedi? Onu şöyle hemen o şeyleri de bulayım. Evet, notlarımız da buldum. Şimdi Sayın Özgür Özel dedi ki, yani başlık şu: Erdoğan'ın demokrasiye saldırısı Türkiye'nin müttefikleri için bir tehdit dedi. Dedi ki işte otoriterlik ve muhaliflerin hapse atılmasının NATO'yu ve bölgeyi istikrarsızlaştırabileceğini söyledi. Erdoğan'ın Ankara'daki NATO zirvesinin gücünü sergilemek için kullanacağını belirtti. Bu imaj derin bir kırılganlığı izliyor Türk demokrasisine giderek artan baskısını. Bu durum Türkiye için kötü, arada bazı cümleler var, kısaltmak için söylüyorum. Aynı zamanda NATO ortaklarımız ve Avrupa için de tehlike oluşturuyor dedi. Yazıda Türkiye'nin Avrupa ve NATO için önemini anlatıyor. Türkiye NATO Avrupa'nın en büyük hapishane nüfusuna sahip diyor. Hukukun üstünlüğü olmadığı bir Türkiye öngörülebilir ya da güvenilir bir ortak olmaz diyor. Konumunu sağlamlaştırmak için Erdoğan bugün Washington'a, yarın Moskova'ya, öbür gün de Pekin'e yönelebilir diyor. Ama vatandaşlarımız seçim yoluyla, yani bir öfke oluşursa diyor, böyle bir patlamada Türkiye sınırları içinde kalmaz. Böyle bir patlama Avrupa'nın güvenliğini, enerji güzergahlarını, Orta Doğu ve NATO'nun güney kanadını etkiler diyor. Türkiye'nin müttefiklerinin ülkemizin siyasal gidişatının şöyle bir cümlesi var. Yani bizim gibilerin herhalde tepkisine frenlemeye yönelik. Türkiye'nin müttefiklerinin ülkemizin siyasal inşaatını belirlemeye hakkı yoktur. Türkiye'nin demokratları demokrasinin ithal edilmesini istemiyor. Dış müdahalelerle toplumları şekillendirme girişimlerinin istenmeyen sonuçlarını yeterince gördük. Bu görev Türkiye halkına ait diyor. Şimdi ben bu cümlede şunu çıkartıyorum. Bir gelip dese ki Washington'dan, Londra'dan, Berlin'den, Paris'ten dese ki, o zaman Newsweek'e niye yazıyor? O zaman neden Financial Times'a yazıyor? Yani bizden destek istemiyorsan neden bunu yazıyorsun dese Sayın Özgür Özel ne der acaba? Onu çok merak ediyorum. Vatandaşlarımızın barışçıl bir değişim aradığını defalarca gösterdi vatandaşlarımız. Baskı ve korkuya rağmen oy verdi, yürüyüş düzenledi, haysiyetini savundu. NATO zirvesinden Erdoğan kendisini vazgeçilmez olarak sunacak. Fakat hiçbir ülkenin stratejik değeri demokrasisinin yok edilmesiyle artmaz. Kısa vadeli jeopolitik çıkarlar uğruna otoriter hükümetlere meşruiyet kazanmak tarihi bir hata. Bu nazire istikrar getirir. Çoğu zaman nihayet sıklaşmayı daha tehlikeli hale getirir. Benim çıkardığım sonuç şu. Açık söyleyeyim, NATO zirvesi öncesinde NATO zirvesinde bakış açım belli. O ayrı. NATO'ya bakış açım belli. Bazıları her ne kadar farklı bir şey söylese de. Şunu söylüyor. NATO'ya ve Avrupa'ya diyor ki bizim güvenliğimizi sağlayın. Yani bizi Erdoğan'ı desteklemeyin. Biz sizin açınızdan NATO'nun ve Avrupa'nın güvenliğini koruyacak sistemi, politikaları üretiriz. Ama önce bizim elimizi güçlendirin diyor anladıklarıyla Sayın Özgür Özel. Bir Türkiye yazdığı yazıda da söylemişti. Biz Karadeniz'in bekçisiyiz demişti NATO adına. Yani Avrupa'nın, NATO'nun, bugün Türkiye'de yaşananlar yalnızca demokrasi önemsenleri değil. Avrupa'nın, NATO'nun, Karadeniz'in, Doğu Akdeniz'in, Orta Doğu'nun uzun vadeli istikrarını önemseyen herkesi ilgilendirmeli demişti. Avrupa'nın güvenliğine vurgu yapmıştı. Yani ben açık söyleyeyim, Avrupa'nın güvenliği benim çok tabii ki önemli. Hep vurguluyoruz. Sonuçta bugün Avrupa'yla da iletişim halinde olmamız lazım. Orta Doğu'yla da iletişim halinde olmamız lazım. Kafkasya, kuzey sınırları, işte denizin öte tarafı. Biz bugün Rusya'yla da konuşuyoruz. Ukrayna'yla da konuşuyoruz. Bu diyalog, iletişim önemli. Ülkemizin ulusal çıkarları çerçevesinde. Ama yani Avrupa'nın güvenliğini önemsemek, NATO'nun güvenliğini önemsemek, yani ona vurgu yaparak şey yapmak nasıl bir şey? Yani bu son söylediğim şeyle çelişmiyor. Yani biz dışarıdan bir şey istemiyoruz. Sayın Özgür Özel'e sormak lazım. O zaman neden bunları yazıyorsunuz? Nispik'e, Avrupa'ya ısrarla, ya bakın Türkiye'de olanlar sizi de tehdit ediyor, NATO'yu da tehdit ediyor diye niye yazıyorsunuz? Yani ben bunu soruyorum. Bir vatandaş olarak soruyorum bunu. Bir gazeteci olarak da sorma hakkım var. Bu açıdan bu yazıyı ben açık söyleyeyim yine Batı'ya bir müdahale çağrısı olarak okudum. Yani NATO zirvesi öncesinde de yazılması hasebiyle müdahale çağrısı olarak okudum. Bu da benim biraz canımı sıktı. Dün Kemal Kılıçdaroğlu bir hamle yaptı. Şöyle ki hamle yaptı diyorum. Hemen onu da söyleyeyim size. Kemal Kılıçdaroğlu bir basın toplantısı yaptı. İlk defa gazetecilerin karşısına çıktı. Yani o evin önünde mutlak mutman kararı sonrası meslektaşlarımızla yaptığı ayaküstü sohbet toplantısından farklı olarak ilk defa bir basın toplantısı düzenledi. Soru almadım, hiç tartışmalara girmedi ama esas olarak Madımak ve Başbağlar bu iki acıyı unutmamalıyız, hiç unutmamalıyız dedi. Biliyorsunuz Madımak'ta Gladio eylemiyle, Gladio saldırısıyla vatandaşlarımız, aydınlarımız şehit olmuştu. Yine aynı şekilde 5 Temmuz'da da Başbağlar'da yine bir Gladio destekli PKK'nın saldırısı sonucu 33 vatandaşımız yine şehit edilmişti. O 2 Temmuz, 5 Temmuz 3 gün arayla gerçekleşen o saldırı, hain saldırı hepimizin yüreğine yapmıştı. Sayın Kılıçdaroğlu buna atıp yaparak başladı ama konuşmasının bütününde CHP içi tartışmalara girmeden NATO ile ilgili NATO zirvesi öncesinde bir dış politika analizi yaptı Sayın Kılıçdaroğlu ve şunu söyledi. İlginç bir cümle, Türkiye NATO üyesidir fakat NATO'nun ileri karakolu değildir. Türkiye Avrupa güvenliğinin bir parçasıdır fakat Avrupa'nın çevresinde bekletilecek bir ülke değildir. Türkiye ABD ile kurumsal müttefiklik ilişkisi yürütür fakat hiçbir büyük gücün stratejik taşeronu olmaz. Türkiye Rusya ile de Çin ile de konuşur fakat hiçbir gücün yönündesine girmez. Şimdi ben bu cümlelerden şunu anladım. Şimdi CHP iki tartışmalara doğrudan girmedi ama Özgür Özel, Newsweek ve Financial Times'taki yazılarına aslında bir anlamda parti içi tartışmalara dolaylı yoldan böyle girdi. Yani orada NATO vurgusu, Avrupa vurgusu. Özgür Özel ne dedi? Dedi ki işte Financial Times'a, Erdoğan yarın öbür gün Moskova'yla da Pekin'le de konuşabilir dedi. Kemal Kılıçdaroğlu da dedi ki Türkiye Rusya'yla da Çin'le de konuşur dedi. Ve yine o şey vurguluyor, o Rusya-Çin bölümü de önemli bir detay daha vardı. Biz AB'lerin müttefikiyiz ama AB'lerin Çin stratejisinin taşeronu değiliz dedi. Biz Çin ve Rusya ile konuşuyoruz ama onların yörüngesine girmeyiz. Bizim görevimiz büyük güçlerin projelerine rol kapmak değil, kendi bölgemizde barış, denge, dayanıklılık ve düzen öğretmektir. Çünkü Türkiye ittifak kurar fakat bağımlı olmaz. Türkiye denge kurar fakat edilgen olmaz. Türkiye güçlü olur fakat gücünü propagandaya indirgemez. Ve orada dolaylı olarak bir anlamda iktidara da bir eleştirisi var. Bugün Türkiye'nin ihtiyacı olan şey kişisel lider diplomasisi değil, cumhuriyetçi devlet aklıdır. Türkiye'nin ihtiyacı olan şey günübirlik pazarlık değil, uzun vadeli stratejik vizyondur. Türkiye'nin ihtiyacı olan şey iç politikaya dönük gösteri değil, dış politikada kurumsal sürekliliktir. Yani bir anlamda aslında merkeze Türkiye'yi koyan bir dış politika, dış güvenlik şeyi çizdi, çerçevesi çizdi Sayın Kılıçdaroğlu. Sayın Özgür Özel'den farklı olarak. Yani o açıdan aslında Sayın Kılıçdaroğlu anladığım kadarıyla 2010-2013 2010-2023 yıllar arasında izlediği siyasal çizgiden farklı bir çizgiye deyim yerindeyse evrilmenin işaretlerini veriyor. Yani bu evrilmede açık söyleyeyim, şimdi bazıları itiraz edecek ama CHP'nin kurulmuş kodları vurgusuna uygun bir evrilme. Yani politik kodlar anlamında. Şimdi hangi politik kodlar? İşte anti-emperyalizm, Türkiye'nin merkezde yer alması, bölge merkezli politikalar, Türkiye'nin sadece NATO'ya, Amerika'ya, Batı emperyalizmine dayanması veya ittifaklar kurması değil, aynı zamanda Doğu'yla da yükselen Asya'yla da iletişim kurması gerektiğine yönelik. Hatta Asya'yla ilgili de bir cümlesi var, onu bulamadım. Yani bugün Batı emperyalizminin yaşadığı sıkıntılara vurgu yapmıştı. Orada yükselen bir Asya vurgusu vardı Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Onu bulamadım da. Ona bakarız. Şu an bakarız. Şey yaparım. Yani o Asya vurgusu önemliydi. Yani bunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti de söyledi. Yani aslında bir anlamda CHP'de bir iki çizgi görüntüsü var şu an. Artık çünkü şöyle şimdi yani kabul edenler vardır, etmeyecekler vardır. Çünkü maalesef her şeye böyle bir itiraz ruh hali var. Bu doğru mu yanlış mı? Nedenlerini şey yapmıyorum, sorgulamıyorum. Bir psikolojik analiz, çatlama olarak şey yapıyorum. Bugün Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, Sayın Kılıçdaroğlu 2010-2023 politik çizgisine asla ve asla itiraz etmedi. Asla ve asla. Asla. Yani hiçbir zaman. Ve o politik çizginin hep yanında oldular. Ama şunu söylediler. Yani Sayın Kılıçdaroğlu bugün aslında farklı bir görüntü verdiği politikanın tam tersi vardı. 2010-2023 arası. Ve bizlerin çok eleştirdiği o kuruluş kodlarından uzaklaşma eleştirimizin nedenleri olan politikalarda Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu destek verdiler. Mavi vatan politikasında, terörle mücadelede, diğer konularda. Onların söylediği şu, diyor ki biz diyor kişi değilsin. Yani benim yerindeyse Kemal Bey Batı ile ilişkileri bizden daha iyi yürütemez. Batı'ya biz daha iyi, yani dış politika açısından söylüyor. Kitlelere seslenme boyutu başkadır, propaganda boyutu başkadır. Kitlelerin ne diyelim, reaksiyonu başkadır, o başka bir boyut. Ama ben Batı ile ilişkiler noktasında. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'na 3 sene içinde çok ciddi bir şekilde ilkesel anlamda bir dönüşüm görüldü. Ve bu dönüşümün gerçekten de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş kodlarıyla uygun, yani o cumhuriyetin, cumhuriyeti kuran kadronun, onun büyük liderinin, işte o anti-emperyalist, bağımsızlıkçı çizgisine söylem bazında çok daha uygun söylemler görüyorum. Açık söyleyeyim, bunu da tespit olarak şöyle söyleyeyim. Yani bir tarafta sanki 1923 vizyonuna dönüş işareti veren söylemler, diğer tarafta 2010-2023 politik vizyonu, yani daha batıya yaslanan, batı emperyalizmine yaslanan vizyonu devam ettirme çizgisi var. Maalesef tabii ben Özgür Özel döneminde de söyledim. Çok kıymetli isimler var CHP'nin içinde. O dönemde de vardı. Birazdan bir tanesi yani günümüzde olacak. O dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcılığını yapmış. Benim de çok sevdiğim, çok da değer verdiğim. Yani sevmenin şeyi şu, verdiği mücadelelere şahit olduğumuz için şahidiz. Değer verdiğim kıymetli bir isimdir. Yankı Bağcıoğlu amiral. O isimlerin mücadelelerinde her türlü katkı yapmaya çalıştık elimizden geldiğince tabii ki. Birazdan onu konuşacağız. Yani Yankı amiralle Doğu Akdeniz jeopolitiğini konuşacağız. Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu konuşacağız. Batı ile ilişkiler, Doğu ile ilişkileri konuşacağız. Ve özellikle dediğim gibi merkeze biraz Doğu Akdeniz jeopolitiğini koyacağız. O açıdan dediğim gibi elimizden geldiğince nesnel olmaya çalışıyoruz diyelim. Bizim tarafımız belli. Nesnellik, yani Türkiye ile diğer ülkelerin mücadelesinde biz nesnel değiliz. Tarafımız belli, nesnel değiliz. Yani Türkiye ve Türk milleti. Ama dediğim gibi her anlamda da herkesle ilkesel bazda buluştuğumuz herkesle de konuşuruz diyelim. Onların sesini yansıtırız diyelim. Ve kısa bir araya gidelim. Aradan sonra tekrar beraber olacağız. Yankı Amiral'le Doğu Akdeniz jeopolitiğini konuşacağız.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, şimdi dediğim gibi Doğu Akdeniz jeopolitiği başta olmak üzere bölgemizdeki meseleleri konuşacağız. Kimle konuşacağız? Çok değerli eski Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı, emekli Tümamiral, aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nde Milli Savunma Bakanlığı'ndan sorumlu genel başkan yardımcısı görevi yapan çok değerli bir komutanım. Yankı Bağcıoğlu hatta. Komutanım hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba Ceyhun Bey, iyi yayınlar diyorum. Teşekkür ederim.
1: Sağ olun komutanım. Tabii ki şimdi açık söyleyeyim, nasıl titrinize o CHP boyutuna, yani iç siyasete girmeyeceğim çünkü güvenlik boyutuna gireceğim, ama titrinizde hakkınızı helal edin çünkü çok parti olarak da çok zor günler geçiriyorsunuz ama.
2: Tabii, yok.
1: Sağ olun komutanım, sağ olun, var olun. Çok kıymetlisiniz çünkü biliyoruz.
2: Sağ olun,
1: Sağ olun komutanım. Komutanım, çok zor bir dönemden geçiyoruz. Yani dünya olarak zor dönemden geçiyoruz. Bölgemiz zor dönemden geçiyor. Sizler de bir mücadele vermeye çalışıyorsunuz. Şimdi bu hem kendi alanınızda, geçmişte silahlı kuvvetlerin içinde. Bu arada şey için de teşekkür ederim. Siz askeri sağlık sistemiyle ilgili de çok mücadele yürüttünüz. Şimdi tekrar gündeme geldi. İnşallah sonuç da alınır. Yani onunla da bahsetmek ister misiniz bilmiyorum. İki cümlede olsa isterseniz Doğu Akdeniz'e geçmeden önce oradan bir bahsedelim.
2: Çok sevinirim.
1: Yani Sayın Bahçeli'nin açıklamaları arkasından şimdi gündeme geldi. O anlamda olumlu olduğu, yıllardır mücadele yürütüyorsunuz. Çünkü gerçekten önemli bir mesele. Nasıl okumak lazım, nasıl görmek lazım? Ben de askeri sağlık sistemine geri dönüşün, asker hastanelerin yeniden açılması taraftarıyım.
2: Doğrudur. Ceyhun Bey, ona girmeden önce bir cümleyle bir şey söylemek istiyorum.
1: Tabii ki.
2: Siz de mutlaka takip ettiniz. Bir milli güvenlik aylık brifingi verdim. Bunu aylık yapmaya çalışıyoruz. Hani Ubud'un olayı veya etkilemez. Çünkü milli güvenlik beklemez, durmaz. Birilerini takip etmesi lazım mutlaka. Şimdi bugün mesela 14 sayfaydı brifing. Bir kısmı aynı idari konularda, sağlık sistemi, şehit gazilerin hakları, personel özlük hakları, ama hakikaten dünya, bölgemiz, sizin de biraz önce belirttiğiniz gibi Akdeniz başta kaynayan bir kazan. Yani kuzeyde savaş, güneyde savaş ve burada hani siyasetten ilk bir cümleyle gireyim, ondan sonra şey yapmayayım. Ve bu durumda ana muhalefet partisi resmen paralize edilmiş durumda. Yani burada insanın aklına bin tane şey geliyor. Yani bu Butlu olayının basit bir işte yönetimi geri alma, haksızlığı uğradığını iddia edip gelme gibi değil. Bence bir dikensiz bir muhalefet, dikensiz bir bahçedeki muhalefet hedefine de ulaşmaya çalıştılar. Görüyorsunuz 1,5 ay oldu. Daha doğru dürüst milli dış politika veya milli güvenlik konularında bir açıklama ve bir şey yok şu anda Butlan yönetiminden. Bunu da hani dinleyicilerimizin dikkatine sunuyorum.
1: Ama biz ne bunu Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması vardı ama dediğiniz gibi bunu isterseniz başka bir yayına bırakalım. Bir yayında gerekirse buna özel konuşalım.
2: Aynen öyle. Yani şöyle artık, ama biz şunu söylemek istiyorum. Biz şeye devam edeceğiz takip etmeye. Hani yer verildiğinde, fırsat verildiğinde de bu milli güvenlik sorunlarını gündeme getireceğiz. Şimdi askeri sağlık sistemiyle ilgili şöyle bir durum var. Bunu zaten geçmiş dönemde Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup başkan vekillerinden biri de, şimdi tam hatırlamıyorum ama bir hanımefendiydi herhalde, o da gündeme getirdi. Yani bu askeri sağlık sisteminin gerekliliğini. Sayın Bahçeli bunun gelmemesi günahtır gibi bir söylemde bulundu. Ondan önce Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Sayın Afyoncu gündeme getirdi, hatırlayın 6-7 ay önce. Dolayısıyla çok sık gündeme geliyor, ama tabii Sayın Bahçeli'nin bu son dönemdeki açıklaması oldukça önemli. Yani arkasından da Milli Savunma Bakanlığı'nın bu konuyu işte Cumhurbaşkanı direktifleri gereği yerine getirmeye çalışacağız, düzeltici tedbirleri alacağız gibi gündeme getirmesi önemli. Ben sadece şunu vurgulamak istiyorum. Yani bunun üzerine çok düşünüyoruz. Almanya'dan, işte Rusya'dan, Ukrayna'dan, Amerika'dan örnekler verdik. Dünyadan örnekler verdik. Bir tek şunu hani dinleyicilerimizin dikkatine sunmak istiyorum. Bu olay sadece asker hastanelerinin açılması değil Ceyhun Bey. Yani asker hastaneleri askeri sağlık sisteminin sadece bir bileşeni. Yani şimdi hep bu terminoloji kullanıyor. Askeri hastane, yani doğrusu asker hastaneleri tabii. Asker hastanelerinin açılması yetmez. Yani bu birliklerde, işte gemilerde, kıtalarda birinci basamak sağlık merkezleri, yani relirler. Arkasından asker hastaneleri, uzmanlık gerektiren asker hastaneleri, uçuş tabipliği, dalış tabipliği gibi. En sonunda da ismini ne koyarsanız koyun, sağlık personeli yetiştiren doktor, hemşire, işte sağlık astsubayı, teknisyen gibi bir eğitim araştırma hastanesi. Ama bu kurumsal kültür içinde, yani muharifle, savaşanla sağlık personeli uyumunu sağlayacak eğitimleri, sahadaki eğitimleri de içerecek şekilde bir...
1: Komutanım, ben şeyi çıkarttım.
2: Evet.
1: Siz daha yenisiniz tabii. Ben şeyi çıkarttım. Sistemin içinde Gülhan Askeri Tıp Akademisi var. Eğitim hastaneleri var. Asker hastaneleri var. Dispanserler, sağlık hizmetleri, sağlık kuruluşları var. Rehabilitasyon ve bakım merkezi var.
2: Koskoca bir, onu da söyleyecektim.
1: Aslında bir ekosistemden bahsediyoruz koskoca bir.
2: Kesinlikle. Yani sadece asker hastanelik, buna dikkat etmek lazım. Belki terminoloji olarak onu kullandılar ama hani sadece 4-5 asker hastanesinin açılıp verilmesiyle bu askeri sağlık sistemi geri gelmez. Sizin de ifade ettiğiniz gibi fizik tedavi rehabilitasyon merkezi var örneğin. Yani gazilerle ilgilenen veya bu tip yaralanmalarla ilgilenen. Dolayısıyla bu askeri sağlık sisteminin yani çok önemli. Ve şu anda düğmeye basılsa 10 yıl, 14 yıl en erken sürecek. Bir de bu konuyla son cümle bir şey söyleyeyim Ceyhun Bey. Şimdi biz değil. Yani her yanlışı düzeltmek, her yanlışı savunmak zorunda değiller. Örneğin bir tane arkadaş diyor ki, güzel yorumları da olan, takipçisi de yüksek, yani kimi zaman değerli değerlendirmeler de yapan, demiş ki askeri sağlık sistemi, asker hastaneleri %100 FETÖ'cü dolmuştu. O yüzden kapatıldı. İşte şimdi süre doldu. Açılması uygun. Öyle bir şey yok. %100 FETÖ'cü demek. Şu anda asker hastanelerinden Sağlık Bakanlığı'na geçen binlerce sağlık personeline büyük hakaret etti.
1: Kesinlikle katılıyorum.
2: Eğer bir sağlık personeli olsaydım, bu tweet'i okusaydım, size suç duyurusunda bulunurdum yani. Yani bir insana FETÖ'cü demek bence en büyük hakaret şu anda yani şeyde. Dolayısıyla birincisi bu. İkincisi de o dönem Allah aşkına siz çok yakından takip ettiniz. Hangi devletin biriminde FETÖ'cüler hakim değildi? Yüksek
1: mahkemede. Söyledim zaten komutanım.
2: Yüksek yargıçları bile ertesi gün hatırlayın gözaltına alındı.
1: O zaman Anayasa Mahkemesi'ni kapatalım, o zaman emniyeti kapatalım, o zaman silahlı kuvvetleri kapatalım.
2: Dolayısıyla hani bir gecikme oldu, bir yanlış değerlendirme yapıldı. Hani bir öz eleştiri yapıp devam etmek lazım. Yoksa her şeyi bir bahane bulup her şeyi haklı çıkarmaya çalışırsak ileri gidemeyiz. Neticede hepimiz milli menfaatler için, Türkiye Cumhuriyeti için uğraşıyoruz, yani şey yapıyoruz. Evet. Dolayısıyla askeri sağlık sistemiyle ilgili kısaca söyleyeceklerim bunlar. Devam edelim Akdeniz veya şeyle çevirmeye.
1: Valla olur komutanım. Yani Doğu Akdeniz şu an kaynayan kazan hakikaten. Yani İsrail'in yavaş yavaş varlığını göstermesi, ondan sonra Amerika'yla işte 12 Haziran'da Yunanistan ve Rumları yanına alarak dörtlü bir mekanizma oluşturması, Houston'da yaptıkları toplantı. Ne oluyor şimdi? Karşımızda nasıl bir güç var? Burada İsrail, Türkiye doğrudan bir taarruz, yani Yunanistan'ın Rumları kullanarak şey yapabilir mi, hamle yapabilir mi?
2: Yani esasında şöyle, hatırlayın, ilki 1998'di zannedersem. Bu Akdeniz'de Amerika, Türkiye, üçlü bir İsrail, üçlü bir tatbikat yaptılar. Hatta güvenilir deniz kızıydı. Ben o zaman bir fırsatın harekat subayıydım. İlk tatbikata biz katılmıştık. Bir Amerikan gemisi ve İsrail gemileriyle. O dönem hani İsrail ile ilişkiler bir şekilde devam ediyordu. Amerika'nın da yönlendirmeleriyle. Daha sonra işte krizler oldu. Ve İsrail hani düşmanımın düşmanı dostumdur prensibiyle hem Gekare'ye hem Yunanistan'a meyletti. Onlarla irtifaklar, ortaklıklar kurmaya çalıştı.

0: Yunanistan'da yapıyorlar. Yunanistan'da eğitimler, karşılıklı eğitim yapıyorlar. Uçak gönderiyorlar, orada eğitim yapıyorlar. Bizim sizin programınızda galiba bahsetmiştik. Mesela şimdi Kıbrıs'a GKR'ye şey sattı. Hava soğuma sistemi sattı. Bir üniti. Burada mesela hani...
1: Hatta radarı çok daha tehlikeli demiştik.
0: Aynen, çok doğru, çok iyi hatırladınız. Radar örneğin barış zamanından itibaren Türk Hava Kuvvetleri'nin faaliyetlerini, kısmen de Deniz Kuvvetleri'nin faaliyetlerini takip edebilir ve bu ağ destekli yetenek sayesinde İsrail'e gönderebilir GKR'ye radarı. Yani buradan itibaren aynı sistemi Ege'ye kurmaya çalışıyor. Ege'de işte o hava soğuma sistemleri kuruyor. Spike denen güdümlü mermileri işte helikopter ve gemiler için vermeye çalışıyor. Yani bu bir askeri işbirliği. Biraz önce belirttiğiniz ekonomik işbirliği de var. İşte bu enerji hatları, LNG taşınması, elektrik hattı gibi bu dörtlü Amerika'nın da desteğiyle bu dörtlü oluşum da devam ediyor. Ama şunu ben ısrarla vurguluyorum. Yani Yunanistan halkı İsrail'e silah götüren gemileri engelledi. Limanlara sokmadı, hatırlayın. Dolayısıyla bu ben yani benim hani şeyim tavsiyem tamam hani eşit makam değiliz ama Yunanistan Başbakanı'na Netanyahu'nun ifiyle kesinlikle kuyuya inmemeleri lazım. Netanyahu bir yani bilmiyorum diplomasiye uymaz ama bir yılan niteliği taşıyan yani kendisini nehirden nehir üzerinde geçiren kaplumbağayı sokabilecek nitelikte bir insan kendi menfaati için.
1: Yunan ya insan komutanım insan Hitler'e artık diplomatik dil nasıl kullanamıyorsa Netanyahu'ya da diplomatik dil kullanamıyor.
0: Yani Yunan halkının buna göz yumacağını zannetmiyorum. Şimdilik Amerika baskısıyla Türkiye'ye karşı bir denge oluşturmak maksimum siyasi ittifak içerisinde devam ediyorlar. Kesinlikle söylüyorum. Yani şu anda zafiyetlerimiz var. Konuştuk sizle. İşte 20 yıldır sadece 30 ve 16 geldi. Kaan birinci öncelik alalım diyoruz. İşte F-35 ben umutsuzum şahsen. Bu yoldu lobisi. İşte demokratlar, cumhuriyetçiler bu konuda birleştiler. Bir negatif şey çıkacak. Ama bu arada işte katsaya tabi olmayan blok 70 F-16'ları ve ne bileyim işte Kaan'ın motorlarını almamız lazım. Yani savunma sanayinde bir paradigma değişikliğine gidip gereksiz projeleri ileriye atıp şu anda hava savunma ve hava gücünü modernize etmemiz gerekiyor. Bunları yapmamız gerekiyor. Güçlü bir deniz kuvveti, gerdirici bir deniz kuvveti, hava kuvveti ve güçlü bir diplomasi olması lazım. Ama bunun üzerinde söylüyorum. İsrail, Türkiye'ye karşı konvansiyonel anlamda yani normal bir harp şeyinde, usulüyle bir tehdit oluşturamaz. İsrail'in yapabileceği, çok iyi bildiği toplumsal hassasiyetleri kaşımak, asimetrik yöntemlerle ne bileyim ekonomiye darbe vurmak, toplumdaki pay hatlarını şey yapmak, aktive etmek gibi asimetrik yöntemler yapabilir. İşte burada da hani toplumun uyanık olması lazım, devletin uyanık olması lazım.
1: İç cephe burada önemli yani bakıldığı zaman yani siyasi anlamda.
0: Aynen öyle, o da toplumsal dirençlilik ama maalesef yani toplumsal dirençlilik de biraz daha demokratik, biraz daha hukukun üstünlüğü bunların da yapılması lazım ki o şey tabirle iç cephe hani sistematik tabirle de toplumsal dirençlik artsın. Dolayısıyla ben hani ya ciddi anlamda bir tehdit oluşturacağını zannetmiyorum. Ama böyle bir oluşum var karşımızda. Ekonomik ve siyasi. Bunu kırmamız lazım. Nasıl kıracağız? O önerimi de ileteyim size Ceyhun Bey. Nasıl kıracağız? Yani bunu şeyle hani ekonomik siyasi olarak bir yöntem yok. Bu insani bir harekatın desteğiyle kırabiliriz. Bakın Karadeniz'de Karadeniz Uyuma Harekatı diye bir harekat icra ediliyor. Deniz Güvenlik Harekatı.
1: Evet.
0: Bu 2004 yılından beri devam ediyor. Önce milli olarak başladı. Daha sonra Operation Black Sea Harmony'e döndü. Ve Rusya, Ukrayna, Romanya bu harekata katıldı. Hani harekat dediğimiz Karadeniz'de deniz güvenlik eylemlerinin önlenmesi. Yani onlar kendi karasularında karakol yaptılar. Deniz Kuvvet Türkiye'ye bildirdiler. Ortak bir muhabere...
1: Meşhur şey diyorsunuz değil mi komutanım? Bu Black Sea 4.
0: Black Sea 4 ayrı. Black Sea 4 Karadeniz, o Karadeniz görev grubuydu. O
1: görev grubu.
0: Senede iki defa toplanıyorlardı. Onda hepsi vardı. Gürcistan'ından Bulgaristan'ına. Karadeniz limanlarında dolaşıyorlardı. Komutanı da dönüşümlüydü. Ama bu Gürcistan olayından sonra o da şey oldu. Dormant pozisyon elde edilmiyor şu anda. Bekliyor. Ama Karadeniz Uyuma Harekatı Ukrayna her ne kadar askıya alsa da Rusya ve Romanya'ya devam ediyordu en son. Yani savaş olmasına rağmen. Şimdi diyoruz ki bunun benzeri Akdeniz'de var. Akdeniz Kalkanı Harekatı. NATO'ya deklare edilmiş. NATO ile işbirliği yapan

0: bir harekat. Bu şu anda tamamen milli olarak yürütülüyor. Yani insani hı hı. maksatlı bir harekat. Ne taarruz ne başka bir rolü yok. Deniz güvenliği harekatı. Ne bileyim işte evet. Denizde yasa dışı eylemlerin önlenmesi diyebiliriz. Orada varlık gösterilmesi diyebiliriz. Burada şimdi karşımızda Mısır faktörü var. Mısır'la işte 13 yıldır falan akamete uğrayan ilişkiler şu anda ısınıyor, gelişiyor.
1: Yani arka arkaya tatbikatlar, deniz tatbikatı yapıldı, hava tatbikatı yapıldı.
0: Hava tatbikatı dediğiniz gibi, ne bileyim işte evet. askeri eğitim işbirliği anlaşması. Evet. Birçok şey yapılıyor, liman ziyaretleri. Yani en son 2012 evet. civarında yapılmıştı. Ondan sonra bunlar devam ediyor. Yani askeri açıdan bu kadar ileri gidildiyse, belki siyasi açıdan daha da ileri durumdayız şu anda Mısır'da. Evet. Dolayısıyla Mısır'ı Akdeniz Kalkanı Harekatı'na davet edebiliriz. Yani bu demek değil ki Türkiye ile Mısır gemisi yan yana dolaşsınlar, Akdeniz'de harekat yapsınlar. Hayır. Mısır kendi karasularında görevlerine devam eder. Ama Rus yukarıda, kuzeyde olduğu gibi işte ticari gemileri bildirir, bölgesindeki şüpheli faaliyetleri bildirir, aralarda bir toplantı yapılır. Ondan sonra Mısır'la bu başlayabilir. Arkasından ne olur? Suriye alınabilir. Suriye'nin gemisi yok. Tamam, açık denize çıkamaz ama Suriye'de kendi limanlarından çıkan gemileri bildirebilir. Sonra ne olur? Libya var. Hem Doğu hem Batı ile ilişkimiz iyi şu anda. Savaştığımız Hafter'de dost olduk. Hafter'le uluslararası tanınan hükümet hangisi müsaitse onunla böyle bir işbirliği yapılabilir. Lübnan'la yapılabilir. Evet. Neticede ne oldu? Lübnan, işte Suriye, Mısır ve Libya ile bölgedeki zaten kim kalıyor geriye? İsrail.
1: Evet.
0: Zaten Akdeniz kabul etmemek lazım. Yani 17 kilometrelik sahil şeridi olan Meis Yunanistan'a Akdeniz'i yapmaz yani bir tarafta.
1: Ben Yunanistan'ı Akdeniz ülkesi, Doğu Akdeniz ülkesi olarak görmüyorum zaten hocam.
0: Komutanım dediğiniz gibi. Aynen öyle. Yani. Ne deniz yetki alanında hak iddia etmesi lazım. Ne de şey ama hatırlayın evet. sevgili haritasını. Neredeyse Doğu Akdeniz'in yarısını istiyorlar bir Meis adası nedeniyle. Dolayısıyla evet. böyle açılma...
1: Komutanım burada aslında tarihsel olarak hazır NATO zirvesinde konuşuyoruz. Burada NATO'nun da zaten NATO'nun pilot koltuğunda oturan ülkelerin diyelim. Haksızlıkları da söz konusu değil. Mesela 52'de Türkiye ile Yunanistan NATO'ya giriyorlar. Bir bakıyoruz Türk donanmasına Karadeniz görev veriliyor. Yunan donanmasına Doğu Akdeniz ve Adalar Denizi evet, görev veriliyor. Evet, evet. Yani burada Türkiye'ye karşı çok ciddi bir standart uygulayan NATO da var yani.
0: Şöyle anlatayım ben size bunu da. Esasında çuvaldını kendimize batırmamız lazım. Ama bu Akdeniz Kalkanı Harekatı önemli. Yani bunu sizin gibi konuya hakim gazetecilerin, işte dinleyicilerimizin gündemini
1: anlatmamız gerekiyor.
0: Bakın yani bu zor olabilir. Hani Mısır kabul etmeyebilir İsrail korkusuyla. Suriye biliyorsunuz hani Şara ile ilişkimiz iyi görünüyor ama neticede o da Avrupa Birliği ile Amerika'ya tabi. Hani onlardan çekinebilir ama en azından bir başlangıç olabilir. İnsani bir tatbikat bu çünkü. İnsani bir harekat. Şimdi NATO'ya gelirsek esasında NATO çuvaldını şu açıdan dedim. Bakın NATO şu an itibariyle 32 devletten oluşan bir organizma. Bir organizasyon yani. Burada NATO'da ne yapıyorsa devletler oraya gönderdikleri temsilcilerle yapıyorlar. Yani Kuzey Atlantik Konseyi dediğimiz en üst karar organı NATO'nun bir harekatı imza edip etmeyeceğine karar veren bir organ. Organizasyon, konsey. Ve burada her devletin veto hakkı var. Bizim böyle bir kapsamlı uluslararası organizasyon olarak bir tek NATO'da bu hakkımız var. Veto hakkımız. Dolayısıyla biz orada NATO'yu sahip olmalıydık. Nasıl olmalıydı bu? Konusuna hakim, yabancı dil bilen, NATO'yu yönlendirebilecek nitelikte asker ve bürokratları göndermeliydik. Merkezi işte merkezi idare, merkezi hükümet, kuvvet komutanlıkları, genelkurmay bunları talimatlarla uygun şekilde yönlendirmeliydi. Yani son yıllarda bu yapılıyor. İşte ne bileyim planları değişiyor, planlarda Türkiye'nin menfaatleri gözetiliyor. Ama o dönem biz sessiz kaldık. Hatırlayın işte bu uçuş NATO ile bağlantılı değil ama uçuş malumat bölgesi Fırat'tı var biliyorsunuz. Fırat'ı bir sorumluluk almamak için Yunanistan'a bırakmışız. Şimdi Yunanistan'ın da egemenlik sınırı kabul ediyor. Her gün ayrı bir sıkıntı hava kuvvetleriyle yaşıyorlar yani. Dolayısıyla NATO'nun da bu şekilde bir gönderdiğimiz insanların hani bilerek değil ama kapasiteleri o kadarmış demek ki. Merkezden de yönlendirme, talimat yeterli şekilde gitmemiş. Bir öngörü, farkındalık olmamış. Birçok şeyde yetersiz kalmışız. Bakın İngilizler ne yapıyordu NATO'da? Ben 2002-2005 çalıştım. NATO Harekat Başkanlığı'nda mesela veya Lojistik Başkanlığı'nda İngilizler bir proje tanımlama dokümanı yazıyorlardı. Proje tanımlama dokümanı İngiliz firmasına adresli. Yani hem adam NATO'nun gereklerini yerine getiriyor hem de proje tanımlama dokümanında tanımlanan, tasvir edilen bir İngiliz firması. Geliyorlar yani alıyorlar. O dönem bizim ya. Mesela o başkanlıkta şeyimiz yoktu. Türk personel yoktu. Ondan sonra yavaş yavaş daha etkin olmaya başladık. Dolayısıyla NATO'da siz nasıl yönlendirirseniz NATO'da o şekilde çalış farkındalığı olursa, işte insanların nasıl konuya hakim olurlarsa NATO usulleri, milli menfaatler yani şu anda tabii o farkındalık sağlanmış durumda ama geçmişte demek ki böyle hatalar olmuş yani.
1: Evet, kesinlikle. Doğu Akdeniz'e dönecek olursak komutanım, yani bakıldığı zaman bu Akdeniz Kalkanı Harekatı son derece kıymetli. Bizler de bunları sürekli gündeme getirmeye çalışalım.
0: Çok iyi olur ya Cemil Bey, çok iyi olur.
1: Şeye ne diyorsunuz komutanım? Zamanımız da biraz azaldı aslında da. 2-3 dakikamız böyle kaldı.
0: Tabii.
1: Zirveden ne çıkar? Yani NATO deyim yerindeyse şimdi 90'daki gibi, 1949'daki gibi bir güçlü batı yok. Atlantik şey yok. İttifak da kendi içinde zedelendi. Zirveden yani deyim yerindeyse NATO dağılıp dağılmamayı mı tartışacak aslında? Yani, sen aklına bir soru değil mi?
0: Şu anda hani bir transatlantik bağın, hani Avrupa ile Amerika arasındaki bağın güçlendirilmesi ve bütün müttefiklerin NATO'ya çelik gibi bağlı olduklarının açıklanması bekleniyormuş. Bugün yabancı kaynaklarda o dendi. Esas da bu Amerika'nın Avrupa'yı silahlandırmasının nedeni, silah alın kardeşim silah alın demesinin bir nedeni de Trump'ın yaklaşımıyla ortaya çıktı. Dünkü bir haberde yabancı kaynaklı. 300 milyar dolarlık bir pazar varmış Avrupa için Amerika'da. Amerika'dan silah almaları için. Bu Amerika'da 195 bin kişiye istihdam sağlayacakmış. Dolayısıyla Trump bunları o açıdan bastıracak. Avrupa'dan silahınızı alın, Avrupa'dan şeyinizi alın diye. Yani neticede bir Ukrayna ile ilgili şeyler olur, gelişmeler olur diye düşünüyorum.
1: Yani siz Rusya'yla kavgaya teşvik edip deyim yerindeyse Avrupalıları korkutup silah satacak yani bakıldığı zaman.
0: Silah aynen öyle. Kendiniz fazla asker. İşte bunların muharebe grupları var. Baltık ülkelerinde İskandinavya'da konuşlanıyor. Kendi askerlerini çekecek. Savaş sonrası için bir hazırlık yapacak. İşte Çin'e karşı hani Çin'i direkt tehdit kabul etmiyor NATO stratejik konsepti. Yükselen bir güç olarak rekabetçi bir ortam hani Rusya'nın destekçisi olarak kabul ediyor. Buna karşı tedbirler alabilir. Yani bizim burada şöyle dikkatli olmamız lazım. Yani Türkiye'ye hak ve menfaatlerimizi halen getirecek yükümlülük ve görevler alınmaması lazım. Yani bir Trump'ın baskısıyla Montreux'un mesela siz çok iyi biliyorsunuz esnetilmesine yol açacak girişimlerin kimden engellenmesi lazım. Yani ben bu NATO zirvesinden Türkiye için bir siyasi kazanım yerine bir kayıp olmamasını tercih ederim. Yani şu an
1: dikkatimi çekti. Hazır Montreux dediğiniz mesela kayıp kazanç dün diyorum özür dilerim salı günkü Sayın Bahçeli'nin konuşmasında da çünkü bazen üstü kapalı sonuçta bir işbirliği ittifak olduğu için Cumhur İttifakı sanki hükümete Montreux'den Türk boğazlarından ve Türk denizlerinden sakın taviz verilmesinin uyarısı da vardı sanki
0: satır aralarında. Yani o çok önemli bakın hatırlayın çok yanlış bir uygulama Nisan ayında amiraller gayet iyi niyetle 103 tane amiral Montreux'e dikkat çekti. Zaten Şubat'ta savaş başladı. Adamları aldılar o kadar yaşındaki insanları ayaklarına kelepçe bilmem ne. Yani Montreux'u dikkate getirmek darbe çağrısı mı? Yani bu ülke menfaatleri. Yani bu iktidarın Rusya-Ukrayna savaşında yaptığı en olumlu şey Montreux'u sadık kalması. Montreux'u titizlikle uygulaması. Ve orada tamam yine savaş var. Yine gemiler insansız araçlarla batıyor ama yani şeyde oraya çıkan yabancı devletlerin çıktığını düşünün, Rusya'nın kuvvet kaydırdığını düşünün. Daha fazla gerginlik artacak, daha fazla ateş artacaktı. Burada yani ben Rusya-Ukrayna savaşında iki taraflı aktif tarafsızlık politikası da güzel uygulandı. Yani umarım ama bu zirveden sonra inşallah aynı şey devam eder. O yüzden onu kastettim.
1: İnşallah.
0: Yani bir kazanım olması mümkün değil bu coğrafyada.
1: Hocam komutanı toparlayacak olursak.
0: Yani neticede bu işin özü askeri sağlık sistemini sonuna kadar savunalım. Akdeniz Kalkanı Harekatı'nın uluslararası olmasını sonuna kadar savunalım. NATO zirvesinin sonuçlarını da çok iyi takip etmek lazım. Milli menfaatlerimizi halel getirecek girişimlerin, yönlendirmelerin takipçisi olmak lazım diyorum Ceyhun Bey.
1: Çok teşekkür ederim komutanım. Çok sağ olun, var olun.
0: Sağ olun. Sağ olun, iyi akşamlar diliyorum. Kolay gelsin.
1: İyi akşamlar komutanım, sağ olun. Çok değerli bir komutanımız, eski Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı, aynı zamanda emekli tüm amiral Yankı Bağcıoğlu. hattımızdaydı. Çok kritik şeyler söyledi. Bir konu daha vardı. Bu İngiliz donanmasını ona da soracaktım. Zamanımız kalmadı. Zamanımız yetmedi. Ne kadar kaldı Özgür? Evet, zamanımız da azalmış. Onu da soracaktım. O zaman diğer son bölüme bırakalım diyeceğim de bu İngiliz donanmasında bir şey kalmamış. Onu söyleyeyim. Denizaltılarını hareket ettiremiyorlarmış. Devriyi gezdiremiyorlarmış. Donanmalarını yenileyemiyorlarmış. Diyelim saat başına gidelim. Saat başından sonra çok kısa bir ara. Sonra da son bölümde birlikteyiz.
2: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar, doğru, tarafsız analizler, siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet değerli dostlar, programımızın son diliminde birlikteyiz. Şimdi değerli bir konuğum var, biliyorsunuz, tanıyorsunuz. Siyaset bilimci, yazar Adem Kılıç. Adem'le NATO'yu konuşacağız, NATO zirvesini konuşacağız. Adem hoş geldin yayınımıza. Adem duyabiliyor musun beni? Herhalde tamam. Şimdi tekrar arkadaşlarım bakıyor, kontrol ediyor. Adem hattımızda olacak şimdi. Yankı Bağcıoğlu söylediği önemli. Şimdi zaten NATO zirvesinde ne konuşacağı noktasında Amerika ile Avrupa arasındaki ilişkiler kritik. Burada da Türkiye'nin pozisyonu önemli. Şimdi Adem hattaymış. Adem'le konuşacağız tekrardan. Siyaset bilimci, yazar arkadaşımız. Çok değerli bir arkadaşımız. Adem hoş geldin.
2: Teşekkürler Cem Bey. İyi yayınlar. Kolay gelsin.
1: Teşekkürler. Şimdi NATO zirvesine sayılı günler kaldı. Artık yani 4 gün sonra zirve başlayacak. Gelecek haftanın ana gündem maddesi haline gelecek. NATO Liderler Zirvesi. Zirvede nasıl görüyorsun? Ne çıkacak? Şimdi NATO 1-0, 2-0'dan sonra 3-0 sürümü devreye girecek diyorlar falan filan. NATO eski gücünde mi? NATO'nun hedefi ne olacak? NATO bir savunma platformuydu. 90'larda da çok tartışıldı. Sovyetler Birliği dağılınca bir şey kalmadı dendi. Bu sefer başka bir strateji geliştirildi. Bundan sonra ne olacak? Yani Ankara zirvesini herkes son derece stratejik ve kritik görüyor. Avrupa'dan bile açıklamalar yapıldı. Yani gerçekten çok önemli dediler. Yani NATO'nun en tarihi zirvelerinden bir tanesi, belki de en tarihi zirvesi deniyor. Son soru, yani son cümleyi söyleyeyim, sana topu atacağım. Deyim yerindeyse şunu söyleyenler de var ki ben de buna çok yakınım. NATO aslında dağılıp dağılmamayı bir anlamda belirleyecek. Sen ne diyorsun?
2: Şimdi von der Leyen'in geçen haftaki yapmış olduğu açıklama o şu ifadeyi kullandı. Dedi ki son yılların en kritik zirvesi. Yani aslında herkes, sizin de söylediğiniz gibi, herkes bu cümleyi kullanıyor. Fakat neden kritik olduğu konusunda dediğiniz gibi çok sayıda farklı spekülasyon var. Ben Türkiye açısından tabii ki biz Ankara zaviyesinden bakabiliriz. En doğru olan da bu zaten. Şimdi şöyle, Ukrayna savaşı, İran krizi ya da İşte Avrupa'daki son dönemdeki işte Polonya ile diğer ülkeler arasındaki kriz, Almanya'nın yeniden asker toplamakla ilgili sıkıntı yaşaması, mühimmat krizi gibi birçok başlık söz konusu. Fakat buradaki asıl mesele kesinlikle Ukrayna Savaşı ve İran krizi olmayacak. Büyük ihtimalle herkes bunu bekliyor. Fakat zaten yaklaşık birkaç saat önce Reuters tarafından geçilen bir haberde 70 milyar euro gibi bir rakamın şeye verileceği, Ukrayna'ya NATO ülkeler tarafından sağlanacağı açıklandı. Yani en fazla bu tür haberler gelir, bu tür destek açıklamaları gelir, bu şekilde devam eder. Asıl mesele bence kritik olmasının sebebi Amerika Birleşik Devletleri'nin, yani Trump yönetiminin tavrıyla birlikte Avrupa ülkelerinin kendileri reformlarını nasıl yapacakları ile ilgili sürecin burada netleşecek olması. Çünkü bir önceki zirvede alınmış olunan gayri safi yurt içi hasılaların %2'sinden %5'ine çıkarılma kararı neredeyse Polonya dışında hiçbir ülke tarafından uygulanmadı. Bir de sözde Yunanistan uygulamaya çalışıyor fakat büyük bir borç batağına saklanarak ve diğer ülkelerdeki eski ürünleri alarak bir şekilde bu hedefi tutturmaya çalışıyor. Bunun dışında Avrupa içerisinde İngiltere dahil olmak üzere, ki Amerika'dan sonra NATO'nun en güçlü ordularına, en dinamik yapısına sahip ülke olarak kabul edilmesine rağmen, hem de misyon anlamında kabul edilmesine rağmen, İngiltere bile bu noktada bu hedefe ulaşamadı. Şimdi bir yüksek ihtimalle benzer bir, biz önceki NATO zirvesiyle benzer bir senaryo izleyeceğiz. Trump Avrupa ülkelerine bu baskı arttırmaları yönünde bir süreç işletecek. NATO bildirgesinin sonuna da işte Ukrayna Savaşı'na desteğimiz devam edecek. İran kriziyle ilgili de Hürmüz konusu kesinlikle çözülecek şeklinde bir madde eklenecektir. Bunların haricinde küresel anlamda bir önemi yok. Bizim anlamımızda önemimiz şu ama. Şimdi Avrupa son dönemde özellikle Ukrayna'ya yapmış olduğu sevkiyatlar nedeniyle çok ciddi bir savunma sanayi krizi içerisinde. Şimdi zaten ekonomik krizi içerisinde, fakat ekonomik kaynakları bulsalar bile Amerika Birleşik Devletleri'nin destek vermediği şekilde üretim yapamıyorlar. Bu üretim yapma kapasitesiyle ilgili Türkiye'yi de mutlaka ve mutlaka anlaşmak zorundalar. Nitekim bakıyoruz.
1: Evet. Pardon. Yani evet dedim, doğru. Devam.
2: Nitekim bakıyoruz, NATO'nun ilk defa bir zirvede bir savunma sanayi oturumu yapılacak. Yani bizim ürünlerimiz özellikle sergilenecek. Kızılelma gibi, İspanya ile anlaşmış olduğumuz Türkuş 2 gibi birçok ürünümüz burada sergilenecek. Hatırlayın, geçen hafta Rutte Türkiye'yi ziyaret ettiğinde Aselsan'ı ziyaret ettikten sonra bir açıklama yapmıştı ve demişti ki Türkiye bu konuda çok genç bir yapıya ve çok büyük bir altyapıya sahip demişti. Şimdi Avrupa bugün yatırım yapmaya çalışsa bizim gibi benzer bir hızlı üretim sürecini yakalaması minimum 7-8 yıl sürecektir ki Amerika Birleşik Devletleri'nin de sürekli bağımlı olduğu bir teknoloji altyapı